0: ihtiyacı var. Ve aslında aldığımız, tükettiğimiz tuzla ilgili değil bu. Tuzu evet bir miktar azaltabiliriz tabii ki yemeklerimizde ödemimiz varsa, ama azaltsak da o ödem geçmeyecektir. O yüzden dengeli bir beslenme programıyla günde bir sade soda, mesela ben mutlaka ve mutlaka öneriyorum vücudumuzda sodyuma da ihtiyacı olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, tuzu kesmek ödemi geçmesi için bir çözüm değil aslında.
1: Beslenme konusunda belki buna tekrar değineceğiz. Çünkü yaz beslenmesi nasıl olmalı diye detaylı olarak soracağım, ama şu hareket kısmı ile ilgili özellikle çalışan anneler için, bütün gün oturuyorlar, saat başı bir 10 dakika yürüsünler dediniz. İş yerinde dışarıda çıkmadan bu sıcak havada rahatlıkla bir 10 dakika yürüyüş yapabilirler. Belki işte ofisler arasındaki yolu belki biraz uzatabilirler.
0: Evet. Merdiven inip çıkabilirler. Ben özellikle ödem konusunda merdiven inip çıkmayı öneriyorum. Tabii ki doktoru tarafından belirtilmiş bir erken doğum tehlikesi ya da düşük tehlikesi gibi bir durumu yoksa gebe anne adayımızın. Mutlaka ofiste de çalışıyorsan, ofis ortamında o kadar bir yeterli alan bile yoksa, en azından iki kat merdiven inip çıkması bile bacaklarındaki kan bulaşımını arttıracaktır.
1: Peki gelelim bu hareketliliğin güne yayılmasına. Özellikle bu sıcak havalarda anneler pek dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü hava sıcak, sıcak çarpmasına karşı da korunmaya çalışıyorlar. İki canlılar, hareketleri daha zor. Ama hiç yürüyüş yapmamak, hiç hareketsiz, tamamen hareketsiz kalmak da önerilmiyor. Peki anne adayları yazın hangi hareketleri nasıl yapmalı?
0: Anne adayları aslında eğer evdeyse ben şöyle öneriyorum. Tabii ki hani bu noktada özellikle ülkemizin sıcak, çok sıcak, yani mesela güney bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi gündüz dışarı çıkılamayacak durumlarda bir alışveriş merkezlerini tercih edebilirler yürüyüş için. Onun dışında aslında internette çok güzel gebe pilatesi, gebe yogası, gebe egzersizleri şeklinde egzersizler bulabilir. Bunları evde yapabilirler. Ama akşam saat serinde, hava serinlediğinde yine bir imkanı varsa yürüyüş yapması gerçekten çok önemli. Yani ev içinde de olsa hareketli olmak, oturup kalkmak tam ziyade yani bir takım işte bu mat pilates, mesela eve bir mat alınabilir ve gebe pilatesi videoları çok yaygın artık. Hı-hı. Oturup egzersizleri mutlaka yapmalılar.
1: Hangi aylar için daha çok pilatesi öneriyorsunuz?
0: İlk 13 hafta genellikle bizim düşük tehlikesi hastalarımız olduğu için bunu bir eğitmen kontrolünde yapmak daha doğru. Evde yapılacak hareketler bilmeden bir tehlikeye sebep olabilir. Ama ilk 13 haftadan sonraki ikinci 13 hafta ve üçüncü 13 hafta döneminde kesinlikle ve kesinlikle bu egzersizler aslında doğumun kolaylaşması için de önemli.
1: Peki o egzersizler içinden böyle anlatabileceğimiz, yani özellikle pilates topu artık bütün gebelerin neredeyse hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren evlere giren bir şey oldu. Doğum yaklaştıkça da pilates topuyla paylaşılmış pek çok sosyal medyada video görüyoruz. Biz de Bebeğimle Mutluyum da paylaşıyoruz zaman zaman. Sizin de belki sayfanızda var. Bu anlamda evet. Pilates topu doğum yaklaştıkça daha mı kıymetli hale geliyor?
0: Pilates topu kesinlikle daha kıymetli hale geliyor. Bu aslında oturup kalkıp yaylanma hareketi dediğimiz hareket. Perine bölgesine, bizim perine masajı olarak önerdiğimiz bir yöntem var. Perine bölgesine masaj yapmış oluyor. Aynı zamanda bizim doğum bölgesindeki terlik taban kaslarımızın güçlenmesi açısından da çok önemli. Pilates topu bence de gerçekten her gebenin evinde ilk gebeliğini öğrendiği andan itibaren mutlaka bulunması gereken bir şey.
1: Yaz kış demeyelim, o zaman pilates topundan vazgeçmeyelim. İlk 3 ay eğer düşük riski yoksa bununla ilgili eğitim veren kurumlar da var. Hatta ben şöyle görüyorum, belki sizin de böyle bir gebe okulunuz vardır ya da hazırlanıyorsunuzdur.
0: Evet, çok ben bir gebe okuluna hazırlanıyorum.
1: Pek çok doktorun kendi gebelerine, takip ettiği gebelere biraz daha fazla bilgi aktarabilmesi, muayene sırasında belki zaman kalmıyor ama sorularını daha geniş cevaplayabilmesi, bu tür egzersizleri uygulamalı gösterebilmesi için okulları var. Bunların sosyal medyaya da yansımaları var. Bu okullardan birine gidemiyorlarsa onun videolarını takip ederek de yine mutlaka bilgi edinebilirler diye düşünüyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Yalnız dediğim gibi bu noktadaki en önemli şey, doktorluk tarafından belirtilmiş bir düşük tehlikesi, ilk 13 hafta için söylüyorum. Son 13 hafta için de erken doğum tehlikesi gibi bir riski olmayan gebelerin kendini evde tehlikeye atmayacak şekilde yapması gerekiyor bu egzersizleri.
1: Gelelim yaz beslenmesine. Anne adayları hangi mevsimde olursa olsun mutlaka dikkatli beslenmeli. Ama yaz mevsimi söz konusu olduğunda kışın o protein ağırlıklı yemekleri pek de sofralara gelmiyor. Daha hafif, daha böyle su bazlı, daha yoğurt bazlı, ayran bazlı gıdalar sofraya geliyor. Meyve daha çok tüketiliyor. Bu anlamda yaz gebesi beslenirken tüm besin gruplarından dengeli almak için nelere dikkat etmeli? Sizin özel önerileriniz, mutlaka yemesi gerekir dedikleriniz var mı?
0: Şöyle, evet, aslında yaz aylarında gebelerimiz aynen sizin de söylediğiniz gibi mesela meyveyi çok tüketerek, tabii yaz seçeneğimiz de çok fazla, besin ihtiyacının birçoğunu karbonhidrat grubundan sağlamış oluyor. O yüzden biz yaz aylarındaki gebelerimizde gelişme geriliği bebekte çok sık rastladığımız bir durum. Çünkü bir protein eksiğimiz var. Zaten ödem aslında bir protein kaçığı demek. Ödemden dolayı da olan bir protein kaçığı var. O yüzden mutlaka bitkisel proteinleri, özellikle bitkisel proteinler dedim. Çünkü et, balık, tavuk zaten bir şekilde her gebemiz hani evet bunu günde bir kez tüketmem gerekiyor diye düşünerek bir ana öğününe ekliyor. Ama ara öğünlerde bitkisel proteinleri almak çok önemli. İşte ceviz, badem, kaju içerikli. Ya da çok yazın tüketmeyiz ama kuru fasulye, nohut, bakliyat, giller, bunlar çok önemli. Bitkisel proteinleri kesinlikle ve kesinlikle yaz diye menülerinden eksik etmemeliler.
1: Benim hep önerim, yemek olarak yapamıyorsanız işte kuru fasulye yemeği yazın pek pişmiyor ama piyaz yapılabilir. Mercimekler çorbalara, salatalara ilave edilebilir. Bunlardan kendinizi uzak tutmayın anne adayları. Çok güzel tarifler çıkartabilirsiniz ortaya.
0: Kesinlikle, çünkü bitkisel proteinden aldığımız protein aslında etten aldığımız, et, balık, tavuk yüzünden aldığımız proteinden çok daha fazla protein içeriyor. Ve bizim bebeğimizi aslında içeride geliştiren de protein grubu. Ben meyveyi çok tükettim, hani kilo da almayacağım diye düşünerek bir de böyle bir sıkıntımız var. Aslında gebelerimiz en fazla kiloyu yaz aylarında alıyorlar. Çünkü meyvenin de fazlası içerisindeki şeker onun da karbonhidrata dönüşüyor.
1: Bir de gebelikte mesela de şeker riski var. Nihan Hanım, sözünüzü kestim ama gebelikte şeker riski de ciddi bir yönetilmesi gereken ciddi bir durum.
0: O zaten evet çok ciddi bir durum. Biz böyle bir durumda diyetisyenle birlikte çalışıyoruz. Diyetisyen mesela meyveyi bile dengeliyor. Gece öğününe meyve koymuyor. Çünkü meyvedeki şekerin fazlası vücudumuzda direkt olarak şeker olarak ortaya çıktı. Meyve deyip geçmemek lazım aslında.
1: Dolayısıyla mutlaka bunu da diyabet riski yoksa da dengeli tüketmek lazım. Çünkü bakıyorsunuz iki tane meyve yemiş ama başka bir şey yememiş ve bunu öğün gibi sayan anne adayları da var. Şimdi bununla beraber özellikle tüketilmesi gereken bir meyve var mı yaz meyveleri arasından? Sizin en çok önerdiğiniz nedir?
0: Yaz meyveleri açısından bir sıvı desteğini de aynı zamanda %90 üstü olarak kapladığı için karpuzdan çok öneriyorum. Karpuz dışında kayısıyı çok öneriyorum. Çünkü gerilerimiz zaten bağırsak hareketleri yavaşlaması sebebiyle kabızlığa yatkınlar. Bu durumda bizim kayısı yememiz çok güzel bir besin desteği sağlamış oluyor. Hem vitamin açısından hem de aynı zamanda bağırsakları çalıştırması açısından. Kayısıyı, karpuzu, tabii ki erik, kiraz hiçbirimizin karşı koyamayacağı gibilerimizin de özellikle aşerdiği en çok besinler olarak. Bu mevsimde kirazı da çok öneriyorum ama en çok önerdiğim şey özellikle mevsiminde yenmesi. Çünkü içerisindeki hormon vesaire gibi durumlar hiç biz kendimizi etkilediği kadar içerideki bebeği aslında daha çok etkiliyor. Biliyorsunuz hormonlar artık her mevsim her şey bulunabiliyor. Benim buradaki en büyük önerim, evet kayısı çok önemli. Ekstra bir tek onu söyleyebilirim ama onun dışında mutlaka mevsiminde olan sebze ve meyvenin tüketilmesi.
1: Peki gelelim tatile. Şimdi pek çoğumuzun tatil planladığı dönemdeyiz. Anne adayları da tatil planlıyor. Bir kere anneler tatile çıkabilir mi? Uçağa binebilir mi? Oradan başlayalım. Sonra tatili nasıl planlaması gerektiğini konuşalım.
0: Evet, ben genellikle tatili gebelerimizin eğer imkanları varsa 32 hafta öncesine planlamalarını öneriyorum. Çünkü 32 hafta sonrasında artık neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama tabii ki çalışan insanlarız vesaire bir sürü bununla ilgili durum olduğu için ister istemez o haftalardan sonra da gerek ediyor. Bir kere çoğunlukla yurt içi uçuşları için uçak firmaları 34 haftaya kadar kabul ediyorlar. Tabii ki bir doktor raporuyla birlikte. 25. haftadan sonra bizlerden, kadın doğum uzmanlarından alabilecekleri bir raporla uçuş yapabilirler. uzun uçuşlarda mutlaka valiz çorabı dediğimiz bir çorap desteği öneriyoruz. Ve gittikleri yerde bir ada gibi bir yer olmaması gerekiyor ki 32 haftadan sonrasında tatil planı yapan gebelerin için özellikle bir doktor ulaşımını mutlaka sağlamalılar. Bunun haricinde güneşten korunma tatil döneminde çok önemli. Gerçi her dönemde özellikle öneriyorum ama 50 faktörlü bir güneş koruyucu. Çünkü birlikte cildiniz lekeleri çok daha fazla yaptı. Ve bu lekeler daha sonrasında kalıcı hale dönüşmesi diye mutlaka güneşten korunma önemli. Bunun dışında uzun yola çıkacak. Mesela herkes uçakla gitmiyor ama arabayla seyahat ediyor. Şimdi Kurban Bayramı sürecinde özellikle herkes memleketine gidiyorum şeklinde sorular ben çok alıyorum. Hı hı. Uzun süreli araba yolculuklarında biz ilk 12 hafta doktorunuzdan bir düşük tehlikesi olmadığına dair mutlaka bir öneri almanız gerekiyor. Eğer düşük tehlikemiz yoksa ilk 12 hafta en rahat en rahat seyahat edebileceği dönem bir göbek. Ondan sonraki haftalar için mutlaka ve mutlaka saat başı durup özellikle bu bahsettiğim bacaklardaki kan dolaşımının yavaşlamaması adına 10 dakikalık yürüyüşler yapılması lazım.
1: Bu aralarda biraz sıvı tüketmek, biraz yürüyüş yapmak, ayakları şöyle hafifçe açmak öneriliyor. Peki çok sorulan bir soru, biz de Bebeğimle Mutluyum'da çok sık karşılaşıyoruz. Tatile gideceğim, havuza girebilir miyim, denize girebilir miyim? Bu konudaki yönlendirmeniz nasıldır?
0: Deniz olarak denizi kesinlikle güvenli buluyorum. Sonuçta açık deniz her zaman için tabii ki gene bir gök içerebilir ama havuz, termal, sauna bu tarz yerlerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temizliğine ve testlerine yapılmış havuzlar olması gerekiyor. Çünkü gebelikte karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonları, özellikle mantar enfeksiyonlarının en büyük kaynağı aslında bu yazın girilen havuz, termal, sauna gibi yerler oluyor. Ve çok güvenli bir yer olması lazım. Yüzme anlamında zaten hiçbir sıkıntı yok. Her dönemde yüzmek güvenli. Ama havuzda mutlaka çok insan aynı anda olmamalı. Ve aynı zamanda temizliğine, hijyenine dikkat edilmiş. Özellikle bazı yerlerde havuzun yanında klor değeri vesaire gibi şeyler yazar. Hı hı. Bu tür havuzları tercih etmeliler.
1: Deniz için
0: bir sıkıntı görmüyorum.
1: Yine yüzerken böyle sırt üstü, yüz üstü nasıl bir yüzme stili öneriyorsunuz? Var mı bir sınırlamanız?
0: Aslında biz köpekleme pozisyonunu gebelerde en çok öneriyoruz. Bu aynı zamanda doğum hazırlık için de yüzme bizim en sevdiğimiz egzersizlerden biri. Sırt üstünü çok önermiyoruz. Zaten normalde de sırt üstü yatış pozisyonu 20. haftadan sonra bizim çok önerdiğimiz bir pozisyon değil. Yanlara dönme şeklinde. Kulaç atmak da zor olduğu için bir gebe için köpekleme pozisyonunu öneriyoruz biz yüzüşlerde.
1: Bu aynı zamanda egzersiz yerine geçiyor diyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki, şimdi gelelim yaz mevsiminde kilo kontrolü yapması gereken gebelere. Biraz önce diyetisyenden destek alıyoruz dediniz ama şu anda bu desteğe ulaşamayacak olanlar için bir öneriniz var mı? Yaz mevsiminde anne adayları ki özellikle de bu mevsimin biraz önce söylediğimiz gibi meyveleri çok lezzetli. Bir de tabii anne adayısınız, tatile gittiniz, pek çok şey görüyorsunuz. İnsan sanki şöyle düşünüyor. Ya zaten hamileyim, zaten kilo alıyorum. Ne yersem yiyeyim, sonra nasıl olsa doğumun ardından veririm. Bu psikoloji anneyi nereye götürüyor?
0: Bu psikoloji anneyi öncelikle ben kendim de ilk gebeliğimde 26 kilo almış bir anne olarak şöyle söyleyebilirim. Doğum sonrasında zaten hüzünlü olan annenin hüzünlü biraz daha fazla arttırıyor. O yüzden aslında gebelikte kilo kontrolü çok önemli. Sağlık açısından da her doğum hangi şekilde olursa olsun, normal veya sezaryen ya da iyileşmemizin iyi olması anlamında. Alınan kiloların fazlası her zaman bize zarar. Benim beslenme önerim, hani bir diyetisyene ulaşamayacak olan tüm anne adaylarımız için her zaman 3 ara öğün şeklinde. Kahvaltıyı kesinlikle atlamamalıdır. Kahvaltıda dengeli bir kahvaltı, işte peyniri özellikle. Tabii ki bu peynirden kastım özellikle bu memlekete gidildiğinde köy peyniri çok yeniyor. Çok önemli bir nokta. Pastörize edilmemiş sütten yapılmış peynir, yoğurt, ayran gibi şeylerden gebelerimizin uzak durması gerekiyor. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltıdan 2 saat sonra bir ara öğün. Bu bahsettiğim bitkisel proteinlerle, özellikle kuru yemiş grubuyla ya da meyve grubuyla olabilir. Öğlen işte dediğimiz gibi bir piyaz, işte mercimekle yapılmış bir yine bitkisel protein alınan grup. tekrar ara öğünde bir meyve olabilir. Onun da akşamında da mutlaka bir et, balık, tavuk grubundan bir yemek. Ve gece yatmadan ki ara öğünde bir kere şunu söyleyeyim, gece yatmadan bir saatten kısa bir sürede bir şey yiyip içilmesini önermiyoruz. Çünkü gebelikteki en büyük problemimiz reflü. Reflü olmaması için bizim yatmadan önce, yatak pozisyonuna geçmeden önce bir saatte yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sindirmemiz gerekiyor. Ha, suyu bunun dışında bırakıyorum sadece. Ama bir meyve suyudur, işte limonatadır, özellikle bu asit içeren şeyler için. C vitamin tüketiminde de bu arada çok dikkat etmek lazım. Ben genellikle C vitamin tüketimi, yani yaz meyvelerinde C vitamini çok bulunmuyor. Daha çok kış meyvelerinde karşılaştığım bir şey. O yüzden C vitamin desteğinde mutlaka limonla, limonatayla, soğuk böyle buz gibi bir limonatayı ara öğünlere katarak desteklemelerini öneriyorum.
1: Peki biz şimdi normal bir beslenmeden bahsettik. Aslında belki başka bir yayında annelerin alması gereken takviyelerden de bahsedebiliriz. Çünkü sanki bunlar alınmadığı zaman bebeğin sağlıklı gelişimini desteklemiyoruz gibi düşünülüyor. Onu başka bir konuda konuşacağım. Ama annelerin kendi evet. sağlığı için alması gereken vitaminin bir saati var mı? Reflü açısından sormak istiyorum.
0: Genellikle bizim en çok gebelikte verdiğimiz bir demir ilaçlarımız. Çünkü bebek annenin demir depolarını tamamen sömürüyor. Yani evet, demir hazmı da çok zor. Bağırsaklarda çok değişik kabızlıkların da ifade yapabilen bir ilaç grubu. Ama demiri mutlaka almamız gerek ve demiri aç kaynağı almamız gerek. C vitaminiyle alındığı zaman limonata gibi ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi bir C vitaminiyle demirin emilimi vücudumuzda artıyor. O yüzden demirimizi sabah saatlerinde aç kalma alıyorsunuz. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini de desteklemek adına mutlaka doktorların verdiği bir multivitamin grubu oluyor. Bunun içerisinde omega 3 içerikli, B12 içerikli bu tür multivitaminlerden sabah tok karnı alınmasını öneriyorum. Ama bu özellikle omega 3'lerde balık yağı kokusu, o balık kokusu çok rahatsız edip gündüz kusmaları olan özellikle ilk 3 aydaki gebelerde gece yani akşam yemeğinden sonra, gece dediğim ama akşam yemeğinden sonra alırlarsa onun herhangi bir reflüye sebep olmayacaktır. Ama demir hatlarımızda özellikle akşam saatlerine reflü olmaması adına bırakmamalıyız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum Nihan'ın.
0: Çok teşekkür ederim Hülya'nın. Ben de sana aynı şekilde iyi günler diliyorum.
1: İyi günler. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insan seçimi veya arkadaş seçimi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini sormak istiyorum bugün. Yani bir kimse herkesle arkadaşlık yapabilir mi? Ya herkes beni sevsin, ben de herkesi seviyorum demek ne kadar doğru? Veya bu gerçek olabilir mi? Seçici mi olmalı? İnsan arkadaşını seçerken hakikaten böyle ince eleyip sık mı dokumalı? Çünkü arkadaştan insanın etkilenmemesi mümkün değil. Yani genç de olsanız, yaşlı da olsanız arkadaşınıza benziyorsunuz bir şekilde. Üzüm üzüme baka baka kararır demiş atalarımız. Buyurunuz hocam.
1: Abi, bize yakın zamanda dünyaya gelmiş olan Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri var. Evladı Resulü'dür, dört nesetle mütehassız, müştikamil bir zattır. Kitaplarda okuduğumuz, öğrendiğimiz öyle. Bu zat buyuruyor ki, cüzzam sari, yani bulaşıcı bir hastalık. Fakat sağlam bir kimseyi cüzzamların arasına koysan bulaşmama ihtimali vardır.
0: Vardır. Tıbben de böyledir.
1: Tıbben de böyledir. Fakat buyuruyorlar, sizin de demin ifade ettiğiniz gibi, huyu güzel olan bir kimse kötü kimselerin arasına girdiği zaman o kötü kimselerin huyunun buna geçmeme ihtimali yoktur buyuruyorlar. Muhakkak sirayet eder. Yok ya, ben kendimi korurum falan hikaye. Yani muhakkak sirayettir. Hatta İstanbul'da çarpıcı bir misal vermiş. İstanbul'dakiler bir Kapalı Çarşı var. Kapalı Çarşı'nın Beyazıt kapısı var. Bir de Nur Osmane kapısı var. Mesela adam geliyor, Nur Osmane kapısından giriyor, hemen o kapının yanında dükkanı var. Buradaki de Beyazıt kapısından giriyor, dükkanı hemen kapının orada. Bunlar birbirlerini görmüyor. Kapalı Çarşı'nın bir kapısının başında o var, öbür kapısının başında o. Bunlar birbirlerini görmediği halde bunların huyu birbirine sirayet eder diyor. Geçer diyor. Geçer mi?
0: Enteresan.
1: Yani hani şimdi bazen mesela aile çok önemli ya, anne baba. Hatta bize o TGRT eski binasındayken ulaştırmada birisi geliyordu falan, gece yayında kaldığımız zaman götürürken bir gün dedi ki, ya hocam dedi, benim oğlan sövüyor dedi ya. Ondan bir iki sefer ben gitmiştim. Adam alıştırmış. Anadolu'da çok öyle. Anasını bilmem ne ettiğim diye başlıyor konuşmaya.
0: Normal bir şeymiş gibi.
1: Ha, normal bir şey. Böyle sövüyor, söverek başlıyor falan. Ya hocam dedi, benim dedi çocuk dedi 3 yaşında sövüyor dedi ya. Allah Allah dedim, kimden öğrenmiş? Hakikaten hocam ben de merak ediyorum dedi. Kimden öğrenmiş? Senden öğrendim dedim ya. Seni konuştun, durdu. Hakikaten hocam dedi ya, ben de böyle söverek konuşuyorum değil mi dedi. Çocuk da gördü, ondan öğrendi yani. Ha, demek bu makbul bir şey diye. Çocuk seni taklit ediyor dedi. Ama sana dedi, benim dedi kendimi değiştirmem lazım. Hepimizin hatası ve kusuru var. Hepimiz aynı şekilde değiştireceğiz. Şimdi hadis-i şerifte bu diyor, kişinin dini arkadaşının dini gibidir.
0: Evet.
1: Bunu bazen kibar kelam olarak da naklederler. Kişinin dini, dinin ahi, dinin dinil mer'i, dinil ahi diye. Şimdi bir misalle girmişler Mustafa Bey. Ehl-i Sünnet alimleri yapıyorlar bunu. Yılan insanı candan eder. Kötü arkadaş ise insanı hem candan hem imandan eder.
0: Ya.
1: Ya yılandan daha çok zarar. Yılan şimdi akrep, yılan. Allah Teala onlara silah olarak kendi koruma için sokmaya şey yapmış. O ben katil olayım, bunu öldüreyim, her tarafa ben hakim olayım diye yapmıyor ki.
0: Sana düşman olduğu için yapmıyor ki.
1: Saldırmadığı müddetçe hiçbir hayvan akrep de dahil. Akrep de yılan da dahil. Katiye bir şey yapmaz. Eğer o hayvanı ürkütecek bir hareket yapmışsanız hemen savunmasına geçer. Bu kedi de böyledir evde beslediğin. Köpek de böyledir. Koyun, keçi de öyledir. Seviyorsun bir şey yapmıyor. Ama şimdi bazen hayvandır sevmesi. Boynuzlu bir hayvanı severken boynuzunu takıverir sana. O seni öldürmek için yapmıyor. Sevgisini de yapıyor. Böyle yapabiliyor. Yılan da hani misal olarak veriyorlar. Allah Teala zehir, silah olarak kendisine kuvvetli bir zehir vermiş. Bunu kendisine karşı yapıldığı zaman kullanıyor. Ama akının eğer ilacı şeyi falan yoksa öldürüyor insanı. Onun için de yeryüzüne talihler bu meseleyi vermişler. İran insanın canını fakat kötü arkadaş hem canından eder hem de malından eder.
0: Hem de imanından eder.
1: İmanından da eder, canından, malından, imanından hepsini götürüyor. Hepsini götürüyor. Allah Teala muhafaza buyursun. İnsan kendisinin ve her şeyin yaratıcısını tanıma elverişli olarak yaratılmış her insan. Yaratıcısına ibadet etmek, ona yaklaşmak arzusu her insanda vardır. Fakat böyle elverişli olmanın ve bu isteğin kıymeti yoktur. Çünkü nefis, şeytan ve kötü arkadaş insanı aldatarak yaratılışındaki bu arzuyu yok eder. Bak her insanın içerisinde bu var. Ama Allah Teala nefsi de yaratmış. Nefsine tabi olan, şeytana tabi olan insanlar da var. İki ayaklı şeytan ve nefisler de var. Dolayısıyla bunların sebebiyle mesela çocuk da ailede görmüştür, içki içmiyor. Ve o sana kötü arkadaşların içine düşmüştür. Aslan sütü. Sen ne anlarsın? Sen daha çocuksun. Git anan aynı şekilde sana süt versin. Diye tahrik ede ve törpüleye bir bakıyorsun. Çocuk yaş olup çıkıyor sana da Allah Teala muhafaza buyursun. Din büyükleri buyuruyor ki imanın düşmanı dörttür. Sağda kötü arkadaş, solda nefsin hevası, istekleri. Önde dünyaya düşkün olmak ve arkada şeytan. İmanı almak dilerler. Kötü arkadaş yalnız insanın malını, parasını çalmak, dünyasını almak için aldatanlar değildir. Arkadaşların en kötüsü, en zararlısı insanın dinini, imanını, edebini, hayasını, ahlakını bozmaya uğraşanlar. Böylece dünyasına ve ahiretine, ebedi saadetine saldıranlardır demişlerdir.

0: Allah bizi aynı şekilde hırsız olmaktan, haram lokma yemekten muhafaza etsin diye buna benzer bir söz duyuyor musun? Duymuyor. Demek ki Allah-u Teala'yı hatırlamıyor bu arkadaş. Sana da hatırlatmıyor. Bu seni cennete değil cehenneme götürüyor. Ama mesela öyle bir arkadaşa demişsin ki namaz vakti geliyor. Arkadaş seni bekletiyor. Ben bir namazımı kılayım geleyim. Ondan sonra bir yere gidin lokanta yiyeceksin. Bir dakika diyeceksin ya ben biliyorum burada işte domuz eti falan da yapılıyordu falan. Bakalım şöyle bir zahiren bir şey görebilir miyiz falan. Göremedi onda sana. Sana hatırlatıyor domuz etini. Belki ilk defa duydun ya domuz eti ne?
1: Allah. Veya alkollü bir yer.
0: Ya bunları düşünüyorsun. Haram olduğunu aynı şekilde öğreniyorsun. Dolayısıyla bu iyi bir arkadaş. Bu iyi bir arkadaş. Öbürsü ise kötü bir arkadaş. Allah Teala muhafaza olsun. İyi arkadaşa sahip olunca da çok aynı şekilde hamd etmeli, şükretmeli. Ve hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki kıyamette pişmanlık çekmemesin. İnsana ulaşan her felaket kötü arkadaş sebebiyle gelir. Ondan çok uzak durmalıdır. Sadece zamanımızda da her gün televizyonlarda, haberlerde şey yapıyor. Arkadaş, çocukluk arkadaşım, itimat ettim, güvendim. Ne diyorlar ona? İBAN'ımı verdim. Nasıl veriyorlar evet. Bilmiyorum, anlamadım da. İBAN'ımı verdim diyor. Şimdi diyor işte bir sürü işte borç, hatta diyor hapis cezası geldi. Çocukluk arkadaşım diyor. Yani arkadaşı derken efendim çocukluk arkadaşım da, lisede arkadaşım da, ortaokulda arkadaşım, üniversite. Arkadaşım bu dinli emirlerine inanıyor mu inanmıyor? İnanmıyor. Ya boş ver. Ama efendim işte çok şöyle bir zeki bilmem ne. Ne olursa olsun ya. Ne olursa olsun. Yani Allah-u Teala hatırlatmayından uzak düşmalı. Herkesle arkadaş olmamalı. Konuşulan kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuşmalı. Kibirlenmemeli ve sırrını da herkese söylememeli. Herkesin sözüne aldanmamalı. İnsanların sözlerine değil işlerine bakmalı. Kendi kendisine faydası olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Ya bu tip kimseler çok akıl verir biliyor musun Mustafa Bey? Kendine faydası yok ama. Mustafa Bey ya ön öyle değil. Böyle yapsaydın kardeş. Ben sana söylediydim onu işte bak böyle olursun falan. Peki madem çok biliyorsun yapsana kendini. Yok kendisi yaptığı yok falan. Ama ukalalığa devam ediyor. Kendi kendisine faydası olmayan kimse de çok sakınmalı. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun? Kötü bir kimseyle arkadaş olan iyi bir kimse eğer onu kendisine çevirip iyi yapabilirse ne âlâ. Eğer bunu yapamaz, kendisi de ona benzer ve onun gibi olursa o zaman çok fenadır. Buyuruyor kim? Ahmet Namık Camii Hazretleri. İbrahim bin Ebu Talib Betaihi Hazretleri de Ebu Bekir bin Kavvam Hazretlerini ziyaret etmek için yola çıktım. Yolda bir kervana rastladım ve onlarla arkadaş oldum. Yol boyunca içkiden ve içki meclislerinden bahsettiler. Ebu Bekir bin Kavvam Hazretinin huzuruna vardığımda bana hayırdır ya İbrahim bu halin nedir dedi. Ben de benim halim nasıldır efendim dedim. O zaman elinde içki ve aletleri var deyince ben de yolda gelirken bir kervandakilerle yol arkadaşlığı yaptım. Onlar devamlı içkiden bahsetmişlerdi. Demek ki konuşmaları bana da tesir etmiş dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir bin Kavvam Hazretleri evladım iyi kimselerle bulun kötü kimselerden elinden geldiği kadar uzak dur. Çünkü onlarla sohbet dünya ve ahirette yüz karasıdır buyurdu. Dünyada. İstanbul'da yetişen alim ve velilerden Muhammed Murad Efendi kendisini sevenlere sık sık ilim ve marifet ehli şöyle tembih etmişlerdi. Üç kimseyle arkadaş olup sohbet et. Birincisi ilim ehli ve hüner sana sahip olan kimselerle arkadaş ol. Dünya ve ahiret saadetine kavuşman kolay olur. İkincisi güzel ahlak sahibi olan kimselerle arkadaş ol. Çünkü böyle kimselerle dostun ayıbını görmemesinden gelerek örterler ve bu ayıbını nasihatla düzeltirler. Bu hususta çok gayret gösterirler. Üçüncüsü kötü niyetli olmayan, dünyaya düşkünlük göstermeyen, sadık ve ihlaslı olan kimselerdir. Şu üç sınıf kimseden sakın. Birincisi fısk ve fücur ehli, günah işleyenlerdir. Bunlardan sakın. İkincisi yalancı ve hain olanlardır. Bunlarla dostluk çok acı azap getirir. Üçüncü sınıfta ahmak olanlardır. Bunların sözlerine itimat edilmez. Ne fayda sağlayabilirler ne de bir zarara mani olabilirler. Ve şiirde de kötü arkadaş hiç görüşme. Kötü arkadaşla hiç görüşme. O zehirli yılandan da fenadır. Yılan alır insanın canını, o alır insanın canını, imanını diye de aynı şekilde anlatmışlardır. Dolayısıyla

0: Adana hepimize doğru kimselerle beraber olmayı, doğru kimselerle arkadaş olmayı nasip etsin inşallah.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşursunuz. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Herakl, Humus'taki arkadaşından, Araplardan bir peygamberin çıkacağını ve hakimiyet sağlayacağını bildiren bir mektup alınca, Rum diyarının bütün ileri gelenlerini büyük bir ibadethanelerinde topladı. Hepsi gelip içeri girince kapıları kilitletti. Sonra onlara, "Ey Rum'un ileri gelenleri! Doğruluk, iyilik ve selamet istiyor musunuz? Devletimizin ve saltanatımızın devamını arzu ediyor musunuz?" diye sordu. "Ey Melik, niçin istemeyelim? Elbette isteriz," dediler. Bunun üzerine Herakl şöyle dedi: "Gelin, Araplar arasından çıkan peygambere tabi olalım ve onun emirlerine uyalım." Rumların ileri gelenleri, Herakl'in bu sözlerini duydukları anda vahşi merkepler gibi ürktüler. Kapılardan tarafa koşuşarak çıkıp gitmek istediler. Baktılar ki kapılar kilitlenmiş. Kızgın ve üzgün bir halde dikilip kaldılar. Herakl bunların halini görünce geri çağırdı: "Bu sözleri söylemekten maksadım sizleri denemekti. Dininize ne derece bağlı olduğunuzu anlamaktı," dedi. Hepsi sevinip teşekkür ederek secdeye kapandılar. Herakl, kavminin iman etmemesi sebebiyle üzülüyordu. Kendisine elçi olarak gelen Dıhye-i Kelbiye radıyallahu anh, "Vallahi biliyorum ki bahsettiğiniz zat peygamberdir. Eğer Rumların beni öldüreceklerinden korkmasaydım, elbette onun dinine girer, emirlerine itaat ederdim. Bunu kendim için dünyada ve ahirette saadet vesilesi bilirdim. Fakat sen falan üsküfe git. O Rum diyarında benden daha itibarlıdır. O ilahi kitapların hükümlerini benden daha iyi bilir. Bakalım ne diyecek," dedi. Dıhye-i Kelbi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: "Herakl'in söylediği üsküfün yanına gittim. Durumu ona anlattım. Vallahi bahsettiğin zat peygamberdir. Biz onun vasıflarını kitaplarda gördük," dedi. Sonra evine girip üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp beyaz bir elbise giyerek dışarı çıktı. Eline asa aldı ve Rum halkının arasına gitti. Halk kilisede toplanmıştı. Onlara, "Ey Rum halkı, bana gerçekten peygamber olan Ahmet'ten bir elçi geldi. Beni Allahü Teala'ya kulluk yapmaya davet ediyor. Ben de diyorum ki, gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Bana elçisi gelen zat da Allah'ın Resulüdür." Rum halkı bu sözleri işitince üsküfün üzerine hücum ettiler. Şehit edinceye kadar dövdüler. Dıhye-i Kelbi radıyallahu anh tekrar Herakl'in yanına gidip bu hadiseyi anlattı. Herakl, "Ben sana bu halk beni öldürürler, onların kastından emin değilim demedim mi? O öldürdükleri üsküfe halk benden daha çok itibar eder ve emirlerine uyarlardı. Durumu gördün, ona ne yaptılar?" dedi.

0: Kimya-i Saadet'te buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmek çok sevaptır. Fakat Kur'an-ı Kerim okuyanların ve hafızların ona saygı göstermeleri lazımdır. Bunun için de her sözü, her işi Kur'an-ı Kerim'e uygun olmalıdır. Onun edebiyle edeplenmelidir. Onun yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. Ona böyle saygı göstermezse, Kur'an-ı Kerim kendisine düşman olur. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, ümmetimdeki münafıkların çoğu, Kur'an-ı Kerim okuyanlardan olacaktır. Ebu Süleyman Darani buyuruyor ki, cehennemde azap yapan, Zebani adındaki melekler, puta tapan kâfirlerden önce, İslamiyete uymayan hafızlara saldıracaklardır. Para kazanmak için mevlid okuyan, musiki ile mevlid okuyan hafızlar da böyledir. Şunu iyi bilmelidir ki, Kur'an-ı Kerim, yalnız okumak için gönderilmedi. Gösterdiği yolda gitmek, İslamiyete uymak için gönderildi. Şiratül İslam şerhinin sahibi, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i şarkı söyler gibi okumak, bid'atlerin en çirkini, en kötüsüdür. Böyle okuyanlar cezalandırılır. Riyadun Nasihinde diyor ki, Kur'an-ı Kerim, İslamiyete uyan hafızlara şefaat edecektir. Kur'an-ı Kerim'i abdestli olarak okumak, sağ el ile tutmak, dizden aşağı koymamak, bitirince açık bırakmamak, başka şey yaparken kapayıp yüksek bir yere koymak, okurken konuşmamak, konuşursa tekrar evuzu okuyarak başlamak lazımdır. Mushaf'ı ve Kur'an-ı Kerim bulunan teybi ayağa kalkarak almalıdır. Bütün fıkıh kitaplarında ve mesela Halebi-i Sagir'in sahibi rahmetullahi teâlâ aleyh 252. sahifesinde Kur'an-ı Kerim'i name ile yani sesi musiki perdelerine uydurarak okumak, harfleri bozmaz ise alimler mekruh demiştir. Zira fasıkların namelerine teşebbühtür. Eğer harfler değişir ise haramdır. Okuması haram olan şeyi dinlemek de haramdır. Kur'an-ı Kerim'i doğru, güzel okumak için musiki öğrenmeye lüzum yoktur. Tecvid ilmini öğrenmeye lüzum vardır. Alimlerin çoğuna göre tecvid ilminde harflerin ağızdaki yerleri, metler, harflerin uzatma miktarları ve daha birçok şeyler öğrenmeden okunan Kur'an-ı Kerim doğru olmaz ve ezan ve namaz sahih olmaz. Ayet-i kerimeleri ve Allahü Teala'nın isimlerini yerde serili şeyler ve seccadeler üzerine yazmanın, Kâbe-i Muazzama'nın resmini koymak da böyledir. Tahrimen mekruh olduğu Halebi'de yazılıdır. İbadetleri hoşa gidecek şekilde değiştirmek olamaz. İnsanların beğendiği ibadeti Allahü Teala da beğenir zannetmek pek yanlıştır. Böyle olsaydı peygamberlerin aleyhisselam gönderilmesine lüzum yoktu. Herkes hoşuna gittiği gibi ibadet eder, Allahü Teala da onu beğenirdi. Halbuki ibadetlerin kabul olması için insanların hoşuna gitmesi, dinleyicilerin çok olması değil, insanların aklı ermese, faydalarını anlamasalar bile İslamiyete uygun olması lazımdır.
1: Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kâfi değildir. Kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz. Abdest alırken, gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı meshetmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden, vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yarağa su zarar verirse, merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse, yara meshedilir. Bu da zarar verirse, sargı meshedilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın, yarığın kenarındaki sağlam deriyi aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da, göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca, tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest, abdest olmaz. Hadis-i şerifi farzı değil, sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken besmele ve kalb ile niyet, yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak, erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan, baş parmak sağ, şahadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin dördüncüyü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla meshedilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine tarihi şehrimiz Birgi'den sesleniyoruz. Birgi'deki Karaoğlu Ali Ağa'nın, çiftçi Ali Ağa'nın yaptırdığı caminin avlusundayız. Sağımda görülen yapı, tuğla ve molos taş karışımı olan yapı Karaoğlu Camii'dir. Ali Ağa'sını unutmuşlar veya işte çiftçi Ali Ağa'yı unutmuşlar. Çiftçiliği geçiyor ekseri kayıtlarda da onun için efendim. Bu çekimleri biz Birgi Belediye Başkanı destek ve takviyeleriyle yapmaktayız. Tabii belediye kendi yöresini tanıtmak için elinden geleni yapıyor. Bu arada bizleri de çağırdılar. Biz de programımıza uygun olduğu için seve seve geldik ve bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Şimdi caminin buradan önü görünmüyor. Mecburen avluya girince size bir tanıtalım dedik. Gidelim şimdi önce şadırvanı, ondan sonra da son cemaat yeriyle beraber caminin içerisini tanıtalım. Bu Osmanlı camileri örneğinde yani güzel bir cami efendim. Örnek olabilecek bir durumda. Büyük piresi falan da var. Onları size teker teker anlatayım efendim. Ben şimdi son cemaat yerine doğru gidiyorum. Karaoğlu çiftçi Ali Ağa'nın yaptırdığı caminin şimdi de şadırvanı önündeyim. Efendim bu şadırvan görüldüğü gibi etrafı sütunlarla çevrili baldaken stilinde yapılmıştır. 1760-70'li yılların eseridir. Yani nereden bakılsa gene 250 senelik bir şadırvan. Tepesi acık sonradan betonla kubbe haline getirilmiş gibi görünüyor ama artık onun daha detayını doğrusu kaynaklarda göremedim. Bu cami hakkındaki kaynaklar zaten biraz zayıf veya ben ulaşamadığım için böyle zayıf diyorum. Şadırvanın direklerinden başka su haznesi de üzeri gayet güzel silmelerle motiflendirilmiş. Yani şadırvanın su havuzu da aynı 250 senelik havuzdur. Şimdi buradan da artık caminin son cemaat yerine girerek cami hakkında sizlere bazı bilgiler daha vermek istiyorum efendim. Karaoğlu Ali Ağa Camii'nin son cemaat yerine geldik. Son cemaat yeri 4 sütunlu, 3 kubbeli bir mekan ve kubbelerin altta taşıyıcısı kemerler var. Tabii bunun karşılığı da duvara bindirilmiş. Dolayısıyla dengeli bir yapı. Burada badanalar var, sıvalar var. Bunun da tuğla, molos, taş karışımı bir yapı olduğunu görüyoruz. Efendim son cemaat yerinde 2 tane pencere var. Mihrap hiç konmamış, düşünülmemiş. Burada bir mükebbire var. Mükebbire cemaat kalabalık olduğunda avludaki cemaate İmam Efendi'nin tekbirlerinin bir müezzin tarafından aktarılması olayıdır. Tabii şimdi diyeceksiniz ki hoparlör var, mikrofon var, işte sesler uzağa gidiyor. Gidiyor ama bazen de öyle ya bir arıza oluyor, bir cızırtı geliyor. İnsanın camide huzurunu kaçırıyor. Ya da bazı kimseler bu ses potansiyometre ayarını tam yapamadıkları için fazla bir yüklemeyle ötüyor, cızır diyor, kulaklarda dombur diyor. Bir de yüksek sesle okunursa doğrusu huzur mekanı olan camide insanlar bazen bazı kimseler bir huzur olabiliyorlar. Bunu tenkit için söylemiyorum da kontrol etmek lazım. Yani insanları rahatsız etmeye herhalde pek lüzum olmasa gerek. Bu caminin mükebbiresinden sonra indik aşağıya giriş taş kapısı yani harime giren ana kapının etrafı tamamıyla mermer bir çerçeveyle çevrilmiş. Buralarda tatlı girintili silmeler var ama bunlar boyanmış. İşte şu sütunlar boyanmıştı. Büyük bir kısmının boyası gitmiş. Sizin göremediğiniz yüzde acık acık kalmış ama ben artık onu hep boya gitmiş kabul ediyorum. Bayağı bir sevindim, moral buldum. İşte efendim tarihi eserlerin boyası çıktığında böyle pırıl pırıl bir manzara geliyor. İnsanlara huzur veriyor. Burada cevizden yapılmış 250 senelik bir ahşap kapı var. Üzerindeki işlemeleri fevkalade güzel. Herhangi bir yapıştırma falan değil bu motifler. Bunlar burada kapının kendisinden istifade ederek yapılmış motiflerdir. Bunların üst tarafında
İki tane kitabesi var. Zar zor uğraşarak birkaç arkadaşla da meşveret etmek suretiyle yazıyı biz okuyabildik. Çünkü bunun hakkında kitap yazan zat bu yazıdan hiç bahsetmemiş. Sanki yok farz etmiş. Ya okuyamadı ya da unutuldu artık. Ne yapalım, biz yine hüsnü zannetmek mecburiyetiz. Bu kapıyı açıp şimdi tarihi kapıyı, önünde demir kapı var, onu söktük size göstermek için. Niye? Bu kapıya zarar verirler diye korkuyoruz. İnşallah vermeyecekler bundan sonra. Yetişecek olan gençliğimiz tarihi eserleri böyle bizim yaptığımız programlar gibi programlarla sevecekler. Ve el değmeye, kapıyı açarken el değmeye dahi böyle üzülecekler. Aman bir zarar vermeyelim, aman işte bunu eskitmeyelim diyecekler. Öyle bir gençlik inşallah bekliyoruz. Buradan içeriye giriyorum. Harim kısmıyla ilgili de, Ala ile ilgili de bazı bilgiler de içeride vereyim efendim. Efendim, kapının yazısını sizlere göstereceğimi söylemiştim. Şimdi kapıyı açtık. Ben içeri girerken burada okuyabildiğimiz kadarıyla İza nüdiye bis salati fütühat yazıyor. Burada da iftah lena yazıyor. Şu kısımda da iftah lena yazıyor. Şimdi döndük bu yüze. Burada da efendim, tabii biz söke söke okuduk. İlkokul çocuğunun yeni yazı sökmesi gibi. Onun için notlarımı aldım bunu. Etteccibü evvabı üs evvabü semai ve dua. Yani Allah-u Teala'nın evine namaza çağrıldığınız zaman semanın dua kapıları açılır demek. Burada da hayrel bab var. Yani ya Rabbi bize hayırlı kapılar aç diyerek buradan içeriye girerler, bunu okurlar diye sanatkarhanede yapılmış. Mahfiller bölümündeyiz harimin şimdi efendim. Sağda solda iki tane mahfil var. Bunlar malum cami içerisinde muhtelif dersler yapacak kimselerin, muhtelif bilim adamlarından bu ders gördükleri yerler idi. Bir de üstte mahfil var. Buna Manisa tarafında alışmışlar ser mahfil diyorlar efendim. Tabii bugün için hanımefendilerin girip de namaz kıldıkları yer olarak düşünülüyor ama caminin ilk yapıldığı zaman da böyle bir durum yoktu. Bu da ders görülecek yerlerden birisiydi. Bu mahfilin altı tabanının bir tavan süslemesi var. Bu tavan süslemesi tabii Tokat'taki Latifoğlu konağının tavanındaki göbekler gibi, şifreli göbekler gibi değil. Ama gene de o dönemin 250 sene öncesinin bu bölgedeki ağaç oymacılığıyla ilgili bir şahit olsa gerek. Ancak basmışlar boyayı, hatta azıcık da kalın boyamışlar. Böyle macun çeker gibi bir hal olmuş. Keşke boyayı bu kadar fazla koymasalar idi. Bu mahfilin, ser mahfil yani üstteki tepemizdeki mahfilin şu direkleri çok orijinal. Biz başka yerde rastlamadık. Bakınız yanlarda böyle baldeken türbe stilinde dört tane ağaç sütuncuk meydana gelmiş. Bu işleme şöyle komple gidiyor. Bu buraya oturtturulmuş gibi bir çivi izleri görüyorum ama tabii işin esasına ait kayıtlarda bir şey bulamayınca biz de bulduğumuzu bazen tanıdığımız başka şeylere benzetmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan da bizleri bağışlamanızı istirham ederim. Burada da gene direklerin birbirine bağlanması ahşap unsurlarla olmuştur. Bu mahfilin iki tane öne çıkan tatlı bir balkonu var efendim. Balkon altları falan da güzel halledilmiş, gözü yormayacak bir şekle getirilmişti burada görüldüğü gibi. Motiflerin evvelden olduğu, sonradan olduğu hususta fazla bilgim yok. Ancak bayrağımızın ay yıldızı da buraya, her iki balkoncuğun altına da resmedilmiş. Yani Türk'ün ay yıldızını başında taşıdığının bir göstergesi olsa gerektir diye ben de onu öyle bir tercüme ediverdim. Şimdi bu caminin sizlere mihrabını, minberini göstereceğim. Bir de kubbesini söyleyeceğim. Ayrıca bir yer daha var. O yere ayrı söyleyeceğim efendim. Harimin minber bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Minber sol tarafında görüldüğü gibi tamamıyla mermerden inşa edilmiştir. Minberin bir girişi var. O da mermerden bir tak şeklinde yapılmış. Bu minber eskiden boyalıydı. Boyaları kalkınca çok daha nefis bir görüntü kazanmış. İşte boyalar çıkartıldıkça tarihi eserlerimizin yüzü gülümsüyor. Onların yüzü gülümseyince de bizde de tebessüm eksik olmuyor. Olmasın inşallah. Şimdi burada çok çeşitli motifler konmuş. Daha ziyade ağaç yapraklarının böyle
bir sıra halinde yerleştirilmesi, zaman zaman lale motifleri de kullanılmış. Şurada iç içe geçmiş iki üçgen var. Bu iki üçgeni gören öbür yüzünde de var efendim. Biz bir yüzü gösteriyoruz, yeter diyoruz. Çünkü bunun kopyası olmuş veya benzer olmuş. Efendim işte bu filan yıldızdır, fişmeken yıldızdır. Yani İsrail Devleti'nin bayrağıyla bunu özdeşleştirip vay onların bayrağı bizim buraya namaz kılmamız, namaz kıldığımız yere nasıl gelir, hocalarımızın çıktığı yere nasıl gelir gibi düşünüyorlar. Bu tamamıyla yanlıştır. İsrail Devleti 1948'de kuruldu. O bayrağını sonradan seçti. Yoksa o bayrak var diye burası böyle seçilmedi. Burası 260 senelik yapı, o ise daha şurada 50 senelik bir mazisi olan bir bayrak. Dolayısıyla böyle yapıp da tarih eserlerimizdeki gördüğümüz şu motifleri düşman ilan etmeye gerek yok. Bunun başka türlü de bir anlamı yok. Yoksa ben bunun bir zararı olduğunu görüp de buna rağmen savunuyor değilim. Ama hiç de böyle bir mücadeleye gerek duymuyorum. Görüldüğü gibi minberin son kısmı da yine aynı şekilde güzel kabartmalar yapılmış ama tabii bir Mimar Sinan Hazretleri'nin yaptığı Süleymaniye Camii'ndeki taş işçiliğinden bu çok daha farklı, bol bol boş alanlar görüyoruz. Halbuki ecdadın yaptığı minberlerde 2 santimetre kare, 3 santimetre kareden daha fazla boş yer, sağır alan bırakılmamıştır. Mihraba geliyoruz. Mihrap da camiyle yaşıt bir mihraptır. Şurada 2 tane halka, bunlar şamdanların mumunun bağlanması için iplerle bağlanıyordu, kendileri iplerle bağlanıyordu. Bağlanması için yapılmış şeylerdir, halkalardır. Bu tamamıyla alçıdan yapılmadır. Bu da boyanmış. Boyanır boyanmaz alçı için bir sözüm yok. Yani alçıyı boyayanlara herhangi bir sözüm yok. Ama kayıtlarda rastlarsam onlara da ileride sözüm olur. Şu andaki bilgime göre bir şey söylememe gerek kalmıyor. Burada bir vaaz kürsüsü var. Onu da sizlere tanıtmak istiyorum. Biraz orijinal şeyleri var. Üzerinde motifleri var. Burada görüldüğü gibi kabartmalar yapılmış. Aynı minberde dikkat edilen hususlar. Bilgide yetişen meyvelerden birer tane örnek konmuş. Nar konmuş, armut konmuş, elma konmuş, efendim enginar konmuş, sebze de konmuş efendim. Böylece insanlara camiye girdikleri zaman böyle motifler seyrettirmek suretiyle daha da güzel bir görüntü elde edilmiş. Bunu yaptıran Ali Ağa, Karaoğlu Ali Ağa, zengin bir çiftçiydi diyorlar. İşte çiftçinin mal almış da oradan parasıyla cami yaptırmış. Niye alsın, niye cami yaptırsın efendim? Yani bunlar 260 sene önce hayır yapmış bir insanın hayrını da böyle kötü isimlerle anmak uygun değil. Ali Ağa'nın yakında evi varmış efendim. Evinden buraya bir üstten köprü gibi koridor yaptırmış ve hemen minberin hizasında bir yere de bir balkoncukla bir ağa mahfili yaptırdığı söyle, işte düşmana çokmuş da kendini vururlar diye. Hayır efendim, yaşlı bir adammış. Gelip gidip inip oradaki konaktan buraya gelinceye kadar camiye düz ayak gelmesini istemiş. Evet, Ali Ağa hakkında zaten kaynaklarda fazla da bilgi yok kıymetli seyircilerim. Bilgideki Ali Ağa Karaoğlu, Ali Ağa Camii'nin anlatımını burada noktalıyoruz. İnşallah bilgide daha göstereceğimiz yerler var. Onları da yarınki programlarımızda size sunmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGR.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, din kardeşine arkasından yapılan dua reddolmaz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

bugünkü konumuz şerri de Allah yaratır. Sevgili dinleyicilerimiz, insan hayrı da şerri de cüzi iradesiyle kendisi işler. Ama ikisinin de yaratıcısı Allahü Teala'dır. Zilzal suresinde buyuruluyor ki mealen, zerre kadar iyilik yapan onun mükafatını görecek. Zerre kadar kötülük yapan da onun cezasını görecektir. Bu ayet-i kerime kendi irade-i cüziyemizle hayır ve şer işlediğimizi gösteriyor. Öyle olmasa iyilik işleyen cennete, kötülük işleyen cehenneme gönderilmez. Hayrı ve şerri işlememize izin veren, yani hayrı ve şerri yaratan yine Allahü Teala'dır. Ayet-i kerimelerde buyruluyor ki, Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Sizi de, işlerinizi de yaratan Allah'tır. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Kadı Beydavi Hazretleri bu ayeti hayrı, şerri, imanı, küfrü ve her şeyi yaratan ancak Allahü Teala'dır. Her şey onun tasarrufu altındadır diye açıklıyor. Nisa suresinde buyruluyor ki kendilerine bir iyilik dokununca bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senin yüzünden derler. Küllün min indillah. Yani hepsi Allah'tandır de. Bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar. Ayette tevile ihtiyaç kalmadan hepsi Allah'tandır ifadesi geçiyor. İyilik de, kötülük de, hayır da, şer de Allah'tandır. Allah'tan başka yaratıcı olur mu? Elbette hepsi Allah'tandır. Bundan sonraki ayette ise şöyle buyruluyor. Sana ne iyilik gelirse Allah'tan, kötülükse kendindendir. Haşa, bu ayet bir önceki ayete zıt değildir. Bir insana kötülük gelirse bu kendi günahı sebebiyledir. Ama onun yaratıcısı yine Allah'tır. İşte bir ayeti kerime meali daha. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Musibete maruz bırakmaz. Kötülük kendindendir demek, kul günah işleyince Allahü Teala onu günahı sebebiyle belaya maruz bırakıyor demektir. Yoksa kul kötülüğü kendisi yaratıyor demek değildir. Resulullah Efendimiz imanla ilgili ayetleri açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam kitap olan Buhari ve Müslim'de iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kıyamet gününe ve hayrın şerrin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmaktır buyuruyor. Yine buyuruyor ki kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmayan mümin değildir. Üç şeyden korkuyorum. Alimin sürçmesi, münafıkların Kur'an böyle diyor diyerek tartışmaya girişmesi, kaderin inkar edilmesi. Her şeyin yaratıcısı yalnız Allahü Teala'dır. Başka yaratıcı yoktur. Nefsimiz bir şey yaratamaz. Nefsimizi yaratıcı bilmek Mutezile'nin görüşüdür. Nefsimiz insan ve cin gibi mükellef bir mahluk bile değildir. İnsan ölünce nefsi yok olacaktır. Mükellef bile olmayan ve yok olup gidecek bir şeye yaratıcı demek ne kadar yanlıştır. İmanın altı esasından birisi de hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Buna inanmayan Müslüman olamaz. Resulullah'ın varisleri olan Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, her şeyi yaratan, terbiye eden, yetiştiren, her iyiliği yaptıran, gönderen hep Allahü Teala'dır. Kuvvet ve kudret sahibi yalnız O'dur. O hatırlatmazsa kimse iyilik ve kötülük yapmayı irade edemez. Kulun iradesinden sonra o da istemedikçe, kuvvet ve fırsat vermedikçe hiçbir kimse, hiçbir kimseye zerre kadar iyilik ve kötülük yapamaz. Kulun istediği her şeyi o da irade ederse, dilerse yaratır. Yalnız onun dilediği olur. İyilik ve kötülük yapmayı
çeşitli sebeplerle hatırlatmaktadır. Merhamet ettiği kulları kötülük yapmak irade edince o irade etmez ve yaratmaz. İyilik yapmak irade ettikleri zaman o da irade eder ve yaratır. Böyle kullardan hep iyilik meydana gelir. Gazap ettiği düşmanlarının kötü iradelerinin yaratılmasını o da irade eder ve yaratır. Bu kötü kullar iyilik yapmak irade etmedikleri için bunlardan hep kötülük hasıl olur. Demek ki insanlar bir alet, bir vasıtadır. Katibin elindeki kalem gibidir. Şu kadar var ki kendilerine ihsan edilmiş olan iradi cüziyelerini kullanarak iyilik yaratılmasını isteyen sevap, kötülük yaratılmasını isteyen günah kazanır. Allahü Teala insanların istekli işlerini onların iradeleriyle yaratmasını ezelde dilemiştir. İşlerin insan iradesiyle yaratılması ezeldeki ilahi iradeyle yaratılması demektir. Şer Allah'tan değil diyenler Hristiyanlarla Mutezile fırkasıdır. Amentü'deki hayrihi ve şerrihi minallahi ifadesi hayrın da şerrin de Allah'tan olduğunu bildiriyor. 14 asırdır gelen bütün alimler böyle bildirmişlerdir. İslam alimleri Kur'an'ı bilmiyorlardı da şimdikiler mi biliyor? Allahü Teala belayı iki sebepten gönderir. Bir, günahsız olan peygamberlere gelen bela onların derecelerinin yükselmesine sebep olur. İki, günahkar müminlere günahları yüzünden gönderir. Demek ki Allahü Teala belayı, kötülükleri bize ceza olarak göndermektedir. Cehennemde de çeşitli belalar, azaplar gönderecektir. Ama bunu gönderen yine Allahü Teala'dır. Cezayı hak eden de kuldur. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Kendilerine bir iyilik dokununca bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senin yüzünden derler. Küllün min indillah, hepsi Allah'tandır de. Bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar. İyilik gelince Allah'tan, kötülük gelince senin yüzünden diyenleri Allahü Teala ikaz ediyor. Peygamber Efendimiz imanla ilgili ayetleri açıklayıp buyuruyor ki, İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. En kıymetli hadis kitaplarındaki bu hadisi şerifi inkar eden Müslümansa dinden çıkar, gayrimüslimse itikadına bir zarar gelmez. Allahü Teala bana inanıp da kadere, hayır ve şerrin benim takdirimle olduğuna inanmayan benden başka Rab arasın buyurdu. Bu hadisi kutsi de şerrin Allah'tan olduğunu bildirmektedir. Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmayan mümin değildir hadisi şerifi de meşhurdur. Demek ki şer Allah'tan değil diyen mümin değildir.

Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, kulun Allahü Teala'ya şükretmesi, onun kendisine verdiği nimetlerle ona isyan etmemesidir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Ey aciz insan! Ömer bin Abdülaziz mütevazı idi pek. Yani hiç yoktu onda kendisini beğenmek. Hutbede gelseydi eğer böyle düşünce, yarıda keser idi o hutbeyi hemence. Bu hal yazı yazarken gelseydi bir kerecik, bırakıp o kağıdı yırtardı hemencecik. Hep derdi ki, ya Rabbi, senden af diliyorum. Şu nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Bir mahzeni var idi, evde yerin altında. Hep o yere girerdi, gece karanlığında. Ve boynuna demirden bir zincir bağlıyordu. Gece sabaha kadar bu halde kalıyordu. Allahü Teala'nın korkusuyla her gece ağlayıp gözlerinden yaş dökerdi öylece. Bir sohbet esnasında şöyle dedi bir zaman: "Ey sonu ölüm olan biçare, aciz insan! Seni fani dünyada aldatan nedir acep? Zannediyor musun ki burada kalırsın hep? Ölmeyecekmiş gibi bir his var hallerinde. Yoksa ölmemek için senet mi var elinde? Ölüm her gün birine gelmektedir akibet. Buna mani olmaya kimde var güç ve kuvvet? Ölüm uyandırmadan uyan ki bu gafletten, zira ecel gelince uyanacaksın zaten. Rüyada nimetlere kavuşan insan gibi, bu dünya zevklerine kaptırmışsın kendini. Bu geçici zevklere aldanarak, ey insan, şu kıymetli ömrünü boş yere etme ziyan. Küçük, basit işlerle her gün uğraşıyorsun. Hatta hayvanlar gibi gayesiz yaşıyorsun. Gündüzlerin gaflet ve günahlarla geçiyor. Gecen ise uykuyla ziyan olup gidiyor. Halbuki sen sorumsuz ve başıboş değilsin. Yaptığın her amelden hesaba çekilirsin. Senin bir sahibin ve onun emirleri var. Halis kul sahibinin emirlerini yapar. Geçmiş hem de gelecek bil cümle insan ve cin, yarın mahşer yerinde toplanır hesap için. Orada kurulur bir adalet terazisi, tartılır her insanın sevap ve seyyiesi. O mahkemenin adı Mahkeme-i Kübra'dır. Onun tek hakimi de Allahü Teala'dır. Ahiret korkunç gündür, yürekleri parçalar. O gün anne babalar evlatlarından kaçar. O ahiret gününün dehşet ve şiddetinden kaçar yine bir kardeş diğer kardeşlerinden. Hatta titrer o günde melekler, peygamberler, düşürür çocuğunu çok hamile anneler.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Çekerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

deşifre olup ordudan ihraç edileceğini anlayarak darbe girişimini planlanandan erkene çekmek zorunda kaldı. Örgüt elebaşlarının verdiği talimatlar ve darbe planına dair MİT'e gelen ihbarlar deşifre olma korkusunu tetikledi. Hareket alanlarının daraldığını ve tasfiye edileceklerini gören FETÖ mensupları, ellerindeki mevcut silahlı gücü kullanarak kontrolü tamamen ele geçirmek amacıyla 15 Temmuz gecesi planlanan saatten önce harekete geçti. FETÖ, 12 Eylül'de olduğu gibi askeriyenin yönetimi ele geçirdiğini açıklamasıyla halkın korkuya kapılacağını, evlerinden dışarı çıkamayacağını düşündü. Ama Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle bütün plan suya düştü, hesap şaştı. FETÖ, 1960'lı yıllarda Fethullah Gülen'in zehirli vaazlarıyla İzmir'de başlattığı planlamayı, 1980'lerden itibaren eğitim kurumları, dershaneler ve yurtlar üzerinden hızla genişleterek, sivil toplum, medya ve devlet kurumlarına gizli bir hiyerarşi ile sızarak büyüttü. Örgüt, öğrenci evleri, dershaneler ve özel okullar açarak toplumsal tabanını genişletti. Eğitim kurumlarından elde ettiği gelirleri finansal güce dönüştürürken yetiştirdiği genç beyinleri örgüt ideolojisi doğrultusunda devlete yerleştirdi. Yıllar boyu yapılan sınavlarda soruları çalarak kendi mensuplarının polis, yargı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve bürokrasi gibi kritik devlet kurumlarına yerleşmesini sağladı. Bu sayede devlet içinde paralel bir devlet yapısı oluşturdu. Gazeteler, televizyon kanalları ve bankacılık sektöründe güçlenerek propagandayı yönetti ve ekonomik ağını genişletti. Tabanından topladığı bağış, himmet ve gelirlerle büyük bir finansal imparatorluk kurdu. Mensupları arasında sıkı bir bağlılık ve gizlilik ilkesi uyguladı. Devlet içerisindeki gücünü kullanarak kendilerine muharip veya engel gördükleri kişi ve kurumları, emniyet ve yargıdaki üyeleri aracılığıyla sahte deliller ve kumpas davalarıyla tasfiye etti. FETÖ'nün Türk halkının en zayıf yanı olan dini hislerini kullanarak ağına düşmeyen siyasetçi, iş adamı, eğitimci, akademisyen yoktu. Sonra kel görününce düşünceler değişti ama iş işten geçmişti. FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik kumpas ve saldırıları Türk ekonomisine toplam 500 milyar doları aşkın bir maliyete yol açtı. Hem doğrudan maddi kayıplar hem de makroekonomik dengelerde uzun vadeli yapısal hasarlar oluştu. Fiziki yıkımların, askeri mühimmat kullanımının ve kamu kaynaklarındaki kayıpların doğrudan maliyeti 158 milyar dolardır. Yatırımların ertelenmesi, iptal edilen projeler ve piyasa durgunluğu sebebiyle oluşan dolaylı maliyet 350 milyar doları bulmuştur. Hain darbe girişiminin kişi başına düşen doğrudan maliyeti 2000 dolardır. Saldırılar, Türkiye'nin hedeflediği 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmasını 10 yıl geciktirdi. Ülke risk priminin yükselmesiyle yabancı sermaye girişi yavaşladı. Güvenlik algısının zedelenmesi sonucunda turizm gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayıp oluştu. FETÖ'yü kuran ve sonuna kadar destekleyen ABD istihbarat örgütü CIA'nin iki amacı vardı. Birincisi, Türkiye'deki dini duyguları istismar ederek halkın dini inancını zedelemek, ikincisi ve en önemlisi Türkiye'nin büyüyerek Orta Doğu'nun en güçlü bölgesel ülke olmasını önlemekti. 251 şehit verdik ama dimdik ayakta durduk. Yıkılmadık, yılmadık. Hainleri teker teker temizledik ve hala da temizliyoruz. Çalıştık, ürettik, kazandık. Bugün tüm dünyanın gıptayla baktığı bir ülke haline geldik. Başkan Trump, F-35 uçaklarını Kaanlar için F-110 motorlarını vererek ve katsa yaptırımlarını kaldırarak CIA kötü imajını silmek istiyor. Yetmez ama evet. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in Yetmez Ama Evet başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Tuğba Kalçık'ın deprem için toplanan 2,5 milyon euro kayıp başlıklı makalesini sunuyorum. Türk halk müziği sanatçısı Handan Aydın, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı

aldığı 5 milyon euronun 2,5 milyon eurosunun akıbetinin belirsiz olduğunu öne sürdü. Aydın, denetim raporlarına dayandırdığı iddialarında Bağcılar Cemevi yöneticisi Zeynel Abidin Koç'un adının da geçtiğini savundu. Soru: deprem yardımları ile ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attınız. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Cevap: Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun yarısının ortada olmadığını söylüyorum. Denetim raporlarında bu parayla sadece 60 konteyner ve 150 bin okul çantası alındığı belirtiliyor. Geriye kalan 2,5 milyon euronun akıbeti ise açıklanamıyor. Raporlarda bu paranın 900 bin eurosunun Bağcılar Cemevi yönetimindeki Zeynel Abidin Koç'la bağlantılı göründüğü ifade ediliyor. Bunlar benim iddiam değil, devletin raporlarına yansıyan hususlar. Alevi dernekleriyle ilgili eleştirileriniz de var. Ben Aleviyim ama hiçbir zaman Alevi kimliğim üzerinden siyaset yapmadım. Bazı çevreler Aleviliği siyasi rant için kullanıyor. Özellikle Almanya'daki bazı Alevi örgütlerinin Aleviliği İslamiyet'ten ayrı göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Cem evlerinin de siyaset yapılan alanlara dönüştürülmesini doğru bulmuyorum. Soru: Cem evleriyle ilgili söyledikleriniz çok konuşuldu. Niye böyle bir çıkış yaptınız? Cevap: Yaklaşık 2 yıl önce Çorum'da bir cem evinde öğle saatlerinde alkol masaları kurulduğunu gördüm. Buna çok üzüldüm. İbadethane olarak görülen mekanların bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Cem evlerinin hem siyasete hem de farklı amaçlara alet edilmesine karşıyım. İmamoğlu Alevi toplumuna zarar verdi. Hiçbir zaman oy vermedim. İmamoğlu'nun popülist siyaset yaptığını düşünüyorum. CHP'li belediyelerde kendisine yakın isimlerin desteklendiğini, konser organizasyonlarında bunun açıkça görüldüğünü yaşadım. Bana göre hem CHP'ye hem de Alevi toplumuna zarar verdi. Sabah gazetesinde Tuğba Kalçık'ın deprem için toplanan 2,5 milyon euro kayıp başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın Yeni Sürüm Sülün Osman başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllar önceydi. Hoş sohbet, mukallit bir adamdan Haluk Levent öyküleri dinlemiştim. Henüz deprem meprem yok ortada. Ahbap olayı falan hak getire. Çok iyi tanırım, beraber çok iş yaptık, sürekli yanındaydım diyerek başlamıştı anlatmaya adam. Öyle süsleyerek, öyle mukallitlikler yaparak, öyle renklendirerek anlatıyordu ki, anlattığı her öyküye kahkahalar atarak gülüyordum. Çünkü bayağı komik, dolandırıcılık öyküleriydi bunlar. Sülün Osman'ın köprüyü satma öyküleri gibi. Şeytan tüyü varmış Haluk Levent'in. İkna ederek parasını alabileceği adamın yumuşak karnını çok iyi saptarmış. Muazzam bir kurguyla kurbanın üzerine gider, müthiş bir tatlı dille adamı çarparmış. Borç isteyip de alamadığı olmazmış. Aldığı borcun da üstüne yatarmış. Tonlarca öykü anlatmıştı hoş sohbet adam. Gülmüştüm, eğlenmiştim ama pek de inanmamıştım. Yok canım, bu kadar da olmaz demiştim. Fakat yine de kafamda bir soru işaretinin kaldığını söylemeliyim. Minik, çaresiz, can sıkıcı bir soru işareti. Ahbap olayı yükselince, muhalifler ahbaba para yağdırmaya başlayınca, Haluk Levent Türkiye'nin en güvendiği adama dönüşünce, hemen kahkahalar eşliğinde dinlediğim dolandırıcılık öyküleri geldi aklıma. Ve aldı beni bir düşünce. Mütereddit ve kuşkulu gözlerle uzaklara dalıverdim. Bu adam dolandırıcıdır diye haykıracak mecalim yoktu. Çünkü elimde sadece teyit edilmemiş ama çok eğlenceli öyküler vardı. Dün Haluk Levent gözaltına alındı haberini ilk işittiğimde, kahkahalar eşliğinde dinlediğim hemen o sevimli dolandırıcılık öyküleri geldi aklıma. Sonra her şeyi okudum. Sonra tüm iddiaları ezber ettim. Sonra rakamların büyüklüğüne odaklandım. Sonra Ece Güner'in verdiği borcu almak için nasıl çırpındığı öyküsüne daldım. Sonra kızını uçak kazasında kaybeden iş insanının acısını nasıl sömürdüğünü öğrendim. Ve kafama dank etti. Demek ki doğruymuş o dinlediklerimin çoğu noktasına pat diye geliverdim. O anlatılan dolandırıcılık öykülerinde eğlenceli bir taraf vardı. Kurumsallaşmamış, şapşal dolandırıcılıklardı onlar.
Ancak insanların depremzedeler için verdikleri yardım paralarıyla kumar oynamanın eğlenceli bir tarafı yok. Bu son Haluk Levent öyküsünü midemi tutarak dinlememin sebebi tam da bu. Haluk Levent olayından çıkartılacak 6 ders. 1. İktidara olan nefretiniz bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın. Ders 2. Her İzmir Marşı söyleyenin, her Atatürk diyenin, her AKP karşıtının peşine takılmayın. Ders 3. Kumarla sorunu olan birini yardım dağıtma sorumlusu olarak konumlandırmadan önce 3 kere düşünün. Ders 4. Devlete güvenmeyip ahbaba güvenmek. Belki ilk etapta tatlı gelebilir. Acının sonradan çıkacağını unutmayın. Ders 5. Devlet Bahçeli herhangi biri hakkında olumsuz görüş bildirmişse mutlaka dikkate alın. Ders 6. Başkalarına koyun, aptal, cahil, kandırılmış falan demeden önce şöyle bir kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Çok zeki biri Haluk Levent. Şu korkunç derecede cepheleşmiş Türkiye ortamında hem muhalif bir ton verdi kendisini hem de iktidarı fazla ürkütmemek için elinden geleni yapmasını bildi. Çok kurnaz biri Haluk Levent. Ahbaba gelen paralara hemen el atmadı. Bütün gözlerin üzerinde olduğunu bilerek hareket etti. Ancak dikkatler dağılınca harekete geçti. Çok çakal biri Haluk Levent. Kimden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bunun için hiç üşenmeden komplike planlar kuruyor. Ağzı acayip laf yapıyor. Çok akıllı biri Haluk Levent. Her tarafı kolluyor, ittifaklar kuruyor, iyi kamufle olabiliyor. Kurgulamada usta, çok iyi oynuyor. Ortam koklamasını çok iyi biliyor. Akış şöyle olmuş olabilir. Birinci aşama, yardım paraları akarken bütün dikkatler üzerindeyken çokça temkinli olmaya çalıştı sanırım. İkinci aşama, bastıramadığı kumar arzusu ortaya çıkınca güvenilir imajına sığınarak adam tokatlamaya başladı. Üçüncü aşama, nasıl olsa dikkatler dağıldı diyerek hafiften ahbap paralarına uzandı. Dördüncü aşama, saadet zinciri bir yerde kopacaktı ve koptu. Bundan sonrası nafile çırpınışlar olacak. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın Yeri Sürüm Sülün Osman başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var.

Milliyet'te Zafer Şahin'in Sevr Planı Hep Güncel başlıklı makalesini sunuyorum. Kusursuz bir CIA projesi olan FETÖ nasıl oldu da devlet içinde böylesine örgütlenebildi? Darbenin üzerinden 10 yıl geçti ama hala bu sorunun cevabı netleşmedi. Kimine göre FETÖ devlet içindeki asıl örgütlenmesini AK Parti döneminde yaptı. Kimine göre ise son 50 yılda iktidara kim geldiyse bir şekilde FETÖ'yü koruyup kolladı. Her iki iddia da kısmen doğru. Ancak FETÖ'nün günahını sadece siyasi iktidarlara yüklemek bize büyük resmi göstermez. Karşımızda sadece siyasi partileri değil, sivil ve askeri bürokrasiyi de hedef alan, aklı hayale gelmeyecek yöntemlerle onlara nüfuz eden bir ihanet çetesi var. Son 50 yılda bürokrasi ve ordu içinden kimlerin bunlara destek verdiğini ortaya çıkarmadan FETÖ'yü çözemeyiz. Üstelik bu öyle sanıldığı kadar zor bir iş falan da değil. FETÖ elebaşı 1990'lı yıllardan itibaren verdiği röportajların satır aralarında zaten her şeyi anlatmış. CIA'in "Bizim çocuklar başardı" diye duyurduğu 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren ve Fethullah Gülen ilişkisi mesela. Üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir ilişki. Gülen'in kendi anlatımıyla 12 Eylül darbesini ordu içindeki arkadaşları vasıtasıyla önceden haber alması. 11 Eylül günü 20 günlük rapor alıp ortadan kaybolması. Darbeden sonra aranırken Sızıntı dergisinde kaleme aldığı son karakol yazısında askeri juntanın Hızır gibi imdada yetiştiğini yazması. Hızını alamayıp Kenan Evren ve arkadaşlarını cennetlik ilan etmesi. 12 Eylül'ün darbeci askerleriyle Gülen arasında bizim bildiğimizden çok daha farklı bir ilişki olduğunun kanıtları. Gülen onlara boşuna övgüler düzmüyor. Aynı ekibin bir parçası olduklarını biliyor ve ona göre davranıyor. Kenan Evren'in bacanağı Yakup Hacı Habiboğlu ile sağlam bir dostlukları var örneğin. Hacı Habiboğlu onun vaaz kasetlerini Evren'e götürüyor ve hatta dinletiyor. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Hasan Sağlam, onun da ilginç bir şekilde Gülen'le dostluğu var. Darbeden bir hafta sonra Kenan Evren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na getiriliyor. Sonra hangi gelişme yaşanıyor bilin bakalım. Fethullah Gülen ilk kolejini Sağlam'ın bakanlığı döneminde ve hakkında yakalama kararı varken açıyor. Nerede mi? Tabii ki İzmir'de. Bozyaka Öğrenci Yurdu 1982'de Yamanlar Koleji'ne dönüşüyor. İstanbul'da Fatih, Bursa'da Nilüfer, Ankara'da Samanyolu Kolejlerini açıyor. Tekrar hatırlatalım, bütün bunları 12 Eylül rejimi tarafından aranırken yapıyor. Hikayenin devamını merak eden FETÖ'cü gazeteci Faruk Mercan'ın Gülen'in hayatını anlattığı kitaptan okuyabilir. Fethullah Gülen'in anlattıklarını okudukça göreceksiniz ki Türkiye'nin FETÖ gerçeği öyle bazılarının sandığı gibi son 20 yılın olayı değil. 50 yıldır sinsi bir şekilde ilerleyen ve devleti temsil almak üzereyken durdurulan dış destekli bir örgüt var karşımızda. Türkiye için gerçek bir milat olan 15 Temmuz'dan sonra bu hainlere karşı atılan her adım çok önemli. Kimse siyasi hesaplarla bu süreci sabote edip sulandırmasın. FETÖ'yü kim büyüttü, kim devlete yerleştirdi gibi bugün için bir anlam ifade etmeyen tartışmalarla enerjimizi tüketmeyelim. Birileri Lozan'da kaybettiklerini FETÖ'yü kullanarak elimizden almak ve bize Sevr'i dayatmak istiyor. Milletin çelikten iradesine tosladılar ama bu vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Sevr planı hep güncel. 15 Temmuz'da göğsünü hainlerin kurşunlarına siper eden, çıplak elleriyle darbecileri püskürten vatan evlatlarına selam olsun. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Sevr planı hep güncel başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Fadime Özkan'ın "Avrupa'nın tek şansı onlara benzemiyor olmamız" başlıklı makalesini sunuyorum. "15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin 10. yılına Türkiye tarihinin en güçlü, kudretli haliyle erişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Bu hal geçen hafta dünyanın şahitliğinde Ankara'da kayıtlara geçti. 36. NATO zirvesinde tescillenmesi kuşkusuz manidardır. Her 10 yılda bir millet iradesini sekteye uğratan bizim çocuklar dediği zihni sömürgeleştirilmiş kadrolara darbeler yaptıran, ülkenin dış politik tercihlerine olduğu gibi ekonomik, siyasi, kültürel politikalarına da çeşitli araçlar ve yöntemlerle müdahale eden, Türkiye'yi güdülmesi, tanımlanması, kontrol altında tutulması gereken bir ülke olarak kodlayan batılılar, Türkiye'nin her manada tam bağımsız bir ülke olduğunu, Türkiye yüzyılının başladığını iliklerine kadar anladılar. Gelenekle gelecek arasında tercih yapmayan, varlığını kimliğine borçlu olduğunu bilen özgüvenli bir Türkiye var artık karşılarında. Mehter Marşı'nı işitince kalbi sıkışan içimizdeki yabancılara da dün kabine sonrasında artık reddi miras yapan bir Türkiye yok diyerek duyurdu Cumhurbaşkanı yeni durumu. Küresel sistemde yaşanan değişimleri en doğru şekilde okuyan, rasyonel politikalar üretip sahaya ve masaya hızla uyarlayabilen, bölgesel sahiplenme ve 360 derece dış politika doktrinleriyle sadece kendi ülkesine değil, yakın coğrafyasından başlayarak dünya geneline ve küresel siyasete istikrar, refah ve güven vaat eden bir ülke Türkiye. Bunu inkar edemeyecekleri şekilde görüyor ve kabul ediyorlar artık. Tam da bu nedenle NATO zirvesinde Türk devletine, halkına, liderine, ordusuna, savunma sanayine saygılarını sundu batılı müttefikler. Öte yandan ABD tarafından terk edilme, Rusya tarafından saldırıya uğrama korkusu yaşayan yaşlı ve demans hastası Avrupa'nın ne kadar zorlandığı da ortada. Tüm kibrine ve küstahlığına rağmen Türkiye'ye ölümcül derecede ihtiyacı olduğunu biliyor, bu gerçeğin herkes tarafından görüldüğünü görüyor, intibak etmekte zorlandıkça da gülünçleşiyor Avrupa. Avrupa Parlamentosu'ndan alelacele çıkardıkları 1974 Barış Harekatı kararı mesela. Öyle saçma sapan bir yalan ki insanın çürütesi gelmiyor. Tutmayacağını onlar da biliyor olmalı. Odağı kaydırmak, düştükleri durumun görülmesini engellemek, dikkatleri başka bir yere, yeni bir yalana çekmek zorunda hissetmeleri çektikleri karın ağrısının şiddetini gösteriyor. Allah'tan Türkiye kendilerine benzemiyor. Çünkü bizim asaletimiz hem adaletli, hem azametli, hem merhametli olmamızdan kaynaklanıyor. Star gazetesinde Fadime Özkan'ın "Avrupa'nın tek şansı onlara benzemiyor olmamız" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Mustafa Kartoğlu'nun "Büyük devletlerin dış politikası iç politikadır" başlıklı makalesini sunuyorum. Zaman zaman söylüyorlar, iç politikadan çok dış politika yazıyorsun. Bu yazı manzarayı kapatan sisi dağıtır. İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrılma sonrası dikişler tutmadı. 6 yıl başbakanlık yapan David Cameron, ülkesini Avrupa Birliği içinde tutamadı, 2016'da gitti. Theresa May, 3 yıl Avrupa Birliği ile ayrılma anlaşması yapmaya çabaladı, başaramadı, gitti. Boris Johnson, 3 yılda İngiltere'yi Amerika yörüngesine sabitledi, gitti. Liz Truss, Eylül-Ekim arası 49 gün dayanabildi, kendi ifadesiyle derin devlete yenildi, gitti. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 2 yıl dayandı, ekonomiyi yönetemedi, gitti. Keir Starmer hem iç işlerine hem Amerika'ya yenildi, gidiyor. Yerine gelecek olan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da şimdiden iç sorunlarla uğraşacağı vaadinde bulunuyor. Kendi adıma Liz Truss'ın fark oluşturabileceğini düşünmüştüm. 6 Eylül 2022'deki yazımda İngiliz ve Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğuna işaret ederek buna Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'na eklersem konu daha da netleşecek. Özetle şöyle yazmıştım. İngiltere güvenlik ve istihbarat bölgelerinden ciddi biçimde çekilmişti. Bu içerideki sorunlarına odaklanmasına bağlanıyordu. İngiliz siyaseti içerideki sorunların çözümünün maliye ile sınırlı olmadığını düşündü. Hem İngiliz hem dış politika deneyimi olan Liz Truss'ı seçti. Büyük devletler dışarıda kazanırsa içeride de kazanmış oluyor.
İngiltere içeriye döndüğünde kaybediyordu, kazanmaya döndü. Türkiye de yüzünü dışarıya döndükçe fırsatlarını da kazançlarını da artırıyor. Geçen hafta ketumluğuyla bilinen İngiliz Düşünce Kurulusu Chatham House'un sitesinde bir makale okudum. Britanya'nın yeni dünya düzenindeki yeri. Yazarı Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper. 6 Temmuz 2026 tarihli, yani NATO Ankara zirvesinden bir gün önce yayınlanmış. Cooper, savaş Avrupa'ya geri dönerken İngiltere için bir bilanço çıkarıyor. Nerede yanlış yaptık, neleri kaçırdık, nasıl yakalayabiliriz sorularına cevap arıyor. Çarpıcı cümleleri var. Dünyadaki değişimi kavrayamadık. Kayıtsızlığımız bizi kenarda durmaya itti. Eski dünya düzeninin sonu, büyük güç siyaseti geri döndü. Kontrolümüzün çok ötesindeki güçlerin insafına kalmış gibi hissediyoruz. Enerji ve temel teknolojiler konusunda birkaç ülkeye bağımlı olduk. Uluslararası ilişkilerimiz konusunda rehavete kapıldık. İlişkilerimiz yıprandı, en güçlü yanımız olan ciddiyetimiz zedelendi. Güçsüzlük duygusu demokrasinin direncini zayıflatır, insanlar aşırılığa yönelir. Ama enseyi karartmıyor Cooper, ülkesinin güçlü yanlarını sıralıyor. Az ülkenin sahip olabileceği yeteneklere ve değerlere sahibiz. Jeopolitik ve jeoekonomi bizim iyi olduğumuz üretken diplomasi için fırsatlar veriyor. Biz bu Avrupa askeri ve nükleer gücüyüz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesiyiz, dünyanın en bağlantılı ve etkili uluslarından biriyiz. İstihbarat yeteneklerimiz ve diplomatik etkimiz küresel ölçekte. 56 ülkeden oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun parçasıyız. Küresel bir finans merkeziyiz. Dünya standartlarında bilim kurumlarımız var ve kralımız da küresel düzeyde saygın bir şahsiyet. Sonra önerilerini ekliyor. Ordumuza modern yetenekler kazandırmalıyız. Ekonomi artık silah, enerji ve ekonomik güvenlik hayati önemde. Avrupa Birliği ile bitmeyen pazarlıklar dönemini kapatalım, istikrarlı ortaklık kuralım. ABD ile ilişkimiz değerli ama bağımlılığın azalması bizi daha güçlü kılar. Demokratik direncimizi dezenformasyona, bilgi savaşına, siber saldırılara karşı güçlendirelim. Yasa dışı göç ve çetelere karşı yurt dışı ortaklarımızla birlikte çalışalım. Yapay zeka en büyük güvenlik sorunu, nükleer gibi uluslararası uzlaşma sağlamalıyız. Tüm bunlar dış politika konuları gibi duruyor. Ama Cooper'ın eski ama hala geçerli ilkeyi hatırlatıyor. Etkili dış politika, iç politikadır. Yurt dışında daha güçlü bir Britanya, yurt içinde istihdam, güvenlik ve refah için daha iyidir. Bunu kamuoyu önünde savunmalıyız. Tarih, Britanya'nın bu değerleri hayata geçirdiğinde ne kadar fark oluşturduğunu gösteriyor. Amacımız fırtınayı atlatmak. Dünya tarafından şekillendirilmek değil, dünyayı şekillendirmek. Ancak bu şekilde Britanya'yı daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh yaparız. Chatham House Dünya programından Dr. Roli Astanad'ın makalesi de tam bu yazıya uygun düşmüş. Dış politikanın küçük Macclesfield kasabasına ne faydası olacağı kriteri ile yürütülmesi halinde halkın güveninin de sağlanacağını vurguluyor. Ve şöyle diyor: dış politika insanların günlük yaşamlarından kopuk tartışılır. Ama son 10 yıl küresel etkilerin en küçük kasabalara kadar girdiğini gösterdi. Macclesfield testi şunu sorar: Britanya'nın uluslararası tercihleri seçmenin yaşamını somut olarak iyileştiriyor mu? Bu makaleler Türkiye'nin şu ana kadar yaptıklarının, bugün yapmakta olduklarının ve koyduğu hedeflerin ne kadar öngörülü olduğunu kanıtlıyor. 10 yıllık rehavetin neleri kaybettirdiğini siyasetin kafasına vura vura anlatan İngiliz Dışişleri Bakanı'nı okuyun. 200 yıllık rehavetten sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye neler kazandırmaya çalıştığını düşünün ve nelere, kimlere rağmen başardıklarını. Belki de iki ülkeyi son birkaç yıldır birbirine yaklaştıran sebep budur. Düne kadar Türkiye'nin jeopolitik ve yakınlarda bu adla bir enstitüde kuran Profesör Yusuf Dinç'in sık kullandığı ifadeyle jeoekonomik öneminden bahsedenlerle dalga geçenler batılı büyüklerinden duyunca eğilirler bu konuya. Ama artık ithal fikirlerin pazarı daraldı Türkiye'de. Yerli fikirler, yerli düşünceler, yerli analizlerin alanı genişledi.
İngiltere uyanırken biz kendi tarlamızı kendimiz sürmeye başlamışız. Maalesef mecburen taş, kök, ayrık otu ayıklayarak sürüyoruz. Ama sürüyoruz.

Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun "Büyük devletlerin dış politikası iç politikadır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Hüseyin Öztürk'ün "Milletimizin de devletimizin de yüzü ağardı" başlıklı makalesini sunuyorum. NATO toplantısının ardından çok şey yazıldı, konuşuldu, görüldü, gösterildi. Hemen herkes kucağında ve dağarcığında ne varsa ortaya koydu. Bakalım zatımın kucağında ne var? Öncelikle vatanıma, milletime, devletime, bayrağıma mensubiyet duyan ve bu mensubiyetinin mesuliyetini bilen birisi olarak reise minnet ve şükranlarımı arz ederim. Uzun tarihi itibariyle ülkemin 5, yakın tarihiyle 2000 yıllık bir geleneği var. Bu geleneği anlamak için mensubiyet ve mesuliyet sahibi olmak gerekir. Olmayana kaval çalmalı. Bu memleket 70 sent için Haçlı Batılıların kapılarında nöbet tuttuğu günleri yaşadı. Devletin ekonomisini içeride düzeltecek birisi bulunamayınca dışarıdan ithal ekonomist getirilmişti. O da birkaç ay içinde ekonomiyi bilerek ve isteyerek her cümerce etmişti. Aynı hükümetin başındaki şahıs, milletin ve devletin hiç işi gücü kalmamış gibi gazetelere başörtüsü yasağı devam etmeli demeçleri vermekteydi. Kimdi? Ecevit. Bugüne geldiğimizde dün bize tepeden bakıp akıl dağıtan Avrupalılar, bugün güçlü Türkiye'nin ev sahipliğinde ağırlandılar ve ülkemizin nereden nereye geldiğini gördüler. Sefil bir geçmişten muhteşem bir devreye geçtik. Sefillik yıllarında sadece ekonomiden değil, toplumun bölünüp parçalanması gibi nice garabetler yaşadık. Tekrar başörtüsüne döneceğim ama bu yara öyle kapanabilecek gibi değil. O sefillerin ellerine bugün imkan geçse, geçmişten daha beter edeceklerinden emin olunmalıdır. Milletvekilleri başörtülü eşlerinden dolayı resmi programlara alınmıyor ve davet edilmiyordu. Dünyanın neresinde böylesine iğrenç bir durum yaşanmıştır? Savunma sanayi başta olmak üzere dünyanın gıptayla baktığı Türkiye, milletiyle bütünleştiği için büyümüş ve büyümektedir. NATO toplantısı Haçlı Avrupalılara bunu göstermiştir. İnsanlık dersi vermiştir. İnsan olmanın ve kalmanın ne demek olduğunu öğretmiştir. Peki ne kadar anlamışlardır derseniz, ona cevabım pek anladıklarını sanmam, çünkü ülkemizdeki muhalefet anlamadıysa onlar hiç anlamamıştır. Milletimizin yüzü ağardı. Devletimizin gücü bütün dünyaya ilan edildi. Dünyadaki her masada varız denildi. Evet, bugüne kadar neden güçlü bir Türkiye olarak dünyanın karşısına çıkamadık? Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti hükümetleri ne yaptı da gıpta edilen bir ülke olduk? El cevap. Dilimizden dinimize, milli formlu kültürümüzden soframıza, dünya görüşümüzden ahlaki değer yargılarımıza bağlı, örf, adet ve geleneklerimize kadar bizi biz yapan unsurlara sahip çıkıldığından, sahip çıkılma mücadelesi verilmesinden ve halen verilmekte olmasından, Avrupalılara şikayet etme onursuzluğuyla birlikte devletimizi ve milletimizi aşağılayan çirkin siyasetlerine rağmen bugünkü başarı millet-devlet kucaklaşmasının ve sahiplenmesinin neticesidir. Ez cümle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli milli aidiyet temelidir. Mensubiyet ve mesuliyet disiplinidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu disiplinin sahibi ve temsilcisidir. Yeni Akit'te Hüseyin Öztürk'ün "Milletimizin de devletimizin de yüzü ağardı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın "CHP'de sular durulmuyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki fırtına dinmek bilmiyor. Belediyeleri rüşvetle anılan, belediye başkanları rüşvetle yolsuzluktan tutuklanan partinin genel merkezi de oldukça hareketli. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultay için CHP Genel Merkezi'nden talepte bulunmuşlardı. CHP Genel Merkezi ise İstinaf Mahkemesi'nin tedbir kararı olduğundan dolayı olağanüstü kurultay yapılamayacağını belirterek olağan kongrelere Eylül ayında başlayacaklarını açıkladı.
Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nin bu kararını Ankara'da Asliye Hukuk Mahkemesi'ne götürme kararı aldı. Olağanüstü kurultay yapılması için partiye kayyım atanması istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bugün başvuruda bulunacaklar. Kadere bakın, Özgür Özel Bölge İdare Mahkemesi kararını tanımıyor. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giderek CHP'ye kayyım atanmasını isteyen bir siyasetçi oluyor. Bu da Özel'in U dönüşlerinden biri. Kendisi çelişkiler içinde kıvranıyor. CHP parti kulislerinde en çok merak edilen sorular şunlar. Yeni parti ne zaman kurulacak? Seçime girme hakkı olan Anadolu Birliği ve Tek Parti'de Özel'in adamları nasıl konumlanacak? Yeni partide İmamoğlu suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonu ne olacak? Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in eş başkan olacağı ve İmamoğlu'nun milletvekili olmak istediği konuşuluyor. İmamoğlu Ankara'da ve İstanbul'da yargılanıyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi kurultaya şaibe karıştırmakla ilgili 16 Ekim'de karar verirseniz ve İstanbul davalarının birinden bir yıldan fazla ağır ceza alırsa bu kararların istinaf Yargıtay tarafından kesinleşmesinin önümüzdeki muhtemel Kasım 2027'deki genel seçimlere kadar olup olamayacağına göre değerlendiriyor. Kesinleşme olursa seçime giremez. Özel ve kurmaylarının gözü Yargıtay'da. Özel ekibi mutlak butlan tedbir kararı konusunda itirazda bulunmuştu. Yargıtay'ın 20 Temmuz'da başlayacak adli tatilden önce karar çıkarmasını bekliyorlar. Yargıtay kararının ise adli tatil 1 Eylül'de bittikten sonra alınacağı tahmin ediliyor. Kulislerde 24 veya 26 Temmuz deklarasyonu sonrası Ağustos ayı itibariyle yeni bir parti sürecinin tamamlanacağı konuşuluyor. Kurulacak partinin Ekrem İmamoğlu'nun beyin takımı tarafından programının hazırlandığı, daha merkezde ve merkez sağdan ve soldan da isimlerin, siyasetçilerin yer aldığı bir yapı olmasının amaçlandığı ifade ediliyor. Yeni parti, Değişim Partisi isimlerinin öne çıktığı, Yürüyüş Partisi isminin de düşünüldüğü, eğer anlaşabilirlerse Türkiye İttifakı isminin de değerlendirildiği kulislere sızdı. Takvimde Bülent Erandaç'ın CHP'de sular durulmuyor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 14, Sure, Hicr Suresi 91-99. Ayetler, Mahl Suresi 1-42. Ayetler, Sayfa 266-270.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Uyku girmez gözüme. Sırrı-i Sekati'nin hastalığı anında Cüneyd-i Bağdadi de bulunurdu yanında. Son hastalığıydı Sırrı-i Sekati'nin. Ağlamaya başladı Cüneyd de bunun için. Onun firak ateşi hüzün kattı hüznüne. Damladı gözyaşları üstadının yüzüne. Kendini toparlayıp dedi ki, ey üstadım, nasihat buyurun ki ona var ihtiyacım. Buyurdu, kötülerle oturup etme sohbet, iyilerle beraber bulunmaya gayret et. Güçlü insan olarak bilirim ki ben şunu, nefsine hakim olup yapmaz bir arzusunu. Bir kimse ki nefsine etmemiştir terbiye, onun hiçbir sözünden fayda gelmez gayriye. Allah'tan çok korkanın şudur ki alameti, uyku girmez gözüne, düşünür ahireti. Yemek ile içmekten kesilmiştir o hatta, yürüyen ölü gibi bulunur bu hayatta. Mahcup ve edeplidir, önündedir başı hep. Ahirete maildir, dünyayı etmez talep. Bir Müslüman kendine bir şeyi eylese arz, peki der kabul eder, asla etmez itiraz. Öyle çok sarmıştır ki ona Allah korkusu, bu korkuyla gözüne girmez gece uykusu. Rahatını kaçıran bu korkudur tek sebep. Halim ne olacak diye gözyaşları döker hep. Buyurdu ki, ey gençler, aman dikkat ediniz. Tükenir bir gün elbet sizin de gençliğiniz. Bizim gibi takatten düşmeden henüz daha, gençliği fırsat bilip kulluk edin Allah'a. Çünkü gencin yaptığı ibadetin sevabı, öyle çok fazladır ki, olmaz haddi hesabı. İhtiyarlık gelince azalır güç ve kuvvet. Fazla sevap alamaz, yapsa da çok ibadet. Buyurdu, ey insanlar, şudur ki ahmak insan, kendi yaradanına durmadan eder isyan. Yine de hiç görmeyip kendinin günahını, araştırır durmadan başkasının aybını. Kendi her gün işler de türlü çeşit kabahat, lakin hiç esef etmez dolaşır gayet rahat. Yine de kendisini namzet görür cennete. Bilmez ki bu hal onu sürükler felakete. Buyurdu, şu kimsedir ahlakı iyi olan, etrafında olanlar zarar görmez hiç ondan. Kendini kötü bilip iyi bilir gayriyi. Hep edepli bulunur, incitmez hiç kimseyi. Çok sıkıntı gelse de insanlardan nefsine, yüzünü ekşitmeden göğüs gerer hepsine. Kötülük yapana da o yine ihsan eder. Zira onun içinde kemlikten yoktur eser. O hep güler yüzlüdür, suratı asılmaz hiç. Onu gören kimseyi kaplar bir neşe, sevinç. Her kişi rahatlıkla girer onun yanına. Zira gelmez bir zarar ondan bir yaranına. Sevdiğin kullarının hürmetine ilahi, ihsan et, iyi huylu olalım bizler dahi.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan Mamur Abbani Kutüs Sersun'un bir talebesine hitaben, aslımıza hepimize hitaben buyuruyor ki: "Ey oğlum, iyi biliyorsun ki dünyada biri mevki rütbe sahibi olsa, emrinde bulunanlardan birine mühim bir vazife verse, bu vazifenin yapılmasında emir verene de payide olduğu halde, bu işçi bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir, bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve zevk ile yapmaya çalışır değil mi? Yazıklar olsun. Allahu Teala'nın büyüklüğü, yüksekliği bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir de İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor. Allah-u Teala'nın emirleri vazife bilinmiyor ve vazife mukaddestir. Önce vazife, sonra namaz gibi şeyler deniyor. Halbuki Allah-u Teala'nın emirleri birinci vazife olmak lazımdır. Utanmak lazımdır. Gaflet uykusundan uyanmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmamak iki sebepten ileri gelir. Birincisi, Allah-u Teala'nın emirlerine, yasaklarına inanılmamıştır. Bu ibadetler Araplar içindir. Çöldeki insanların sağlam olması içindir. Bugün İsveç hareketleri, spor, fizikoterapi, masaj, namazın işini görmekte. Duşlar, banyolar, plajlar abdestten daha modern temizlemektedir denilmesidir. İkincisi, Allah-u Teala'nın emirlerine ehemmiyet vermemektir. Bu emirlerin büyüklüğünü mevkii, kumanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Her iki sebep ile de ibadet etmemenin şenaitini, çirkinliğini düşünmemiz lazımdır. Ey evladım, yalancılığı çok defa görülmüş olan birisi, düşman bu gece filan yerden baskın yapacak dese, idareciler, akıllılar karşı koymak güçlerini düşünmez mi? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde, tehlike bulunan işlerde ihtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak lazımdır demezler mi?" buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddise Sırru.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun.
2: Osman Ünlü Hoca'dan dua alabilir miyim acaba?
1: Rabbim iki can saadet versin inşallah Teala efendim.
2: Amin. Allah razı olsun hocam.
1: Peki efendim.
2: Hocam, başkasının avret yeri açıkken onun yanında bulunmamız günah mı? Mesela babam avret yerini açıyor, onun yanında bulunmam günah olur mu? İkinci sorum da hocam, ben epilepsi hastasıyım. Doktor güneşe çıkamazsın dedi de, acaba hani hiç mi çıkamam? Yani çıkmam günah olur mu? Zaruretsiz. Üçüncü sorum da hocam, bu tırnak, saç gömmek falan hani sünnettir ya. Bunların terki tenzihen mekruh mu oluyor, tahrimen mekruh mu oluyor? Bir de bunu gömerken, yani

0: kötü şeylere bulaşmıyorlar ama yine de ibadetlerini yapmak istemiyorlar. Bunun için Saadet-i Ebediyye'nin mesela 17. sayfadan başlayıp nereye kadar okumam lazım benim yanlışlık yapmamam için çocuklarıma karşı.
1: Oldu efendim. Teşekkür ederiz. Buyurunuz hocam. Şimdi avretleri açık olan, avretleri açık olan deyince çok kimse bunu yapmıyor, bilmiyor da. Yani uryan olan demektir. Erkeğin avretleri, kaba avretleri göbekte dizinin altına kadar olan kısımdır. Kadınların da göğüsten dizinin altına kadar olan kısmını hem cinslerine daha iyi şekilde göstermeleri caiz değildir. Yani kolları dizden aşağısı açık olursa mahreminin yanında veya ebedi mahrem olan erkeklerin yanında yani olabilir. Efendim işte bu ne bileyim avretleri açık, avretleri açık değil. Bu bahsettiğimiz bölge açık olursa böyle bir yerde aynı şekilde durulmaz ki. Haram olur, günah olur. Şimdi mesela bu dinleyicimiz anlaşılan o ki kendisinde vesvese var. Babam diyor avret yeri açıkken ben onun yanında durabilir miyim? Yani baban şortunu çıkarttı geldi öyle mi oturuyorsun yanınızda? Değil mi?
2: Evet.
1: Ha, efendim yok yani şimdi geçen seneye göre dikkat edeyim sokaklarda erkekler de şort giyiyor falan. Yani dizin altına kadar olanlar var. Oturunca dize kadar olanlar biraz geriye çekiliyor. Evet Hanefi mezhebinde ve Şafii mezhebinde dizden yukarıya doğru kayınca avret yeri oluyor. Ama Hanbeli mezhebinde avret yeri değildir. Dolayısıyla işte babam böyle, annem böyle, ben bunların yanında durabilir miyim? Küfre girdim mi? İmanım gitti mi? Bunların hepsi vesvese. Hanbeli mezhebinde buna izin verilmiştir. Sebeteyn deniyor. Dolayısıyla böyle durumlarda anneye babaya suç yükleyip kendisi sanki her şeyi biliyormuş, tatbik ediyormuş gibi havaya girmek o uygun değildir. Enaniyet olur, kibir olur. Allah bana muhafaza buyursun. Efendim gelelim dinleyicimizin diğer bir suali. Ben de epilepsi hastasıyım. Yani doktor güneşe çıkma dedi. Yani güneşe çıkarsam günah olur mu? Şimdi orada da aynı şekilde ölçüyü iyi bilmek, iyi anlamak lazım. İyi bilmek, iyi anlamak lazım. Tabii bir Müslüm'ün hazık ifadesi geçiyor. Tabip doktor demektir. Müslüm Müslüman demektir. Hazık da mütehassıs demektir. O işi mütehassıs olacak. Adam mesela yazın güneşin etkisinden dolayı sağlam insana bile tesir eder. Güneşe çıkma dedi falan. Ben bunu dinleyeceğim mi? Dinlemezsem günaha girer mi? Ya günah falan girmez. Tabii bir Müslüm'ün hazığın sözü hüccettir ve senettir. Adam aynı şekilde hazıktır, mütehassıstır. Gerçekten hastalığına tesir ediyordur. Yani güneşte fazla bulunma. Yoksa çıktığı zaman günah olmaz ki. Sağlığını tehlikeye atar o kadar. Bir de işte... Orasını tam anlamadım da sadece saç kesme kısmını anlayabildim. İşte saç örmek mi dedi ne dedi bir şey söyledi ama iyi anlayamadım onu. Yani erkeğin de saçını örmesi mi örmesi falan yok öyle bir şey. Kadınlar örer. İşte bunlara riayet etmemesi herhangi bir mahsur olur mu? Niye olsun ki? Bunlar adette olan Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam saçını ikiye ayırdığı, taradığı, omzuna kadar uzattığı adette. Bir adette olan sünnetlerdir. Bunları Peygamber Efendimiz'i düşünerek yaparsın, sevap kazanırsın. Yapmazsan hiçbir şey olmaz. Günah olmaz. Yani kitapları okurken dikkatli okumak gerekir. Ve soruyu sorarken de gerçekten yani hatırına hayaline geldi, lüzumsuz bir şeyi soruyorsun, meşgul ediyorsun. Karşı tarafı meşgul edince de günah girersin. O da uygun olmaz. Efendim dolayısıyla kadın da erkek de saçını kesebilir mi? Kesebilir. Kadınlar örtmekte güçlük çektiği zaman veyahut da saç derisinde, saçlarında bir rahatsızlık, bir hastalık bulunduğu zaman böyle bir durumlarda saçını kesebilir mi? Evet kesebilir. Peki kadın da erkek de tırnağını kesti, saçını kesti. Bunları ne yapacak? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda buyuruyor ki mesela insan organ bağışlayamaz. Çünkü insan bedeni mal değildir deniyor. Ama ölürken vasiyet edebilir. Ben öldükten sonra organlarımı yani işte ihtiyacı olanlara verilmek üzere
2: izin veriyorum
1: diyor. Bu caiz.
2: Verilmesine izin veriyor.
1: Saadet-i Ebediyye kitabında da aynı şekilde bu şekilde böyle yazıyor. Yoksa peki niye bağışlamak kelime

0: Bağışlamak hediye etmek demektir. Niye bağışlanamaz? Mal hediye edilir.
1: Mal bağışlanır.
0: Hediye edilir, bağışlanır. Dolayısıyla İslamiyet insana mal demiyor ki. Şimdi Mustafa Bey de böyle bakıyor. Ya hocam sen öyle diyorsun ama çok mal var diyor. Tamam.
1: Nereden? Hiç mi okudunuz yani?
0: Şimdi yani eşya gibi herhangi bir mal olmaması sebebiyle hediye edilemiyor. Ve insan muhteremdir ifadesi geçiyor. Dolayısıyla tırnak kesildiği zaman, saçı kesildiği zaman, diğer abriteri temizlikleri yapıldığı zaman bunları mesela kitaplarda buyuruyor ki o zaman şartlar müsaitti. Yani çok rahattı. Mesela ben köyde doğup büyüdüğüm için köyde her yer müsait. Her gün dağa gidiyorsun. Mecbur gidiyorsun. Tarlaya gidiyorsun çünkü. Yani tırnağını şeyini falan aynı şekilde ya, evin bahçesi vardı. Onun köşesine bile gömebildiğin gibi yani bir şeyin içerisine koy. Yani gittin tarlanın bir köşesine veya da dağdan yapıyorsun. Dağın bir yerine aynı şekilde gömüverirsin falan. Yani gömülmesi tavsiye edilmiş. Gömülmesi tavsiye edilmiş. Peki başka? Akarsu. Bizim köyde vardı iki tane. Birisine Ulu Çay diyorlardı. Birisine de Ketenlik Çayı diyorlardı. Ketenlik diye bir bölge var. Oradan aktığı için de çaya o isim vermiş. Dereye. Oraya bırakılabilirdi. Şimdi barajlar var, bırakılabilir. Denize bırakılabilir. Yani sula, göle bırakılabilir falan. Fakat şimdi ömründe hayvan bakmamış, hayvanseverler var. Hayvan ne olduğunu da bilmez. Gözümün içine bakma ya, kendisi de öyledir diyeceksin ama belki değildir yani. Ömründe doğru dürüst sokakta giderken, piknik yaptığı yerde temizliğe riayet etmemiştir. Hep dışarıdan yemiştir falan. Hep bırakmış gitmiştir. Onları toplamak, masayı silmek gibi böyle bir şey yapmamıştır. Yapmamıştır. Ama ve lakin. Dili fırıncı küreği gibi. Efendim tırnaklarını, saçlarını denize atıyorlar. Denizleri kirletiyorlar. Buna sen iş değil. Bak şişesini atıyorsun. Bira şişelerini atıyorsun. Götürdüğün aynı şekilde ne bileyim gazoz, kola, ne içtiysen onlara atıyorsun. Davetlerini atıyorsun.
1: Poşetlerini atıyorsun.
0: Poşetleri atıyorsun. Naylon poşetleri atıyorsun. Hayvanlara da aynı şekilde, balıklara da eziyet veriyorsun falan. Hani neydi? Bir tabir var da işte kör kendini görmezmiş mi? Ona benzer bir ifade vardı. Bilmiyorum hatırlayamayacağım ama deyim yani. Böyle bir deyim vardı, şimdi hatırlayamadım. Dolayısıyla adam her türlü aynı şekilde haltı yiyor fakat karşı tarafa ahkam kesiyor. Bu tip insanlar bulunduğu şey itibariyle kendisinin etrafında bir de akademik kariyeri varsa, 3-5 kuruşta parasız ve zengini varsa laf söylerler. Herkes de bunlara mikrofon tutar. Görüşünüz nedir? Görüşleri basın, bunların görüşü olmaz. Adam merhametten bahseder, ömründe bir defa merhamet etmemiştir. Vicdandan bahseder, vicdan yok adamda, merhamet yok. Dolayısıyla böyle kimsenin insanlıktan, mürüvvetten, insan haklarından, hayvan haklarından bahsetmesi, efendim işte kurbanda biz işte hayvanlara saygılı olduğumuz için kesilmesini istemeyiz. Bu adam Afrika'ya gidiyor, ne diyorlar onlara, atari mi patari mi bir şey diyorlar,
1: safari,
0: safari mi diyorlar. Orada aynı şekilde hayvan avlıyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Dolayısıyla şey de öyle söyleyiver. Efendim balinayı kurtardık. Öbür tarafta aynı şekilde balina katliamı yapıyorlar. Hayvanları sıkıştırıyorlar.
1: Geçenlerde vardı bir haber, su kaplumbağasını ne yapmışlar öyle.
0: Değil mi?
1: Hayvanı bağlamışlar şeyinden, kim bilirse. Evet.
0: Allah Teala muhafaza buyursun ya. Vicdan yok, merhamet yok. Dolayısıyla yani saç, ondan sonra tırnak ve benzeri bunlar kesildiği zaman, yani bugün büyük şehirlerde yani toprak bulup onu aynı şekilde şey yapamazsın. Denize akarsuya atmak da bu şekilde böyle piyasada çok yamyam olduğu için doğrudan doğruya İslamiyet'e saldırır bunlar. Onu da öyle yapmamalı. Peki ne yapmalı? Çöpe atmalı. Bir kağıt veya tanavlen içerisine o tırnağı da saçı da koyup çöpe atmalı.
1: İmkanı olan yapabilir.
0: Ha köydedir mesela.
1: Köydedir. Gömebilir yani bahçesine.
0: Tabii, bahçesine de gömer.
1: Organik madde zaten. O toprakta kaybolur.
0: Köyde olan insanın gezdiği her yer toprak. Değil mi?
1: Tabii.
0: Her yer toprak. Hatta şey bile mesela ayak basmayan yerler ifadesi geçiyor ya. Bazen mesela efendim diyor iyice diyor yıpranmış okunması hale gelmiş mushaf var falan. Bu gömülebilir. Suya da atılabilir. Geçiyor kitaplarda bu ifadeler. Veya yakılabilir, külü gömülür. Bunun en mesela şey yeri kabirlerdir. Çünkü zırt pıt her gün orada geçmese hele geçecek kimse geçmez. Ölüdür diyecek de bunu ayağında tutacaksın.
1: Nedense korkuyor değil mi? Nedense
0: korkuyor.
1: Mezarlıkta.
0: Bir de şey en çok böyle şey gidim. Ne olmuş da olmuş? Ölü ölmüş abi. Ölü ölmüş. Ölü ölmüş. Diri değil. Ölü ölmüş. Bir tane kendisi de ifade etti. Bir arkadaş bir ifade kullanmıştı da WhatsApp'ına. Allah'tan rahmet eylesin. Gayretli bir arkadaştı. Benim hoşuma gitmişti. Bir kimse diyor kadın olsun erkek olsun. İşi, kariyeri, mevki, akademik kariyeri veyahut da bulunduğu makam ne olursa olsun adı hemen cenaze olur. Mesela bir profesör öldü. İşte cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze kefendi,
1: cenaze namazı kılındı mı,
0: cenaze namazı kılındı mı, cenaze gömüldü mü? Adam yok, profesör bilmem ne falan yok.
1: Aynı adam dün Ahmet Bey'di.
0: Profesör Ahmet Bey'di.
1: Profesör Ahmet Bey'di. Falan.
0: Bugün cenaze bugün oldu çıktı yani. Bugün cenaze oldu çıktı. Hakikaten öyle ya. Allah para sonumuzu hayır eylesin.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ne edersen onu bulursun. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur demişler. İyilik edene malla, hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Yapılan iyiliklere karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Er-Rahman suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, kıyamet günü adalet ölçüsünü ortaya koyarız. Kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur. Zilzal suresinin 7. ayeti kerimesinde de mealen, zerre miktarı iyilik yapan onun karşılığını bulur buyurulmaktadır. İnsan başıboş olarak yaratılmamıştır. Her yaptığının hesabını verecektir. Bunun için yaptığımız her işi, her davranışı iyi hesap etmemiz, iyi araştırmamız gerekir. Yaptığımız davranışın başkasına bir zararı var mı? Kul hakkı geçiyor mu, geçmiyor mu? İyi düşünmek lazımdır. İşin aslını iyi bilmeden alelacele karar vermek insanı yanıltabilir. Kişi ana babasına nasıl muamele ederse çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur, ne ekersen onu biçersin gibi güzel atasözlerimiz vardır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Rüzgar eken fırtına biçer. Zulüm payidar olmaz gibi yapılan iyiliklerin, kötülüklerin dünyada ve ahirette mutlaka bir karşılığının olacağını bildiren başka atasözlerimiz de vardır. Bunları hiç unutmamak gerekir. Lokman Hakim Hazretleri oğluna hitaben buyurdu ki, ey oğlum, merhamet eden merhamet bulur, sükut eden selamete erer, hayır söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkâr olur, diline hakim olmayan pişman olur. Abdülehad Serhendi Hazretleri nasihat isteyen talebesine hitaben, Allahü Teala hazır ve nazırdır, her işini görmekte, her yaptığını bilmektedir. O halde bilerek, anlayarak söyle. Bilerek, anlayarak dinle. Bilerek, anlayarak iş yap. Bilerek dur, bilerek yürü. Kısaca, bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş buyurmuştur. Muhammed Murat Efendi buyurdu ki, kişi kendine her ne muamele yapılırsa başkasına da o muameleyi yapmalıdır. Bu nasihati kabul eden kimse dünya ve ahirette selamet bulur. Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in bahçesinde bir gül fidanı vardı. Bu gül fidanının gülünü merak ediyordu. Bahçıvanına fidanın bakımını iyi yapmasını, gül açtığında da gülünü kimseye koparttırmadan kendisine getirmesini emretmişti. Halifenin emrini yerine getirmek için gece gündüz fidanın üzerine titreyen bahçıvan, bir gün henüz yeni açılmış olan gülün dalına konan bir bülbülün gagalayarak gülün yapraklarını uçurup darmadağın ettiğini korkuyla görür ve durumu sıkılarak halifeye arz eder. Halife durumu anlayınca, "Üzülme bahçıvan efendi, bülbülün de yaptığı yanına kalmaz," der. Ferahlayan bahçıvan tekrar ağaçların arasındaki işine döner. Bir gün bakar ki otların arasında dolaşan bir yılan o bülbülü ağzına almış, dikenlerin arasına doğru kayıp gidiyor. Durumu halifeye arz edince halife, "Üzülme, yılanın da ettiği yanına kalmaz," der. Bir müddet sonra bahçıvan yine otlar arasında dolaşırken işi azıtan azgın yılan bahçıvanın ayağına dolanır ve onu sokmaya çalışır. Bahçıvan elindeki kürekle kendini kurtarır ve yılanı öldürür. Durumu da halifeye arz eder. Halife Harun Reşid, "Üzülme efendi, senin yaptığın da yanına kalmaz," der. Aradan zaman geçer ve bahçıvan bir suç işler. Halife de cezalandırılması için hakimin huzuruna sevk ettirir. Ancak bahçıvan hakimin bütün suallerini cevapsız bırakır ve "Ben ancak halifeye karşı konuşurum, başka kimse benden cevap alamaz," der. Nihayet Harun Reşid'in huzuruna getirilen bahçıvan şöyle konuşur. Efendim, siz bülbülün yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu yılan yuttu. Yılanın da yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu da ben öldürdüm. Benim de yaptığımın yanıma kalmayacağını söylediniz, işte o da oldu. Zat-ı şahaneniz, benim kusurumu affedip bağışlayınız. Siz bana etmeyiniz ki size de bir eden bulunmasın. Bahçıvanın bu sözleri Halife Harun Reşid'in hoşuna gider. Kendi şahsına karşı suç işleyen bahçıvanın kusurunu affederek onu bağışlar. Evet, atalarımız çalma elin kapısını, çalarlar kapını demişlerdir. Büyüklüğün şanı sana yapana aynısını yapmak olmayıp onu affetmektir. Geçmişteki olaylardan ibret almaktır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de mealen herkes yaptığını bulur buyurulmaktadır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, o soruya geçmeden önce, yaz da bitmeden önce şu soruyu sorayım müsaade ederseniz. Bir dinleyicimiz diyor ki, bizim buralarda çok yaz aylarında yılan olur. Yine bizim burada meşhur olan işte yılancı falancalar denilen birileri var. Bunlar tuza okuyup o şekilde millete dağıtıyorlarmış. Herkes de gidip alıyormuş. Evlerinin etrafına bu okunmuş tuzu bahçeye serpiştiriyorlarmış yılan için. Bir sakıncası var mı bunu yapmanın?
2: Mustafa Bey, şimdi kitapları saatte belirli de var. Teşbih edilmiş veya tabi Müslim'in hazıkın veya Müslim hazık ifadesi geçiyor. Bunların tavsiyesiyle denenmiş, teşbih edilmiş. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bazı isimler de vermiş. Mesela aspirini. İşte 20. asrın harikası deniyor ona. Ondan sonra bu kinin sıtmaya iyi gelen ilaçlar, antibiyotikler. Gerçi şimdi sebzeleri daha antibiyotikle koydular da antibiyotikler aynı şekilde eski daha önce çıkan antibiyotikler şey yapmıyor. Hatta rahmetli İsmail Hacı abi rahatsızlanmıştı falan. Oğlu da doktor ya. İşte antibiyotik kullanıyor falan. Ya araya araya dedi. O önceki şeylerden zor bulduk dedi. Yani şimdikiler dedi böyle dedi. Alışmışlar artık. Ben gönderdiyken bir eczacı bir arkadaş vardı da bir gün gittim yani yatak katlı evler o çatılarda bile şimdi yani kocaman kocaman fareler dolaşıyor falan. Biz de daha çocukluğumuzdan beri Konya'da alışmıştık. Fare ilacı derdik. Gittim eczaneye. Eczanelerde bulunurdum. Fare ilacı var mı dedim. O arkadaş da dedi ki fareler hastalandı mı? Öyle.
1: İyi ki reçete getirdin mi bir şey?
2: Neyse bir tane bir şey verdi götürdüm. 3-5 gün geçti gittim tekrar. Ne oldu dedi, iyi oldu mu? Dedim abi zıpır gibi oldular.
1: İyi oldular ya.
2: İyi oldular. Ya dedi sen boş ver dedi eczanelerde satılarda dedi fare şeylerde. Kendisinin işte abisi vardı ziraatta da gitti dedi selamı söyledi sana dedi, buğday versin orada zehirli buğday fare için kullanacağım dedi de dedi hakikaten verdiler temizlendiydi öyle hakikaten temizlendiydi şimdi fare olsun yılan olsun
1: zaten fare ile yılan birbiriyle tezat yani tezat. Farenin çok olduğu yıl yılan az oluyor
2: evet
1: yılanın çok olduğu yıl fare az oluyor
2: fare az oluyor
1: çünkü fareleri yiyorlar.
2: Denge unsuru. Onlar denge unsuru. Ama şimdi Cenab-ı Hak birçok şeyi sebep yaratmış. Peki efendim tuzu okuyup koymak sebep mi? Sebep. Efendim yılan yılana tesir eder mi? Allah da dilerse. Çünkü mesela biraz önce saydığımız o ilaçlar içinde ve diğer ilaçlar içinde hatta Kur'an-ı Kerim'de şifa için bildirilen ayet-i kerimeler var. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam şifa için bildirdiği dualar var. Tam inna saadeti ebediyede büyü için bildirilenler var. Cin için bildirilenler var. Diğer hastalıklar için bildirilenler var. Bunların hepsi sebep. Biz kul olarak o sebeplere yapışmakla mükellefiz, sorumluyuz.
1: Doktor da sebep.
2: Doktor da sebep. Eczacı da sebep.
1: Eczacı da sebep.
2: Dolayısıyla tuz da sebep. Olabilir mi? Olabilir. Efendim tuz ne yapabilir? Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baba yaralanan eshab-ı kiramdan harpte yaralanan mübarek tükrüğünü sürerdi, yara kapanır giderdi. Değil mi? Evet. Tükrüğün ne alakası var? Yaratan Allah-u Teala. Herkes tükrükte arıyor. Onun için de evliya-i kiram sebebi görmüyor. O sebebe kuvvet verene bakıyor. Hani şimdi İbrahim Aleyhisselam ateş atıldığı zaman havada giderken Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a git dedi, bir dileği olup olmadığını sor dedi. Hemen geldi dedi, bir dileğin var mı? Var ama dedi, sana değil. Dedi ateşe gidiyorsun, kurtulmak istemez misin? Eğer dedi o yakmayı murad ettiyse itirazım yok dedi. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi. Sonra Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a Halil'imi nasıl buldum buyurdu. Dedi ya Rabbi, sözünleri böyle geçiyor, sözünleri. Yalnız sonra Allah-u Teala ateşe dedi ki yakma. Ateş yakmadı. Hatta güllük gülistanlık olduk orası. Güllük gülistanlık. İsmail Aleyhisselam'a da bıçak iniyor bir türlü şey yapmıyor. Hatta yanındaki taşa böyle bir çalıyor, taş ikiye bölünüyor. En sonunda Allah-u Teala bıçağı konuşturuyor. Diyor ki Allah-u Teala ateşe bir defa yakma dedi. Bana bin defadır aynı şekilde kesme, kesme, kesme diyor. Ben diyor nasıl kesebilirim ki? Ha, bu niye anlatılmış? Bıçak keser. Allah'tan dilemezse kesmez. Tabancadan mermi çıkarsa öldürür. Öldürmez. Cenab-ı Hak dilerse olur. Basarsın tetiğe, tutukluk yapar. Bıçak eğilir. Veyahut da bir şey olur yani.
1: Ya mermi vücuduna girse bile öldürmeyebilir.
2: Öldürmeyebilir. Dolayısıyla hani tuzlu okutup aynı şekilde öyle koymak bir sebeptir. Olabilirse, tecrübe edilirse, yani,
1: tecrübe edilmişse olabilir. Can, bir sorusu daha var bu dinleyicimizin. Boşandığı hanım ve kayınvalide yeni hanımından olan çocukların üvey annesi olur mu?
2: Olmaz. Boşandığı hanım olmaz da yani boşadığı hanımın annesi bunun ebedi mahremidir. Yani o kayınvalidesi ebedi mahremidir bunun.
1: Bunun
2: ama çocukların bir şey olmaz.
1: Bunun ebedi mahremi.
2: Çocukların bir şeysi olmaz.
1: Yani yeni kadının zaten annesi babası bu çocuklarla alakası
2: tabii,
1: yok.
2: Yok. Onlarla bir alakası yok. Buyurun. Evet. Tamam.
1: Buyurun.
2: Tek bir sorusu var zaten dinleyicimizin. Beyim ve çocuklarım dedi benim sözümü dinlemiyor. Bizim sözümüzü dinlemesin, boş ver. Allah falan sözünü dinlesinler. İslam alimleri sözünü dinlesinler. Şimdi bunlar için ne yapabiliriz? Beş vakit namazının arkasından dua edecek. Ya Rabbi beyime de çocuklarına da hidayet nasip et. Ya Rabbi onların karşısına dinini bilen seven kimseler karşısına çıkar. Mesela kadın kocasına kadar emir marif yaparsa yapsın. Dinlemez bir kere. Ya bugüne kadar olmamış böyle bir şey. Yani erkek hanımından aynı şekilde o konuda istifade edecek. Olmamış bir kere. Peki kadın kocasından istifade edebilir mi? O da olmamıştır buyuruyorlar. Peki çocuklar anne babadan istifade eder mi? Çok istisnalar var. Yani çok az. Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin çocuklarının hepsi baba gözüyle görmemişler. Hepsi yüksek derecelere kavuşmuşlar. Seyyid-i'm Hazretleri'nin çocukları da öyledir diye kitaplarda aynı şekilde anlatılıyor. Ama sonra baba her gün beraber olduğu için de beraberler onu anlatıyorlardı. Her gün beraber olduğu için oturuyor, yiyor falan. Yerine göre aynı şekilde baba kızıyor, anne kızıyor. Ondan sonra ona bağırıyor, buna bağırıyor falan. Artık onu böyle tabii ya işte falan filan şekliyle görüyor.
1: Sıradan baba.
2: Sıradan.
1: Baba işte.
2: Baba. Öyle görüyor. Bunun için de hemen abiler buyuruyoruz çocuklarınızı onlara abilik yapabilecek, sevecek kimselere, ablalık yapabilecek kimselere aynı şekilde teslim ediniz diye de tavsiyede bulunuyordu hemen abiler. Zaten eğitimde de öyle. Seven sevdiğine itaat eder. Bu cibillidir, İslam ahlakında yazıyor. Yani cibillidir demek yaratılışında var. Yani birisinde bir sevdiği zaman otomatik olarak o sevdiği kimsenin, yani bu sevdiği kimse masonsa mason olur, komünistse komünist olur, dinsizse dinsiz olur, Müslümansa Müslüman olur. Hadise bundan ibaret. Buyuruyor. Dolayısıyla bu dinleyicimiz ne yapsın şimdi? Bu dinleyicimiz ne çocuklar bunu dinler ne de beyi dinler. Hani beni dinlesinler. Yok, beni dinlemesinler. Ben de aynı şekilde yani bunu biz Hüseyin Hilmi Efendi'den, Ahmetullah Aleyhi, o hocası Seyyid Abdülhakim Arbazı'dan, o hocasından ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Ve Hüseyin Hilmi Efendi'den de en çok aramızda bulunan, yani damadı ve aynı şekilde İhlas Holding'in sahibi konumunda olan rahmetli Emel abi. Biz ondan duyduk, ondan gördük, ondan işittik. Dolayısıyla böyle durumlarda yapılacak bir tek şey var. Elini açacaksın, beş vakit namazın arkasında şeyinde dua edeceksin. Ya Rabbi dinini bilen seven kimselerle karşılaştır. Hidayet nasip et ya Rabbi. Çocuklarımız şeylerimiz hakkında. Bir de mesela diyor ki saadeti ebediyede nereleri onları okuyayım? Hiç önemli değil herhangi bir kitabı da. Yalnız yapacağı iş öyle. Ben okuyayım siz dinleyin. Ben anlatayım siz dinleyin. Hiçbir şey olmaz. Prensip haline getirirse. Mesela İslam Ala kitabını açtı. Çocuklar dedi ya benim adıma ben annenizim. 5 dakika saati koy şu önüne. Hatta kronometreli saatler de var. Şimdikilerin çoğu şey olduğu için, elektronik olduğu için kronometresini de açarsın. 5 dakika dersin. Hani çocuğun birisi bugün sen oku, yarın sen oku. 5 dakika doldu, kapat. Ne zamana kadar? O okuduğun kısmı sen daha önce oku, defalarca oku, iyi anla. Çünkü orada diyecektir ki anne böyle diyor, bu ne demek? Ne bileyim ben? Olmadı. Olmadı. Ona da cevap vermen lazım.
1: Tabii.
2: Çünkü okurken onun zihninde soru işaretleri, ünlem işaretleri, olan yerler var. Onların giderilmesi lazım. Zaman zaman mesela bizden naklediyoruz. Mesela diyorum ki benim zihnimde bir ünlem işareti vardı. Bir soru işareti vardı. Hatta huzura doğru da anlatıyoruz. Mesela mektubatı ben okuduğumuz zaman dünya, dünya, dünya diye anlatıyor mübarek. Dünyanın kötülüğünü anlatıyor buna. Ya dedim dünya neresi kötü? Yani ta lisede, üniversitede öğrendik yani yuvarlak bir şey.
1: Mavi bir gezegen.
2: Mavi bir gezegen.
1: Ya ne var bunda yani?
2: 1/4'ü 1/4'ü kara parçası.
1: Suçu ne bunun?
2: Suçu ne bunun? Niye sevmeyeceğiz bunu? Merkür mü, Venüs'ü mü seveceğiz? Neyi seveceğiz? Meğer o değilmiş. Orada sonra okudukça izah ediyor İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri. Dünya demek Allah-u Teala men ettiği, yasak ettiği şeyler. Allah-u Teala insan vücudunu yaratmış. İnsan vücudunda bir yer misafir odası. Orası has oda. Allah-u Teala buyuruyor ki burası bana ait. Kalp o. Orada benim sevgimden başka bir şey olmayacak. Evet. Din büyükleri de aynı şekilde bunun için uğraşmışlar. Bunun için uğraşmışlar. Dolayısıyla bir ifade daha var. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki her kalbe giden bir yol vardır. Sen onu araştıracaksın. O kalpten eğer o kalbe Allah-u Teala'nın sevdiklerinin sevgisi, Allah-u Teala'nın sevgisi, Peygamber Efendimiz'in sevgisi, sevdiklerinin sevgisi gelecek olursa artık seni beni ayçi yapmaz. O kendi isteğiyle gider. Mesela bu sevgiyi şey yapan İslam Ahlak kitabını azar azar okumalı. Menakıb-ı Çağrı-Yâri Güz'ün kitabını. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Önce der, böyle olmuş mu ya, böyle olur mu ya falan filan der. Ama bir müddet sonra falan, Allah Allah bu da olur mu ya, bu da olur mu falan der ki, bir noktaya gelir, ya eğer bu böyleyse, bende bunun zerresi bile yok. Bu Müslümansa, insansa, ben neyim demeye başlar kekeleyerek, değil mi?
1: Evet.
2: Zaten o noktaya gelince mübarek olsun. O da sana senin ona şunu yap bunu yap demene de gerek kalmaz. Onun için şu anda istiğfar ve duaya devam etmeli. Allah Teala hidayet nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgi zaten.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: 재결의재판
1: 바드사바

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam kitaplarda bol bol işte tövbe istiğfar etmeli deniyor. İnsanlar konuşurken de işte tövbe etmeli demez de genelde tövbe istiğfar etmeli denir. Peki ikisi ayrı şey midir? Yani hem tövbe hem istiğfar mı etmek lazım? Ne anlamak lazım burada? Ya da aynı şeyi mi aslında ifade ediyoruz?
2: Hem istiğfar okumak tövbe etmek demektir.
1: Aynı şey yani.
2: Aynı şey. Yani pişman olmak demek. Mesela kitaplarda anlatırken estağfurullah demek, bunu açıklıyor İslam alimleri. Estağfurullah demek, ya Rabbi ben hata ettim, günah işledim, isyan ettim, pişman oldum, özür dilerim, tövbe ettim, beni affet demektir. Geniş anlamı istiğfarın bu. Bu şekilde açıklamışlar ve izah etmişler. Hatta yine istiğfar yapılırken de neler söylenir? Kısaca estağfurullah denir. Veya estağfurullah min külli ma kerihallah denir.
1: Kerih Allah.
2: Kerih.
1: Evet.
2: Kerih. Başındaki Konya'nın K'si, Edirne'nin N'si, Rize'nin R'si, İzmir'in İ'si, İstanbul'un niye demenin? ve Hatay'ın H'si. Evet. Kerih. Evet. Kerim değil.
1: Evet, öyle anlaşılıyor çünkü.
2: Kerih. Kerih demek hani iğrenç.
1: Kötü şeyler.
2: Kötü şeyler demektir. Estağfurullah. Min külli ma kerihallah. Yani Allah-u Teala'nın kerih gördüğü, kötü gördüğü ne varsa ama.
1: Bütün kötü şeyler.
2: Bütün kötü şeyler. Benden meydana gelen ne olduysa ben bunların hepsine tövbe ettim. Bunlar için özür diliyorum. Beni affet ya Rabbi demektir. Veya istiğfar duası var. Estağfurullahil azim. Ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubi ileyh. Buna istiğfar duası denir buyuruyor. Bu istiğfar duası için de mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Cuma günü sabah namazının sünnetini kılmadan önce 3 defa estağfurullahil azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubi ileyh. Buna istiğfar duası denir. Bunu okuyanın kendisinin hatta ana babasının deniz köpüğü kadar bile günahlar olsa affolur buyuruyor. Bedavadan. Hatta kitaplarda bazı kitaplarda buyuruyor ki istiğfarı her namazdan önce de aynı şekilde okumalıdır buyuruyor kitaplarda. Yani hadis-i şerifteki bildirilen o cuma günü sabah namazından önce. Evet. Ama bunu mesela öğle namazının ilk sünnetine başlamadan önce, ikindinin sünnetini kılmadan önce, akşam farzını kılmadan önce, yatsının ilk sünnetini kılmadan önce. Bunu okumalıdır, bir zararı olmaz mı?
1: Veya hariç zamanlarda okunabilir.
2: Hariç zamanlarda abdest istemez, tuz istemez, gaz istemez, yemek istemez. Yani şart değil. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hatta Hud suresinin 52. ayet-i kerimesine istiğfar okuyunuz, imdadınıza yetişirim. Şimdi siz de şahitsiniz. Zaman zaman bize gelen mailler oluyor, mektuplar oluyor falan. İşte şu sıkıntım var, şu derdim var. Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki hastan mı var? İstiğfara devam et. Doktora gitmeyelim. Doktora git. Bazen bir doktora gidiyorsun, Cenab-ı Hak oradan şifa yaratmıyor. Sen istiğfara da devam et, doktora da git. İstiğfar sebebiyle gerçekten senin o hastalığın için mütehassıs olan doktor ya birisi çıkar tarif eder veyahut da aynı şekilde Cenab-ı Hak önüne çıkartır.
1: Ararken bulursun.
2: Yani. Ararken bulursun. Veyahut da şifayı hangi taraftan gönderecek bilemiyoruz. Bazen mesela aynı ilacı 3 tane doktora gitsen hepsi veriyor. 3.'ye gidiyorsun. Onun verdiği ilaç şifa oluyor. Halk arasında yaygındır. Bu doktor iyi. Halbuki değil. Şifayı oradan gönder Cenab-ı Hak. Öbürler de aynı şekilde vazifesini yaptı ama Cenab-ı Hak şifayı oradan gönderdi. Hastan mı var? Hastalığın mı var? İstiğfara devam et. Sıkıntın mı var? İstiğfara devam et. Mesela bir kadın kocasından bir derdi var. Devam etsin. İstiğfara devam edin buyuruyor. Veyahut da erkek hanımından mı aynı şekilde sıkıntısı var? İstiğfara devam etsin. Efendim anne baba evladından mı sıkıntısı var? İstiğfara devam etsin. Evlat anne babadan mı sıkıntısı var? İstiğfara devam etsin. Efendim komşudan mı sıkıntın var? istiğfara devam etsin. Hem işler kötüye mi gidiyor? İstiğfara devam et. Hem işsiz mi kaldın? Yine istiğfara devam et. Ha diyeceksiniz ki efendim siz de her şey için bunu söylediniz. Onu ben söylemiyorum. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de söz veriyor. İstiğfar okuyunuz, imdadınıza yetişirim buyuruyor. Peki istiğfarda ne var? Estağfurullah, estağfurullah. Öyle değil o. Estağfurullah dedikçe, ya ben kul olarak Rabbime söz vermiştim. Daha kalu belada söz verdim. Ya Rabbi dedim, sen benim sahibimsin, yaratanımsın, her şeyimsin. Ben sana inandım, iman ettim. Allah Teala da gönderdi, dünyada imtihan ediyor. Ama dinlemedim ben seni. Nefsime uydum, kötü arkadaşlara uydum. Yanlış işler yaptım. O hücrelerime varıncaya kadar hissederek Allah Teala'ya yöneliyorum, tövbe ediyorum. Hem tövbe istiğfar ediyorum. O eş anlamlı olarak birbirini evet. tamamlayacak, mütemmin,
1: kuvvetlendirmek için.
2: Tövbeye devam ediyorum, istiğfara devam ediyorum. Allah Teala yetişirim buyuruyor imdadınıza. Yetişirim. Mesela yine bir hadis-i şerifte buyuruyor. Allah Teala günah işleyip sonra pişman olan kulunu istiğfar edenden önce de affedebilir. Ama pişman olan buyuruluyor. Tüh, niye yaptım ben bunu? Niye işledim ben bunu? Hani illa tövbe ettim, estağfurullah demesine de gerek yok. O pişmanlık tövbedir buyuruluyor. O pişmanlık tövbe midir? Tabii. Hatta bir hadis-i şerifte günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa tövbe edince Allah-u Teala tövbenizi kabul eder. Şimdi bazı kimseler var böyle ne bileyim vesveseye düşüyor. Yahut da depresyona girmiştir. Yok canım benim bu işlediğim günah affolmaz. Ben çok büyük günah işledim. Mustafa Bey açıkça yazmışlar. İster zina et, ister adam öldür, ister içki iç, ister hırsızlık yap. Ha, bazılarında kul hakkı var. Onlarla da helallaştıktan sonra Allah-u Teala'ya dönüp başını eğer ve tövbe istiğfar etsen Allah-u Teala affeder. Nitekim kitaplarda Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam önceki ümmetlerde Beni İsrail'den diye geçiyor. Bir kul. Ha, seri katil diyorlar ya şimdi 99 adam öldürmüş. Ama kalbine düşmüş ya demiş bunu demiş. Acaba demiş tövbe etsem affolur mu? İşte zamanı bir alim varmış ona gitmiş falan. Şimdiki böyle alim geçinenler var o zaman da aynı varmış falan. Demiş ben demiş 99 adam öldürdüm demiş affolum. Ne affolmaz demiş sen cehennemlik olmuşsun diyor. Şimdi var ya öyle sen cehenneme gidersin diye böyle bodoslamasına. Sanki Cenab-ı Hak ona yetki verdi cennete cehenneme o sevk edecek. Trafik polisi gibi. Olur mu öyle şey ya? Öyle, de, öyle deyince bunun morali bozulmuş. İyi o zaman demiş ya zaten cehenneme gidecekmişim. Sen de öldüreyim diyor.
1: Yüz olsun.
2: Yüz olsun. Ama gene içinde bir ateş var. Başka gerçekten hakiki bir alime gidiyor. Yaşlı bir zatmış. Ona gidiyor diyor ki efendim ben böyle böyle yaptım. Evladım diyor senin bulunduğun bu mahal kötü bir yer. Önce diyor bu kötülerin arasından bir uzaklaş.
1: Çevreni değiştir.
2: Çevreni değiştir falan bir şehir var. Orası iyilerle doludur. Oraya gidersen samimiyetle tövbe edersen ve hak sahiplerle helallaşırsan Allah-u Teala elbette affeder. Acilen diyor o şehre hemen hicret et. Hoş geliyor gence bu. Hemen toparlıyor falan. Tabii şimdiki gibi böyle tayyare yok, otobüs yok, bir şeycik yok. Yayan bu hızlı bir şekilde gidiyor. Fakat yarı yolda vefat ediyor. Azap melekleri de geliyor, rahmet melekleri de. Azap melekleri diyor ki bu bize ait. Rahmet melekleri diyor ki doğru, bu katil. Çok adam öldürdü. Ama diyor bu tövbe etmek için geliyordu. Bu şehre, bunun için geliyordu. Bu bize ait. Azap melekleri bize ait, onlar diyor bize ait. Allah-u Teala başka bir melek gönderiyor, bunların arasını bul. Geliyor, diyor ki niye şey yapıyorsunuz? Diyor ki bu günahkar bize ait. Rahmet melekleri diyor doğru, günahkar ama bu tövbe için geliyordu, pişman olmuştu. Bunu sen Allah-u Teala buyuruyor ki ölçün. Hangi şehre daha yakınsa ona verin. O iyilerin şehrine bir karış yakın gelmiş. Rahmet meleklerini alıp götürmüş. Yani bu da aynı şekilde anlatılmış. Cenab-ı Hak rahmeti. Çünkü kendisine buyuruyor ki Erhamir Rahiminim ben. Merhametlerin en merhametlisiyim. Bütün mesele kulun samimiyetle dönmesi. Mesela bazılarından ya ediyoruz biz diyor istiğfar ediyoruz falan. Ne zaman ediyorsun? Kendini aldatma.
1: Nasıl ediyorsun?
2: Şimdi Mustafa Bey ben seni kandırırım. Sen de beni kandırırsın. Biz mesela izleyicilerimizi kandırabiliriz. Bizi izleyenleri. Onlar da bizi kandırır. Daha doğrusu insan olarak biz birbirimizi kandırırız. Ama hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız ki. Ben tövbe et. Samimiyetle ettiysen Allah-u Teala mutlaka kabul eder. Ve samimiyetle ettiysen Allah-u Teala mutlaka o günahları affeder. Çünkü bir hadis-i şerifte tövbe günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır buyuruyor samimiyetle. Mesela öyle olmamış olsaydı. Bişri Hafi Hazretleri diyoruz. Bak Hazret kelimesiyle hürmet ediyoruz. Meyhaneden çıkmazdı. Fudayl bin İyad Hazretleri diyoruz. başlangıçta bu eşkıyalık yapıyordu. Tövbe etti. İkisi de tövbe etti. Hatta Habibi Acem Hazretleri diyoruz. Tefecilik yapıyordu. Ama tövbe etti. Yine İmam Gazali Hazretleri kitaplarından naklediyor. Gayrimeşru yola düşmüş bir kadın, işte Allah-u Teala'nın yarattığı bir mahlukata su veriyor, yemek yiyor, ekmek veriyor, neyse onu şey yapıyor. Cenab-ı Hak bir tövbe nasip ediyor. Allah-u Teala'nın sevgili kullarından oluyor. Evliyasından oluyor. Yani veren Cenab-ı Hak'tır. Yeter ki sen samimi ol. Yani Allah-u Teala ile aranı düzel. Çünkü ben seni kandırırım, sen de beni kandırırsın. Ha, bana gelirsin desin bir arkadaşı. Ağlayarak gece sabaha kadar böyle dua etmeye alvardı. Ben inanırım. Sana ben hüsnü zannederim. Ama benim hüsnü zannım seni kurtarmaz. Bana yalan söylüyorsan ben yine aynı şekilde Müslüman yalan söylemez diyerek ben sana hüsnü zannederim. Ya ağlamış, yakarmış, inşallah affeder diye hatta gıyabında dua bile ederim. Ama sen riyakarsan, sahtekarsan Allah-u Teala'yı kandıramazsın. Allah-u Teala'yı kandıramazsın. Onun için efendim istiğfar ve tövbe aynıdır. Şartlarına uygun yapılan her tevbeyi, şartlarına uygun yapılarak yapılan istiğfarı Allah-u Teala kabul eder mi? Evet, Allah-u Teala kabul eder. Efendim benim günahım çok affolmaz. Bu yanlıştır. Cenab-ı Hakk'a suizandır. Hangi günah olursa olsun şartlarına uygun olarak yapılırsa, peki günahta kul hakkı varsa onu affetmiyor tövbeyle Allah-u Teala. İstiğfarla affetmiyor. O gidecek, helallaşacak, gönlünü yapacak. Allah-u Teala onu da ondan helallaştıktan sonra, onun rızasını aldıktan sonra tövbe istiğfar edince Allah-u Teala onu da affeder mi? Evet, onu da affeder efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Saadeti Ebediyeden.
3: Emri maruf iki suret ile yapılır. Birincisi söz, yazı ve her nev yayın vasıtası iledir. Bunu yaparken bilgi az ise ve şahsa, adetlere, kanunlara dikkat ve riayet edilmezse fitneye sebep olabilir. İkinci yol hal ile İslam'ın güzel ahlakına uyarak numune olmaktır. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kimsenin malına, ırzına göz dikmemek, kanunlara uymak, vergilerini, borçlarını ödemek, en tesirli, en faydalı nasihat yapmak olur. Bunun içindir ki, lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır demişlerdir. Görülüyor ki, İslam'ın güzel ahlakına uygun yaşamak, emr-i maruf ve nehy-i münker yapmanın en güzel yoludur. Mühim bir farzı yapmaktır, ibadet etmektir. Tasavvuf, insanı Rabbine yaptığı ibadetlerde lazım olan ihlasa ve insanlara karşı lazım olan güzel ahlaka kavuşturan yoldur. İnsana bu yolu mürşid-i kamil öğretir. Her ilmin mütehassısları vardır. İnsan bir ilmi bunun mütehassısından öğrenir. Tasavvuf ilminin mütehassısı insan-ı kamildir. Başka ilimlerin mütehassıslarına kamil denmez.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri. 1. Bölüm. Mısır'da yetişen alimlerin ve evliyanın en büyüklerinden İmam-ı Şarani ve Kutb-i Şarani lakabıyla meşhur olup Aliyül Havas Hazretlerinin talebesidir. Nesebi Abdülvehhab bin Ahmet bin Ali bin Ahmet bin Muhammed bin Zerka bin Musa bin Sultan Ahmet Lemsani Ensari'dir. Mısır'ın Kalkaşent kasabasında 898, miladi 1493'te doğdu. Nesebi silsile halinde Hazreti Ali Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'e ulaşır. Dedesi Tlemcen Sultanı'ydı. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri Şafii mezhebi fıkıh alimidir. Hadis-i şerifler üzerinde çok çalışarak hadis alimi oldu. Aynı zamanda Aliyül Havas Hazretlerinden tasavvufu öğrenerek büyük velilerden oldu. 300'den ziyade eser yazdı. zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973, miladi 1565'te Mısır'da vefat etti. Abdülvehhab Şarani Hazretlerini, babası küçük yaşında ilim tahsiline verdi. Henüz 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. 8 yaşındayken geceleri teheccüd namazlarını hiç terk etmeden kılmaya başladı. Bülû çağına gelmeden gece namazında Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Bir işe başlayınca en ince ayrıntılarına kadar iner ve o işi en iyi şekliyle yapardı. Çalışkanlığı ve anlayışıyla hocalarının kısa zamanda gönüllerini fethederdi. Hocalarından okuduğu kitapları ezberlerdi. Genç yaşında hadis ve fıkıh ilimlerinde üstad oldu. Tasavvuf yolunda da çok çalışarak pek çok velinin feyz ve teveccühlerine kavuştu. Bunlardan en başta geleni Aliyül Havas Hazretleridir. Bundan başka feyz aldığı, sohbetiyle şereflendiği hocalarından bazılarının isimleri şöyledir: Muhammed Mağribi, Muhammed bin Anan, Ebu'l-Abbas Gamri, Nureddin Haseni, Şeyhülislam Zekeriya el-Ensari, Ali Darir, Ali bin Cemal, Abdülkadir bin Anan, Muhammed Adil, Muhammed bin Davud, Muhammed Servi, Nureddin Mürsafi, Taceddin Zakir, Eftalüddin ve daha pek çok evliyanın teveccühlerine, feyz ve bereketlerine kavuşan Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri pek çok talebe yetiştirdi. Etraftan akın akın gelen talebeler medreseyi doldurur, onun eşsiz bir derya olan bilgilerinden istifadeye çalışırlardı. Talebelerine hem zahiri hem de batini ilimleri öğretirdi. Hatta kendisini çekemeyen ve aleyhinde olanlara rüyada görünür, onları ikaz eder, bozuk düşüncelerden korurdu. Böylece o kimselerin de istifade etmesini sağlar, cehennemde yanacak bir halden onları korumaya çalışırdı. Merhameti çok fazlaydı. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, sünnet, yani hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktadır. Mezhep imamları, sünneti açıklamışlardır. Din alimleri de, mezhep imamlarının sözlerini açıkladılar. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Sünnet, yani hadis-i şerifler olmasaydı, sular, taharet, namazların kaç rekat oldukları, rükû ve secdede okunacak tesbihleri, bayram ve cenaze namazlarının nasıl kılınacağı, zekat nisabını, orucun, haccın farzlarını, nikah ve hukuk bilgilerini hiçbir alim Kur'an-ı Kerim'de bulamaz ve öğrenemezdi. İmran bin Hasin Hazretlerine birisi, bize yalnız Kur'an'dan söyle deyince, ey ahmak, Kur'an-ı Kerim'de namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin? Dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anha, farzların seferde kaç rekat kılınacağını Kur'an-ı Kerim'de bulamadık dediklerinde, Allahü Teala bize Muhammed aleyhisselamı gönderdi. Biz Kur'an-ı Kerim'de bulamadıklarımızı Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem gördüğümüz gibi yapıyoruz. O seferde 4 rekat farzları 2 rekat kılardı. Biz de öyle yaparız buyurdu. Din imamlarının hiçbir sözü İslamiyet'in dışında değildir. Çünkü her biri hem hakikatte hem de şeriatte alimdirler. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh 40 sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kıldı. Yani yatsıdan sonra uyumadı. İmam-ı Şafii Hazretleri, fıkıh bilgisinde herkes, Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh çocuklarıdır buyurdu. Bu büyüklerin zevceleri de Allah-u Teala'ya ibadet etmeyi, onun dinine hizmet etmeyi zevk edinmişler, kendi haklarını ve zevklerini Allah yolunda feda etmişlerdi. Eshab-ı kiramın hepsi de zevcelerinin arzuları ve izinleriyle Allah'ın dinini yaymak için uzak yerlere cihada gitmişler, çoğu şehit olup geri dönmemişlerdi. Zevceleri de bu sevaplara ortak oldukları için sevinmişlerdi. Din kardeşim, iyi düşün. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'de icmalen bildirilenleri, yani kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem varisleri olan mezhep imamlarımız hadis-i şeriflerde mücmel olarak bildirilenleri açıklamasalardı, sünnet-i nebeviyye kapalı kalırdı. Böylece her asırda gelen alimler Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olarak mücmel olanı açıklamışlardır. Allahü Teala Nahl suresinin 44. ayetinde mealen insanlara indirdiğimi onlara beyan edesin buyurdu. Beyan etmek Allahü Teala'dan gelen ayetleri başka kelimelerle ve başka suretle anlatmak demektir. Ümmetin alimleri de ayetleri beyan edebilselerdi ve kapalı olanları açıklayabilselerdi ve Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkarabilselerdi, Allahü Teala peygamberine sana vahyolunanları tebliğ et derdi. Beyan etmesini emretmezdi. Şeyhülislam Zekeriya Hazretleri buyurdu ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak bildirilenleri açıklamasaydı ve mezhep imamları kapalı olarak bildirilenleri açıklamasalardı, bunları hiçbirimiz anlayamazdık. Mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdesti nasıl alacağımızı hadis-i şerifleriyle bize bildirmeseydi, nasıl abdest alacağımızı Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdık. Namazların kaç rekat oldukları ve orucun, haccın, zekatın hükümleri ve keyfiyetleri ve nisap miktarları ve şartları ve farzları ve sünnetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamazdı. Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak bildirilen hükümlerin hepsi böyledir. Yani bunlar hadis-i şeriflerle bildirilmeseydi hiçbirini anlayamazdık. Din alimleriyle mücadele etmek nifak alametidir. Abdülvehhab-ı Şa'rani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Abdülvehhab-ı Şa'rani Hazretlerine haset edenlerden birisi ona iftira etmek istedi. Şeyhülislam Nasireddin Lekani'ye gelerek çeşitli yalan ve iftiralar uydurdu. Şeyhülislam da bu sözlere inandı. Bu haberi işiten Abdülvehhab-ı Şa'rani Hazretleri Şeyhülislam'ın yanına gelerek ondan Maliki mezhebinin fıkıh bilgilerini ihtiva eden Kasım Abdurrahman'ın yazdığı Müdevvene'yi emanet olarak istedi. Şeyhülislam da "Al, okursun da belki yaptığın kötülüklerden vazgeçersin. Dinin emir ve yasaklarına uyarak doğru yolu bulursun" dedi. Abdülvehhab-ı Şa'rani Hazretleri de "İnşallahü Teala öyle olur" buyurdu. Şeyhülislam talebelerinin birisine emredip birkaç cilt olan Müdevvene'yi kütüphaneden getirmesini söyledi. Ciltler gelince ileri gelen talebelerinden birine ciltleri Abdülvehhab-ı Şa'rani Hazretleri ile götürmesini emretti. İmam-ı Şa'rani Hazretleri ile talebe eve geldiler. Talebe kitabı bıraktıktan sonra gitmek istedi. Fakat İmam-ı Şa'rani Hazretleri bu gece kalıp yarın sabah gitmesini söyleyince talebe kabul etti. Gecenin üçte biri geçinceye kadar o talebeyle sohbet etti. Talebeye yatmasını söyleyip kendi odasına geçti. Odasında çok az bir zaman durup tekrar talebenin kaldığı odaya geldi. Onu uyandırıp abdest aldırdı. Beraberce fecir vaktine kadar namaz kıldılar. Sonra sabah namazlarını kılıp güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar Kur'an-ı Kerim okudular. Sonra duha namazını kıldılar. Talebeye, "Şimdi hocanın yanına gidebilirsin. Getirdiğim bu kitapları da teslim edip benim teşekkür ettiğimi bildirirsin," buyurdu. Talebe, "Peki efendim," diyerek kitapları kucakladı. Fakat içinden de, "Bir geceliğine onu getirtip hiç bakmadan geri götürmenin ne faydası vardı?" demekten kendini alamadı. Talebe, kitabı okumadığı için içindeki yazılardan haberi yoktu. Kitapları hocasına götürdüğünde, Şeyhülislam Nasireddin, Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerinin kendisiyle alay ettiğini sanarak kızdı. O sırada bir kimse gelip Şeyhülislam'a bir sual sordu. Şeyhülislam soruyu tam olarak cevaplandırabilmek için müdevvenenin ciltlerini karıştırmaya başladı. Her cildin başından sonuna kadar sayfaların kenarında Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerinin kendi el yazısıyla yazılmış lüzumlu açıklamalar ve kayıtların olduğunu gördü. Talebeyi çağırarak bu geceyi kitaplara yazı yazmakla mı geçirdiklerini sordu. Talebe de yemin

üzere pişman olup tövbe istiğfar eyledi. Koşarak İmam-ı Şarani Hazretlerinin evine gitti ve huzuruna kabulünü istirham etti. Kabul edilince tövbe ettiğini bildirdi. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri de, "Maksadım, bu gece bana emanet olarak verdiğin kitaplardan hazırladığım bu muhtasarı senin öğrenmendi," buyurdu. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, tasavvufta rehberlik yapan kimseye ve ona talebe olacak kimseye ilk vacip olan şey, İslamiyete uymaktır. İslamiyet, Allah-u Teâlâ'nın ve Resûlünün emir ve yasak ettiği şeyler demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat şeriata uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Müslümanlara imandan sonra farz olan ilk şey, 5 vakit namazdır. Çünkü namaz, dinin direği ve ahiret amellerinin başıdır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de namazdır. Her şeyin bir yıkıcısı vardır. Dinin yıkıcısı da namazı terk etmektir. Ve kıyamet günü kulun amelinden ilk suali namazdandır. Namaz sualinden kurtulursa kurtulmuştur. Kurtulamazsa zarar, ziyan ve büyük tehlikededir. Namazında bir eksiklik olursa Allah-u Teâlâ buyurur ki, bakın kulumun nafilesi var mı? Böylece farzlarındaki kusur ve eksiklikler nafilelerle giderilir. Sonra diğer amelleri de böyle olur, buyurdu. Bunun için Peygamber Efendimiz, amelleriniz tartılmadan önce siz tartınız. Hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekiniz, buyurdu. Bunun manası şöyledir. Amellerinizi şeriat terazisiyle tartınız. Dinimize uygun iseler, cennet size vacip olur. Dinimize uymazsa, cehennem size vaciptir. Bütün amellerinden önce namaza dikkat eyle. Kıldığın namaz, Allah-u Teâlâ'nın katında kabul edilen ahiret amellerinden sayılır mı, sayılmaz mı? Diğer amellerini de buna kıyas eyle. Nitekim Allah-u Teâlâ, Ankebut suresi 45. ayetinde mealen, sana vahyolunan Kur'an-ı Kerim'i oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz, insanı fahşa ve münkerden uzaklaştırır, buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayet-i kerimenin izahında, namazın kendisini fahşa ve münkerden, yani günah ve kötülüklerden men etmediği kimsenin namazı, Allah-u Teâlâ'dan uzaklığından ve Allah-u Teâlâ'nın ona düşman olmasından başka bir şeyini arttırmaz, buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu. Kıldığı namaz, kendisini günah ve kötülüklerden men etmiyorsa, o kimsenin namazı, namaz değil, vebaldir. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Şerefeddin bin Emir anlattı. Hastalanmıştım. Ağrılarımın şiddeti, gün geçtikçe daha da artıyordu. Öyle ki artık ölümümü bekler oldum. Günlerce uykusuzluğun verdiği bir halsizlik içinde göz kapaklarım kapandı. Uyumaya başladım. Rüyamda büyük bir nehirde yüzüyordum. Nehrin aşağı taraflarında bir köprü ve onun da aşağısında bir çağlayan vardı. Bu çağlayandan

0: canlı bir kimse aşağıya düşse, normalde parça parça olurdu. Akan sular beni sürükleye sürükleye, köprüye doğru götürüyordu. Eğer köprüde tutunacak bir yer bulamazsam, Çağlayan'dan aşağı düşecektim. Bütün gayretime rağmen köprüye tutunamadım. Büyük bir korkuya kapıldım. Çağlayan'ın başına geldiğim an, bir el beni tutup kenara çekti. Ölümden kurtarmıştı. Elin sahibine baktığımda, zamanın en meşhur alimi ve velisi, Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerini gördüm. Bana tebessüm ediyordu. Uyandığımda hastalığımın geçtiğini, hiçbir derdimin kalmadığını gördüm. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, insanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır. Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır. Konuştuğuma pişman oldum. Ama sustuğum için pişman olmadım. İslam dini, insanların dünyada da, ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. Başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür. Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak demektir ve çok günahtır. İşlerinin doğru gitmesini istersen, kendi başına hareket etme, akıllılarla istişare et. İnsanların en akıllısı, Allahü Teala'ya itaat edip, insanların da itaat etmesine rehberlik eden kimsedir. İnsanlar konuşmayı severler, fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, öğrendikleriyle yaşamayı terk ederler. Başkalarının acılarından ve geçmiş felaketlerinden ders al. Böyle insanların nasihat ve tavsiyelerine kulak ver. Kendilerine pahalıya mal olmuş şeyleri sana bedava verirler. İlla senin de başına gelmesini bekleme. Sana da çok pahalıya mal olur. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala indinde amellerin en sevimlisi vaktinde kılınan namazdır. Sonra ana baba hakkına riayettir. Daha sonra da hak yolunda cihad etmektir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz İslamiyet ve fen. Değerli dinleyenler, Müslümanların bilmesi, öğrenmesi lazım olan ilimleri İslami ilimler denir. İslami ilimler, akli ilimler ve nakli ilimler olmak üzere ikiye ayrılır. Nakli ilimler, aklın ve dima gücünün dışında ve üstündedir. Bunlar, edille-i şer'iye denilen dört kaynaktan meydana çıkmıştır. Bunlara din bilgileri denir. Akli ilimleri, his organlarıyla duyularak, akılla incelenerek, tecrübe edilerek ve hesaplanarak elde edilir. Bu ilimler, nakli ilimlerin anlaşılmasına ve tatbik edilmesine yardımcıdır. Öğrenilmeleri farz-ı kifayedir. Bu ilimler, matematik, mantık ve bütün tecrübi ilimlerdir. Bunlara fen bilgileri de denir. Görüldüğü gibi fen bilgileri, İslami ilimlerin bir koludur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hikmet, yani fen ve sanat, müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alması lazımdır. Bir İslam şehrinde fennin yeni bulduğu bir alet, bir vasıta yapılmayıp, bu yüzden bir Müslüman zarar görürse, o şehrin idarecileri mesul olur. Fennin ilerlemesi, her yeni buluş, Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini ve ilmini daha fazla meydana çıkarmakta, İslamiyet'i desteklemektedir. Büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri buyuruyor ki, aklı olan, iyi düşünen bir kimse için astronomi ilmi Allahü Teala'nın varlığını anlamaya çok yardım eder. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki, astronomi ve anatomi bilmeyen Allahü Teala'nın varlığını ve kudretini iyi anlayamaz. Kadi Beydavi Hazretleri Nahl suresindeki kullarıma hikmetle ve güzel vaazla beni tanıt ayeti kerimesini tefsir ederken buyuruyor ki, anlayışlı, tahsilli olanlara fen bilgileriyle, hislerine tabi olan cahil halka da görülenleri anlatmakla bildir demektir. Yine aynı müfessir, Neml suresindeki dağları yerinde duruyor görüyorsun, halbuki bunlar bulut gibi hareket etmektedir ayeti kerimesini açıklarken, dünyanın nasıl döndüğünü açıklamaktadır. Fahreddin Razi Hazretleri de Enbiya suresinin 33. ayeti kerimesinin tefsirinde, ayın, güneşin, yıldızların mihverleri ve yörüngeleri etrafında döndüklerini daha önceki alimlerden alarak bildirmektedir. Fen adamları İslam kitaplarını okuyunca Kur'an-ı Kerim'in her tecrübeyi, her buluşu daha önceden aynen haber vermiş olduğunu görerek hayran kalmaktadır. Fen bilgilerini iyice tetkik eden bir fen adamının Allahü Teala'nın varlığını inkar etmesi mümkün değildir. Bazı fen adamlarının dinsiz olmalarına ise papazların ve cahil halkın batıl inanışları ve yanlış anlayışları sebep olmuştur. İnsaflı fen adamları eğer İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den çıkardıkları fenle bağlı bilgileri, bunların inceliğini, doğruluğunu okuyup anlasalar, hepsi de hakikati görüp seve seve Müslüman olur. Hristiyanlığın akla ve ilme aykırı hükümlerini okuyan bazı ilim adamları şüpheye düşmekte veya inkarcı olmaktadır. Akıllı kimse gökteki aya, güneşe, yıldızlara, yeryüzündeki bitki, hayvan ve acayip değişmelere baksa, hakim, alim olan Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, ilim ve iradesinin kemaline, akılları durduran hikmetinin sonsuzluğuna, kudretinin büyüklüğüne ve nihayetsizliğine iman eder, nimetlerine şükreder. İnsanların büyük bir süratle fezada tek başına dönmekte olan, içerisi ateş dolu, toparlak, iki kutbu biraz basık bir gezegen üzerinde, sırf yer çekimi kuvvetiyle kalabilerek yaşaması ne büyük bir hadisedir. Ya etrafımızdaki dağlar, taşlar, denizler, canlı varlıklar, nebatlar nasıl bir büyük kudret sayesinde meydana gelebilmekte, gelişmekte ve türlü özellikler göstermektedir. Hayvanların bir kısmı toprak üstünde yürürken bir kısmı havada uçar ve bir kısmı su içinde yaşar. Güneş düşünebileceğimiz en yüksek ısıyı sağlar ve bitkilerin yetişmesini, bazılarının içinde ise kimyevi değişiklikler yaparak un, şeker ve daha nice maddelerin meydana gelmesini temin eder. Halbuki dünyamız kainat içinde ufacık bir varlıktır. Güneş etrafında dönen gezegenlerden meydana gelen ve içinde dünyamızın da bulunduğu güneş sistemi, kainat içinde bulunan ve sayısı bilinmeyen pek çok sistemlerden sadece biridir. İnsan kendi vücudunun ne muazzam bir fabrika ve laboratuvar olduğunun belki farkına varmaz. Halbuki yalnız nefes alıp vermek bile muazzam bir kimyevi olaydır. Havadan alınan oksijen vücutta yakıldıktan sonra karbondioksit halinde dışarı çıkarılır. Sindirim sistemi ise sanki bir fabrikadır. Ağızla alınan yiyecek ve içecekler mide ve bağırsaklarda parçalanıp öğütüldükten sonra vücuda faydalı kısmı ince bağırsaklarda süzülerek kana karışmakta ve posası dışarı atılmaktadır. Bu muazzam işler otomatik olarak ve büyük bir intizamla yapılmakta, vücut bir fabrika gibi işlemektedir. canlı ve cansız varlıklardaki bu muazzam nizamı inceleyerek bir yaratıcının bulunduğuna inanan kimse, Peygamber aleyhisselamın bildirdiklerinin hepsine inanmadıkça Müslüman sayılmaz. Fen bilgileri doğru iman sahiplerinin imanını kuvvetlendirir. İmanı bozuk olanlara faydası olmaz. İslam dini bütün yenilikleri emreden bir dindir. İşte bundan dolayı ilim adamlarına çok önem verilmiş, Müslümanlar tıpta, kimyada, astronomide, coğrafyada, tarihte, edebiyatta, matematikte, mühendislikte, mimarlıkta ve bunların hepsinin temeli olan güzel ahlak ve sosyal bilgilerde en üstün dereceye varmışlardır. Batının bugün dahi büyük saygıyla andığı kıymetli bilgiler, mütehassıslar, üstadlar yetiştirmişler, dünyanın hocası, medeniyetin önderi olmuşlardır. Dünyada ilmin öncüleri olan İslam kültürüyle yetişen ilim adamlarından bazıları şunlardır: Akşemseddin Hazretleri, Pasteur'den 400 sene önce mikrobu buldu. Ali Kuşçu, büyük astronomi alimi, ilk defa ayın şekillerini anlatan kitap yazdı. Almar, ilk defa katarakt ameliyatını gerçekleştirdi. Battani, dünyanın en meşhur astronomi alimi ve trigonometrinin kâşifidir. Biruni, ilk defa dünyanın dönüşünü ispat etmiştir. Cabir bin Hayyam, atom bombası fikrinin ve kimya ilminin babası olan büyük dahidir. Cahiz, zooloji ilminin kurucularındandır. Gazeri, 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır. Demiri, Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır. Ebu Kamil Şuca, Avrupa'ya matematiği öğretmiştir. Ebul Vefa, trigonometride tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı bulan matematikçidir. Ebu Maşer, Medcezir olayını ilk defa keşfetmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han, havan topunu keşfetmiştir. Gıyasüddin Cemşit, matematikte ondalık kesir sistemini ilk defa bulmuştur. İbni Hatip, vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır. İbni Haldun, tarihi ilim haline getirmiş, sosyolojiyi kurmuştur. İbni Türk, cebirin temelini atan bilginlerdendir. İbni Sina'nın eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulmuştur. Tıbbın babası kabul edilir. İdrisi, 7 asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritasını çizmiştir. Kadızade Rumi, yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uygulamıştır. Kambur Vesim, verem mikrobunu Koh'tan 150 sene önce keşfetmiştir. İbnün Nefis, Avrupalılardan 3 asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir. Piri Reis, 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritasını çizmiştir. Muhammed bin Zekeriya Razi, ilk defa çiçek ve kızamıkla ilgili kitap yazmıştır. Ulu Bey, çağının en büyük astronomudur. Lagari Hasan Çelebi, füzeciliğin atasıdır. Osmanlılarda ilk defa füzeyle uçan budur.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Amelsiz ilim. İmam-ı Gazali'nin talebesinden bir zat mektup yazıp imamdan istedi bir nasihat. O dahi cevap yazıp buyurdu ki, evladım, sana sonsuz saadet ihsan etsin Allah'ım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir insan dünya ve ahirete faydası olmayan şeylerle uğraşırsa bu vakti öldürmektir. Bu da Allah o kulu hiç sevmiyor demektir. Ve yine buyurdu ki, iman eden bir kimse bir saatlik vaktini günahta geçirirse, bunun için ne kadar üzülse yeri vardır. Çünkü affolunmazsa azaba yakalanır. Oğlum, kolay ise de nasihat, öğüt vermek, lakin nefse zor gelir dinleyip kabul etmek. Hele dünya zevkleri ardınca koşanlara nasihat acı gelip hiç bakmazlar bunlara. Oğlum, kurtulmak için ahirette en evvel emir ve yasakları bilmelidir mükemmel. Sonra da buna göre amel eylemelidir. Zira amelsiz ilim insana zarar verir. Çünkü mahşer gününde bu ilim sahipleri bilmiyordum dese de geçmez bahaneleri. Cüneyd-i Bağdadi'yi biri görüp rüyada sordu, sizin haliniz nice oldu burada? Buyurdu, tasavvufta edindiğim bilgiler, keşf ve kerametlerim heba olup gittiler. Yalnız bir gece vakti kıldığım iki rekat namazım var idi ki o bana etti imdat. Oğlum, insan çok ıssız bir dağda ilerlerken karşısına yırtıcı bir aslan çıksa birden, yanındaki silahı kullanamazsa eğer, o aslandan kurtuluş olur mu hiç müyesser? Veyahut da bir kişi hasta olsa faraza, teşhisini öğrenip ilacını da alsa, İlaç o hastalığa gelse de gayet iyi, onu kullanmadıkça yapar mı tedaviyi? Bunun gibi bir insan her ilmi ince ince bilse de fayda vermez amel eylemeyince. İman kalben inanmak olsa da her ne kadar, fakat ibadetlerle cilalanır ve parlar. Hatta iman bir muma benzetilirse eğer, cam fener gibidirler etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. İbadet yapmak dahi gerektirir ihlası. İhlassız amellerin olmaz kula faydası. İyi bir iş yaparken bir kimse görse eğer, sevinç hasıl olursa bu ihlası zedeler. Çünkü amel sadece yapılır Allah için. Bu ihlas olmadıkça kurtulamaz ins ve cin. İlim, amel, ihlası edinse de bir insan, cennete girmek için gerekir yine ihsan. Hiçbir kimse cennete giremez ameliyle. Yalnız gireceklerdir ihsanı ilahiyle. Fakat Hak Teâlâ'nın ihsanına kavuşmak, onun emirlerini yapmakla olur ancak. Kim ihlasla yaparsa Rabbine ibadeti, elbette vasıl olur ona hakkın rahmeti.

0: Kitab-ül Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, hanımının eziyet ve sıkıntı vermesine sabreden kimseye Allahü Teala Eyyub aleyhisselama verilen sevaptan verir.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: Onu da birazdan okuyacağız. Milliyet, irade bizim, zafer bizim demiş ve o gün... Bu tankları durduran vatandaşların aynı tanklar üzerine verdiği pozu manşetine taşımış Milliyet gazetesi. Akit, ne lider milletini ne millet liderini yalnız bıraktı demiş. Bu da yine köprü üzerinden çekilen bir fotoğraf. Aynı zamanda Atatürk Havalimanı da o gün kritik noktalardan biriydi. Hepsini konuşacağız efendim. Sadece Atatürk Havalimanı değil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var, Çengelköy var. Bunlar sadece İstanbul. Ankara'da Kazan var. Sonradan adı Kahraman Kazan oldu. Büyük kahramanlık hikayeleri yazıldı o gün. Hepsini konuşacağız. Sabah, 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız diyerek manşetine çıkmış. Bugün 15 Temmuz'u bu şekilde taşımış ve irade bizim, zafer bizim diyerek de babasının omuzlarında elinde Türk bayrağı küçük bir kız çocuğu. Müthiş bir fotoğraf. Hürriyet gazetesi. En büyük gücümüz birliğimiz diyerek yine köprü üzerinde vatandaşların tankın üstünde çekildiği fotoğrafı koymuş ve 25 milyarlık 4 ahbap haberi var. Bunun da detayına bakacağız. Ahbap dosyası daha da büyüyecek gibi. Tek isim Haluk Levent olarak kalmayacaktır. Akşam, milli direniş 10 yaşında diyerek destanı özetleyen 4 kareyi paylaşmış. Ankara'dan ve İstanbul'dan yine fotoğraflar var efendim. Hainlerin darbe haritası çıkarılmış. Kim, nerede, ne zaman, ne yaptı, bu sürece nasıl gelindi? Bunun da detayına bakacağız ve yine 15 Temmuz Ekonomi Gazetesi'nde de ana sayfada yer almış efendim. Şu anda gazetelere de kısaca bakmış olduk. Hepsinin detayına bakacağız, alt başlıklarına bakacağız. Satır aralarında neler yazıyor? Etiketimizde milletin gücü. Bugün milletin gücü etiketine efendim tweetlerinizi bekliyoruz. Bugün de bunu seçtik. 15 Temmuz anlamlı olsun, bugünle ilişkili olsun dedik. Bekliyoruz mesajlarınızı. Haydi günaydın Türkiye başlasın.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet, himmet ve eğitim diyerek milletin duygularını 40 yıl istismar eden ihanet şebekesinin nasıl niyetinin 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını belirtti. Kararlı mücadele vurgusu yaptığı AK Parti Genel Merkezi'nde 10. yılında 15 Temmuz sempozyumunu düzenledi. Az sonra... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli NATO'ya ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. NATO yeni devrin şafağında dedi. Bahçeli 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını da işgal girişimi olarak nitelendirdi. Az sonra. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin şüpheli bir biçimde düşmesine ilişkin olayda FETÖ izi belirginleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ silahlı terör örgütüne işaret etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların FETÖ bağlantılarına dikkat çekti. Az sonra.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet, himmet, eğitim diyerek milletin duygularını 40 yıl istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyetinin 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını söyledi. Kararlı mücadele vurgusu yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nde 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi. Bakalım neler olmuş, izleyelim.
10: Temmuz FETÖ terör örgütünün ülkemizi hedef alan alçak ve gaddar darbe girişiminin adıdır.
11: FETÖ'cü hainlerin ihaneti daima hatırlanacak. AK Parti bu kapsamda Ankara'da 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sempozyuma yazılı bir mesaj gönderdi.
12: FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.
10: 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısında ortaya konulan bu asil duruşun siyasal hafızaya kurumsal olarak aktarılmasına büyük önem veriyoruz.
11: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 15 Temmuz dışarıdaki istihbarat örgütlerinin içerideki FETÖ maşasıyla Türkiye'yi Suriye'ye çevirme girişimiydi dedi.
13: 15 Temmuz bizim demokrasimiz bakımından da bir makas değişimidir. Artık kimse millet iradesini gasp etmeye kalkamaz. Buna girişemez.
11: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise İrade Bizim, Zafer Bizim panelinde 15 Temmuz'un yalnızca darbe girişiminin bertaraf edildiği bir gece olmadığına işaret etti.
14: Aynı zamanda milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır.
11: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de FETÖ'ye bağlı 3500 kurumun kapatıldığını vurguladı.
15: Peşinden 3500'e yakın kurum, yani okul, pansiyon ve benzeri yapının kapatılması sürecini yürüttük. O tarihten sonra da bu konuda teyakkuz halinde olduk.
11: Öte yandan Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nce hazırlanan Hafıza ve Hatıra sergisi açıldı.
8: Tam 10 yıl geçti. Terör örgütü FETÖ darbe ile hükümeti devirip yönetimi ele geçirmeyi planlıyordu. Ancak o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan TGRT haber ekranlarından tüm Türkiye'ye seslendi. Halka havalimanlarına, meydanlara davet etti. İşte o hain girişimin seyrini değiştiren kritik yayında yaşananlar.
16: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
17: Öleceksek bu gece ölelim.
16: Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
17: Öleceksek bu gece ölelim.
11: TGRT Haber'in merhum Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, öleceksek bu gece ölelim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı TGRT Haber ekranlarından meydanlara davet etti. FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimi böyle engellendi.
18: Sayın Cumhurbaşkanım, siz başkomutansınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir talimatınız olacak mı şu an itibariyle?
16: Ben silahlı kuvvetlerimize talimatı veriyorum. Diyorum ki gerçek manada silahlı kuvvetlerimizin mensubu olan en üst noktadaki generallerimizden en alttaki askerimize varıncaya kadar kesinlikle bu hurdaları süratle temizlemek suretiyle askerimizi bir defa temize çıkarmalıyız.
11: Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. FETÖ'cü hainler hükümeti devirip yönetimi ele geçirmek için harekete geçti. O anlarda kimse olanlara anlam veremiyordu. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumunu ve nerede olduğunu merak ediyordu. TGRT Haber kanalı sıcak gelişmeler yaşanırken hemen özel yayına geçti. Batuhan Yaşar FaceTime üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la canlı yayına başladı. Erdoğan darbeye karşı halkı havalimanlarına ve meydanlara davet eden o tarihi çağrısını TGRT Haber ekranlarından yaptı.
16: Şunu çok açık net söylüyorum. Pensilvanya'dan Türkiye'yi yönetmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ülkeyi millet kendisi yönetmektedir. Ben bu ülkede başkomutan olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına gelmek suretiyle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın kulesini işgal edenleri bir an önce askerimiz, generallerimiz, polisimiz hep birlikte oradan döküp atmalıdır.
11: FETÖ'cü hainler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast timi göndermişlerdi. Ancak Erdoğan'ın TGRT haber ekranlarından canlı olarak yaptığı çağrı darbecilerin umutlarını kıran ilk kıvılcım oldu. Halk meydanlara çıktı. Atatürk Havalimanı'nın, meclisin, külliyenin, Genelkurmay Başkanlığı'nın etrafında etten duvar ördü.
16: Bizim Mehmetçiklerimiz işgal kuvvetlerinin askeri değildir. Bu milletin askeridir. Elindeki silahı bu milletin evlatlarına asla doğrultmamalıdır. Bu yanlışa asla düşmemelidir. Ve onlar şunu bilmelidir. Bu millet bizim her şeyimizdir. Ve biz bu millet için varız. Ve generallerimiz asla ürkmemelidir. Generallerimiz, askerimiz el ele verip bu askerimizin içerisindeki hurdaları işgal kuvvetlerini bir an önce temizleyip askerimizi de temize çıkarmalıdır.
11: İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'in talimatı netti. Ören, biz demokrasinin yanındayız. Biz Türkiye'nin yanındayız. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hep dik duracağız ve çok net ve sert bir şekilde darbeye karşı koyacağız dedi. TGRT Haber kanalı da milletin demokrasinin yanında yer alarak darbecilere karşı en sert mücadeleyi sergiledi.
17: Kimse hayır, evine gitmesin. Kimse evine öleceksek bu gece ölelim.
8: Tüylerim diken diken oldu izlerken. Batuhan Yaşar'a da yeniden Allah'tan rahmet diliyoruz. Eski Ankara temsilcimiz, kendisini de çok erken kaybettik. O gece bunu söylemişti. İzledik ya, öleceksek bu gece ölelim diye. O gün TGRT Haber ekranlarında demokrasi işte böyle savunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buraya bağlandı ve tüm Türkiye'ye sokaklara çıkın dedi ve sonrasında da millet zaten havalimanlarına, meydanlara çıktı ve darbecileri engelledi efendim. Devam edelim. Tankların gölgesinde başlayan o karanlık gece göğsünü siper eden milli iradenin ihtişamıyla aydınlandı. O anları an be an takip eden İhlas Haber Ajansı'nın fotoğrafları bu kez Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nde sergilendi. Sergide hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan tarihi fotoğraflar yer aldı.
11: Tankın ilk geldiği an ve askerlerin elini kaldırıp teslim olduğu o fotoğraf İhlas Haber Ajansı çekti. Dünya FETÖ'cülerin darbe girişimini bu fotoğrafla öğrendi.
19: Bu fotoğraf aslında diğer darbecilerin ümidinin kesildiği fotoğraf olarak, yanlış bilmiyorsam bu fotoğrafı da ilk İhlas Haber Ajansı dünyaya duyurmuş oldu.
11: İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz gecesi hain kalkışmayı ilk anlarından itibaren takip ederek dünyaya naklen yayın yapan tek kuruluş oldu. Darbe girişiminin 10. yıl dönümünde o geceyi hafızalardan silmeyen tarihi kareler Gazi Osmanpaşa Belediyesi binasında sergilenmeye başladı.
20: Hain darbe girişimini aslında İhlas Haber Ajansı'nın fotoğraflarıyla öğrendi. İşte bu karede o fotoğraflardan biri. Metin Doğan dünyaya mal olduğu bir tankın önüne yattı ve bu hain darbe girişiminden bir anlamda herkes dünya haberdar oldu.
19: Açıkçası Metin Bey'in bu fotoğrafı bizim de unutamadığımız bir fotoğraf. Normal bir insanın aslında anlık cesaret edemeyeceği bir şeyi vatan uğruna, millet uğruna büyük bir cesaret ortaya koyarak tankın önüne yatmak gerçekten dünyada ikonikleşmiş bir fotoğraf oldu.
11: Açılan sergi o geceyi birebir yaşayanların hafızalarını tazeledi. Duygu dolu anlar yaşandı.
19: O dönem ben AK Parti Gazi Osmanpaşa Gençlik Kolları Başkanıydım. Hızlıca arkadaşlarımızla organize olarak hemen sokağa çıktık. Ben önce Gazi Osmanpaşa Meydanı'na gelmiştim.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NATO'ya ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. NATO yeni devrin şafağında dedi. Bahçeli 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını da İşgal girişimi olarak nitelendirdi.
21: Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır.
11: NATO'da yeni bir dönemin başladığını söyledi. Ankara'da başarıyla gerçekleşen son zirveye dikkat çekti. Türkiye'nin kurucu aktör olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.
21: Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir.
11: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grubunda konuştuğu gündeminde NATO zirvesi ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlar vardı.
21: Çatsat yatırımlarının kaldırılması ve F-15 sürecinin yeniden ele alınması yönünde beliren irade önemlidir. Türkiye namına bu saatten sonra atılacak her olumlu adım bir lütuf değil, geç de olsa, güç de olsa hakkaniyet ve hakikat ibresinin yerini bulmasıdır.
11: İran'daki gerilimin yeniden yükselmesi de Bahçeli'nin gündemindeydi. Trump'ın mutabakat bitti sözüne tepki gösterdi.
21: Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahalenin müzakereyle bağdaşmayan sonuçlarını görmeli ve verdiği taahhütlerin gereğine dönmelidir. İran'daki Hürmüz'deki geçişlerin yeniden emniyet içinde yürütülmesi sağlamalıdır.
11: MHP lideri Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'ye hedef alan çıkışlarına da tepki gösterdi. Avrupa Birliği'ne seslendi.
21: Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye Avrupa için bir seçenek değil, içine düştüğü kuyuya uzanan güvenli bir halattır.
11: Bahçeli 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı.
21: 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi hayati önemdedir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır.
8: Gazetelerimize devam edelim efendim. Dedik ya biraz da alt başlıklara da bakacağız, detaylarını inceleyeceğiz diye. Bir Türkiye gazetesinin manşeti yine gelsin ekranlara. FETÖ'nün %80'i dağıldı. Firari terörist ihanetin 10. yılında örgütün parçalanışını anlattı denilmiş. Kamuoyunun yakından tanıdığı firari FETÖ'cü örgütün büyük oranda eridiğini, tabanda çok büyük öfke ve isyan olduğunu, üst kısmınsa lüks içerisinde yaşadığını söyledi. Zaten birçok terör örgütünde de görülen manzara budur efendim. O üst tabaka lüks içinde her şeyden uzak yaşarlar. Alttakiler de efendim terör işleriyle ilgilenir ve daha sonra da böyle isyan çıkartırlar. İşte o FETÖ'cünün çarpıcı itirafları denilmiş. Örgütün 15 Temmuz dönemi hükmettiği para miktarı 100 milyar dolardan fazlaydı. Darbe girişimi sonrası hızla erimeye başladı ve özellikle Gülen'in ölümünden sonra paralar tepedeki abiler tarafından yağmalandı diye yazılmış efendim. O gece İstiklal Harbi gibiydi. O gece Necip milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi diye yazdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Devam edelim efendim. FETÖ'nün darbe girişiminde henüz 14 yaşındaydı. Yaşı küçüktü ama vatan sevdasıyla o da FETÖ'cü hainlerin karşısında durdu. Canı pahasına savundu vatanını. Adviye Gül İsmailoğlu. O gece kolundan aldığı kurşun yarasıyla genç yaşta gazilik mertebesine erişti.
11: Adviye Gül İsmailoğlu hain darbe girişiminin olduğu gün 14 yaşındaydı.
2: İlk önce insanları ayaklarından vurmaya başladılar.
11: Milletin silahlarını millete doğrultanları gördüğü an gözünü bile kırpmadan ailesiyle birlikte soluğu Saraçhane'de aldı.
2: Bizim sayımız azalmadı. Korkup geri çekilmedik, kaçmadı hiç kimse. Tam tersine daha güçlü onların üstlerine gitmeye başladık onları durdurabilmek için.
11: Darbecilerin hedeflerinden birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki yerleşkesiydi. Kendilerince her şeyi hesaplayanlar tek bir şeyi hesaba katmamıştı. Milletin iradesini.
2: Ben 15 Temmuz'un unutulmaması için elimden geleni yaptım. O gün eğer şehit olmadıysam şehit olmayı çok isterdim. Sadece gazilik nasip oldu bana. Buna da çok şükür.
11: Hainlerin ateşi sonucunda yaralanan 14 yaşındaki İsmailoğlu hemen tedavi altına alındı. Gazilik rozetini kalbinin üzerine taktı.
2: O gece yaşadıklarımı insanlara anlatarak başladım.
11: O günlerden tarih yazdık diye bahsediyor.
2: O gece gerçekten bir tarih yazıldı. Biz vatandaş, halk olarak bir tarih yazdık o gece.
8: Maşallah. Allah hayatının geri kalanında hayırlı bir kader nasip etsin. 15 Temmuz 2016. O karanlık gecede FETÖ'cü hainler tankların namlularını Boğaziçi Köprüsü'nde halka doğrulttu. Kahraman Türk milleti kurşunlara meydan okudu. Vatanı için bedenlerini siper ettiler. O hainler halka kurşun sıktı. Ve karanlık oyunu Türk halkının kahramanca mücadelesiyle bozuldu. Kurşun sesleri tekbir sesleriyle bastırıldı. İşte o gece adını şehitlerden alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neler yaşandı bir izleyelim.
11: İman dolu göğüslerini siper ettiler. Bir milletin kalbinden korkunun silindiği anlardı.
3: Mermileri bitecek, bekleyin.
4: Ne de sonunda bitecek mermi? Ulan o vakit geçirin.
3: Hiç kimse burayı terk
11: Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Henüz ilk dakikalardı. Asya'dan Avrupa'ya gidiş yönü kapatıldı. Herkes şaşkındı. Köprüden tanklar geçiyordu. Herkes birbirine ne olduğunu soruyordu.
22: İlk defa köprünün bir yakasını komple sanki her an çok ciddi bir saldırıya maruz kalacakmış gibi askeri bir teşkilat kapatmış durumda. Enteresan.
11: Darbeci askerler geçit vermiyordu. Milletimiz çoktan ayaklanmıştı. İşte her şey bu ateşle başladı. FETÖ'cü hainler vatandaşlarımızı hedef aldı. Ve oradaki vatandaşlarımızı cesaretlendiren bir ses yükseldi. O kişi Safiye Bayat'tan başkası değildi.
3: Mermileri bitecek, bekleyin.
4: Ne sonunda bitecek mermi? Ulan o vakit
3: geçirin. Kimse burayı terk etmedi.
11: Öyle de yaptılar. Kimse terk etmedi. Bir süre sonra bir grup darbeci askerle arbede çıktı. Ama bitmedi. Silah sesleri tekbirlerden duyulmaz hale geldi. Herkes tek yürek oldu. Köprüyü kapatan darbeci askerlerin üzerine yürüdüler.
23: Ya Allah, bismillah, Allah ekber. Ya Allah,
4: Allah ekber.
11: Ateş açtılar. Vurulanlar da oldu. Ama aralarında öyle bir kadın vardı ki kurşunlara inat, korkmayın diye bağırıyordu.

0: yürümeye devam ettiler. Akabinde polisler geldi. Türkiye'nin kabusu saatler sürmüştü. 16 Temmuz'da güneş bu millet için doğdu. Sabahın ilk ışıklarında darbeciler gözaltına alınmaya başlandı. Uzun geçen gecede akıllarda bu görüntüler kaldı. Mermileri bitecek diye beklediler. Mermiler biter de. Bu milletin yüreğindeki iman da, vatan sevgisi de hiç bitmeyecek.
1: Mermileri bitecek, bekleyin.
2: Ne de sonunda bitecek mermi. Ulan o gidişler.
1: Hiç kimse burayı terk etmeyecek.
3: 10 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminin izleri Marmaris'te hala ilk günkü gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alındığı oteldeki kurşun izleri ve şehit polislerin emanetleri 15 Temmuz gecesinin hafızalardaki yerini koruyor.
0: Zaman geçti, izler silinmedi. Kurşun izleri, emanetler ve hatıralar o gecenin acısını ve direnişini geleceğe taşıyor. ...15 Temmuz 2016'daki hain girişimin üzerinden tam 10 yıl geçti. Darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı Marmaris'teki o otelde zaman durdu. İhanetin ve direnişin canlı şahidi olan iki oda, duvarlarındaki kurşun izleri ve şehit polisin kutsal emanetleriyle tam 10 yıldır ilk günkü dehşetiyle aynen korunuyor. Marmaris'teki otelde çatışmanın şiddetini gösteren derin kurşun izleri de yerindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiği o tarihi odalara 10 yıldır hiçbir tadilat yapılmadı.
4: Ben bu ülkede başkomutan olarak Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
0: Şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in seccadesi ve kelepçesi vurulduğu yerde aynen korunuyor. Hainliği ve kahramanlığı unutturmamak için emanetlere 10 yıldır hiç dokunulmadı. Şehit polisler Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker'in isimleri Marmaris 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sokaklarda yaşatılıyor. Türkiye aradan geçen 10 yıla rağmen kahramanlarını unutmuyor.
3: Tabii ki maliyeti de çok büyük oldu bu darbe girişiminin. Gelsin haberi Türkiye Gazetesi kaleme almıştı. Ülkeye maliyeti 500 milyar dolar. 15 Temmuz hain darbe girişimi Türk ekonomisinde büyük finansal kayba sebep oldu. Bakalım detaylarına, nasıl bir kayıp oldu bu. Darbeciler piyasalara da suikast düzenledi. Borsa %15 eridi, dolar fırladı, turizm iptallerle sarsıldı, ihracat azaldı, yabancı sermaye kaçtı, kredi notu düştü. Ekonomi yönetimi hızlı kararlarla bir yılda toparladı. 15 Temmuz yaşanmasaydı kişi başına gelir 2000 dolar daha fazla olacaktı. Yani tahmin ettiğimizden, bildiğimizden çok daha büyük bir zararı vardı ama yaraları da kısa sürede sarıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin şüpheli bir biçimde düşmesine ilişkin olayda FETÖ izi belirginleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ silahlı terör örgütünü işaret etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların FETÖ bağlantılarına dikkat çekti.
5: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır, bir suikasttır.
0: Ne ailesi ne dava arkadaşları bir gün bile vazgeçti. Tam 17 yıldır adalet istedi. Şüpheler giderilsin, gerçekler ortaya çıksın dedi. Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kırımının sır perdesinin aralanması için Ankara devreye girdi. 190 klasörlük dev arşiv bir ayda didik didik edildi. FETÖ izi belirginleşti.
6: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
0: Ankara Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığından 29 isim için gözaltı kararı çıktı. Konu Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soruldu. Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı sorusuna evet var cevabını verdi.
7: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Bakan Gürlek soruşturmada FETÖ izinin belirginleştiğine işaret etti. Nitekim gözaltına alınanların kimlikleri de FETÖ suikastı ihtimali güçlendirdi.
6: Başta Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek olmak üzere tüm yetkililerimize de teşekkür ediyoruz.
0: İddialara göre savaş uçakları yakın uçuş gerçekleştirmiş, helikopterin dengesini bozmuştu. Olay günü bölgede uçuş yapan emekli hava pilot albaylar Tezcan Kaymaz ve Nihat Biçer, askeri pilot Ahmet Turhan ve Sedat Kılıçarslan gözaltına alındı. Dönemin Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan ve ihraç edilen Ali Armağan'la FETÖ Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'le bağlantılı eşi Şerife Armağan da gözaltı listesinde yer aldı. Şüpheler bir de kaza Kırım ekibinde yoğunlaştı. Cihazı söken askeri Kırım ekibindeki ihraç astsubay Nusret Memiş gözaltına alındı. Memiş'in darbe girişimindeki rolü de ortaya çıktı.
8: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde olduğu belirtilen ihraç astsubay Davut Uçum ve Aydın Özsıcak'ın askeri Kırım ekibinde olması da dikkat çekiciydi. FETÖ'cü hainler ve eşleri içinde bu dosyada gözaltı kararı çıktı. Kaza Kırım ekibinde olan isimleri savcılık tek tek masaya yatırdı. FETÖ bağlantılarını araştırdı. O dönem askeri Kırım ekibinden sorumlu emekli kara pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya dahil çok sayıda isim için gözaltı kararı verildi.
9: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
0: Cihazları söktüren ve götürülmesiyle ilgili sahte tutanak düzenleyen Kaza İnceleme ve Araştırma Kurulu Başkanı Feridun Seren de hesap verecek.
3: Geçelim gündemin en çok konuşulan başlıklarından birine. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında sular durulmuyor. 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının yollarda yakalanmadan önceki anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Aşkın mahpusane.
10: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
11: Hakkında çıkan iddialardan sonra soruşturmanın odağında olunca şarkısında söylediği gibi kaçıp gitmek istedi.
12: Balık olsun, git gidebildiğin yere, git gidebildiğin yere.
11: Ancak o kadar kolay olmadı. Polisin takibindeki Haluk Levent'in otobanda yakalanmadan önceki son görüntüleri de kumar oynaması da ilk kez ortaya çıktı.
10: İyi ki yapmışım. Akdeniz
11: akşamları. 6 Şubat Aslın felaketinde gönüllere dokunmuş, iddiaya göre Ahbap Derneği üzerinden tam 4,3 milyar lira bağış toplamış, kamuoyunda adeta bir iyilik elçisi olarak görülmüştü.
13: Haluk Bey mahkeme kararı
14: Söyleyecek bir şey yok.
15: Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum.
11: Ancak o maske İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla düştü. Haluk Levent'in kumarhanede oyun oynadığı anlar bu şekilde ifşa oldu.
16: Birçok yerde pazarlık yaptık.
17: Çok iyi gidiyor, çok güzel ilerliyor.
11: Başı sıkışan ünlü şarkıcının deniz yoluyla Yunanistan'a gizli bir kaçış planı yaptığı ve Bursa'da gözaltına alınmadan önceki son hali de deşifre oldu. Soruşturma derinleştikçe operasyonda ikinci dalga vuruldu. İstanbul merkezli, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da belirlenen 4 şirkete yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yine gözaltına alındı. Dijital materyallere de eli konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de vardı. Acil, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesi organizasyonunu usulsüz şekilde aldığı, festival giderlerini ise sahte faturalarla yüksek gösterdiği iddia edildi.
13: Alevden saçları aşınca.
11: Ayrıca Ahbap Derneği'ne yapılan bazı bağışların Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesabı

0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
1: ...15 Temmuz gecesiydi. Darbeye direnişin sesi, darbeye direnişin kanalından yükseldi. Demokrasi kahramanı, Cumhurbaşkanımız, milletin kanalı TGRT Haber ekranlarından milletimize seslendi. Darbeye direnin dedi.
2: Şunu çok açık net söylüyorum. Pensilvanya'dan Türkiye'yi yönetmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ülkeyi millet kendisi yönetmektedir.
1: 15 Temmuz gecesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'a bağlandı. Milletin kanalından millete seslendi.
2: Milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
1: Milletin adamı, milletin kanalı TGRT Haber'den milletine bu çağrıyı yaptı.
2: Milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Senle hayatım dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
9: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
10: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Şimdi reklamlar.
11: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim.

0: Ecel erdi, bade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi sen cevap vergil, Allah sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah sana sundum elim.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: TGRT FM. TGRT FM Haber.

0: Efendim günaydın, yeniden günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş, yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım başlıklarımıza dünden neler kaldı, bugün önümüze ne çıkacak? Gelsin ekranlara. İhanet şebekesiyle mücadele sürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hizmet, himmet ve eğitim diyerek milletin duygularını 40 yıl istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıktı dedi. Kararlı mücadele vurgusu yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nde 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu vardı. Devam edelim efendim, bakacağız detayına tekrar. İkinci başlık, Bahçeli'nin sözleri 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NATO'ya ilişkin de dikkat çeken tespitlerde bulundu. NATO yeni devrin şafağında dedi. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını da işgal girişimi olarak nitelendirdi. Üçüncü başlıkta gelsin. Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin şüpheli bir biçimde düşmesine ilişkin olayda FETÖ izi belirginleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ silahlı terör örgütünü işaret etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların FETÖ bağlantılarına dikkat çekti. Ve dördüncü gündem maddemiz yine bu haftanın en çok konuşulanlarından Ahbap'a ikinci dalga operasyonu. Kurucusu biliyorsunuz Haluk Levent hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında sular durulmuyor. 4 ilde operasyon düzenlendi. İkinci dalga başladı. 17 şüpheli gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının otobanda yakalanmadan önceki anlara ait görüntüleri de ortaya çıktı ve 5. başlığımız gelsin. Tabii ki dış gündem, tabii ki Orta Doğu. ABD ile İran arasında sular durulmuyor. Orta Doğu'da sular bir türlü durulmuyor. ABD İran'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Amerikan ordusu Keşm ve Kiş adasını vurdu. İran da cevap verdi. ABD Başkanı Trump İran'a anlaşma için bir şans verdim. İlk onlar saldırdı dedi. Bakacağız detayına. Etiketimizi de verelim efendim ekranlara. O da gelsin. Sosyal medyadan isten mesajlarınızı bekliyoruz. Milletin gücü etiketimiz. Milletin gücüne yazın mesajlarınızı. Biz de okuyalım. Devam edelim. Günaydın Türkiye'nin ikinci saatini.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet, himmet ve eğitim diyerek milletin duygularını 40 yıl istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyetinin 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını belirtti. Kararlı mücadele vurgusu yaptığı AK Parti Genel Merkezi'nde 10. yılında 15 Temmuz sempozyumunu düzenledi. Az sonra. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli NATO'ya ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. NATO yeni devrin şafağında dedi. Bahçeli 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını da işgal girişimi olarak nitelendirdi. Az sonra. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin şüpheli bir biçimde düşmesine ilişkin olayda FETÖ izi belirginleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ silahlı terör örgütüne işaret etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların FETÖ bağlantılarına dikkat çekti. Az sonra.
0: İstanbul sokaklarında tanklar, gökyüzünde jetlerle korku dolu bir gece yaşandı. Ancak halkın birliği ve beraberliği tüm korkuları geride bıraktı. 15 Temmuz'da İstanbul'da bir kahramanlık destanı yazıldı.
2: Karanlık günlerdi. Türkiye ardı ardına yaşanan terör saldırılarıyla sarsılmıştı. 15 Temmuz akşamı İstanbul'un iki yakasını bağlayan köprülerin trafiğe kapatıldığına ilişkin haberler çıkınca da ilk akla gelen bir terör saldırısı oldu. Gerçekten öyleydi. Türkiye bir terör örgütünün tehdidi altındaydı. FETÖ hain kalkışma planını devreye sokmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanmış cuntacı askerler Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini tek taraflı trafiğe kapatmıştı. Saatler 22'yi gösteriyordu. İstanbul sokaklarında tanklar dolaşıyor, halkın koruyucu olarak gördüğü askerler kendi vatandaşına silah doğrultuyordu. Kimse olan biteni anlam veremedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın televizyon ekranlarından yaptığı bu bir kalkışma girişimi açıklamasıyla yaşananların adı konmuş oldu.
3: Korkmayın, korkmayın, biz geldik, çıkmayın korkunuzdan.
2: Darbeci hainler İstanbul'da stratejik noktaları hedeflemişti. Köprülerin ardından Atatürk Havalimanı'nda da tanklar ve askeri araçlar konuşlandı. Kontrol kulesini ele geçiren askerler tüm uçuşları durdurdu. F-16 savaş jetleri havalimanı üzerinde alçak uçuş yaparak yolcu uçaklarının iniş kalkış yapmalarını engelledi. Aynı saatlerde üst düzey komutanlar Moda Deniz Kulübü'nde Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Kor General Mehmet Şanver'in kızının düğünündeydi. Konya'daki üstten hareket eden iki helikopter kulübe indi. İçlerindeki Cuntacı askerler dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin aldı. Vatandaşlar olup biteni televizyonlardan ve sosyal medyadan takip ediyor, vatanı korumak için darbecilere karşı koymak için harekete geçmeye hazırlanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyondan "milletimi meydanlara çıkmaya çağırıyorum" sesini duyan milyonlar sokaklara indi. Savaş uçakları alçak uçuş yaparak sonik patlamalarla halkı sindirmeye çalıştı. Ama halkın sinmeye, vatanını bırakmaya niyeti yoktu. Binlerce kişi darbecilerin konuşlandığı merkezlere akın etti. Canlar vatan için siper edildi.
3: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
2: Atatürk Havaalanı'na akın eden vatandaşlar tankların önünde durdu. Darbecilere geçit vermemekte kararlılardı. Cuntacı askerler binlerce kişinin üzerine ateş açtı. Sadece havalimanında değil, Taksim Meydanı'nda, TRT'nin Ulus ve Harbiye yerleşkelerinde, Aksaray Ordu Evi'nin önünde, İstanbul'un birçok noktasında demokrasi için, vatan için, özgürlük için hayatlarını hiçe sayan vatandaşlarla darbeciler arasında çatışmalar çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirmeye çalışan hainlerin amacı emniyet güçlerinin emir komuta merkezini kırarak daha hızlı ilerlemekti. Ama halkın direnişini hesaba katmamışlardı. Halk içinde FETÖ'cü askerlerin bulunduğu tankları tek tek ele geçirdi. Yakalanan Cuntacı askerler polise teslim edildi. Gecenin en sıcak saatleri kalkışmanın başladığı noktada yaşandı. Hainler kalplerinde vatan aşkı, dillerinde dualarla sonradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını alacak olan Boğaziçi Köprüsü'nü savunan vatandaşlara gözlerini kırpmadan ateş açtı. 34 kahraman şehit oldu. Halkın onurlu mücadelesi İstanbul'un tüm noktalarında sürdü. Unkapanı Köprüsü'ne ilerleyen askeri araçlar vatandaşlarca durduruldu. Darbeciler 3000'e yakın kamerayla İstanbul'un birçok noktasını kayıt altına alan Afet Koordinasyon Merkezi'ni de işgal etmişti. Çatışmanın bir diğer adresi de orası oldu. Kamera ve ekranları devre dışı bırakmaya çalıştılar. Kendilerine engel olmak isteyen vatandaşlara ateş açtılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vezneciler'deki binasını işgal etmeye çalışan darbecilerle polis arasındaki çatışma sabaha dek sürdü. Vatandaşlar da polisle omuz omuza mücadele verdi. 14 kahraman şehit düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlara bir kez daha seslendi. Onun sözleri darbeye karşı mücadeleyi daha da güçlendirdi. Erdoğan harekatı havalimanından yönetti. Aynı dakikalarda Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin bombalandığı haberleri geldi. İstanbul o gece ayaktaydı. Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde Başbakanlık Ofisi önünde şehrin birçok sokak ve caddesinde polisle darbeciler arasında çatışmalar yaşandı. Darbeciler nereye gitse karşılarında askeri, polisi ve vatandaşları buldu. Ne yaptılarsa halkın direncini kıramayacaklarını anlayan cuntacıların süngüsü düştü. 06:40'ta Boğaziçi Köprüsü'nü kontrol eden 50 darbeci asker silahlarını bıraktı, polise teslim oldu. Türk milleti bir kez daha kenetlenmiş, düşman nereden gelirse gelsin vatanı teslim etmeyeceğini, boyunduruk altına girmeyeceğini, özgürlüğü için gözünü kırpmadan canını vereceğini göstermişti. 15 Temmuz'da yeni bir kahramanlık destanı yazıldı.
0: Unutulmaz o gece, hala daha izlerini taşıyoruz ve yaşıyoruz efendim. Gün boyu da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi az önce 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını izledik. Öncesinde ne oldu? Bunun hazırlığı nasıl yapıldı? Onunla ilgili bir gazete haberimiz var. Gelsin ekranlar efendim. Akşam gazetesinde hainlerin darbe haritası diye paylaşılmış güvenlik birimlerinin raporuna göre 15 Temmuz darbe girişimi hazırlık süreci ve toplantı trafiği 2015'te başladı. 1 Kasım 2015 örgüt elebaşı tarafından Pensilvanya'da darbe kararı alındı. Ve 2 hafta sonra Adil Öksüz'ün ABD seyahati sonrası Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytunlar'dan oluşan junta heyeti Pensilvanya'da kuruldu. Aralığın sonu ilk temaslar Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı yapıldı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz tekrar Pensilvanya'ya gitti. Ve yeni yıl başladığında da Ocak ve Haziran arası planlama ve kurye trafiği vardı. Ardından Temmuz 2016'da final koordinasyon ve icra 6-9 Temmuz'da Ankara'da son rötuşlar atıldı. 11-13 Temmuz'da Pensilvanya'dan son onay geldi ve 12-15 Temmuz'da da İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı hareketlilik vardı. Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. 14 Temmuz'da kilit isimler darbe girişimi için Ankara'ya geçti diye yazılmış efendim. Yine 15 Temmuz'u konuşmaya devam edeceğiz. Bir de Orta Doğu'ya bakalım neler yaşanıyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi sular durulmuyor. ABD İran'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Keşm ve Kiş Adası vuruldu. İran da hemen cevap verdi. Trump, İran'a anlaşma için bir şans verdim. İlk onlar saldırdı dedi.
4: ABD-İran savaşında yine tansiyon yükseldi. Füzeler havada uçuştu. ABD İran'ı vurdu. İran Körfez ülkelerine saldırdı. Trump tehditlerine devam etti.
5: İran'a anlaşma için bir şans verdim. İlk saldırıyı onlar düzenledi ve bu büyük bir hataydı.
4: ABD-İran arasındaki savaşın tekrar başlamasının ardından Orta Doğu yine yangın yerine döndü. ABD akşam saatlerinde İran'a bir kez daha saldırı düzenledi. Ordunun hedefinde bu kez Keşm Adası ve Kiş Adası vardı. İran, ABD'nin Kiş Adası'ndaki su ve elektrik üretim tesisi çevresine hedef alan saldırıları sonucu elektrik üretim ünitelerinde hasar meydana geldiğini bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik 5 saatlik saldırıların sona erdiğini bildirdi. Saatler 23'ü gösterdiğinde ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası başladı. Dakikalar sonra İran'dan misilleme geldi. İran, Umman açıklarında petrol tankerini vurdu. Saldırıda 6 kişi yaralandı. Mürettebat tahliye edildi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda kural ihlali yapan 2 tankeri vurduğunu açıkladı. Kuveyt de İran'ın saldırılarına maruz kaldı. Ülkenin hava savunma sistemi devreye girdi. İran füzeleri engellenmeye çalışıldı. Saldırıların devam ettiği sırada ABD Başkanı Trump, Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'yi Beyaz Saray'da ağırladı.
5: Irak'ı seviyoruz.
4: Trump görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Gündeminde yine İran vardı.
5: Hürmüz Boğazı'nın kullanımından ücret alınması fikrini hiç beğenmiyorum. Hiç kimsenin bu boğazdan geçiş için para talep etmesine izin verilmemeli. İlk ateşi İran açtı. Bu büyük bir hataydı. İran'a anlaşma için bir şans vermiştim.
4: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Trump'ın açıklamalarına cevap verdi. Pezeşkian, Trump'ın söylemlerine sözle değil, eylemle karşılık vereceğiz. Topraklarımızın her karışını savunacağız dedi. Bir gelişmede İsrail-Lübnan hattında yaşandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, Beyrut yönetimiyle imzaladıkları çerçeve anlaşması kapsamında Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilme konusunda adım atmaya hazır olduklarını söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin ölümü nedeniyle Katar'a taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye başsağlığı dileklerini iletirken, ziyaret bölgede artan gerilimin gölgesinde diplomatik önem de taşıdı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin ölümü dolayısıyla Katar'a gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı başkent Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani'yi karşıladı. Erdoğan daha sonra Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. Ancak bu ziyaret bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği hassas bir dönemde gerçekleşti. ABD ile İran arasında son dönemde yaşanan gerilim ve karşılıklı saldırılar Körfez'deki güvenlik endişelerini artırmış durumda. Katar'da bulunan ABD'nin El Udeid Hava Üssü de son krizde dikkat çeken stratejik noktalardan biri olmuştu. Bu nedenle Erdoğan'ın Doha ziyareti sadece bir taziye programı olmanın ötesinde bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle diplomatik açıdan da kritik ve zorlu bir ziyaret olarak değerlendiriliyor. Uzun süredir tedavi gören eski Katar emiri El Sani 12 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Ülke genelinde 4 günlük yas ilan edilmiş ve El Sani Doha'daki Lusail mezarlığında toprağa verilmişti. 1995-2013 yıllarında görev yapan eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 2013'te yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye devretmişti.
7: Allahu Ekber.
0: FETÖ'cü darbecilerin Ankara'daki hedeflerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Hainlerin kontrolündeki savaş uçaklarından 2 bomba atıldı Beştepe'ye. Demokrasiye sahip çıkan 31 kişi şehit düştü. 188 kişi gazi oldu. O gecenin ardından birlik, beraberlik ve mücadele ruhunu yaşatmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki meydana 15 Temmuz anıtı dikildi.

0: Ne atılan bombalar ne kurşunlar onları yıldırabildi. Vatan için, demokrasi için, gelecek için oradaydılar. Darbeci hainlerin karşısında dimdik durdular.
1: FETÖ'cü darbecilerin Ankara'daki hedeflerinden biri ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Hain darbecilerin kontrolündeki savaş uçaklarından iki bomba atıldı. Binlerce Ankaralı soluğu Beştepe'de aldı ve hain darbecilere engel oldu.
0: 15 Temmuz'da milletin sağlam iradesinin sergilendiği adreslerden biriydi Beştepe. Darbe girişiminin başlamasının ardından külliyenin ilk hedef olduğunu anlayan on binlerce Ankaralı soluğu burada aldı. O sırada tanklar ve FETÖ'cü hainler külliyeyi ele geçirmek için Beştepe yolundaydı. Alarm durumuna geçen külliyedeki koruma ekibi ilk olarak FETÖ'cülerin sızdığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelini etkisiz hale getirdi. Dışarıdaki darbecilere direnenlerse öncelikle sivillerdi. Etten duvar örüldü, 6 tank engellendi. Aralarında rütbelilerin olduğu darbeciler gözaltına alındı. FETÖ'cüler külliye çevresinden uzaklaştırıldı ama havadaki hareketlilik sürdü. Bu kez helikopterlerle Beştepe'nin avlusuna inmeye çalıştılar. Üstelik buna iki kez yeltendiler. Ancak o girişime de engel olundu. Darbeci hainler Cumhurbaşkanlığı külliyesini ele geçiremeyince halkın üzerine bomba yağdırmaya başladı. 16 Temmuz sabahında darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları belirdi gökyüzünde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresine peş peşe iki bomba atıldı. O bombalardan biri Millet Camii'nin önüne düştü.
1: 15 Temmuz gecesi hain darbeciler tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bombalardan bir tanesi işte bulunduğumuz bu noktaya düştü. Bombanın etkisiyle çevredeki araçlarsa kullanılamaz hale geldi.
0: Ankaralılar hain darbecilere geçit vermedi. FETÖ'cü teröristler Beştepe'den püskürtüldü.
1: İşte o geceden sonra birlik, beraberlik ve mücadele ruhunu yaşatmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki meydana 31 metre yüksekliğindeki 15 Temmuz anıtı dikildi. 15 Temmuz anıtı 4 farklı bölümden oluşuyor. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve tek milletten oluşan bu anıtta o gece şehit olan yüzlerce kahramanın fotoğrafları ve isimleri yer alıyor.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu büyük gece Türkiye Büyük Millet Meclisi de olağanüstü toplandı. Ona bakacağız ama öncesinde bir haberimiz var. O da ekrana gelsin, sonrasında gideceğiz, bir gazete haberimiz var. 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlığı var Sabah gazetesinde. Gelsin efendim ekranlara. Başkan Erdoğan'ın kaleminden 15 Temmuz zaferi diye paylaşılmış Sabah gazetesinde tarihin akışını değiştiren, koca bir milletin istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele ettiği o meşhum gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe hainlerin sinsi planlarının ve onların arkasındaki küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulamayacağından kimsenin şüphesi olmasın dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dönelim efendim o gece mecliste yaşananlara. Olağanüstü toplandı meclis. Parti ayrımı olmaksızın ulaşabilen milletvekilleri genel kurula gitti ve direniş gösterdi. Milli iradenin tecelligahını hedef alan FETÖ'cü hainlerse vekilleri susturmak için meclise bomba yağdırdı.
3: Bizim burada yapacağım şey, burada ölmektir.
0: 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi hain darbecilerin ilk hedefleri arasındaydı. Her partiden milletvekilleri darbecilere geçit vermemek için o gün tek yürek oldu.
4: Allah-u Teala bu aziz milletin kalbinden korkuyu almıştı. İnsanlarda korku diye bir şey yoktu. Göğsünü siper etti.
0: Vekiller hemen meclise hareket etti. FETÖ'cü hainlere karşı milli iradeyi savundu. Genel kurul çalışmalarına katılan vekillerden biri de AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'ydı.
5: Meclis Başkanımız İsmail Kahraman bir aradım. Ben meclisteyim, koruma başkanım ve genel sekreterim var, kimse yok dedi. Biz
4: Oradan çıktık, meclise geldiğimizde Çankaya kapı tamamıyla kapalıydı. Kesinlikle darbe oluyor ve hiç de şakası yok. Sokağa çıkmalıyız, milleti çağırmalıyız, direnmeliyiz dedik.
0: Ancak FETÖ'cüler milli iradenin tecelligahı olan meclisin toplanmasından rahatsız oldu. Vekilleri susturmak için meclise bomba yağdırdılar. Darbe girişiminin yaşandığı dönemde AK Parti Kırıkkale milletvekili olan Ramazan Can, bombaların altında korkmadan darbeye direnmeye devam ettiklerini söyledi.
5: Alçak FETÖ terör örgütü Yunanların dahi yapmadığını yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamadan öte durmadı. Bomba aladı da ne oldu? Milletvekilleri kesinlikle ne insicamını bozdu ne bir şeyini. Hafif bir toz duman ortaya kalktıktan sonra bir dağınıklık oldu.
0: AK Parti Bingöl milletvekili Feyzi Berdibek ise iktidar muhalefet ayrımı olmaksızın vekillerin darbeye karşı bir araya gelmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.
6: Söz konusu vatansa gerisi teferruatı düşüncesiyle hareket ederken Allah bu vatana, bu millete, bu devlete zarar vermesin düşüncesiyle o gece bütün milletvekillerimiz canı gönülden kendini ortaya koydu.
0: AK Parti Sakarya milletvekili Ali İnci ise darbe girişiminin başladığı saatlerde memleketinde kızının düğünündeydi. Darbe haberini alır almaz düğünden ayrıldı.
7: Ben bir tek silahlarımı getirin dedim. Yola çıktım. Düğünü orada bıraktım. Ne kızıma, ne damadıma, ne diğer damatlarıma, ne aileme, hanıma hiçbir şey söylemeden hemen silahları aldık, yola çıktık. Ya ölümüne çıktık yola.
0: İnci darbecilerin Sakarya valiliğini ele geçirdiğini öğrendi. Hemen binlerce Sakaryalıya SMS gönderdi. Vatandaşları meydanlara davet etti. Kendisi de valiliği kurtarmak için halkla birlikte harekete geçti.
7: Sakarya valinin önü 10 binler, 20 binler, 50 binler, 100 binler doldu. Korkunç bir miting gibi doldu. Biz orada valiliğin en önünde büyük mücadele ettik.
8: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
10: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Benim bankam İş Bankası.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste, iyi
2: Finans. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
6: Arış Bedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Aa, bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
8: TGRT FM Haber.
9: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan Ali Karayiğit, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daydı. Karayiğit, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hainlere karşı direndi. Vücudunu siper etti. O geceyi hiç unutmayacağını söyledi. Yüzüme gelen şarapnel parçası benim şeref nişanım dedi.
10: ...15 Temmuz'da o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde vatan savunmasına koştu. FETÖ'cü darbecilere karşı mücadelede yaralandı, gazi oldu.
11: İşten dönmüştük saat 10 gibi. Köprü yakın olduğu için silah ve tank sesleri geliyordu. 15 Temmuz gecesi ben diye arkadaşlarımla beraber köprüye çıktık. Çok kalabalık bir insan topluluğu vardı. Yani şunu gördüm o gece... Bu vatan sahipsiz değil.
10: Kütahya Tavşanlılı 46 yaşındaki Ali Karayiğit o karanlık gecede herkes gibi millete çevrilen namlulara göğsünü siper etti.
11: İnsanların üzerine ateş ediyordu. İnsan, asker üniformalı ama terörist. Yani çok vurulan kişi gördüm, şehit olan kişi gördüm.
10: Karayiğit köprüdekilerle korkusuzca hainleri durdurdu. Tank ateşi sonucu da vücuduna isabet eden şarapnelle yaralandı. Adını 2196 15 Temmuz gazisinin arasına yazdırdı.
11: En son bize sabaha karşı saat 6-7 gibi tanktan atış yaptılar. Benim arkamda top mermisi patladı. Top mermisinin patlamasıyla ben bayılmışım. Beni oradaki gençler alıyor, ambulansa koyuyorlar, ben hastaneye gidiyorum. Orada tedavi görüyorum.
10: Evli, iki çocuğu olan Ali Karayiğit, 15 Temmuz'dan 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi. Gazi, yüzümde duran şarapnel parçası benim şeref nişanım dedi.
11: Patlaması şiddetiyle bana şarapnel parçası geldi. Yüzüme geldi, bir tanesi de başıma geldi. Başındakini çıkarttılar ama yüzümdeki hala duruyor. O da benim nişanım, şeref nişanım.
9: Tabii hainlerin hedefinde sadece askerler ve siviller yoktu. Polisler de vardı. O gece hedef alınan yerlerden biri de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Gözü dönmüş FETÖ'cü hainler emniyeti bomba yağmuruna tuttu.

0: polis yatan bir tane
1: polis arabalarını vuruyorum, doğru mu? Polisleri vur, polisleri, evet.
2: Bombalarla tanklarla ellerindeki bütün silahlarla saldırdılar. Yine de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçiremediler. Katliam talimatları peş peşe geldi. Gözü dönmüş darbeci hainlerin bir hedefi de Akköprü'de bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Darbecilerin hesaplayamadığı bir şey vardı. Polislerimiz ve vatandaşlarımız el ele verdi. O gece bir diriliş destanı yazdı. Emniyet Müdürlüğü'nde sıcak dakikalar saat 23.47'de başladı. Polislerimiz tomalarla yolu kapattı. Kapatılan yol darbecilerin tanklarıyla açıldı. Hainler bina önüne yerleşti. Hainler gelen binlerce vatandaşımızı durduramayacağını anladılar. Ancak FETÖ'cü hainler tanklardan kadın erkek, yaşlı çocuk, masum halkın üzerine ateş açtı. Polislerimiz darbeye direnmeye kararlıydılar. Vatanları için, demokrasi için ölmeye de. Gözlerini kırpmadan silahlarına sarılıp darbecilere karşı durdular. Polislerimizle darbeci hainler arasında çatışma başladı. Darbeci hainler ağır silahlar yükledikleri helikopterlerle emniyeti ateş yağmuruna tuttular. Hiçbir ağır silah darbe girişimini bastırmaya çalışan polislerimizi ve halkımızı durduramadı. Hainler Emniyet Müdürlüğü'ne ele geçirdikleri F-16'lardan peş peşe 3 bomba attı. Katliam talimatını Cuntacı askerlerden Mustafa Mete kaygısız verdi. İlhami Aygül ve Mustafa Özkan isimli darbeci pilotlar kullandıkları F-16'lardan bombaları attı. O dehşet anları telsiz konuşmalarına böyle kaydedilmişti. Halkımız ve polislerimizin birlikte mücadelesiyle darbeciler etkisiz hale getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaşanan saldırının izleri ise hava aydınlandığında daha net ortaya çıktı. Darbeci askerler Ankara Emniyetine sadece ön kısmından saldırmadı. Tanklarla binayı arka kısmından da ateş yağmuruna tuttu. Bombalamaları.
3: Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hain saldırıda şehit oldu ve 3. sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysan. Aradan 10 yıl geçti. Baysan ailesi evlatlarına olan özlemlerini gözyaşlarıyla anlattı.
4: Bir evlat yetiminin acısını bunu kaybedenler bilir.
2: En büyük acıyı yaşadılar, oğullarını kaybettiler. O gün bugündür ne annenin ne de babanın gözyaşları durdu.
5: Yanıyor için, başka ne olur?
2: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 252 kahraman şehit oldu. 42 yaşındaki emniyet müdürü Ufuk Baysan da onlardan biriydi. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü. Baysan çiftinin evlat acısı olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen dinmedi. Dinmek bir yana, hafiflemedi.
4: O günlerden bugünlere çok değişmiş. Mümkün değil aklımdan çıksın veya unutayım da. Mümkün değil ya, ne yapacağımı da bilmiyorum.
2: Ramazan Baysan oğlunu anlatırken acıyla yoğrulmuş bir gurur yaşıyordu. Onun mücadeleden hiç yorulmadığını söyledi.
4: Canı pahasına birkaç badire de atlattı ama hiçbir zaman ilk günkü gibi çıta gibi ölünceye kadar devam etti.
2: Anne Hanife Baysan oğlunun fotoğrafına dolu gözlerle baktı. Yaşadığı acıyı tanımlayacak kelime bulamadı.
5: Hiç konuşacak halim yok. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Meydandı hepsi. Ne diyeyim? Yanıyor için başka ne olur?
3: O hain darbe girişiminde 253 asker ve sivil şehit oldu. Her biri ardında hafızalardan silinmeyecek bir kahramanlık hikayesi bıraktı. Bugünse Türkiye şehitlerini bir kez daha anıyor. Gidelim Edirne Kapı'ya, şehitliğe. TGRT Haber muhabiri Şevval İskender bizleri bekliyor. Şevval günaydın. Şehitlerin kabirlerinin başındasın. Yakınları orada. Nasıl bir atmosfer var? Neler düşünüyorlar, neler hissediyorlar? Anlatır mısın bize?
0: Okan Ateş, aslında acının, hüznün bir o kadar da milli birlik ve beraberliğin yoğun yaşandığı bir gündeyiz. Bundan tam 10 yıl önce FETÖ'cü hain darbe girişimi yaşandı. Ancak başarılı olamadılar ve vatan uğruna can verenler oldu. Biz Yusuf Öztürk'le beraber bu noktalardan birindeyiz. İstanbul'da Edirne Kapı şehitliğindeyiz. 15 Temmuz şehitleri bugün 10. yılın geride kalmasına rağmen yine hüzünle, gözyaşlarıyla anıldığını ifade edelim. Sizin de söylediğiniz gibi aileler her 15 Temmuz'da, her bayramda buraya geliyorlar ve dualarını ediyorlar. 15 Temmuz 2016'nın üzerinden 10 yıl geçti. Acılar hala taze. Ancak milli birliğin, beraberliğin, o güçlü duygunun yaşandığı da bir gün aslında. Bundan tam 10 yıl önce dediğimiz gibi vatan millet için hiçbiri gözünü bile kırpmadan şehit oldular. Ve hemen Yusuf Öztürk size gösteriyor. Bu 15 Temmuz şehidimiz Halil İbrahim Yıldırım en küçük şehitlerden biri. Burada 14 şehidimiz yatıyor. 2001 doğumluydu. 2016'da hayatını kaybetti. Bu noktada anma programı kapsamında tabii İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberinde Ömer Bolat'ın da geldiğini ifade edelim. Resmi program başlayacak. Kur'an tilaveti okunacak. Ardından hitaplar gerçekleşeceğini ifade edelim. Burayı anlatmak istiyorum aslında. Protokol konuşmalarının ardından Halil İbrahim Yıldırım demiştik. 15 yaşında hayatını kaybetmişti o. Babasıyla beraber Bayrampaşa Çevik Kuvveti'nin hemen önünde darbeci askerlere geçit vermedi. Ve bir an olsun bile o şehitliği istiyordu zaten. İstediği de oldu. En küçük şehidimiz Halil İbrahim Yıldırım. Bu noktada Edirne Kapı şehitliğindeler, yatıyor birçok vatan için, vatanı uğruna bir an bile gözünü kırpmayan o şehitlerimiz. Şimdi gördüğünüz gibi Yusuf Öztürk de sizlere gösteriyor. İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu noktaya geldiler ve resmi programın biraz sonra başlayacağını ifade edelim. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak şehitlerimiz için ve şehitlerimiz bir kez daha minnetle anılacağını ifade edelim. Edirne Kapı şehitliğinde tam 14 şehidimiz yatıyor. 10 yıl geçti ancak acılarımız hala taze. Bir yandan da gururluyuz. Gurur anımız kat be kat artıyor. Çünkü milli birlik ve beraberliği FETÖ'cü hainlere 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin gösterdiğini ifade edelim. Edirne Kapı şehitliğinde dediğimiz gibi en küçük şehidimiz var. 2001 doğumlu, 15 yaşındaydı o, Halil İbrahim Yıldırım. bir noktada hemen iki yanında Yılmaz Ercan var. O da 15 Temmuz darbe girişiminde köprüdeki sembol isimlerden biriydi aslında, hatırlayacaksınız. Motosikletiyle darbeci hainlerin önlemek istedi. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor Okan Ateş. Ona kulak verelim. Şehitlerimiz rahmetle, minnetle anılıyor Edirne Kapı Şehitliği'nde.
3: Şevval, teşekkürler. Kolay gelsin sana da. Biz de bir yandan haberlerimizle devam edelim efendim. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında başından vurulan dönemin terörle mücadele daire başkanı Gazi Turgut Aslan o hain gecenin detaylarını anlattı. Aslan, FETÖ ile ilgili hazırladığım rapor sonrası hedef haline geldim dedi.
6: Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir takım hareketimi görünce jandarmaya gittim. Ben önce içeri girmek istedim. Arif kendine randevum olduğunu söyledim. Onların burada sözü geçmez dediler. Bana Cüzdaşçı Konseyi yönetimi el koydu dediler.
2: Dönemin terörle mücadele daire başkanı Turgut Arslan 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için koruması Hasan Gülhan'la birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti. Arslan ve koruması darbeci askerler tarafından alıkonuldu. Hainler hem Aslan'ı hem de korumasını başından vurdu. Hasan Gülhan hayatını kaybederken Turgut Aslan'sa ağır yaralandı. 5 ay komada kaldı. 5 beyin ameliyatı geçirdi. Gazi unvanı aldı.
6: Koruma ve benim gözlerimi bağladılar. Rahmetli Hasan Gülhan'ın kafasına sıktılar. Önce o şehit oldum. Benim de kafama sıktılar. Öldü diye bıraktılar.
2: FETÖ'nün faaliyetleriyle ilgili rapor hazırlayan Aslan bu raporun ardından darbecilerin hedefi olduğunu söyledi.
6: Cumhurbaşkanı beni çağırdı. Rapor lazım dedi. Bir rapor yazdım. 60 sayfa. Beni tehdit ediyordu aldı sürekli. Ondan sonra koruma aldım.
3: FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yüzlerce kahraman vatan evladı şehitlik mertebesine ulaştı. Yüzlercesi de hainlerin kurşunlarıyla yaralandı, gazi oldu. Türk milletinin bir kez daha destan yazdığı o karanlık gecenin çok sayıda kahramanı vardı. İşte onlardan bazıları.
7: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
2: Tankların önünde durdular. Kurşunlara göğüslerini siper ettiler. Hainlere geçit vermediler. 15 Temmuz'da Türk halkının kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklediler. ...15 Temmuz'da bir destan daha yazan Türk milletinin kahramanlarından biri Assubay Ömer Halis Demir'di.
8: Geçmiş olmayanın geleceği olmaz.
2: Özel Kuvvetler Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en gözde askerlerinin yer aldığı karargahtı. 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin ilk göz diktiği, mutlaka düşürülmesi gereken yerlerden biri de burasıydı. Eğer Ömer Halis Demir olmasaydı belki de gözünü kan bürümüş darbecilerin istedikleri gerçekleşmiş olacaktı. Ömer Halis Demir o gece darbeye karşı kilit bir görev üstlendi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelen darbeci askerlerin üzerine tek başına gözünü kırpmadan yürüdü. Komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi öldürdü. O karanlık gecenin seyrini değiştirdi ama kendisi de şehadet şerbetini içti. Sadece asker ya da polisler değildi o gece şehit düşen. Nice vatan sevdalısı kendini siper etti hainlerin kurşunlarına. Özgür Gençer'in adı da o kahramanların arasına yazıldı. Özgür Gençer, kalkışma gecesinin ilk saatlerinde anne sözü dinlemiş eve gitmişti. Ama bomba seslerini duyunca vatanı korumak için daha fazla duramadı.
9: Abdest alıyor, namazını kılıyor iki rekat. Tekrar dönüyor. Annesi tekrar aradı. Oğlum sen yine mi gidiyorsun diye. Anne dedi... buraya gidilmesi gerekiyor. Bugün o gün değil dedi. Bugün başka bir gün diye.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşan kahramanlardan biriydi. Yanında ağabeyi Şenol da vardı. Sabah saatlerinde külliyeye atılan bombayla Özgür Gençer şehit oldu. Ağabeyi yaralandı.
9: Hastaneye vardığımızda büyük oğlumun alçıyı almışlardı yaralı yerlerini. Beni bırakın da Özgür'e bakın dedi. Doktor aldı beni odasına götürdü. Teselli etmeye çalıştı. Dedi ki çok ağır geldiydi. Çok uğraştım ama kurtaramadım dedi.
2: Metin Doğan Atatürk Havalimanı'ndaki tanklardan birini önüne yatarak durdurmuştu. 15 Temmuz'un simgelerinden oldu.
10: Benimki kahramanlık falan değildi. Ben yani yüzde başarıya ulaşmak demek ölmek demekti. İnsanların hepsini sokaklara dökebilmek için yapmış olduğum bir eylemdi.
11: İlk Kabe'yi gördüğümde şöyle bir dua etmiştim. Ben şehadet istemiştim. Rabbim bizim şehadet nasip etmedi, gazi nasip etti. Buna da şükürler olsun.
2: Musa İlhan o gece Başbakan Binali Yıldırım'ın bu bir kalkışmadır açıklamasını duyar duymaz sokağa çıktı. Önce belediyenin lojistik merkezini işgal eden darbecilere karşı koydu. Ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Hain bir kurşunun hedefi oldu.
11: Çatıdaki asker vardı orada bir tane. Onun yaptığı ateşle vurulmuşum. Tam şu ağaçların, aracın olduğu yere düştüm. Düşmüşüm daha doğrusu.
2: Hastaneye kaldırıldı. Gözünü açtığında ilk sorusu vatanın akıbeti oldu.
11: İlk uyandığımda Cumhurbaşkanımızı sormuşum. Yani Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu? Ya da işte bu darbe başarılı oldu mu olmadı mı diye.
2: Kurşunlardan biri hala vücudunda. Kalbinin 2 santim altında.
11: Vücudumdaki kurşunu 3 şeyle eşleştiriyorum. Vatan, bayrak, namus. Biz o gün vatanımıza sahip çıktık, öyle düşünüyorum. Biz o gün bayrağımıza sahip çıktık, biz o gün namusumuza sahip çıktığımızı düşünüyorum.
2: O ihanet gecesinde vatanı için canını hiçe sayan isimlerden biri de Safiye Balat'tı. Darbeci askerlerin üzerine yürüdü, vurmayın dedi. Kendi vuruldu ama darbecilere geçit vermedi.
12: Gözlerinizin önünde bütün kardeşleriniz yerde. Tabii bu... O kadar duygusal bir an ki, o kadar ağlıyorsunuz ki elinizden gelecek başka hiçbir şey yok. Elinizde çünkü karşılık verecek silahınız yok. Dilinizde sadece dua.
2: Balat o gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sivillere ateş açan FETÖ'cülere boyun eğmedi.
12: Bayan yaralandı diye bağırıyorlar. Ben de hanım kardeşimize gideyim. Bu yaralıyı bırakayım çektim ateş attığında değil. Hadi ona gideyim derken beni tuttu bir çocuk. Abla dedi beni de çek.
2: Hainlerin yağdırdığı kurşunlardan biri 37 yaşındaki Safiye Balat'a isabet etti.
12: Ayağa kalkmam halinde öyle bir kurşun geldi ki sağ bacağım arkasından. Kaval kemiğimi parçalayarak çıkmış bu arada.

0: dönemde olduğu gibi asil ferasetiyle 15 Temmuz gecesinde de darbeci alçaklara, meydanlara inerek "Ben vatanım için yaşarım, devletim için ölürüm kardeşim, liderim için ölürüm kardeşim" dedi.
1: Bir başka 15 Temmuz gazisi de Ahmet Onay'dı. O da Cumhurbaşkanı'nın çağrısına uyup FETÖ'cülerle mücadele için sokağa çıkmış, Atatürk Havalimanı'na gitmişti.
2: Sana söz verdim, getirdim. Sözümü tuttum ben. Oh, vallahi yok. Geldi seni öptü lan, helal olsun sana.
0: Bir abla yaralandı ve onu içeri taşırken ufak da olsa yaralanmak bize de nasip oldu o geceye dair.
1: Darbeye karşı durmak için yola çıkmıştı aslında. Ama kısmet bu ya, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da o gece tanıştı. Hem de yaralandığı sırada. Ahmet Onay yara aldıktan kısa süre sonra Cumhurbaşkanı'nın uçağı havalimanına indi. Erdoğan Onay'ın yanına geldi. Hiç unutmayacağı o sözleri söyledi.
0: Eğilip alnından öpüyor. Kulağıma da adımın Ahmet olduğundan daha iyi hatırlıyorum. Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk diyor.
1: Türk halkı 15 Temmuz gecesi canıyla kanıyla destan yazdı.
3: O darbe girişimi Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. FETÖ'cü hainlerin kurşunlarıyla yüzlerce kişi şehit ya da gazi oldu. Onların ardından yürek burkan hikayeleri ve kahramanlıkları kaldı yaralı halde. FETÖ'cülere direnen kahramanlarsa 9 yıl önce yaşadıklarını anlattı.

0: Bu vatan kolay kazanılmadığını bildiğimiz için bu vatanı da onlara yar etmeyiz dedik. Ölümüne çıktık yani. Ben orada döneceğim hiç zannetmiyordum ama Cenab-ı Allah böylece ömür varmış.
1: Gazi Osman Deli, FETÖ'cü hainlerin ilk işgal ettikleri Genelkurmay Başkanlığı'na gitti 15 Temmuz gecesi. Orada ilk sıkılan kurşunlarla da ayağından yaralandı.
0: Ve arabama bindim. Külliyeye gidiyorduk. Genelkurmay Başkanımızı esir alıyorlar. İlk önce onu kurtaralım dediler. Biz tabii ki oğlumla birlikte Genelkurmay'ın içine girdik. İki tane komutan karşıladı. Bu vatan bizim, sizdim. Bu halka da ne hakla silah sıkarttınız. Yapmayın, etmeyin diye çok ikna etmek için uğraştık ama o arada mermiyi verdi ağzına. O arada silahın üzerine atlayınca tepemden, üçüncü kattan, dördüncü kattan mı tepemden ateş ettiler. Orada ilk vurulan kişi zaten ben oldum.
1: 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin saldırdığı noktalardan biri de Jandarma Genel Komutanlığı'ydı. Tekin Özsoy da Cumhurbaşkanlığı Külliyesini korumak için buraya gitti. Kardeşini şehit veren Özsoy da yaşadıklarını anlattı.
2: Cumhurbaşkanımızın televizyonlardan işte halkı meydanlara istiyorum çağrısı üzerine kardeşimle beraber yeğenim de vardı. 3 kişi külliyeye doğru yola çıktık. Hakikaten devlet elden gidiyordu. Devlet olmazsa bizim yaşamamızın da bir anlamı yoktu. O inançla, o bilinçle mücadeleye devam ettik.
1: Kardeşini ağır yaralı halde hastaneye bırakıp külliyeye dönen Gazi Özsoy, kardeşinin 118 gün sonra şehit olduğunu belirtti.
2: Tamam, kardeşimizi kaybettik ama şehit oldu. Vatan uğruna şehit oldu en azından. Onun gururu var, onun onuru var. Tabii acısı da var ama bu diğer duygular bu acıyı bir şekilde bastırıyor.
1: Gece bir yandan helikopterle bir yandan keskin nişancıların ateşi altında kaldıklarını söyleyen Özsoy ilk defa bir ülkenin liderinin darbeye karşı direniş gösterdiğini aktardı.
2: Cumhurbaşkanımızın o geceki sözü unutulmaz. Ben halkın iradesi üzerinde bir irade tanımıyorum sözü. Bizi etkileyen aslında cümle odur. O cümlenin bize verdiği şeyle, güçle meydanlara çıktık.
3: Şimdi efendim dönelim Ankara'ya, karanlık gecenin en önemli adresine, Genelkurmay Karargahı. Takvim yaprakları bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde FETÖ'cü darbeciler komuta kademesini etkisiz hale getirip devleti ele geçirmeye kalktı. İlk silah sesi de orada duyuldu. İlk şehit orada verildi. Gidelim. TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman bizi orada bekliyor. Sait, bugün şu anda bulunduğun yerde neler yaşanıyor? Nasıl bir atmosfer var? Anlat lütfen bize.
4: Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Şu anda kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le aslında ilk kurşunun sıkıldığı yerlerden biri olan Genelkurmay Başkanlığı'nın hemen ön tarafında kavşak kısmındayız. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş de aslında o kavşak kısmını gösterirse, Genelkurmay'ı gösterirse bizim için daha güzel olacaktır. O gece Ankara'nın en kritik noktalarından biri ise şu anda bulunduğumuz nokta Genelkurmay Başkanlığı'ydı. Çünkü

0: Çünkü darbeciler ilk hedeflerinden biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta merkezini ele geçirmek ve emir komuta zincirini kendi kontrol altına almaktı. Darbe girişiminin ilk saatlerinde dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Akar'a darbe bildirisini imzalatmak istediler. Ancak Akar bu talebi kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine darbeci askerler tarafından derdest edilerek Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı'na götürüldü. Aynı süreçte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları da farklı noktalarda darbecilerin hedefi oldu. Genelkurmay karargahının içerisinde silah sesleri yükseldi. Darbe girişimine katılan askerler kalkışmaya karşı duran personel arasında çatışmalar yaşandı. Karargahın birçok bölümü darbeciler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken emir komuta zincirine bağlı personel direnişini sürdürdü. Dışarıda ise bambaşka bir mücadele vardı. Darbe haberinin duyulmasının ardından yüzlerce vatandaş şu anda görmüş olduğunuz Genelkurmay Başkanlığı'nın çevresine akın etti. Emniyet güçleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece boyunca zaman zaman silah sesleri duyuldu. Sıcak anlar yaşandı. Saatler ilerledikçe güvenlik güçlerinin koordineli operasyonlarıyla karargah çevresindeki darbecilerin direnişi kırıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı tamamen devletin kontrolüne geçti. Darbeciler tek tek gözaltına alınırken Türkiye o gece demokrasisine sahip çıkmanın en önemli sınavlarından birini vermiş oldu. İşte bulunduğumuz bu nokta yalnızca bir karargah değil, 15 Temmuz gecesi girişiminin yaşandığı, kritik kararların alındığı ve darbe planının bozulduğu adreslerden biri olarak tarihe geçti. Aslında bulunduğumuz noktanın adı 15 Temmuz destanı olarak anılan noktalardan biri oldu. Hemen arkamızda ise Genelkurmay Başkanlığı destanı burada yazıldı ve şehitlerin burada fotoğrafları yer alıyor. Yasin Naci Ağaroğlu, Suat Aloğlu, Fırat Bulut, Sümer Deniz, Osman Ev Sahibioğlu, Ramazan Konuş, Murat İnci, Selim Cansız, Resul Kaptancı, Muzaffer Aydoğdu, Necati Sayın, Mustafa Karasakal'ın aslında bu noktada fotoğrafı buluyor ve şu anda bulunduğumuz nokta aslında 15 Temmuz destanının yazıldığı noktalardan biri olarak tarihe geçmiş oldu. Tabii şu anda biz buradayız. Genelkurmay Başkanlığı'nın önündeyiz. Tabii vatandaşlar buradan geçerken yeri geldiği zaman şarkı açıyor. 15 Temmuz'la ilgili yeri geldiği zaman şiir dinliyorlar. Yani dediğimiz gibi az önce de araçlar geçerken 15 Temmuz'la ilgili müzikler çalarak geçiyorlar bu noktadan. Anlarını öyle yaşatıyorlar.
1: Sait, teşekkürler. Kolay gelsin sana da, gün boyu bağlantılarımız olacak. Ve bir diğer simge noktaya gidiyoruz şimdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. Hanefi Bayar orada. Hazır bekliyor. Hanefi, arkanda kalabalığı görüyorum. İlerleyen dakikalarda orada programlar da olacaktır. Ne var bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün programında? Seni dinliyoruz.
2: Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bundan tam 10 yıl önce hain darbe girişiminin ilk duyulduğu yer işte tam olarak bu nokta. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş istikametini darbe girişimini yapanlar kapatmışlardı. Ancak burada milletin iradesiyle karşı karşıya kaldılar ve milletin iradesi o darbecileri geri püskürttü. Saat 21.23'te, tam 21.23'te buraya milletin parasıyla, milletin vergisiyle alınan tanklar, silahlar bu noktada millete çevrilmişti ve millet irade bizim dedi ve iradesine sahip çıktı. Demokrasiye, cumhuriyete sahip çıktı milyonlarca vatandaş. Bu noktada 10 yıl önce tam 34 vatan evladı şehit oldu. 34 vatan evladından ikisi de polis memuruydu. Akşam 21.23'te başlayan olaylar sabah 6.15'te sona erdi. Darbeciler başarılı olamayacaklarını anladıkları an saat 6.15'i gösterdiğinde bu noktada silahlarıyla teslim oldular ve 6.15'te olaylar burada sona erdi. Şimdi burada ne var? Burada artık son hazırlıklar yapılıyor. Saatler 9.30'u gösterdiğinde bir yürüyüş gerçekleştirilecek ve Zincirli Kuyu'dan bu noktaya binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla yürüyecekler. Artık buradaki yürüyüş için geri sayım başladı. Bir kez daha söyleyelim. Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bundan 10 yıl önce buranın ismi Boğaziçi Köprüsü'ydü. Ta ki 10 yıl önceden bahsediyorum. 10 yıl önce burada akşam saatlerinde tüm Türkiye ile birlikte dünya bir darbe girişimi olduğunu öğrendi. Ve o darbe girişimini öğrenen milyonlar buraya akın ettiler ve burada o darbecilere karşı dimdik durdular. Tam 8 saat 23 dakika sürdü buradaki olaylar. 8 saat 23 dakika sonra milletin iradesi galip geldi ve buradaki darbeciler püskürtüldü ve gözaltılar başladı. 10 yıl önceye geçiyor gözler, 10 yıl önceye gidiyor burada gelenlerin gözleri. Çünkü o günü yaşayanlar buraya geldiklerinde hala duygusal anlar yaşıyorlar. Hem iradeye sahip çıkmanın haklı gururunu yaşıyorlar, hem de darbecilerin silahının hedefinde olanlar o anlarda gözleri doluyor. Burası Şehitler Makamı, ayrıca onu da söyleyelim sizlere. Kameraman arkadaşım Ozan Ural şimdi dönecek, Şehitler Makamı'nı gösterecek. Bakın, burası 15 Temmuz'dan sonra Şehitler Makamı oldu ve Şehitler Makamı'na yine bugün yoğun bir ilgi olması bekleniyor. Vatandaşların bu noktaya gelmesi, burada ellerin semaya, şehitler için yükselmesi bekliyor. Bizler gün boyunca burada olacağız. 15 Temmuz'u anlatacağız. 15 Temmuz'da bu noktada neler oldu? Bunlardan bahsedeceğiz. Yine buradaki tüm gelişmeleri an be an ekranlara taşıyacağız.
1: Teşekkürler Hanefi. Kolay gelsin. Yayını bitirdikten sonra ben de köprüye geçeceğim ve özel yayınlarımız oradan devam edeceğiz. 15 Temmuz'un en kritik noktalarından bir başkasına gideceğiz. Akıncı Üssü. O gece camiden anons yaparak cemaati toplayan caminin imamı yaşananları anlattı.
3: Anons yaptık, cemaati topladık, cemaatle beraber Akıncı Üssü'ne gittik. Nizamiye kapısının gerisinde düz bir yere arabaları bıraktık. Oraya Kahraman Kazan halkı da geldi. Beraber Nizamiye kapısına doğru yürüdük. Havaya ateş açıldı.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminin en kritik noktalarından biri de Ankara Kahraman Kazan'daki Akıncı Üssü'ydü. Halkın üzerine bomba yağdıran FETÖ'cü pilotların kullandığı jetler buradan havalanıyordu. Kahraman Kazan halkı ise bu noktada önemli bir direniş gösterdi.
3: Üzerimizden iki uçak geçti. Şiddetli bir şekilde ses çıkardı bu uçak. Bunun normal olmadığını düşündüm. Daha sonra müftülükten bize mesaj geldi. Sela verilmesi konusunda, darbe olduğu konusunda bilgi verildi. Sala verdik. 15 dakika sonra da kalkan uçakların Akıncı Üssü'nden kalktığı söylendi. Müftülükten bir mesaj daha geldi.
4: 15 Temmuz gazisi Erdal Bükecik camideki cemaatle beraber o gece kurşunların da hedefi oldu. FETÖ'cü hainleri durdurmak için ikna etmeye çalışan halka kurşunla karşılık verildi.
3: Silahın havaya değil de bize atıldığını gördük. Daha sonra elimde bir yanma oldu. Baktım elime, elim kan. Kurşun yediğimi o esnada anladım. Daha sonra bacağımda yanma oldu. Bacağımdan da kurşun yediğimi öğrendim.
1: Polis memuru Nedif Cengiz Eker, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumakla görevliydi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edildi. Babası Nihat Eker o gece oğluyla yaşadığı diyaloğu anlattı.
5: Cumhurbaşkanı'na ben helikoptere kadar götüren benim oğlum. Öyle özveride bulunan bir çocuk.
4: Polis memuru Nedip Cengiz Eker Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapıyordu. 15 Temmuz 2016 günü ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibindeydi. Darbeciler tarafından o gece şehit edildi. Şehadetinden kısa süre önce babası Nihat Eker'le konuşmuştu.
5: Gece 12'den sonra misafirler gidince oturdum, anam burada yazlıkta haberler dinliyor. Bir baktım ki Allah askere şeye saldırmış. Ondan sonra hemen Cengiz'i aradım. Cengiz oğlum dedim, ulan FETÖ'cülermiş dedim bunlar.
4: Nihat Eker oğlunun o gece Cumhurbaşkanı'nı korumakla görevli ekipte olduğunu söyledi.
5: Cumhurbaşkanı oldu, geldi Marmaris'e. Marmaris'te de gün onun koruması olarak o görev yaptı. Onu rahatlıkla uçağa kadar bindirip gönderdiler Dalaman'a. Bunlar artık burada bir şey yok diye şeyde oturuyor limanda. Birdenbire benim anlattığım şeyler aklına geliyor ki helikopterleri havada görünce ana diyor, bu oğlum dediği gibi acaba gölbaşı gibi bizim burayı da taramasınlar. Koşuyor, arabasını alıyor. Yanındaki arkadaşla beraber doğru emniyete geliyor.
4: Şehit babası Marmaris'teki evini oğlu için müzeye çevirdi. İçini oğlunun eşyalarıyla donattı.
5: Oğlum burada 16-17 kaç yerde anıları var. çocuğum Marmaris'te şehit olduğu için zaten onun tazminatıyla, devletimin verdikleriyle biriktirip işte buraya aldım. Müze gibi dostlar, şunlar bunlar benim evi kullanacaklar bu şekilde.
4: Eker birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5: Hiç bir zaman bu ülkeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Dünya var oldukça bunlar bize hainlik yapacaklar. Bunların önünü de biz keseceğiz yani.
1: Efendim gökyüzü bu kez umutla, vefayla ve al bayrağın gururuyla renklendi. Kapadokya semaları 15 Temmuz kahramanlarını anmak için anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

0: Eşsiz manzarada bu kez balonlar değil, vefa ve minnet yükseldi. Şehitlerin anısı gökyüzünde yaşatıldı. Kapadokya semaları 15 Temmuz için kırmızı beyaza büründü. Nevşehir Valiliği'nin düzenlediği etkinlikte gökyüzü Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarıyla kaplandı. Balonlar şehitlerin anısını gökyüzüne taşımak üzere peş peşe havalandı. O anlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
1: Darbe girişiminde bulunan hainlere karşı, vatanımızı, milletimizi bölmek isteyenlere karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu aziz millet sonuna kadar egemenliğini korumuş, demokrasisine sahip çıkmış, ülkesini böldürmemiş, bayrağı indirmemiş, ezanını susturmamıştır.
0: Etkinliğe Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve il protokolü katıldı. Bayrak ve şehit afişlerini taşıyan balonlar peri bacaları üzerinde bir saat uçtu. Bu görsel anma 15 Temmuz destanının unutulmayacağını bir kez daha ilan etti.
1: Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız. Çünkü irade bizim, vatan bizim, zafer bizim.
0: Unutmadık, unutmayacağız vurgusuyla yükselen balonlar vadiler üzerinde görsel bir şölen sundu. 15 Temmuz'un 10. yılında vatanı için şehit olan kahramanlar Kapadokya semalarında bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.
2: Efendim günaydın Türkiye'yi. Bugünlük noktalıyoruz. Az sonra Mehmet Aydın yine gelişmelerle karşınızda olacak. Ben de köprüye geçiyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde özel yayında, özel röportajlarla sizlerle birlikte olacağım efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
11: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
12: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
13: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
14: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
13: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
15: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
16: Aklınızda bulunsun.
9: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 3'te 1'inin bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.
6: TGRT FM Haber.

0: Çağlar'la sizlerle birlikteyiz. Bundan tam 10 yıl önce yine tam da bu stüdyodaydık. Saatler tam 22'yi gösterdiğinde gerçekten kalkışmanın olduğu ilk dakikalardan itibaren dimdik duran TGRT Haber'de bugün özel yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Ne zamana kadar? Sabahın ilk ışıklarına kadar sizlerle olacağız. Yine o dakikalarda ekrandaydık. Şükürler olsun ki bu dakikalarda yine bu ekranlarda sizlerle olacağız. 15 Temmuz milletimizin büyük bir kahramanlık destanıydı dediğimiz gibi. Kutsal değerlerine ne kadar sahip çıktığının en güzel göstergelerinden bir tanesiydi. Bayrakları bayrak yapan elbette üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda vatan varsa vatandır demiş şairimiz. 15 Temmuz günü de bayrağımız inmesin, vatan bölünmesin diye en sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı da o hain gecede ilk dakikadan itibaren buradaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı milletimizi sokaklara davet ediyorum diye seslendiği, o halkın direniş için meydanlara çağırdığı nadir kanallardan bir tanesi olduğunu da sizlerle göğsümüzü gererek paylaşmış olalım. Şimdi çok değerli arkadaşlarımız var. 7-24 esasıyla çalışacağız bugün. Hem sahada arkadaşlarımız olacak hem de stüdyoda önemli arkadaşlarımız olacak. Gazilerimiz olacak. O anlara şahitlik edecek insanlarımız olacak. Özel yayınlarımız olacak. Biz şimdiden başlayalım. Arkadaşlarımızı teker teker görüyorsunuz. Edirne Kapı şehitliğinde Şevval İskender arkadaşımız bizi bekliyor. Orada neler yaşandığını, o anlara dair, o duygusal anları Şevval'le paylaşmış olacağız. Elbette ki en önemli adreslerden bir tanesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Orada Hanifi Bayar olacak ki birazdan Okan Ateş arkadaşımız da oraya gidiyor. Orada özel yayınlarımız olacak. Ama ilk önce tabii Hanifi Bayar'a bağlanacağız. Orada neler olduğunu kendisinden dinleyeceğiz. Genelkurmay Karargahı 15 Temmuz akşamı çok önemli, çok önemli bir lokasyon. Orada Ömer Halis Demirler'in gerçekten göğsümüzü kabartan o hamleleriyle belki buralara kadar gelmiş olduk. Sait Kahraman orada bizi bekleyecek. Gazi Meclis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ışıkları o gece 10 sene önce hiç sönmedi. O sönmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Meclis'te Merve Güven bizleri bekleyecek. Ve Merve Güven'e soracağız neler olduğunu, o geceye dair neler yaşandığını. Bekir Bozdağ'ın o söylemleri hala kulağımızda, o zaman başkanlık ediyordu oturuma. Her birini konuşacağız. Yine külliyeye gideceğiz. Külliyede de Merve Şahin bizleri bekleyecek. Şimdi ilk olarak külliyeye Merve Şahin'e gidelim. Merve Şahin bize külliyedeki son gelişmeleri aktarsın. Sonrasında arkadaşlarımla teker teker bu yayınları, özel yayınları TGRT Haber'de gerçekleştirecek. Külliyede neler yaşanıyor Merve Şahin? Neler aktaracaksın? Hızlıca sana sorayım.
1: Mehmet Aydın, sizin de belirttiğiniz gibi 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü, milli direnişin, milli destanın 10. yılındayız aslında. Bizler kameraman arkadaşı Mehmet Tren'le birlikte Ankara'da simge noktalardan birindeyiz. Hain darbecilerin hedeflerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Ben hemen kenara çekileyim, kameraman arkadaşım sizler için göstersin. O gece tam 10 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldukça hareketliydi. Hain darbecilerin ilk hedeflerinden birisi oldu. O gece darbecilerin kontrolündeki savaş uçaklarından 2 bomba atıldı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Milletin evi ve çevresinde demokrasiye sahip çıkan 31 vatan evladı şehit düştü. 188 kişi de gazi oldu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon kanallarına, TGRT Haber'de dahil olmak üzere birçok kanala katılıp bağlanarak vatandaşları meydanlara davet etmesi darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Ve demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara inen binlerce vatandaş o dakika itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne toplandı. Saatler tam gece 2.30'u gösterdiğinde darbeciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı. Tanklarla Beştepe'ye yöneldiler. Helikopterden de indirme yapmak istediler. 6 tankla iniş ve iniş denemek istediler helikopterlerle. Ancak engellendi. 3'ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı. Ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Ankara semalarında alçak uçuşa geçti darbeciler. Günün aydınlanmasıyla da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hedef alındı ve 2 F-16 ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 2 bomba atıldı o gece. Bombalar Millet Camii'nin hemen önünde bulunan park halindeki araçların üzerine düştü. Saatler 7'yi gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yakınında Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağda askeri uçaktan bir bomba atıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki darbecilerin saldırısı sonucu demokrasiye sahip çıkan 31 vatan evladı şehit düştü. 188 kişi ise gazi oldu. Bu gecenin ardından aslında vatandaşların o direnişi, o milli duygularla sokağa çıkışı tüm ülkeyi kurtardı ve hemen üzerine ise sağ tarafta 15 Temmuz Şehitler Anıtı inşa edildi. O geceyi ölümsüzleştirmek ve unutmamak adına 34 metre yüksekliğinde bir anıt burası. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet isim geliyor. 4 figürün işlendiği bir anıt ve 4 yüzü de bulunuyor. Anıtın bir yüzünde 81 insan figürlerinin ellerinde bayrakları gösterdiği milli mücadeleye anlatılmaya çalışıldı aslında. Diğer yüzünde ise Türkiye haritası ve 81 ilin isimleri bulunuyor. Bir yüzünde Cumhurbaşkanlığı Forsu, altındaysa Türk devletlerinin simgeleyen yıldızların yer aldığı bir anıt. En üst noktasında 7 bölgeyi temsilen insan figürlerinin taşındığı ay yıldız şeklindeki tepe tacı bulunuyor. Anıtın içe bakan 4 yüzeyinde ise 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin hem isimleri hem de fotoğrafları yer alıyor. O geceyi unutmamak adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz anıtı yapıldı ve şu anda da bugün de vatandaşların ziyaretine yine açık olacak burası. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada olacak, anıtın önünde olacak. Vatandaşlarla, gazilerle ve şehit yakınlarıyla bir araya gelecek. Yine 15 Temmuz şehitleri anılacak. Asla unutulmadı. Bugün bir kez daha hatırlanacak. Dualarla anılacaklar, çiçekler bırakılacak o anıta ve biz de o anları takip ediyor, aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Merve Şahin, Ankara'dan başladık. Ankara'yla devam edelim. Tam 3 kez vuruldu. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hedef aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz. Milletvekillerinin kararlı duruşuyla o gece orada da bir tarih yazıldı. Meclis bombalandı. Hem de ilk defa tutanak tutulmayan bir oturuma sahne oldu. O oturumada Bekir Bey başkanlık ediyordu. Her an dün gibi akıllarda. TGRT Haber muhabiri Merve Güven de dününü, bugününü aktaracak bizlere. Gazi Meclis'te 10 sene önce 15 Temmuz'da bu akşam neler yaşandı, Merve, senden dinleyelim.
2: Mehmet Aydın, o gece hedefte demokrasi vardı aslında ve tam da demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin de bahsettiğiniz gibi hedef alınmıştı. İşte biz de o gece bomba atılan noktalardan birindeyiz. Hemen Aziz Turan sizlere göstersin. O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tam 3 bomba atıldı. Hain darbeciler tarafından ikinci bomba tam da şu anda gösterdiğimiz noktaya düştü. Burası neresi peki? Burası Başbakanlık Ofisi ve Genel Kurul'un arasındaki bir alan. Tabii o dönem Başbakanlık makamı vardı. Başbakan Binali Yıldırım'dı. Onun odası ile Genel Kurul'un arasında bir alan burası. İşte o koridora bomba atıldı ve o bombanın izleri de 10 yıl sonra da hala duruyor. Tabii o gün meclise 3 bomba atıldı dedik. Bu atılan ikinci bombaydı. İkinci bombanın etkisiyle de aslında meclisin içerisinde de büyük bir tahribat oluştu. Tabii o yaralar hızlı bir şekilde sarıldı ama bu alan muhafaza edildi. Peki neden muhafaza edildi bu alan? Çünkü o günün unutulmaması için, darbecilere geçit verilmediğinin aslında gösterilmesi için simge bir alan haline getirildi burası. 10 yıl sonra bile aslında bu çevrelenen camlarla çevrelenen alan alanda bakıldığında o gün verilen mücadelenin hatıralarının hala burada yaşadığını ifade edebiliriz. Tabii önemli bir gündü o gün, şunu ifade edelim. Tam bir gün öncesinde aslında 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu son çalışmasını gerçekleştirmişti o yasama dönemi için. Ve o dönem o günden sonra da aslında milletvekilleri seçim bölgelerine gitmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaz tatili başlamıştı. Bu nedenle de aslında Ankara'da çok fazla milletvekili kalmamıştı. İşte bu olay yaşandıktan sonra, bu darbe girişimi yaşandıktan sonra Ankara'da olan milletvekilleri hızlı bir şekilde kendi aralarında koordinasyon kurdular ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelme kararı aldılar. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kimler geldi? Yalnızca AK Parti milletvekilleri yoktu. O gece burada 80 AK Partili, 16'sı CHP'li, onu da MHP'li olmak üzere tam 106 milletvekili meclise gelerek darbeye karşı tavır koydu. Şunu da söyleyelim, az önce o bombanın atıldığı yer Başbakanlık ofisine yakın demiştik. Tabii şu anda burası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi, makamı olarak kullanılıyor. Artık Başbakanlık makamı kalmadığı için işte bu noktaya çok yakın aslında. Onu da şu anda ekranlara getiriyoruz. Bahsettiğimiz gibi o gün işte bu darbeye karşı ortak tavır koymak için tam 106 milletvekili meclise geldi ve genel kurul açıldı. Siz de aktardınız tabii, Bekir Bozdağ, meclis başkan vekili Bekir Bozdağ. O gün de aslında başkan vekiliydi. Bugün de başkan vekili Bekir Bozdağ, aradan geçen 10 yılın ardından o yönetti aslında genel kurulu. Meclis Başkanı İsmail Kahraman da o dönemde ve kendisi genel kurulda katip üyeler yerine AK Parti, CHP ve MHP grup başkan vekillerinin divana oturmasını istedi ki bu da çok önemli aslında, çünkü ortak bir tutum sergilendi darbeye karşı. Aslında amaç AK Parti hükümetini devirmekti. Ancak bu darbeye dur demek için, demokrasiyi savunmak için hem CHP'li hem MHP'li milletvekilleri de o gün gelmişti meclise. İşte yine bu birlikteliği göstermek için de başkanlık divana 3 partiden başkan vekilleri oturdu. Ve o gece bir ilk daha yaşandı Mehmet Aydın. Normalde sizler de biliyorsunuz aslında, bizler basın mensupları olarak genel kurula giremiyoruz. Yalnızca basın locasından orayı takip edebiliyoruz. İşte o gün orada olup bitenleri bizlerin de rahatça merkezlerimize ulaştırabilmemiz için genel kurul parlamento muhabirlerine açıldı. Tabii meclis bombalandı dedik, tam 3 bomba atılmıştı. İşte ikinci bomba aslında şu anda gösterdiğimiz alana atıldı. Meclisin içerisine atılan, daha doğrusu ana binaya atılan tek bomba vardı. 2 bomba da bahçeye isabet etti. İlki tabii dikmen kapının yanındaki bahçeye isabet etti. Orası daha sonra anıt oldu ki bugün orada bir tören düzenlenecek. Tabii şunu söyleyelim, genel kurulun yakınına şu anda gösterdiğimiz alana atılan bombadan sonra milletvekilleri çalışmalarını sürdürmek için hızla sığınağa geçtiler ve burada çalışmalarını sürdürdüler. Üçüncü bombaya da sığınakta yakalandı milletvekilleri. Şunu söyleyelim, tabii bu saldırılarda tam 18 kişi yaralandı. 11 milyon liranın üzerinde ise maddi hasar oluştu. Milletvekilleri sığınaktaki çalışmalarının ardından bir deklarasyon hazırladı. Ve darbe bastırıldıktan sonra 16 Temmuz'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında bu ortak deklarasyon okundu genel kurulda. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri darbeye geçit vermediklerini göstermiş oldu.
0: Peki Merve Güven, çok teşekkür edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o anları anlatmış oldun, neler yaşandığını bizlerle paylaşmış oldun. Karanlık gecenin en önemli adreslerinden bir tanesine gideceğiz şimdi. Ne dedik? Genelkurmay karargahı. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. FETÖ'cü darbeciler komuta kademesini etkisiz hale getirip devleti ele geçirmeye kalktı. İlk silah sesi orada duyuldu. İlk şehit orada verildi ve oraya gidelim. TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman bizlere o geceyi anlatmış olacak. Sait, neler aktaracaksın bize?
3: Evet, 15 Temmuz destanı işte bulunduğumuz noktada yazıldı. O destanı yazanlardan biri Yasin Naci Ağaroğlu'ydu. O destanı yazanlardan biri Suat Aloğlu'ydu. O destanı yazan Fırat Bulut'tu ve onun gibi onlarca, yüzlerce, binlerce kişiydi. Bulunduğumuz nokta Genelkurmay Başkanlığı'nın hemen ön tarafı. Bir yanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir yanımız Deniz Kuvvetleri, bir yanımız Kara Kuvvetleri ve bir yanımız Genelkurmay Başkanlığı. Ve bulunduğumuz nokta 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı ilk noktalardan biri. Tam üzerinden 10 yıl geçti. O gece Ankara'nın en kritik noktalarından biri Genelkurmay Başkanlığı'nın önüydü. Çünkü darbecilerin ilk hedeflerinden biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta merkezini ele geçirmek ve emir komuta zincirini kendi kontrol altlarına almaktı. Darbe girişiminin ilk saatlerinde dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalatmak istediler. Ancak Akar bu talebi kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine darbeci askerler tarafından derdest edilerek Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı'na götürüldü. Aynı süreçte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları da farklı noktalarda darbecilerin hedefi oldu. Genelkurmay karargahının içerisinde silah sesleri yükseldi. Darbe girişimine katılan askerlere kalkışmaya karşı duran personel arasında çatışmalar yaşandı. Karargahın birçok bölümü darbeciler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken emir komuta zincirine bağlı personel direnişini sürdürdü. Dışarıda ise bambaşka bir mücadele vardı. Darbe haberini duyulmasının ardından yüzlerce vatandaş Genelkurmay Başkanlığı'nın çevresine akın etti. Emniyet güçleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece boyunca zaman zaman silah sesleri duyuldu. Sıcak anlar yaşandı. Jetler buradan vatandaşların üstüne ateş açtı. Helikopterler ateş açtı. Saatler ilerledikçe güvenlik güçlerinin koordineli operasyonlarıyla karargah çevresindeki darbecilerin direnişi kırıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı tamamen devletin kontrolüne geçti. Darbeciler tek tek gözaltına alınırken Türkiye o gece demokrasisine sahip çıkmanın en önemli sınavlarından birini verdi. İşte 15 Temmuz destanı bu noktada yaşandı.
0: Peki Sait, çok teşekkür edelim ve devam edelim yine değerli arkadaşlarımızla.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın.
1: Kır Çiçeği 13. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
2: Halasıyla kavga edip evi terk eden Hacer, Gönül'ün evine yerleşmiştir. Öte yandan da Serkan'la evlilik hayalleri kurmaktadır. Suzan hala ise Hacer'i merak eder ve onu aramaya başlar. Fakat Hacer kesinlikle halasıyla görüşmek niyetinde değildir. Gönül'ün sahte yakınlığı Hacer'i daha çok etkilemiştir.
3: Verilen adres burası olmalı. Evet, apartmanın adı tutuyor. Şimdi ikinci kata çıkıp Suzan Hala'yı sorayım. Şu adama sorsam ayıp olur mu ki? Yok canım, niye ayıp olsun? Affedersiniz beyim, bu apartmanda oturan Suzan teyze varmış. Tanıyor musunuz acaba?
4: Siz nereden tanıyorsunuz Suzan Hanım'ı? Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz?
3: Ben yeğeni Hacer'in sözcüsüyüm de kasabadan geliyorum. Adım Erol.
4: Ha, demek Erol sizsiniz. Ne zaman geldiniz, bugün mü?
3: Evet efendim.
4: Niyetin Hacer'le evliliğiniz hakkında konuşmak değil mi? He?
3: Evet efendim. Yoksa siz Hayati enişte misiniz?
4: Evet. Gel bakalım oğlum. İçeri girelim.
5: Hoş geldin bey.
4: Hoş bulduk hanım. Bu genç Erol Hacer'le görüşmeye gelmiş.
5: Hoş geldin oğlum. İçeri geçin. Geç oğlum, geç. Şöyle otur. Erol geldi ama Hacer gitti bey.
4: Biletini kendin alıp eline tutuştursaydın.
5: Öyle olmadı ama valizi elinde gitti. Beni dinlemedi ki.
4: Bak oğlum, ayağının tozuyla hemen sana bir şey söylemeye dilim varmıyor ama durum senin hayal ettiğin gibi toz pembe değil.
3: Nasıl yani?
4: Her ne kadar halası çağırdıysa da ben Hacer'in burada kalmasına razı değildim. Çünkü İstanbul boz bulanık bir şehir. Burada yaşayan ana babalar bile kızlarına sahip olamıyor artık. Nitekim korktuğum başıma geldi oğlum.
3: Ne dediğinizi anlayamadım.
4: Bir dakika, hemen heyecanlanma da beni dinle. Hacer okula gitmekle birlikte bir de iş yerinde çalışmaya başladı. Amacı para kazanmaktı.
3: İşe mi girdi yani?
4: Aha, evet. Okuldaki arkadaşlarından modern giyinmeyi, iş yerindeki kadınlardan da gezip tozmayı öğrendi. Kendi başına buyruk oluverdi kısa zamanda.
3: Çıldıracak gibi oluyorum Hayati amca. Aklım almıyor bir türlü.
4: Evet yavrum. Hacer henüz gittiği yolun uçuruma çıktığının farkında değil. Bu yolun sonu geriye dönüşü olmayan bataklığa çıkar. Yani Hacer'e sunulan hayat bizim geleneklerimize uygun bir hanımın hayatı değildir.
3: Anlayamıyorum bir türlü.
4: Ben İstanbul'un bu çehresini iyi bilirim. Hacer'i bekleyen tehlikeyi tahmin ettiğim için onu kasabaya göndermek zorunda kaldım. Çünkü daha ileri giderse biz de hakim olamayacaktık Hacer'e.
3: Ama Hacer bu kadar nasıl değişir enişte? Ben sözlüsüyken bile beni görünce konuşamaz, utanırdı.
4: Haklısın yavrum ama o bu hayata içten içe özenmiş demek. Yalnız şunun farkında değil. Yüzüne gülenler faydalanmak amacıyla gülüyor. Kendi kızım olsa bir kenara çeker, nasihat ederdim. Hacer'e bunları anlatamadım ki. Yapabileceğim tek şey vardı. O da geldiği kasabaya geri göndermek.
3: Çok teşekkür ederim ama şimdi Hacer'i nerede bulabilirim? Yoksa kasabaya mı döndü?
4: Bak, anladığım kadarıyla bu kız İstanbul'u kolay kolay bırakıp da gitmez. Halasını bile dinlemedi son günlerde.
3: Peki nerede bulabilirim onu? Lütfen bana yardım edin. Ne olur Hayati Bey amca.
4: Suzan, söyle bakalım, bu çocuğa nasıl yardım edebiliriz ha? En son nereye gitti Hacer? Bırak ağlamayı da cevap ver. Gözyaşı geri getirebilecek mi Hacer'i? Nerede olabilir bu kız? Söyle de gidip baksın oğlan.
5: Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum Hayati. Beni beklemeden valiziyle birlikte bir taksiye bindiği gibi gitti.
4: Sen ne yaptın?
5: Hemen okuluna gittim. Sordum, gelmemiş okula. Sonra iş yerine gittim. Orada da yokmuş. Çaresiz geri döndüm. Bilmiyorum nereye gidebilir. Belki sahiden kasabaya gitmiştir.
4: Kim söylüyor bunları hanım? Kiminle konuştun sen?
5: Kapıdan içeri almadılar beni. Bekçi içeri sordu.
4: Sacit gelmiş olmalı. Hoş geldin oğlum, tam zamanında geldin. Bu genç Hacer'in sözlüsü Erol.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Hemen Erol'la birlikte çıkın. Overlockçu mudur, ne menem yerdir, bakın orayı. Orayı biliyor musun Sacit?
0: Evet baba.
5: Hadi neticeyi iyice öğrenmeden gelmeyin, tamam mı?
0: Peki annem, buyurun gidelim.
3: Sağ olun Hayati Bey amca. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim.
4: Güle güle oğlum, güle güle. Allah kolaylık versin. He, yanınızda paranız var mı?
3: Var amcacığım, var. Sağ ol.
0: Demek Hacer'in sözlüsüsünüz.
3: Evet.
0: Yanlış anlama ama Hacer'den ümidini kesmeni söylerim sana.
3: Niye?
0: Birçok arkadaş tuttu kendini. Erkek arkadaşı da varmış.
3: Ne demek istiyorsun sen arkadaş? Nereden biliyorsun bunları?
0: Şey, belki annemler söylememiştir ama kendisine dünür bile geldi. Annem reddetmiş onları.
3: Aman Allah'ım. Ben ne ettim de geldim buralara? Nasıl değişebilir Hacer? Nasıl beni unuttu da kendini arkadaş tutabildi?
0: İstanbul çok bozuldu Erol.
3: O zaman o arkadaşıyla beraber olmasın. Biliyor musun onların evini?
0: Bilmiyorum. Hele bir overlockçuya gidelim de.
3: Uzak mı orası?
0: Hayır, geldik bile. Şu kapıdaki adama sor bakalım.
3: Hacer'i arıyorum. Buradaymış. Ben onun sözcüsüyüm. Kendisiyle görüşeceğim.
6: Bu nedir, anlamadım gitti ya. Her gelen Hacer'i soruyor.
3: Bana bak amca. Sen ne dediğinin farkında mısın? O dediğin kız benim sözlüm oluyor. Kimmiş o her önüne gelen dediklerin?
6: Baba evlat, sen buralı değilsen galiba ha? Öyle olmadığın da belli. Beni dinle. O sözlün dediğin kız var ya, İşte şimdi gecenin bu saatte kim bilir nerededir. Burası İstanbul oğlum. Kimin eli kimin cebindedir bilinmez.
3: Sen neler söylüyorsun amca? O böyle bir şey yapmaz.
6: Oğlum, madem namuslu biriydi, o zaman ne diye evinde bulamadın ha? Bir genç kızın, hem de sözlü bir genç kızın gece vakti sokak sokak dolaşması nerede görülmüş? Yanlış mı söylüyorum? Bak, onu aramaya çıkmışsın.
0: Hadi Erol, gidelim.
3: Sen git Sacit, ben gelmeyeceğim.
0: Niye ama?
3: Niyesi falan yok. Ben Hacer'i bulmaya geldim İstanbul'a.
0: İyi ama sen İstanbul'u bilmiyorsun ki.
3: Bilmiyorum ama arayacağım.
0: Sen bilirsin, ben gidiyorum.
3: Güle güle Sacit, teşekkür ederim. Amca, bana bir yardımda bulunur musun?
6: Ne gibi evlat, söyle.
3: Sen şimdi Hacer'in nerede olduğunu biliyor musun?
6: Bilmem ki, ne desem oğlum. Hem sen gece vakti ne diye arayıp duruyorsun ki onu? Bak, yarın gündüz gel, seni onunla görüştüreceğim, söz.
3: Tamam da amca, onu hemen bulmam lazım.
6: İstanbul'un gece hayatı şuralarda olur. Ama aramakla Hacer'i bulacağını da hiç sanmıyor.
3: Oralar dediğin yer neresi?
6: Canım şey tarafları, Taksim. Taksim Beyoğlu, biliyor musun?
3: Peki o tarafa nasıl gidebilirim? Tarif eder misiniz? Bir de buranın adresini bana verseniz.
6: Bak oğlum, beni araya koyup da başıma iş açmasan çok iyi olacak. Ufak bir yardımım dokunur sana ama yine de.
3: Tamam amca, yemin ediyorum, söz veriyorum, her ne dersen yaparım.
6: Şimdi beni iyi dinle. Hacer'i gezmeye götüren kadın Gönül Hanım. Bana patron ararsa Çağlayan Night Kulüp müymüş neymiş, işte orada olduğunu söylersin dedi. Ama şimdi orada mıdır bilmem. Sen yine de dolaş oraları, bir belki bulursun.
3: Çok sağ ol amca. Senden öğrendiğimi kimseye söylemem.
6: Tamam dur. Al, şu kağıtta da buranın adresesi yazılı ha.
3: Sağ olasın amca.
6: Hadi bakalım, yolun açık olsun.
0: Hacer'i bulamadık baba. Erol geri dönmedi, onu arayacakmış.
4: Amma saf çocukmuş. Neyse, biz vazifemizi yaptık. Bu kız mahvoldu Suzan. Git o overlockçunun hanımıyla görüş. Yoksa bu kızın vebalini çekersin Suzan.
5: Ben ne ettim de çağırdım onu? Ne ettim de çağırdım?
1: Kırçiçeği isimli oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Sevgili FM'deyiz. Buluştuk ana kumanda masamızda. Yücel bizimle birlikte, ben Hülya. Bugün hem haftanın ortasındayız, hem bir resmi tatildeyiz, hem de 15 Temmuz destanının yazıldığı gündeyiz. Bundan tam 10 yıl öncesine gideceğiz sizinle birlikte. 15 Temmuz dediğimizde aslında 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de anayasal düzeni bozmak, demokrasiyi askıya almak için milli irade aleyhine bu iradeyi hedef alan bir darbe girişimi gerçekleşti. Buna topyekun herhangi bir parti, yaş, cinsiyet ayırmadan herkesin tepki gösterdiğini, o yaşı, o yılı yaşayanların, o dönemi yaşayanların, o günleri yaşayanların hala hafızasında yakın tarihli bir olaydan bahsediyoruz ama belki biraz daha gençler için, daha küçükler için daha fazla anlam ifade etmesi için üzerine biraz konuşmamız lazım. O gün yaşananlardan sonra işte resmi tatil ilan edildi, 240 vatandaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu. O şehitlerin anısına pek çok yerde karşımıza çıkan çok güzel anıtlar var, görüyorsunuz. Bunlardan biri de özellikle de bu karşı duruşun sembolleştiği yerlerden biri Boğaziçi Köprüsü'ydü. Sonra adı Şehitler Köprüsü'ne dönüştü. İşte orada da bir makam var, Şehitler Makamı. Önünden geçiyoruz her seferinde duamızı okuyarak. İşte o günün, o yaşananların hafızasını sıcak tutmak için Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Şu anda 15 Temmuz, 10. yılındayız. Buradan hepimizin çıkartacağı sonuç aslında en güzel şeyin demokrasi olduğu, en güzel şeyin halk iradesi olduğu, bu iradeye muhalefet herhangi bir durumun söz konusu olamayacağı, insanların demokrasi arkasında, darbenin karşısında nasıl durduğunun 10 yıl önceki şahitleriyiz hepimiz, hala hafızamızda. İnşallah böyle günleri bir daha yaşamayalım. İnşallah demokrasi dediğimiz, kararımızı verdiğimiz, yöneticilerimizi seçtiğimiz ve sonrasında sürecini takip ettiğimiz sistemin akamete uğramadan, Türk milletinin, Türk devletinin varlığı akamete uğramadan devam etsin. İlel ebed. Biz bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmetli anıyoruz. O gün sokaklara çıkan, o gün tanklara karşı duran, o gün askerini milli iradeye çağıran, davet eden herkes aslında gaziydi. Ama elbette yaralananlar oldu, gazi unvanı alanlar oldu. Onlara da bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz.

0: beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. TGRT FM.
1: Biz bugün program içinde biraz sağlık konuşacağız. Özellikle de kalp kası iltihabını konuşacağız. Mevsimle ilişkisini konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. Çok sıcak günlerden geçiyoruz. Uzmanlar Ağustos'un da çok sıcak olacağını söylüyor ki zaten kış başından beri El Niño etkisiyle çok sıcak bir yaz yaşayacağımız ifade ediliyordu. Hatta önümüzdeki yazın bundan da sıcak olacağını, yani El Niño'nun zirveye ulaşacağı yılın önümüzdeki yaz olacağını, ondan sonra bir gerileme yaşanacağını ifade ediyorlar. Yani bu iki yazı dikkatli geçirmemiz gerekiyor. Özellikle işte sıcak havalar, kendi sağlığımız, çevre sağlığı ve elbette ki ormanlar açısından, yani yangın riski açısından da dikkatli olmamız gerekiyor. Havası ısındıkça, yağışlar azaldıkça bu ciddi anlamda problem olmaya başlayacak. Çok dikkatli olalım. Böyle münferit yangın haberleri geliyor, hızla müdahale ediliyor. Ama Allah korusun böyle arka arkaya yaşanan olaylarda çok ciddi kayıplarımız söz konusu. O yüzden hepimizin teyakkuzda olmamız lazım. Bir yerden bir yere giderken en küçük bir dumanda hemen hiçbir şey yapamıyorsak 112'yi aramak, bilgi vermek gerçekten çok kıymetli. Kendi yaşadığınız çevrede orman köylüsü olabilirsiniz. Orman içinde tatil yapıyor olabilirsiniz. Oradan geçiyor olabilirsiniz. Bunları mutlaka aklınızda tutun. En küçük bir duman sizi harekete geçirmeli. İşte pek çok yerde yaz boyunca ormanlara giriş bu yüzden yasaklanıyor. Çünkü ormana giriyorsunuz ama elinizdeki sandviçle ya da kahveyle girmiyorsunuz ya da soğuk içecekle girmiyorsunuz. Girer girmez bir çay sevdası, bir hemen bir semaver, bir mangal, bir ateş yakalım, bir hemen bir şeyler pişirmeye başlayalım havasıyla giriyoruz. Bu da ciddi bir risk ormanlar için. Çünkü söndürdüğünüzü zannettiğiniz ateş akşam haberlerine yetişiveriyor arkanızdan. Sonra da burası bizim piknik yaptığımız yer değil mi ya diyorsunuz. Halbuki o bizim piknik yaptığımız yer, evet, ve belki de o ateş bizim yaktığımız ateş. Bizimki olmasa bile, biz ateşi yakmamış olsak bile orada. İşte orman girişleri bu yüzden yasak. Ormana gidemiyorsak hiç mi piknik yapamayacağız? Ayrılmış yerler var belediyeler tarafından, Orman Bakanlığı tarafından ya da valiliklerin belirlediği alanlar. Buralarda ateş yakmak için ateş çukurları ya da metal kaplar oluşturuluyor. Metal kaseler, büyük büyük diyelim bunlara. Bunun içinde ateşinizi yakıyorsunuz. Yere hiç temas etmiyor. Söndürürken de üzerinde kapağını mutlaka kapatıyorsunuz. Ya da bu nasıl diyelim, betondan çukurlar yapıyorlar, ateş çukurları. Bunun içinde mangalınızı yapıyorsunuz. Yine kontrollü ama elbette ki yine söndürüyorsunuz. Burada da görevliler var, sürekli kontrol ediyorlar bu ateşler gerçekten söndü mü diye. Dolayısıyla burası daha kontrollü bir alan. Evet, biraz daha kalabalık.

0: Evet, Türkiye Hastanesi'nden bir misafir ağırlayacağımızı söylemiştim sevgili dinleyiciler. Doçent Doktor Kahraman Coşan Su kardiyoloji uzmanı kendisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle kalp kası iltihabını konuşacağız. Sizden evet. aldığımız bilgileri onlarla paylaşacağız. Özellikle COVID döneminde çok konuştuğumuz bir başlıktı. Sonrasında da aşıların yan etkisi gibi çok konuştuk, tartıştık. Pek çok kişi aslında aşı sonrası yaşadığı kalp rahatsızlıklarının sebebi olarak bunu göstermişti. İşte aşı olduk ve kalp kası iltihabı ya da kalpte rahatsızlıklar ortaya çıktı diye. Bir kere hastalığın tanımını alalım sizden. Ondan sonra da çevresel faktörlerle beraber aşıyı konuşalım.
1: Evet. Şimdi bu kalp kası iltihabı dediğimiz şey bizim tıbbi dilde söylediğimiz miyokardit. Hı hı. Bu miyokarditin birçok sebebi var ama bu enfeksiyonların özellikle COVID döneminde gündeme gelen bir miyokardit tarzı viral enfeksiyonun sebep olduğu bir enfeksiyon bu.
0: Yani aslında vücudumuza bir enfeksiyon giriyor ve bu sonra kalbi mi etkiliyor?
1: Evet, yani şöyle düşünün, bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsunuz. Hı hı. Bir viral enfeksiyon, grip oldum diyorsunuz. Hı hı. Bir süre sonra bu bazı her kişide değil tabii ki, belli hı hı. kişilerde kalp kasını tutabiliyor ve kalp kasını tuttuğu zaman da sadece kalp kasını değil kalp zarını da tutabiliyor. Perikardit denilen tablo oluşuyor o durumda da. Hı hı. Çeşitli semptomlara yol açıyor ve ciddi kalp yetersizliklerine kadar gidebiliyor.
0: Hı hı. Şimdi biz bunu COVID döneminde çok konuştuk. Virüsün bu bölgeyi etkilemesini konuştuk. Sonra aşının bu bölgeyi etkilemesini konuştuk. Bir kere aralarında nasıl bir bağlantı var onu konuşacağız. Onun dışında biraz da belirtilerini konuşacağız. Çünkü kalp dediğiniz zaman biz hep kalp ve ağrıyı kalp krizi tablosunda yan yana görüyoruz. Bu hastalıkta nasıl belirtiler var?
1: Şimdi miyokarditin asıl bizim için belirti tablosu kalp yetersizliği belirtileri özellikle.
0: Yani aslında belli bir sonuç elde edildiğinde, yani kalp kasında bir sonuç ortaya çıktığında biz görüyoruz daha çok.
1: Şöyle, kalp kası her türlü etkileniyor ama bazı kişilerde sadece kalp fonksiyonları etkilenmeden, yani kalp yetmezliği gelişmeden kalpte ufak değişiklikler meydana geliyor.
0: Bunlar biz anlayabiliyor muyuz bunu vatandaş olarak? Yani
1: şöyle
0: kişi
1: söyleyeyim,
0: olarak.
1: Sadece yorgunluk belirtisi olabilir örneğin. Örneğin bir kat merdiven çıkma ile bile yorulma veya çok halsiz hissediyorum kendimi gibi. Bu tarz şikayetlere sebep olabilir. Bununla birlikte ciddi kalp yetersizliği tablosuna ilerlemiş ki bu da hemen olmuyor tabii ki. Enfeksiyondan birkaç hafta sonradan itibaren başlayan bir süreç. Kalp gücü 1/4'e 1/5'e düşebiliyor. O derece ciddi bir kalp yetersizliği tablosu gelişebiliyor ve bu durumda kişi tipik kalp yetersizliği semptomları da geliyor. Hı hı. Nefes darlığı olabilir, çarpıntı olabilir, göğüs ağrısı olabilir.
0: Her zaman ağrı oluyor mu?
1: Her zaman ağrı olmaz, hayır. Ağrı özellikle kalp zarını tuttuğunda bu tabloda belirgin olur. Hı hı. Özellikle batıcı tarzda, iğne batması, bıçak saplanır tarzda ağrılara sebep olur. Daha farklı, yani kalp ağrısından biraz daha farklı tarz bir ağrıdır bu.
0: Onun dışında bu saydığınız belirtiler aslında başka hastalıklarla da kolaylıkla karışabilecek belirtiler. Ne bileyim, insanın kansızlığı varsa da merdiven çıkarken yorulabilir, yorgun hissedebilir, kendini nefes nefese kalabilir. Aslında bu birbirine karışan hastalıklarda teşhisi doktora bırakmak lazım.
1: Şöyle söyleyeyim, göğüs hastalıklarıyla özellikle bizim bu konuda çok fazla tanı koyduğumuz hasta oluyor. Şöyle ki son 2 ay içerisinde 3 tane, birisi 28 yaşındaydı sanırım, birisi 33, birisi de 35 olması lazım. 3 tane hastamda ciddi kalp yetersizliği.
0: Çok genç değil mi bu tablo için?
1: Evet, evet, grip şikayetlerini geçmeyen gribal semptomlarla göğüs hastalıklarına başvuruyor hastalar. Daha sonra göğüs hastalıkları da görüyor, bir akciğer filmine bakıyor. Kalbi geniş görüyor. Daha sonrasında kalbini dinliyor, sırtını dinliyor ve sırtında bazı özel seslerimiz var bizim. Onlardan duyduğu zaman bize yönlendiriyorlar hastayı ve taşikardisi oluyor. Yani kalp hızı da 120-130'larda seyreden hastalar bunlar. Bunlar aslında kalp yetersizliğinde gördüğümüz tablolar. Bize yolladığı zaman, biz de bir EKG'sini gördüğümüz zaman ve bir hemen kalp ultrasonuyla birlikte tabloyu oluşturuyoruz.
0: O kalp büyüyor. Sebebi aslında organlara daha fazla kan götürebilmek. Yani aslında çalışabilmek için büyüyor ama gün sonunda ne organlar yeterince kanlanabiliyor, ne kalp görevini tam olarak yapabiliyor, ne de kendini kişi zinde ve sağlıklı hissedebiliyor. Bu tablo bir kısır döngüye dönüşüyor size gelene kadar.
1: Evet, evet. Yani geldiğinde bu tabloyla karşılaştığında, genç yaşta kalp yetersizliği

0: hastalığıyla karşılaştığında tabii ki hastalar şok oluyorlar. Hmm. Şöyle bir durum ama bu miyokardit bazı hastalarda kalıcı kalp yetersizliğiyle sonuçlanıyor ama bazı hastalarda görüyoruz 6 ay sonra 1 yıl sonra bir bakıyoruz ki tedavi süreci sonrasında ki kalp yetersizliği tedavisi alıyor bu hastalar özellikle. Bir bakıyoruz kalp fonksiyonları tamamen normale gelmiş. Kalp tamamen normale gelmiş.
1: Bu böyle yaş grubu olarak baktığınızda daha genç hastalarda beklediğiniz sonuç mu? Yani iyileşmenin bu kadar keskin olması.
0: Tabii özellikle immün fonksiyonları düzgün olan hastalar, çok geç kalmamış olan hastalar. Çünkü bazı hastalar aylar sonra geliyor bu enfeksiyondan ve aylar sonra geldiği zaman kalp artık çalışma gücünü kaybettiği için kalpte de geri dönüşsüz bazı genişlemeler, kalp boşluklarında büyümeler meydana gelebiliyor. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Birazcık da tabii yaşın erken olması, genç olması, geri dönüşü kolaylaştıran bir etken.
1: Şansı artırıyor. Evet. Şimdi biz vücuttaki iltihabın kalp kasına yapışması ya da zarına yapışması ve buraya etkileyerek kalbin çalışmalarını bozması olarak tanımladık. Belirtilerini saydık hastalığın. Biraz da risk gruplarını sayalım. Yani herhangi bir enfeksiyon, vücuttaki herhangi bir enfeksiyon kalpte bu zararlara yol açar mı? Yoksa spesifik olarak bir enfeksiyon grubundan bahsediyor muyuz bir herhangi bir organdaki?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bu bir organ enfeksiyonundan ziyade basit gribal üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili virüslerin yarattığı bir durum. Nasıl? Örneğin Covid de bunlardan biriydi. Covid virüsü de aynı şekilde bunu yapabiliyordu. Buna duyarlı olan gruplar tabii ki var. Daha önceden immün sistemi zayıf yani bağışıklık sistemi zayıf olan hasta grubundan tutun da.
1: Onlar daha riskliler.
0: Evet, yandaş hastalıkları daha fazla olan özellikle diyabetik hastalar, yaşlı hastalar, işte hipertansiyon hastaları, böbrek yetmezliği hastaları gibi veya kalp yetersizliği hastaları gibi.
1: Zaten kalp yetersizliği varsa.
0: Evet, bu hastalar daha yatkın hastalar oluyor. Yani genelde altyapısında bir şeyler oluyor. Yoksa da en kötü ihtimalle viral enfeksiyona yatkın bir immünitesi olması durumu söz konusu.
1: Yoksa her viral enfeksiyon geçiren kişinin kalbinde böyle bir problem ortaya çıkacağını söylemek.
0: Evet. Tabii herkeste tabii ki olacak bir şey değil. Çok küçük bir oranda oluyor. Ama olduğu zaman da tabii ki
1: kişi için
0: sıkıntı yaratıyor tabii ki. Başına geldiği zaman sonuçta olmuş oluyor.
1: Elbette yani şimdi biz burada bir oran versek desek ki 100 kişiden ikisinde görülüyor. Siz eğer 100 kişiden ikisinden biri iseniz sizin için %100'lük bir sonuçtan bahsediyoruz.
0: Evet, aynen öyle.
1: Peki tedavi prosedürünü biraz konuşalım. Hastayı teşhis ettiğinizde aslında bir başka doktordan gelebilir ya da direkt size başvurmuş olsun. Hastalığı teşhis ettikten sonra nasıl bir tedavi süreci başlıyor ve bu tedavi sonrasında %100 bir iyileşme söz konusu mu? Hastalık tekrar eder mi?
0: Şimdi öncelikle dediğim gibi kalp fonksiyonları bozulmamışsa işimiz daha kolay. Sadece destek tedavisi, immünitenin yerine getirilmesi, viral enfeksiyona yönelik göğüs hastalıkları tarafından özellikle veya diğer branşlar tarafından verilecek tedaviler. Mesela örneğin nefes darlığı varsa inhaler tedaviler gibi solunum yolu tedavilerini alacak. Onun dışında kalp açısından da biz bakıyoruz. Kalp yetersizliği bulguları varsa illa kalp fonksiyonlarının azalması gerekmiyor. Ona yönelik bazı ilaçlarımız var. Onları başlıyoruz. Kalp hızı kontrolü önemli. Çünkü uzun süre eğer hastada taşikardi varsa kalp hızı yüksek seyrediyorsa bu da bir risk. Çünkü uzun süre yüksek atımlı durumlar ne yazık ki onlar da kalp yetersizliğine dönüşüyor ki zaten bu hastalardaki altta yatan şeylerden birisi de bu kalp fonksiyonlarını bozan. Bu hastalar 140-150 nabız da geziyorlar aslında uzun süre. Daha sonra vücut bir yerde artık kompanse edemiyor bunu ve kalp yetersizliği gelişiyor. Normalde de böyle bir şey var.
1: Yani aslında taşikardi teşhisi aldıysa bir insan kalp yetersizliğine doğru giden bir yolculuğa da başlamış oluyor vücudunda ve mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.
0: Tabii taşikardiyomiyopati diye bir kalp yetersizliği oluşturan durumumuz var. Yani taşikardiye bağlı kalp kası yetmezliği. İşte taşikardiyomiyopati tablosuna sebep oluyor aslında viral enfeksiyonlarda. Hepsi değil tabii ama bu kalp yetersizliği gelişen hasta grubunda böyle oluyor. Dediğim gibi kalp hızını kontrol altına almamız gerekiyor. Kalp yetersizliği ne yönelik dediğim gibi bazı ilaçlarımız var. Onları başlamamız gerekiyor.
1: Bu kişiler böyle sürekli artık kronik bir hastalığım var benim ve sürekli ilaç kullanacağım durumundalar mı? Hani o şanslı genç grubu dışarıda tutalım. Onlar işte 1-1,5 sene sonra bakıyorsunuz normal fonksiyonuna dönmüş. Ama biraz daha ileri yaşta başka ona eşlik eden kronik hastalıkları da varsa bu kişinin artık hastalık grubuna bir kronik hastalık daha mı eklenmiş oluyor?
0: Aslında öyle değil, şöyle yapıyoruz. Biz hastaya öncelikle tabii ki bu durumu anlatıyoruz. Yani böyle bir durumda. İleride kalp yetersizliğin kalıcı olabilme ihtimali de var ama bu tamamen düzelme ihtimali de olduğunu söylüyoruz. Hı hı. Bu nedenle bu tedaviyi uygulayacağız. Siz de bakacağız duruma, takiplerinizi yapacağız. Daha sonra düzelecek mi düzelmeyecek mi birlikte göreceğiz diye gerçekleri anlatıyoruz zaten. Hı hı. Bunun dışında bu hastalar genelde geç geldiği için, birkaç ay sonra kalp yetersizliği gelişen hastalar için söylüyorum, hı hı, bu durumda. Hı hı. Onlara mutlaka öncelikle bir damarlarını da kontrol ediyoruz. Çünkü viral enfeksiyon öyküsü oluyor bu hastalarda ama tanıyı konabilmek için ilk olarak damarın da dışlanması lazım. Damar tıkanıklıkları, hı, da bu aynı kalp yetersizliği ve de fonksiyon bozukluğuna sebep olabildiği için biz kalp damarlarını dışlıyoruz öncelikle. Daha sonrasında miyokardit tanısını daha net koyup, hı-hı, devam ediyoruz.
1: Tabii özellikle damar sağlığı, kalp ve damar ikisini birlikte konuşuyoruz genelde. Damar sağlığı yani kalbe gelen kanın ya da kalpten çıkan kanın vücuttaki hareketini sağlayan yolların açık olduğunu bilmek, düzgün olduğunu bilmek bir kardiyolog için son derece önemli. Kadın erkek arasında bir fark var mı? Bir cinsiyet faktörü var mı hastalıkla risk grubu açısından?
0: Yani kalp hastalıkları için zaten özellikle menopoz dönemi öncesinde kadınlarda koruyucu hormonlar var. O yüzden, hı-hı, genellikle menopoz sonrası kadınlar erkeklerle eşitleniyor risk açısından. Ama öncesinde kadınlar biraz daha korunma açısından şanslı.
1: Peki biz biraz önce dediniz ki bir enfeksiyon risk öyküsü mutlaka var. Yani önce bir enfeksiyon geçirmiş oluyor. Eğer o enfeksiyondan sonra hızlı bir şekilde doktora başvurursa şansı biraz daha yüksek. Ama eğer aradan zaman geçtiyse bu durumda bu şansı da kaybediyoruz. Peki biz her halükarda bir enfeksiyon geçirdiysek ve bir şekilde iyileşemediğimizi hissediyorsak ne zaman bir kardiyolog tarafından görülmeliyiz?
0: Evet, mesela gripal enfeksiyon genelde nedir? Bir hafta 10 gün sürer. Bir hafta 10 günden sonra artık normalde iyileşiriz. Hı hı. İyileşmiyorsak orada ters giden bir şey vardır. Ya bakteriyel enfeksiyon eklenmiş olabilir üstüne. Hı hı. Ya viral enfeksiyon çok ciddi ve bizim bağışıklığımızı toparlayamayacağı düzeyde bir ciddiyettedir. O durumlarda mutlaka zaten göğüs hastalıklarına başvurması lazım hastaların. Hı hı. Göğüs hastalıklarına başvurduktan sonra zaten onlar gerek duyarsa bize yolluyorlar. Hı hı. Onun dışında da veya kulak burun boğaz. Onun dışında da hastalar birkaç hafta geçti artık normale dönmesi, hı hı, lazım. Hala kendinde yorgunluk, bitkinlik, çarpıntı, böyle nefesim hala daralıyor, hı hı, gibi eskiden olmayan, enfeksiyon öncesi olmayan durumlarda hissediyorsa o durumda işte bir kardiyolojiye görünmekte fayda var.
1: Aynı durum çocuklar için de geçerli mi?
0: Tabii çocukları da etkileyebilir. Miyokardit sadece erişkin yaş grubunu etkileyen bir şey değil. Hı hı. Çocuk grubunda da, yaşlı grubunda da hepsinde etkili olabilen bir şey.
1: Aslında şöyle genel olarak baktığımızda özellikle çocukluk dönemi kalp hastalıklarını konuşurken işte çocukta enfeksiyon olmasın, enfeksiyon uzun süre devam etmesin. Bu sebebi diş de olabilir, grip de olabilir. Bunu çocuk hastalıklarını konuşurken hep konuşuyoruz. Genel anlamda işte bir enfeksiyon diyorsak kaynağı olarak baktığımızda grip değil de dişinde bir enfeksiyon var ama onu tedavi ettirmemiş uzun süre hasta. Bu da yine kalp sağlığı açısından bir risk oluşturur mu?
0: Tabii diş enfeksiyonları özellikle başka tür kalp kapak hastalıkları, hı hı, başta olmak üzere problemlerine sebep olabiliyorlar. Akut romatizmal ateş dediğimiz tablolar da olabiliyor bunun dışında ve aylık insülin gibi penadur denilen penisilinli iğneler vuruluyor, hı hı, hastalar. İşte bunlar genelde çocukluğunda eklem romatizması geçirmiş, bir enfeksiyon geçirmiş kişilerde meydana geliyor. Daha, hı hı, sonrasında bu süreç devam edebiliyor.
1: Peki biraz koruyucu hekimlik ekleyelim buraya. Grip olduk diyelim ki ve kalp kasımızda ya da zarında herhangi problem olmasını istemiyoruz. Bilinçli bir kişiyiz. Bir şey yapmamız gerekiyor mu? Beslenmemize bir şey eklemek, hareketli olmak, bol su içmek var mı bir öneriniz? Yoksa sadece ilaçla hastalığı tedavi etmek ve tedaviye erken başlamak mı önemli?
0: Tabii ki yani mümkün olduğu kadar bağışıklık sisteminin destekleyici tedavileri yapmamız lazım. Eğer gücümüz yerindeyse tabii ki efor kapasitemizi arttırmalıyız. Eforumuzu kesmemeliyiz. Yani sürekli yani yatmak, sürekli yatmak, hmm, tabii ki belli bir ilk hasta olduğumuz dönem dışındaki dönemde olmaz. Ondan sonra devam etmeliyiz. Yaşamımıza devam etmeliyiz ki hareketsiz kalmak tabii ki daha kötü, hmm, bu durumda. Onun dışında özellikle D vitamini, çinko ve C vitamini destekleri alabiliriz. Bunlar önemlidir bu enfeksiyonda immüniteyi arttırmak için.
1: Peki tedavi sürecinde de bu destekleri devam ettiriyor musunuz özellikle vitamin desteğini?
0: Tabii yani kendim olduğumda da örneğin kendim diyelim ki herhangi bir gripal enfeksiyon oldu mutlaka destek tedavisi kullanıyorum. Çünkü o dönemlerde vücut savunma sistemimiz bu vitaminleri daha fazla kullanıyor. Yani normalde bize yetecek kadar vitaminimiz vardır.
1: Alıyor olsak ama, bile dışarıdan.
0: Ama bu dönemlerde vücut savunma sistemleri için daha fazlası gerekiyor. İşte o dönemlerde destek. Özellikle kullanabiliyoruz.
1: Adı üstünde destek.
0: Evet.
1: Lazım destek. Değil mi? Ben çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Ben teşekkür
1: Önümüzdeki
0: ederim.
1: Günlerde özellikle mevsimsel kalp hastalıklarında konuşalım. Daha doğrusu mevsimlerin kalbi nasıl etkilediğini de konuşalım istiyorum.
0: Evet.
1: Özellikle de kalp krizi riski açısından yaz ayrı problemler getiriyor, kış ayrı problemler getiriyor. Bir de artık kalp krizi geçirmiş, hayatını stentle ya da herhangi bir operasyon sonrasında devam ettirmeye evet, çalışanlar ve düzenlemeye çalışanlar var. Bir de onların durumunu konuşalım önümüzdeki günlerde.
0: Olur inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağolunuz
1: bizimle birlikte olduğunuz için. Türkiye Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı doçent doktor Kahraman Coşan Su bizimle birlikteydi. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz.
2: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de. TGRT FM Haber.

Görüntüler ABD'nin Maine eyaletine bağlı Biddeford kentinden. Göçmen polisi Kolombiyalı bir göçmenin arabasına önce çarptı, ardından ateş ederek öldürdü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde halkı ayağa kaldırdı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yani ICE ajanlarının karıştığı silahlı olay sonrası protestolar başladı. Operasyonda vurularak hayatını kaybeden kişinin çalışma iznine sahip 26 yaşındaki Kolombiyalı bir göçmen olduğu belirtildi. Olayın ardından yüzlerce kişi ellerinde mumlar ve pankartlarla sokaklara çıktı. Göstericiler ICE Maine'den çıksın sloganları atarken göçmenlere destek mesajları verdi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi. Mekanik Parkı'nda sona eren anma etkinliğinde mumlar yakıldı. Hayatını kaybeden göçmen için saygı duruşunda bulunuldu. Olayın nasıl yaşandığına ilişkin ayrıntılarsa hala netlik kazanmadı. FBI soruşturmaya destek verdiğini açıklarken yerel ve federal yetkililer ölümcül silahlı müdahale ile ilgili kapsamlı incelemenin sürdüğünü bildirdi. Eyalet temsilcisi Mark Mellon da yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirterek kamuoyunun tüm gerçekleri öğrenebilmesi için şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Ebola kabusu dünyayı tedirgin ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde salgın kontrol altına alınamıyor. Yetkililer salgının iki yeni eyalete daha yayıldığını ve risk altındaki bölge sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Resmi verilere göre ülkede 1873 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgında şimdiye kadar 672 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüsün yayılması sürerken umut veren bir gelişme de yaşandı. Oxford Üniversitesi, Bundibugyo türü Ebola virüsüne karşı geliştirilen ilk insan aşısı denemesini Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da başlattı. Uzmanlar aşının başarılı olması halinde salgınla mücadelede kritik bir dönüm noktası yaşanabileceğini belirtiyor. Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau ormanı alev alev yanıyor. Yangın şu ana kadar yaklaşık 800 hektarlık alanı küle çevirdi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 900 ev tahliye edildi. Paris'i Lyon'a bağlayan A6 otoyolu ulaşıma kapatılırken tren seferlerinde de aksaklıklar yaşandı. Yangına 400 itfaiyeci, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Yetkililer alınan tedbirler sayesinde can kaybının yaşanmadığını açıkladı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ormanda söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer yangının tamamen kontrol altına alınmasının günler hatta haftalar alabileceğini belirtiyor. Fransız yetkililer alevlerin yaklaşık 10 farklı noktada başlamasının kundaklama ihtimalini güçlendirdiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise kapsamlı soruşturmayla araştırılıyor. Avrupa'daki sahaflar gece yarısı internet üzerinden gelen olağan dışı ve otomatik siparişlerle alarma geçti. Teknoloji devleri yapay zekayı eğitmek için internetteki veriler tükenince çözümü sahaf raflarındaki fiziksel kitapları satın almakta buldu. Kanada merkezi Zoom Books gibi şirketlerin kurgu eserlerden yemek kitaplarına kadar binlerce kitabı bir dakika arayla topladığı anlaşıldı. Milyonlarca kitabın bulunduğu bu dev depolardan sızan görüntülerse kültür dünyasını alarm durumuna geçirdi. Amerikan Anthropic şirketinin Project Panama isimli çalışmasında da benzer bir yöntem uygulandığı ortaya çıktı. Şirketler telif davalarıyla karşılaşmamak için ciltlerini söktükleri kitapları yüksek hızlı makinelerde tarıyor ve ardından fiziksel nüshalarını tamamen ortadan kaldırıyor.
İlk başlarda satılmayan kitapların elden çıkmasına sevinen sahaflar şimdi kültürel birikim, dijital tekellerin eline geçtiği için tedirgin. Uzmanlara göre eserlerin veri yığınına dönüştürülüp imha edilmesi çok dilli kültürel mirasının fiziksel dolaşımdan çıkmasına neden oluyor.

0: Paris semaları Fransızların en büyük bayramı Bastil günü için havalanan savaş jetlerinin şovuyla kutlandı. Ancak Şanzelize Caddesi'ndeki bu görsel şölen bu yıl kutlamanın çok ötesine geçti. Adeta Rusya'ya karşı gözdağı niteliği taşıyan Avrupa'nın gövde gösterisine dönüştü. Kutlamalar kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris sokaklarında halkı ve dünya liderlerini selamladı. Protokol tribünü ise tarihi bir zirve alanına dönüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer başta olmak üzere 30'a yakın ülkenin lideri Macron'la omuz omuza töreni izledi. Kutlamalarda ana sahne Avrupa'nın askeri gücünün gövde gösterisine ayrıldı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen yabancı birlikler tören geçidinde bir araya gelerek bütünlük mesajı verdi. Ukrayna ordusu da tarihte ilk kez Bastil günü yürüyüşünde yer aldı. Savaş sonrası güvenlik garantisi sözü veren Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin askerleriyle birlikte yürüyen Ukraynalı askerler tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Görkemli geçitlerle kutlanan bu özel gün Fransa'da köklü ve sarsıcı bir geçmişe dayanıyor. 14 Temmuz 1789'da öfkeli Parislilerin kraliyet baskısının sembolü olan Bastil hapishanesini basması Fransız devriminin fitilini ateşlemişti. Monarşiyi yıkan ve Kral 16. Louis ile Kraliçe Mary Antoinette'i giyotine gönderen bu tarihi dönüm noktası bugün modern Fransa'nın en büyük ulusal gurur kaynağı olarak kabul ediliyor.
1: Buraya bakar mısınız?
2: Ne kadar böyle şimdi bu?
1: Bu bir şey değil, 3000 TL'cik.
2: Ne kadar?
1: 3000 TL'cik.
0: Sonuna küçültme eki koydu, sanki ucuzmuş algısı yaptı.
1: Dönerde iddiayı geçtik, biz dönerci biziz abi. İddia rakipli olur, rakip yok abi.
0: Ortaya koyduğu iddia da boşa çıktı. Hem haksız fiyat artışı vardı hem de etiket yönetmeliğine aykırıydı. Hal böyle olunca da cezadan kaçamadı.
2: Bak şimdi yarım kilet var ya.
1: Aşağı yukarı. Yarımdan bir şey fazla olabilir, bir şey eksik olabilir.
0: Adres İstanbul Fatih. Tarihi Kapalı Çarşı. Bu işletmeci ekmek arası döner için öyle bir fiyat biçti ki görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ticaret Bakanlığı ekipleri hemen harekete geçti.
1: İstediğin yeri kaldırayım. Kıyma yok abi. Kıymayla ne işimiz var?
0: İşletmede 100 gram et döner tam 600 liraydı. 4 farklı ürün için tutanak hazırlandı. Dosya haksız fiyat artışı değerlendirme kuruluna gönderildi. İncelemeler bitmedi. 12 ürünün etiketinde ağırlık ve hacim bilgisi yoktu. Yönetmeliğe aykırı davranılmıştı. İşletmeye idari para cezası uygulandı. Dışarıdan kameraman yasaktı çünkü salonun profesyoneli vardı. O profesyonel kamera elinde gezdi, pozlar verildi ancak bir şey eksikti. Kayıt tuşu. İzmirli Feride ve Şeref Derin çifti 3 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Her şey kusursuzdu. Ta ki o düğün bitene kadar. Genç çift hayatlarında bir kez yaşayacakları o özel günün kayıtlarını istedi. Ancak salonun kameramanı koca düğün boyunca kayıt tuşuna basmayı unutmuştu.
3: Bu güzel günümüzü profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyordum. Ancak daha sonra düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdi bize.
0: Bizim kameramanımız var diyerek dışarıdan çekim yapılmasını yasaklayan salon yönetimi çifte sadece sessiz ve sabit bir güvenlik kamerası kaydı sunabildi. Genç çift düğün hatıralarını davetlilerin cep telefonu kameralarından toplamak zorunda kaldı.
4: Düğün tarihte bir kez oluyor. Kaybolan görüntüler değil anılar.
0: Derin çifti bu büyük ihmali yargıya taşıdı. Mahkeme hatıraların telafisi olmaz diyerek 200 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
5: Tüm düğünü aslında çekiyormuş gibi yapıyor ama meğerse bir tuşa basmamış ve düğün aslında baştan sona hiç çekilmemiş.
0: Silahlı eylemlere karışacaklardı, kana bulayacaklardı, 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da büyük bir facia önlendi. 8 Temmuz'da Göktürk'te havaya ateş açılması ihbarı operasyonu başlattı. Motosikletli bir şüpheli mühimmatla suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinden otomatik silah ve bombalar çıktı. Soruşturma kapsamında 5 ilçede hücre evleri basıldı. Eş zamanlı baskınlarda toplam 10 adres arandı. Operasyonlarda 7 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah, mühimmat ve sahte plaka bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü hızlıca tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin yasal işlemleri ise sürüyor. Yüksek teknoloji sahaya indi. Göçmen kaçakçılarının lojistik ağı havadan ve karadan ablukayla darmadağın edildi. Operasyon yüksek teknoloji ve titiz takiple gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesindeki çalışmalara havadan destek verildi. Karadan da asayiş, otoyol ve komando timleri kaçış yollarını kapattı. Düzenlenen baskınlarda 57 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 43'ü tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Baskınlarda kaçakçılıkta kullanılan 282 araçla 22 bot ve bot motoru ele geçirildi. Yetkililer yasa dışı göçle mücadelenin hem sahada hem de hukuki zeminde kararlılıkla süreceğini belirtti.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
8: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
11: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Reklamları dinlediniz.
12: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji Alo. Uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesini, çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta oldu. İkinci sırada yer aldı, ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle, ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te biri aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Hı hı. Yani Macaristan, Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz obezite oranı olarak. Örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8 iken Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı hı, fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığımızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben 1.36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo alıyor?
1: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar. Bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu. Ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor. Çocuklarımız da erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme, hı hı, çabasının olmadığını görüyoruz. Evet. Buyurun.
0: Profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
1: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, evet, ilişkinin spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
1: Evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlamayla alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kurumların bu bilinci böyle çok topyekun gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak, hı-hı, bir
0: yayınları olsa
1: peki, çok değerli.
0: Ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliği artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağı ile beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağı ile beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
1: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün, günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir, başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.
0: Okula gidip yani, gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek, eve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
1: Tabii yani bakınız, biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız, evet, nedeniyle göndermiyoruz. Belki evet, 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Biz yapardık. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
1: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor. Fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Sporun, hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığının hiçbir önemi yok. hangisi olursa olsun, çocuğun ortopedik ve kardiyovasküler bir hastalığı olmadıkça, ki böyle bir spor planlanıyorsa mutlaka bu konu sağlık kontrollerinden de geçirmek lazım ayrıca. Spor profesyonel anlamda yapılmıyor bile olsa, düzenli bir spor aktivitesi yapılması planlanıyorsa, çocuğunuzda bir kalp hastalığı, bir kalp sorunu, doğuştan bir kalp sorunu var mı yok mu, veya ortopedik olarak bu sporu rahatlıkla yapabilecek bir yapıya sahip mi değil mi diye basit doktor kontrollerinden geçirmesinde de önem var. Zaten bunu kulüpler veya okullarda istiyorlar.
0: Hocam şimdi bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10 bin adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar, ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle, özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız, özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun, ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz? Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman, 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler, çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da kilolu bir çocuğun anne babası, erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba, mutlaka çocuğunun şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş, çok erken yaşta nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan bir kalp, yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum. Vardır ama fark etmemiştir. Ya da kalbinde bir problem vardır, fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil, PlayStation oynarken bile veya bir sınav stresi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor. Ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor örneğin. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi, çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi, bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar, ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damar içerisinde pırtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres, bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabiliyor. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor, ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla, onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte ben spor bu şey yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
0: Hocam bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa, pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledik. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
1: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla. Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
0: dışarıda daha fazla vakit
1: daha fazla vakit geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynama kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
0: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
1: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin, mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması gerektiği, yağı günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyi kullanıldığında bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem, ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflama ile ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
0: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

Sıcak havaların vazgeçilmez serin içeceği limonata. Lavantalısı, çileklisi, nanelisi, portakallısı, kekiklisi ya da orijinal sadece limon, limon kabuğu, şeker ve suyla yapılan özel tarifi. İşte bugün limonata dosyasını bir açalım istedik. Sıcak havaların vazgeçilmez içeceği dedik ama kışın da sıcak şekilde sıcak suyla hazırladığınız limonataları limonlu, portakallı, kekikli çay olarak servis edebilirsiniz.

Limonata bu mevsimin vazgeçilmezi dedik. Peki acaba limonata sağlıklı mı? Kaç kalorisi var? Bir önce ona bakalım, ondan sonra güzel tariflere geçelim. Bir kere limonata gazlı, asitli içeceklerin en güçlü alternatifi. Eğer evde yaptıysanız, içinde herhangi bir katkı maddesi olmadığından eminseniz doğru bir içecek. Limonatayı sağlıksız yapan iki unsur var. Bir tanesi içine ilave ettiğiniz şeker. İkincisi ise belki de dikkatimizden en çok kaçan limon kabuğu üzerindeki kimyasallar. Bunun için limonumuzu güzelce yıkamak lazım. Biraz karbonatlı suyun içinde bekletebiliriz. En azından dışındaki ona yapışan mum vesaire ne varsa onlardan kurtulmuş oluruz. Onun dışında yine kullanacağımız suyun da içme suyu, içme kalitesinde bir su olması son derece önemli. Limonata, limon, su, şeker gibi aslında çok basit malzemelerden oluşuyor ama C vitamini açısından zengin bir içeriğe sahip. Limon, içine ilave ettiğimiz işte nane, zencefil vesaire, bunlar aynı zamanda bağışıklık sistemimizin güçlenmesine de destek oluyor. Peki bir limonata, yani aşağı yukarı bir bardak limonata ne kadar kaloriye sahip? Ev yapımı bir bardak limonatanın 75 kalori, bir litre ev yapımı limonatanın ise 370 kalori olduğunu söylüyor diyetisyenler. Şekersiz yaparsanız ne kadar kalori tasarrufu sağlanır? Aşağı yukarı 15 kalori kadarmış. Bu arada tatlandırıcılarla da yapmak mümkün. Ama biz yine esmer ya da beyaz şekerle yaptığınız versiyonlarını hem tarifini vereceğiz hem de önereceğiz. Çünkü tatlandırıcılarla ilgili dosyanın da çok kabarık olduğu, çok da içimize sinmediğini söyleyelim. Limonata aslında diğer içeriklerle, diğer içeceklerle karşılaştırıldığında çok da yüksek bir kaloriye sahip değil. Mesela bir bardak gerçek meyve suyu içeyim deseniz, bir bardak portakal suyu. Bir bardak portakal suyu elde etmek için en az 3 ya da 4 portakalı sıkmanız gerekir ki bu bir bardak limonatadan elde edeceğinizden çok daha yüksek kalori almanıza yol açar. Peki limonata zayıflatır mı? Eğer doğru tercihlerde bulunursanız zayıflatan bir limonata yapmanız da mümkün. O zaman biz önce zayıflatan limonata ile başlayalım, sonra diğer tariflere geçelim.

Zayıflasan limonatanın içinde çok az şeker var. Hatta şeker yerine bal tercih edebilirsiniz. Doğru bir balı. Limon suyu var, zencefil var, zerdeçal var, tarçın var. Bunların ölçüsü damak zevkinize göre değişebilir ama biz ilk defa yapacak olanlar için bir tarif, bir liste verelim. Bu listeye göre yaptığınızda en azından doğru bir ölçü yakalayabilirsiniz. Şeker tadı için de artık damak tadınıza göre eksiltme, azaltma yapmak mümkün. Bir su bardağı limon suyuna ihtiyacımız var. Yarım çay bardağı kadar kabuğu soyulduktan sonra incecik rendelenmiş taze zencefilimiz olmalı. Yarım su bardağı yine rendelenmiş taze zerdeçala ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda çok da güzel bir renk verecek. 2 adet çubuk tarçın kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar bal, bu bir çorba kaşığı da olabilir, damak tadınıza göre değişecek. Sonrasında servis yaparken taze nane yaprakları ve 8 su bardağı kadar suya ihtiyacımız var. Tüm malzemeyi bir kabın içinde güzelce karıştıracağız ve yaklaşık 2 saat bekleteceğiz ki bu malzeme özünü birbirine geçirebilsin, aynı zamanda tarçın da kokusunu bıraksın. Sonra süzeceğiz, taneli içmek istemeyebilirsiniz. Arkasından yine içine koyduğumuz buz parçalarıyla ya da birer parça limonla güzelce servis yapacağız. Nane yapraklarıyla da yine biraz önce söylediğim gibi servis edebilirsiniz. Zencefildeki ve zerdeçaldaki bileşikler kilo vermek için faydalı. Aynı zamanda bağışıklığınızı yükseltecek. Bunun dışında limon suyu da yine zayıflamanızı destekleyecek. Burada iki önemli unsur var. Bir tanesi kan sulandırıcı ilaç kullananlar. Onlar için limon gibi, kiraz gibi bazı meyveler kanın sulanmasını hızlandırabilir. Dolayısıyla kan sulandırıcı kullanıyorsanız bu karışımdan gün içinde bir bardaktan fazla içmemenizi öneriyoruz. Ama herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız o zaman 2 bardağa kadar içebilirsiniz. Diyetisyenler, uzmanlar böyle önermişler. Peki limonatayı evde kendimiz bildiğimiz malzemelerle yapmak istesek o zaman nasıl yaparız? Bildiğimiz klasik bir limonata yapalım önce. Sonra çileğini, kekiğini, istiyorsak eğer lavantasını ekleyerek bu limonatayı nasıl farklılaştırabiliriz onu konuşalım.

bu limonatayı yaparken suyumuzun bir kısmını buz olarak kullanacağız. O yüzden su ilk bakışta size az gelebilir. 10 tane limona ihtiyacımız var. 1 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı içme suyu, 2 su bardağı kadar kırılmış buz ve biraz nane. Naneyi hep en son ekleyeceğiz ki acılık vermesin. Ev yapımı limonataya limonlarımızın kabuklarını rendeleyerek başlayacağız. Asla beyaz taraflarını rendelemeyeceğiz çünkü bunlar acı olmasına yol açabilir. Sonra limonun suyunu ekleyeceğiz. Arkasından şekeri ekleyeceğiz ve güzelce karıştırıp yaklaşık 1 saat birlikte bekleteceğiz. İsterseniz limonun suyunu eklemek yerine limonları parça parça doğrayıp şekerle birlikte ovabilirsiniz. Bu da yine limonun aromasının şekere geçmesini sağlayacak. Güzelce erimesini sağlamalıyız. Bu noktada biraz sıcak su ekleyebiliriz.

Lavantalı limonatayı sıcak şekliyle yine kışında bağışıklığınızı güçlendirmek için, ter atmak için, toksin atmak için kullanabilirsiniz. Burada ölçü 1 litre suya göre verilmiş. Siz ölçüyü artırarak daha farklı malzeme, daha çok malzeme ekleyerek daha fazla limonata elde edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kuru lavantaya ihtiyacımız var. Tercihan o mevsimin lavantası olursa daha güzel bir koku elde edersiniz. 1 litre su, 2 limon suyu, 1 limon kabuğu rendesi ve 1 su bardağı şeker. 1 litre sıcak suya kuru lavantaları koyacağız ve 5 dakika kaynatacağız. Kenarda bekleyecek. Lavantalı suyu şekerle birlikte eriyene kadar karıştırdıktan sonra soğumaya bırakacağız. Kenarda kalacak lavantalar içinde. Diğer taraftan limon kabuğu ve suyu güzelce önce kabuğu rendeleyeceğiz, temizledikten sonra limonun suyunu sıkacağız. Lavantalı suya artık suyumuz soğumuş olacak, limonu ilave ettikten sonra biraz daha karıştıracağız ve bir 5-10 dakika daha bekleyeceğiz. Ardından süzeceğiz. Süzdükten sonra şekerle ilgili damak tadınıza göre bir değişiklik yapmak isterseniz ya da su ilave edebilirsiniz. Çok fazla lavanta limonatayı lavanta suyuna çevirir, az lavanta o tadı hiç almamanıza yol açar. O yüzden 1 litre su için 1 yemek kaşığı lavanta doğru bir ölçüdür.

Onlarda limonata yapılırken içine limon dışında portakal eklendiğini de görüyoruz. İşte şimdi yine ev yapımı içinde portakal da olan bir farklı limonata tarif edelim. Bu gerçekten ölçüleriyle hiç kafanızı yormayacak. Oldu mu olmadı mı diye düşünmenize asla ihtimal bırakmayan, risk oluşturmayan bir limonata tarifi. 6 tane büyük limon kullanacağız. 1 tane büyük portakala ihtiyacımız var. 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı sıcak su ve 5 su bardağı soğuk su. Ne yapıyoruz? Hadi gelin beraber mutfağa girelim ve başlayalım limonlarımızı rendelemeye. Önce limonlarımızı çok güzel temizledik. Ardından limon kabuklarını beyaz kısmına asla değmeyecek şekilde güzelce rendeliyoruz. Sonra portakalı aynı şekilde rendeliyoruz. Tüm rendelediğimiz meyvelerde nerede kullanırsak kullanalım, beyaz tarafına değerse eğer, o kısmı da alırsak o zaman kekimiz, tatlımız, limonatamız acır. O yüzden onları asla almıyoruz ama o dışarıdaki o renkli kısmı kullanıyoruz. Bunun için özel küçük rendeler var biliyorsunuz. Sadece kabuğu rendeleyen onları da kullanabilirsiniz. Üzerine şekeri ilave ediyoruz ve şekeri ve kabukları güzelce harmanlıyoruz. Gerekirse bunun için elinizi kullanabilirsiniz. Ardından bir bardak sıcak su ilave ediyoruz ve şeker eriyinceye kadar iyice karıştırıyoruz. Sıcak suyu burada katmamızın en önemli sebebi şekeri eritebilmek ama aynı zamanda portakal ve limonun raihasını da güzelce elde etmemizi sağlıyor. Bu arada limonlarımızı ve portakalımızı da güzelce sıkıyoruz. Onların da aşağı yukarı 2 su bardağı kadar bize sıvı vermesini bekliyoruz. 5 bardak suyumuz vardı. 1 bardak sıcak su koyduk. 2 bardak da meyve suyu koyduk. Bunları güzelce karıştırıyoruz ve 30 dakika kadar bekletiyoruz. Sonra süzüyoruz. Posasından tamamen ayırıyoruz. Şekerine yine bir bakıyoruz. Damak tadınıza göre ekleme çıkarma yapmak ister misiniz diye. Bazen limon beklediğinizden daha ekşi olabilir. Su gerekiyorsa su, şeker gerekiyorsa şeker ilave ediyoruz ve mutlaka birkaç saat dolapta dinlendirdikten sonra içiyoruz. Servis yaparken nane koymanızı öneriyorum. Çünkü öncesinde nane koyduğunuzda hem rengi değişiyor limonun asiti sebebiyle, hem de biraz acımsı, değişik bir tat, bir koku bırakıyor. Ama servis sırasında nane çok ferahlatıcı, mutlaka ilave edebilirsiniz.

Gelelim çilekli limonataya, tam zamanı. Yarım kilo çilek, 3 limon, 5 yemek kaşığı toz şeker, 5 su bardağı su. Servis için biraz naneye ihtiyacımız var. Çok lezzetli, çok güzel olacak. Rengi de harika. Tüm malzemelerimiz elimizin altındaysa eğer,

Portakal kullanmayacağız, bunda çilek kullanacağız. Limonu rendeleyerek başlıyoruz, şeker ilave ediyoruz, limon suyunu ilave ediyoruz. Çileklerimiz ve bu karışımı bir blender alıyoruz, güzelce çırpıyoruz. Sonra süzgeçten mutlaka geçiriyoruz. Ardından saklayacağımız cam kaba koyup dolaba kaldırıyoruz. Servis yaparken biraz nane, limon, isterseniz kenarına bir çilek bırakabilirsiniz.

Lavanta takattığınız gibi hibiskusla böyle daha pembe, daha renkli limonatalarda elde edebilirsiniz. Lime, yani yeşil limon ve kekiği karıştırarak güzel limonatalar elde edebilirsiniz. Burada damak tadınızı ve hayal gücünüzü serbest bırakmanızı öneriyorum. Efendim, limonatasız bir yaz geçirmeyin ama ölçüyü de kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM.

Destan. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatıldılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurun size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem, kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina, evde cinayet, tramvay arabasında zina. Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil, barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu, başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama, çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor, babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti. Ah, küçük o kabazlık, sefil aynalı dolap, bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

0: TGRT FM.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM Haber.

Görüntüler ABD'nin Maine eyaletine bağlı Biddeford kentinden. Göçmen polisi Kolombiyalı bir göçmenin arabasına önce çarptı, ardından ateş ederek öldürdü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde halkı ayağa kaldırdı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, yani ICE ajanlarının karıştığı silahlı olay sonrası protestolar başladı. Operasyonda vurularak hayatını kaybeden kişinin çalışma iznine sahip 26 yaşındaki Kolombiyalı bir göçmen olduğu belirtildi. Olayın ardından yüzlerce kişi ellerinde mumlar ve pankartlarla sokaklara çıktı. Göstericiler ICE Maine'den çıksın sloganları atarken göçmenlere destek mesajları verdi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi. Mekanik Parkı'nda sona eren anma etkinliğinde mumlar yakıldı. Hayatını kaybeden göçmen için saygı duruşunda bulunuldu. Olayın nasıl yaşandığına ilişkin ayrıntılarsa hala netlik kazanmadı. FBI soruşturmaya destek verdiğini açıklarken yerel ve federal yetkililer ölümcül silahlı müdahale ile ilgili kapsamlı incelemenin sürdüğünü bildirdi. Eyalet temsilcisi Mark Mellon da yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirterek kamuoyunun tüm gerçekleri öğrenebilmesi için şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Ebola kabusu dünyayı tedirgin ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde salgın kontrol altına alınamıyor. Yetkililer salgının iki yeni eyalete daha yayıldığını ve risk altındaki bölge sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Resmi verilere göre ülkede 1873 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgında şimdiye kadar 672 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüsün yayılması sürerken umut veren bir gelişme de yaşandı. Oxford Üniversitesi, Bundi Bugyo türü Ebola virüsüne karşı geliştirilen ilk insan aşısı denemesini Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da başlattı. Uzmanlar aşının başarılı olması halinde salgınla mücadelede kritik bir dönüm noktası yaşanabileceğini belirtiyor. Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau ormanı alev alev yanıyor. Yangın şu ana kadar yaklaşık 800 hektarlık alanı küle çevirdi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 900 ev tahliye edildi. Paris'i Lyon'a bağlayan A6 otoyolu ulaşıma kapatılırken tren seferlerinde de aksaklıklar yaşandı. Yangına 400 itfaiyeci, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Yetkililer alınan tedbirler sayesinde can kaybının yaşanmadığını açıkladı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ormanda söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer yangının tamamen kontrol altına alınmasının günler hatta haftalar alabileceğini belirtiyor. Fransız yetkililer alevlerin yaklaşık 10 farklı noktada başlamasının kundaklama ihtimalini güçlendirdiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise kapsamlı soruşturmayla araştırılıyor. Avrupa'daki sahaflar gece yarısı internet üzerinden gelen olağan dışı ve otomatik siparişlerle alarma geçti. Teknoloji devleri yapay zekayı eğitmek için internetteki veriler tükenince çözümü sahaf raflarındaki fiziksel kitapları satın almakta buldu. Kanada merkezi Zoom Books gibi şirketlerin kurgu eserlerden yemek kitaplarına kadar binlerce kitabı bir dakika arayla topladığı anlaşıldı. Milyonlarca kitabın bulunduğu bu dev depolardan sızan görüntülerse kültür dünyasını alarm durumuna geçirdi. Amerikan Anthropic şirketinin Project Panama isimli çalışmasında da benzer bir yöntem uygulandığı ortaya çıktı. Şirketler telif davalarıyla karşılaşmamak için ciltlerini söktükleri kitapları yüksek hızlı makinelerde tarıyor ve ardından fiziksel nüshalarını tamamen ortadan kaldırıyor.
İlk başlarda satılmayan kitapların elden çıkmasına sevinen sahaflar, şimdi kültürel birikim, dijital tekellerin eline geçtiği için tedirgin. Uzmanlara göre eserlerin veri yığınına dönüştürülüp imha edilmesi, çok dilli kültürel mirasının fiziksel dolaşımdan çıkmasına neden oluyor.

0: Paris semaları Fransızların en büyük bayramı Bastil günü için havalanan savaş jetlerinin şovuyla kutlandı. Ancak Şanzelize Caddesi'ndeki bu görsel şölen bu yıl kutlamanın çok ötesine geçti. Adeta Rusya'ya karşı gözdağı niteliği taşıyan Avrupa'nın gövde gösterisine dönüştü. Kutlamalar kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris sokaklarında halkı ve dünya liderlerini selamladı. Protokol tribünü ise tarihi bir zirve alanına dönüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer başta olmak üzere 30'a yakın ülkenin lideri Macron'la omuz omuza töreni izledi. Kutlamalarda ana sahne Avrupa'nın askeri gücünün gövde gösterisine ayrıldı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen yabancı birlikler tören geçidinde bir araya gelerek bütünlük mesajı verdi. Ukrayna ordusu da tarihte ilk kez Bastil günü yürüyüşünde yer aldı. Savaş sonrası güvenlik garantisi sözü veren Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin askerleriyle birlikte yürüyen Ukraynalı askerler tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Görkemli geçitlerle kutlanan bu özel gün Fransa'da köklü ve sarsıcı bir geçmişe dayanıyor. 14 Temmuz 1789'da öfkeli Parislilerin kraliyet baskısının sembolü olan Bastil hapishanesini basması Fransız devriminin fitilini ateşlemişti. Monarşi yıkan ve Kral 16. Louis ile Kraliçe Marie Antoinette'i giyotine gönderen bu tarihi dönüm noktası bugün modern Fransa'nın en büyük ulusal gurur kaynağı olarak kabul ediliyor.
1: Buraya bakar mısınız?
2: Ne kadar böyle şimdi bu?
1: Bu bir şey değil, 3000 TL'cik.
2: Ne kadar?
1: 3000 TL'cik.
0: Sonuna küçültme eki koydu, sanki ucuzmuş algısı yaptı.
1: Dönerde iddiayı geçtik, biz dönerci biziz abi. İddia rakipli olur, rakip yok abi.
0: Ortaya koyduğu iddia da boşa çıktı. Hem haksız fiyat artışı vardı hem de etiket yönetmeliğine aykırıydı. Hal böyle olunca da cezadan kaçamadı.
2: Sen şimdi yarım bilet var ha.
1: Aşağı yukarı. Yarımdan bir şey fazla olabilir, bir şey eksik olabilir.
0: Adres İstanbul Fatih. Tarihi Kapalı Çarşı. Bu işletmeci ekmek arası döner için öyle bir fiyat biçti ki görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ticaret Bakanlığı ekipleri hemen harekete geçti.
1: İstediğin yeri kaldırayım. Kıyma yok abi. Kıymayla ne işimiz var?
0: İşletmede 100 gram et döner tam 600 liraydı. 4 farklı ürün için tutanak hazırlandı. Dosya haksız fiyat artışı değerlendirme kuruluna gönderildi. İncelemeler bitmedi. 12 ürünün etiketinde ağırlık ve hacim bilgisi yoktu. Yönetmeliğe aykırı davranılmıştı. İşletmeye idari para cezası uygulandı. Dışarıdan kameraman yasaktı çünkü salonun profesyoneli vardı. O profesyonel kamera elinde gezdi, pozlar verildi ancak bir şey eksikti. Kayıt tuşu. İzmirli Feride ve Şeref Derin çifti 3 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Her şey kusursuzdu. Ta ki o düğün bitene kadar. Genç çift hayatlarında bir kez yaşayacakları o özel günün kayıtlarını istedi. Ancak salonun kameramanı koca düğün boyunca kayıt tuşuna basmayı unutmuştu.
3: Bu güzel günümüzü profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyordum. Ancak daha sonra düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdim.
0: Bizim kameramanımız var diyerek dışarıdan çekim yapılmasını yasaklayan salon yönetimi çifte sadece sessiz ve sabit bir güvenlik kamerası kaydı sunabildi. Genç çift düğün hatıralarını davetlilerin cep telefonu kameralarından toplamak zorunda kaldı.
4: Düğün tarihte bir kez oluyor. Kaybolan görüntüler değil, anılar.
0: Derin çifti bu büyük ihmali yargıya taşıdı. Mahkeme hatıraların telafisi olmaz diyerek 200 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
5: Tüm düğünü aslında çekiyormuş gibi yapıyor ama meğerse bir tuşa basmamış ve düğün aslında baştan sona hiç çekilmemiş.
0: Silahlı eylemlere karışacaklardı, kana bulayacaklardı, 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da büyük bir facia önlendi. 8 Temmuz'da Göktürk'te havaya ateş açılması ihbarı operasyonu başlattı. Motosikletli bir şüpheli mühimmatla suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinden otomatik silah ve bombalar çıktı. Soruşturma kapsamında 5 ilçede hücre evleri basıldı. Eş zamanlı baskınlarda toplam 10 adres arandı. Operasyonlarda 7 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah, mühimmat ve sahte plaka bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü hızlıca tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin yasal işlemleri ise sürüyor. Yüksek teknoloji sahaya indi. Göçmen kaçakçılarının lojistik ağı havadan ve karadan ablukayla darmadağın edildi. Operasyon yüksek teknoloji ve titiz takiple gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesindeki çalışmalara havadan destek verildi. Karadan da asayiş, otoyol ve komando timleri kaçış yollarını kapattı. Düzenlenen baskınlarda 57 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 43'ü tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Baskınlarda kaçakçılıkta kullanılan 282 araçla 22 bot ve bot motoru ele geçirildi. Yetkililer yasa dışı göçle mücadelenin hem sahada hem de hukuki zeminde kararlılıkla süreceğini belirtti.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu.
8: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Konya 30, İzmir, Manisa, Denizli, Antalya ve Adana 35, Burdur 33, Muğla 36, Bursa 31, Eskişehir 28, Afyon 30, Zonguldak 26, Samsun, Trabzon ve Rize 27, Kayseri 34, Malatya 36, Erzurum 28, Van 29, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 derece.

0: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Aç Şemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. TAK otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü veriliyor. Şimdi reklamlar.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa yenmişti. Zaman-ı saadette Rekane adlı biri vardı ki müşrik olup kuvvetliydi ve iri. Kiminle güreşseydi yeniyordu muhakkak. Çıkmazdı bir güreşte asla yenik olarak. Bir gün koyunlarını güdüyorken sahrada, sevgili peygambere rastladı o arada. Kibirle seslendi ki Resul'e ta uzaktan, "Sen mi ayırıyorsun halkı Lat ve Uzza'dan?" Resulullah az daha yaklaşıp sonra durdu. Ve büyük bir vakarla, "Evet, benim." buyurdu. O yine gururlanıp dedi ki, "Beni dinle. Gel öyleyse şurada güreşelim seninle. Ben yardım isteyeyim bizim Uzza ve Lat'tan, sen dahi yardım iste inandığın Allah'tan. Bakalım ki hangimiz hangimizi yenecek, hangimizin tanrısı ona yardım edecek." O server, "Peki," deyip Rekane'yi tuttu ve havaya kaldırarak anında vurdu yere. Şaşırmıştı Rekane, güçlükle kalktı yerden. Dedi ki, "Bu olmadı, güreşelim yeniden." O server, "Olur," deyip onu yine tutarak bir daha yere vurdu havaya kaldırarak. O şaşkın vaziyette baktı Resulullah'a. Dedi, "Bu da olmadı, güreşelim bir daha." Peygamber Efendimiz yine kabul buyurdu. Rekaneyi kaldırıp bir daha yere vurdu. Rekane perişandı. Dedi ki, "Ya Muhammed, mabudun yardım etti, sen galip geldin, evet. Lakin ne diyeceksin gidince şimdi halka?" Buyurdu, "Doğrusunu diyeceğim mutlaka." Dedi, "Mümkün olmaz mı hakikati demesen? Zira mahcup olurum yendiğini söylersen." O server buyurdu ki, "Ama ben peygamberim. Bende yalan söz olmaz. Ben hep doğru söylerim." Rekane çok şaşırıp dedi ki, "Ya Muhammed, peygamberlik gücünle beni sen yendin elbet. Sana ben şu sürümden vereyim 30 koyun. Bana galip gelmenin mükafatı bu olsun." "Koyunu ne yapayım?" buyurunca o server, "Peki ne istiyorsun?" diye sordu bu sefer. Buyurdu, "İman et ki her şeyden daha önce ebedi cehennemden kurtulasın böylece." Dedi ki, "Bunun için mucize göster bana." O server bir ağacı davet etti yanına. Ağaç emri dinleyip huzura geldi hemen. Resulullah'a doğru eğilerek hürmeten, fasih bir lisan ile dedi ki, "Ya Muhammed, sen Allah'ın kulu ve peygamberisin elbet." Rekane bunu görüp imana geldi hemen, kurtardı kendisini ebedi cehennemden.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Hem İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar ölüleri dirilteni büyük bildiğinden Allah-u Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü kalpleri diriltmişler. Talebelerinin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri diriltmek yanında ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes, yani faydasız şeylerle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin dirilmesi ise sonsuz hayata, ebedi saadete kavuşturur. Zaten Allah-u Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allah-u Teala'ya davet etmeleri Hak Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığı iledir. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Allah-u Teala onlarla rahmet yağdırıyor. Onlar sebebiyle rızık gönderiyor. Onların sözleri devadır. Acıyarak bir bakışları şifadır. Allah-u Teala'nın lütufları, ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanlar kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz buyuruyor Muhammed Parisa rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazırır. Buyurun efendim, hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm efendim, hayırlı yayınlar.
3: Aleykümselam, teşekkür ederiz. Buyurun.
4: Hocam, iki sualim olacaktı, hemen sorayım. Hocam, cuma namazında hoca hutbeye çıkmadan önce müezzin efendiler ayet-i kerime okuyorlar ezandan önce. Bu bidat mıdır?
3: Peki efendim.
4: İkinci sualim de efendim, dikkatimi çekti de hutbede hoca efendi şöyle söyledi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Bu 15 Temmuz dolayısıyla FETÖ'nün dedi en büyük zararı, fark edilmeyen en büyük zararı dini içeriden yıkmasıdır. Hocam ben hani kusura bakmayın biraz içerledim, sinirlendim. Yani
3: neyi yıkması? 15...
5: Dini içerden.
4: Dini, evet, içeriden yıkmasıdır hocam. Yani FETÖ 30 yıldır varsa Diyanet İşleri Başkanlığı da bu ülkede İslamiyet'i temsil eden bir kurum. Hani bunların elleri armut mu topluyordu yoksa hocam bunlar FETÖ ile mücadele etti de biz mi fark etmedik?
3: Biz de fark etmedik. Peki efendim, teşekkür ederiz.
4: Sizlerim, sağ olun efendim.
1: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
6: İyi günler Mustafa Hocam, Osman Hocam, iyi günler. Ben şimdi özür sahibiyim, bu kalın bağırsak kolostomi kullanıyorum. Gövdeden dışarı verildi. Ben özür sahibi olduğum için cemaatle namaz kılmak istiyorum. Bu ezan okunmadan bir iki dakika önce abdest alsam olur mu? Eğer olmazsa ezan başlayınca mı alsam olur ya da ezanın bitmesini mi bekleyeceğim? Birinci sorum bu. Bir de bu torbanın olduğu yapıştığı yer bir 15 santimetrelik çapta bir plastik vücutta yapışırlar. Şimdi gusül abdesti alabilir miyim? Ha, torbayı çıkarıp komple şey yapıp su zarar vermiyor bu bölgeye. Yani yara hükmünde değil. Su zarar vermiyor. Hani onu çıkarmadan abdest alabilir miyim? Çünkü bunu yapıştırmak etmek biraz külfetli bir iş. Hani haftada bir değiştiriyoruz ama oldu ki bir hafta önce bir gusül gerekti. Hani bu torbayı buradan sökmeden, 15 santimetre çapındaki torbayı sökmeden gusül abdesti alabilir miyim? Sorular bunlar.
3: Belki efendim.
5: Teşekkürler, hayırlı günler, sağolunuz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, ilk dinleyicimizin cuma günü müezzinler dedi İmam Hüftü'ye çıkmadan önce ayet-i kerime okuyorlar. Efendim, kitaplarda açık net bir şekilde farz namazdan önce 3 ihlas okumak. Cuma günü İmam Hüftü'ye çıkarken veya çıkmadan önce ayet-i kerime veya ihlas okumak. Bunların hepsi bidat olduğu yazılı. Hanefi fıkıh kitaplarında bu açıkça yazılı. Peki hep niye yapıyorlar? Ha, nefislerine uyuyorlar ki. Ya daha iyi olur, daha kötü olur. Daha iyi olmaz. Niye? Çünkü İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Ve Peygamber Efendimiz ibadetleri benden gördüğünüz gibi veya benden işittiğiniz gibi yapın. Emir bu. Dolayısıyla kendi kafana göre yaparsan dini değiştirmiş olursun. Dini değiştirmiş olursun. Ama müezzinler böyle yapıyor, şeyler böyle yapıyor falan. İmamlar aynı şekilde buna ses çıkarmıyor, anlatmıyor. Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Dolayısıyla İmam Hatip Okulu'nda velayet fakültesinde din anlatılmıyor. Doğru din anlatılmıyor. Doğru itikat anlatılmıyor. Hatta her biriniz müştehitsiniz. Kur'an'dan anladığınız şekilde anlatabilirsiniz şekilde. Hani direkt söylemese bile söyledikleri anlam bu. İlahiyat fakültelerinde hakeza Allah Teala korusun dinden soğutacak şekilde yok din felsefesi, din görüşü bana göre böyle, bana göre böyle, bana göre ben Türk'ü çağırıyorlar ve netice itibariyle de zıvarına çıkartıyorlar. Bunların hepsi küllün bidat mıdır? Evet bidattır. Bir de İmam Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyorlar ki ne buyuruyorlar? Mektubat kitabında bir hadis-i şerif naklediyor Mustafa Bey. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Ana hadis-i şerif ya bu. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Ya sen daha iyi olur dedin. Cehenneme gidiyorsun. Cehennemde bile itibar görmüyorsun. Cehennemdekilerin köpekleri oluyorsun. Ya niye? Bak şimdi adam mesela diyelim ki içki içmiş adam bilmem ne yapmış falan. Affa uğramamış, tövbe de etmemiş, cehenneme girmiş. Kendini ilgilendirir o. Başkasına zararı yok. Ama sen Allah-u Teala'nın diniyle oynuyorsun. Ve Allah-u Teala'ya diyorsun ki veyahut da onun gönderdiği peygamber aleyhissalatü vesselam diyorsun ki siz bilememişsiniz. Siz anlamamışsınız. Ben senden iyi biliyorum. Böyle yapmak daha iyidir. Kime söylüyorsun sen arkadaş bunu? Ve Allah-u Teala bunun cezasını vermez mi? Elbette ki verir. Senden iman alır, imansız gidersin. Efendim ben müezzindim, vaizdim. Bakalım mevkin ismin hiç önemli değil. Orada demezler ki sen müftiydin, sen bilmem neydin falan. Sen Diyanet İşleri Başkanıydın falan. Hiç ona bakmazlar falan. Hatta kendisi de vefat ettiği bir arkadaşım birisi. İnsanın etiketi, kariyeri, bulunduğu makam ne olursa olsun ölür ölmez adı cenaze oluyor. Cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze defnedildi mi, cenaze namazı kılındı mı? Adı cenaze olup çıkıyor. Ya bir gün cenaze olacaksın. E peki bunun Allah kul... Ya Mustafa Bey enteresan bir şey. Yani bir kimse makas değiştirdiyse, o yola girdiyse artık akıl yok onda. Aklı selim örtülüyor. Sadece nefsine tabi. Nefsine derse onu yapıyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Zaten ikinci sorusunu da dinleyicimiz onu ifade etti. Dedi işte hutbede en büyük zararı dini yıkmak oldu falan.
5: Dine içeriden zarar verdi.
3: Dine içeriden zarar verdi. Bu tespit doğru. Bu tespit doğru. Yani dinleyicimizin dediği gibi sen neredeydin arkadaş ya? Değil mi? Devletin sana vermiş olduğu aynı şekilde bütün imkanlar, bütün camiler sana bağlı. Vaizler sana bağlı. Müftülükler sana bağlı. Sen ne yaptın? Müdahale edebildin mi? Bunlar aynı şekilde bu yanlıştır diyebildin mi? Açıklama yapabildin mi? Yok.
5: Onların çağırdığı her yere koşa koşa gittin.
3: Hiç onların çağırdığı her yere toplantılarda koştun koştun gittin. İltifat da ettin. Ta dibine geldiler. Onların yazdığı kitaplarda aynı şekilde takriz yaptın. Bir Diyanet İşleri Başkanı vardı. Şimdi gene bazı televizyonlar çıkartıyorlar falan. Profesör hem de. FETÖ'yle işçiydi. Ve adam mesela hadis konusunda hadis-i şerifleri efendim işte biz hadisleri temizliyoruz. Yani Diyanet'in başına gelenler bakıyorsun mezhepsiz tayfası çoğu. Geldiği zaman doğru bir iş yapmaz. Birisi gelir namaz vakitleriyle oynar gider. Vardı öyle bir yani. Birisi gelir işte uydurma hadis-i şerifleri temizleyeceğiz. Ya onda onu şey yapar. Ondan sonra ya oruç şöyle yapılır değil. Orucu bozacak şeyleri. Efendim yine orucu bozmaz. Aşı orucu bozmaz. Milletin orucunu bozuyor. Namaz vaktiyle oynuyor, namazı bozuyor. Suud'daki Vehhabiler hilali görme konusuyla oynuyor, milletin haccını bozuyor. Buradakiler de orucu bozuyor, namazı bozuyor. Bir arkadaşım sen kalkmışsın demişsin ki FETÖ demiş dini içeriden yıkıyordu. Sen ne yapıyorsun peki? Devletin kurumuna gitmişsin, oturmuşsun oraya, sırtında devlete dayamışsın. Ondan sonra kendi kafana göre, nefsine göre basıyorsun aynı şekilde şeyi. Bunun vebali olmayacak mı? Vatandaş da yavaş yavaş uyanıyor. Bu böyle diyordu da bu neredeydi? Tabii bu neredeydi? Sen neredeydin? Ve Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını, Diyanet personeli, imamı, müezzini, vaizi, imam hatiplisi, Kur'an kursusu, şeyh geçinenleri, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadığı müddetçe başındaki sarığı sakalı veyahut da şeyhlik cübbesi onu kurtarmaz. İmansız gitmesine mani olmaz. Televizyon aynı şekilde gezip Emevi namazı diyerek aynı şekilde beş vakit namazı aynı şekilde böyle saldıranların sonunu gördük. Öcüye döndüler, sonra da geberdiler gittiler. E bunlar ilahiyatçıydı, ilahiyat profesörüydü. Dolayısıyla etiket adamı kurtarmaz. Etiket adamı kurtarmaz. Ne kurtarır? Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdikleri. Şimdi biraz önce sana Allah Bahanı Fuhdi Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Ha, buyuruyor ki bu büyükler, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Şah Mahşimet Fatih Buhari Hazretleri. Allah-u Teala bunlar vasıtasıyla rahmet gönderir. Bunlar vasıtasıyla rızık gönderir. Bunların bulunduğu yere rahmeti ilahi iner. Onları tanıyanlar hidayete erer. Çünkü bunlar efendim işte suyun üstünde yürüyüverdi. Kalpte geçenleri biliverdi. Bunu dönüp bakmazlar, itibar da etmezler. Ya ölü kalpleri diriltmek için uğraşırlar. Ölü kalpleri. Bunun için de biz ısrarla senelerdir diyoruz ki tam ilmihal saadeti ebedi kitabı mutlak okunmalı. Her evde bulunmalı. Bunu okumayan, bununla şey yapmayan, işte önünde FETÖ var. Bunları CIA satın aldı. Mossad satın aldı. Ya Ehl-i Sünnet itikadında olan bir kimse imanını satmaz Mustafa Bey?
5: Vatanını da satmaz.
3: Vatanını da satmaz. Devletine de ihanet etmez. Ehl-i Sünnet itikadında olan. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bulunduğun yerde oranın kurallarına, kanunlarına uy, suç işleme. Devlete isyan etme. Allah-u Teala'nın emirlerine uy, yasaklarından sakın, günah işleme. Ehl-i Sünnet alimleri bunu bildiriyor. Biz de senelerdir bunu bildiriyoruz. Bunları bildiriyoruz. Hani bazıları efendim siz diyaneti çatıyorsunuz. Biz diyaneti falan çattığımız yok. Devletin kurumuna gelip oturuyor veyahut da devleti aynı şekilde. Vatandaş cami yapıyor. Diyanet geliyor onu sahipleri devletin oluyor. Oraya gelen imatik mezunu memur, devletin memuru. Aha o camiyi yapanlara tavır koyuyor. Ya sen kimsin be arkadaşım ya? Devlet kaç tane cami yaptı bugüne kadar? Osmanlı Selçuklu yapıyordu. Ama TC döneminde istisna tek tük parmakla gösteriliyor değil mi? Evet. Tek tük. Dolayısıyla yani dinleyicimize ben %100 katılıyorum. Yani vatandaşlar da bu karşı gelmek değil. Karşı gelmek değil. Bu tip insanlar yani din gayreti olmadığı için tamam böyle yüklenince korkarlar. Niye? Hain korkak olur. Hain korkak olur. Aa, biz koltuğumuzdan olacağız, şey yapacağız. Tabii öyle olması lazım falan demeye başlayıveriyorlar böyle. Şey de öyle değil mi? Adam mesela kumarbaz, sahtekar, dolandırıcı hepsini tokatlamış. Biz bilemedik falan. Sen neredeydin be arkadaş? Kendine aydın diyordun, bilmem ne diyordun falan. Aynı
5: her şeyi biliyordun.
3: Her şeyi biliyordun. Devlete tavır koyuyordun. Aa işte devlet yapamıyor, işte bu yapıyordu. Bizim ahbaplar yapıyordu falan. Ne oldu şimdi? Ama olan bir şey var. Demek ki oraya para verenlerin paraları da aynı şekilde helal yoldan gelmiyor.
5: Değil mi? Bir de böyle bir şey var ya.
3: Çünkü
5: kumara gitti.
3: Çünkü Mustafa Bey helalden gelen, helalden kazanılan para harama gitmez. Ben bunu ilk defa mesela kitaplarda okuyordum da anlayamıyordum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinden aynı şekilde bir hadise oluyor. Orada buyuruyorlar. Naklen işittim. Bir arkadaş vardı. Yani kitap hizmetlerinde falan böyle deli divane her tarafa çarpıyorlardı falan. Bir gün böyle kitap satışlarına gittiklerinde onun bir tanıdığı bir fabrika, bir atölye var. Oraya gidiyor. Üç kardeşler bunlara kitabı almıyorlar. En sonunda diyor ki varlıklı yani fabrikalar var. Diyor ki hediye edelim. Hediye de kabul etmiyorlar. Bu da üzülmüş. Hani tanıdığı bilirler ya. İşte hani dağıttıkları kitapları sattı rapor için, o zaman durum müsait olduğu için Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh doğrudan doğruya raporunu kendileri götürüyordu. Hüseyin Hilmi Efendi bakmış bunun böyle düşünceli ve üzgün halini görünce, çünkü bu büyükler şeffaf bir kabın içerisindeki olanı gördükleri gibi kalptekini de görüyorlar. Soruyorlar, diyorlar sizi üzen bir şey mi oldu? O da diyor ki efendim böyle hani tanışıyordu kendileriyle falan, böyle yaptık yani satın almadılar. Hediye edelim dedik, onu da kabul etmediler. O zaman buyurmuşlar. Kardeşim buyurmuşlar. Niye üzülüyorsunuz? Bu kitaplara verecek paralar yokmuş. Ona.
5: Zenginlermiş ama.
3: Zenginler ama bu kitaplara verecek paralar yok. Dolayısıyla haramdan gelen para hayır işlerine gitmez. Ve nesebi de bozuk olan, haram yiyen bir kimseye, Allah-u Teala inkar eden bir kimseye de, o da çok enteresan, Allah-u Teala hayırlı iş nasip etmez. Hayırlı iş nasip etmez. Aa ben getirin fakirlere götüreceğim. Aa işte depremzedelere götüreceğim. Falan aldı götürdü, kumar oynadı. Çünkü adam zaten bozuk. Ona para verenlerin de aynı şekilde niyetleri bozuk. Yani yardım etmek değil. Dedi kumarbazı aynı şekilde kaptırdılar. Biz bilemedik, bizim olan yok ya, bilemedin olan. Sen kendin sahtekarsın. Dolayısıyla senelerce Müslümanlara geri kapalı, çağ dışı diyenlerin hepsinin ne mal olduğu son zamanlarda ortaya çıktı. Hepsi geri kapalı, hırsız, eşkıya, dolandırıcı, sahtekar, zani, içkici. Acayip bir şey yani çıktı karşımıza. Ya bu sıfatların hepsi aynı şekilde işte Afrika'daki, Kuzey Amerika'daki aynı şekilde o Ekvator bölgesinde yaşayan yarı çıplak insanlar da aynı var. Aynısı. Ha sen kumaşı düzgün şey yapmışsın, giyinişin de onlara benziyor, düşünüşün de onlara benziyor. Hatta onların gene bir ölçüleri var. O kabilelerin gene bir ölçüleri var. Her kabilede yaşayan o ölçüye uyuyor. Bunlarda ölçü de yok. Hani bak yine bir şey Ox Fox diyor. Yok oldu diyor. Gitti yok. Yok. Ox Fox diyor. Böyle öyle bir tabir kullanırlardı. Duydun muydun onu? Kayboldu gitti falan. Kayboldu gitti. Bunlarda merhamet olmaz. Bunlarda şefkat olmaz. Bunlarda yetimlere merhamet etmek, onlara yardım etmek. Niye olmaz? Ya İslam alimi, Ehl-i Sünnet alimi açık. İman var. O kalpte merhamet var, şefkat var. İman yok. Merhamet de yok, şefkat de yok. Efendim kul hakkı yok, öyle bir şey onlarda. Efendim ben hayır cemiyeti kurdum işte yardım edeceğim falan. Hikaye. Ya bu kadar televizyonlarda bağırıyor. Hayvanları korumak lazım, hayvanları korumak lazım. İşte köpeklere mama derneği kuruyor falan. Bir bakıyorsun ha, kızına binalar yapıyor, arabalar oluyor falan. Köpekler ölürse ölsün, mühim değil. Adamın derdi köpek değil. Yani söylediklerin hepsi yalan. Hepsi yalan, hepsi sahtekar. Allah-u Teala acele etmiyor. Bazı hadiselerin vuku bulmasını ve insanların gözüyle böyle görmesini hakikaten arzu ediyorum. Çünkü insanların gözlerini görmesi gerekiyor. Adama anlatıyorsun, bu sahtekardır, bu dinsizdir, bu sana ihanet eder, haindir, bu satılır. CIA'nin, Mossad'ın aynı şekilde ajanı olur falan. Bu din değildir falan. Ya. Ve ben aynı şekilde kitaplarda okurken bu sadece bu asra mahsus değil ki Mustafa Bey ya. Önceki zaman dilimlerinde bile adam şeyh postunda ama kitapsız kafir. İnsanlar cahil kalınca onun için de saatte bir dediği var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi yazmışlar. Nerede İslamiyet, nerede ilim var orada İslamiyet var. Bunların hepsi küllüm cahil. Yani İslamiyet'ten uzaklaşanlara hatta bir araştırma yapılmış. Hristiyanlar dinlerini öğrendikçe Hristiyanlıktan uzaklaşırlarmış. Müslümanlar da dinlerini öğrenmediği zaman dinden uzaklaşırlarmış. Aradaki ölçü bu. Onun için biz ısrarla diyoruz ki Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyhi hazırladığı bu kitaplar. Amin, hali, İslam, hala, kıyamet, kıyamet, ahiret. Bunlar mutlaka okunması, insanlara ulaştırılması, okunması, temin edilmesi lazım. Yoksa imanı kurtarmaz bu insanlar.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, nefs namaza düşmandır. Namaz vakti girince hemen namazı kılmalı, başka şeylerle uğraşmamalı. Çünkü namaza mani olan işte hayır yoktur. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini kurtarır. Terk edense dinini yıkmış olur. Ehl-i sünnet alimleri en büyük günah namaz kılmamaktır buyuruyorlar. Allah-u Teala nefse düşmandır. Nefs de namaza düşmandır. Namaz kılanın nefsi feryat eder. Nefsi namaz kılma diye ısrar eder. Bıraktıramazsa bu sefer bozdurmaya uğraşır. Rekatları şaşırtır. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secdede olduğu zamandır hadisi şerifi gösteriyor ki, namazdayken insan Allah-u Teala'ya yakın olduğu gibi, secdede ise daha yakın oluyor. Buradaki yakınlık, Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmak demektir. Büyük zatlar, cephede kırılan namazın sevabı Kabe-i Muazzama'da Medine-i Münevvere'de kırılan namazdan daha sevaptır. dinimize hizmet edenlerin kıldığı namaz cephede kırılan namazdır buyuruyorlar. İnsan namazı tek başına kılarsa 1, evde cemaatle kılarsa 27, camide cemaatle kılarsa 50, büyük camide kılarsa 500, Mescid-i Aksa'da kılarsa 5000, Mescid-i Nebevi'de kılarsa 50.000 ve Mescid-i Haram'da kılarsa 100.000 misli sevap kazanır ama cephede kılarsa 700.000 misli sevap kazanır. Cephe sadece savaş yeri değildir. Dinimize hizmet edilen her yer cephedir. Bu cephe zaruretsiz terk edilemez. Farzların yanında nafileler deniz yanında damla kadar bile değildir. Her an cephede olduğunun şuuruyla hizmet edenlerin ecri elbette daha çok olur. Çocuklarımızı yanımızdan ayırmamalı. Onların hem abisi hem babası olmalı. Onları iyi yerlere götürmeli. Namazın önemini onlara anlatmalı. Çünkü evladın yaptığı her şey ana babaya misliyle yazılır. İyilik yapıyorsa iyilik, kötülük yapıyorsa kötülük yazılır. Çocukların kalplerini dünya işleriyle karartmamalı, oyuna fazla vakit ayırmamalı, onlara büyük zatların sevgisini vermeli, ilmihal bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğretmeli. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim okutan ana babaya çok sevap yazılır. Çocuk daha elif harfini okuduğu zaman babasına oğlun bugün Kur'an-ı Kerim'den bir harf öğrendi diye berat götürülür. Babası Kabe'yi ziyaret sevabı alır. Vefat etmişse cennete gider. Müslüman için her gün bir iyi bir de kötü haber vardır.

0: Allah demekle terazi değişebilir. Orada bin defa dense de hiçbir şey fark etmez çünkü defter kapanmıştır. Beş vakit namaz kılan çok şanslıdır. Allahü Teala'nın her çeşit kusurumuza rağmen bizi huzuruna kabul etmesi, bizi sevdiğine alamettir. Namaz günahları temizleyen bir su gibidir. Günahlarından dolayı tövbe etmek her Müslümana farzdır. Tövbeyi geciktirmek caiz değildir. O günahı işlemekten daha büyük günahtır. Tövbe etmek herkese farzdır. Allahü Teala'ya şükretmek, onu anmak, ondan korkmak da farzdır. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları her an gelmektedir. Mesela kısa bir müddet için nefes alıp verme nimetini insanlardan almış olsaydı hepsi ölürdü. Öyleyse nimete kavuşan kimseye o nimeti verenden gafil ve habersiz olması, ondan başkasıyla meşgul olması asla yakışmaz. Bunun için de pişman olmak, ondan özür dilemek, onun beğendiği işlere devam etmek ve onu hatırlamak lazımdır. İşte namaz onu hatırlamaya sebep oluyor. Allahü Teala beş vakit namazı farz kıldı. Kullarının bu namazları kılarken kendisini anmalarını ve kulluk vazifelerini yerine getirmelerini, beş vakit namazın dışında kendisinden gafil olmalarına, kendisini unutmalarına kefaret yapar. Yani gaflet suçunu affeder. Eğer bir mümin beş vakit namaz kılarsa, namaz aralarında da namazı düşündüğü için, mesela sabah namazına kalkmayı düşünerek uyuduğu için, bazen gaflete düşse bile 24 saat Allahü Teala'yı zikretmiş sayılır. Namazın ne kadar büyük nimet olduğu buradan da anlaşılır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önceki sohbet son bölümde yani Allah-u Teala merhametli, Peygamber Efendimiz merhametli, onun varisleri de merhametli. Güzel güzel anlatmışlar işte, hani bizim naklettiğimiz şey. Bir mümin diyor, hani iki namaz arasında hep namazı düşündüğü için, sabah namazını düşünerek yattığı için falan. Şöyle kendimi bir yokladım, öyle bir şey yok. Ne güzel anlatmışlar.
2: Evet.
1: Aslında emri marfi, öyle olun yani. Aynen.
2: Cenab-ı Hak inşallah böyle uymamızı nasip eder. Şimdi hani demin dinleyicimizin ifadesiyle, yani bunlar o zaman neredeydi falan da, yani geniş mevzu aslında, bizim de zihnimizi meşgul ediyor bu. Şimdi Mustafa Bey, devlet vergi veriyor. Devlet camiler yapıyor. Millet camiler yapıyor. Millet vergi veriyor. Diyanetteki oturanlar, Diyanete bağlı olan camiler, Kur'an kursları, biz devletten maaş alıyoruz. Aslında millet veriyor. İyi de arkadaş, sen orada oturuyorsun, milletin parasıyla milletin dinini değiştirmeye çalışıyorsun değil mi? Mesela devlet kendi imkanlarıyla FETÖ'yle, ona benzer SİHA, Mossad bağlantılı olanlarla mücadele ediyor. Sen de devlet kurumusun. Niye mücadele etmiyorsun?
1: Niye temizlik yapmadın zamanında? Ha,
2: hem yapmadı hem de hala orası aynı şekilde, yani tam temiz değil. Önce kendin aynı şekilde doğru yolu oraya yerleştireceksin. Ondan sonra anlatacaksın bunu. Yani personeline anlatacaksın. Yetiştirilen yerlere şey yapacaksın. Arkanda devlet gücü var. Ya bakıyorsun yok. Ondan sonra da hutbede işte efendim devlet yıkacak. Vatandaş da soruyor ondan sonra. Onlar devleti, dini yıkacak. Dini yıkarken sen neredeydin? Sen ne iş yaptın? Yani bugüne kadar 10 sene geçti. Ben bakıyorum aynı şekilde. Yani onların dini tahrip ettiği noktalarda Diyanet'te hiçbir ses seda çıkmadı. Hani bir onların bir Peygamber Efendimiz işte yok bir kaba bir film falan uydurdular diye öyle bir cevap daha fare doğurdu. İşte FETÖ'yle mücadele. FETÖ'yle mücadelenin başına getirdiğin adam aynı şekilde FETÖ'cü. Yani FETÖ'cü deniyor şimdi de CIA'nın adamı. Uşak yani. Onu getiriyorsun. Hatta şeyde bir şey anlat yazılmıştı da İran'da işte Mossad ajanlarını İran'ın içinden temizlemek için bir şey kurmuşlar. Ne diyelim ona?
1: Birim.
2: Birim kurmuşlar. Birimin başındaki Mossad ajanı.

0: birimin.
1: Yani istihbarat teşkilatının başındaki başka bir
0: ülkenin adamı. Adam. Babam rahmetli bir şey anlatırdı da, sık sık anlatırdı. Aslında o Kerili ve Dimne'de falan var. Hayvanları konuşturuyorlar. Şimdi bir tilki bir köye girmiş, bir kasabaya girmiş. Oraya buraya falan bir şey bulamamış. Bir boyacı dükkanına girmiş. Oralar buralar kurcalarken işte içinde boya bulunan kutular falan devrilmiş. Bunun üstüne başına rengarenk olmuş. Bir şey bulamayınca boyacının da bir alacak defteri varmış. Onu da ağzına kıstırmış almış gitmiş.
1: Bir şeyi çalayım demiş.
0: Bir şeyi çalayım demiş. Tabii dağa gidince bütün tilkiler bakmışlar. Aa, rengarenk falan filan ağzından demişler. Ya hayırdır? Aa demiş, yeni bir demiş hükümdar geldi. Aa demiş, bana ferman verdi. Bir de demiş bana hilkat giydirdi. Veyahut da ne denir ona?
1: Kürk giydirdi.
0: Kürk giydirdi. Bundan sonra demiş bütün kümesler şeylere, tilkilere serbest. Yapma ya. İşte demiş ferman, işte kürk. Tilkiler bir şey yapıyor. Kimi kuyruğunu kaybede, kimi kulağını kaybede, yaralı bereli geliyorlar. Ya arkadaş diyor, yani sen böyle dediydin ama bak diyor halimizi görüyorsun. Ferman burada ama demiş, okuyan kim, dinleyen kim? Bunu sık sık anlatırdı rahmetli babam. Ferman burada ama ya Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları meydanda. Kendinde bir şey yok. Bu bilgi yok. Efendim Kur'an'da deniyor ki falan. Kur'an-ı Kerim'i senin anladığını ben neye itibar edeyim ki? İmam Azim Efendi Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii rahmetullahi aleyhim ecmain varken, Abdülkadir Geylani Hazretleri varken, İmam Rabbani Hazretleri varken, Mevlana Bağdadi Hazretleri varken, bunlarca yüz binlerce Ehl-i Sünnet alim varken ben senin aynı şekilde anladığına niye itibar edeyim ki? Niye itibar edeyim? Adam kalkıyor, beğenmediği şey bu hadis diye hadis olamaz falan diyor. Orada geçen söz de diye böyle alamaz falan, yorum yapıyor falan. Niye? Devlete dayanmış, orada bir de aynı şekilde profesörlük almış falan. O profesörlüğe dayanarak kendi görüşünü söylüyor. Adamın niyeti dini bozmak. Yani de genelde böyle çok aynı şekilde dini bozmak için geldiler. Sen kendin dini bozuyorsun. Şimdi kalkıyorsun diyorsun ki onlar dini yıkıyorlar. Dini yıkmaktalar. Böyle mücadele olmaz. Bir kere önce onları aynı şekilde temizlemek gerekir. Yani o temizlik diyaneti de olması lazım. Diyaneti temizlenmedi. Biz duymadık. Mezhepsizi, Vehhabisi, ya bu mezhepsiz olan kimse rahat uşak olur. Vehhabisi rahat uşak olur. Suud buna 3-5 kuruş para verdi mi gider. Mezhepsizse İran aynı şekilde Şiiler para verir. Oldular nitekim. Bir tane profesörün birisi, hatta televizyonu geberdi gitti de, televizyonu bile vardı falan. Bakıyorum abi de aynı şekilde Şiilerin Türk'sini çağırıyordu. Dolayısıyla bunlarda Ehl-i Sünnet itikadı yok. Dolayısıyla iman da gitmiş. İman da gittiği için kim çok para veriyorsa onun da olmuş alıyor. Zaten öbür tarafta, dinsiz tarafta onlar zaten para için bakıyor. Bir sürü böyle affedersin şey var. Bizim oralarda enik derlerdi. Köpek yavrularda enik. Böyle bakıyor. Kim mama verdiyse
1: onun peşine
0: gider. Onun peşine gider. Onun peşinde o havla deyince avlar. Öyle çok. Dolayısıyla ama Ehl-i Sünnet itikadını, yani Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplar, sen esas alırsan, millete bunu anlatırsan, bu şekilde kadro yetiştirirsen, o kadrodaki olan bir kimse bir dakika der ya. Bu adam ne anlatıyor? Benden ne istiyor? Vatanına ihanet et diyor. Bu vatan da aynı şekilde diyor, öldür. Nitekim bizim ona PKK'da yetiştiriyor. Önce ananı babanı öldürmen lazım diyor. Yani sen şey olman için. Yarın bir gün o da aynı şekilde aynı durum söz konusu olacak. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Bunun için de Kurtuluş Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında. Biz yıllardır yani Hüseyin İlmi Efendi yarım asırdan fazla bu kitapları hazırlamışlar. Bize düşen de bu kitapları okumak ve yaymak. Okumak ve yaymak. Allah-u Teala hepimizi soracak. Hani sen bir zamanda bir sormuştun. Yani 20 küsur senedir burada anlatıyorsun. Bıkmadım, hayır bıkmadım. İlk günkü gibi o heyecan mevcut. Niye? Ehl-i Sünnet alimlerin ve büyüklerin kitaplarını okuyan kimse de o heyecan bitmez. Hatta Emel abiler anlatmışlardı bir seferinde. Bir gün gittim dedim, mübarekleri dedi. Yani dedi böyle dedi, yani elleri bile titriyordu yaza. Efendim demiş, hani yorgunsunuz biraz. Yok karışmamışlar, ben yorgun değilim. Yorgun değilim. Çünkü kalbim çok rahat. Kalp rahat olunca bütün organlar da rahat olur kardeşim demişler. Bütün organlar. Peki piyasada bakıyorsun dini terk edenler. Kafalarında, kalplerinde çıfıt çarşısı. Dinlenebilmek için alkolü çekiyor.
1: Uyuşturucu.
0: Uyuşuyor. Uyuşturucu kullanıyor. Yatıyor. Sabah kalkıyor, alkolün, uyuşturucunun tesiri kalkınca o dertler gene duruyor. Gitmedi ki. Gitmedi ki. Orada duruyor. Bu tedavi değil. Geçici olarak pansuman yapıyor oraya. Allah Teala hidayet nasip etsin. Ha efendim, vaziyet böyle olduğu halde biz vazgeçecek miyiz? Allah Teala bu imkanları verdiği müddetçe hayır. Hayır. Biz Allah Teala'nın kuluyuz. Allah Teala'nın kullarının kulu değil. Bize bunu Ehl-i Sünnet alimleri öğretti. Ama Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyan bir kimse, hani zaman zaman da diyorlar efendim işte falan peşmeken, biz isimler üzerinde durmuyoruz. Biz isimler üzerinde durmuyoruz. Bir zamanlar bir zındığı anlatıyorduk burada. Babam hayattaydı rahmetli. Oğlum dedi işte dedi, sen dedi işte dedi falana zındık diyormuşsun. Yo dedim baba, biz zındık ulan demiyoruz. İsim vermek zaten dedim yasak. Adam kanunen gelir, radyoda konuşur. Dedim kanuni hakkı, biz kimseye vermiyoruz. Biz tarif ediyoruz sadece, zındık buna denir. Dedi insanlar böyle söylüyor. Ha dedim, bizim tarifimizi alıyor. Bakıyor adama. Ya bu adam, bu elbise buna uyuyor. Giydiriyor. Hakikaten zındık bu diyor, tamam mı? Ama bunlar kitap okumuş olsa o kendileri tanıyacak. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh Faydalı Bilgiler kitabını okuyan bir kimse o şablonu yakalar ve ondan sonra da rahat rahat hareket eder. Allah-u Teala hepimize hidayet nasip etsin.
1: Müslümanların da buna sahip çıkması lazım.
0: Evet. Yoksa ahirette hesabı var bunun.
1: Ahirette hepimize yazık olur sonra. Allah-u Teala elimizden alır. Tabii. Böyle dımdızlak kalırız ortada.
0: İşte Suriye'de işte mezhepsi diye şey yaptılar. Adamlar vatandan bile oldular. Kasyen aynı şekilde kaldılar. Efendim son dinleyicimiz, özür sahibiyim dedi. Ne zaman abdest alayım? Şimdi Mustafa Bey, bu dinleyicimiz Allah-u Teala hayırlı hayırlı şifalar ihsanesin. Çünkü amin. Böyle olanlar çok gördüm. Yan tarafa veriyorlar, bir torba taşıyorlar falan. Hatta ben yönende görmüştüm. İki tane torba vardı. Birisi gaita, birisi idrar. Mesela kahveye falan gittiği zaman o kadar rahat bir insandı ya. Gurul gurul gurul akıyordu böyle şey yapıyordu falan.
1: Karnındaki gurultu orada oluyordu.
0: Yani. Orada oluyordu. Orada oluyordu falan. Şimdi Hanefi mezhebinde bu özür sahibi. Vakit girince abdest alması lazım. Ama öğleden önce abdest almaya izin var. Çünkü öğleden önce bir vakit çıkmıyor. Çıkmadığı için de abdest alabiliyor. O abdesti de öğleyi kılabiliyor. Artık özür sahibi olduğu için o akıntılar veyahut da gelen gaita bunun abdestini bozmuyor. İkindi vakti girene kadar. İkindi girince tekrar abdest alması lazım. Akşam vakti girene kadar. Akşam yani her beş vakitte ama abdest alması lazım. Peki bunun bir çıkış yolu veyahut da şeyi var mı? İmam Malik Hazretleri buna semavi özür diyor. Bu abdesti bozmaz buyuruyor. Gusülü abdest ve namazda bu Maliki mezhebini taklit ederse bir abdestle birkaç namazı kılabilir. Başka abdesti bozan bir hal olmadığı müddetçe. Yani bu fıkıh kitaplarında dört mezhebin bildirmiş olduğu o özrün dışında İmam Malik Hazretleri ayrı iştihattır bu. Bu semavi özür diyor. Yani kendi elinde değil. Onun için yellenme, idrar kaçırma, abdesti bozmaz buyuruyor. Ve ikinci kavline göre de necaset namaza mani değil. Mesela Hanefi mezhebinde veya Şafii mezhebinde bu torbayı değiştirmesi gerekir. Necaset var çünkü.
1: Vücuduna yapışık.
0: Vücuduna yapışık. Bu şekilde namaz kılamaz. Ama Maliki mezhebinde mani değil. Mani değil. İkinci sorusu da gusül abdesti alırken bu torbayı çıkarmam, değiştirmem dedi, anlattı. Çünkü kitaplarda haraç kelimesi geçiyor, zaruret kelimesi geçiyor fıkıh kitaplarında. Haraç, bunu açıklamışlar. Meşakkat, sıkıntı. Yani dedi onu dedi, çıkarmak, şey yapmak çok zor. Gusül abdestinde de eğer gusül ve abdestle Maliki mezhebini taklit ederse, namazlarında da Maliki taklit eder, o zaman bu hal onun aynı şekilde tekrar abdest almasını gerektirmez. Gusülde de torbayı çıkarması gerekmez. Sadece torbanın dışındaki yerleri yıkar, onun üstünde ıslak elle mesheder geçer. Böylece gusülde sayılır.
1: Bir de ezanımı bekleyeyim falan, ezan başlayınca mı şey yapayım dedi, abdest alayım dedi. Orada vakite bakması lazım.
0: Vakite bakması lazım. Vakit yani, girince Hanefi mezhebine göre. Evet.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
0: TGRT FM Haber.

0: Konuğumuz, özel yayınlarımız TGRT Haber ekranlarında devam ediyor değerli izleyenler. Tabii çok değerli konuklarımız var. O geceyi yaşamış kişiler, gazi olmuşlar. Hakan Keleş, 15 Temmuz gazisi, hoş geldiniz yayınımıza. Ve Ahmet Onay, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Tabii çok önemli anları birazdan sizlerle soracağım. Neler yaşadığınızı, o günlerde neler olduğunu 10 sene öncesine gitmenizi isteyeceğim. Ama tabii öncesinde bir haberimiz var. Onu hep birlikte seyredelim. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin bastırılmasında kırılma noktası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TGRT Haber yayınına telefonla bağlanıp milleti dirilişe çağırması oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'a FaceTime üzerinden bağlandı ve başkomutan olarak milletimi meydanlara çağırıyorum dedi. İşte o hain girişimin seyrini değiştiren o canlı yayında yaşananlarla başlayalım.
1: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
2: Öleceksek bu gece ölelim.
1: Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
2: Öleceksek bu gece ölelim.
3: TGRT Haber'in merhum Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, öleceksek bu gece ölelim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı TGRT Haber ekranlarından meydanlara davet etti. FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimi böyle engellendi.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, siz başkomutansınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir talimatınız olacak mı şu an itibariyle?
1: Ben silahlı kuvvetlerimize talimatı veriyorum. Diyorum ki gerçek manada silahlı kuvvetlerimizin mensubu olan en üst noktadaki generallerimizden en alttaki askerimize varıncaya kadar kesinlikle bu hurdaları süratle temizlemek suretiyle askerimizi bir defa temize çıkarmalıyız.
3: Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. FETÖ'cü hainler hükümeti devirip yönetimi ele geçirmek için harekete geçti. O anlarda kimse olanlara anlam veremiyordu. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumunu ve nerede olduğunu merak ediyordu. TGRT Haber kanalı sıcak gelişmeler yaşanırken hemen özel yayına geçti. Batuhan Yaşar FaceTime üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la canlı yayına başladı. Erdoğan darbeye karşı halkı havalimanlarına ve meydanlara davet eden o tarihi çağrısını TGRT Haber ekranlarından yaptı.
1: Şunu çok açık net söylüyorum. Pensilvanya'dan Türkiye'yi yönetmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ülkeyi millet kendisi yönetmektedir. Ben bu ülkede başkomutan olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına gelmek suretiyle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın kulesini işgal edenleri bir an önce askerimiz, generallerimiz, polisimiz hep birlikte oradan söküp atmalıdır.
3: FETÖ'cü hainler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast timi göndermişlerdi. Ancak Erdoğan'ın TGRT Haber ekranlarından canlı olarak yaptığı çağrı darbecilerin umutlarını kıran ilk kıvılcım oldu. Halk meydanlara çıktı. Atatürk Havalimanı'nın, meclisin, külliyenin, genelkurmay başkanlığının etrafında etten duvar ördü.
1: Bizim Mehmetçiklerimiz işgal kuvvetlerinin askeri değildir. Bu milletin askeridir. Elindeki silahı bu milletin evlatlarına asla doğrultmamalıdır. Bu yanlışa asla düşmemelidir. Ve onlar şunu bilmelidir. Bu millet bizim her şeyimizdir. Ve biz bu millet için varız. Ve generallerimiz asla ürkmemelidir. Generallerimiz, askerimiz el ele verip bu askerimizin içerisindeki hurdaları işgal kuvvetlerini bir an önce temizleyip askerimizi de temize çıkarmalıyız.
3: İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'in talimatını etti. Ören, biz demokrasinin yanındayız. Biz Türkiye'nin yanındayız. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hep dik duracağız ve çok net ve sert bir şekilde darbeye karşı koyacağız dedi. TGRT Haber kanalı da milletin demokrasinin yanında yer alarak darbecilere karşı en sert mücadeleyi sergiledi.
2: Kimse evine gitmesin. Öleceksek bu gece ölelim.
0: Evet, o gece bunlar yaşandı. Bundan yaklaşık 10 yıl öncesine gittiğimizde 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde bir millet destan yazarak bugünlere getirdi. Hakan Kereş ve Ahmet Onay'la elbette konuşacağız o anlarda neler yaşandığını, ama sahada ekiplerimiz bizi bekliyor. Orada çok özel yayınlar da gerçekleştiriyoruz. Müsaadeniz olursa o yayınlarımızı yapalım, sonrasında sohbetimizi o geceye dair yaşananları konuşacağız. Değerli izleyenler, tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hanifi Bayar bizleri bekliyor. Orada neler yaşandığını kendisine soracağız. Yine Beştepe'de Merve Şahin bizlerle birlikte olacak ve orada yaşananları paylaşacak. Gazi Meclisimizde Merve Güven bizlerle olacak ve oradaki yaşananları bize aktaracak. Özel Harekat Başkanlığı'nda bir önceki saatte de Sait Kahraman'la birlikteydik. Okan Ateş de spiker arkadaşım da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bizlerle birlikte olacak. İlk olarak Hanifi'ye gidelim. Hanifi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o koşuları bizlerle paylaştı. Spor Bakanı Osman Aşpınbak'la o röportajını gerçekleştirdi ve şu an yaşananları hemen Hanifi'ye soralım. Hanifi.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yine tarihi günlerinden birisine ev sahipliği yapıyor. 10 yıl önce burada bir destan yazıldı. Darbecilere millet iradesini burada gösterdi ve burada tam 34 vatan evladı şehit oldu. Saat 9:21-13'te başlayan buradaki kalkışma sabah 6:15'te milletin iradesiyle sona ermişti. 10. yılındayız ve an itibariyle burada görmüş olduğunuz gibi binlerce vatandaş, 5000'in üzerinde vatandaştan bahsediyoruz. Zincirlikuyu'dan bu noktaya bir koşu gerçekleştirdiler. Ve o koşudan sonra burada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul Valisi Davut Gül burada hitap ettiler. Ve 15 Temmuz'dan bahsettiler. İrade bizim, zafer bizim dediler. Demokrasiye ve cumhuriyete olan saygının, milli iradenin nasıl bir çelik duvar olduğunu o gece burada bir kez daha anlattılar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapalı olduğunun bir kez daha altını çizelim. Saatler 15'i gösterdiğinde buradaki trafik yeniden normale dönecek. Ancak şu an için trafiğin kapalı olduğunun bir kez daha altını çizelim. Saatler 15'te trafik burada tekrardan normale dönecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 yıl önce tek yönlü burada asker üniforması giyen darbeciler trafiği kapatmışlardı. Ve hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. Milletin iradesiyle karşılaştılar burada. Millet seçilmişe saygıyı gösterdi burada. Millet demokrasiye inancını, cumhuriyete olan sevgisini gösterdi. Ve hal böyle olunca 10. yılında hala zafer bizim denebiliyor. Hala demokrasiden yana tavır alınabiliyor. Çünkü o gece bazı kişilerin isteklerine geçit verilmedi. Darbecilerin isteklerine geçit verilmedi. Binlerce kişi burada toplanmış durumda. Tabii ki buranın en uğrak noktası, şimdi Okan da o noktada yayın için bekliyor. Şehitler makamı. Şehitler makamına da ilgi bir hayli fazla. Şehitler makamında eller bugün şehitler için semaya yükseliyor tabii ki. Onlar burada anılıyor. Gazilerimiz burada saygıyla karşılanıyor. Bizler buradaki haber nöbetimize devam ediyoruz. Gün boyunca gelişmeleri aktaracağız.
0: Hanifi Bayar'a teşekkür edelim ve Ankara'ya gidelim. Ankara'da külliyede Merve Şahin bizleri bekliyor. Orası da çok sembol noktalardan bir tanesi. Merve Şahin, fazla uzatmadan hemen sözü sana bırakıyoruz külliyeye.
5: Mehmet Aydın, 15 Temmuz 2016'da hain darbecilerin hedeflerinden biri de başkenti Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Bizler kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın hemen önündeyiz. Kameraman arkadaşım sizler için göstersin burayı. Tam 10 yıl geçti üzerinden. Bu meydan yalnızca bir devlet yerleşkesi değil. Aslında o gece millet iradesinin ve cesaretinden sembollerinden biri haline gelmişti. 15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en karanlık saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Ancak o gece yazılan hikayede sadece bir darbe girişiminin engellenmesini değil, aynı zamanda milletin iradesinin tanklara, silahlara, ihanete karşı galip gelişinin bir hikayesiydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi o gece hedef alınan noktalardan biriydi belirttiğim gibi. O gece saatler 2:30'u gösterdiğinde darbeciler buraya, bulunduğumuz bu noktaya tanklarla ve helikopterlerle gelmeye başladı. 6 tank ve iniş yapmayı denen helikopter vatandaşların iradesi sayesinde engellenmiş oldu. 3'ü Üstürtmeli 13 asker gözaltına alındı burada ve ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Ankara semalarında alçak uçuş yaptılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hedef alarak F-16 ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına 2 bomba atıldı o gece. Biri saatler 7'yi gösterdiğinde bulunduğumuz bu noktada bir yere düştü ve araçlar bulunduğumuz bu noktadaki araçlar kullanılamaz hale geldi. O gecenin ardındansa simge olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen meydanına 15 Temmuz Şehitler Anıtı inşa edildi. 31 metre yüksekliğinde bir anıt burası. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devleti simgeleyen 4 figürün işlendiği anıtın 4 yüzü bulunuyor. Anıtın bir yüzünde 81 insan figürlerinin elindeki bayraklarla gösterdikleri milli mücadele anlatılmaya çalışılıyor. Diğer yüzünde ise Türkiye haritası ve 81 ilin isimleri de yine yazıyor. Bu yüzden de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde simge noktalardan birisi haline bu anıt. Cumhurbaşkanlığı Forsu ve altında Türk devletlerini simgeleyen yıldızların yer aldığı bir anıt var aslında. En üst noktasında 7 bölgeyi temsil eden insan figürlerinde tepe tacı bulunuyor. Anıtın içe bakan 4 yüzeyinde ise 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin isimleri ve fotoğrafları yer alıyor. Bulunduğumuz bu noktaya saatler 12.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gelecek. Hem gazilerle hem de şehit yakınlarıyla bir araya gelecek. 15 Temmuz şehitleri bir kez daha anılacak. Burada bir anma töreni de gerçekleştirilecek. Çelenge bir çiçek bırakılacak ve ardındansa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören sona ermiş olacak. Kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le birlikte biz de o anları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözlerinden size bırakalım.
0: Merve Şahin'e çok teşekkür edelim. Külliye'den aktardıklarını, oradaki programı da bizlerle paylaşmış oldu. Ve Gazi Meclisimize gidelim. 15 Temmuz hain darbe gecesi girişiminde bombaların yağdığı ama oturumların bitmediği ve çalışmaların devam ettiği Gazi Meclis'e uzanalım ve Merve Güven de orada bizi bekliyor. Sözü kendisine bırakalım.
6: Mehmet Aydın, biz şu anda bir diğer bombanın atıldığı noktadayız. Aslında o gecede, o hain darbe girişiminin olduğu gecede ilk bomba atılan noktada, meclisin dikmen kapısına çok yakın bir nokta burası. Meclisin bahçesinde bulunuyor. Şu anda hemen o noktadayız. Kameraman arkadaşım size etrafı göstermeye başlasın. Tam o noktaya aslında bu hain darbe girişimi püskürtüldükten sonra unutulmasın diye bir anıt yapıldı. O anıtı görüyoruz aslında şu anda. 15 Temmuz Şehitler Anıtı. Tabii saatler 13.30'u gösterdiğinde burada bir program da gerçekleşecek. Buraya milletvekilleri ve meclis başkanı Numan Kurtulmuş gelip karanfillerini bırakacak, anma töreni gerçekleştirecek. İşte o şehitler anıtının üzerinde o hain darbe girişimine karşı aslında hayatını feda eden şehitlerin isimleri de yazıyor bu anıtın üzerinde. Tabii 10 yıl geçti üzerinden. Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii demokrasinin kalbi aslında. Burası da hedef alınan noktalardan biriydi. İlk olarak aslında darbe girişiminde bulunanlar bu bahsettiğimiz dikmen kapısı yakınındaki şu anda ekranda gördüğünüz alana ilk bombayı attılar. İlk bomba işte bu noktaya düşmüş oldu. Şu bilgiyi de verelim aslında. Bu bombanın etkisiyle o dönem bir milletvekili de yaralandı ailesiyle birlikte. Kimdi peki o milletvekili? Aslında bu hain girişimi öğrendikten sonra hızlı bir şekilde ailesini de yanına alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen o dönemki AK Parti Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu. Eşi ve kızı ile birlikte meclis dikmen kapısından girdikten hemen sonra uçaktan atılan bomba nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O bombayı gördük işte ve söylediğimiz gibi bombanın izini gördük daha doğrusu. Tabii bu alanlar muhafaza ediliyor bir hafıza olarak, bir tarih olarak. Tabii bu hafızanın diri tutulması için işte hem daha önceki yayınlarda da göstermiştik, ikinci bombanın atıldığı alan meclis binasının, ana binanın içerisindeki alan, hem de işte bu ilk bombanın atıldığı alan muhafaza ediliyor ve etrafında da bahsettiğimiz gibi bir şehitler anıtı yapılmış durumda. Kritik noktalar söyledik, demokrasinin kalbini hedef aldı o gece hain teröristler dedik. Bugün de aslında 10. yılın anma törenleri mecliste düzenlenecek. İlk olarak meclis camiinde bir Mevlid-i Şerif okunacak. Ardından az önce gösterdiğimiz alana karanfiller bırakılacak. Daha sonra saatler 3'ü gösterdiğinde ise meclis tören salonunda bir anma programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu programa katılması bekleniyor. O programda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek. Katılması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. O gece aslında buraya gelen milletvekilleri bir demokrasi örneği sergilemişlerdi. İşte bugün de o hafıza yeniden tazelenmiş olacak.
0: Peki çok teşekkür edelim ve devam edelim. Özel Harekat Başkanlığı'na gidelim. Yine çok önemli noktalardan bir tanesiydi Özel Harekat Başkanlığı. Sait Kahraman orada bizleri bekliyor. Hemen gidiyoruz Sait'e.
7: Evet, bulunduğumuz nokta 15 Temmuz hain darbe girişiminin en acı izlerini taşıyan yerlerden birisi. Özel Harekat Başkanlığı ve şu anda bizler de müze kısmındayız. Hemen bulunduğumuz yerde şehitlerimizin hatıraları var. Şu an müze kısmındayız ama burası yalnızca bir müze değil. O karanlık gecenin hafızası, fedakarlığın ve kahramanlığın sessiz tanığı. Müzenin her köşesinde 15 Temmuz gecesine ait izler var. Duvarlarda o gece çekilen fotoğraflar, saldırının hemen ardından kaydedilen görüntüler, enkazdan çıkarılan malzemeler var. Vitrinlerde ise şehit özel harekat polislerinin kişisel eşyaları bulunuyor. Görev sırasında kullandıkları üniformalar, isimlikler ve geride bıraktıkları emanetler. Her biri ziyaretçilere bu vatan uğruna ödenen ağır bedelli bir kez daha hatırlatıyor. Belki de müzenin en çarpıcı bölümlerinden biri bombardımanın izlerini hala taşıyan silahlar ve ekipmanlar. FETÖ mensuplarının savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırının şiddeti, parçalanan silahlarda, deforme olmuş teçhizatta ve patlamanın izlerini taşıyan her ayrıntıda açıkça görülüyor. O gece yalnızca binalar hedef alınmadı. Türkiye'nin güvenliği için görev başında bulunan kahraman polisler de hedef alındı. 15 Temmuz 2016 gecesi burada görev yapan özel harekat polisleri üzerlerine yağan bombalara rağmen görev yerlerini terk etmedi. Saldırıda 51 özel harekat polisi şehit düştü. Çok sayıda polis de yaralandı. O gece yaşananlar Türk Polis Teşkilatı'nın tarihine en acı ama aynı zamanda en onurlu sayfalarından biri olarak geçti. Aradan tam 10 yıl geçti. Ancak bu müzede sergilenen her fotoğraf, her eşya ve her emanet zamanın o acıyı unutturmadığını gösteriyor. Buraya gelen ziyaretçiler yalnızca bir sergiyi gezmiyor. Şehitlerin bıraktığı izlere tanıklık ediyor. Fedakarlığın ne anlama geldiğini hissediyor. Çünkü burada bulunan her parça, yarım kalan bir hayatın, geride kalan bir ailenin ve vatan için verilen büyük mücadelenin sessiz bir anlatıcısı. 15 Temmuz sadece başarısızlığa uğratılan bir darbe girişiminin yıl dönümü değil. Milletin iradesine, devletine ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olarak hafızalardaki yerini koruyor. İşte bu müzede o gecenin unutulmaması, şehitlerin hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillerin yaşananları unutmaması için önemli bir hafıza mekanı olarak sürdürmeyi tabiyor. Şu anda gördüğünüz gibi aslında hemen silahlar var burada. O gün şehit olan Fevzi Başaran'ın silahı var. Ve o silah bombada ne hale geldiğini bizler de burada tanıklık etmiş oluyoruz. Diğer noktada Eyüp Oğuz var. Şehit Eyüp Oğuz. Hemen onun da silahını göreceksiniz. O da bombada parçalandı ve adeta paramparça oldu. Bizler şu anda o müzedeyiz.
0: Teşekkür ederim Sait Kahraman'a ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda da Okan Ateş arkadaşımız var, spiker arkadaşım. Zaman zaman onunla bu yayınları devam ettireceğiz. Neler aktaracaksın Okan Ateş, artık yavaş yavaş dolmaya başlıyor alan, neler söylersin?
8: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen çıkışındaki Şehitler Makamı'nın önündeyiz. Buradaki heyecanı, buradaki coşkuyu anlatmak gerçekten kelimelerle pek de kolay değil. 7'den 70'e binlerce kişi burada. Aslında 15 Temmuz'un bize bıraktığı karanlık hatıraların yanı sıra o gün kazanılan demokrasi zaferinin buradaki coşkusunu anlatmak istiyorum. Dediğim gibi 7'den 70'e binlerce kişi burada. Sabah bir koşu oldu Zincirlikuyu'dan köprüye kadar. Orada bile büyük bir heyecan vardı. Burada madalyalarını aldılar. Vatandaşlara ikramlar yapılıyor. Aynı zamanda daha neler var onlardan da bahsedeceğim. Şimdi biz Şehitler Makamı'nın hemen önündeyiz. Vatandaşlar burayı ziyaret ediyorlar. Onun dışında bir de Hafıza 15 Temmuz Müzesi var ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir birim. Orada da vatandaşlar o geceden kalan bizim için acı olan hatıraları görüyorlar. Neler var hemen onlardan da bahsedeyim. Öncelikle Ömer Halis Demir'in kaması ve beresi var. Aynı zamanda darbecilerin tankla ezdiği bir otomobil var. 15 Temmuz şehitlerine ithafen selvi ağaçları var ki şu da önemli. Tavanında 253 güvercin var efendim. Maket beyaz güvercin. O gün vatan için canını veren 253 şehidimizi temsilen. Bugün burada olmak, bugün burada bu atmosferi yaşamak neden önemli? Biraz da ondan bahsedelim. Buradaki vatandaşların heyecanından bahsedelim. Bugünü anlatıp bugünü yaşamak bundan 10 yıl öncesini unutmamak adına çok önemli. Hatta bundan belki de yıllar sonra belki de aynı organizasyona kalkışmaya kalkacak olan hainler için de önemli bir mesaj olacak burası. Bugün buradaki vatandaşları görenler, bugün burada hala daha demokrasinin halkın gücüne inananları görenler bunun ne kadar yanlış bir yol olduğunu bugün burada tekrar anlayabilecekler. O yüzden şu anda köprüdeki bu atmosferi hissetmek, bunu yaşamak televizyon başından ya da kelimelerle anlatılacak gibi değil. Buraya gelen binlerce vatandaş ilerleyen yıllarda da bunu yeni nesillere anlatacaktır ki yıllar boyu da unutulmaması ve unutturulmaması gerekiyor. Biz de TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı ekipleri olarak gerçekten bir yayın ordusuyla buradayız. Havadan drone'la, karadan kameraman arkadaşlarımızla, tüm ekibimizle, onlarca İhlas Yayın Holding çalışanı burada bugün heyecanını hem siz izleyicilerimize hem de tüm dünyaya yayınlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Gün boyu da bu yayınlarımız devam edecek. Buradaki atmosferi anlatmak dediğim gibi kelimelerle pek de mümkün değil. Biz olabildiğince, dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Küçük çocuklar, 7-8 yaşında çocuklar burada ne mutlu Türk'üm diye bağırıyorlar ve onun heyecanını yaşıyorlar. Aynı zamanda bir yandan sürekli selalar okunuyor. Yani buradaki bu atmosfer gerçekten inanılmaz. Biz de sizlere yayınlarımızda bunları anlatmaya çalışacağız.
0: ...için oradaki tüm duyguları da bizlerle paylaştın. Şimdi gazilerimize dönelim. O günün asıl kahramanlarına dönelim. Gazi Ahmet Onay ve Gazi Hakan Keleş bizlerle birlikte. Hakan Bey sizle başlamak isterim. Neler yaşadınız? O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydiniz. O günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'ndeydiniz. Neler yaşadınız?
9: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben Şehitler Köprüsü'nde gazi oldum. İşte saat 10 gibi falan... Köprüdeydim. Altunzade Köprüsü'ne geldim.
0: 22 gibi.
9: 22 gibi. Oradan yürüyerek indik aşağıya. İlk önce izli mermi atıyordular. Sonra bizim üzerimize mermi atmaya başladılar. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Orada şehadetine şahitlik ettiğim, son nefesine şahit ettiğim tüm arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Allah rahmet eylesin. Tüm gazi kardeşlerime de sağlıklı, uzun, ömürlü bir hayat diliyorum. 1000 yıldır bu coğrafyadayız. Evet. Az bir siyasi tarihimizi bilen, Cumhuriyet tarihimizin son 70 yılında zaten bu ülkede her 10 yılda bir darbe olmuş. Ama ülkelerin belirli düşmanları olur. Bunu bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin de sorunlar yaşadığımız ülkeler olur ama bir de bizim içimizde 15 Temmuz'da olan darbede bizim içimizde bir hainlerle beraber olduğumuz bir düşmanlarımız varmış. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu ülkede bu olaya tiyatro deyip ve buna inanan insanlar var. Onları da Allah'a havale ediyorum. Evet. Bunu söylemek istedim.
0: O önemli. Bu arada böleceğim ama hep birlikte devam edeceğimizi söyleyerekten müsaadeniz olursa Marmaris'e gidelim. Çünkü Marmaris biliyorsunuz çok önemli bir noktaydı Ahmet Onay. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oradaydı. ve oraya da saldırılar gerçekleştirmişti FETÖ'cü hainler tarafından. Demokrasi destanının yazıldığı o gecenin dönüm noktası da diyebiliriz Marmaris için. Güldemet arkadaşımız orada ve oradaki son gelişmeleri de Güldemet Kızıl'dan alacağız.
10: Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde en kritik noktalardan biri olan Marmaris'teyiz, o oteldeyiz. Gördüğünüz üzere o gece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı yaptığı oda, Marmaris'te görev yapan polislerimizin şehit olduğu odalar demir parmaklıklarla, demir kapılarla koruma altında. Tıpkı 10 yıl öncesi gibi 10 yıl öncesinin izlerini taşımaya devam ediyor diyebiliriz. Burada saldırının hemen saldırının yapıldığı odalar görüyoruz. Burası toplantı odası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan ayrılmasından kısa bir süre sonra otele gelen darbeci suikast timi gerçekleştirdiği saldırıda ne yazık ki iki polisimizi şehit etmişti. Burası bu sebepten dolayı sadece bir otel değil. Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma iradesinin, bir suikast girişiminin başarısızlığa uğratıldığı, tarihin yönünü değiştirdiği noktalardan biri olarak da söyleyebiliriz. Gördüğünüz üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oda ve buralardaki onlarca kurşun izlerini de hala ilk günkü gibi saklıyorlar. Evet, burada gördüğünüz bu bina, izler üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutturmuyor. Şu anda bu alandayız. Ayrıca diğer odalarda da toplantı, kameraman arkadaşım Aykut Kurt size Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece kaldığı, toplantı yaptığı.
0: Evet, Marmaris'te en uzun ve karanlık geceyi Güldemet anlatıyordu ve Hakan Keleş'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazimiz Hakan Keleş o anları nasıl vurulduğunu dinlemek istiyoruz. Nasıl, neler yaşadığınızı da dinlemek istiyoruz açıkçası.
9: Ya ben ve o gün oraya çıkan insanlar geride bir sürü değerler bıraktılar. Evet. Çocuklarını, kardeşlerini, annelerini, babalarını. İşte biz de öyle 4-5 yaşındaki çocuğum vardı. Darbe olacağını hissettim. Koşa koşa Altunizade Köprüsü'ne geldim. Zaten yollar kesikti. Yürüyerek indik aşağıya. Bir süre birazcık kalabalıklar artmaya başlayınca bunlar direkt bizim üzerimize ateş etmeye başladılar. Orada dizilen tankların, tank ve askerler diziliyordu ya gişelerin önce. Evet. Direkt bizim üzerimize ateş etmeye başladılar. Ben 11.30 gibi vuruldum sağ bacağı.
0: Hedef gözetmeksizin.
9: Tabii. Hedef gözetmeksizin. Yani bir sıra asker diziliyor. İşte G3 20 tane mi alıyor, ne alıyor? Evet. İşte şarjı 5-6 tane şarjör taşırlar. Onları bitiriyorlar.
0: İnsanları hedef alarak.
9: Tabii. Çünkü insanlar da üzerlerine yürüyor. Ellerinde bayraklar falan var. Biz bunlarla mahkemelerde de karşılaştık. Yani biz bunları terörist sandık. Biz de o yüzden terör öyle mi diye bizi buraya getirdiler. Neyse. İşte orada yaralanan, vefat eden, işte son nefesine şahit olduğumuz insanlara müdahale ederken ben de sağ bacağımdan vuruldum. Biraz ağır yaralandı.
0: G3 mermisi mi?
9: G3 mermisiyle. Kopmak üzereydi bacağım. Neyse, orada bir yarım saat kaldık. İşte kan kaybetmişiz. Bir şekilde bizi bir hastaneye getirdiler. 4-5 kişi bir ufak arabaya girdik. Ya bu yaşadığınız acılar falan, bunların hepsi geçiyor. Zamanla geçiyor. Ama ölebilirdik de. En kutsal değerimiz neydi? Vatan, millet, bayrak. Evet. Ona sahip çıkmak için oraya çıktık. Hani bu ülkede yaşayan herkesin bir fedakarlık etmek, vatanı, milleti için, başkaları için fedakarlık etme zamanı vardır. O zaman bize denk geldi. Mutluyuz, gururluyuz.
0: Evet, onları,
9: yani şimdilik bunları,
0: o duyguları istedim. Konuşacağız. Tabii. Şimdi bir de Ahmet Onay havalimanında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanınıza geldiği o an hafızalara böyle kazındı. İşte tam da ekranda. Şu an itibariyle 10 yıl öncesine geri gittiğimiz Ahmet Onay, o günleri anlatmanı rica edeceğiz. Neresi?
11: Evet. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Başta stüdyoda şu an yan yana olduğumuz için Hakan Keleş abim, Ömer Halis Demir, Erol Olçok abimiz, Abdullah Tayyip Olçok kardeşimiz olmak üzere şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar, uzun ömürler diliyorum. Sağlıklı ömürler diliyorum. Dile kolay söylemesi 10 yıl. Ama dün gibi 10 sene önce bugün milletimiz kendisini hiçbir zaman aldatmayan, yanıltmayan lideri uğruna cansiperane bir mücadele göstergesi ortaya koydu. Ve 24 saat sürmeden darbeci alçaklara, o Amerika'dan bu ülkeyi ele geçirme planı yapan hain Fethullah Gülen tabi ebedi cehennemi boyladı. Ve onun kuklaları ve tabii ki Türkiye'deki diğer gizli siyasi temsilcileri bu milleti alaşağı etmeye çalıştılar. Evet. Fakat müsaade etmedik. O gece Atatürk Havalimanı'nda yaralandım. Az önce Hakan abinin dediği gibi sanki bir atış poligonunda millet ise bir deneme tahtası gibi gözleri dönmüş şekilde ateş ediyorlardı.
0: Hedef gözetmeksizin.
11: Uçaklardan milletin başına bomba yağdırdılar bu hainler. Unutmayacağız. Yani konuşması şimdi kolay geliyor fakat o anları yaşamak yani film gibiydi.
0: Şu an ekranda tam da ortada görüyorsunuz o anları. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size geldiği o dakikalar, evet, başınızı okşadığı ve vurulduğunuz anlardaki duyguları da dinleyelim. O görüntülerin eşliğinde, evet, Ahmet Onay.
11: Ben yaralandım. Şu anda burada olmama da vesile olan bir isim var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra. Hasan Ceylan isimli, daha öncesinde hiç tanımadığım bir abi, bu videoyu çeken kişi. Evet. O gün orada tanıştım. Yaralandığımda Cumhurbaşkanımızı sayıkladığımı şahitlik ediyorlar. Ve enteresan şekilde sana söz veriyorum, reis seni görecek diyor. Allah nasip etti, şerde liderimle tanışmış oldum.
0: Evet.
11: Evden çıkarken anneme, gerekirse evet bu uğurda sonuna kadar mücadele etmeye gidiyorum anne diyerek o gece evden çıktım. Bu ülkeyi işgalcilere teslim etmedik.
0: Evet, etmeyeceğiz. Tabii duygu dolu anlar.
11: Etmeyeceğiz.
0: O anları gördüğünde gözlerin dolu dolu oluyor. Gerçekten çok kolay şeyler yaşamadın. Ne hissettin o anda Sayın Cumhurbaşkanı? Tam seni gördüğünde ne hissettin?
11: Mehmet abi, acının ağısı yoktu. Olayın sıcaklığıyla zaten bir şey hissetmedim. Fakat orada bir dedikodu dönüyordu o sırada ve sosyal medyada da bir bilgi karmaşası vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, özür dileyerek söylüyorum, yurt dışına kaçtığını yazan namussuz kişiler, evet, oldu. Dahası var, öldürüldüğünü yazan kişiler oldu. Ben yerde yatarken o anları düşünüyorum. Acaba Cumhurbaşkanımızın başına bir iş geldi mi? Ta ki o meşhur slogan, dik dur eğilme bu millet seninle sloganını duydum. Dedim ki Ahmet, işte artık bu kadar. Görevini yerine getirdin. O gün bugün. Yani insan bir kere ölür, değil mi?
0: Evet.
11: Öleceğiz. O gece
0: ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?
11: Ben 1,5-2 saat o alanda kaldım. Sayın Cumhurbaşkanımız hatta ulusa seslenişini yaparken de ben o sırada o koltuğun üzerinde yatıyordum. Ambulans bekliyorduk, göndermedi. FETÖ'cü namussuzlar.
0: Ha, öyle bir durum da var orada.
11: Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız biraz da beni nazlı gördü herhalde. Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk dedi. O anda kalkamadım. Fakat bugün tam 10. yılı, evladı, bir kardeşi olarak uğruna canını hiçe saymış bir evladı olarak bugün dimdik yanındayız, ardındayız. Ömrümüzün sonuna kadar da onun öğretilerinin dışına çıkmadan yolumuza devam etmek istiyoruz.
0: Peki vurulduğun anları dinlemek istiyorum Ahmet Onay. Yani nasıl vuruldun? Bir Mehmet mermiyle abi, G3 mermisiyle?
11: Yok değil, G3 mermisiyle vurulmadım. Ya şöyle,
0: evet, zorlandığın anlar Ahmet Onay. Kolay değil tabi.
11: Allah bir daha yaşatmasın. Yaşayan biliyor değil mi Hakan abi?
9: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Hissettin mi o anları, yaşıyor musun
11: yok
0: şu an? Yani
11: abi, diyorum ya, o gece ben biraz belgesel vesaire çok izlerdim. Bir askeri belgesel gözümün önüne geldi. Bir gazimiz diyor ki, ilk vurulduğunda ya da yaralandığında ne hissettin diye.
0: Evet.
11: Hiçbir şey hissetmedim. O an benim gözümün önüne geldi yerde yatarken. Demek ki dedim, bu mertebenin sonu bu. Acı çekmeden son nefesi Allah nasip edecek. Fakat yaşayacağımız gün varmış. Milletimize, memleketimize daha hizmet edeceğimiz günler varmış. Böyle yorumluyorum.
0: Evet. Oralardan sonra da konuşuruz elbette. Ben Hakan Bey'e döneyim. Siz ne hissettiniz vurulduğunuz anda? O anları hatırlayabiliyor musunuz? O dakikalarda bacağınızın ağrısını unuttunuz. Hala koşmaya devam ettiniz vatanınız ve milletiniz için.
9: Şöyle, şimdi biz oraya bir abi kardeş gitmiştik. Bir abim de var, o da gazi oldu benim. O biraz daha hafif yaralandı. Biz işte orada yaralanan insanlara bir araba çevirip işte arabaya koyup ambulanslarına falan ateş ediyordular. Onları yapıyorduk. Yere yatmıştık. Ayağa kalktığımda bir adım atayım derken düştüm yere. İşte o anda yemişim kurşunu, ilk girdiğinde fark etmedim. Orada kaldım. Tabii G3 mermisi bayağı bir hasar açan bir silah. Ve üzerime ateş ediyordular. Bir 10-15 dakika falan orada yerde yattım. Herhalde bayılmışım. Çok aşırı kan kaybetmişim. Sonra bir yabancı bir arkadaş bir tişörtünü yırttı. İşte bize
0: tampon yapmak tampon istedi.
9: Tampon falan yaptı. Bir süre orada bekledik. Ya şöyle, şimdi burada acıyı tarif etmenin şeyi
0: söylüyor. Kelimelere sığmaz.
9: Yani bunu anlatırken yani gittikçe şiddetlenen, yani şöyle düşünün. Her an ayağınız kırılıyor ve bu acıyı şiddetli bir şekilde artarak devam ediyorsunuz. Hastaneye gidene kadar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hastaneye gittiğinizde de bir şekilde hastaneye gidiyorsunuz ama hastanede sizden daha ağır
0: kişiler var
9: numune hastanesinde. Sizi bir kenara alıyorlar. Bir ufak ağrı kesici veriyorlar. Ve içinizden kendinizi şöyle teskin ediyorsunuz. Bak, burada ölen insanlar var.
0: Benim hiçbir şeyim yok.
9: Benim hiçbir şeyim yok. Buna katlanmak zorundasın. Bekliyorsun, sıranı bekliyorsun. Ameliyathaneler dolu falan. Yani bir şekilde orada bekledik. Bir tane genç bir doktorun biri, işte ayağım dizden aşağı kararmaya başlamış. Hı hı. Bunu kesebiliriz falan gibi şeyler konuşurken bir şekilde bir ameliyathaneye çıktık. İşte bir yıl, 1,5 yıl falan böyle yürüyemedik, tedavi gördük. Devletimiz bize çok destek oldu hastane süreçlerinde. Ama şey olarak değil, yani bir kurşun yarası normal bir kemiğin kırılmasıyla alakalı bir şey değil. Şimdi bütün dokuyu yakıp öldürdüğü için kaynaması falan, ayağa kalkmanız, sinir hasarınız. Yani ayağımdaki 3 tane platin var. Koşma yetimi kaybettim. Bir takım eksiklikler var ama bunlarla yaşamaya alışıyorsunuz. Yani bunlar geçici
0: vatan
9: şeyler.
0: Vatan için bunlara
9: tabii ki
0: değdi.
9: Bunlara hiç ben kimseyle de konuşmuyorum, anlatmıyorum, ifade etmiyorum. Yani bize bir yaşadığımız o gün, ben orada vardım. Benim çocuğum bunu
0: bilecek. O kahramanlık hikayesini yani, siz de yazdınız.
9: Tabii, başkaları için, ülke için bir şekilde kendimizi feda ettik. bacağımız kopabilirdi, şey yapı kesilebilirdi, her şey olabilirdi ama bunların hiçbirisi önemli değil.
0: Evet.
9: Vatan sağ olsun diye.
0: Peki şimdi şu an ekranda çok özel bir görüntü var. Bu arada onu da sizlerle paylaşmış olalım. Şu an Beştepe Şehitleri Abidesi'nde anma etkinlikleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da orada. O görüntüleri de Ankara'dan Beştepe Şehitleri Abidesi'nde sizlerle canlı olarak buluşturuyoruz. Elbette ülkemizin birçok noktasında daha bir hafta öncesinde başladığı etkinlikler şu an itibariyle de Beştepe Şehitleri Abidesi'nde anma etkinliklerinin gerçekleştiği o anları canlı yayında ekranlara getiriyoruz değerli izleyenler. Tabii ki Ankara'da gerçekten 15 Temmuz gecesini hissetti. Genelkurmay karargahında, birçok noktada, külliyede, Gazi Meclisimizde, Beştepe'de bunların her biri yaşandı. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda dediğiniz gibi buralarda 15 Temmuz gecesi 10 sene önce FETÖ'cü hainlere dur dedi, bir milletin destanı oldu. Beştepe şehitlerindeki anma törenleri de şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştiğini de sizlerle paylaşalım ekranımızın sağ tarafında. Peki Ahmet Onay, nasıl bir ruh vardı o gecede 15 Temmuz'da 10 yıl önceye gidersen o ruhu bize anlatmanı rica edeceğiz.
11: Ben o ruhu anlatımına müsaadeniz olursa o gece
0: yazdıklarınızı
11: paylaşmış olduğum bir tweetle size mi vereyim?
0: Gösterebilirsiniz elinizde yani ya da okuyabilirsiniz ya da ben sizin adınıza okuyayım.
11: Olur.
0: Ahmet Onay demiş ki Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Abdestimizi aldık, yola çıkıyoruz. İstikamet Atatürk Havalimanı. Batılılardan emir almayan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda öleceğiz. Ama bu ülkeyi Fethullahçılara teslim etmeyeceğiz diye bir mesaj atmışsınız 15 Temmuz 2016'da.
11: Evet. Ruh, işte bu ruh. O gece biz Atatürk Havalimanı'nda bulunduğumuz için ben oradan bir örnek vermek istiyorum. Orada iki irade vardı.
0: Evet.
11: Bir, tankların altına yatıp bedenini o ölüm saçan silahların altına yatırıp teslim eden, can siperhane mücadele eden vatan kahramanları. Bir de biliyorsunuz, ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Bir darbe girişimi olursa tankların üzerine ilk ben çıkarım demişti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ama gördük, Bay Kemal tanklar açıldı ve tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti.
0: Evet.
11: Tabii ki biz ondan başka bir hamle ya da hareket beklemeyecektik. O gün milletini hiçbir zaman yanıltmayan, bugün ise çeyrek asırdır.
0: Şimdi şunu da söyleyelim. Yani bu noktada özellikle yeni görüntüler.

0: Doğrudur değil mi arkadaşlar?
1: Bu numune hastanesi değil mi?
0: Ekrandaki görüntüler gerçekten çok şey anlatıyor. 10 yıl sonra hep birlikte bu görüntülere şöyle bir bakmış olalım, şahitlik etmiş olalım. Bir hastane koridoru gördüğünüz yer. Yaralılar bir taraftan hızlıca yetiştirilmeye çalışıyor. Vurulan insanları net bir biçimde görüyorsunuz. Hasta bakıcıların, hemşirelerin, doktorların koşuşturduğu anlara dair görüntüler. Vurulan insanların hastanelere yetiştirildiği anlara dair görüntüler 10 yıl sonra şu an itibariyle TGRT Haber ekranlarında yayınlanıyor. 15 Temmuz gecesinde.
1: Bu Numune Hastanesi.
0: Evet, ben Numune Hastanesi. Evet, siz de oradaydınız. Evet, yani bu görüntüler bunu, her şeyi anlatan en önemli görüntüler. Buyurun Hakan Bey.
1: Buranın şimdi başhekimi vardı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Evet. Vefat etti kanserden. Gece bütün doktorlara mesaj atıyor. Özel konuşmuştum onların, yani bizim evet. O gün konuşurken. Bütün hepsi yürüyerek bir şekilde, yollar kapalı ya, hastaneye geliyorlar. Yani o gün o doktorlara, hemşirelere minnet borçluyuz. O başhekime minnet borçluyuz. Çok mücadele ettiler. Burası kan gölüydü. O ilk oda kırmızı alan, yani en ağır
0: kırmızı alanın olduğu yer. Alan. Kan gölüydü diyorsunuz.
1: Evet. Ve orada insanlar vefat ettiğinde onları bir kenara ayırıyordu. Erol Olçok işte baba, oğlu falan o gün o da oradaydı. Yani bunların hepsine şahit oldum.
0: Bunların hepsine şahit edildi. 10 yıl sonra, 10 yıl sonra gelen o görüntüleri de TGRT Haber'de paylaşmış olduk. İlk günkü gibi hala taze. İnşallah böylesine destanlar bir daha bu ülkeye yaşattırmasın Rabbim. İnşallah. Çünkü çok kolay şeyler değil. Peki özellikle şunu da ifade edelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neler yaşandı? Siz nasıl hissettiniz de sokağa çıktınız?
1: Ya şimdi şöyle dediğim gibi, yani Ümraniye'ye giderken Altunizade Köprüsü var. Onun altından yol kesmişler, üstünü de kesmişler aşağıdan. İşte polisler vardı orada. İşte gitmeyin, sizi koruyamayız gibi şeylerse. Biz 15-20 kişilik bir grupla, işte oradan orası tahmin edersen 1,5 kilometre falan bir mesafe var, 2 kilometre. Yürüyerek indik. İlk başta hani bu askerliğini yapanlar bilirler, izli mermi atıyordular havaya, yani korkutmak için.
0: İlk başta onları mı?
1: Tabii havaya atış ediyordular. Sonra biz herhalde bir 30-40 kişilik bir gruptuk oradan aşağıya inen. Sonra tabii biz orada beklerken kalabalık artmaya başladı. Kalabalık artmaya başlayınca gişelere doğru, eski şimdi kaldırmışlar, hareket ediyorduk. Bizim direkt üzerimize ateş etmeye başladılar. Tabii ilk ateş ettiklerinde ölen, yaralanan arkadaşlarımız oldu. Onlara,
0: şahit oldunuz onlara
1: tabii,
0: da.
1: Tabii. Son nefesine şahit olduğum bir sürü insan tanıdım orada. Şehit tanıdım. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bunlarla biz mahkemelerde, yine mahkeme salonlarında karşılaştığımız için... Hatta mahkemede de işte beni vuran...
0: Ne diyor? Yani mahkeme salonlarında karşılaşıyorsunuz zaman zaman.
1: Bunlar böyle bizi bir büyük bir salonda karşılaştık. Bunlar oturuyorlar ön tarafta. Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar. Gülüyorlar.
0: Sizi terörist zannetmişler.
1: Tabii. Öyle öğretilmiş yani. Onlar öyle ifade etmeleri gerektiğini söylüyorlar. Bunları savunan avukatlar bunlar falan. Gülüyorlar. Hiçbir şey...
0: En son ne zaman karşılaştınız? Bu FETÖ'cü hainlerle.
1: 2019'da falan mahkemeler devam ederken bir iki kere böyle mahkeme davet ediyoruz, işte ifadenizi falan alıyor. Yani bunlarda hiçbir pişmanlık, hiçbir yaptığı şeyin vicdan azabı, işte biz işte yani bunların hiçbirini ben görmedim onlarda. Allah bildikleri gibi yapsın. O kadar insanın kanını döktüler. Yani şimdi şöyle düşünüyorsun, diyorsun ki ya elinde Türk bayrağı var, sen diyorsun ki yani ben birebir konuştum. Evet. Ya benim elimde bayrak var diyorum. Sen bana ateş ediyorsun. Diyorsun ki ben bir terör eylemini için ben burada sana ateş ettim. Yani bu akla mantığa uygun bir şey mi diye soruyorsun. Kafasını çeviriyor bu tarafa. Yani ya bunlara hiçbir şey anlatamazsın. Buna tiyatro diyen insanlara da bir şey anlatamazsın. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla biz aynı ülkede aynı havayı soluyoruz.
0: Ya onlara derdinizi anlatmak da çok güç diyorsunuz. Doğru mu?
1: Ya eskiden böyle düşünürdük, böyle konuşurduk. Bu bir takım insanlarla bunu anlatır. Sonra da bundan vazgeçtik. Kimseye bir şey anlatmak zorunluluğumuz falan yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bir gün bir şekilde sokağa çıkmamız, orada olmamız gerekiyordu. Kimimiz canını verdi, kimimiz bacağını verdi, kimimiz başka uzuvlarını kaybetti. Ama yine böyle bir şeyi okuyacaktım ama söylemeyeyim.

0: Evet, yani bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız, bizim kuşağımız bizimle gurur duyacaklar. Biz iyi bir miras bıraktığımızı düşünüyoruz. Var mısın dediler, vardık, çıktık, oradaydık. Kurşunun karşısında durduk.
1: Peki Ahmet Oray, anlatmaya aktarmaya devam ediyor musunuz 15 Temmuz'u? Yani tabii nesilden ki nesillere aktarılması gereken çok özel anlar onlar. Neler yapıyorsunuz?
2: Tabii ki ben onlarca üniversitede 15 Temmuz konulu programlara katıldım. Dilim döndüğünce oradaki arkadaşlarımıza bunu anlattım. Okuduğum ilkokulda, lisede 15 Temmuz'u anlatma fırsatı buldum. Bu bir araya girerek az önce bu tiyatro kısmı ile ilgili ben bir cümle kurmak istiyorum sadece. Yani bunun tiyatro olmadığı tezini çürütecek tek bir cümle. Erol Olçok abi üzerinden bu tezi çürütmekte fayda görüyorum. Cumhurbaşkanımızın her normal bir vatandaş olmanın yanı sıra Erol Olçok abimiz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıydı. Dünyanın hangi diktatörü en yakın arkadaşını bir tiyatro malzemesi yapar? Evet. Bunun cevabını versinler. Biz de diyelim ki evet ya tiyatroydu, biz de bunun bir parçası olduk diyelim yani.
0: Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şimdi tiyatro derken, şimdi tiyatroda veya sinemada işte seyrediyoruz. Hani bir kan tüpü takıyorlar, ateş ediyor, ölüyor falan. Ya biz gerçekten kanımız döküldü.
2: Evet.
0: Biz gerçekten öldük.
1: Çok net.
2: Evet.
0: Yani bunu yani...
1: Ya onlarla artık biraz önce siz çok önemli ve değerli bir şey söylediniz. Yani artık kendimizi anlatmak da istedik.
0: Yok, anlatacak hiçbir şey yok. Ama şimdi mesela şundan bir hafta önce Bahçelievler Belediyesi'nde bir olay oldu. Kanıma dokundu. Yani kanıma dokundu. Ben gazi olduğum hiçbir yerde söylemiyorum. Hiçbir yerde paylaşmıyorum. Bu olayı sadece işte konferanslara gidiyoruz. Üniversitelere, okullara, gençlere, çocuklara anlatıyoruz. Şimdi uzun süredir ilk defa 2 gün uyumadım ben. Bu yani bir kadın çıkıyor, diyor ki bu tiyatrodur diyor. Ve buna bir takım insanlar inanıyorlar. Ve bu insanlar, biz aynı ülkede yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ya benim sayemde orada oturduğunu, o meclise başkanlık ettiğinin farkında değil.
1: FETÖ'cü hainlerin amaçları gerçek yani olsaydı FETÖ, neler yaşanacağını bilmiyor bile.
0: FETÖ ağzıyla konuşup FETÖ ağzıyla bu ülkede hala daha siyaset yapıyorsun. Ya bu bizim gerçekten kanımıza dokunuyor. Ve bunu hangi savcı nasıl serbest bırakıyor? Ya bu şehit analarının hiç mi vicdanı sızlamadı? Ya bu nasıl serbest kalıyor bu ülkede?
1: Evet. Şimdi Ahmet Oray, oradan devam edelim. Yani o görüşmeli, yani nesilden nesile aktarılacak bir olay olan 15 Temmuz'la ilgili şu an itibariyle yaptıklarınızı anlatmanızı rica ediyoruz. Yani gaziler bir araya mutlaka geliyorsunuzdur ve bu olayların devamı ile ilgili ya da yaşanılanların neler olduğunu anlatmaya, aktarmaya devam edeceksiniz herhalde. Buyurun
0: şey
1: Hakan Bey, bir şey ekleyeceğim.
0: Şimdi ilkokul ve ortaokul kısmı biraz daha çocuk anlamaya çalışıyorlar gittiğimizde okullarda falan bunu anlatırken. Ya şöyle düşünmek lazım. Örneklerle çocuklara anlatıyoruz. Mesela ne diyor? Atatürk'ün gençliği hitabesini anlatıyoruz. Evet. Okutuyorum onu bazen. Diyorum ki ne anlatıyor burada? Ne söylüyor burada? Yani sizden fedakarlık etmeniz gerektiğinde bu ülke için fedakarlık edeceğinizi bilmeniz gerektiğini söylüyor. Bunu ifade ediyorsun orada. Hı hı. Ama karşılaştığımız benim gibi düşünen insanlara bunu anlatıyoruz. Bizim amacımız benim gibi düşünmeyen, bu işin tiyatro olmadığını, gerçek mermilerin, gerçek silahların olduğunu, orada canını ve uzvunu kaybeden insanların senin için bir şey yaptığını, senin daha rahat nefes alabilmen için, senin daha iyi yaşayabilmen için, senin daha iyi iş yapabilmen için bu ülkede, ya bunları anlatıyoruz. Anlamak isteyen anlar, anlamak istemeyen anlamaz.
1: Zaten anlatamaz.
0: Bu kadar. Evet, ama elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ahmet Bey, orada tanklar da vardı değil mi? Evet. Yani o havalimanının etrafındaki o kalabalık da biz de 10 yıl önce yayınları yaptığımızda havalimanı çok önemli bir noktaydı. Son 3 dakikayla reklama gitmeden bunu konuşalım. Evet. Havalimanında nasıl bir atmosfer verdi onu da anlatmanı rica ederim.
2: Havalimanı
1: girişler,
2: girişinden apronuna, devlet konuk evinden iç hatlar, dış hatlar, izdiham vardı. Fakat o gece birçok meseleye şahitlik ettik. Büyük bir cam pazarı, büyük bir kaos. Fakat hiçbir yerin kepenkleri kırılmadı. Havalimanında bir sürü işletme vardı. Bu millet su içecek ya. Hava sıcak. İzdiham var. Bu millet evet. bir şeyler karnını doyuracak. Bir şeylerle evet. bir şeyler atıştıracak. Hiçbir dükkanın kepengi kırılmadı, kapısı indirilmedi, çerçevesi indirilmedi. Çünkü bu milletin o gece asli tek bir sorumluluğu vardı. Memleket müdafası.
1: Necip bir Türk milleti böyle olur zaten.
2: Ekmeksiz o... yaşarım, hürriyetsiz yaşamam sözünün o gün sembolü oldu. Türk milleti. Hı hı. Gurur duyuyor. Çok da şaşalı cümleler kurmaya gerek yok. Bugün yine olsa Cumhurbaşkanımız için, devletimiz, memleketimiz, bayrağımız için tankların, topların önüne Ahmet Onay, Hakan Keleş ve bu sokaklara dökülen milyonlarca insan canını yine siper etmeye ilk günkü gibi hazır. Fakat buna cesaret edecek bir baba yiğit var mı daha bilmiyorum.
1: Peki FETÖ'cü hain askerlerle orada bir diyalog gerçekleşti mi? Yani siz orada hani neden bunu yapıyorsunuz gibi bir söylem oldu mu?
3: Yok, öyle fırsatımız olmadı köprüde ama mahkemede mesela şöyle bir şey oldu. Şimdi şehit yakını var. Şimdi oradan sanıklar gülüyorlar, hareket ediyor. İnsanın kanına dokunuyor.
1: Evet.
3: Karşılıklı münakaşa, tarih geliyor. Mesela onlardan sorumlu bir yüzbaşı mı, üsteğim mi ne vardı? O gelip bizim aramızı yapmaya çalışıyor. Tamam. Şey sonradan o da FETÖ'cü çıktı.
1: Evet.
3: Yani anlatabiliyor muyum? Ne halde çıkmaya devam ediyor?
1: Bir önceki saatimizde onlarla diyalog kurmak isteyen vatandaşlarımız çok sert yanıtlar aldı.
3: Tabii.
1: Onları da elbette konuşacağız.
2: Bildiğim bir kişi var sadece bu konuyla ilgili. Hakan abinin dediği gibi Kemal Batmaz isimli darbeci. Hı hı. Mahkeme kayıtlarında ne diyor biliyor musunuz? Adi, ahlaksız herif. Bizi öldürün diyor.
1: Peki.
2: Şimdi, yarım bırakmıyor. Ya bu işi tamamlayacağız diyor. Evet. Bu
1: şimdi
2: kadar.
1: Şimdi araya gidelim. Aranın sonrasında tekrar yeniden birlikte olacağız. Gazi Ahmet Onay ve Gazi Hakan Keleş'le birlikte olacağız. Kısa bir ara. Sonrasında buradayız efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa Sevranada.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
8: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı İnsan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Bu hurdaları süratle temizlemek suretiyle askerimizi bir defa temize çıkarmalıyız.
2: Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. FETÖ'cü hainler hükümeti devirip yönetimi ele geçirmek için harekete geçti. O anlarda kimse olanlara anlam veremiyordu. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumunu ve nerede olduğunu merak ediyordu. TGRT Haber kanalı sıcak gelişmeler yaşanırken hemen özel yayına geçti. Batuhan Yaşar FaceTime üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la canlı yayına başladı. Erdoğan darbeye karşı halkı havalimanlarına ve meydanlara davet eden o tarihi çağrısını TGRT Haber ekranlarından yaptı.
1: Şunu çok açık net söylüyorum. Pensilvanya'dan Türkiye'yi yönetmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ülkeyi millet kendisi yönetmektedir. Ben bu ülkede başkomutan olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına gelmek suretiyle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın kulesini işgal edenleri bir an önce askerimiz, generallerimiz, polisimiz hep birlikte oradan söküp atmalıdır.
2: FETÖ'cü hainler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast timi göndermişlerdi. Ancak Erdoğan'ın TGRT haber ekranlarından canlı olarak yaptığı çağrı darbecilerin umutlarını kıran ilk kıvılcım oldu. Halk meydanlara çıktı. Atatürk Havalimanı'nın, meclisin, külliyenin, genelkurmay başkanlığının etrafında etten duvar ördü.
1: Bizim Mehmetçiklerimiz işgal kuvvetlerinin askeri değildir. Bu milletin askeridir. Elindeki silahı bu milletin evlatlarına asla doğrultmamalıdır. Bu yanlışa asla düşmemelidir. Ve onlar şunu bilmelidir. Bu millet bizim her şeyimizdir. Ve biz bu millet için varız. Ve generallerimiz asla ürkmemelidir. Generallerimiz, askerimiz el ele verip bu askerimizin içerisindeki hurdaları işgal kuvvetlerini bir an önce temizleyip askerimizi de temize çıkarmalıyız.
2: İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'in talimatı netti. Ören, biz demokrasinin yanındayız. Biz Türkiye'nin yanındayız. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hep dik duracağız ve çok net ve sert bir şekilde darbeye karşı koyacağız dedi. TGRT Haber kanalı da milletin demokrasinin yanında yer alarak darbecilere karşı en sert mücadeleyi sergiledi.
3: Kimse evine gitmesin. Öleceksek bu gece ölelim.
4: TGRT Haber yayını da tarihe ışık tutmaya devam ediyor. O son derece önemli yayının ardından da milletimiz sokaklara çıkmaya devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinden sonra bizim yayınımızın ardından. Peki çok değerli arkadaşlarımız sahadalar. Her birine teker teker gideceğiz ve orada yaşanan son durumu kendilerine soracağız. Okan Ateş, spiker arkadaşım 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bizleri bekleyecek. Şebal İskender Saraçhane'de o gece neler yaşandığını bizlerle paylaşacak. Gazi Meclisimizde, bombaların yağdığı mecliste Merve Güven bizlerle birlikte olacak. Beştepe'de külliyede Merve Şahin bizleri bekliyor olacak. Ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde de Hanifi Bayar'a birazdan dönmüş olacağız. Ancak ilk olarak spiker arkadaşım Okan Ateş'e dönelim ve oradaki son atmosferi Okan'a soralım. Okan.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen çıkışındaki Şehitler Makamı'nın önündeyiz. Buradaki atmosferi sizlere anlatmaya çalışacağız ama çok da kolay değil kelimelerle anlatmak. Çünkü sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi 7'den 70'e buraya akın etti. Önce sabah bir koşu vardı. Zincirli Kuyu'dan köprünün çıkışına kadar yine 7'den 70'e 5000 kişi koştu. Orada çocuklara, yaşlılara, buraya gelen herkese madalyalar verildi. İkramlar veriliyor aşağıda. Demokrasi şenliği, demokrasi şöleni aslında yaşanıyor burada. O gün, bundan 10 yıl önce buradan darbecileri def eden millet yine burada. Ve o millet devletini ayakta tutmak için daha da ömrünün sonuna kadar mücadele edeceğini burada tekrar gösteriyor. Tabii burada farklı etkinlikler de var, onlardan da bahsedelim. Biz şu anda Şehitler Makamı'nın önündeyiz. Aynı zamanda Hafıza 15 Temmuz Müzesi de var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. Orada da 15 Temmuz 2016 gecesine özel ürünler sergileniyor. Neler var onlardan bahsedelim. Darbecilerin tankla ezdiği bir otomobil var. Şehitlerin ve gazilerimizin O gece kullandıkları üzerlerinde olan eşyalar var. Tavanda 253 şehidi temsil eden maket beyaz güvercinler var. Buraya geldiğinizde tüylerinizin diken diken olmaması, gözlerinizin dolmaması gerçekten hiç de kolay değil. O yüzden buradaki atmosferi anlatmak da pek kolay değil. 70 yaşında bir amcayla tanıştım az önce. 73 yılında bu köprü açıldığında buradaydım. 2026, 53 yıl geçti, hala buradayım. Son nefesime kadar da burada olacağım. Kimseye bu vatanı bırakmayız dedi. Gerçekten onun gözündeki o ışığı görmek bile buradaki heyecanı anlatmaya yeterdi. Dediğim gibi burada 7'den 70'e binlerce vatandaş hala daha akın ediyorlar. Buraya tabii saat 15 itibarıyla köprüde açılacak, sürekli bir yandan sela okunuyor. Aynı zamanda buraya gelen küçük çocuklar sürekli ne mutlu Türk'üm diyene diye bağırıyorlar. Gerçekten burada inanılmaz müthiş bir atmosfer var. Aynı zamanda biz de TGRT Haber ekipleri olarak, İhlas Haber Ajansı olarak gerçekten bir yayın ordusuyla buradayız. Havadan dronlarla, karadan kameraman arkadaşlarımızla birlikte hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya yayınlarımızı iletiyoruz. Yani İhlas Yayın Holding 15 Temmuz heyecanını, 15 Temmuz'da alınan o müthiş zaferin heyecanını tüm dünyaya buradan yine anlatmaya devam ediyor.
4: Ateş, çok teşekkür edelim aktardıkların için. Zaman zaman bağlanacağız sana. Ve yine son derece önemli meydanlardan bir tanesi Saraçhane Meydanı'ndı. 15 Temmuz gecesinde Saraçhane'de halkımız toplanmıştı, milletimiz oraya gitmişti ve hainlere dur demişti. Şevval İskender tam da o noktada Saraçhane'de neler aktaracak bize?
6: 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler bu noktaya gelmişlerdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Saraçhane'ye geldiler ve amaçları aslında kamu, kurum ve kuruluşlarını dizgine getirip bu darbeyi başarılı kılmaktı. İstanbul'daki en önemli adreslerden biriydi. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden hareket ettiler darbeci askerler. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye binasına giriş yapmaya çalıştılar. İşte bu noktadaysa halk geldi buraya, akın etti herkes ve tankların, tüfeklerin önüne durdular ve belediye binasına girmelerine izin vermedi vatandaşlarımız. Ve bu noktada tarih yazıldığını ifade edelim. Çünkü Saraçhane'de 14 şehidimiz var. Yusuf Öztürk de sizlere gösteriyor. Hakimiyet milletindir yazılı bir pankart asılmış bu durumda. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde 2016 yılından bu yana şehit olan vatandaşlarımızın İstanbul'da hepsi Abdullah Tayyip Olçok, Erol Olçok, Adil Büyük Cengiz ve daha fazlası 97 şehidimizin fotoğrafı ve adı soyadı yer alıyor. İstanbul'da hayatını kaybeden 97 şehidimiz vatan uğruna gözlerini kırpmadan o gün Saraçhane'ye herkes akın etti ve bu noktada da şehadete yürüdüler. Burası önemli çünkü darbeci askerler dediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne girmeye çalıştı. 90 sözde asker var. Darbeci askerler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zapt etmek için bu noktaya geldiler ve vatandaşların direnişiyle aslında o vakur duruşuyla darbeyi İstanbul'da da püskürtmüş bulunduk milletimizle beraber. İlerliyoruz burada çünkü sembolik bir nokta var. Şehadete gitmeden önce Müslümanlığın gereği burada bir, hemen gördüğünüz gibi bal mumu heykellerinden darbeciler, vatandaşlarımız anlıyor ki öleceklerini. İşte bu noktada gördüğünüz gibi şehadete yürümeden önce burada herkes abdestini alıyor. Kapalı bu noktada gösteremiyoruz ama süs havuzu vardı aslında burada. İşte bu süs havuzundan dahi olsa darbeci askerlerin şehadetiyle, kurşunlarıyla karşılaşmadan hemen önce, dakikalar öncesinde gördüğünüz gibi burada bal mumu heykeliyle yapılmış vatandaşlarımız burada işte süs havuzundan o sularla birlikte abdest aldığını ifade edelim. Buranın önemi çok fazla Mehmet Aydın. Çünkü darbeci askerler işte burada o günü, o tarihi unutmak mümkün değil. Bura tanklarla doluydu. 90 asker vardı ve binlerce vatandaş vardı. Amaçları darbecilerin kamu kurumlarını hedef alıp darbeyi başarılı kılmaktı. Ancak o tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir tüm kanallara bağlanmıştı, hatırlayacaksınız, ve milletimi meydanlara davet ediyorum demişti. İşte en önemli meydanlardan biri Saraçhane Meydanı. İstanbul'da hayatını kaybeden 97 şehidimiz burada anılıyor. Şehitlerimiz tam Saraçhane'de bu noktada 14 şehit verdik ne yazık ki. Bu noktada da sabah saatlerinde bir anma töreni düzenlendi. Gül bırakıldı, çelenk bırakıldığını ifade edelim. Ardından da burada sessizliğini bura sürdüğünü ifade edelim. Dediğimiz gibi destan yazılan noktalardan birisiydi burası. Çok önemli bir noktaydı. Şehadete yürümeden önce vatandaşlarımız hemen belediye binası önünde bulunan süs havuzunda abdest alarak şehadete yürüdüklerini ifade edelim ve sözü merkeze bırakalım.
4: Peki, çok teşekkür edelim aktardıkların için. Şimdi de Ankara'ya gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 yıl önce bombaların yağdığı bir nokta oldu. FETÖ'cü hainler maalesef bombalar yağdırdılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi ve oralarda önemli olaylar yaşandı. Merve Güven'e gidelim. Gazi Meclis'ten izlenimlerini bizlerle paylaşsın.
7: Mehmet Aydın, şu anda bizler o gece olağanüstü şekilde çalışan genel kuruldayız. Meclis genel kurulunda şunu hatırlatalım tabii, aslında meclis genel kurulu o hain girişimin bir gün öncesine kadar çalışmalarını sürdürüyordu. 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece son kanun teklifi görüşüldü ve o kanun teklifi yasalaştıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmişti ve bu nedenle de aslında milletvekillerinin çoğu seçim bölgelerine gitmişlerdi. Ankara'da sınırlı sayıda milletvekili kalmıştı. İşte o gece 15 Temmuz akşamı hain darbe girişimi fark edildikten sonra Ankara'nın semalarında savaş uçakları, jetler uçmaya başladıktan sonra Ankara'da bulunan milletvekilleri hemen koordinasyon kurdu ve hızlıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açma kararı aldı. Tabii buraya yalnızca AK Parti milletvekilleri gelmedi aslında. O gece 80'i AK Partili, 16'sı CHP'li, 10'u MHP'li olmak üzere 106 milletvekili gelerek mecliste darbeye karşı ortak bir tavır koydu. Şunu da ifade etmek gerekiyor tabii. Normalde genel kurulun milletvekilleri sıralarının bulunduğu alana bizler giremiyoruz basın mensupları olarak. Basın locasından buradaki çalışmaları takip edebiliyoruz. Ancak o gece bir ilk yaşandı ve genel kurulda gazetecilere açıldı. Gazeteciler haber merkezlerine en sıcak bilgileri, en sıcak noktaları işte bu genel kurul salonundan bildirdi. Tabii o dönemde meclis başkanı İsmail Kahraman'dı ve meclisi de meclis başkan vekili olarak Bekir Bozdağ yönetiyordu. Şunu hemen aslında meclis divanını gösterelim. Meclis divanında normalde meclis başkanı, başkan vekili ya da ve katip üyeler bulunur. O gün alınan kararla aslında İsmail Kahraman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan partilerin grup başkan vekillerinin oraya oturmasını istedi. O milli birlik ve beraberliği göstermek adına ve oraya AK Parti, CHP ve MHP'nin grup başkan vekilleri de oturdu. Burada tabii aslında ilk bomba ilk olarak Dikmen Kapısı yakınlarına atıldı. Ardından meclisin içinde bulunan başbakanlık makamı ve genel kurulun ortasında bulunan koridora ikinci bombanın atılmasının hemen ardından milletvekilleri çalışmalarını sığınağa taşıdılar, meclis sığınağına, ve orada aslında çalışmalarına hız kesmeden devam ettiler. Burada ortak bir deklarasyon kaleme aldı milletvekilleri. Aslında darbeye karşı ortak bir tutumun göstergesiydi bu. İşte bu ortak deklarasyonda aslında yine meclise üçüncü bomba atılırken kaleme alınıyordu. Sabaha kadar aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ışıkları hiç sönmedi. Darbe girişiminin püskürtüldüğünün öğrenilmesinin ardından ise 16 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü bir şekilde çalışma kararı aldı ve yeniden bu salona geldi milletvekilleri. Tabii meclis binasına, ana binaya atılan bombanın etkisiyle harabeye dönmüş bir vaziyetteydi aslında buralar. Oldukça büyük tahribat yaratılmıştı. Hatta bu saldırılarda, bu girişimde 18 kişi yaralandı ve tam 11 milyon liranın üzerinde maddi hasar meydana geldi. İşte böyle bir ortamda aslında genel kurulda bir gün önce o darbe girişimi gecesinde yazılan ortak deklarasyon okundu ve yine aslında tüm partiler birlik ve beraberliğini göstermiş oldu. Darbe girişimine karşı el ele, omuz omuza mücadele ettiklerini gösterdiler ve demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu şekilde savunmuş oldular.
4: Merve Güven, sana da çok teşekkür edelim. Gazi Meclisimizden son izlenimlerini paylaştığın için. Yeniden Ankara'dayız. Bu defa Beştepe'ye gidelim, külliyeye gidelim. Orada da sembol noktalardan bir tanesi olduğunu ifade edelim ve sözü Merve Şahin'e bırakalım.
8: Mehmet Aydın, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti, ancak yaşanan acılar ve o gün verilen mücadele hala ilk günkü gibi taze. Biz kameraman arkadaşı Mehmet Tren'le birlikte başkent Ankara'da hedef noktalardan birindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Burası tam 10 yıl önce bu meydan sadece bir devlet yerleşkesinden öteydi. Aslında millet iradesinin ve cesaretinin sembollerinden biri haline gelmişti burası. 15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşıyordu. Ancak o gece yazılan hikaye sadece bir darbe girişiminin engellenmesi değil, aynı zamanda milletin iradesinin tanklara, silahlara ve ihanete karşı galip gelişinin bir hikayesiydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi o gece hedef alınan noktalardan biriydi. Belirttiğim gibi bomba sesleri, silah sesleri, büyük bir mücadelenin yaşadığı bu alanda yankılandı. Vatandaşlar omuz omuza durarak demokrasiye sahip çıktı. Korkunun yerine cesaret, umutsuzluğun yerini ise birlik ruhu aldı o gece. 10 yıl önce burada yükselen ses sadece bir geceyi, o geceyi değil, Türkiye'nin demokrasi hafızasında şekillendirdi ve o gecenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen tam meydanında bulunan alana da 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikildi. Bu anıt içerisinde yer alan bölümde o gece şehit olan 253 vatan evladının isimlerinin yer aldığı bir alan inşa edildi ve çevredeki duvarlara ise o gece şehit olan kişilerin yine isimleriyle birlikte fotoğrafları da asılmış oldu. 31 metre uzunluğunda bir anıt burası. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet simgeleyen 4 figürün işlendiği, 4 yüzü bulunan bir anıt burası. Anıtın bir yüzünde 81 insan figürlerinin ellerine bayraklar var ve gösterdikleri milli mücadele anlatılmaya çalışıldı. Buradaysa aslında 15 Temmuz'un simge isimlerinden biri haline gelen Ömer Halis Demir'in ismi en tepede en büyük puntolarla yazılmış durumda. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'yi belki de çok daha büyük bir felaketin eşiğinden döndürecek hamlede bulunan kişiydi Ömer Halis Demir. Ve tabii ki burada ismi yazan tüm şehitlerimiz o gece Türkiye'nin kaderini bambaşka bir noktaya çevirdi. Milletin iradesi, milletin omuz omuza verişi, direnişi o gece darbecileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden püskürtmeye yetti. Ve buraya 6 tankla, helikopterle, F-16 savaş uçaklarıyla indirme yapmaya çalıştı hain darbeciler. Ancak bunu milletin iradesi ve güçlü yapılan o dayanışmayla yapıldı, engellendi, püskürtüldü o darbe girişimi. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de bugün bu hem anıt hem de demokrasi müzesi vatandaşların ziyaretine de açık olacak. Küçük çocuklar, gençler buraya gelip o gece neler yaşandığını bizzat burada sergilenen ürünlerle görmüş olacaklar. Bu anıtla görmüş olacaklar. Biz de takip ediyor ve gelişmeleri aktarıyor olacağız diyerek sözlerinden size bırakalım.
4: Merve Şahin, sana da çok teşekkür edelim. İLAS Haber Ajansı ve TGRT Haber ekipleri sahada olmaya devam ediyor. Ve şimdi arkadaşım Hanifi Bayar'a gidelim. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Hanifi Bayar oradan izlenimleri bizlerle paylaşacak. Sözü hemen Hanifi'ye bırakayım.
9: Tarihi noktalardan birisindeyiz. Darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Birçok konukla burada konuştuk. 15 Temmuz'u konuştuk. 15 Temmuz'u unutmadığımızı, o demokrasi nöbetinin, o demokrasi direnişinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdik. İşte o güne ait izler burada sergileniyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu otomobil Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı direnen sivil bir vatandaşın otomobili ve maalesef bu araç o gün asker üniforması giyen darbecilerin kullanmış olduğu tankla ezildi ve Ankara'dan buraya getirildi ki 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi unutulmasın. Demokrasi karşıtlığı nelere yol açıyor unutulmasın diye işte burada sergileniyor araç. Gördüğünüz gibi tankın altında kalmış ve o gece demokrasi direnişinde ezilmiş. Şu anda İstanbul'da 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sergileniyor. Vatandaşların da burada yoğun ilgisi olduğunun bir kez daha altını çizelim. Şöyle kameraman arkadaşım Ozan Ural'la beraber ilerleyelim. Burası Hafıza 15 Temmuz Müzesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir müzeden bahsediyoruz. Bu müzenin her noktası bizi 15 Temmuz 2016'ya götürüyor. Mesela bu noktalar. Bunlar da yine o dönem buradaki kamu kurumlarına ait binalardaki maalesef asker üniforması giyen darbecilerin silahından çıkan kurşunların izleri hala burada taze ve burası da bakıldığı zaman gerçekten insanın duygulanmaması imkansız şehitlerimizin ayakkabıları. İstanbul'da toplam 99 vatan evladı demokrasi nöbetinde, demokrasi direnişinde şehit oldu İstanbul'da. 34'ü burada Boğaziçi Köprüsü'nde şehit oldu. Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olduktan sonra işte burası tarihi bir dönüşüm yaşadı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını aldı ve bu köprünün adının değişmesine neden olan ve demokrasinin yanında duran darbe karşıtlarının ayakkabıları burada sergileniyor. Buradaki şehitlerin ayakkabılarını vatandaşlar burada gelip görme fırsatı buluyorlar. Şimdi burada tabii ki her noktada ayrı bir tema işlenmiş durumda. Burada 253 tane martı simgesini görüyorsunuz yine. Martı maketini görüyorsunuz yine. Çünkü toplam 251 şehidimiz var. Düzeltelim. 251 burada martı maketi yer alıyor. Yine orada hemen dev bir ekranda saat 6.40'ı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda ilk seslenişi, vatandaşa hitap edişi, 6.43'te köprüdeki askerlerin teslim olması, an be an, dakika dakika 15 Temmuz 2016 burada ekranlarda anlatılıyor. Buradaki vatandaşlar gelerek buraya 15 Temmuz 2016'yı unutmadıklarını, demokrasiden yana, cumhuriyetten yana, seçilmişe saygıdan yana olduklarının bir kez daha altını çiziyorlar. Bizlerin buradaki haber nöbeti devam ediyor. 15 Temmuz 2016'yı anlamaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere anlatmaya devam ediyoruz. Demokrasinin öneminin ne kadar büyük bir anlam aslında teşkil ettiğini bizler burada aktarıyoruz. Gün boyunca aktarmaya da devam edeceğiz. Diyelim sözü bir kez daha bu anlamlı müzeden, 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nden size bırakalım.
4: Evet, gerçekten orada böyle izlerken bile çok duygulandığımız anlar var. Gazi Ahmet Onay ve Gazi Hakan Keleş'te stüdyomuzdaki sohbetimizi devam ettiriyoruz. Hanifi Bayar'a da teşekkür edelim. O ayakkabıları gördüğümde bir kötü oldum. Yani oradaki insanlar, orada eşyaları gerçekten bir milletin zaferi elbette 15 Temmuz destanı ama orada da yaşayan acıklı hikayeler var. Ne dersiniz?
10: Ayda bir kere gitmeye çalışıyorum. Çocukları da bazen getiriyorum. Ama çok yolum düşmesin diyorum köprüye.
4: Evet.
10: Pek gitmiyorum. Orada bir sürü hikayeler var. İşte o oradaki eşyaların bir kısmını o şehit ailelerinden istenmiş. 15 Temmuz Derneği tarafından oraya konulmuş. Oradaki hikayeleri dinlemek lazım böyle. Oturup ağlarsınız. Ya ben de gidiyorum. Ben
4: acıklı
10: de aynı,
4: hikayeler var.
10: Tabii. Doğru. Aynı duyguyu yaşıyoruz orada. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Oraya herkesin gitmesi lazım. Senin için benim kanım döküldü. Bu vatan için benim kanım döküldü. Sen daha rahat yaşayabilmen için.
4: Doğru.
10: Bunun için oraya gideceksin. Saygı duruşunda duracaksın. Dua edeceksin. Bunu her Türk vatandaşının yapması lazım. Ben oraya davet ediyorum. Herkese açık.
4: Orayı gezmeyenlerin bir kez daha gezmesi gerekiyor. Tabii. Çünkü o gece neler yaşandığına dair önemli emareler var orada.
10: Tabii.
4: O kişilerin ayakkabıları var.
10: Tabii.
4: Ruhları var.
10: Tabii.
4: Kullandığı araçlar var. Her şey orada.
10: Tabii.
4: O günkü birlik beraberlikten bahsedelim biraz. genciyle, yaşlısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla neler söylersin?
11: Yani 7'den 70'e dedikleri meseleyi o gün görmüş olduk. Kucağında bebeğiyle onlara vatan müdafasına gelenleri görmüş olduk. Hatta ne kadar bizimle aynı dünya görüşüne sahip olmasalar da elinde alkol şişesiyle ya Allah bismillah Allahu Ekber diye bağıranı da gördüm. Yani bu bir masal değil. Bu kendi şahitlik ettiğimiz mesele.
4: Mesele vatan çünkü.
11: Evet, bu kadar. O onun kendi şahsi problemi ya da problem olarak görmüyorsa onun kendi meselesi, beni alakadar etmez. Fakat Türk milleti o gece ortak payda da buluştu. Bir grup kendini o paydanın içerisine sokmasa da bizi benimsemeseler de istemeseler de seve seve kabul etmek durumundalar. Bu millet o gece ikinci bir Çanakkale zaferi elde etti. Ve Allah'a şükürler olsun ucuz atlattık. Daha büyük şeyler olabilirdi yani. Gerçi bakıldığı zaman daha büyük ne yaşanabilir? Aşağılık adamlar milletin...
4: Ama çok büyük bir mücadele vardı.
11: Milletin
4: yani o mücadele
11: başına bomba yağdırdılar. Abi ya bundan daha büyük bakıldığı zaman ne olabilir değil mi?
4: Evet, yani Gazi Meclis'e bombalar yağdı, özel harekatta neler yaşandı, bu tarafta TürkSat'ta yaşananlar saymakla bitmiyor. Yani Saraçhane'de ya olanlar, de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olanlar, buyurunuz.
10: Bir de şöyle bakmak lazım. Evet, halk sokağa çıktı, canını ortaya koydu ama bu ülkenin işte satılmamış polisi, askeri, çünkü onların elinde silah var, bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Yani taş bile atamadık mesela, evet. Köprüde açtık. Yani bir taş bulup karşı tarafa atmak istedim, atamadım. Yoktu
4: yani
10: taş.
4: Çıplak ellerle tankı durduranlar yani, diye boşuna söylemedik.
10: Tabii. Yani onlara da büyük teşekkür etmek lazım, saygı duymak lazım. O polislere, özel harekata, bu ülke için gerçekten hizmet eden şerefli subaylarımıza. Yani bunlar olmasaydı bu darbe...
4: Ya belki şu ruhu anlatmak lazım. Yani burada özellikle Hakan Bey, hani karşıdan size silah... Tabii. Atıyorlar. G3 evet. Mermileri atıyorlar. Bir tarafta tank mermileri, bir tarafta top mermileri. Ve ona koşan, elinde hiçbir şey olmayan bu çıplak olayı, elle insanlar. Bunu nasıl açıklamak lazım?
10: Böyle bir şeye şahit oldu. Ya insan korkuyor. Çünkü parçalanmış bir şeyi görüyorsun. Müdahale ediyorsun. Baskı yapıyorsun işte. Böyle şeyler yaşadık orada. Kendini korumak istiyorsun. Yani siper alıyorsun falan. Şimdi ben oraya abimi getirdim. Abimi kaybettim orada. Yani bu karmaşada kaybettik. İşte yaralananlara, vefat edenlere işte bakıyorum, arıyorum. Sonunda buldum onu. Ve onu biraz geri çekmek istedim. Dedim ki biraz geri gel. Öyle ateş ediyordular. Bir yerde böyle kendimi siper alırken yanımda işte 22-23 yaşlarında, 18 yaşında 3 tane kız ellerinde bayraklarla ben oradayken yani kendimi korumaya onlar böyle kurşunun üzerine gidiyordu. Bu beni çok etkiledi. Evet. Hemen ayağa kalktım. Zaten 10 dakika sonra ben kendim vuruldum. Yani o mesela orada bir tane daha şey var. Tankın altına yatıyor ya iki kere evet. Çocuklar. Adını şimdi unutmadım.
11: Sabri Bey.
10: Sabri Bey. Evet, Sabri'yle. Evet.
4: Tankın aynı, altına yatan Sabri.
10: Onunla beraber biz hastanede yattık. Aynı koğuşta yattık numunede. Şimdi sesi çıkmayan, sokakta görsen gariban diyebileceğin mazlum bir çocuk.
4: Tankın altına yatan o simge isimlerden.
10: Televizyon ama söylemiyor ben tankın altına yattım diye. Televizyonda onun haberi geçince abi dedi ben buyum dedi bu benim falan dedim. Ben de iyice baktım gerçekten o mu o değil mi? Yani orada şu var. Bu ülkedeki milyonlarca insan.
4: Sokakta, o tankın altına yattıran manevi bir ruh var orada.
10: Tabii yani hiç ummayacağın insanlar hiç bekleyemeyeceğin şeyler çok acayip. Yani şunu düşündüm orada. Allah... Herkese, her kula bir görev veriyor aslında yaşam için. Onun o anda benim, onun bir başkasının orada olması gerekiyordu. Orada olduk. Yani bunda bir ilahi bir şey var. Çünkü korku kayboluyor vücudundan. Bir süre korkuyorsun. Ondan sonra başka bir manevi atmosferin içine giriyorsun. Korkmuyorsun.
4: Belki şu üstüne an düşündüklerinle bunu ben nasıl yaptım dediğiniz anlar oluyor ya mesela. Şimdi, onu da sormuş oluyor.
10: Şöyle söyleyeyim. Yani size şimdi bir miktar servet koysalar önünüze. G3'ün önünde durabilir misiniz? G3 silahını askerliğini yapan bilirler. Yani durabilir misiniz?
4: Zordur, kolay değildir.
12: hiç kolay değildir.
11: Candan geçilmez.
12: Yani candan geçilmez. Ama o anda orada biz onun karşısında durduk. Yani demin başlarken bir şey söylemişti. Yani şu anda git, şu anda aynı ruhu koyabilir misin ortaya?
4: Evet.
12: Öyle şey olduğu zaman o anda o ruh zaten sana geliyor. Her Türk'e gelir. Her Müslüman'a gelir. O ruh o anda gelir.
4: O anda gelir.
12: O anda gelir.
11: İşte yani zaten o tankların karşısında çıplak eller nasıl durdu? Mesele tamamen şu. Üstadın dediği gibi sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Bizim bir farkımız olmak zorundaydı. Biz o farkı Allah'ın izniyle bütün dünyaya ilan ederek göstermiş olduk. Gururluyum.
4: Evet. Peki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinden sonraki o atmosferi de dinlemenizi rica edeceğim. Evet, elbette Marmaris'teyken herkes çok endişelendi Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili, ama açıklamayı yaptı. Ondan sonra da havalimanına indiğinde bambaşka bir durum vardı. TGRT Haber'e bağlandı ve vatandaşa, havalimanlarına ve meydanlara davet etti. O çağrıdan sonra bambaşka bir tablo yaşandı. Herhalde oraları da
12: ya
4: dinlemek istedim.
12: Şimdi şöyle bize bir şeyler geldi. İşte Cumhurbaşkanı kaçmış. Uçağı şurada, öldürülmüş. İşte bir askeri geminin içinde
4: ahlaksızca
12: falan.
4: Ahlaksızca söylenmiş.
12: Yani evet. Sanki 1960'larda Adnan Menderes'i darbe yaptıklarında Adnan Menderes için işte öğrencileri kıyma makinesinden geçiriyor, şöyle yapıyor, böyle şu kadar altın yakalandı. Yani her 10 yılda bir kopyala yapıştır vardır ya.
4: Evet.
12: Yani bu bir emekli amiral var, hani bu mavi vatan şeyini ortaya atan, ismi aklıma gelmedi. O diyor ki ya bu ülkede FETÖ ağzıyla konuşan, FETÖ ağzıyla siyaset yapan herkes bir Amerikan istihbaratına, İsrail istihbaratına farkında olmadan hizmetçilik yapar. Anlatabiliyor muyum? Yani şeyler değişiyor, kişiler, şartlar değişiyor, suçlanan şekiller değişiyor, ama her 10 yılda Cumhuriyet tarihimizin son 50-60 yılında bir darbe oluyor. Kişiler, kimisi şeriat için diyor, kimisi ülke kötüye gidiyor diyor, kimisi ekonomik kriz yüzünden diyor, ama bunların arkasına baktığında dünyayı yöneten egemen bir güç var. Bunun herhalde en büyük gücü İsrail. Yani biz FETÖ'ş diyoruz ama konu FETÖ falan değil yani. Konu ne? Biz İsrail'i, Amerika'yı yendik. Ya onun piyonları ne?
4: O elbette öyle yani. Ama hani Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ardından o artık seyrini değiştiren o
12: tabii bu bizi çok etkiledi.
4: Sahadaki yansımalarını da sormak isterim.
12: Şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani Erdoğan olmasaydı, başka biri olsaydı Cumhurbaşkanı, bu kadar insan sokağa çıkar mıydı?
4: Evet.
12: Çıkar mıydı?
4: Çıkamaz.
12: Çıkmaz. Biz ona inandık. Biz ona inandık. O çıkın demeden biz çıktık. İlk çıkanlardık biz.
4: Evet. Bir orası var, bir de sonra çıkanlar.
12: Ona dedikten sonra çıkan insanlar var. Biz onun yaşadığını, yaşamadığını ben bilmiyordum. Ben yakalandım. Böyle bir şeyler duymuştum. Yani o Twitter'dan falan, sağdan soldan bakınca. Ben bugün dışarıda olmam gerekiyor. Çıktım dışarıya. Sonradan öğrendik tabii. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını falan. Sonra milyonlar sokağa döküldü. İki döküldü. Zaten inandığın değerler üzerine gidersin. Ben Erdoğan'a inandım.
4: Dışarı evden çıktı. Çıkarken eşiniz ne dedi? Küçük ya, çocuğunuz vardı. Ya, onları da sizden dinlemek isterim. O çok...
12: Onu anlatırım.
4: Önemli bir an.
12: Tabii. Şimdi ilk eve geldik. Aslında o gün benim için çok sürpriz. İşte kızıma bisiklet alacağım. İşte yeni yürümeye başlıyor. Bisiklet alacağım. İşte Sarıçam'da herkes bilir. Gittim. Geciktim, alamadım, eve geldim. Eşim aradı, dedi ya uçaklar geçiyor, nedir bu biliyor musun dedi. Gösterimi var, sahile mi inelim, Üsküdar'da oturuyorum. Şimdi eve geldik, oturdum. Yarım saat 40 dakika işte 8-8.30-9'larda falan. İşte darbe olacağını biraz hissediyorum yani. Bir siyasi tarihi okumamız var, bir siyasi takip evet, ediyoruz. Ondan önce de FETÖ'nün...
4: En azından bir iki tankın geçmesi.
12: Tabii bu yani, o var, bir de bir Samanyolu'da bir reklamı vardı. Fethullah Gülen'in hani bir bebek ağlamasıyla ülke yeniden bir aydınlığa kavuşan bir
4: evet,
12: şey vardı.
4: Bir
12: yani bunu tahmin edebiliyorduk. Bir de biraz siyasi bir kimliğimiz var o zaman, sağa sola arayıp şey yapabiliyorduk. Ya benim için zor olan 3 yaşında 4 yaşında bir tane çocuğum var. Şimdi onlara baktığımı hatırlıyorum. Sonra kapıyı açtım, bir terlik geçirdim ayağıma, dışarıya çıktım. Eşim de gitme dedi.
4: Evet, kolunuzdan tuttu.
12: He, kolumdan tuttu. Bıraktım elimi, sana emanetler dedim, gittim. Bana bir şey olursa onlar dedim Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet. Öyle çıktık işte yani.
4: Siz nasıl çıktınız Samet?
11: Aslında pek farkı yok. Ben de annem yalnızca evdeydi. Tabii geçmişi bildikleri için, yaşadıkları için anneciğim birazdan sokağa çıkma yasağı da bunlar ilan ederler. Allah korusun, çıkma. Ahmet çıkmasın, Mehmet çıkmasın, Hasan, Hüseyin çıkmasın. Kim çıkacak? Bu arada Tayyip Erdoğan'ın bize millet olarak yüklediği bir misyon var. Kendisi ortada yok. Fakat bir şey yapma isteği var içinde. Ya da yapabileceğini düşünüyorsun. Memleketim için bir şey yapmak zorundayım. İyi ki onun döneminde büyüyen gençleriz. Allah'a şükürler olsun. Biz gerçek manada imanımızla o gece o namussuzları perişan ettik.
4: Evet. Çok önemli bir an.
11: Allah razı olsun. Emeği geçen, kan döken, canını ortaya koyan herkesten. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Az önce dediğim gibi çok da öyle şaşalı cümleler kurmama doğru gerek yok. Uğrunda bir adım geri atan namerttir.
4: Ne zaman düşman diyeceğim ki onlar düşman. Düşmanın yenileceğine ne zaman inandınız? Elbette ki bu bir savaş değildi. Bir hain bir darbe girişimiydi ama siz eşiniz kolunuzdan tuttu ve dışarı çıkmanızı istemedi. Ama sokağa çıktınız. Ne zaman o gözlerdeki cesareti, feraseti gördünüz? Ne zaman o FETÖ'cü hainlerin yenileceğini hissettiniz?
12: Ya şimdi şimdi Üsküdar'da şöyle bir şey vardı. Bir arabaya bindiğimizde marketler, benzin istasyonlarında falan böyle kuyruklar vardı. Ama ben arabada korna çalarak gürültülü bir şekilde hareket ederek insanların yavaş yavaş dışarı çıktıklarını, bu olayı kabullenmediklerini, bu olayın o geçmişteki gibi yani o Türkiye'deki o siyasi koşullar bunların darbe yapmasını aslında yapamayacakları belliydi. Zaten karıştırmışlar herhalde gece 3'te yapacaklarını, işte biraz erkene çekmişler. Belki gece 3'te yapsaydılar daha farklı şeyler de olabilirdi. Yani biz dediğim gibi ben köprüye yürürken 15-20 kişi, 30 kişiyle yürüyordum.
4: Köprüye, o kadar az mıydı ilk yürüdüğünüz?
12: Yani ilk o 40-50 kişiydik. O polis kesmişti, yürüyorduk yavaş yavaş. 15-20 dakika sonra arkamda binleri görmeye başladım. Yani o insanları gördükçe ve bu gittikçe katlanarak artıyor. Burada demin dediği gibi işte o zaman da Cumhurbaşkanı'nın konuşması falan çok etkili oldu. İnsanlar sokağa çıktı, inandılar. Ve bu korkaklar, bu satılmışlar bunu yapamadılar. Ama bunu yani sadece vatandaşa şey yapmak değil, o ülkenin namuslu polisleri, askeri, vatanına milletine bağlı askeri, vatandaşla birlikte siyasi de bir bütün halinde biz bu darbeyi yendik. Yani biz İsrail'i yendik, biz Amerika'yı yendik. Yani FETÖ'yü falan yenmedik yani. Onlar piyon.
4: Global çapta bir
11: olay. Benim şöyle, buyurun, hiçbir yerde olmayan, bunun bir görüntüsü vesaire yok, canlı tanıkları, canlı şahitleri var. O dönemin bakanı Berat Albayrak Bey, Bilal Erdoğan Bey, Cumhurbaşkanımız ve nice devlet yetkilileri. Ben de o anda o devlet konuk evinde oradayım onlarla birlikte.
4: Evet.
11: Sayın Cumhurbaşkanımıza çelik yelek getirdiler. Cumhurbaşkanımızın cümlesi şu: benim milletimde gömlek varken ben çelik yelek giymem. Kasımpaşalı'ya yakışan burada sizinle ölmektir dedi.
4: Evet, çelik yeleği reddetti.
12: Evet.
11: Burada ölmektir dedi Kasımpaşalı'ya yakışan. Şimdi bir başkasını koyun yerine. Katar'a, Malezya'ya kaçacak diyenler vardı da onun için söyledim bunu,
4: evet,
11: da.
4: Evet, o da çok iyi bir anekdot oldu. Tabii. Peki aynı soruyu sorayım. Yani ne zaman FETÖ'cü hainlerin yenileceğini hissettiniz? O anlar çünkü çok önemli.
11: Şimdi belki en hafif atlatanlardan biriyim. Fakat meselenin en önemli olduğu noktada Allah nasip etti ve bulundum. yaklaşık 1,5-2 saat Cumhurbaşkanımızla aynı odada saf tuttum. Ta ki onu gördüm ve bu iş bitti dedim.
4: Evet.
11: Bu kadar. Yani Cumhurbaşkanımız bulunduğum alana girdi ve dedim ki Tayyip Erdoğan ölmediyse
4: peki
11: bu iş
4: bitmiştir. Peki o anın önemi nedir Ahmet Onay için? O anı böyle bir cümle
11: 15 Temmuz benim doğum günüm.
4: Evet.
11: Eğer can verseydik ölüm günüm olacaktı ama 15 Temmuz benim doğum günüm.
4: Evet.
11: Benim mücadelemin başlangıç günü.
4: Mücadelenin en başlangıç günü orada Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan'la da zaten arkadaşlarımız zaman zaman ekrana getiriyor Sayın Cumhurbaşkanımızla diyaloglarınız da var. O diyaloglar herhalde sizi bugünlere daha büyük bir coşkuyla getirdi. 15 Temmuz.
11: Bazen izlediğimde sonra hala şaka mı bu diyorum yani.
4: Evet.
11: Diyorum.
4: Peki siz bir şey ekliyordunuz, buyurunuz.
12: Sonra ekleyeyim.
4: Peki şimdi özellikle bu noktada şunu da sormak isterim. Yani kadını, yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu bir amaç uğruna oradaydı dedi. Hı-hı. Biraz önce Ahmet Onay hakikaten dini, mezhebi ne olursa olsun bir vatanı savunmak için gelen insanların hı-hı birlik beraberliğine de vurgu yapmak lazım.
12: Tabii
4: yani ki herkes bu noktada ayrıştı değil. Orada farklı mezheplerden olanlar da bir vatan uğruna vatanını savundu. Buraya da vurgu yapmak lazım sanki.
12: Ya bizim toplum olarak, millet olarak birbirimizden çok kavga ederiz. Birbirimizi çok geriye çekeriz. Ama böyle
4: birçok yerde ayrışırız.
12: Ayrışırız, kavga ederiz. Abi kardeş bir arada yaşayamayız. Kardeş kardeşe bir arada yaşayamayız.

0: Gece saati yaklaştığında ardı arkasına alçak uçuş gerçekleştirdiler F-16'larla. Tabii milletin korkacağını, pusacağını, belki de geri adım atacağını düşündüler. Çok geçmeden zaten zannediyorum 2,5-3 sularında hastaneye doğru yolcu ettiler bizi oradan.
1: Evet.
0: Sabah 6 gibi falandı değil mi?
1: Nasıl
0: Sona
1: yaralandı? Evet,
0: erdiğinde.
1: yani şu 5.28, 6.15 civarlarında
0: Yani
1: artık
0: şöyle.
1: tamamen o bizim net bir şekilde gördüğümüz bir tablo var. Köprünün üzerinde artık askerlerin teslim olduğu an, o an artık bitiş
0: Evet.
1: noktası oluyor.
0: Orada o sonik patlamaları gerçekleştirdiler. Az önce dediğim gibi. Zannettiler ki bu millet geri adım atacak, korkacak, sinecek. Fakat ya bazı anlar vardır, anlatılmaz yaşanır derler ya.
1: Evet.
0: Gerçekten yaşı çok büyük olan teyzelerimiz de orada elinde Türk bayrağıyla tekbir getiriyordu. Küçücük bebekli anne babalar da orada memleket müdafaasındaydı. Ama tekrar dediğim gibi Allah'ım fırsat vermedi. Yani bu milleti maskara ettirmedi kimseye. Allah'a şükürler olsun.
1: Evet. Tabii simge isimler de vardı Hakan Bey. Yani işte kamyon kullanan bir teyzemiz.
0: Şerife Hanım mıydı?
1: Şerife
0: Değil
1: Hanım.
0: mi? Tanıştık.
1: Yani o kamyonu kullanmayı bile bilmediği halde o kamyonun üzerine çıkıp
0: Metin
1: o
0: Doğan
1: Türk bayraklarıyla,
0: hatırladınız
1: evet,
0: mı?
1: Metin Doğan Bey.
0: Saç olmayan Metin abimiz tankın önüne yatan.
1: Tankın önüne yatan biraz önce
0: Sabri.
1: bahsettiğimiz kişi.
0: O
1: Ya
0: Sabri Bey. Evet.
1: simge isimler,
0: Tabii
1: bunlar
0: tabii.
1: da çok önemli değil mi?
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: o simge isimlerle birlikte aslında bir milletin diriliş hikayesi yazılmış
0: Ömer
1: oluyor. O
0: Halis
1: hikaye
0: Demir.
1: yazılıyor tabii.
2: Tabii Safiye Bayat var mesela. İlk
1: Evet.
2: onlarla konuşmaya çalışırken işte bir bayan vardı. Türbanlı bir bayan, hatırlıyor musun?
1: Evet,
2: Köprüde.
1: yani
2: O
1: köprüde,
2: vardı.
1: evet.
2: Evet.
1: O kamyon nasıl kullanılır diye
2: Evet.
1: sormuştuk.
2: Evet.
1: Yani o kamyonun kullanılması mümkün değil.
2: Tabii. Tabii doğrusu. Tankı kullandı bir tane. Belediyede çalışan bir arkadaşımız var. Gazi değil ama o tankı sürerek teslim etti.
1: Evet, ya o tankı tabii
2: Ya
1: askerliği
2: ilginç.
1: yaptığı için tank kullanmayı
2: Evet,
1: da
2: evet.
1: biliyormuş gibi.
2: İlginç bir milletiz. İşte böyle durumlarda bir mucizeler yaratabiliyoruz ya.
1: Yani
2: Evet.
1: sembol isimler de
2: Evet.
1: vardı. Tabii siz Metin Doğan dediğiniz, onun dışında daha birçok aslında
2: Tabii
1: isim
2: tabii.
1: var. O
2: Tabii.
1: sembol olmuş.
2: Tabii.
0: İsimlerini tarihe altın harflerle kazıdılar. Allah hepsinden razı olsun.
1: Evet, şu an 15 Temmuz anıtına da bir taraftan karanfil bırakılıyor. Çok özel anlar bunlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş orada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o yaşananların ardından 15 Temmuz anıtına da karanfillerin bırakıldığı anları şu an itibariyle canlı yayında ekranlara getiriyoruz TGRT Haber'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve ekibiyle birlikte orada milletvekillerinin olduğunu da ifade etmiş olalım. Tüm gruplar adına da orada karanfiller bırakılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Ankara'da bu anlara hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tabii önemli dakikalar, önemli anlar, kaybettiğimiz insanlar için, kaybettiğimiz vatandaşlarımız için, kaybettiğimiz yavrularımız için, abilerimiz için, kardeşlerimiz için o karanfiller bırakılıyor. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bombaların yağdığı anlarda meclis hiç susmadı. Meclis hep konuşmaya devam etti. Bekir Bozdağ başkanlığında gerçekten çok önemli işler de başarıldı. Türk milletinin neler yapabileceği siyaseten de gösterilmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ışıkları o gece hiç sönmedi. Şu an itibariyle 15 Temmuz anıtına karanfillerin bırakıldığı o anları hep birlikte şahitlik ediyoruz. Dualar ediliyor bir taraftan. Bir taraftan karanfiller bırakılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş orada. Siyasi partilerin milletvekilleri de orada. Grupları adına orada karanfilleri bırakıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'dan bu görüntüleri canlı olarak da ekranlarınıza getirmiş oluyoruz. Şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet oradan ayrılıyor. 15 Temmuz anıtı burası. Oraya karanfiller bırakılıyor. Gerçekten çok özel anlar, çok önemli anlar. 10 yıl geçmiş o hain darbe girişiminin üzerinden ama en sembol noktalardan bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Düşünün ki bir meclisin bombalanması, dünya tarihinde bu noktada öyle bir durum olmadığını da ifade etmiş olalım. Gazi Ahmet Onay ve Hakan Keleş'le devam ediyoruz değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Yani bunlar

0: gerçekleşen olaylardı ve şu an itibariyle de karanfiller bırakılıyor.
1: Evet. Yani devletinizi yok ediyoruz diyor. En önemli kurumunu bombalıyoruz diyor. Yani devletiniz de ortadan, yani devletinizi çalışamaz hale getiriyoruz diyor. Yani bir gözdağı veriyor. Yani
0: evet, ama o gözdağı tabii sabaha kadar ışıkların sönmemesiyle, evet, evet, toplantıların devam etmesiyle, Bekir Bozdağ'ın o meşhur sözleri, öleceksek burada ölelim, çalışmaya devam edeceğiz, evet, sözleri gerçekten çok önemliydi. Evet. Her biri bir kahramanlık hikayesi de orada yazmış oluyor. Milletvekilleriyle, grup başkanlarıyla, orada çalışan herkese onu ifade etmek lazım. Şu an itibariyle de bir taraftan anıtın önünde tabii o hatıra ormanı da, hatıra ormanına su veriliyor, can suyu veriliyor. Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u görüyoruz. Ve o can suyunu da şu an itibariyle hatıra ormanı, oraya ekilen o fidanlarla birlikte o can suyunun verildiği anları da Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden 15 Temmuz adına dikilen o fidanlar, dikilen o çiçeklerle birlikte can suyunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şu an itibariyle veriyor. O görüntüleri de canlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sizlerle buluşturmuş oluyoruz. Evet, ihanete göğüs geren 15 Temmuz kahramanları hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak da. Şu an itibariyle grup başkan vekilleri o can suyunu vermeye devam ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde, Gazi Meclis'te şu an itibariyle o can suyunu vermiş oluyorlar. Grup başkan vekilleri de hem karanfil bıraktılar, şu an itibariyle orada da can suyunu verdiklerini ifade edelim fidanlara. Evet, artık böyle toparlamanın vakti de geldi. Çok da az vaktimiz kaldı. Son olarak neler ekleyeceğiz? Bir daha elbette 15 Temmuzlar yaşatmasın Rabbim, tabii, bize. Evet. Neler söyleyeceksiniz son olarak?
1: Benim söylemek istediğim, başında da söylemek istediğim,
0: Gazi olmak bir defa çok önemli bir mertebe. Onu, evet, da buradan ifade, evet, etmek lazım. Elbette ki şehadetlerin en büyüğü şehit olmak ama gazilik mertebesi de çok önemli.
1: Tabii, ailem de, abim de gazi. Büyük annemin dedesi de gazi, bacağını kaybetmiş. İşte böyle bir sinsili olarak bana gelmiş. Şunu söylemek istiyorum. Ben çocuklarıma güzel bir miras bırakacağım. Ülkeme hizmet değil de benim orada olmam gerektiğine inandığım için, millet, vatan, bayrak için orada olmam gerektiğine inandığım için oraya çıktım. Yani, mutluyum, huzurluyum. Ülkeme hizmet etme fırsatım oldu.
0: Yani en büyük mirasınız, geride, evet, bıraktıklarınızı anlatacağınız, evet, evet, o kahramanlık dolu hikayeleriniz, evet, olacak, evet, diyorsunuz. Evet. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Evet, Ahmet Onay.
2: Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bize 15 Temmuz'u anlatma ve hatta yaşama, o günlere gitme fırsatı sunduğunuz için, o imkanı tanıdığınız için.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Allah razı olsun.
0: Size minnettar.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Onu ifade etmek istiyorum. Ahmet Olay, Hakan Keleş, gazilerimiz, çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Özel yayınlarımız tabii TGRT Haber'de devam edecek, bitmiyor. Benden hemen sonra Gülden Kalecik Demirtaş arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Saat 9'da yayını devraldık. Şu an itibariyle saatler 14'ü gösteriyor. 10 yıl önce ne yaşadıysak aynı duygular içerisindeyiz. Özel yayınlarımız TGRT Haber'de devam edecek. Gelişmeleri Gülden Kalecik Demirtaş aktaracak.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda bir ben. Otokoç ikinci el.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bank kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla bulun.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
10: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
11: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: 10 yıl geçti. Bizler de istedik de İhlas Medya Grubu olarak hem o hain darbe girişimini, o geceyi bir kez daha konuşalım. O gece şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha analım. O gece gazi olan o kahramanlarımızla bir kez daha o geceyi konuşalım. İki değerli konuğumuz stüdyomuzda bizlerle birlikte sevgili izleyiciler. 15 Temmuz gazileri Sayın Fatih Öztürk, Sayın Mehmet Emin Ertaş. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür.
3: Hoş bulduk efendim.
1: Tabii biz özel yayınlarımızı devam ettirirken iyi ki varsınız diyerek başlayalım. Gerçekten siz ve sizin gibi değerli gaziler, o gece şehit olan onlarca kahraman şehidimiz, gerçekten onlara çok şey borçluyuz. Özellikle o hain darbe girişimini bugün bir kez daha konuşurken, müsaadenizle elbette döneceğiz. O geceye dair anlatacağınız eminim çok fazla şey var, not var. Hepsini konuşacağız. Değerli arkadaşlarımız önemli noktalardalar sevgili izleyiciler. Yine bu saatte de geçmiş saatlerde olduğu gibi 15 Temmuz'a dair önemli izler taşıyan adreslerden önemli detayları alıyor olacağız ama biz bir kez daha hatırlayalım. O gece neler yaşandı? Biz İhlas Medya Grubu adına nasıl bir direniş gösterdik? Nasıl o direnişin simgesi olduk? 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin bastırılmasında kırılma noktası. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TGRT Haber yayınına telefonla bağlanıp elbette milleti direnişe çağırması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber'in Ankara temsilcisi rahmetli Batuhan Yaşar'a FaceTime üzerinden bağlandı ve başkomutan olarak milletimi meydanlara çağırıyorum dedi. İşte o hain girişimin seyrini değiştiren o canlı yayında yaşananlar.
4: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
5: Öleceksek bu gece ölelim.
4: Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
5: Öleceksek bu gece ölelim.
0: TGRT Haber'in merhum Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, öleceksek bu gece ölelim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı TGRT Haber ekranlarından meydanlara davet etti. FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimi böyle engellendi.
6: Sayın Cumhurbaşkanı, siz başkomutansınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir talimatınız olacak mı şu an itibariyle?
4: Ben silahlı kuvvetlerimize talimatı veriyorum. Diyorum ki gerçek manada silahlı kuvvetlerimizin mensubu olan en üst noktadaki generallerimizden en alttaki askerimize varıncaya kadar kesinlikle bu hurdaları süratle temizlemek suretiyle askerimizi bir defa temize çıkarmalıyız.
0: Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. FETÖ'cü hainler hükümeti devirip yönetimi ele geçirmek için harekete geçti. O anlarda kimse olanlara anlam veremiyordu. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumunu ve nerede olduğunu merak ediyordu. TGRT Haber kanalı sıcak gelişmeler yaşanırken hemen özel yayına geçti. Batuhan Yaşar FaceTime üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la canlı yayına başladı. Erdoğan darbeye karşı halkı havalimanlarına ve meydanlara davet eden o tarihi çağrısını TGRT Haber ekranlarından yaptı.
4: Şunu çok açık net söylüyorum. Pensilvanya'dan Türkiye'yi yönetmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ülkeyi millet kendisi yönetmektedir. Ben bu ülkede başkomutan olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına gelmek suretiyle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın kulesini işgal edenleri bir an önce askerimiz, generallerimiz, polisimiz hep birlikte oradan söküp atmalıdır.
0: FETÖ'cü hainler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast timi göndermişlerdi. Ancak Erdoğan'ın TGRT Haber ekranlarından canlı olarak yaptığı çağrı darbecilerin umutlarını kıran ilk kıvılcım oldu. Halk meydanlara çıktı. Atatürk Havalimanı'nın, meclisin, külliyenin, genelkurmay başkanlığının etrafında etten duvar ördü.
4: Bizim Mehmetçiklerimiz polis işgal kuvvetlerinin askeri değildir. Bu milletin askeridir. Elindeki silahı bu milletin evlatlarına asla doğrultmamalıdır. Bu yanlışa asla düşmemelidir. Ve onlar şunu bilmelidir. Bu millet bizim her şeyimizdir. Ve biz bu millet için varız. Ve generallerimiz asla ürkmemelidir. Generallerimiz, askerimiz el ele verip bu askerimizin içerisindeki hurdaları işgal kuvvetlerini bir an önce temizleyip askerimizi de temize çıkarmalıyız.
0: İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'in talimatını etti. Ören, biz demokrasinin yanındayız. Biz Türkiye'nin yanındayız. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hep dik duracağız ve çok net ve sert bir şekilde darbeye karşı koyacağız dedi. TGRT Haber kanalı da milletin demokrasinin yanında yer alarak darbecilere karşı en sert mücadeleyi sergiledi.
5: Kimse evine gitmesin. Öleceksek bu gece ölelim.
1: Hain darbe girişiminin en önemli noktalarından birisine döneceğiz şimdi sevgili izleyiciler. Arkadaşımız Okan Ateş şehitler makamında karşımızda. Hemen sözü Okan Ateş'e bırakalım.
2: ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen çıkışında bulunan Şehitler Makamı'nın önündeyiz. Ve burada 15 Temmuz demokrasi şöleninin aslında bir coşkusunu yaşıyoruz diyebiliriz. Binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden beri buradalar. Bundan 10 yıl önce tam da bu noktada bu milletin geleceğine, bu milletin bekasına darbe vurulmaya çalıştı ama... O gün yine millet tam da buradaydı. Hemen arkamızdaki köprüde darbecilere dur dedi. Sadece burada değil, Atatürk Havalimanı'nda, Ankara'da, Kazan'da, bugünkü adıyla Kahraman Kazan'da birçok yerde darbecilere dur dendi. Ama burası çok önemli. Çünkü tam da kilit noktaydı. Tanklar burada vatandaşları ezip geçmeye çalıştılar. Ama bedenlerini siper eden millet burada şehit de düştü, gazi de oldu ama yine de şunu söyledi. Biz demokrasimize sahip çıkacağız. Bugün de sabahın erken saatlerinden beri vatandaşlar buraya geliyorlar. Burada demokrasiyi kurtarmanın, vatanı, milleti savunmanın coşkusunu yaşıyorlar. 7'den 70'e binlerce kişi burada. Küçük çocuklar ellerinde bayraklarla, ağızlarında ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle burada geziyorlar. Sürekli selalar okunuyor. Buraya gelip şehitlik makamında dualar okuyor 7'den 70'e vatandaşlarımız. Aynı zamanda burada bir de 15 Temmuz hafıza sergisi var, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan. Orada da o günü anlatan, o gün şehitlerimizin üzerinde bulunan eşyalar, onları temsil eden maket güvercinler, o gün burada tanklar tarafından bombalanan araçlar sergileniyor. Yine kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'in beresi, kaması orada sergileniyor. Yani burada müthiş bir coşku yaşanıyor diyebiliriz. Biz de TGRT Haber ekibi olarak aynı zamanda İhlas Haber Ajansı ile birlikte havadan drone'la burada karada kameraman arkadaşlarımızla dev bir ekiple burada demokrasi nöbetini sürdürüyoruz. Bundan 10 yıl önce olduğu gibi. Nasıl bundan 10 yıl önce yine TGRT Haber demokrasinin yanında olduysa o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ekranlarımıza bağlanıp millete sokağa çıkın, havalimanlarına, meydanlara çıkın talimatını bizim ekranlarımızdan verdiğinde de aynı noktadaydık. Bugün de yine aynı noktadayız. TGRT Haber olarak burada demokrasi nöbetimizi sürdürüyoruz ve arkamızda da dediğim gibi binlerce vatandaş hala daha burada gerçekleştirilen etkinliklere katılıyorlar. Burada ikramlar sunuluyor, sergiyi geziyorlar, şehitlik makamına geliyorlar. Müthiş bir atmosfer var. Sıcağın altında hiç de kolay değil. Hissedilen sıcaklık belki de 40 derecenin üzerinde ama 7'den 70'e binlerce kişi burada bu heyecanı, bu coşkuyu ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyorlar.
1: Peki. Okan Ateş'e çok teşekkür ediyoruz. İki değerli konuğumuz stüdyomuza değerli izleyiciler. 15 Temmuz elbette bir destan. Bu milletin evlatlarının topraklarına, vatanına nasıl sahip çıktığının en açık göstergesi aslında. Tabii siz de o gecenin çok önemli kahramanlarındansınız. Fatih Bey, Mehmet Bey tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. O gece neler yaşandığını biraz detaylı konuşalım. Bir kez daha hatırlayalım. Nasıl bir gece geride kaldı? Ama ne mutlu bize ki az önce Okan'ın da söylediği gibi biz de İhlas Medya Grubu olarak o gece ondan önce ve ondan sonra neredeyse demokrasimize sahip çıkmak adına yine buradayız. Neler yaşandı sizinle başlayalım mı? Bir bahseder misiniz?
3: Ben hızlıca geçecek olursam o gece Kartal'da çalışıyordum. Eve erken döndüm. Hanımlar yoktu, annesindeydiler. Saat 9.30 civarıydı. Eve çıktım, bir şeyler yiyeyim dedim. 10 küsür gibiydi eve vardığımda. Anormal bir trafik vardı, anlamlandırmamıştım. Çünkü ben Kartal'dan Beykoz'a gittim. Beykoz'da oturuyorum. Ondan sonra televizyonu açtım uzaktan, işte birkaç kanalda işte köprüyü gösteriyor. Tanklar var, asker var, bilmem ZBT'ler falan filan. Şimdi biz 28 Şubat mağduru olarak, ben İmam Hatipliyim, haklarım gasp edilmiş ailemin inançlarından dolayı. Bunları hep bilerek ve mağdur ve maalesef kendi ülkemizde pari olduğumuz için her zaman temkinliydim. Baktım saat 10 küsürlerdeydi, birkaç arkadaş aradım, dedim arkadaşlar ne oluyor? O arada birisi işte önce bomba ihbarı mı falan böyle bir saçmaladılar, ne alakaysa. Sonra bir tanesi kamera arkasından, ya dedi darbe olabilir mi, aman Allah korusun. Dedim ki hadi biz İmam Hatip'ten birkaç arkadaşı aradım, buluşalım gidelim diye. Çıktım saat 10 küsür, 10.30 civarlarında çıktım. Çengelköy'de bir arkadaşa gittim ara sokaklardan. Çengelköy'de arkadaşla hemen bir sohbet ederken oradan bir emanet aldım kendimi savunmak amaçlı. Daha sonra çıktım. Orada çıkmadan önce daha doğrusu bir araç geldi. Saat 11'i geçmişti. Ya dedi biz Beykoz'a gideceğiz, nasıl gidebiliriz? Halbuki Çengelköy'de de tepelik bir yerdeyiz. Dedim sahile inin, sağdan devam et. Dedi abi dedi aşağıda dedi insanlara ateş ediyorlar dedi. Çengelköy'de dedi. Kuleli'den gelen ateş. Oradan çıktım, eski mahalle Ümraniye'ye gittim. Saat 11-12'ye geliyordu. Orada arkadaşlarla baktım oturmuşlar işte. Çay ocağı kapanmış. Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz dedim. Kalkın gidelim. Ve oradan kalktık, yürümeye başladık. O arada işte Cumhurbaşkanı anons
1: etmiş. Kalkın gidelim derken evet. Ya da ilk evden çıkmaya karar verdiğinizde ne geçti aklınızda?
3: Darbe var, köprü engellenmiş. Bu köprü gösterilen şey burası. Buraya gidelim, engelleyebiliyorsak bunu engelleyelim.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu.
9: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Kars, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-30, Ankara 17-31, İzmir 23-36, Bursa 18-33, Konya 19-31, Afyonkarahisar 15-30, Denizli 22-36, Antalya 26-37, Adana 26-35, Zonguldak 18-26, Samsun 19-28, Trabzon 22-25, Kayseri 14-31, Erzurum 12-27, Gaziantep 25-38, Diyarbakır 24-40, Şanlıurfa 29-41 derece.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Tegele TFM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anakumanda, masasında sevgili İbrahim var, bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün günlerden çarşamba, eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız telefonun diğer tarafında bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, nasılsınız?
0: Sağ olun hocam, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Tam nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Şimdi bugün özellikle yaz döneminde şimdi çocukların teknoloji bağımlılığından bahsedeceğim. Akabinde şöyle söyleyeyim. Geçen hafta bahsetmeye çalışıp da bahsedemediğim bir konu vardı. İletişimde özellikle %7 kelimeler, %38 ses tonu, %55 beden dili diye bir algı vardır. Birçok kişi bilir. Hı hı. Bununla alakalı bir takım yanlış bilinen doğruları detaylı anlatmaya çalışacağım. Hı hı. Bir de zaman kalırsa özellikle bizim etrafımızda mutlaka birçok dinleyicimizin de vardır. Hani son zamanlarda modern bir tabirle söylenir. Ben onu aslında enerjimizi, psikolojimizi aşağı çeken insanlar diye tanımlıyorum ama toksik insanlar deniyor. Son zamanlarda bu konudan biraz bahsedeceğim. Çünkü çokça dile getiriliyor. Etrafımızda da çokça karşılaşıyoruz. Kendimize de zarar vermemek adına, bunu korumak adına. Eğer zamanda kalırsa özellikle çocuklarda erken yaşlarda cinsel yönelimler ve bu konuda yanlış yönlendirmeler, izlenen dizilerin, yabancı argümanların çocuklarımızı, evlatlarımızı nasıl yanlış yönlendirdiği konusunda biraz buna değineceğim. Hı hı. Ama önce çocuklarda teknoloji bağımlılığından bahsetmek
0: gerekiyor. Evet hocam, çok önemli çünkü tam yaz ortasındayız ve tatile gitmeyen, sürekli evde olmak evde olan çocuklar artık ellerinde tüm gün tablet ve telefonla oturuyorlar.
1: Evet, ellerinde telefon, tablet, kulaklarında kulaklık.
0: Dünyadan bir haber. Evet.
1: Aynen, iletişimi kesmek istiyorlar. Burada ben şuna gözlemliyorum Hande Hanım. Çocuklar özellikle bu teknolojik cihazlara hem işitsel anlamda hem görsel anlamda kendilerini kapatmalarının, dış dünyaya karşı izole olmalarının temel sebebi kendilerini mutlu hissediyor olmaları. Yani orada mutlular. Şimdi yeter artık bu telefonla oynadığın, işte kulağında kulaklık, yeter artık bu kadar çok müzik dinlediğin dendiği anda dışarıdaki onların, dışındaki insanların sanki onların mutluluklarını çok gördüklerini, onları mutsuz etmek istedikleri gibi bir algıyla karşılıyorlar. O nedenle buna dikkat etmeleri gerekiyor. Anne babaların özellikle genç yaştaki çocukları, evlatları ya da torunları olan insanlar, dinleyicilerimiz için söylüyorum. Bu çocukları biraz anlamaya ihtiyaç var. Şöyle ki bu çocuklar bu teknolojik cihazları neden bu kadar çok seviyorlar? Neden bu kadar hayatlarını bunların içerisine yerleştiriyorlar? Ben oturdum sordum, özellikle son bir hafta içinde en az 20 tane çocuğa, gence, kulağında kulaklık olan, yolda gördüğüm, metroda gördüğüm, işte ne bileyim etrafımdaki olan gençlerden sordum. Bir 20 kişiye sordum. 20 çocuğa.
0: Kendinize
1: sordum.
0: Göre bir araştırma yaptınız hocam.
1: Evet evet, çok zevkli ve eğlenceliydi. Çünkü onlara dedim ki ben radyoda program yapıyorum. Bu anlamda gençlerin de tercümanı olmak istiyorum. Sizleri de işleyeceğim bu hafta. Acaba çocuklarla alakalı teknoloji bağımlısı diyorlar ve bu çocuklar hayatlarının birçoğunu bu şekilde geçiriyor diye söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Neden bu kadar çok işte kulaklıkla müzik dinleyip de cep telefonunun dünyasında bu kadar çok uzun saatler kalıyorsunuz dediğimde genelde şöyle bir algıları var Hande Hanım. Bir kere biz hani bağımlı değiliz diyorlar. Sadece canımız istediği için, mutlu olduğumuz için bunu tercih ediyoruz diyorlar. Hı hı. Ve çeşitli sebepler söylediler ama ben ortak payda da mesela kendilerini orada çok sosyal hissettiklerini söylediler. Yani çok sosyallermiş. Bunları tabii alt başlıklarıyla açıklayacağım ama önce yüzeysel olarak ifade etmem gerekiyor. Artı çok özgür olduklarını hissediyorlarmış. Yani cep telefonuyla ve kulaklıkla dinledikleri şeylerde kendilerini çok özgür hissediyorlarmış. Aynı zamanda çok enteresan, çok samimilermiş. Yani hem kendileri hem muhatap olduğu insanlar, oyun oynadıkları kişiler çok samimiymiş. Ve her şeyden önemlisi, mesela bir tanesi dedi ki çok rahat abi, her şeyi yapabiliyorum burada, çok konforlu dedi. Mesela keşke de okul dersleri de bunun içerisinde olsa dedi çocuğun bir tanesi. Konforlu olduğundan bahsetti. Konforsuzlukmuş okula gidip gelmek ya da ne bileyim işte bir şeylerle alışveriş yapmak vesaire, bunlar konforun dışına çıkıyormuş. Diğeri mesela şey demişti, kendini gerçek hayattan daha güçlü hissediyorsun burada demişti. Bu çok önemli bir şey.
0: Hocam bu çok kritik bir şey aslında. Korkutucu da bir şey bu arada bence.
1: Geçen programlardan bir tanesinde sizinle akran zorbalığını işlerken bu konuya değindik birazcık. Çocuk gerçek hayatta kendini ifade edemiyor, kendini kabul ettiremiyor. Dolayısıyla sosyal ortamda olduğu, sosyal medyada ya da teknolojik aletlerin içerisindeki oynadığı oyunlarda kendini çok daha güçlü ve
0: güvende
1: kabul ediyor. Tabii. Aynen öyle. Kendini güvende ve güçlü hissediyor. Bu bağlamda çocuklar tercih ediyorlar. Şimdi çok sosyaller kısmından başlayalım. Oynuyoruz, içindeyiz çünkü çok sosyaliz. Peki diyorum, dışarıda sosyal değil misin? Hayır. Ben dışarıdaki insanların iletişim süreçlerini beğenmiyorum. Benim kafa yapımda değil diyor çocuk. Diyor ki ben diyor bu telefonun içerisindeki insanlara benim izin verdiğim miktarda, benim izin verdiğim ölçüde ve sürede muhatap oluyorum. Bu nedenle de kendimi burada çok daha sosyal hissediyorum. Çünkü hiç tanımadığım insanlarla çok daha kolay iletişime geçebiliyorum. Kendimi ifade etmek zorunda çok fazla kalmadan rahatça iletişim kurabiliyorum diyor. Hatta yurt dışından, şehir dışından, farklı farklı toplumlardan, kültürlerden insanlarla iletişime geçebildiğim için tercih ediyorum bu teknolojik cihazların içerisinde barınmayı, kalmayı diyor. Şimdi bu çok çok önemli, çünkü çocuk eğer tek çocuklu bir ailedeyse, büyüyorsa, anne ve baba da çalışıyorsa, çocuk eğer ki sosyal olabileceği, kendini anlatabileceği, oyun arkadaşı edinebileceği bir ortama, platformu yoksa, şimdi düşünün, eskiden mahalle kültüründe büyüyordu çocuk. Evler çok katlı değildi. Olsa bile 2 kat, 3 kattı en fazla. Dolayısıyla 2 katlı, 3 katlı evlerin yan yana dizildiği evlerdeki sokaklarda bile çocuklar karşılıklı oyun oynayabilirlerdi. Bir mahallede top oynayabilirlerdi. Kızlar bir araya gelip bir elektrik direğine 2 tane kız bile, ben hatırlıyorum, görüntü gözümün önünden hiçbir zaman gitmez. 2 kız 1 tane ip alırdı, direğe bağlarlardı. Bir direğin karşısına geçer diğeri ve ikinci kişi de top ip atlardı. Hı hı. Eğer 2-3 kız olurlarsa direğe ihtiyaç duymazlardı. Elektrik direğine bağlamaz, birbirlerinin arasında atlarlardı. Açık söylemek gerekirse bu ortamda büyüyen çocuklar çok rahat bir şekilde kendilerini sosyal anlamda ifade ettiler, arkadaşlık kurdular, kıskançlık yaşadılar, dışlandılar, cezalandırıldılar, kavga ettiler. Yani hayatın birçok gerçekliğini çocuk yaşta gördük, paylaştık, gördüler, rekabeti gördüler. Ama şu anda çok katlı binaların olduğu, dış dünyadan izole olan sitelerde çocuklar kendi başlarına bireysel anlamda çevreye entegre de olamıyorlar. Yani bakkala gidilmiyor, alışveriş büyük marketlerden toplu bir şekilde yapılıyor. Evet. Toplu bir şekilde yapılıyor ya da internetten sipariş usulüne geliyor. Çocuğun dışarı çıkabileceği, dış dünyadaki hayata entegre olabileceği, hatta anne babaların gözünden güvenli bir şekilde entegre olabileceği bir yer yok.
0: Gitmek istese de anne baba izin vermiyor. Bir evet. Öyle bir durum var.
1: Aynen öyle. Yani çocuk şimdi sadece alışveriş merkezlerine para harcamak üzere gitmek zorunda kalıyor. Bu nedenle işte bu çocuğun kendini çok kolay sosyal hayatta adapte olabileceği ortam, platform doğal olarak internet ortamı, teknolojik cihazların olduğu şeyler. Yani çocuğa göre dışarıdaki hayat asosyal olduğu hayat, cep telefonun ekranının büyülü dünyasından içerisine girdiği yer çok sosyal olduğu bir hayat. Evet, birincisi çocuk burada haklı. Sosyal bir ortam abi diyor. İkincisi çok özgürüm diyor. Karışan yok, görüşen yok.
0: Hesap şuraya soran girin, yok.
1: Şuraya çıkma, şunu yapma, bu kadar yapma diyen yok. Çok kendimi özgür hissediyorum. Çünkü Yabancı bir ülkedeki insanla da iletişim kurabiliyorum. Dilimi geliştirebiliyorum. Onunla İngilizce konuşabiliyorum. İngilizce dil kapasitemi, dağarcığımı, kelimelerimi zorlayarak bilmediğim bir kelime olduğu anda hızlıca teknolojik cihazın içerisinden aratıp bulup hızlıca bunu öğrenip kullanabiliyorum. Yani benim açımdan söylemek gerekirse özgürlük bir özgür bir ortam benim için cep telefonu demişti birisi. Kendince haklı mı? Bence haklı. Çünkü sadece oyun oynamak babında kullanmıyor çocuk onu. Yani müzik dinlemek için kullanıyor, eğlenmek için kullanıyor, sosyalleşmek, iletişim kurmak için, arkadaşıyla belki de dedikodu yapmak için kullanıyor. Yani birçok faktör açısından onun söylemiyle özgürlüğünü doyasıya yaşadığı bir ortam olarak görüyor cep telefonunu, tableti ya da bilgisayarı ya da internet ortamını. Bu bağlamda özgür. Çünkü dışarıya baktığınız zaman gerçek hayata indiğinde, cep telefonu kapatıp gerçek hayata döndüğünde anne babasının, otoritelerin, öğretmenlerin koyduğu hep sürekli sınırlara çarptığı, sınırlara maruz kaldığı bir dünya olduğunu görüyor. Ve kıyasladığında tabii ki diyor burası daha sosyal diyor. Oysa ki hayatın gerçekliğinde gizli o sınırlar, otoriteler. Yani bir şeyi yapmamak, neden yapmamak, düşünmek, hayatın kural ve kaidelerine, toplumsal normlara uymak, dini, kültürel değerlerimize göre yaşamak, bunlar aslında toplumun getirdiği şeylerdir. Ve bir zaman sonra çocuk aklımızdan çıktığımızda, yetişkin olduğumuzda bunlara ihtiyacımız oluyor. Referans almamız gerekiyor. O nedenle çocuk açısından baktığımızda çocuğa çok özgürlük dünyası gibi görünüyor bu durum. Gerçek hayata baktığında özgürlüklerin hep kısıtlandığı, hep dayatmaların, hep dogmaların olduğu, koşulların, şartların zorla ona kabul ettirildiği bir ortam olarak görüyor.
0: Tabii ki cazip olanı seçiyordur. Hani, sonunda.
1: Bunun haricinde çok samimiler diyor. Yani ben kendimi buluyorum orada diyor.
0: İşte orası biraz bana şeyli geldi hocam. Onu herkes oradan tanımadığımız birini tanımak en ürkütücü bana orası geliyor.
1: Sizden belli bir entelektüeliteye sahip, hayatta bir takım şeyleri görmüş, dinleyicilerimiz de hakeza öyle, tecrübe edinmiş, iyi kötüyü bir şekilde idrak etmiş, yaşamış olan insanlarız. Ama gençler, çocuklar öyle değil. Çocuğa göre samimiyet ne? Size bize göre samimiyet nedir? Size bize göre samimiyet, yani bizim gibi insanlar için çok büyük imkanlara sahip olmasına karşın alçak gönüllülüğü kaybetmeden karşındaki insana sadece insan olduğu için değer vermektir samimiyet. Ama gençler için, çocuklar için samimiyet o değil. Gençler için, çocuklar için samimiyet aynı duyguda birbirlerine ne kadar
0: yaklaşabildikleri.
1: Tabii. Yani benim kafamdan ne kadarsa ona samimi diyor bu çocuklar, gençler. Dolayısıyla o ekranın içerisinde oyun oynarken, hiçbir çocuğu oyun oynarken izlediniz mi aynı zamanda sohbet ederken? Bilgisayarda oyun oynuyor, birilerini vuruyorlar, öldürüyorlar. Evet,
0: çok izledim hocam.
1: Aynı zamanda böyle klavyeden ve mikrofondan
0: konuşuyorlar.
1: Konuşuyorlar. Muazzam, onlar için muazzam güzel bir olay. Şimdi çocuk o kadar içselleştiriyor ki bunu, sanki gerçek hayattaymış gibi. Maalesef bunun örneklerini de gördük haberlerde. Gerçek hayata uyumlandırmaya çalışarak birilerinin canına kastetti, öldürdü bir genç bu oyunlar nedeniyle. İçselleştiriyor. Ne kadar içselleştirebilirse ve onun gibi düşünen başka bir çocukla, ne kadar oyuncuyla, ne kadar sohbet edebilirse, konuşabilirse, ona o kadar samimi geliyor Hande Hanım. Dolayısıyla kendi tabiriyle söylüyorum, bana göre burası çok samimi diyor. Çünkü kendim oluyorum. Benim gibi insanların olduğunu görüyorum diyor. Dışarıya bakıyor çocuk, kendisi gibi değil ki. Anne baba ona höt höt konuşuyor ona göre. Kızıyor sürekli, azarlıyor.
0: Anlayışsız davranıyor.
1: Tavsiyelerde bulunuyor sürekli. Akıl veriyor. Yaptığı şeyi beğenmiyor, eleştiriyor. Dolayısıyla buradan yola çıktığımızda çocuk o ortamda hiç eleştirilmiyor ki. Hiç kızılmıyor ki. Çok güzel, çok yani rahat vakit geçiriyor. Bir diğer unsur çok konforlu olması, rahat olması. Hiç o oyun koltuklarına oturdunuz mu? O çocukların bilgisayarlarını çok rahat kullanabilecekleri oyun koltukları var. Pahalı koltuklar Hande Hanım. Bu kadar hani ucuz böyle normal sıradan bir sandalye de değil. Yani gerçekten çok fonksiyonlu ve konforlu koltuklar onlar, bilgisayar koltukları. Ve o kadar rahatlar ki hayatı oradan yönetmeye çalışıyor çocuk. Yani ben çok gördüm, sabahtan geceye kadar, gecelere kadar uykusu gelmesine karşın o sandalyeden hiç kalkmadan tabağına annesi yemeğini yapıyor, sofraya da gelmiyor. Anne babasıyla da aynı ailede sofraya da oturmuyor. Tabak yapıyorlar ve çocuk o masada küçük birkaç dakikalık molalar verirken ya da işte oyun devam ederken, sohbet devam ederken yemeğini orada yiyor. Bununla beraber başka bir problem ortaya çıkıyor. Obezite problemi. Çocuk sürekli olarak
2: hareketsiz yaşıyor tabii.
1: Çocuk sürekli olarak kalori alıyor ama hiç
2: hareket etmiyor.
1: Yani enerji harcamıyor. Enerji harcamadığı için ona göre spor yapmak bilgisayarda futbol maçı yapmak gibi bir şey. Yani hadi eskiden halı saha maçı ya da futbol maçı vardı. Şimdi artık öyle değil. Bilgisayar ortamında maç yapıyor olmak spor yapmak gibi görünüyor. Şimdi bu kadar konforlu, rahat bir ortamda şey gibi düşün. Yani uçak ya da ne bileyim işte uzay mekiği kullanır gibi bir koltukta rahat bir şekilde hayatını idame ettirince çocuk saatlerce. Ne işte biz mesela normal bir bilgisayar, benim kitaplarımı yazdığım, şu anda radyo programına müdahil olduğum bilgisayar koltuğumda bir saat otursam kemiklerim ağrımaya başlıyor. Kalkacağım ağrıyor. Ne bileyim sırtım ağrıyor. Kalkıp hareket edesim geliyor. Ama o koltuklar öyle değil. Öyle güzel dizayn edilmişler ki
2: ergonomik. Çok
1: rahat, konforlu, ergonomik. Rahat arkasına yaslanıyor, ayaklarını uzatıyor. Yatar pozisyonda olabiliyor. Yani birçok rahat pozisyonda onu kullandığı için fiziki olarak rahat ediyor. Kafa olarak zaten rahat çocuk. Yani düşünce olarak aynı düşüncelerde olduğu insanların, kendisini yargılamadığı insanların içinde olduğu için çok rahat, çok konforlu. Dolayısıyla bunu tercih edebiliyor. Başka bir gerçek, kendi gerçek hayatından daha güçlü hissediyor orada. Bazen grup lideri oluyor, bazen takım lideri oluyor. Birbirlerine hoşlarına gidebilecek tarzda kod isimler takıp onlarla hitap edildiğini görüyor, mutlu oluyor, saygınlık görüyor. Şimdi gerçek hayatta istediği saygınlığı, kendince hak ettiğini düşündüğü saygınlığı alamıyor. Yani normal hayatında, okulda ona göre hak ettiği saygınlık yok. Notlar olarak istediği notları zaten alamamış. Ve onun haricinde ailede ebeveyn eğer belli sürelerle, belli periyotlarla onu eleştiriyorsa, yanlış yaptığını söylüyorsa kendini değersiz hissediyordur. Bu değersizlik hissiyle birileriyle kıyaslanıyorsa çocuk sürekli olarak üstüne tuz biber oluyordur. Ama o dünyadan içeriye girdiği anda, kapısını kapattığında, cep telefonunu ya da bilgisayarını eline aldığında, girdiğinde ister istemez kendini gerçek hayattan daha güçlü hissediyor. Dolayısıyla güçlü hissettiği ortamda ister istemez onun için gerçek hayat orası oluyor. Yani burası suni hayat oluyor. Çünkü burada çok fazla müdahil olmuyor. Buraya gelmiyor. Sadece belli zamanlarda işte sosyal sorumluluğu yerine getirebilmek adına ya da temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına gelmiş oluyor. Doğal olarak sürekli elinde cep telefonuyla o telefonun içerisinde yaşamayı daha gerçek hayattan daha güçlü hissettiği için orada kalmayı tercih ediyor. Peki ne yapmak lazım? Bu düşüncede olan çocuklar ne yapmak lazım? Şöyle söylenebilir, şu çok yanlış bence. Özellikle günde 8-10 saatini cep telefonuyla, bilgisayarla, bilgisayar oyunlarıyla geçirmekte olan bir çocuk için bir anda bunu alıp yok etmek, çocuğa bir anlamda darbe vurmak gibidir. Evet. Kademeli olarak belli periyotlarla...
2: Bir bunalıma sokabilir çünkü hocam. Yani tabii, iyi bir tabii. Şey yapayım derken daha da kötü duruma gelebilir.
1: Bu ne oluyor biliyor musunuz? Bunu yapmaya çalışıyor anne babalar, evet, anne hanım.
2: Bir anda bıçakla kesmek.
1: İstemeyen davranış da bulunduğu için eskisinden daha güçlü ve daha tavizler kopararak
2: geri dönüyor. Tabii geri dönüyorlar.
1: Yani bunu bilsin anne babalar. Eğer bu tip tutum ve davranışlarda işte din sizin hakkından imansız gelir, dur şimdi ben yapacağımı bilirim filan diyerek, davranarak çocuğu şey yapmamak lazım. Yani daha saldırgan hale gelmek ve bir süre sonra istenmeyen tutum ve davranışlarda bulunduğunda o tutum ve davranışların önüne geçebilmek adına daha fazla taviz ve toleranslar vererek, çocuk eğer gününde 5 saat internet kullanıyorsa bu sefer 8 saate, 9 saate çıkarmaya başlıyor. Çünkü bulduğu toleransları çok iyi kullanmaya başlıyor. O nedenle belli aşamalarla, belli kısıtlamalarla, belli iletişimlerle gitmek gerekiyor. Bu noktada mesela evin internetinin belli bir süre kısıtlamasına gidilebilir. Cep telefonunun internetini belli bir saat kullanmasına müsaade ederek belli bir ay boyunca o gigabaytın içinde kalması sağlanabilir. Böylece kademeli olarak çocuğun oynayacağı, içinde bulunacağı ortamların dışına çıkmasına zorunluluk sağlanabilir. Belli ödüllerle, belli şeylerle dışarıdaki hayata adapte olması sağlanabilir. Örnek veriyorum işte yani bu evin alışverişini, market alışverişini yapması sağlanabilir. Dışarı çıkarak ya da işte eğlenceli olacağını düşündüğünüz akrabalarına seyahat etmesi sağlanabilir. Şimdi çocuk gidiyor köy evine. Köy evinde anneannesinin, babaannesinin evinde gene elinde cep telefonuyla fırt fırt fırt girebiliyor. Ama gerçek anlamda böyle yaylaya, dağlara gidilen köylerde olduğunda çocuk internet erişimi olmayan yerlerde ben gitmek istemiyorum, orada canım sıkılıyor.
2: Evet, demiyor. Çok duyulan cümleler.
1: Çünkü çocuk oraya hayatını götüremiyor ki, adapte edemiyor ki oradaki hayatına. Dolayısıyla belli kısıtlamalar çocuğun hayatında zorlamayacak kadar, onu böyle bir anda çarpmayacak kadar yapılarak kademeli olarak gerçekleştirilebilir. Bir diğer unsur özellikle sportif faaliyetler. Mesela yazın özellikle yerel yönetimlerin bu anlamda ciddi şeyleri var Hande Hanım. Son zamanlarda, son yıllarda çok fazla var.
2: Evet,
1: birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Mesela belli belediyelerin belli yerlerinde olimpik yüzme havuzları olabiliyor.
2: Yaz okulları, kurslar.
1: Gençlere yönelik ailelerin bütçelerini hiç sarsmayacak şekilde çok çok sembolik rakamlarla ya da bedava olan böyle yüzme kursları olabiliyor. Çocukların faaliyetlerine yönlendirecek işte müsabakalar, basketten salon oyunlarına kadar, futbol, voleybola kadar birçok faaliyetler olabiliyor. Anne babalar tabii burada çocuklarla beraber gidip gelebiliyor. Ben şimdi gördüm. Bazı anneler çocuklarını götürürken kendileri de sosyalleşiyor orada.
2: Evet, kesinlikle.
1: Başkalarının çocuklarını getirmiş olan anne teyzelerle farklı civarlarda oturan, konaklayan insanlarla arkadaş olup ahbap olup sosyalleşebiliyorlar. Bu bağlamda onlar için de güzel bir tercih olabiliyor. Yani sportif faaliyetlere yönlendirebiliyor olmak çocuklarda özellikle obeziteyi, özellikle teknoloji bağımlılığının önüne geçen önemli unsurlardan bir tanesi olabiliyor. Yani burada böyle bakarsak eğer olaya, kesinlikle çocuklarla ilgili teknoloji bağımlılığını yaz döneminde önüne geçebiliriz. Kesinlikle ve kesinlikle şunu yapmasınlar. İşte gelen karnenin kötü notlarla olmasından dolayı, işte zayıf notlar almış, sınıfta kalmış vesaire olmasından dolayı çocuğu cezalandırarak sıcağın olduğu vakitte herkes dışarılarda eğlenirken ya da özgürce oynarken cep telefonu elinden alınmış, çocuğa işte oturup ders çalışmaması da test çözmesi istenir, ders çalışması, kitap okuması istenir. Bunlar çocuklarda daha fazla travmaya neden oluyor.
2: Yani ve eğitimden daha uzaklaşmasına bence.
1: Tabii nefret duygularıyla o kitaba, deftere bakmasına neden olabiliyor. Buna dikkat etmeleri lazım anne babaların. Artık şunu kavramak lazım. Hani nasıl, şöyle örnek vereyim. Cep telefonu ilk çıktığı zamanki halini hatırlayın. Kocamandı. Gömlek cep telefonu gibiydi. Şimdiki halini düşünün. Birileri diyecekti ki işte radyoların eski hallerini düşünün. Şimdiki hallerini düşünün. Şimdi bilgisayardan, cep telefonundan bile hiç alakası olmayan
2: radyonuzun olmasına gerek yok, bir fiziki radyonun.
1: Aynen, Kanada'dan, ne bileyim Hollanda'dan, Avusturya'dan dinleyicilerimiz olabiliyor. Yani bu benim başıma geldi. Avusturya'da kitap fuarında kitap imzalarken bir grup hanımefendi, biz sizi yıllardır hocam TGRT FM'de dinliyoruz diyebildi. Bu insanlar nereden dinliyorlar bunu? İnternetten dinliyorlar. Dolayısıyla hayatta birçok şey evrildiği gibi, değiştiği gibi bu da değişebilmeli. Yani çocuklara karşı bakış açımızın, yaklaşımımızın da geleneksel değerler reddedilmeden, geleneksel anlamda bazı manevi değerlerimizi yok etmeden tabii ki değiştirmeliyiz. Kafa yapımızı da değiştirmeliyiz.
2: Ama tabii ki eski halimizdeki gibi de değil. Yani benim gençliğimde, benim çocukluğumdaki gibi de değil, bence anne babalar için söylüyorum hocam. Çünkü devir değişti sonuçta, yani beklentiler de...
1: Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani şimdi çok güzel bir söz var, diyor ki dünün güneşiyle bugünün çamaşırları kurumaz.
2: Doğru.
1: Hatta bugünün çamaşırları artık Hande Hanım çamaşır kurutucuları tarafından...
2: Aynen, güneşte bile kurumuyorlar hocam.
1: Kurumuyor. Şimdi sistem o kadar değişmiş. Gerçek hayatta tam böyle cuk diye oturuyor. Çocukların problemleri dünkü güneşin şeyiyle kurumuyor, sıcaklığıyla kurumuyor. Anlatmaya çalıştığım bu. Çünkü siz dünkü eskiden çocuklar birbirleriyle kavga ederdi. Birbirlerinin kafasını gözünü bir şekilde yarardı. Birbirlerine kızarlardı. Anne babalar olaya müdahil olurdu. Şimdi çocuklarımızın ruhlarında yaralar açılıyor. Evet. Onarılmaz yaralar açılıyor. Ve bu yaralar kesinlikle ve kesinlikle anne babanın dünün geleneksel yöntemleriyle müdahil olduğu sırada anne baba bu sefer yetersizlik hissediyor. Ve ben evladıma yetemiyorum, ne yapmalıyım diye sormaya başlıyor. O nedenle hani geleneksel yöntemlere tabii ki bilelim ama alternatif yaklaşım şekilleri geliştirmek gerekiyor. Çocukları biraz dinlemek, onların neden böyle şeyler yaptığı ile ilgili tarafsız bir şekilde yorumlamak, algılamak, empati kurmak gerekiyor. Bence bu şekilde yaklaşım sergilendiğinde biraz daha çocukların o teknoloji bağımlılığını önce anlarız, ardından onlarla ilgili çözüm yolu üretebiliriz gibi mi?
2: Ya zaten hiçbir şeyi anlamadan bir çözüm oluşturabilmek çok zor hocam. Her şey için geçerli bu. Anlamadan.
1: Yani birçok şey için öyle. Hani şey derler, ben hayatımda birçok noktada bunu düstur edinirim. Einstein'ın çok güzel bir sözü varmış. Ben bir problemi çözmek için bana verilen sürenin çok büyük bir kısmını problemi anlamaya ayırırım.
2: Hani doğru, çünkü doğru analiz edilirse doğru evet, çözümler bulunur.
1: Çok küçük bir kısmını da problemi, geri kalan çok küçük bir kısmını da problemi çözmeye ayırırım. Ama biz ne yapıyoruz? Problemlerimizi, sorunlarımızı, çocuklarla ilgili problemlerimizi anlamadan daha zamanın

0: kendi akademisyen olmuş ve oturup bir tez yazmış. Özellikle iletişimle alakalı bir tez yazmış. Fakat yazdığı tezde dayanağı şu. %7 sözlü beğeni konuşma anında konuşan kişinin, iletişim kuran kişinin karşı taraftaki memnuniyetini analiz etmiş. Ve %7 sözlü beğeni olarak baz almış referans. %38 sesli beğeni. Hani ses tonu diyoruz ya, ses tonumuzun karşımızdakine ne kadar beğeni oluşturduğunu oranlamış. Ve %55'te yüz beğenisi, yani mimikler. Hı hı. Şimdi burada çok ciddi hatalar yapılıyor. Yıllarca bu konuyla alakalı ben de bir kitap yazdım. Konuşma Sanatı isimli bir kitap yazdım. Ve orada da vardır mutlaka bu durum. İnsanlar şey zannediyorlar. Yani %55 mimikleri beden dili, elimizin, kolumuzun, ayağımızın, bedenimizin, gövdemizin hareket tarzının karşımızda bir kişiye bir güç oluşturduğu, bir referans verdiği algısı vardır. Bu yanlıştır, bu doğru değildir. Tamamıyla yüz hareketlerimizin, yüz hatlarımızın, konuşmadaki enerjimizin yüzümüze yansımasının referansı alınıyor %55 olarak. %38 sesli beğeni, %7 sözlü beğeni. Yani kelimelerin anlamlarının karşımızdakine bir beğeni oluşturması. İşin çok daha enteresan olan yanı Hande Hanım, bu çalışmayı, bu akademik çalışmayı yapan Albert Mehrabian, bu iki farklı zamanda akademik çalışma yapıp tez yazmış ve bu tez yazma sürecinde denekleri tamamen %100 kadınlardan oluşuyormuş. Yani hiçbir şekilde erkek kullanmamış. Dolayısıyla konuşma anında özellikle kadınların seslerin beğenisini, sözcüklerin anlamının beğenisini ve yüz mimiklerinin beğenisini kaydederek, analiz ederek bu referansı oluşturmuş. Şimdi şöyle düşünüyorum. Sadece hanımefendilerin referans olduğu bir veri akışını, bilgisini tamamen insanların geneline
1: yayamayız.
0: Ne kadar doğru olabilir?
1: Değil hocam.
0: Dolayısıyla bu da ayrı bir düşünülecek bir durumdur. Ama insanların birçoğu, eğitimciler, koca koca eğitimciler, profesörler, akademisyenler bu bilgiyi göz ardı ederekten bu bilgi sanki dogmaymış gibi, değiştirilemezmiş gibi anlatıla gidiyor. Bu da beni rahatsız ediyor. Çünkü bilgi ilerleyen, genişleyen, insan yaşamına değer katan bir unsurdur. Dolayısıyla bakmak, kurcalamak, araştırmak gerekiyor. Bu bağlamda insanları da doğru yönlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bunu söyleme gereği duydum. Ve işin enteresan tarafı, sadece kadınlar tarafından referans alınmış olan bir şey, o dönemde belli sayıda, belli noktada, belli bölgedeki insanlar referans olarak yapılmış. Yani şöyle söylüyorum. Benim şu anda konuşurken %7 kelimelerin değeri değil, %7 oranında kelimelerimin karşı tarafa beğeni olarak ne kadar beğeni sağladığının oranıdır bu %7. Beden dili %55. Bu beden dili dediğimiz şey yüz mimiklerimin karşı tarafta ne kadar beğeni oluşturduğunun sayısıdır. %38 ses tonu da sesimin tonunun ne kadar beğenildiğiyle alakalıdır. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla bu noktada karşı tarafa işte beden dili, ellerin, kolların hareketleri, işte gövdenin, vücudun hali şekli falan böyle bir şey değildir. Bunu da bilmek, anlatmak istedim açık söylemek gerekirse. Yoksa hani insanları da doğru yönlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir başka konu da şu. Özellikle son zamanlarda çokça insanların karşısına çıkıyordur. Toksik insanlar diye. Evet, yani zararlı, bize faydası olmayan, bize zarar veren, bizi aşağı çeken insanlar. Hı. Hemen hemen herkesin etrafında mutlaka vardır bu tarz insanlar. Önce tanımlamasını yapmak gerekiyor. Bu tarz insanların hareketlerine baktığımızda evvela bizi küçümserler. Böyle espri, şaka yoluyla bizi küçük düşürmeye çalışırlar. Etrafındaki insanlara şakayla karışık takılarak onları böyle küçük düşürmeye, mutsuz etmeye çalışırlar. Bir diğer maddesi de enerjilerini sömürür. Gelirler, sizinle konuşurlar. Kendilerini anlatırlar çoğunlukla.

0: Yani sizi yorarlar. Evet.
1: Tabii tabii. Enerjinizi bitirirler. Ondan sonra da çekerler. Yani toksik insanların temel özelliklerinden bir tanesidir. Bir de herkesi çıkarı için kullanırlar. Çok diplomatik kişilerdir. Böyle çok şirin yüzlü görünürler. Çok güzel diplomasi yaparlar. Mutlaka ben bu tanımlamaları yaparken dinleyicilerimiz de gözünün önüne canlanır. Aa, bu aynı o işte. Bak, dediğim kişi çok kızıyorum ama bir şey diyemiyorum deyip böyle bununla alakalı kafalarından geçirirler. Bir diğer önemli özelliği, çok tartışırlar ve hep haklı olduklarını ileri sürerler. Sürekli kendilerinin haklı olduğu bir tartışma ortamı vardır. Onlardan şunu çok duyarsınız. Doğru söylüyorsun ama diyerek cümlesine devam eder.
0: Sizi baltalarlar sürekli.
1: Doğru söylüyorsun ama deyip söylediklerinizin dışında kendi haklılıklarıyla ilgili bir sürü size referans verirler. Bir de bu insanların temel özellikleri şudur Hande Hanım. Bir kere asla kitap okumazlar. Yazınsal anlamda bir şey okumazlar. Yani bu da onların cahil olduğunu gösterir. Birçok insan cahillik kavramını şöyle düşünür. Okul okumuş, diploma sahibi olmuş insan cahil olmaz. Kesinlikle bana göre diploma sahibi olmak cehaleti giderebilmek için bir unsur asla değildir. Eğer bir kişi üniversite okumuş olabilir, 2-3 tane üniversite okumuş olabilir ki günümüzde bu çok daha kolay hale geldi. Artık parayla çok rahat bir şekilde bir yerleri diplomasını temin edebiliyorsun, alabiliyorsun, ticaret gibi. Bu çok çirkinleşen bir olay ama maalesef ki eğitimin endüstrileşmesi, üniversitelerin paralı hale gelmesi, çokça vakıf üniversitelerinin yoğunlaşması bundan dolayı maalesef ki tartışılan bir unsur. Ama diploma sahibi olmak cehaleti giderebilmek için yeterli değil. Diploma sahibi ama hiç kitap okumuyorsa bu kişi de kesinlikle cahil kategorisindedir bana göre. Ayrıca bu kişilerin temel özelliklerinden bir tanesi de gündemi çok iyi takip ederler. Yani çok hızlı değişen, akışan gündemi çok sizden çok hızlı takip edip buna göre yorumlar yaparlar. Hı-hı. Ve bu yorumlarla isabetli söylemlerde bulunurlar.
0: Günü kurtarmak dertleri yani aslında.
1: Bu da onların referansı olur. Yani bu da onların saygınlığını artırır. Bu anlamda açık söylemek gerekirse saygınlık görmeleri de önemli unsur olur. Ayrıca düşünsel anlamda sürekli zehirli insanları zehirlerler. Yani zehirli mecraları takip ederler. Çünkü referans aldıkları unsurlar bunlardır. Toplumsal argümanlara baktığımızda negatif olan şeylere daha yönelimlidirler. Örnek veriyorum, sosyal medyada takip ettiği insanlar gayri ahlaki olarak zarar veren, topluma zarar veren kişilerdir. Ama çok cicili bicili görünürler. Yani örnek veriyorum, çok basit bir örnek. Bugün bizim bilim insanımızın Aziz Sancar'ın takip edildiği, okunduğu, izlendiği söylemlerinin olduğu bir mecra mı daha fazla takip ediliyor? Yoksa alelade eğlencelik bir şey olan, çok basit bir örnek de vereceğim. Hani kimseyi küçümsemek istemiyorum ama sadece göbeğini sallayarak fiziki görüntüsüyle para kazanan bir influencer mı daha fazla takip ediliyor? Maalesef işte toksik insanlara baktığımızda bu tarz kişilerden beslendiklerini, bu tarz kişilerden daha fazla nemalandıklarını maalesef ki görürüz. Onların zehirlerini de bize akıtırlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Çok sosyal görünürler ama aynı zamanda maymun iştahlıdırlar. Çok çabuk sıkılırlar. İşte bunu ben çok görüyorum eğitimlerde, konferanslarda. İşte hocam ben çok kitap alıyorum ama okuyamıyorum. İşte çok fazla şey yapıyorum ama yapan bir türlü beceremiyorum.
0: O da bir popülasyon kitap almak çünkü.
1: Evet, yani çok maymun iştahlı davranıyor. Kursa yazılıyor, kursu yarım bırakıyor. Eğitime yazılıyor, eğitimi yarım bırakıyor. İşte ne bileyim, kitabı alıyor, kitabı yarım bırakıyor. Çok fazla maymun iştahlılıkları vardır. Bu maymun iştahlılıkların referansını şöyle yaparlar. Derler ki ya ben çok birçok şeye vakıfım ama sonunu getiremiyorum derler. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu yapıda olan insanlarla İletişimimizi hani ne yapmak lazım? Bu tarz insan etrafımızda vardır. Ne yapmak lazım? Mesafe koymak lazım her şeyden önce. Kesinlikle mesafe koymak gerekiyor. Örnek veriyorum, telefonla her gün konuşmak zorundaysanız bunu asgariye indirebilirsiniz. Örnek veriyorum 2 güne, 3 günde bir, hafta 3 defa görüşmeye indirgeyebilirsiniz. Haftada 2-3 defa görüşüyorsanız haftada 1 ya da ayda 2 defaya indirgeyebilirsiniz. Süresini azaltabilirsiniz. Hayır, azaltamıyorum, benim elimde değil derseniz de o zaman birlikte geçirdiğiniz zamanı kısaltabilirsiniz. Örnek veriyorum, 1 saat, 1,5 saat boyunca onunla beraberseniz 15-20 dakikaya indirgeyebilirsiniz. Çok bariz bir şekilde sosyal platformda onun paylaşımlarına daha az maruz kalabilirsiniz. Kendi elinizdedir, bu filtreleyebilirsiniz. Belli mesafe koyabilirsiniz onunla bir araya gelme noktasında. Belli mesafeler kat edebilirsiniz. Bu sayede onunla bir araya gelmezsiniz. Yani bu şekilde o insanın zehirlerinden, o insanın size zerk edeceği negatif şeylerden kendimizi izole etmeyi başarabilirsiniz. Ama toksik insanlar her daim hayatımızda olacaktır. Peki bunun haricinde mesafede koyamıyoruz, sürekli muhatap olmak zorunda kalıyoruz. O zaman net bir şekilde onunla mesafeli olacağımızı, eskisi gibi çok yoğun konuşamayacağımızı net bir şekilde söyleyebiliriz. Tarzımızı, tavrımızı net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu da bir yöntemdir. Belki bir parça kırıcı olabilir ama kendi psikolojik yapımızı, kendi hayatımızı düşünmek zorunda olduğumuz için ailesel yapımıza, evladımıza, birçok yanımıza zarar vermemesi adına dikkat etmek gerekiyor. Net bir şekilde söylemek gerekiyor Hande Hanım. Yoksa bu insanlar hayatımıza sürekli nüfuz ederler. Önce bizi, davranışlarımızı, evladımızı, çevremizi, ya inanın o kadar çok görüyorum ki mesela sosyal medyadan o kadar çok etkileniyorlar ki insanlar kendi yaşam tarzını, evini, dekorasyonunu, tercihlerini, alışveriş tercihlerini, birçok şeyi bozmaya başlıyor. Tavır davranışları değişmeye başlıyor. Daha kibirli olmaya başlıyor. Kendisinden daha farklı olmaya başlıyor. Çünkü kademe kademe değişiyor, ister istemez zehirleniyor. Maalesef ki bu etrafındaki toksik insanların onu etkilemesinden kaynaklanıyor diyebilirim. Bu sebepten dolayı bozuluyor diyebilirim. Evet. Bilmiyorum vaktimiz ne kadar bitti mi, tamam mı?
0: Kalmadı hocam ya maalesef.
1: Ama tam zamanda bitirdik. Bir tane konumuz kalmıştı. Ben onu en azından söyleyeyim. Bir dahaki hafta inşallah işleriz. Hı-hı. Çocuklarda erken yaşlarda cinsel yönelimler, özellikle bu konu çok çok önemli.
0: Aslında çok daha uzun konuşmamız gerekiyor tabii, bu konuyu.
1: Ben onunla alakalı yine daha hazırlıklı bir şekilde yaparım ama en azından bu hafta konuştuğumuz konularda evlatlarımıza, çocuklarımıza, ailemize katkı sağlayan tamam. konulardı. İnşallah fayda vermiştir. İnşallah çarşamba gününe değer katmıştır. Buradan İzmir'den sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum dinleyicilerimize.
0: Bizden de size sevgiler hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ben Hande Anakumana masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Şimdi reklamlar. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.

0: aklınızda bulunsun.
1: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
3: Meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
4: Öleceksek bu gece ölelim.
3: Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
4: Öleceksek bu gece ölelim.
2: TGRT Haber'in merhum Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, öleceksek bu gece ölelim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı TGRT Haber ekranlarından meydanlara davet etti. FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimi böyle engellendi.
5: Sayın Cumhurbaşkanım, siz başkomutansınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir talimatınız olacak mı şu an itibariyle?
3: Ben silahlı kuvvetlerimize talimatı veriyorum. Diyorum ki gerçek manada silahlı kuvvetlerimizin mensubu olan en üst noktadaki generallerimizden en alttaki askerimize varıncaya kadar kesinlikle bu hurdaları süratle temizlemek suretiyle askerimizi bir defa temize çıkarmalıyız.
2: Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. FETÖ'cü hainler hükümeti devirip yönetimi ele geçirmek için harekete geçti. O anlarda kimse olanlara anlam veremiyordu. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumunu ve nerede olduğunu merak ediyordu. TGRT Haber kanalı sıcak gelişmeler yaşanırken hemen özel yayına geçti. Batuhan Yaşar FaceTime üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la canlı yayına başladı. Erdoğan darbeye karşı halkı havalimanlarına ve meydanlara davet eden o tarihi çağrısını TGRT Haber ekranlarından yaptı.
3: Şunu çok açık net söylüyorum. Pensilvanya'dan Türkiye'yi yönetmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ülkeyi millet kendisi yönetmektedir. Ben bu ülkede başkomutan olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına gelmek suretiyle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın kulesini işgal edenleri bir an önce askerimiz, generallerimiz, polisimiz hep birlikte oradan söküp atmalıdır.
2: FETÖ'cü hainler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast timi göndermişlerdi. Ancak Erdoğan'ın TGRT Haber ekranlarından canlı olarak yaptığı çağrı darbecilerin umutlarını kıran ilk kıvılcım oldu. Halk meydanlara çıktı. Atatürk Havalimanı'nın, meclisin, külliyenin, genelkurmay başkanlığının etrafında etten duvar ördü.
3: Bizim Mehmetçiklerimiz işgal kuvvetlerinin askeri değildir. Bu milletin askeridir. Elindeki silahı bu milletin evlatlarına asla doğrultmamalıdır. Bu yanlışa asla düşmemelidir. Ve onlar şunu bilmelidir. Bu millet bizim her şeyimizdir. Ve biz bu millet için varız. Ve generallerimiz asla ürkmemelidir. Generallerimiz, askerimiz el ele verip bu askerimizin içerisindeki hurdaları işgal kuvvetlerini bir an önce temizleyip askerimizi de temize çıkarmalıyız.
2: İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'in talimatını etti. Ören, biz demokrasinin yanındayız. Biz Türkiye'nin yanındayız. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hep dik duracağız ve çok net ve sert bir şekilde darbeye karşı koyacağız dedi. TGRT Haber kanalı da milletin demokrasinin yanında yer alarak darbecilere karşı en sert mücadeleyi sergiledi.
4: Kimse evine gitmesin. Öleceksek bu gece ölelim.
6: Tarih 15 Temmuz 2016. FETÖ'cü hainler milletin iradesine karşı karanlık planlarını devreye sokmaya kalkıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla halk sokaklara döküldü. üzerlerine sıkılan kurşunlara ve bombalara karşı bedenlerini siper etti. FETÖ'cü hainler püskürtüldü. İşte o karanlık gece Türk milletinin kahramanlık destanıyla aydınlandı.
2: ...15 Temmuz 2016 Cuma... ...ihanetle başlayan... ...zaferle sona eren... ...Türk milletinin vatan sevdasını... ...bir kez daha dosta düşmana gösterdiği gece. Kendilerini yurtta sulh konseyi olarak adlandıran... ...üniformalı hainler... ...ihanet girişimi için gece 3'ü belirlemişti. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'na... ...öğle saatlerinde ulaşan bir ihbar... ...planlarını bozdu. İhbarda MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kaçırılacağı söylenmişti. Komutanlar Genelkurmay Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıya MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. İhbarın daha büyük bir planın parçası olabileceği değerlendirildi. Darbe iddiaları masaya yatırıldı. Hakan Fidan'ın ayrılmasının hemen ardından Genelkurmay'dan silah sesleri yükseldi. Bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Aynı saatlerde İstanbul'da da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.
0: Yurtta Sulh Konseyi ulusumuz adına yönetime el koymuşuz.
2: Tüm Türkiye olağanüstü bir durumun yaşandığını köprülerdeki o hareketlilikle hissetmeye başladı.
7: Abi kapat sıkıcı, kapat abi sıkıcı.
2: Kısa bir süre sonra Ankara semalarında da F-16 savaş uçakları alçak uçuşa başladı. İstanbul sokaklarında da tanklar dolaşıyordu. Türk halkı ekranları başında neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Saat 23 sularında ilk açıklama dönemin başbakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Bu bir kalkışma dedi. Hükümetin iş başında olduğunu söyledi.
8: Vatandaşlarımızı demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmasını bekliyor.
2: O dakikalarda Genelkurmay Başkanlığı'nda da büyük bir gerilim yaşanıyordu. Hulusi Akar'a kalkışma faaliyetinin başına geçmesi teklif edildi. Akar teklifi kabul etmeyince rehin alındı. Akıncı üstüne götürüldü. Darbeciler
6: Şimdi geçelim önemli noktalardan detayları paylaşmaya. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. 15 Temmuz'a dair çok önemli noktalardan bizlere yine bugüne dair detayları paylaşıyor olacaklar. Muhabirimiz Hanifi Bayar, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde, Şevval İskender Saraçhane'de, Sait Kahraman Özel Harekat Başkanlığı Müzesi'nde, Merve Şahin Poyraz Beştepe'de, Okan Ates ise 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda karşımızdalar. Önce Hanifi Bayar'a dönelim ve sözü 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nden Hanifi Bayar'a bırakalım.
9: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 10 yıl önceki yaşadığımız o günleri unutmamak için, demokrasiye olan inancın her an daha da güçlenmesi için o günün izleri burada sergileniyor. Burası Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve dev ekranda o gün kronolojik olarak sıralanıyor. Hatırlayacaksınız, darbe girişiminden sonra Yeni Kapı'da bir miting düzenlenmişti ve o mitinge mecliste grubu bulunan partilerin genel başkanları katılmışlar. Milyonlara hitap etmişlerdi. O an ekranlara yansıtılıyor. Burada vatandaşlar da o anları izliyorlar. 15 Temmuz 2016'yı bir kez daha hatırlıyorlar. O günün başlangıcında üzülüyorlar, bitişinde ise seviniyorlar ama bu sevinç tabii ki buruk bir sevinç. Çünkü şehitlerimiz var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 şehidimiz var. İstanbul genelinde 99 şehidimiz var. Türkiye genelinde 251 şehidimiz var. Şehitlerimizin anıları burada yaşatılıyor. Ayakkabılarını göstermiştik önceki yayında. Burada da yine onların kullanmış olduğu bazı eşyalar sergileniyor ve vatandaşlar buraya gelerek o eşyaları görüyorlar. Hemen duvarda ise 15 Temmuz 2016'da kaydedilen o fotolar burada yer alıyor. Fotoğraf kareleri burada yer alıyor. Gazi Meclis tarihinde ilk kez bombaların hedefi oldu. Meclisten bir kare ve yine tüm dünyanın duymuş olduğu, darbe girişimini duymuş olduğu nokta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve sabah saatlerinde asker üniforması giymiş olan darbecilerin buradaki teslim olma anları ve burada milli iradenin demokrasiye sahip çıkışı ve çelik irade yine buradaki görsellere yansımış durumda. Şöyle ilerleyelim. Hafıza 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ndeki eşyaları sizlerle paylaşalım. Ve burada görmüş olduğumuz şu eşyalara bir de beraber bakalım. Bakın burası da yine Gazi Abdullah Çay'a kurşun isabet etmiş bir anahtar burada yer alıyor. Yine burada bazı gazilerimizin ve şehitlerimizin buradaki eşyalarını görmek mümkün. Bizler sözü bu noktadan bir kez daha size bırakalım. Bizler 15 Temmuz 2016'yı anlatmaya devam ediyoruz. Ve özellikle irade bizim, zafer bizim diyenlerin buluştuğu noktalardan birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gelişmeleri gün boyunca an be an aktardık. Aktarmaya da devam edeceğiz.
6: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a. Ve şimdi yine 15 Temmuz gecesi çok önemli noktalardan birisine, Saraçhane'ye döneceğiz. TGRT Haber muhabiri Şebal İskender Saraçhane'den karşımızda.
10: Gülden Kalecik, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı destan yazılan bir başka önemli noktadayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'deyiz. Bu noktada FETÖ'cülerin hedefi kamu kurumlarını işgal edip darbeyi başarıyla sonuçlandırmakta. Hedefleri buydu. Ancak ellerinde silah, tanklarıyla gelseler bile yüreklerinde vatan sevgisi olan, ellerinde Türk bayrağı olan millet o hainlere geçit vermedi. Yusuf Öztürk işte size bayraklarla donatılmış Saraçhane'yi, İBB binasını gösteriyor. Bu nokta simge, çünkü neden? O gece 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çağrı yaptıktan sonra vatandaşlar ellerine sadece Türk bayraklarını alarak meydanlara akın etmişti. O meydanlardan birisi de Saraçhane'ydi. İBB binasının önüydü.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu.
13: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Kars, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-30, Ankara 17-31, İzmir 23-36, Bursa 18-33, Konya 19-31, Afyonkarahisar 15-30, Denizli 22-36, Antalya 26-37, Adana 26-35, Zonguldak 18-26, Samsun 19-28, Trabzon 22-25, Kayseri 14-31, Erzurum 12-27, Gaziantep 25-38, Diyarbakır 24-40, Şanlıurfa 29-41 derece.

0: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Aç Şemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. TAK otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü veriliyor. Şimdi reklamlar.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa yenmişti. Zaman-ı saadette Rekane adlı biri vardı ki müşrik olup kuvvetliydi ve iri. Kiminle güreşseydi yeniyordu muhakkak. Çıkmazdı bir güreşte asla yenik olarak. Bir gün koyunlarını güdüyorken sahrada sevgili peygambere rastladı o arada. Kibirle seslendi ki Resul'e ta uzaktan, "Sen mi ayırıyorsun halkı Lat ve Uzza'dan?" Resulullah az daha yaklaşıp sonra durdu ve büyük bir vakarla, "Evet, benim," buyurdu. O yine gururlanıp dedi ki, "Beni dinle. Gel öyleyse şurada güreşelim seninle. Ben yardım isteyeyim bizim Uzza ve Lat'tan, sen dahi yardım iste inandığın Allah'tan. Bakalım ki hangimiz hangimizi yenecek, hangimizin tanrısı ona yardım edecek." O server, "Peki," deyip Rekane'yi tuttu ve havaya kaldırarak anında vurdu yere. Şaşırmıştı Rekane, güçlükle kalktı yerden. Dedi ki, "Bu olmadı, güreşelim yeniden." O server, "Olur," deyip onu yine tutarak bir daha yere vurdu havaya kaldırarak. O şaşkın vaziyette baktı Resulullah'a. Dedi, "Bu da olmadı, güreşelim bir daha." Peygamber Efendimiz yine kabul buyurdu. Rekane'yi kaldırıp bir daha yere vurdu. Rekane perişandı. Dedi ki, "Ya Muhammed, mabudun yardım etti, sen galip geldin, evet. Lakin ne diyeceksin gidince şimdi halka?" Buyurdu, "Doğrusunu diyeceğim mutlaka." Dedi, "Mümkün olmaz mı hakikati demesen? Zira mahcup olurum yendiğini söylersen." O server buyurdu ki, "Ama ben peygamberim. Bende yalan söz olmaz. Ben hep doğru söylerim." Rekane çok şaşırıp dedi ki, "Ya Muhammed, peygamberlik gücünle beni sen yendin elbet. Sana ben şu sürümden vereyim 30 koyun. Bana galip gelmenin mükafatı bu olsun." "Koyunu ne yapayım?" buyurunca o server, "Peki ne istiyorsun?" diye sordu bu sefer. Buyurdu, "İman et ki her şeyden daha önce ebedi cehennemden kurtulasın böylece." Dedi ki, "Bunun için mucize göster bana." O server bir ağacı davet etti yanına. Ağaç emri dinleyip huzura geldi hemen. Resulullah'a doğru eğilerek hürmeten, fasih bir lisan ile dedi ki, "Ya Muhammed, sen Allah'ın kulu ve peygamberisin elbet." Rekane bunu görüp imana geldi hemen, kurtardı kendisini ebedi cehennemden.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar ölüleri dirilteni büyük bildiğinden Allah-u Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü kalpleri diriltmişler. Talebelerinin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri diriltmek yanında ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes, yani faydasız şeylerle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin dirilmesi ise sonsuz hayata, ebedi saadete kavuşturur. Zaten Allah-u Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allah-u Teala'ya davet etmeleri Hak Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığı iledir. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Allah-u Teala onlarla rahmet yağdırıyor. Onlar sebebiyle rızık gönderiyor. Onların sözleri devadır. Acıyarak bir bakışları şifadır. Allah-u Teala'nın lütufları, ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanlar kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz buyuruyor Muhammed Parisa rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazırır. Buyurun efendim, hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm efendim, hayırlı yayınlar.
3: Aleykümselam, teşekkür ederiz. Buyurun.
4: Hocam iki sualim olacaktı, hemen sorayım. Hocam cuma namazında hoca hutbeye çıkmadan önce müezzin efendiler ayet-i kerime okuyorlar ezandan önce. Bu bidat mıdır?
3: Peki efendim.
4: İkinci sualim de efendim dikkatimi çekti de hutbede hoca efendi şöyle söyledi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Bu 15 Temmuz dolayısıyla FETÖ'nün dedi en büyük zararı, fark edilmeyen en büyük zararı dini içeriden yıkmasıdır. Hocam ben hani kusura bakmayın biraz içerledim, sinirlendim. Yani
3: neyi yıkması? 15...
1: Dini içeriden.
4: Dini içeriden yıkmasıdır hocam. Yani FETÖ 30 yıldır varsa Diyanet İşleri Başkanlığı da bu ülkede İslamiyet'i temsil eden bir kurum. Hani bunların elleri armut mu topluyordu yoksa hocam bunlar FETÖ ile mücadele etti de biz mi fark etmedik?
3: Biz de fark etmedik. Peki efendim. Teşekkür ederiz.
4: Dilerim, sağ olun efendim.
1: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler Mustafa Hocam. Osman Hocam iyi günler. Ben şimdi özür sahibiyim. Bu kalın bağırsak kolostomi kullanıyorum. Gövdeden dışarı verildi. Ben özür sahibi olduğum için cemaatle namaz kılmak istiyorum. Bu ezan okunmadan bir iki dakika önce abdest alsam olur mu? Eğer olmazsa ezan başlayınca mı alsam olur ya da ezanın bitmesini mi bekleyeceğim? Birinci sorum bu. Bir de bu torbanın olduğu yapıştığı yer bir 15 santimetrelik çapta bir plastik vücutta yapıştırılır. Şimdi gusül abdesti alabilir miyim? Ha, torbayı çıkarıp komple şey yapıp su zarar vermiyor bu bölgeye. Yani yara hükmünde değil. Su zarar vermiyor. Hani onu çıkarmadan abdest alabilir mi? Çünkü bunu yapıştırmak etmek biraz külfetli bir iş. Hani haftada bir değiştiriyoruz ama oldu ki bir hafta önce bir gusül gerekti. Hani bu torbayı buradan sökmeden 15 santimetre çapındaki torbayı sökmeden gusül abdesti alabilir miyim? Sorular bunlar.
3: Belki efendim.
1: Teşekkürler, hayırlı günler, sağolunuz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, ilk dinleyicimizin cuma günü müezzinler dedi İmam Hüfte'ye çıkmadan önce ayet-i kerime okuyorlar. Efendim, kitaplarda açık net bir şekilde farz namazdan önce 3 ihlas okumak. Cuma günü İmam Hüfte'ye çıkarken veya çıkmadan önce ayet-i kerime ve ihlas okumak. Bunların hepsi bidat olduğu yazılı. Hanefi fıkıh kitaplarında bu açıkça yazılı. Peki efendim niye yapıyorlar? Ha, nefislerine uyuyorlar ki. Ya daha iyi olur, daha kötü olur. Daha iyi olmaz. Niye? Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadet emredilen emredildiği şekilde yapmaktır. Ve Peygamber Efendimiz ibadetleri benden gördüğünüz gibi veya benden işittiğiniz gibi yapın. Emir bu. Dolayısıyla kendi kafana göre yaparsan dini değiştirmiş olursun. Dini değiştirmiş olursun. Ama müezzinler böyle yapıyor, şeyler böyle yapıyor falan. İmamlar aynı şekilde buna ses çıkarmıyor, anlatmıyor. Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Dolayısıyla İmam Hatip okulunda bir İlahiyat fakültesinde din anlatılmıyor. Doğru din anlatılmıyor, doğru itikat anlatılmıyor. Hatta her biriniz müştehitsiniz. Kur'an'dan anladığınız şekilde anlatabilirsiniz şekilde. Hani direkt söylemese bile söyleyin, söyledikleri anlam bu. ilahiyat fakültelerinde hakeza Allah Teala korusun dinden soğutacak şekilde yok, din felsefesi, din görüşü bana göre böyle, bana göre böyle, bana göre ben Türk'ü çağırıyorlar ve netice itibariyle de zıvarına çıkartıyorlar. Bunların hepsi küllün bidat mıdır? Evet, bidattır. Bir de İmam Rabbani Kutsi Sözleri buyuruyorlar ki, ne buyuruyorlar? Mektubat kitabında bir hadis-i şerif naklediyor Mustafa Bey. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Ana! Hadis-i şerif ya bu. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Ya sen daha iyi olur dedin. Cehenneme gidiyorsun. Cehennemde bile itibar görmüyorsun. Cehennemdekilerin köpekleri oluyorsun. Ya niye? Bak şimdi adam mesela diyelim ki hiç hiçbir adam bilmem ne yapmış falan. Affa uğramamış, tövbe de etmemiş, cehenneme girmiş. Kendini ilgilendirir o. Başkasına zararı yok. Ama sen Allah-u Teala'nın diniyle oynuyorsun. Ve Allah-u Teala diyorsun ki, veyahut da onun gönderdiği peygamber aleyhissalatü vesselam diyorsun ki, siz bilememişsiniz, siz anlamamışsınız. Ben senden iyi biliyorum. Böyle yapmak daha iyidir. Kime söylüyorsun sen arkadaş bunu? Ve Allah-u Teala bunun cezasını vermez mi? Elbette ki verir. Senden iman alır, imansız gidersin. Efendim ben müezzindim, vaizdim. Ha, makamın, mevkin, ismin hiç önemli değil. Orada demezler ki, sen müftiydin, sen bilmem neydin falan. Sen Diyanet İşleri Başkanıydın falan. Hiç ona bakmazlar falan. Hatta kendisi de vefat ettiği bir arkadaşım birisi, insanın etiketi, kariyeri, bulunduğu makam ne olursa olsun ölür ölmez adı cenaze oluyor. Cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze defnedildi mi, cenaze namazı kılındı mı? Adı cenaze olup çıkıyor. Ya bir gün cenaze olacaksın. E peki bunun Allah kul... Ya Mustafa Bey, enteresan bir şey. Yani bir kimse makas değiştirdiyse, o yola girdiyse artık akıl yok onda. Aklı selim örtülüyor. Sadece nefsine tabi. Nefsine derse onu yapıyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Zaten ikinci sorusunu da dinleyicimiz onu ifade etti. Dedi işte hutbede en büyük zararı dini yıkmak oldu falan.
1: Dine içeriden zarar verdi.
3: Dine içeriden zarar verdi. Bu tespit doğru. Bu tespit doğru. Yani dinleyicimizin dediği gibi sen neredeydin arkadaş ya? Değil mi? Devletin sana vermiş olduğu aynı şekilde bütün imkanlar, bütün camiler sana bağlı. Vaizler sana bağlı. Müftülükler sana bağlı. Sen ne yaptın? Müdahale edebildin mi? Bunlar aynı şekilde bu yanlıştır diyebildin mi? Açıklama yapabildin mi? Yok.
1: Onların çağırdığı her yere koşa koşa gittin.
3: Onların çağırdığı her yere, toplantılara da koştun koştun gittin. İltifat da ettin. Ta dibine geldiler. Onların yazdığı kitaplarda aynı şekilde takriz yaptın. Bir Diyanet İşleri Başkanı vardı. Şimdi gene bazı televizyonlar çıkartıyorlar falan. Profesör hem de. FETÖ'yle işçiydi. Ve adam mesela hadis konusunda, hadis şerifleri, efendim işte biz hadisleri temizliyoruz. Yani Diyanet'in başına gelenler, bakıyorsun mezhepsiz tayfası çoğu. Geldiği zaman doğru bir iş yapmaz. Birisi gelir namaz vakitleriyle oynar gider. Vardı öyle bir yani. Birisi gelir işte uydurma hadis şerifleri temizleyeceğiz. Ya onda onu şey yapar. Ondan sonra ya oruç şöyle yapılır değil. Orucu bozacak şeyleri. Efendim yine orucu bozmaz. Aşı orucu bozmaz. Milletin orucunu bozuyor. Namaz vaktiyle oynuyor, namazı bozuyor. Suud'daki Vehhabiler hilali görme konusuyla oynuyor, milletin haccını bozuyor. Buradakiler de orucu bozuyor, namazı bozuyor. Bir arkadaşım sen kalkmışsın demişsin ki FETÖ demiş dini içeriden yıkıyordu. Sen ne yapıyorsun peki? Devletin kurumunun gitmişsin, oturmuşsun oraya, sırtında devlete dayamışsın. Ondan sonra kendi kafana göre, nefsine göre basıyorsun aynı şekilde şeyi. Bunun vebali olmayacak mı? Vatandaş da yavaş yavaş uyanıyor. Bu böyle diyordu da bu neredeydi? Tabii bu neredeydi? Sen neredeydin? Ve Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını, Diyanet personeli, imamı, müezzini, vaizi, imam hatiplisi, Kur'an kursusu, şeyh geçinenleri, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadığı müddetçe başındaki sarığı sakalı veyahut da şeyhlik cübbesi onu kurtarmaz. İmansız gitmesine mani olmaz. Televizyon aynı şekilde gezip Emevi namazı diyerek aynı şekilde beş vakit namazı aynı şekilde böyle saldıranların sonunu gördük. Öcüye döndüler, sonra da geberdiler gittiler. Bunlar ilahiyatçıydı, ilahiyat profesörüydü. Dolayısıyla etiket adamı kurtarmaz. ne kurtarır? Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdikleri. Şimdi biraz önce sen Allah Hanuf Huti Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Ha, buyuruyor ki bu büyükler, yani İmam Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Şah Mahşimet Fatih Buhari Hazretleri, Allah Teala bunlar vasıtasıyla rahmet gönderir, bunlar vasıtasıyla rızık gönderir. Bunların bulunduğu yere rahmeti ilahi iner, onları tanıyanlar hidayete erer. Çünkü bunlar efendim işte suyun üstünde yürüyüverdi, kalpte geçenleri biliverdi, bunu dönüp bakmazlar, itibar da etmezler. Ya ölü kalpleri diriltmek için uğraşırlar, ölü kalpleri. Bunun için de biz ısrarla senelerdir diyoruz ki tam ilmi saadeti ebedi kitabı mutlak okunmalı, her evde bulunmalı. Bunu okumayan, bununla şey yapmayan, işte önünde FETÖ var. Bunları CIA satın aldı, Mossad satın aldı. Ya Ehl-i Sünnet itikadında olan bir kimse imanını satmaz Mustafa Bey?
6: Vatanını da satmaz.
3: Vatanını da satmaz. Devletine de ihanet etmez. Ehl-i Sünnet itikadına olan. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bulunduğun yerde oranın kurallarına, kanunlarına uy, suç işleme, devlete isyan etme, Allah-u Teala'nın emirlerine uy, yasaklarından sakın, günah işleme. Ehl-i Sünnet alimleri bunu bildiriyor. Biz de senelerdir bunu bildiriyoruz. Bunları bildiriyoruz. Hani bazıları efendim siz diyanet işe atıyorsunuz. Biz diyaneti falan çattığımız yok. Devletin kurumuna gelip oturuyor veyahut da devleti aynı şekilde. Vatandaş cami yapıyor, diyanet geliyor onu sahipleri, devletin oluyor. Oraya gelen imatif mezunu, memur, devletin memuru, aha o camiyi yapanlara tavır koyuyor. Ya sen kimsin be arkadaşım ya? Devlet kaç tane cami yaptı bugüne kadar? Osmanlı Selçuklu yapıyordu. Ama TC döneminde istisna, tek tük parmakla gösteriliyor değil mi? Evet. Tek tük. Dolayısıyla yani dinleyicimize ben %100 katılıyorum. Yani vatandaşlar da bu karşı gelmek değil. Karşı gelmek değil. Bu tip insanlar yani din gayreti olmadığı için tamam böyle yüklenince korkarlar. Niye? Hain korkak olur. Hain korkak olur. Aa biz koltuğumuzdan olacağız, şey yapacağız. Tabii öyle olması lazım falan demeye başlayıveriyorlar böyle. Şey de öyle değil mi? Adam mesela kumarbaz, sahtekar, dolandırıcı hepsini tokatlamış. Biz bilemedik falan. Sen neredeydin be arkadaş? Kendine aydın diyordun, bilmem ne diyordun falan. Aynı
1: her şeyi biliyordun.
3: Her şeyi biliyordun. Devlete tavır koyuyordun. Aa işte devlet yapamıyor, işte bu yapıyordu. Bizim ahbaplar yapıyordu falan. Ne oldu şimdi? Ama olan bir şey var. Demek ki oraya para verenlerin paraları da aynı şekilde helal yoldan gelmiyor.
1: Değil mi? Bir de böyle bir şey var ya.
3: Çünkü
1: kumara gitti.
3: Çünkü Mustafa Bey helalden gelen, helalden kazanılan para harama gitmez. Ben bunu ilk defa mesela kitaplarla okuyordum da anlayamıyordum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinden aynı şekilde bir hadise oluyor. Orada buyuruyorlar, naklen işittim. Bir arkadaş vardı. Yani kitap hizmetlerinde falan böyle deli divane her tarafa çarpıyorlardı falan. Bir gün böyle kitap satışlarına gittiklerinde onun bir tanıdığı bir fabrika, bir atölye var, oraya gidiyor. Üç kardeşler bunlara kitabı almıyorlar. En sonunda diyor ki varlıklı yani fabrikalar var. Diyor ki hediye edelim, hediye de kabul etmiyorlar. Bu da üzülmüş. Hani tanıdığı bilirler ya. İşte hani dağıttıkları kitapları sattı rapor için, o zaman durum müsait olduğu için Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh doğrudan doğruya raporunu kendileri götürüyordu. Hüseyin Hilmi Efendi bakmış bunun böyle düşünceli ve üzgün halini görünce, çünkü bu büyükler şeffaf bir kabın içerisindeki olanı gördükleri gibi kalptekini de görüyorlar. Soruyorlar, diyorlar sizi üzen bir şey mi oldu? O da diyor ki efendim böyle hani tanışıyordu kendileriyle falan, böyle yaptık yani satın almadılar. Hediye edelim dedik, onu da kabul etmediler. O zaman buyurmuşlar. Kardeşim buyurmuşlar. Niye üzülüyorsunuz? Bu kitapları verecek paralar yokmuş. Ona.
6: Zenginlermiş ama.
3: Zenginler ama bu kitaplara verecek paraları yok. Dolayısıyla haramdan gelen para hayır işlerine gitmez. Ve nesebi de bozuk olan, haram yiyen bir kimseye, Allah-u Teala inkar eden bir kimseye de, o da çok enteresan, Allah-u Teala hayırlı iş nasip etmez. Hayırlı iş nasip etmez. Aa ben getirin fakirlere götüreceğim. Önce işte depremzedelere götüreceğim falan, aldı götürdü, kumar oynadı. Çünkü adam zaten bozuk. Ona para verenlerin de aynı şekilde niyetleri bozuk. Yani yardım etmek değil. Dedi kumarbazı aynı şekilde kaptırdılar. Biz bilemedik, bizi dolandı. Yok ya, bilemedin, dolandı. Sen kendin de sahtekarsın. Dolayısıyla senelerce Müslümanlara geri kapalı, çağ dışı diyenlerin hepsinin ne mal olduğu son zamanlarda ortaya çıktı. Hepsi geri kapalı, hırsız, eşkıya, dolandırıcı, sahtekar, zani, içkici. Acayip bir şey yani çıktı karşımıza. Ya bu sıfatların hepsi aynı şekilde işte Afrika'daki, Kuzey Amerika'daki aynı şekilde o Ekvator bölgesinde yaşayan yarı çıplak insanlar da aynı var. Aynısı. Ha sen kumaşı düzgün şey yapmışsın, giyinişin de onlara benziyor, düşünüşün de onlara benziyor. Hatta onların gene bir ölçüleri var. O kabilelerin gene bir ölçüleri var. Her kabilede yaşayan o ölçüye uyuyor. Bunlarda ölçü de yok. Hani bak yine bir şey oldu. Oxfox diyor. Yok oldu diyor. Gitti yok. Yok. Oxfox diyor. Böyle öyle bir tabir kullanırlardı. Duydun muydun onu? Kayboldu gitti falan. Kayboldu gitti. Bunlarda merhamet olmaz. Bunlarda şefkat olmaz. Bunlarda yetimlere merhamet etmek, onlara yardım etmek. Niye olmaz? Ya İslam alimi, Ehl-i Sünnet alimi açık. İman var. O kalpte merhamet var, şefkat var. İman yok. Merhamet de yok, şefkat de yok. Efendim kul hakkı yok, öyle bir şey onlarda. Efendim ben hayır cemiyeti kurdum işte yardım edeceğim falan. Hikaye. Ya bu kadar televizyonlarda bağırıyor. Hayvanları korumak lazım, hayvanları korumak lazım. İşte köpekleri mama derneği kuruyor falan. Bir bakıyorsun kızına binalar yapıyor, arabalar oluyor falan. Köpekler ölürse ölsün mühim değil. Adamın derdi köpek değil. Yani söylediklerin hepsi yalan. Hepsi yalan, hepsi sahtekar. Allah-u Teala acele etmiyor. Bazı hadiselerin vuku bulmasını ve insanların gözüyle böyle görmesini hakikaten arzu ediyorum. Çünkü insanların gözlerini görmesi gerekiyor. Gözlerini. Adama anlatıyorsun, bu sahtekardır, bu dinsizdir. Bu sana ihanet eder, haindir bu, satılır. CIA'nin, Mossad'ın aynı şekilde ajanı olur falan. Bu din değildir falan. Ya. Ve ben aynı şekilde kitaplarda okurken bu sadece bu asra mahsus değil ki Mustafa Bey ya. Önceki zaman dilimlerinde bile adam şeyh postunda ama kitapsız kafir. İnsanlar cahil kalınca onun için de saatte bir dediği var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi yazmışlar. Nerede İslamiyet, nerede ilim var orada İslamiyet var. Bunların hepsi küllüm cahil. Yani İslamiyet'ten uzaklaşanlara hatta bir araştırma yapılmış. Hristiyanlar dinlerini öğrendikçe Hristiyanlıktan uzaklaşırlarmış. Müslümanlar da dinlerini öğrenmediği zaman dinden uzaklaşırlarmış. Aradaki ölçü bu. Onun için biz ısrarla diyoruz ki Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı bu kitaplar. Tam İbn-i Ali İslam Ali Hakkı İktibat, Kıyamet Ahiret. Bunlar mutlaka okunması, insanlara ulaştırılması, okunması, temin edilmesi lazım. Yoksa imanı kurtarmaz bu insanlar.
7: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, nefs namaza düşmandır. Namaz vakti girince hemen namazı kılmalı, başka şeylerle uğraşmamalı. Çünkü namaza mani olan işte hayır yoktur. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini kurtarır. Terk edense dinini yıkmış olur. Ehl-i Sünnet alimleri en büyük günah namaz kılmamaktır buyuruyorlar. Allah-u Teala nefse düşmandır. Nefs de namaza düşmandır. Namaz kılanın nefsi feryat eder. Nefsi namaz kılma diye ısrar eder. Bıraktıramazsa bu sefer bozdurmaya uğraşır. Rekatları şaşırtır. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secdede olduğu zamandır hadisi şerifi gösteriyor ki, namazdayken insan Allah-u Teala'ya yakın olduğu gibi, secdede ise daha yakın oluyor. Buradaki yakınlık, Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmak demektir. Büyük zatlar, cephede kırılan namazın sevabı, Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Münevvere'de kırılan namazdan daha sevaptır. Dinimize hizmet edenlerin kıldığı namaz, cephede kırılan namazdır buyuruyorlar. İnsan namazı tek başına kılarsa 1, evde cemaatle kılarsa 27, camide cemaatle kılarsa 50, büyük camide kılarsa 500, Mescid-i Aksa'da kılarsa 5000, Mescid-i Nebevi'de kılarsa 50.000 ve Mescid-i Haram'da kılarsa 100.000 misli sevap kazanır ama cephede kılarsa 700.000 misli sevap kazanır. Cephe sadece savaş yeri değildir. Dinimize hizmet edilen her yer cephedir. Bu cephe zaruretsiz terk edilemez. Farzların yanında nafileler deniz yanında damla kadar bile değildir. Her an cephede olduğunun şuuruyla hizmet edenlerin ecri elbette daha çok olur. Çocuklarımızı yanımızdan ayırmamalı. Onların hem abisi hem babası olmalı. Onları iyi yerlere götürmeli. Namazın önemini onlara anlatmalı. Çünkü evladın yaptığı her şey ana babaya misliyle yazılır. İyilik yapıyorsa iyilik, kötülük yapıyorsa kötülük yazılır. Çocukların kalplerini dünya işleriyle karartmamalı, oyuna fazla vakit ayırmamalı, onlara büyük zatların sevgisini vermeli, ilmihal bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğretmeli. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim okutan ana babaya çok sevap yazılır. Çocuk daha elif harfini okuduğu zaman babasına oğlun bugün Kur'an-ı Kerim'den bir harf öğrendi diye berat götürülür. Babası Kabe'yi ziyaret sevabı alır. Vefat etmişse cennete gider. Müslüman için her gün bir iyi bir de kötü haber vardır. Kötü haber ömrümüzden bir gün daha eksilmesidir. Geçen zaman bir daha geri gelmez. İyi haber de her gün bir günlük daha fazla ibadet edilmiş ve namaz kılınmış olmasıdır. İki arkadaştan biri şehit olur. Diğeri de 6 sene sonra vefat eder. Fakat şehit olandan daha büyük nimetlere kavuşur. Melekler merak edip hikmetini sorarlar. Allahü Teala da daha sonra vefat edenin 6 yıl daha fazla namaz kıldığını ve 6 defa Ramazan ayında oruç tuttuğunu bildirir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, dünyanın bir saati kıyametin 1000 senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, makbul bir amel işlenebilir ama o 1000 senede bir şey yapılamaz buyurdu. Burada defter açıktır. Bir defa Allah demekle terazi değişebilir. Orada 1000 defa dense de hiçbir şey fark etmez çünkü defter kapanmıştır. 5 vakit namaz kılan çok şanslıdır. Allahü Teala'nın her çeşit kusurumuza rağmen bizi huzuruna kabul etmesi, bizi sevdiğine alamettir. Namaz günahları temizleyen bir su gibidir. Günahlarından dolayı tövbe etmek her Müslümana farzdır. Tövbeyi geciktirmek caiz değildir. O günahı işlemekten daha büyük günahtır. Tövbe etmek herkese farzdır. Allahü Teala'ya şükretmek, onu anmak, ondan korkmak da farzdır. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları her an gelmektedir. Mesela kısa bir müddet için nefes alıp verme nimetini insanlardan almış olsaydı hepsi ölürdü. Öyleyse nimete kavuşan kimseye o nimeti verenden gafil ve habersiz olması, ondan başkasıyla meşgul olması asla yakışmaz. Bunun için de pişman olmalı.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önceki sohbette, son bölümde yani Allah-u Teala merhametli, Peygamber Efendimiz merhametli, onun varisleri de merhametli. Güzel güzel anlatmışlar işte, hani bizim naklettiğimiz şey. Bir mümin diyor, hani iki namaz arasında hep namazı düşündüğü için, sabah namazını düşünerek yattığı için falan. Şöyle kendimi bir yokladım, öyle bir şey yok. Ne güzel anlatmışlar.
1: Evet.
0: Aslında emri marfi, öyle olun yani.
1: Hayır. Cenab-ı Hak inşallah böyle uymamızı nasip eder. Şimdi hani demin dinleyicimizin ifadesiyle, yani bunlar o zaman neredeydi falan da, yani geniş mevzu aslında, bizim de zihnimizi meşgul ediyor bu. Şimdi Mustafa abi, devlet vergi veriyor. Devlet camiler yapıyor. Millet camiler yapıyor. Millet vergi veriyor. Diyanetteki oturanlar, Diyanete bağlı olan camiler, Kur'an kursları, biz devletten maaş alıyoruz. Aslında millet veriyor. İyi de arkadaş, sen orada oturuyorsun, milletin parasıyla milletin dinini değiştirmeye çalışıyorsun değil mi? Mesela devlet kendi imkanlarıyla FETÖ'yle, ona benzer SİHA, Mossad bağlantılı olanlarla mücadele ediyor. Sen de devlet kurumusun. Niye mücadele etmiyorsun?
0: Niye temizlik yapmadın zamanında?
1: Hem yapmadı, hem de hala orası aynı şekilde, yani tam temiz değil. Önce kendin aynı şekilde doğru yolu oraya yerleştireceksin. Onu sonra anlatacaksın bunu. Yani personeline anlatacaksın. Yetiştirilen yerlere şey yapacaksın. Arkanda devlet gücü var. Ya bakıyorsun ya, ondan sonra da hutbede işte efendim devleti yıkacak. Vatandaş da soruyor ondan sonra. Onlar devleti, dini yıkacak. Dini yıkarken sen neredeydin? Sen ne iş yaptın? Yani bugüne kadar 10 sene geçti. Ben bakıyorum aynı şekilde. Yani onların dini tahrip ettiği noktalarda Diyanet'te hiçbir ses seda çıkmadı. Hani bir onların bir Peygamber Efendimiz işte yok bir kaba bir film falan uydurdular diye öyle bir cevap daha fare doğurdu. İşte FETÖ'yle mücadele. FETÖ'yle mücadelenin başına getirdiğin adam aynı şekilde FETÖ'cü. Yani FETÖ'cü deniyor şimdi de CIA'nın adamı. Uşak yani. Onu getiriyorsun. Hatta şeyde bir şey anlat. Yazılmıştı da İran'da işte Mossad ajanlarını İran'ın içinden temizlemek için bir şey kurmuşlar. Ne diyelim ona?
0: Birim.
1: Birim kurmuşlar. Birimin başındaki Mossad ajanı. Birimin.
0: Yani istihbarat teşkilatının başındaki başka bir
1: ülkenin adamı.
0: Adam.
1: Babam rahmetli bir şey anlatırdı da. Sık sık anlatırdı. Aslında o kerili ve dimnede falan var. Hayvanları konuşturuyorlar. Şimdi bir tilki bir köye girmiş. Bir kasabaya girmiş. Ora bura falan bir şey bulamamış. Bir boyacı dükkanına girmiş. Oralar buralar kurcalarken işte içinde boya bulunan kutular falan devrilmiş. Bunun üstüne başına rengarenk olmuş. Bir şey bulamayınca boyacının da bir alacak defteri varmış. Onu da ağzına kıstırmış, almış gitmiş.
0: Bir şeyi çalayım demiş.
1: Tabii dağa gidince bütün tilkiler de bakmışlar. Rengarenk falan filan. Ağzından demişler ya hayırdır. Yeni bir gün dar geldi. Demiş bana ferman verdi. Bir de demiş bana hilkat giydirdi. Veyahut da ne denir ona?
0: Kürk giydirdi.
1: Bundan sonra demiş bütün kümesler tilkilere serbest. Yapma ya. İşte demiş ferman. İşte kürk. Tilkiler bir şey yapıyor. Kimi kuyruğunu kaybediyor, kimi kulağını kaybediyor, yaralı bereli geliyorlar. Ya arkadaş diyor, yani sen böyle dediydin ama bak diyor halimizi görüyorsun. Ferman burada ama demiş okuyan kim, dinleyen kim? Bunu sık sık anlatırdı rahmetli babam. Ferman burada ama yani Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları meydanda. Kendinde bir şey yok. Bu bilgi yok. Efendim Kur'an'da deniyor ki falan. Kur'an-ı Kerim'i senin anladığını ben niye itibar edeyim ki? İmam Azim Bani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii Rahmetullahi Aleyhim Ecmain varken, Abdülkadir Geylani Hazretleri varken, İmam Rabbani Hazretleri varken, Mevlana Bağdadi Hazretleri varken, bunlarca yüz binlerce Ehl-i Sünnet alim varken ben senin aynı şekilde anladığını niye itibar edeyim ki? Adam kalkıyor, beğenmediği şey bu hadis diye hadis olamaz falan diyor. Orada geçen sözleri diye böyle alamaz falan, yorum yapıyor falan. Niye? Devlete dayanmış, o

0: Orada bir de aynı şekilde profesörlük almış falan. O profesörlüğe dayanarak kendi görüşünü söylüyor. Adamın niyeti dini bozmak. Yani de genelde böyle çok aynı şekilde dini bozmak için geldiler. Sen kendin dini bozuyorsun. Şimdi kalkıyorsun diyorsun ki onlar dini yıkıyorlar. Dini yıkmaktalar. Böyle mücadele olmaz. Bir kere önce onları aynı şekilde temizlemek gerekir. Yani o temizlik Diyaneti de olması lazım. Diyaneti temizlenmedi. Biz duymadık. Mezhepsizi, Vehhabisi, ya bu mezhepsiz olan kimse rahat uşak olur. Vehhabisi rahat uşak olur. Suud buna 3-5 kuruş para verdi mi gider. Mezhepsizse İran aynı şekilde Şiiler para verir. Oldular nitekim. Bir tane profesörün birisi, hatta televizyonu geberdi gitti de, televizyonu bile vardı falan. Bakıyorum abi de aynı şekilde Şiilerin Türk sinçi arıyordu. Dolayısıyla bunlarda ehl-i sünnet itikadı yok. Dolayısıyla iman da gitmiş. İman da gittiği için kim çok para veriyorsa onun da olmuş alıyor. Zaten öbür tarafta, dinsiz tarafta onlar zaten para için bakıyor. Bir sürü böyle affedersin şey var. Bizim oralarda enik derlerdi. Köpek yavrularda enik. Böyle bakıyor. Kim mama verdiyse
1: onun peşine gider.
0: Onun peşinde o havla deyince avlar. Öyle çok. Dolayısıyla ama ehl-i sünnet itikadını, yani ehl-i sünnet alimlerini kitaplar sen esas alırsan, millete bunu anlatırsan, bu şekilde kadro yetiştirirsen, o kadrodaki olan bir kimse bir dakika der ya, bu adam ne anlatıyor, benden ne istiyor, vatanına ihanet et diyor, bu vatan da aynı şekilde diyor öldür. Nitekim bizim ona PKK da yetiştiriyor, önce ananı babanı öldürmen lazım diyor. Yani sen şey olman için yarın bir gün o da aynı şekilde aynı durum söz konusu olacak. Allah Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Bunun için de Kurtuluş Ehl-i Sünnet Alimlerin kitaplarında biz yıllardır yani Hüseyin Hilmi Efendi yarım asırdan fazla bu kitapları hazırlamışlar. Bize düşen de bu kitapları okumak ve yaymak. Okumak ve yaymak. Allah Teala hepimizi soracak. Hani sen bir zamanda bir sormuştun. Yani 20 küsur senedir burada anlatıyorsun. Bıkmadım. İlk günkü gibi o heyecan mevcut. Niye? Ehl-i sünnet alimlerin ve bu büyüklerin kitaplarını okuyan kimse de o heyecan bitmez. Hatta Emel abiler anlatmışlardı bir seferinde. Bir gün gittim dedim mübarekleri dedi. Yani dedi böyle dedi. Yani elleri bile titriyordu yaza. Efendimmiş hani yorgunsunuz biraz. Yok karışmamışlar. Ben yorgun değilim. Çünkü kalbim çok rahat. Kalp rahat olunca bütün organlar da rahat olur kardeşim buyurmuşlar. Bütün organlar. Peki piyasada bakıyorsun dini terk edenler. Kafalarında kalplerinde çıfır çarşısı. Dinlenebilmek için alkolü çekiyor.
1: Uyuşturucu
0: kullanıyor. Yatıyor. Sabah kalkıyor. Alkolün uyuşturucunun tesiri kalkınca o dertler gene duruyor. Gitmedi ki. Orada duruyor. Bu tedavi değil. Geçici olarak pansuman yapıyor oraya. Allah Teala hidayet nasip etsin. Vaziyet böyle olduğu halde biz vazgeçecek miyiz? Allah Teala bu imkanları verdiği müddetçe hayır. Biz Allah Teala'nın kuluyuz. Allah Teala'nın kullarının kulu değil. Bize bunu Ehl-i Sünnet alimleri öğretti. Ama Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyan bir kimse, hani zaman zaman da diyorlar efendim işte falan peşmeken, biz isimler üzerinde durmuyoruz. Bir zamanlar bir zındığı anlatıyorduk burada. Babam hayattaydı rahmetli. Oğlum dedi işte dedi. Sen dedi işte dedi falana zındık diyormuşsun. Yok dedim baba. Biz zındık falan demiyoruz. İsim vermek zaten dedim yasak. Adam kanunen gelir radyoda konuşur. Dedim kanuni hakkı biz kimseye vermiyoruz. Biz tarif ediyoruz sadece. Zındık buna denir. Dedi insanlar böyle söylüyor. Ha dedim bizim tarifimizi alıyor. Bakıyor adama. Ya bu adam bu elbise buna uyuyor. Giydiriyor. Hakikaten zındık bu diyor. Tamam. Ama bunlar kitap okumuş olsa o kendileri tanıyacak. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh faydalı bilgiler kitabını okuyan bir kimse o şablonu yakalar ve ondan sonra da rahat rahat hareket eder. Allah Teala hepimize hidayet nasip etsin.
1: Müslümanların da buna sahip çıkması lazım.
0: Evet. Yoksa ahirette hesabı var bunun.
1: Hepimize yazık olur sonra. Allah Teala elimizden alır. Tabii. Dımdızlak kalırız ortada.
0: İşte Suriye'de işte mezhepsi de şey yaptılar. Adamlar vatandan bile oldular. Kasten aynı şekilde kaldılar. Efendim son dinleyicimiz özür sahibiyim dedi. Ne zaman abdest alayım? Şimdi Mustafa Bey bu dinleyicimiz Allah Teala hayırlı hal aile şifalar ihsan etsin. Çünkü böyle olanlar çok gördüm. Yan tarafa veriyorlar bir torba taşıyorlar falan. Hatta ben Gönen'de görmüştüm. İki tane torba vardı. Birisi gaita, birisi idrar. Mesela kahveye falan gittiği zaman o kadar rahat bir insandı ya. Gurul gurul gurul akıyordu böyle şey yapıyordu falan.
1: Karnındaki gurultu orada oluyordu.
0: Orada oluyordu. Orada oluyordu falan. Şimdi Hanefi mezhebinde bu özür sahibi. Vakit girince abdest alması lazım. Ama öğleden önce abdest almaya izin var. Çünkü öğleden önce bir vakit çıkmıyor. Çıkmadığı için de abdest alabiliyor. O abdesti de öyle yıkılabiliyor. Artık özür sahibi olduğu için o akıntılar veyahut da gelen gaita bunun abdestini bozmuyor. İkindi vakti girene kadar. İkindi girince tekrar abdest alması lazım. Akşam vakti girene kadar. Akşam yani her beş vakitte ama abdest alması lazım. Peki bunun bir çıkış yolu veyahut da şeyi var mı? İmam Malik Hazretleri buna semavi özür diyor. Bu abdesti bozmaz buyuruyor. Gusülü abdest ve namazda bu Maliki mezhebini taklit ederse bir abdestle birkaç namazı kılabilir. Başka abdesti bozan bir hal olmadığı müddetçe. Yani bu fıkıh kitaplarında dört mezhebin bildirmiş olduğu o özrün dışında İmam Malik Hazretleri ayrı iştihattır bu. Bu semavi özür diyor. Yani kendi elinde değil. Onun için yerlenme, idrar kaçırma abdesti bozmaz buyuruyor. Ve ikinci kavline göre de necaset namaza mani değil. Mesela Hanefi mezhebinde veya Şafii mezhebinde bu torbayı değiştirmesi gerekir. Necaset var çünkü.
1: Vücuduna yapışık.
0: Vücuduna yapışık. Bu şekilde namaz kılamaz. Ama Maliki mezhebinde mani değil. Mani değil. İkinci sorusu da gusül abdest alırken bu torbayı çıkarmam, değiştirmem dedi, anlattı. Çünkü kitaplarda haraç kelimesi geçiyor, zaruret kelimesi geçiyor fıkıh kitaplarında. Haraç, bunu açıklamışlar. Meşakkat, sıkıntı. Yani dedi, onu da çıkarmak, şey yapmak çok zor. Gusül abdestinde de eğer gusül abdeste Maliki mezhebini taklit ederse, namazlarında da Maliki taklit eder. O zaman bu hal onun aynı şekilde tekrar abdest almasını gerektirmez. Gusülde de torbayı çıkarması gerekmez. Sadece torbanın dışındaki yerleri yıkar. Onun üstünde ıslak elle mesheder geçer. Böylece gusülde sayılır.
1: Bir de ezanımı bekleyeyim falan, ezan başlayınca mı şey yapayım dedi, abdest alayım dedi. Orada vakite bakması lazım.
0: Vakite bakması lazım. Yani. Vakit gelince Hanefi mezhebine göre. Evet.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin geldiği noktanın ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dün 1000'e yakın öğretmenimizin göreve başlamasıyla alakalı bir konferanstaydık. Ben aynı zamanda 15 Temmuz Derneği'nde Şehit ve Gazi Komisyon Başkanlığı yapıyorum. O kadar duygulandım ki orada konuşmamı yaparken şunu söyledim. Evet, hepiniz pırlanta gibi insanlarsınız. Emeğinizin hakkıyla öğretmenliği kazandınız ve görev yerlerinize dağılacaksınız. Eğer 15 Temmuz olmamış olsaydı belki de burada biz bu hainlere konferans veriyor olacaktık.
4: Bir müsaadenizle hemen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Tabii. dönelim, Gazi Meclisi'mize. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş şu dakikalarda konuşmasını gerçekleştiriyor.
5: Dışında 15 Temmuz günü kaybettiğimiz aziz şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyorum. Açılışta Kur'an-ı Kerim okurken hocamızın da okuduğu ayet-i kerimelerde ifade edildiği gibi Cenab-ı Allah şehitlerimizin durumunu bize şöyle bildiriyor. Onlara sakın ha ölüler demeyiniz. Onlar Rableri katlarında sınırsız nimetlerle rızıklandırılırlar, nimetlere muhatap olurlar. Onlar diridirler. Şehitlerimizin ruhaniyetinin aramızda olduğu bilinciyle bu 10. yıl anmasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. O gece aslında Türk tarihinin en önemli gecelerinden birisiydi. Bir tarafta ihanetin, bir tarafta cesaretin yer aldığı, bir tarafta kahramanlığın fevkalade yüksek derecede ortaya konulduğu, diğer tarafta da herhalde bu toprakların tarihi boyunca gördüğü en büyük hainliğin sergilendiği bir geceydi. O gece tankların önüne çıkarak çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışanlarla, o gece milletin kendilerine verdiği silahların arkasına sığınanlar arasında bir mücadele oldu. O gece inançları, değerleri ve vatanına sahip çıkmak için tereddütsüz canından feda edenlerle emperyalistlerin kuklası, uşakları, piyonları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. O gecenin her bir dakikası fevkalade önemli hatıralarla doludur. Ama sonuç itibariyle o gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. 15 Temmuz'un en büyük kazanımlarından birisi buydu. 15 Temmuz'un ortaya çıkmasında, bu kahramanlık destanının yazılmasında da hiç şüphesiz çok fazla şey söylenebilir ama müsaadenizle 5 önemli gücün altını çizmek isterim. Bu 5 güç bir araya geldiği için böylesine büyük bir destansı mücadele ortaya çıktı. Her şeyden evvel birinci önemli gücümüz siyasi liderliğin gücüydü. Sayın Cumhurbaşkanımız darbenin en zor, en karanlık saatlerinde az evvel de izlediğimiz gibi milletimizi bir televizyon kanalına bağlanarak "Ben buradayım, siz de sokaklara çıkın, direnin ve bu adamlara haddini bildirin" mesajını vermesiyle birlikte milyonlar sokaklara döküldü. O akşam belki sadece Türkiye tarihi için değil, dünya demokrasi tarihi içinde siyasi liderlikle halkın arasında kurulabilecek sıcak mesajların hangi önemli sonuçları doğurabileceği çok net bir şekilde ortaya koydu. Ben bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımızla kendi huzurunda milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum. O sadece bir telefon görüşmesi değil, zalimlerin, hainlerin ayarını bozan, milleti cesaretlendiren önemli bir mesajdı. Vaktinizi almamak için kısa geçiyorum. Hiç şüphesiz o gecenin ikinci büyük gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o dönemki başkanı olan İsmail Kahraman Bey, tereddütsüz bir şekilde meclisi toplantıya çağırarak, meclisteki bütün siyasi partilerin bu çağrıya uymasıyla birlikte büyük bir demokratik direniş de ortaya konulmuş oldu. Çok sayıda milletvekili arkadaşımız ulaşabildikleri yerden hızla meclise gelerek meclisin oturumunu başlattılar ve meclis oturumdayken hainler bombaları atmak mecburiyetinde kaldılar. Ama meclisin toplanmış olması, kot pantolonlarıyla, spor kıyafetleriyle milletvekillerimizin demokrasiye sahip olması, inanın ki hem bu adamların, bu maşaların hem de efendilerinin ayarını bozdu. Milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu. Üçüncü büyük gücümüz, artık millet yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlarken camilerin minarelerinden yükselen sela sesleriydi. Sela seslerinin o diriltici nefesiyle birlikte milletimiz yeniden o çok sağlam köklerini hatırladı, imanını tazeledi. Tabir caizse bir tecdidi imanla sokaklara çıkarak ya Allah bismillah diyerek bu hainlerin karşısına dikildi. Minarelerden yükselen sadece sela sesleri değildi. Minarelerden yükselen bu milletin maneviyatının verdiği komutlar, bu milletin güçlü imanının ortaya koymuş olduğu büyük cesaret örneğiydi. Dördüncü büyük gücümüz ise hiç şüphesiz bütün bu süreç içerisinde tereddütsüz ailesini, çoluğunu, çocuğunu bir tarafa bırakarak, hiç tereddüt etmeden ölümü göze alarak sokağa çıkan milletimizin gücüydü, kalabalıkların gücüydü. Milletimiz aslında bu sokağa çıkmasıyla birlikte sadece bir kalabalık olmadığını, millet olma bilincini yeniden sahiplendiğini de ortaya koydu ve Allah'ın izniyle bu hadsizlere haddini en güçlü şekilde bildirmiş oldu. O gecenin ihmal edilmemesi gereken bir diğer gücünün de medya olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen tamamına yakını, kahir ekseriyeti Türk medyasının o gece bu sınavdan olumlu bir şekilde sınavı verdi. Neredeyse tamamına yakını darbenin karşısında durdu ve elindeki imkanları kullanarak birçok devlet yetkilisinin televizyon kanallarına bağlanmasını temin ederek milletin moralini artırmaya vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, 10. yılda daha serin kanlı bir değerlendirme yapmak durumundayız. Acımızı diri tutacağız. Öfkemizi asla dindirmeyeceğiz. Ama ülkemizi hiçbir zamanda böylesine yanlış yollara sapılmasını müsaade etmeyecek dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Herhalde çok sayıda çıkardığımız dersin en başında gelen, devletin herhangi bir grup, herhangi bir zümrenin nüfuz alanı olmadığı, olmaması gerektiği gerçeğidir. Devlet kimsenin babasının malı değildir. Devlet 86 milyonun hepimizin ortak şemsiyesi, hepimizin manevi gücü, hepimizin sığınağıdır. Bu çerçevede Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında çoğu zaman şahit olduğumuz darbe teşebbüslerinde de gördüğümüz gibi devlet şu ya da bu güruhun ele geçireceği bir yer değildir. Devlet millete Allah rızası için milletin verdiği oylarla hizmet edilecek bir makamdır. Hiç şüphesiz aldığımız derslerden birisi de milletimizin aydınlık geleceğinin açıklık, şeffaflık, kurumlara bağlı sistem anlayışı ve güçlü kurumların varlığından geçtiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu FETÖ'cü hainlerin nasıl zayıflattığını Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu hainlerden temizlendikten sonra çok daha iyi şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla kurumların gücü şeffaflık, açıklık ve kurala bağlı bir sistem anlayışından geçmektedir. Yine aynı şekilde güçlü devlet anlayışı derin demokrasi geleneğiyle ve hukukun üstünlüğüyle taçlanabilecek bir alandır. Yine milli dayanışmamız milli bekamızın temel şartıdır. Eğer o akşam tereddütsüz siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak milletimiz milli dayanışma bilinciyle sokaklara çıkmamış olsaydı belki sonuç farklı olacaktı. Sözlerimi tamamlarken Türkiye'nin yolunun bundan sonraki yolunun bu ve benzeri çıkardığımız dersleri çok iyi çalışarak daha da güçlendirerek yolumuzu açmak odanı geçtiğini düşünüyorum. Bizim yolumuz kardeşliği büyüten bir yoldur. Bizim yolumuz adaleti tahkim eden bir yoldur. Bizim yolumuz meşru siyaseti zenginleştiren, genişleten bir yoldur. Ve bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Bu çerçevede, bu istikamette yürürken yolumuzu daha hızlı ve daha güçlü yürümek maksadıyla iki önemli ödevin de önümüzde durduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Sayın Devlet Bahçeli'nin de fevkalade yol göstericiliğiyle başladığımız terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz. Hiç şüphesiz bu yolda yürürken ikinci büyük ödevimiz ise Türkiye'nin bu millete yaraşır yeni güçlü bir anayasaya olan ihtiyacının karşılanmasıdır. Yıllarca konuştuğumuz bu mesele çağdaş, demokratik, katılımcı, kapsayıcı, milli bir anayasa anlayışıyla ele alınmalı ve ümit ederim ki terörsüz Türkiye ile ilgili işlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerin ortak çabasıyla yeni bir anayasa yapma sürecini de en kısa süre içerisinde başlatmalıyız. Tekrar bu töreni teşrif ettiğiniz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün misafirlerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi adından teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum.
2: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
6: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uzmanlar tarafından yapılan bir açıklama, insanların olumsuz koşullar nedeniyle değil, olumsuz duygular nedeniyle depresyona girdiğini söylüyor. Pozitif olmak insanları depresyondan uzaklaştırıyor.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
0: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM
2: Tek Bileyiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatmi şeriflerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Yine burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkarak milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatanperver üyeleriyle iftar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli milletvekilleri, bakınız bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bu kalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri sevri tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'li canilere Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla da bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaralarını sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Kardeşlerim, şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evelallah, istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Efendim, bizler de Cumhurbaşkanımız,
1: evet,
0: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
1: bolca önemli vurgu yaptığı önemli bir konuşmaydı.
3: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
3: Aklınızda bulunsun.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Efendim saatlerimiz 16.30'u gösteriyor. Niye geç kaldık? Çünkü bugün 15 Temmuz, unutulmayan gecenin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyasilerin efendim toplandığı, tekrar o gecenin o ihaneti anlatan konuşmaları vardı. En son Sayın Cumhurbaşkanı hitap ettiler, sizler dinlediniz. Efendim ondan sonra sıra bize geldi, halka geldi. Halkın da konuşması lazım. Ve tabii bugün dediğimiz gibi 15 Temmuz 2026 Çarşamba ve Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, TGRT FM Merkez Stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Ömer Sasonlu var efendim ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve sizlere alo diyecek, buyur diyecek efendim yönetmenimiz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 günle gündemle ilgili. Gazeteciler konuştu, efendim politikacılar konuştu. En son dedik vatandaş anlatsın. O gece neyi yaşadı, ne yaptı, nasıl bir tavır içerisinde idi ve duyguları nelerdir efendim? Onları bir paylaşalım kısa ve öz bir şekilde. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Erol, İstanbul'dan Abdullah abi.
1: Buyursunlar Erol Bey, hoş geldiniz. Erol Bey çalışıyor musunuz?
2: Evet Abdullah abi.
1: Hayırlı işler diliyorum efendim.
2: Amin, Allah razı olsun.
1: 15 Temmuz gecesi neredeydin abi?
2: 15 Temmuz gecesi Ankara'daydım abi. Ankara'da külliyedeydim. Külliyedeydim abi.
1: Sen İstanbul'da yaşamıyor musun?
2: Ben o tarihte Ankara'da ikamet ediyordum Abdullah abiciğim. Ben işten geldim Abdullah abi. Tamam mı? Yattım abi. Yemeği yedim, yattım. Lan bir uçak sesleri böyle abi, tamam mı? Jet iki tane böyle. Abdullah abi. Uyandım, dedim ki ya dedim, hanım dedim, görüyor musun? Vallahi jet geldi PKK'nın üstüne dedim. Saldırıyor dedim. Herhalde dedim böyle. Tamam mı? Vallahi abi. Ulan arkadaş yine dağılmasın. Abi dedi ki Erol Kafkas ne diyor? Darbe olmuş dedi. Dedim ne diyorsun sen dedim ya. Ondan sonra hemen şeye bakıyordum abi. Bu haber mi? Pardon, CNN Türk'e bakıyordum abi. Bu arada Cumhurbaşkanımız telefonla bağlandı böyle sokağa davet edildi abi. Ben hemen indim abi. O zaman da ben Hasköy'de oturuyordum abi. Hasköy hemen Keçevre Köprüsü'nün oraya indim abi. O Keçevre Köprüsü'ne giden yer var abi. Tamam mı? Köprüsü'nün oraya indim. Millet baktım bayrak sallıyor abi. Kimisine koşmuş ekmek geldim. Ekmeğimizi para geldim abi.
1: Evet.
2: Ben orada durdum dururum abi. Bir otobüs geldi. Beni aldı abi. Havaalanına gittik. Yine Cumhurbaşkanımız geliyor dedi. Diğeri Cumhurbaşkanımız gelmeyince şeye, külliyeye.
1: Evet. Külliyeye
2: gittik abi. Orada topluluk vardı abi. Orada bayağı bir durduk, bekledik. Hadi gidelim. Biz döndük abi. Tam sabah hemen okundu abi. Şafak çıktı. Namuslar orada bomba attılar.
1: Ha, meclisi bombaladılar. Şey, külliyeyi bombaladılar.
2: Evet, külliyeyi bombadılar abi. Ha. Külliyeyi bombadılar.
1: Evet.
2: Allah'ın şehitlerini de gani rahmet eylesin.
1: Amin.
2: Rabbim bu millete bir daha böyle bir şey göstermesin.
1: Amin.
2: Kurban oldum Allah. Yani dünyada hiç böyle bir millet yok abi.
1: Evet.
2: Bir olacağız, biri olacağız.
1: Evet, bir ve beraber olacağız.
2: Aynen abi.
1: Çok teşekkür ederiz Erol Bey, iyi çalışmalar diliyorum size. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. 15 Temmuz akşamı neredeydiniz? Neler yaşadınız? Gözlemlerinizi, duygularınızı alalım efendim. Bugün 15 Temmuz. Herkes konuşuyor. Bakalım vatandaş ne diyecek efendim. Buyurun.
3: Alo. Vallahi 15 Temmuz 2016 10. yıl dönümü. Şehitlerimize Allah da rahmet, vatanımıza, milletimize böyle acılar bile yaşatmasın. Gurbetçi Mehmet.
1: Buyursunlar efendim. Gurbette ne düşünüyordunuz bunu duyunca? Alman dostlarınız, Berlin'deki komşularınız ne dedi sizlere? Ya da siz onlarla bir diyalog yaşadınız mı?
3: Atallah abi, bizim bahçe vardı burada. Ben oradaydım. Gelinle oğlan bana haber etti. He?
1: Yine de gurbette demiş, yine de gurbette kara haber var. Ya da yine mi gurbette kara haber var? Ozan diyor ya, Erzincanlı Ozan. Evet.
3: Allah ben bugün bir şey okumak istiyorum. Böyle şarkı sözü gibi ama şiir gibi okumak istiyorum ben. Yani 15 Temmuz'la ilgili. Tabii okumadan önce belki benim bir yanlışım falan çıkarsa sizden ve dinleyicilerimizden özür dilerim.
1: Estağfurullah efendim. 15 Temmuz şiirini mi okuyacaksın?
3: Bu aslında sonra bir şarkı sözü de şiir gibi okumak istiyorum ben. Belki yanlışlıklarım çıkabilir. O yüzden sizden ve dinleyicilerimizden özür diliyorum.
1: Estağfurullah efendim.
3: Başkomutan emir verdi, inin meydana, sahip çıkın al bayrağı azmatına, selden geçtik vatan millet Allah aşkına, bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına, yerden gökten o hainler ölüm saçarken, nice canlar şehit düştü bayrak açarken, kimi tanka kafa tuttu kimi silaha, demokrasi çiğnenmesin diye bir daha, demokrasi darbe yemiş şaşkındı millet, ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet, milyonların ayak sesi titretti yeri, elde bayrak dilde tekbir koştu ileri, demokrasi destanında şahitler biziz, bir ölünce bin dirilen şehitler biziz.
1: Atala Bey, ben çok teşekkür ederim. Hanefi Söz Tutan, Türkiye Gazetesi editörü, şair, yazar. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. İmzayı da söyleyelim efendim. Evet, bugün birçok televizyonda, radyoda bu çalındı. Efendim buyurun. Alo.
0: İyi günler.
1: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
0: Ben Alaaddin, İstanbul'dan.
1: Buyursunlar Alaaddin Bey.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı.
0: Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz işte bu 15 Temmuz olunca.
1: Neredeydiniz acılarımız... Alaaddin Bey o gece? Ne yaptınız? Neler yaşadınız?
0: Çok şey yaşadım ya.
1: Ben ne gibi?
0: Birinci gün Taksim'e gitmiştik.
1: He.
0: Özür dilerim. Birinci gün Boğaz Köprüsü'ne gitmiştik. İkinci gün Taksim'e gitmiştik. Üçüncü gün Akom'a gidiyorduk. Ben kamyonum vardı. Kamyon şoförüydüm. Yani kendi kamyonum
1: kamyonla
0: vardı.
1: Kamyonla yollardasın yani. Köprüye evet. Gittin.
0: Köprüye gitmedim. Yürüme köprüye gittik. Üçüncü günü Akom'a gidiyorduk. Kamyon damperli benim araba. Yapıyordum.
1: Evet.
0: Damperin üstü yani iki adam doluydu. Sayısını bilmiyorum ama bir 30 kişi falan vardı.
1: Evet.
0: Akom'a gidiyorduk. Ok Meydanı köprüsünün oradan geri döndük. Akom istikametine. Viyadüğün üstüne geldik. Nurtepe'de üst geçitin üstünden bizi taradılar. Evet.
1: Orada... Hainler nerede taradılar? Nereye gizlenmişler efendim?
0: Valla o köprünün üzerinde yaya geçidi var orada. Bilenler bilir orayı.
1: Evet.
0: O yaya geçidinin üzerinden böyle mermer parçalarını atıyorlar önce. Arabaları durduruyorlar. Sonra tarıyorlar.
1: Vay düşman vay. Vay hainler vay ya. İnsan halkını milletini tarar mı? Katleder mi? Yani, saldırır mı ya?
0: Bunlar...
1: Terörist abi.
0: Bile bunlara az geliyor. Yani bu kelime bile bunlara az geliyor.
1: Doğru söylüyorsun abi.
0: Şimdi oradan biz... Ben tabii anladım ama arabanın üstü dolu. Arabanın içi de dolu. İçinden mermi isabet etti. Koltuk yani araba kabinli bir araba. Arkada yatak var.
1: Tabii.
0: Orada 2-3 kişi vardı. Yani o mermi orada kimseye isabet etmedi ama 9 mermi aldım. Arabaya keşfettiler yani.
1: Vay be.
0: Üstte... siperlikte oturan bir Ramazan kardeşim şehit oldu arabamda.
1: Öyle mi? Allah rahmet etsin.
0: Şu an çok duyguluyum.
1: Ya.
0: Ben onu hastaneye yetiştirdim. Canlıydı. Ali Beyköy özel hastane var Ali Beyköy'de. Oraya yetiştirdim onu ama mermi kafasının önünden yani alnından girmişti. Keleşnikov mermisi. Arkadan çıkmış. Arkayı dağıtmış. Ben arkayı falan görmüyorum. Böyle kucağıma aldım. Hastaneye soktum ama orada doktorlar hep kaçışıyorlar. Biz bir şey yapamayız diye kaçışıyorlar. Ben orada feryat ediyorum. Ambulans geldi tesadüf. Ambulansa koyduk Ok Meydanı'na götürdük. Orada işte Kaleşnikov mermisi olduğunu söylediler. Ve orada bir buçuk gün kaldı. Şehit oldu. Ramazan Meşe.
1: Allah rahmet
0: eylesin. İki tane de gazi var. Aynı arabada.
1: Ya.
0: Onların bir tanesinde mermi şarapnel parçası var. Alamıyorlar.
1: Evet.
0: Herhalde bir tehlike arz ediyor. Yani o gün çok bir kara gündü. Allah bir daha o günleri yaşatmasın.
1: Amin amin. Hala FETÖ'cü olanlar bizi duyuyorsa utansınlar. Yerin dibine geçsinler. Hala FETÖ'cü kalacaklar mı efendim? Buyurun.
0: Valla ben şimdi şunu söyleyeyim. Bu can bu bedenle olduğu sürece ben çok istedim yani, keşke ben de şehit olsaydım. Ya. Bu can bu bedende olduğu sürece hainler imkansız bu ülkeye sahip olamazlar. Ya. Yani mümkün değil yani.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Yani, İnşallah. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Amin. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, amin. Gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Amin. Bize de hayırlı yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim kaptanım. Değilim. Alaaddin Bey, sen bunu herkese anlat. Efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bugün efendim 15 Temmuz anılarınızı, hatıralarınızı, acılarınızı, ne acı bir durum değil mi? Damperli kamyonun siperliğinde adam şehit oluyor ya. Evet, telefonlarımız 0212-454-5646. Buyursunlar efendim.
4: Efendim, herkese hayırlı günler dilerim.
1: İyi günler diliyorum, buyursunlar efendim.
4: Abi, İstanbul'dan Nusret abi.
1: Nusret Bey, buyurun, seni dinliyoruz. O gece ne yaşadın?
4: Valla o gece çok şeyler yaşadık. Annem, oğlum çıktı dışarı.
1: Evet.
4: Yani şeye katılacaktı, yürüyüşlere falan.
1: Evet.
4: Benim biraz dizlerimde arıza olduğu için ben fazla yürüyemedim. Ama benim oğlan 1. Boğaz Köprüsü'ne gitti. Orada bayağı mücadele verdi.
1: Evet.
4: Hatta orada telefonundaki şarjı bitti. Şarjı bittikten sonra başkasının telefonla beni aradı.
1: Allah.
4: Ondan sonra aradan bir süre geçti. Ben aradım. O beni aradı telefonla.
1: Evet.
4: Dedim ne oldu? Biz işte Ömer nerede falan. Abi dedim, burada bir arkadaş yaralandı. Onu hastaneye götürdü.
1: Vay be.
4: Ha, o gece o şekilde unutulmaz bir şey. Fakat ben buraya bir not düşmek istiyorum.
1: Hı.
4: Şimdi o gece 225 tane şehit verdik.
1: Evet.
4: 2500 tane gazi verdik.
1: Hı hı.
4: Fakat eğer FETÖ başarılı olsaydı biz milyonlarca şehit verecektik.
1: Evet.
4: Yani 100-200 bin değil. Milyonlarca şehit verecektik.
1: Tabii ya.
4: Bu, kimse bu bahane ettiğimizi zannetmesin.
1: Yok ya, hedef gözetmeksizin, işte kaptan anlattı ya, bizi tarıyorlar diyor.
4: Aynen öyle.
1: Tabii tabii.
4: Allah'tan başarıya ulaşamadılar. En hızlı şekilde biz atlattık bu felaketi. Onlar da cezalarını buldular. Ama tehlikede geçmişti. Biraz önce tekrardan dizeysiniz dediği gibi.
1: Evet. Bunları fellik fellik takip edeceğiz, dinleyeceğiz. Neredeler, yani, ne yapıyorlar, kriptolar var mı? Nasıl bir ihanet içerisindeler, bravo. Peki efendim.
4: Yani daha dün bir sürü FETÖ'cü yakalandı.
1: Evet ya.
4: Her ay yüzlerce FETÖ'cü yakalanıyor ya.
1: Tabii.
4: Eğer istihbaratınız kuvvetli olmasa bunlar gene de alttan örgütlenecekler yani. Bereket versin, istihbaratınız kuvvetli.
1: Evet.
4: Yani eski istihbaratımız değil artık. Gerçekten kuvvetli istihbaratımız var yani.
1: Peki efendim.
4: Onun için böyle bir gün geçti. Ben başka bir şey denmek istiyorum ama fazla meşgul.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Bugün 15 Temmuz sevgili dinleyiciler. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: Selamun aleyküm.
1: O aleyküm selam efendim.
5: O gece limandayım.
1: Hah.
5: Aracı yükleyeceğim Bolu'ya.
1: Liman şeyde mi abi? İzmit'te mi?

0: Aha, o TRT dedi, spikeri.
1: Dedi böyle böyle işte bir sokağa çıkma yasağı, darba marba, siz kimsiniz demem zaten kendinden geçtim o arada. Cumhurbaşkanımızın sözü filan daha henüz yok ortada.
0: Evet.
1: Hemen çıktı sokağa. Çocuklar dediler biz İstanbul'a gidelim baba. Dedim oğlum İstanbul'a yaklaştırmazlar. Siz dedim İzmit'e gidin. İzmit'te insan bekliyor. Onlar arkadaşlarımla da İzmit'e gittiler. O ara telefonum çaldı. Hendek'ten bir arkadaşım. Osman abi ne oluyor dedi ya. Onu konuştuklarımı şu an hatırlayamıyorum ama sesimin ne kadar yüksekliğini merak etmeyin. Bu memlekette kimse bir şey yapamaz dediklerimi mealen hatırlıyorum ancak. Ben de çıktım sokağa baktım kuzenin oğlu. Osman amca ne oluyor? Hiç merak etme aynı şekilde. Herhalde sesim merkeze duyulmuştur yani.
0: Evet.
1: Merkeze indim. Merkeze indim baktım. İnsanlar da inmiş o arada. O insan grubunun tipolojisi önemli. Her kesimden insan var.
0: Tabii.
1: Her kesimden insan var.
0: Söz konusu vatan olunca gerisi teferruat olur abi.
1: Evet. Bunlar bir şekilde yaşandı. Ha o daha önemlisi Yaman'dan çıkarken bir tırcıyla yan yana geldik şöyle. O arabasında ben de arabada. Ya dedi ne oluyor dedi ya. Memleket dedi biraz dedi ayağı yere düz bassa bu namussuzlar memlekete bu şekilde bela açıyorlar falan filan. Dedim ki herkes karşı bu işe. O an için evet o benim için çok önemli bir böyle sevinç demeyeyim de bir ümit kaynağı oldu. Milletin tamamı bu işe karşıydı.
0: Tabii,
1: millet
0: tabii.
1: Tamamı buna mukavemet gösterdi. Demek ki bu millet buymuş yani.
0: O kadar.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun Osman Bey. Evet telefon hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. 15 Temmuz gecesinde neler yaşandı? Ne yaşadınız? Neredeydiniz? Biraz da mikrofon sizlere uzatıyoruz efendim. Buyurun.
2: Efendim selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Efendim hayırlı günler diliyorum.
0: Size de Murat Bey siz misiniz yoksa?
2: Evet,
0: buyursunlar efendim.
2: 15 Temmuz, şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki bazıları yanlış anlayacak ama yanlış anlamasın kimse. Ne demek istediğimi ilk önce anlasın. İroni falan da yapmıyorum.
0: Evet.
2: 15 Temmuz gecesi bir bedel ödedik biz.
0: Evet.
2: Halk olarak bir bedel ödedik. Belki de bu bedeli bir şekilde ödememiz gerekiyordu. Belki bu olmasaydı 15 Temmuz gecesinde.
0: Evet. Alo. Gitti. Diğer dinleyicimizi alalım. Herhalde bir kör noktada telefon çekmedi. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim iyi günler diliyorum.
3: Hayırlı programlar kolay gelsin.
0: Size de hoş geldiniz efendim. Buyursunlar dinliyorum sizi.
3: Teşekkür ediyorum sağ olun. Ata abi gerçekten hepimize bütün Türkiye'ye çok çok geçmiş olsun. Şehitlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin.
0: Amin.
3: Ve uzvunu kaybetmiş olanlara da yüce Rabbim ahirette mükafatını versin. Din ve dünya saadeti versin inşallah.
0: Amin.
3: Ata abi zaten bunlar hep vatan sevgisini gösteriyor.
0: Evet.
3: Gerçekten o bir önceki beyefendinin söyledikleri o kadar içimi yaktı ki gerçekten dayanamadım. Başında radyonun başında oturdum ağladım. Gerçekten çok acı bir şey. Rabbim ona da inşallah şehitlik nasip etmiştir inşallah.
0: İnşallah. Kamyoncu değil gerçekten. Mi? Damperli kamyon süren
3: evet,
0: kaptan
3: evet,
0: Alaaddin.
3: Evet içimi yaktı abi içimi yaktı.
0: Peki efendim.
3: Bir şeyler daha söylemek istiyorum abi.
0: Siz o gece evde miydiniz efendim?
3: Evet evdeydim. Şöyle anlatmak istiyorum.
0: Lütfen.
3: Gerçekten acı hikayeler çünkü bunlar. Ya uyuyordum bir anda uykuda uyandım. Ya ayağa kalktım baktım ki komşuların lambaları yanıyor. Tabii ki önce aldırış etmedim. Sonra öyle dışarı çıktım. Allah Allah baktım bütün herkesin lambası yanıyor. Ya ben merak içerisinde kaldım. Yakın komşumu aradım. Gece yarısı 2:30 muydu ne?
0: Tabii.
3: Dedim ya abla dedim bu hayırdır dedim bu gece bu lambalar niye yanıyor? Uykuda da yeni kalkmışım. Ya sorma komşu dedi. Askerler dedi baskı yapıyorlar, darbe yapıyorlar dedi. Her tarafa her top tüfek yağdırıyorlar. Aman Allah'ım.
0: Tabii hainlerin üzerinde askerimizin kamuflajı.

0: Kamuflajı var.
1: Evet,
0: ya,
1: evet.
0: Bizim askerimizin kamuflajını giymiş hainler, teröristler. Evet.
1: O kadar öfkeliyim ki ata abi elime geçse paramparça edesim geliyor. Sonra dedi ki bir darbe var dedi, her tarafta dedi bombalar yağıyor. Ay dedim abla sen ne diyorsun dedim. İnanamıyorum dedim, bu şaka gibi. Evet evet dedi, televizyonları bir aç dedi. Televizyonu koştum, hemen gittim fişi taktım açtım. Aa baktım Cumhurbaşkanımız bir şeyler söylüyor. Oradaki spikerin elinde telefon, çıkın sokağa falan. Hemen uykum kaçtı, zaten uykum uyku diye bir şey kalmadı. Kalktım hemen arabamın anahtarını aldım tabi, kapıyı çektim yallah sokağa. Kornayı, protestoyu yapa yapa gittim ki aman Allah'ım sokaklar insanlarla dolu. Gittim kornayı her tarafta geze geze çala çala gezdim gezdim derken sabah oldu. Ve sabah vakti girdikten sonra tekrardan geldim. Sabah namazımı kıldım, tekrardan çıktım. Dedim ben evde durmayacağım dedim. Şimdi evde durma zamanı değil dedim. Ondan sonra gittim. Artık bir hafta boyunca orada burada camilerin önünde uyuduk, kaldık. İçeri eve gelmek istemedim. Dedim sonuna kadar biz mücadele edeceğiz Allah
0: izniyle. Tabii sokağı boş bırakmamak lazım efendim.
1: Boş bırakmadık ata abi. Her tarafta gezdik arabalarımızla, kornalarımızı çala çala. Daha sonra da zaten eve geldik. Peki. Ve ben diyorum ki bak ata abi bu saatten sonra bir kimse kalkıp da FETÖ'yü savunuyorsa gerçekten... Ben bilmiyorum, devletimden ricam ne olur bunların ensesine çöksünler, hiç affetmesinler. Bunlar böyle devletimizin eline ayağına kapanıncaya kadar bunları içeriden çıkarmasınlar, eziyet etsinler. Ben çok öfkeliyim. Bu saatten sonra FETÖ savunulmasın artık. Bu tür şeyler görmezden gelinmesin. Bu zihniyeti taşıyanlar varsa devletimiz asla affetmesin. Biz de halk olarak affetmiyoruz. Rabbim yerle yeksan etsin bu düşüncelere sahip olanlarla.
0: Amin.
1: Demek ki bunların eline geçse bunlar yine aynı şeyi yapacaklar. Allah'ın fırsat vermesin. İnşallah da canların derdine düştünler. O insanlarımızı biz unutmadık. Bu olayları biz unutmayacağız.
0: Peki.
1: Asla unutmayacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicilerimizi alalım efendim. Müsait bugün telefonumuz. Buyursunlar efendim. Alo.
1: Asla unutmayacağız. Çok teşekkür
0: ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim.
2: Efendim hayırlı günler. Hayırlı 15 Temmuzlar.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Pek hayırlı olmadı ama hayra tebdil olundu efendim 15 Temmuz akşamı artık.
2: Eyvallah. Eyvallah.
0: Tam bir felaketti, tam bir saldırıydı milletimize, memleketimize, birliğimize, bütünlüğümüze. Ama def-ü ref oldu elhamdülillah. Buyurunuz efendim, kiminle görüşüyoruz?
2: Efendim ben İstanbul'dan Fatih Çarşambalı taksici Veysel Akçakucalı.
0: Evet Veysel Bey, ne yaptınız o akşam? Neredeydiniz? Efendim, nasıl? Evet.
2: O akşamı anlatayım abicim.
0: Buyurun efendim.
2: O akşam mükemmel bir geceydi. Benim için tabii. Ben camiden geldim. Saat 10'a 10 var. Baktım. Televizyon açtım. Baktım askerler köprüde. Hanıma dedim ki eyvah dedim, hanım darbe oluyor. Ben 3 darbe yaşadım. Onun için biliyorum az çok. Efendime söyleyeyim. Hemen ben pompalıyı aldım. Hanım tabii. Hemen pompalıyı aldım. Hanım dayandı kapıya. Dedi ki çıkarsan dedi hakkımı helal etmem. Hanım dedim ne diyorsun dedim ya. Ne hakkı dedim ya. Vatan gidiyor dedim ya. Sakın ha öyle bir şey deme. Neyse tabii ki kadıncağız da haklı. Ya pompalı tamam çıkacaksan çık ama niye pompalı alıyorsun? Evet ya benim oğlum da 15 günlük evliydi. Dedi ki baba dedi sen çıkarsan ben de çıkarım dedi. Oğlum dedim hanımdan izin al dedim sana karışmam. Neyse abi benim bagajımda bir bastonum var bir de Türk bayrağım var. Abi biz o akşam yemin ediyorum sana kurban olduğum Mevlam ben evden çıkarken o merdivenlere inerken şöyle düşün, karadan gemi geliyor, tankları indiriyor ya,
0: indirdikten
2: sonra çıkarken tanklar böyle karaya çıktığı zaman nasıl yaylanıyor ya abi.
0: Evet.
2: Abi benim ayaklarım, yemin ediyorum uçuyorum ben ayaktan. İnin lan diyorum aşağıya, inin lan memleket gidiyor, elden gidiyor. Neyse orada bir konvoy yaptık, biz indik Yavuz Selim'e. Yavuz Selim'e geldik baktık bütün amirler, bütün sen söyle sivil polisler hepsi bizi şeye yönlendiriyor. Belediyeye.
0: Evet.
2: Ya diyorum ki amirim diyorum, belediyede ne işimiz var bizim? Bize emniyet lazım.
0: Saraçhane.
2: Tabii tabii. Bak Saraçhane'ye giden kaç tane arkadaşım vefat etti. Hatta tabii. Bizim bir talebimiz vardı, o da vefat etti. İbrahim Yılmaz.
0: Şehit Allah oldu, evet.
2: Tabii tabii, mükemmel. Hem de hafızdı, mükemmel bir insandı. Tabii. Yani bize istedik, nasip olmadı bize. Ve biz o yani o hızlıkta biz emniyete gittik. Dinlemedik polisleri. Yani giderken yemin ediyorum sana Ataullah abi. Hı. Yani biz ölmeden sizi ölmeyeceksiniz diyoruz polislere. Nasıl böyle şey yapıyoruz biliyor musun, baskı? Yani böyle ben çıktım bir şeyin üstüne. Ölmeye geldik. FETÖ'yü buraya gömmeye geldik diye. Hı. Böyle ver yansız sabahlara kadar elhamdülillah. O benim şarjım oldu. Yani inan ki ben deşarj oldum o gün. Sabaha kadar o milletle, işte Mevlam nasip etmedi bize şehadet olmak. Yani
0: gazi olduk diyorsun. Anladım efendim.
2: Efendim çok sağ olun.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim Veysel Bey. Kolaylıklar diliyorum efendim. Evet. Buyursunlar efendim. Vatandaş ölmeye gitmiş, şehit olmaya gitmiş. Onu anlatıyor ama bana nasip olmadı. Ne yapayım diyor yani. Efendim buyurun.
3: Ben Ankara'dan taksi Cemal.
0: Cemal Bey hoş geldiniz efendim.
3: Şimdi yani işin gerçekleri gerçektir.
0: Evet.
3: Yaşayan bilir, yaşamayan bilmez.
0: Tabii.
3: Hala da bilmiyorlar. Bilakis hala öğretmenlerimiz çok, polislerimiz çok, askerlerimiz çok. Yani şimdi biz o zaman o gün 15 Temmuz'da sokağa çıktığımızda polis amcalarım diyordu ki bize, herhangi bir şey yok, evinize gidin. Herhangi bir şey yok, evinize gidin diyordu. Şimdi evet. Hala öğretmenlerimiz de çok.
0: Evet.
3: Kimisi mahkemeden temiz rapor almış, kimisi beraat etmiş. Halbuki onların hiçbiri beraat etmemesi lazım. Ve bir de tazminatlarını da aldılar biliyorsunuz.
0: Evet.
3: Dava beraat ettiği için maaşların, yani çalışmadıkları sürece bunları da takip edilmeli.
0: Evet.
3: Yani askerlerimiz de var. Bunları da takip edilmeli.
0: Bu sürekli biliyorsunuz takip devam ediyor. Mücadele devam ediyor.
3: Tabii,
0: sürekli de yakalanıyorlar. Değil. Enseleniyorlar. Yani istihbarat iyi çalışıyor.
3: Şimdi şöyle. Hani beraat etti diyoruz ya.
0: Hı.
3: Aslında onlar beraat etti. Devletten bir sürü para da aldılar.
0: Hı.
3: Ama içten içe devam ediyorlar hala.
0: Öyle mi?
3: Tabii. Şimdi onlar birbirlerine şahit oluyorlar. Birbirlerine işte bilmem bu buradaydı diyor, bu buradaydı diyor. Öyle bir ilgisi yok diyor.
0: Evet.
3: Genellikle bu öğretmenlerimiz de var.
0: Hmm.
3: Polislerimiz de var, öğretmenlerimiz de var.
0: Evet.
3: Yani yetiştiren bizleri kim? Öğretmenlerimiz.
0: Anladın yani 720 bine yakın ya da aşkın bir memur, değişik dairelerde memur olanlar efendim o tespit edildi, şey yapıldı. Arada tabii dediğin gibi mahkemelerde şurada burada suçsuzluğunu şey yapanlar da var, ispatlayanlar da olabilir. Anladım efendim. Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size. Bakalım efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. 15 Temmuz'da meydanları hınca hınç dolduranlar efendim. Sokaklara çıkanlar, değil mi? Vatanını savunmak için efendim sokaklarda sabahlayanlar, bir günde değil, iki günde değil, haftalarca belki bunu tekrarlayanlar ve toplananlar. İşte vatan bu kadar kıymetli, bu kadar değerli, vatan sevgisi bu işte. Bakalım efendim vatandaş o akşam ne yaşadı, neredeydi, ne gördü efendim. Buyurunuz, alo.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Gidip oradan Yusuf.
0: Radyonuz açık efendim.
4: Kapattı.
0: Allah razı olsun efendim. Burada ne yaşadınız efendim? Niğde'de ne yaşadınız?
4: Orada yaşadım. Yalnız bizim burada sakindi yani. Öyle şey yoktu.
0: Hah.
4: Faaliyet yoktu yani.
0: Evet.
4: Orta Anadolu'nun bir şehri burası.
0: Tabii.
4: Yanlışta bir dışarıya çıktım. Ankara'sında vardı. İzmir'inde, Adana'sında vardı. Gaziantep'te vardı. Ta ne bileyim ben bu Kars'ta, Ağrı'da falan da vardı yani.
0: Tabii canım, her yerde.
4: Yani. Bizim bura biraz sakindi yalnız. Anladım. Hmm. Şey değil. Biraz anladım. Milliyetçi kokan ne ya bizim bura?
0: Öyle mi efendim?
4: Tabii. Bizim bura bizim neydi? Milliyetçi kokan yani şey değil yani.
0: Hah.
4: Pek bir barınamazlar da. Yalnız Şimdi bu öyle bir millet ki bu millet, bak bu millet öyle bir millet ki vatan dedin mi bu millet delisi oluyor vatanın.
0: Evet.
4: Bu millet. Bir tane bayan kadın, bak bir tane bayan öyle genç de daha.
0: Evet.
4: Ben diyor çok diyor anladım bu kadar cesaretli bir insan değildim ama diyor bugün diyor gitmeyeceğim de nasıl gideceğim de diyor gittim ben daha hayretler içinde kaldım diyor.
0: Tabii. Ya
4: bak ben de diyor hayretler içinde kaldım bugün gitmeyeceğim de ne zaman gideceğim diye. Halbuki diyor cesaretli birisi değilim ben diyor.
0: Evet.
4: Ama Cenab-ı Hak orada öyle bir perde çekiyor ki insana bu iman kuvvetiyle anladın mı öyle bir perde çekiyor ki İnsan anladı mı? Ne yaptığını da bilemiyor. Gidiyor hani istikameti orası.
0: Evet.
4: Yani biliyor gideceği yeri biliyor. Doğru. İstikameti orası. Bir de yurt dışından bak işte bu batıdan değil. Başka mazlum bir ülkelerden sabahlara kadar anladım ümmetin başını koru ya Rabbi diye dua eden millet varmışmış. Myanmar'da ondan sonra başka bir Müslüman ülkesinde yahut da Çin'de oraları da anladın ya Rabbi ümmetin başını koru diye bu kadar sabahlara kadar yalvarmışlar.
0: Evet.
4: Cenab-ı Hak onların dualarını geri çevirmedi. Ümmetin başını da anladın mı korudu. Ben öyle düşünüyorum. Kurban olduğum ya Rabbi bu millet gerçekten vatan delisi.
0: Evet.
4: Gerçekten. İddiatçılar hariç.
0: Evet.
4: İddiatçılar hariç.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum size efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz var mı Ömerciğim? Hemen alalım. Telefonlarımız müsait sevgili dinleyiciler. Bugün konuşmayacaktınız da ne zaman konuşacaksınız? Bekliyoruz efendim. Buyurun efendim.
5: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
5: Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.
0: Amin.
5: Olsun inşallah.
0: İnşallah.
5: Bizler de onun şanların şefaatine nail eylesin.
0: İnşallah.
5: Ben birkaç bugünün anısına şiir gibi bir şey söyleyeyim de biraz.
0: Söyleyin daha. Efendim, buyursunlar efendim.
5: Bugün 15 Temmuz, onlarca baş şehit olmuş. Ne kahramanlarımız varmış, bu vatan bize onlardan kalmış. Bu vatana kıymet verelim, birbirimizi Allah için sevelim. Dost doğru yol üzere gidelim. Hep birlikte cennete girelim inşallah.
0: İnşallah efendim.
5: Efendim, hayırlı yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun.
6: Efendim, hayırlı yayınlar olsun. Çok.
0: Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim. İyi günler diliyorum. Aleyküm selam.
6: Atalla Bey hayırlı yayınlar İstanbul'dan Hadi Bey nasılsınız?
0: Hadi Bey merhaba hoş geldiniz iyi günler diliyorum siz nasılsınız efendim? 15 Temmuz gecesi ne yaşadık?
6: Atalla Bey 15 Temmuz gecesi vatanımızın milletimizin yanındaydık elhamdülillah sokaklardaydık bayrağımızı aldık.
0: Heh.
6: Elimizden ne gelirse onu yaptık hamdolsun. Onun için gönlümüz rahat vicdanımız rahat
0: evet.
6: Kafamız rahat. En azından bir şey olduğu zaman... Diyoruz ki biz o gün vatanımızı savunmak için dışarıdaydık elhamdülillah.
0: Hı.
6: Ben Bayrampaşa'da oturdum. Şimdi önce Bayrampaşa Çevik Kuvvet'teydik.
0: Evet.
6: Orası hallolduktan sonra Saraçhane'ye gitmeye çalıştık 3-4 gibi. Ama oraya ulaşamadık maalesef. Tekrar bir daha şeye döndük. Bayrampaşa'ya döndük.
0: Evet.
6: Orada Çevik Kuvvet'in önündeydik. Rabbim bir daha bizim milletimize böyle şeyler yaşatmasın diyeceğim ama yani bu kafa
0: Amin.
6: Bizde... Böyle şeyler başımıza gelmez diyemiyorum. Geliyor yani Atallah Bey. Yani bir öngörüsü olması lazım insanların. Şu ülkemizde yaşadığımız şeylere bakılınca bir de yani suçun cezasız kaldığı için suçlular daha arsız oluyor ülkemizde. Yani şu son zamanlarda yaşadıklarımıza bakıyorum da yani insanların yani işlediği suçlarının cezası olmadığı için adam kalkıyor her gün bir yalan söylüyor. O yalan bütün ülkeye yayılıyor. Ondan sonra o yalan öyle kalıyor. Sonra da yalandan bir teklif falan yayınlıyor. Onun da kimsenin şey yaptığı yok yani. Gördüğü, duyduğu yok. İddiaya göre, şöyle göre, böyle göre. Ülkemizin bence en büyük sorunlarından birisi bu. Ülkemizde fonlanan insanlar var. Bu fonlanan insanların bir an önce yani tespit edilip bunların açık edilmesi gerekiyor.
0: Bunları kim fonluyor? Bunlar niye yalan söylüyor? En büyük yalanı FETÖ mü söylüyor?
6: Biz Atalla Bey
0: bu yalan FETÖ'den mi bize miras kaldı efendim?
6: Atallah Bey, siz dün canlı yayında bir şey söylediniz. Amerikan Dışişleri Bakanı, biz hainlerimizi yaşatmayız. Başka hainler, başka
0: ülkelerin hainlerini de. Aynı zamanda tabii ki.
6: Dün bağlanacaktım sizi tebrik etmek için de. Yani siz zaten olayı özetlediniz dün.
0: Amerika öyle diyor. Yani o stratejist kitabında var ya. Kendi, diyor ki biz hainlerimizi yaşatmayız ama farklı milletten hainlerini de besleriz diyor.
6: Destekleriz, besleriz. Evet. Bizim de işte içimizdekileri nasıl besledikleri, nasıl içimize kendimiz gibi, kendi dinimizdenmiş gibi yerleştirdiklerini, ülkemize nasıl operasyon çektiklerini 15 Temmuz'da canlı canlı yaşadık.
0: Evet.
6: Şu anda da yani Atallah Bey, böyle bir şey olmaz inşallah diyorum da, yani şu yalan haberlere, yalan yapılan yalanlara, dolanlara işte
0: yıllarca yok, bizi yalanla kandırdılar abi. Evet.
6: Aynen öyle. Aynen
0: bunlar,
6: öyle
0: bunların Bey. Öyle yalanı çok bol olur.
6: Şimdi Atallah Bey, bir de bu ahbap meselesi var biliyorsunuz.
0: Onları sonra görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Ahbap da öyle yalanı bol bir yer. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, 15 Temmuz'u görüşüyoruz bugün. O akşam ne yaptınız? Nasıl karşıladınız? Neredeydiniz? Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
7: Alo.
0: Buyursunlar efendim.
7: Ya düştüm abi. Bir saattir zor bağlandım.
0: Abi düşmez kalkmaz bir Allah Fatih. Olabilir ya Murat Bey. Böyle evet, şeyler abi. Olabilir.
7: Ben olaya biraz farklı açıdan bakıyorum. Şöyle söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi ben de işten gelmiştim. Evdeydim.
0: Pijamalarını giydin. Yemeğini yedin.
7: Oturuyorduk. Misafirim de vardı hatta. Evet. Şöyle ufak bir olay anlatayım. Olayı duyunca hemen ben Güngören'de AK Parti ilçe binasının hemen yan tarafında oturuyordum. Ortalık karıştı. Tabii Binali Yıldırım'ın açıklamalarına baktık. Hala Binali Yıldırım olayın ciddiyetinin farkında değildi ama televizyonda çoğu yorumcu bunun bir kalkışma olduğunu söylüyordu. Binali
0: Yıldırım söyledi ayrıca, başbakan kalkışma var dedi.
7: Daha sonra söyledi. Ben en başından bahsediyorum. Hani acaba bir operasyon muydu, ney miydi filan diye. Ama tabii anlaşıldı. Hemen biz bize teşkilattan söylediler, daha reis açıklama yapmadan toplanıldı hemen AK Parti ilçe binasının önünde toplanıldı. O sırada zaten olaylar gelişti, biz oradayken açıklamalar da yapıldı, kalkışma olduğu belli oldu ve havalimanına doğru yola çıktık. Yani
0: siz havalimanına geldiniz.
7: Tabii ben Güngören'de olduğum için bizim yakın olduğumuz bölge. Hani
0: yani Cumhurbaşkanı'nın havaalanına geleceğini öğrendiniz mi?
7: Tabii. Dediler ki buraya gelecek dediler. Yani buraya gelecek dediler ama kesin hani oradan çıktı, geldi, gelmedi. Onları biz zaten hep sonra öğrendik. Tabii çok korkunç bir yollar, kısa basa izdiham şeklinde her taraf kapalıydı.
0: Maşallah
7: yani.
0: Evet, halk sokaktaydı ya.
7: Insanlar, evet, akın akın gidiyordu. Kalktık gittik. Benim çok ilgimi çeken bir şey vardı orada. Biz önce turnikelerden, yani ilk X-ray'lerden geçiyorsunuz. Normal hani yolcu yakınlarının da geçebildiği yerden geçiyorsunuz. Orada şeyler var, market gibi yerler var, hani büfeler var, restoran tarzı yerler var filan. İnsanlar oradan, o kadar çok hoşuma gitti ki benim bu olay. İnsanlar oradan suyu alıyordu, herhangi bir şey alıyordu. Paraları olduğu gibi, artık ne ölçüne bilmiyorum ama paraları olduğu gibi masanın üzerine bırakılıyordu. Ne bir kuruşuya kimse tenezzül ediyordu, ne şey yapıyordu. Bu çok dikkatimi çekmişti benim.
0: Evet.
7: Neyse şey yaptık, bekledik tabii. Biz beklerken üzerimizden o ses hızının üzerinde filan diyorlar yani. F-16'lar geçerken sanki bomba atıyormuş gibi sesler çıkıyordu.
0: Evet, insanın kulağını sağır edecek şekilde tabii.
7: Abi ama hiç emin olun yani hiç kimsenin umurunda bile değildi yani. En nihayetinde oraya gelen her şeyi göze alarak gelmişti.
0: Evet tabii ya.
7: O sırada ben eve telefon ettim. Evde misafirim vardı. Belki kazayla dinler, ismini zikretmeyeyim. Belki ağzına gider falan. Ona o zaman kalk hadi gidiyoruz dediğimde vazgeçti. Ben oğlumla beraber gittik. Yolda giderken hanıma
0: misafir dışarı etti. Çıkmaya vazgeçti. Evet, çok enteresan.
7: Evet, hanıma telefon ettim, dedim ki kov onları, dedim gitsin dedim. Evde durmasınlar dedim yani. Kov hala içinde bir yuktedir o. Yani böyle insanlar da vardı ve var. bu insan ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani koyu derecede bir AK Partili. Ama tabii korkak AK Partililerden yani. Sessiz sakinlerden.
0: Mevzu AK Parti değil zaten. Yani AK Parti'ye yönelmiş ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelmiş, aslında altında ülkenin bölünmesi, parçalanması, işgal edilmesi var tabii.
7: Abi bu bir sevda, bu bir gönül işi. Evet, yani doğru. Bir şeyi görmemesi, yani ben o günden beri ben söylüyorum, ben hala söylüyorum. Yani kurban olduğum Allah'ım, yanlış anlamasın beni, o benim kalbimi biliyor. O günden sonra ben ölümden hiç korkmuyorum abi, zerre kadar ölüm benim umurumda değil. Ölüm karşıma gelsin belki hani korkarım. Hani büyük konuşmayayım ama ben sadece yaşlanmaktan korkuyorum. Ölümden asla korkmuyorum ve bu o günden sonra tecelli eden bir şey bende. Benim söylemek istediğim bir de şu olay var. O gün zaten biz Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Havalimanından sonra Cumhurbaşkanımız geldikten sonra Emniyet Müdürlüğü'nün oralarda yaklaşık siz de biliyorsunuz Vatan Caddesi'nde falan bir hemen hemen bizim bir ayımız hep böyle sokaklarda geçti. Hani hemen geliyorduk doğru oraya Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyorduk. Doğru nerede toplanması gerekirse organize ediliyordu zaten bunlar. Gidiyorduk ve hayatımda ilk uzun namlulu silahla o zaman tanıştım. Alalım dedik, koyalım kenara dedik, dursun dedik. Yani ruhsatlı olarak bir de uzun namlulu silah aldık kendimize.
0: Evet. Bir de, ne olur ne olmaz dediniz yani.
7: Tabii yani Allah inşallah kullanmayı nasip etmez ama gerekirse de seve seve kullanırız. Sıkıntı yok yani.
0: Peki efendim.
7: Bir de şunu söylemek istiyorum abi. Bu 15 Temmuz, hani tam ben onu söylüyordum düştüm. 15 Temmuz yani bu kalkışma. Acaba hani millet dedim ya beni yanlış anlamasın. Abi olması gerekiyordu galiba dedim ya. Cenab-ı Allah bunu bir kapı açışı olarak mı acaba bize lütfetti? Niçin? Çünkü FETÖ, ben FETÖ'yü çok eski tanırım. Eski, çok çok eski FETÖ'cülerdenim ben. Yani bu şeylerden değil yani. Bu olay patlamadan öncekilerinden. Abi FETÖ, İmam Hatip kökenliyiz. Biz de destek veriyorduk o zamanlar ona eskiden. Hani FETÖ abi öyle bir girmişti ki devletin her kademesine, her yerine girmediği yer kalmamıştı. Yani böyle kılcal damarlarına kadar girmişti. Ve hükümet, devlet bununla baş edecek güçte değildi. Niye değildi? Nerede olduğu belli değildi.
0: Ha bu, yani bu olay ortaya çıkarttı bunları. Ha,
7: yani bu olay bunları tamam mı? Yani kriptodan aşikar bir duruma geçmesini sağladı. Ve emin olun yani şu anda her zaman söylüyoruz. Hala kriptolar var. Hala uyuyanlar var. Hala şey yapmayanlar. Hani biz bu şehitleri boşuna vermedik. Bir bedel ödedik biz. Allah hepsinin mekanını cennete
0: eylesin
7: inşallah. Gani galim rahmet eylesin. Bedel ödedik. Ama gerekirse bu millet bilsin ki bugün ben iş yerinde bazı affedersin benim hala şerefsiz, haysiyetsiz arkadaşlarım. Hala bu olayla dalga geçenler var yani. Hala aşağılamaya kalkanlar var. Ama bilsin ki bunu unutmasınlar ki bu millet gerekirse bu topraklar için, bu bayrak için, bu ülkenin bir santimetre kare, bir milimetre karesi için hiç gözünü kırpmadan seve seve canını yürür, canını verir, şehadete yürür. Asla ve asla korkmaz. Ona göre hazırlıklı olsunlar, kıçının üzerine ya otursunlar. Ha kripto olan FETÖ'cüleri de biz bekliyoruz. Evet. Biz yaşlanırsak emin olsun arkadan gençlerimiz geliyor, onlar bekliyor. Biz onları her zaman yok etmek için hazır, her zaman hazır ve nazırız. Peki. Allah bize böyle bir şeyleri tekrar yaşatmasın.
0: Amin diyorum. Amin. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. 15 Temmuz gecesini konuşuyoruz. Ne yaşadık? Buyurunuz efendim.
8: 46 efendim. 15 Temmuz gecesini konuşuyoruz. Ne yaşadık? Buyurunuz efendim. 46 efendim. 15 Temmuz gecesini konuşuyoruz. Ne yaşadık?
0: Alo. Buyurun efendim. Efendim dinleyicimizi hemen alalım. Buyursunlar efendim.
9: Günler, hayırlı yayınlar.
0: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: İzmir'den Dilaver.
0: Dilaver Bey buyurun, seni dinliyoruz.
9: Abi 15 Temmuz anılarınızı anlattığınızı dinledim de.
0: Taksim'de miydiniz efendim? Şey pardon, yok. Konak'ta mıydınız?
9: Evet abi. Seni söyleyeyim, o gün aynı işten geldik, yemeğimizi yedik. Kahvemizi giydik. Atletimizin üstümüzde tam göbeğini kaşıyan adam modundayız. Film izliyorum. Reklam girdi. Zapping yaptım. Tartışma programı diyeyim. Hani bu şimdiki televizyon programları var ya.
0: Evet.
9: Uzmanların konuştuğu. Orada biri telefonun elini aldı. Ya dedi köprü kapanmış. Darbe oluyormuş. Hemen TRT1'i açtım. Darbe bildirisi okunuyor. Tak ekran karardı. Aha dedim hapı yuttular. Yapamadılar darbeyi. Kepaze oldular. Hemen tabii haber kanallarına yöneldim. Cumhurbaşkanımızın konuşması. Hemen kalktım üstüme giyiniyorum. Oğlum baba nereye? Dedim böyle böyle. O ben de geleyim. 14 yaşında o zaman.
0: Ay.
9: Dedim babacığım ben ölmeye gidiyorum. Aile en küçük devlettir. Devlet en büyük ailedir. En büyük ailenin savunmasına ben gidiyorum. Bizim devletimizin başında sen kalmayacaksın mı? bir annen, bir kız kardeşin kalıyor. Tamam baba dedi, ben kalıyorum o zaman. Arkadaşım aradı, doğru konağa.
0: Evet.
9: Hiç unutmuyorum o günü. O ATM'lerde para çekenler yok mu?
0: Kuyruk var.
9: Çıldırdık. Bir arkadaşım aradı ben üstümü giyinirken. Dedi ne yapıyorsun? Dedim ben gidiyorum konağa, gel. Delirdik arabanın içinde. Yahu parayı ne yapacaksın, yarın vatansız kalacaksın.
0: Tabii.
9: Kafayı mı yedin sen? Ne işine yarayacak o para? Fırın açılmayacak ekmek alasın. Parçaya taşılmayacak peynir zeytin alasın. Kafayı mı yedin? Hele bir gel vatanı kurtar. Kimse açlıktan ölmemiş.
0: Evet.
9: Yani benim nasıl diyeyim artık, üzüleyim mi sevineyim mi? Askeri hareketlilik olmaması, bir mücadeleye girişmedik ama biz de Konak Meydanı'nda yıktık ortalığı. Şöyle söyleyeyim, Konak iskelesinden meydana doğru gelirken köprüden geçiyoruz. Altta yol var.
0: Tabii.
9: 4 gidiş 4 geliş. O gün benim arabam orada sabaha kadar sağdan ikinci şeritte. Hı. Hadi artık eve gidelim dediğimizde benim 50 metre ilerimde soldan ikinci şeritte, yani sağdan üçüncü şeritte araba var.
0: Evet.
9: Ya. Müthiş bir gündü. Müthiş bir gündü. Evet, kaybımız oldu, acımız oldu. Ama ben hep şöyle düşünürüm. O tabii. Gün ülke tam bağımsız oldu. Bence asıl Kurtuluş Savaşı'nı o gün verdik ve Allah'ın izniyle kazandık. Hayırlı günler, hayırlı
0: çok teşekkür yayınlar. Ederim, iyi günler diliyorum efendim. Evet efendim, telefon attığımızda dinleyicimiz var, sevgili Ömer değil mi? Varsa hemen alalım. Buyurun efendim.
10: Ya bırakır mısın?
0: Alo. Buyurun efendim.
10: Duyuyor mu sesim?
0: Buyurun efendim.
10: Alo, merhaba.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
10: Efendim ben opera sanatçısıyım. Enis Redin'le. Antalya'dan arıyorum sizi.
0: Merhaba, hoş geldiniz. 15 Temmuz gecesini konuşuyoruz. Ne yaptık, efendim, neler ya, yaptık, nasıldık, duygularımız konuşsam, efendim, buyurun.
10: Şimdi konuşsam, anlatsam gerçekten bir 15 Temmuz hikayesi daha olur.
0: Vay be.
10: Şöyle, neden dolayı Abdurrahman Bey? Hı. Abdurrahman değil miydi? Yanlış
0: Ataullah efendim, ata. Evet.
10: Özür dilerim.
0: Estağfurullah efendim. Evet.
10: Sesinizi duyduğuma çok sevindim.
0: Ben de çok memnun oldum.
10: Çok harika bir yayın gerçekleşti.
0: Bir sanatçıyla birlikte olmak, sesinizi duymak hakikaten çok hoşuma gitti. Çok memnun oldum. Bizi dinliyorsunuz, yayınımızı dinliyorsunuz opera sanatçısı olarak.
10: Efendim Allah razı olsun.
0: Sizden
10: sesinizi
0: de.
10: Sesinizi duymak da emin olun çok kaliteli, çok değerli benim için. Biz reisinizin yolunda canımızı kanımızı veririz sonuna kadar. Onu çok seviyoruz.
0: Evet.
10: Uzun adamı çok seviyoruz. Allah onun canını, bahtını, yolunu açık etsin.
0: Amin efendim.
10: Sağ olun efendim. O gece biz neredeydik? Ben neler yaşadım? Ben size birkaç şey anlatmak istiyorum.
0: Tabii
10: bir
0: iki örnek olsa böyle en çarpıcı şeylerinizi sizden alalım artık. Buyurun.
10: Efendim şöyle söyleyeceğim size. Ben Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanıydım o dönemde.
0: Öğrenci miydiniz o gün?
10: Öğrenciydim, evet efendim. Evimdeydim. Ve ben yengeç burcu erkeğim, biraz hissederim bazı şeyleri. Karımı alıp da evimden çıktım. Fakat şöyle bir şey var. Ben şimdi öğrenci konseyi başkanlığı belki bilirsiniz. Milletvekili seviyesinde bir kategoridedir aslında. Hani bunu bilen herkes bilir.
0: Evet.
10: Ben o gün o dönemde isim vereceğim ama kusura bakmayın. Çünkü ben bunları da açıklayabilirim. Ben mesulüm açıklayacaklarımdan. Mahmut Özer diye bir tane rektörümüz vardı. FETÖ'cüydü. Öğrenci konseyi başkanı olduğum dönemde FETÖ'nün bu yurtlarına üniversite bütçesinden bir sürü paralar aktarıldı. Bunları ortaya koydum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Allah şükürler olsun. Beraber görüşme nasibimiz oldu. Millet Meclisi'nde evet. Kendisiyle görüşme şansımız oldu. Çok sağ olsun, o kadar balık burcudur bu arada, ben de yengeç burcuyum.
0: Tabii. Bana demek ki adam üniversitenin bütçesinden FETÖ yurtlarına para aktarıyor.
10: Aynen öyle. Bugün kim olursa olsun Kim ulaşırsa ulaşsın bana, ben bunları kanıtlayacak bilgiye ve yetkiye sahibim. Fakat sonrasında Mahmut Özer biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı oldu. Hı. Bir şey diyemedim. Sonuç olarak reisimiz bizim için ne diyorsa odur. Onun yaptığı her şey bizim için kabuldür. Evet. Tokatlı olması vesayetiyle bir şeyler öğrendik ama...
0: Hangi dönemde Milli Eğitim Bakanı oldu?
10: Bir önceki diyeyim size. Hı. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Hı. Bülent Ecevit Üniversitesi rektörüydü. Hakkında çok şey biliyorum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili bir isteği olursa başım gözüm üstündedir. Bildiğim her şeyi A'dan Z'ye açıklayacağımdan hiç şüphemiz olmasın. Biz uzun adam aşığız. 15 Temmuz gecesi orada olmayanlar ertesi gün rakı masalarında fotoğraflar paylaştılar.
0: Evet.
10: Rakı masalarında fotoğraflar paylaştılar. Ben bunları yakından gördüm. Ben ülkem, milletim ve Sayın Cumhurbaşkanımın yoluna köle olurum. Onları çok seviyorum. Ama bu tür yanlışları da artık bir şekilde insanların gözüne... Herkes biliyor çünkü. Ondan dolayı söylüyorum. Hı. İnsanların bunları bilmesi gerekiyor. Bunlar Cumhurbaşkanımıza zarar veriyor. Hı. Haberi olmadığından eminim çoğu şeyden. Hı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ben rica ediyorum. Kendisiyle alakalı hiçbir sorunumuz yok ama bakın il başkanlıkları, adını siz söyleyin, işte ne bileyim ilçe başkanlıkları. Tabii. Bunların gerçekten AK Parti'ye biz gönül veren insanlar tarafından hani artık iletişim kuramıyoruz. Hı. Ne 15 Temmuz'da kutlayabildiler düzgün bir şekilde. Hak ettiği bu muydu? Efendim ben size soruyorum, hak ettiği bu muydu? Hı. Kaç tane şehidimiz var? Hak ettiği bu muydu?
0: 15 Temmuz yıllardır çok güzel bir şekilde idrak ediliyor. Bugün
10: bu sene,
0: de o şekilde.
10: Bu sene o edildi mi sizce efendim?
0: Tabii o sizin görüşünüz farklı. Bir de tabii şimdi bir dinleyicimiz diyor ki üniversitelerde şurada burada kripto FETÖ'cüler ya da bir şekilde efendim öyle bilinenleri zaten rapor şeklinde üniversitelerde görevli.
10: Hayır efendim dokunmadılar bakın MİT'çiler, dokunmadılar.
0: Görevli MİT'çiler ve bir polis istihbarat da var. Onların hepsini devlet biliyor. Efendim evet. Anladım. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Sağ ol. Evet. Buyurun efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimiz düştü galiba, öyle mi? Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Kısa bir reklam aramız var. Bu kısa reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Tam o arada dinleyicimiz geldi ama ne yapalım, reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Lütfen ayrılmayın. Telefonlarımız 0212 454 56 46. 15 Temmuz gecesi neredeydik, ne yaşadık? Gözlemlerimizi, duygularımızı efendim lütfen mikrofonumuza anlatırsanız, TGRT FM'in Dünya Dönerken programını anlatırsanız memnun oluruz efendim.
11: Şimdi reklamlar.
12: Doğada ne varsa zevranı da.
13: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
15: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
11: Reklamları dinlediniz.
16: Aklınızda bulunsun.
17: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
16: Aklınızda bulunsun.
11: Şimdi reklamlar.
18: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
19: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
15: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
22: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
23: İyisini ister, iyi finans.
11: Reklamları dinlediniz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, 15 Temmuz ve 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımız ve 15 Temmuz sürecinde yaşadıklarımızı anlatıyoruz mikrofona. Buyurunuz efendim. Alo. Var mı dinleyicimiz? Var efendim dinleyicimiz.
24: Geldim.
0: Buyursunlar efendim. Nerelere kaldınız? Geciktiniz efendim lütfen.
24: Efendim özür diliyorum. Ya.
0: Estağfurullah. Gerçekten kiminle görüşüyoruz?
24: Enis Didinli, ben opera sanatçısı, konuşmuştuk. Hatta
0: opera sanatçısı ama siz o geceyle ilgili hiçbir şey anlatmadınız bize.
24: Girecektim ama attan düştüm.
0: Evet ne yaşadınız o gece efendim?
24: Bakın efendim, biz çıktık Zonguldak merkeze. İsim vermem doğru olur mu bilmiyorum ama.
0: Zonguldak merkezde ne işiniz var? Siz Antalya'da değil miydiniz?
24: Antalya'dayım, evet. O zaman öğrenciydim, Zonguldak'taydım.
0: Ha, Zonguldak'taydınız, evet.
24: Evet. Çok teşekkür ediyorum bu arada kendilerine. Üniyak, AK Parti Gençlik Kolları, Üniyak'tan işte Benhur Özbek.
0: Evet.
24: Hep beraber sahalardaydık. Çok şaşırdık ama bakın efendim, ben bunları anlatamadım size. Ertesi gün, yani bir önceki gün bize kan kusanlar, bir baktık ki bize kol kola giriyorlar.
0: Allah Allah.
24: Evet efendim.
0: Ne,
24: evet
0: günah efendim. Mı çıkarıyorlar, tövbekar mı oldular?
24: Hiçbir fikrim yok. Ben de sizin hani naçizane tecrübenize dayanarak sizden öğrendim.
0: Yani tövbe ettik efendim, aman ha falan, biz yanlış yoldaymışız, döndük, dön baba dönelim.
24: Efendim şunu merak ediyorum ben sizden, yaşça küçüğüm diye tahmin ediyorum, 38 yaşındayım. Ben hani hayatım boyunca hiçbir zaman kendi isteklerim için AK Parti'nin kapısına gitmedim, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir istek istemedim. Her şeyimi kendimce yaptım ama bütün gönlümce oyumu oraya verdim, işte ne bileyim canımı oraya verdim, kalbimi oraya verdim. Fakat şunu merak ediyorum. Oraya hiçbir şekilde yakın olmayan bu insanlar nasıl oldu da burada barınabildiler? Ben sizden bir abi olarak bunu bana anlatmanızı istiyorum.
0: Biz o gece biz o gece tabii vatan ve memleket için, millet için çıktık. Ama evet, birileri mesela onlar dediğimiz o kesim, o hain terör örgütü bizi Erdoğancılıkla efendim ya da Erdoğan'ı korumakla, AK Parti'yi korumakla efendim şey yaptılar.
24: Efendim suçladılar. Erdoğan
0: bizim
24: Cumhurbaşkanımız.
0: Tabii yani onun emre itaat etmek lazım. Onlar onu da yapmadılar eğer Müslümanlıkta haberleri varsa. Olur emre de itaatsizlik ettiler. Bu da ikincisi. Üçüncü husus ise tabii dediğim gibi bunlar çok yalan söyleyen, çok renk değiştiren dedik ya terör örgütü.
24: Bu kalemunlar
0: örgütü.
24: Efendim, bu kalemunlar.
0: Terör örgütü ciddi bir şekilde şey yapmışlar, içeri sızıyorlar ve PKK'dan çok daha tehlikeli bir örgüt bu. PKK vahşi bir terör örgütüdür.
24: Efendim bakın,
0: bunlar daha
24: bu
0: çok
24: yayında...
0: tehlikeli. Evet.
24: Ben size bu yayında aslında bir suç duyurusunda bulundum. Ben 15 Temmuz gecesinde de gittim kolluk kuvvetlerine bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum ama Mahmut Özer'in mutlaka araştırılmasını istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımıza zarar veren bir insan olduğunu biliyorum. İnşallah araştırılırsa sizinle...
0: Peki. Hedefinize koydunuz tamam. O mutlaka
24: devlet... Hayır efendim.
0: Şimdi ama ben sana bir şey söyleyeyim. Biz
24: buyurun.
0: Biz o geceyle ilgili bir şeyler konuşturalım diye size bir şey söylüyoruz. Siz bir şey yaşamamışsınız. Gördüğüm kadarıyla meydana gittik geldik diyorsunuz.
24: Yaşadık. Açıklamaları yapamıyorum burada.
0: Anladım. Peki.
24: Bu beyefendi ertesi gün rakı masalarında fotoğraf paylaştı diyorum size.
0: Tamam, anladım. Sizi anlıyorum.
24: Yani ben daha size neyi söyleyeyim? Tamam. Yani Zonguldak'ın en büyük üniversitesi bu beyefendiye teslim edilmiş. Heh. Ertesi gün kendisi FETÖ'cü değilmiş gibi rakı masalarında fotoğraf paylaştı Facebook adresinde.
0: Bunlar
24: sonra sildi mi silmedi bilemem.
0: Bunlar yalnız beraber çalışırlar. Mesela ben öyle cezaevinde kalkmış çıkmış birisiyle 6 sene bir konuştum. Dedim ki ya hani belli bir kesimle böyle marjinal gruplarla kol kola çalışıyorsunuz. Nedir bu? Ya dedi bizim tek hedefimiz yani bu hükümeti ya da Sayın Erdoğan'ı iş başında uzaklaştırmak. Evet dedi. Dedim uzaklaştırdıktan sonra da dedi şey yapacağız dedi.
24: Yapamazsınız efendim yapamazsınız.
0: Ama şu var şunu yapacağız. Beraber olduğumuz marjinal grupları cezalandıracağız dedi. Bunlardan ayrılacağız farklı hareket edeceğiz.
24: Adamı hiçbiriniz kaldıramazsınız.
0: Evet.
24: Hiçbiriniz o bizim Cumhurbaşkanımız biz ona gönül verdik biz ona kalbimizi
0: ayrı bir şey
24: verdik.
0: Yani adamların öyle bir hedefi var herkesle çalışıyorlar
24: ama, çok affedersiniz
0: bunu becermek için herkesle çalışıyorlar onu demek istiyorum öyle sızmışlar rakı yudumlarken de görürsünüz başka bir şeyin içerisinde olurken de görürsünüz efendim çok teşekkür ederim iyi akşamlar diliyorum size. Evet, valla efendim tabii böyle uzun uzun konuşursan dinleyiciler de kaçıyor. Fazla uzun konuşmamak lazım. Birkaç cümleyle ifade etmek lazım efendim. Çok özür dileriz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. 15 Temmuz gecesi ne yaşadık efendim kısaca? Buyurunuz efendim.
1: Atoğlu Bey iyi günler efendim. Antalya'dan ben Ahmet.
0: Ahmet Bey buyurun. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
1: Dilerim. Burada hava 38-40 derece civarında ve nem çok yüksek. Plajlar
0: sıcak.
1: Dolu ağzına kadar çok sıcak. Evet. Atallah Bey darbe gecesi 15 Temmuz gecesi biz Antalya'daydık. Tabii İstanbul gibi Ankara gibi hissetmedi Antalya bunu.
0: Evet tabii.
1: Evet. Burada benim evimin yanında hemen dibinde cami var. Gittiğinde. Fela verildiği zaman birçok insan çıktı camide bağırdılar. İmama karşı neden sela veriyorsunuz, neden bunları yapıyorsunuz,
0: ha.
1: Ne oluyor diye bağırıldı orada ve imam caminin camlarını falan kırdılar, terlik yaptılar.
0: Evet.
1: Sonra işte onları yatıştırmaya çalıştık ve Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, ona saygı duyuyoruz.
0: Sela vermeyin dediler değil mi, sela okumayın
1: tabii,
0: dediler.
1: Tabii ne oluyor bu saatte ne oluyor, neden bu sela veriliyor, ne oluyor yani?
0: Bunlar kim? Yani az çok
1: biliyorsunuz.
0: FETÖ'cüler.
1: FETÖ'cü mü artık onlar mı yoksa Erdoğan'ı sevmeyen bir kesim de olabilir.
0: Tabii.
1: Yani biliyorsunuz yani muhalif kanaldan birçok insanlar ve
0: Niye sela okuyorsunuz? Ne olmuş yani?
1: Abi,
0: nereden çıktı bu sela falan?
1: Nereden çıktı gece vakti siz bunu okuyorsunuz? Neden susmuyor bu sela? Biz uyuyacağız, yatacağız şeklinde. Bir de benim bir şikayetim var. Konyaaltı'nda oturuyorum burada. Malum biliyorsunuz burası Rusların çok ev satın aldığı yerler. Hmm. Benim sitemde örnek getiriyorum. 5 Rus aile 400 bin dolar karşılığında Türk vatandaşı oluyor burada.
0: Evet.
1: Ya ev al, ya 400 bin dolar karşılığında ya ev alın ya da 400 bin doları bankaya koyun. 3 yıl çekmemek şartıyla, 3 yıl evi satmamak şartıyla ve bunun çoluğu, çocuğu, eşi, kendisi hepsi Türk TC vatandaşı oluyor. Bildiğiniz TC vatandaşı ve bunların evlenen oy kullanmaları için oy pusulası dahi geldi.
0: Tabii tabii. Rus gelinlerimiz var, damatlarımız var, bir
1: ama,
0: sürü şey
1: var. Ama yani ben bunu çok yadırgıyorum ya. Ya bakın Antalya'da bir sitede, ben site yöneticiyim aynı zamanda. Başka bir sitede Ruslar sitenin yönetimini ele geçirmişler. Aidatları bir anda 17 bin lira yapmışlar.
0: Tabii,
1: Türkler itiraz etmişler. Çoğunluk olmadığı için Türklerde. Ve o aidatı Türkler kabul etmek zorunda kaldı.
0: Yok, kabul etmek zorunda değiller. Artık müsaade etmiyorlar. Şimdi o
1: konuda yani,
0: kanunlar,
1: yani,
0: yönetmelikler geldi. Bakın, şeyler hazır. Tabii.
1: Peki. Yanlış anlamayın. Yani, evet. Avrupa'yı da gezdim. Asya ülkelerine de gittim. Hiçbir yerde vatandaşlık verilmiyor.
0: Anladım değil efendim. Mi? Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İnşallah başka gün, biz bugün 15 Temmuz'u konuşuyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, ben bugün abimi aradım. Ya Van'da ne oldu diye. Anadolu'da şimdi arıyorlar ya. Van'da herif diyor ki ben evden çıktım diyor. Böyle televizyonu açtım, bir şeyler sezinlendim. Çıktım Cumhuriyet Caddesi'ni aşıyorum. Efendim Van'da meydana geliyorum. Vilayetin karşısındayım. Hiç kimse yok. Şöyle vilayete baktım. Baktım ki lambalar simsiyah. Ve telefonu kaldırdım diyor. Özel kalemi arıyor. Vali Bey'in özel kalemini 10 sene önceden bahsediyoruz. Efendim. Niye burada değilsiniz işte, bakın böyle bir şey oluyor falan. Özel kalem de diyor ki efendim ben yandaki inşaatın tepesindeyim, orada siper aldım ya da orada duruyorum, ne olacak diye. Tam o arada bakıyor ki dibinde durduğu ağacın efendim böyle yaprakları vesaire bir şey yapıyor, bir hışıltı var, bir dönüyor, hayırdır kim var orada diyor. Bir imam da oraya saklanmış, kendini saklamış o köşede birisi falan, neyse bunlar toplanıyorlar. Yarım saat, bir saat içerisinde neredeyse meydan doluyor tabii. Ama evden gelirken diyor bir baktım bir grup efendim fırının önünde uzun kuyruk ekmek alıyor. Bir grup da efendim bankamatiklerden para alıyor. Bunu Müftü Efendi anlatıyor bize. Çok enteresan şeyler yaşanmış ama o arada bir telefonu çalıyor. Ha bir şey, saat 11'e doğru bir imama diyor ki git diyor merkezi sisteme bağlan, bütün camilerde sela oku. Bak saat 11.30 gibi, 11.30 gibi bu talimatı veriyor ve tabii selalar okunmaya başlıyor peşi sıra, sürekli sela okunuyor. Tam bu arada birisi arıyor efendim. Kim arasın biliyorsun? Daha önce kendisine böyle tazimde bulunan, hürmet eden Kurmay Albay ve aynı zamanda Kurmay Başkanı Van'da. Ne diyor biliyor musunuz? Hocam bu ne seladır? Bunu nereden çıkardınız? Nedir bu falan? Sesini yükseltiyor. Hayırdır diyor, ya sen benim amirim misin? Asayiş senden mi soruluyor? Milletimizi teskin ediyoruz. Biliyorsunuz böyle bir ihanet şeyi var. Ya bırakın bunları falan diyor. Ben de sesimi yükselttim diyor. Neyse telefonu kapattı dedi. Bir saat sonra da FETÖ'cülükten derdest etmişler. Kurmay Albay'ı, Kurmay Başkanı 10 sene önce Van'da. Çok enteresan bir şey. Bu arada dedi şeyden demek oralara kadar duyurdu. Telefonla aradı. Efendim şeyi arıyor tabii. Şeyden arıyorlar Ankara'dan. Kim arıyor? Diyanet İşleri Başkanı arıyor. Hocam neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Meydandayız. Darbe var malum. Bir şey var. Yönelmiş bir tehlike var vatanımıza. Biz de meydandayız. Vilayetin önündeyiz. Ha falan, telefonu kapatıyor. Akabinde danışmanı arıyor. Hocam neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Kardeşim meydandayız. Dedik ya başkana. Telefonda falan böyle bir şey yapıyor. Herkes böyle, demek ki o Kurmay Başkanı dediğimiz o albay ta oralara duyurmuş. Efendim Van'da selalar okunuyor, selalar okunuyor saat gece 23.30. Ondan sonra tabii bütün Türkiye'de 01.30'da gece efendim selalar okunmaya başlanıyor. Böyle bir hikaye. Bugün aradım, duydum kendisinden. Buyurunuz efendim. Gitti dinleyicimiz. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. 15 Temmuz gecesi neredeydiniz ve ne yaşadınız? Bugün benim abimden efendim, benim abim olur kendisi, eski Van eski müftüsü, hakikaten bunları anlattı bana. Dedim bu akşam ne yapacaksınız? Gene mevlüt okutacağız ve emniyetten vilayete doğru bir kortej halinde Vanlılar olarak yürüyeceğiz dedi. Ben en başta yürüyeceğim dedim. Yürü be, kim tutar seni hocam dedim. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
2: İyi günler Atallah Bey, ben Ankara'dan Muhammed Toprak.
0: Muhammed Bey, buyurunuz, iyi günler diliyorum efendim. 15 Temmuz gecesini öğrenelim efendim. Neler yaptınız, neredeydiniz?
2: 15 Temmuz gecesi Ankara Genelkurmay Kavşağı'ndaydı hocam. Yani o helikopterlerin taradığında, uçakların bomba attığında oradaydık.
0: Vay be.
2: Unutulmaz bir geceydi bu memleket için.
0: Evet.
2: Ve o gece çok büyük şeyler, olaylar yaşandı orada. Ama en benim hoşuma şeyime giden...
0: Orada da şehitlerimiz giden, oldu değil mi?
2: Evet, evet. Hastaneye gitmiştik. Hı. Genç bir delikanlı orada oturuyordu, 15-16 yaşlarında. Ayağından yara almıştı. Doktora dediği şuydu: ayağımı iyileştir ve hemen geri gitmek istiyorum.
0: Allah Allah.
2: Yani, ayağımı iyileştir ve hemen geri gitmek istiyorum.
0: Kurşun yarası var, ayağımı iyileştir, hemen döneceğim diyor.
2: Aynen, aynen. Gençler, 15-16 yaşında çocuklardı.
0: Süper.
2: Ben de kızımla beraber, bir arkadaşımızla beraber Genelkurmay Kavşağı'ndaydık. İşte tarandık. Helikopterler geldi.
0: Helikopterler değil mi?
2: Evet, evet, evet. Ve askerde bu kadar yerlerde sürünmedik. Yani o kadar Genelkurmay üzerinden üzerimize ateşler açıldı. Yani o gece...
0: Dehşet bir geceydi.
2: Evet, dehşet bir geceydi. Ama hainlere fırsat vermedik.
0: Ya.
2: Allah onların belasını da verdi, daha da verecek inşallah.
0: Tabii.
2: Bu ülke sahipsiz değil.
0: Ya herkesin bir hesabı var. Allah-u Teala'nın da bir hesabı var be ya.
2: Aynen. Aynen Resulullah Bey. Allah'ın izniyle.
0: Evet.
2: Diyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Efendim, Hüseyin Selim Kaya da geldi. Sevgili Kaya yönetmenim değişti. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Kolay gelsin Atallah Bey. Ben Ankara'dan Yunus.
0: Yunus Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
3: Abi.
0: 15 Temmuz gecesinde ne yaptınız, nerelerdeydiniz? Gözlemleriniz efendim, duygularınızı alalım.
3: Biz şeydeydik abi, bu Saraköy Külliye'nin oradaydık. Fazla külliyeye yaklaşamadık, yollar tıkandı. Oraya çok yakın bir yerdeydik.
0: Evet.
3: Yani reisimizi gerçekten canla başla savunduk. Bir de bu milletimizdeki yani iman sevgisi,
0: vatan sevgisi değil mi efendim? Tabii.
3: Şeyi, o gün tecelli etti abi gerçekten.
0: Yani vatan sevgisi olan, imandandır efendim.
3: Evet, iman olan herkes sokağa döküldü abi. Herkes.
0: Evet, evet.
3: Özellikle ülkücü kardeşlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yani güvenler ülkücü işaretiyle arabalarda.
0: Öyle mi?
3: Evet, yani özellikle ülkücü
0: vatan söz konusu olduktan sonra tabii gerisi teferruattır diyor MHP ve ülkücüler, doğru.
3: Abi ülkücü kardeşlerimiz gerçekten hakkını ödeyemeyiz. Yani Hüseyin Işık Efendi de Hazretleri de bir gün öyle buyurmuş yani. Hmm. Ülkücüler olmasa bu ülkeye komünizm gelirdi, onların hakkını ödeyemeyiz buyurmuşlar.
0: Ya.
3: Gerçekten 15 Temmuz'da da çok gayretlilerdi yani. Hmm. Ben bütün arabalarda ülkücüleri gördüm abi o gün ya. Bilmiyorum hayal mi gördüm mü, gerçek mi bilmiyorum yani. Bütün arabalarda.
0: Öyle
3: yani.
0: Öyle öyle. Biz de gördük burada. Bizim de 1. Ordu komutanımız vallahi en az 3 defa evin önünden geçmiş, tabii biz buralara geldik falan. Konvoyla beraber, cemle beraber, demek ki o birlikleri, askeri birlikleri sabaha kadar kontrol etmiş, konuşmuş, ikna etmiş ya da farklı şeyler yapmış. Darbeye 1. Ordu komutanlığı, 1. Ordumuz katılmadı. Neydi bir paşamızın ismi? Çok güzel de bir ismi. Genelkurmay Başkanlığı da yaptı geçici olarak. Sonra Kara Kuvvetleri Komutanı oldu galiba.
3: Evet, ben de şimdi ismini hatırlayamadım ama çok sevdiğimiz bir komutan. Gerçekten reisin arkasında durdu yani.
0: Tabii.
3: Hatta Bahçeli ona güven demiş. Cumhurbaşkanımıza.
0: Öyle mi?
3: Ha. Evet.
0: Söz yani konusu ona... olan vatan tabii ya.
3: Evet, o ikinci orduydu herhalde. İkinci ordu komutanımıza güvenebilirsin demiş.
0: Birinci ordu komutanımızdı o. Burada İstanbul'da tabii.
3: Evet. Anladım. Allah razı olsun ondan. Çok darbeye yani çok evet. Bilimin ucunda gelmedi. Benim de aklıma gelmedi şimdi.
0: Tabii.
3: İşte, abi bu kripto FETÖ'cüler gerçekten bugünlerde etekler zil çalıyor. Bir şeyler peşindeler mi nelerde?

0: Evet abi.
1: Münafık çok yalan söyler. Bravo.
0: Yalan söyler, fitne çıkartır. En büyük özelliği o yani.
1: Hmm.
0: Emanete ihanet eder.
1: Ya. Vatana ihanet eder.
0: Yani ya. Bütün abi halkımızın 250 tane şehidimizin yakınlarını yani beddualar onların üzerine çok beddua ediyorlar. Biz de diyoruz.
1: Tabii.
0: Yani bu kriptolar inşallah Allah hidayet versin ya da onları kahrı perişan etsin inşallah.
1: Kriptolar.
0: Yani, evet mesela bu pahalılık falan gıdamı da Cumhurbaşkanı'nı düşürürsek anca öyle düşürürüz diye düşünüyorlar. Ben öyle tahmin ettim yani.
1: Hmm.
0: Bütün var güçleriyle gene şeyi mesela
1: vatandaşı bu, rahatsız etmek istiyorlar.
0: Evet abi bu yani gıdanın sektörünün başında 8 kişi var diyorlar. 9 değil diyorlar. 8 de onlardan kripto FETÖ'cü diyorlar.
1: Hmm.
0: İnşallah. Devletimiz biliyordur aslında da inşallah.
1: Evet.
0: Maydanoz Döner gibi çok kripto FETÖ'cü şirketler var yani. Ben şu anda 20 tane sayarım size ama devlet biliyordur inşallah.
1: Devlet
0: yani.
1: Biliyor değil mi? Yunus Bey devlet biliyor. Evet bravo. Devlet biliyor ve takip ediyor. Efendim,
0: devlet abi kara taşın üstünde kara karıncayı görürmüş inşallah.
1: Ha, devletin de bir bildiği vardır.
0: Var
1: tespit eder, mim koyar, nokta koyar. Zamanı geldiğinde hop hepsini paketler diyorsun. Yunus Bey neler söylüyorsun? Çok teşekkür ederim efendim.
0: Evet kayyum atar. En fış yapmasa
1: bravo.
0: Hiçbir şey yapmasa kayyum atar inşallah.
1: Tabii
0: şirketine.
1: Daha düzgün işlemesi için, vatandaşın lehine adım atmaları için. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Evet sevgili Selim, dinleyicimizi bekletmeyelim lütfen. Efendim buyursunlar.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Hayırlı günler, hayırlı akşamlar Atalı abi.
1: Size de efendim hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Konya Ereğli'den Mehmet Güngör.
1: Mehmet Bey nasılsınız? 15 Temmuz gecesinde ne yaşadık? Başımıza ne geldi, sen ne gördün, ne yaşadın?
2: Şimdi Atalı abi şöyle başlayayım.
1: Ha, başla.
2: Şimdi İngilizlerin ve Hristiyanların ve Yahudilerin yanlış gayrimeşru sistemlerle kurulmuş bir FETÖ'cü sistemi vardı. Bu FETÖ'cüler bataklığa saplanmış bir balçığa döndü. Şimdi Konya'da Tahir Büyükkörükçü hocamızın bir sözü var.
1: Hmm.
2: Akıl, ilim, irfan, makam, mevki sistemlerine uymayan aşk dergahından seyit almayan bataklığa saplanmış balçıktan ibarettir demiş. Bunlar bataklığa saplandı. Çünkü FETÖ'cüler gayri meşru sistemlerin üzerine yani Hanifi, Hanbali, Maliki, Şafi dört mezhebinin dışına çıkan ve İslam'ı gayri meşru şekilde Vahabi sistemi üzerinde yaşayan, milleti kandıran, milleti dini sistemlerini yanlış yönlendiren bir yürüttür.
1: Dini duygularımızı sömürdüler değil mi efendim?
2: Evet.
1: Bizi öyle kandırdılar. Duygular. Biz Müslümanız dediler.
2: Evet.
1: Fakat koltuklarının altından şey çıktı, haç çıktı, haç.
2: Evet.
1: Meğerse haç kiliseciymiş bunlar.
2: Bunlar Vahabi sistemini uygulayan
1: Vehhabi prens de öyle dedi ya abi ya. Batı istedi biz kurduk dedi ya yani.
2: Evet evet.
1: Anladın şimdi, yani.
2: Şimdi peki. Körfez ülkelerindeki Afrika'nın kuzeyindeki o devletleri Vehhabi sistemine uydurarak böyle doğru dürüst İslam'ı yaşamamak şartıyla
1: tabii.
2: Bunlar yanlış sistemde gayrimeşru İslam'ı üzerinde milleti hep kandırdılar.
1: Gayrimeşru İslam yok. Anladım canım. Güzel dinimizi, kültürümüzü değil de
2: Vahabilerin.
1: Ha. Ya bırak Vahabi. Herif kilisede nikah kıydı ya. Kilisede Müslüman bir kadını papaza verdiler ve nikah kıydılar adamlar ya.
2: Vay be. Vay
1: ya
2: be.
1: Vay.

0: be, Konyalı. Konyalı yürü. Efendim 15 Temmuz.
1: Saplandı, hala çıkamıyorlar. Milletimizin sünnet-i seniyeye uygun olarak İslam'la müşerref olan sünni bir Müslüman kesimin elinden daha çok çekeceği var bunların.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Efendim çok enteresan bir şey, çok ilginç bir şey. Heyecanlı da dinleyicimiz, ya konuşmak istiyorlar, ne yapalım? Anlaşılmıyorlar tabii, anlaşmak, daha doğrusu ben tamamlıyorum. Ne demek istediğini anlıyorum ben tabii. Evet, maalesef öyle bir şey, gençlerimizi kandırdılar. Ve size bir hikaye daha anlatayım, çok ilginç. Herif İzmir'de efendim bir yerde vaizlik yapıyor. Orada kitaplar satılıyor. Dini kitaplar satılıyor. Kendisi de hoca. Ya hoca dini kitaba karşı çıkar mı? Çıkmaz. Neden? Çünkü o kitaplar onu fahş ediyor, ortaya çıkarıyor. Ne münafık olduklarını ortaya çıktıkları için o kitaplara karşı çıkıyor. Demin bir dinleyicimiz münafık dedi ya, bunlar samimi değil, münafık. O kitapları buradan kaldırın, burada satmayın diyor ya. Hem din adamı hem göğe vaiz, ama öbür tarafta dinimizi anlatan, içinde namaz hocası da var, ilmihal kitabı da var vesaire falan. Anlatan kitapları burada satmayın diyor. Hikaye satın kardeşim, millete niye dinlerini öğretiyorsunuz ya da kültürlerini öğretiyorsunuz? Milli manevi değerlerini öğretiyorsunuz. Tutturun bir hikaye, uyuşturun bunları. Kuzu gibi arkanızda gelsinler. Canım bu dine sığar mı, bu peygambere uyar mı, bu ashab-ı kirama göre mi falan, yok öyle bir şey. Ne yapıyorlar? Kafalarına göre. Felsefe, yorum, her şey var ama İslamiyet yok, yani din yok, dinin kuralları yok. Bunların anlattıkları, millete söyledikleri yıllarca bu efendim. Uyuttular bizi. Ama artık uyanık ve ayık gezelim. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de bitiriyoruz programımızı. Programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affolma. Ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyorum efendim.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz BES'li olabilir. Ama her BES Allianz BES olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.
8: BES, BES, BES Allianz'tır. BES, BES, BES Allianz.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Temmuz Çarşamba. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın 15 Temmuz'u Doğru Okumak başlıklı makalesini sunuyorum. ...15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinden tam 10 yıl geçti. 10. yıl sıradan bir yıl dönümü değildir. Tarihi olaylar zaman geçtikçe daha soğukkanlı biçimde değerlendirilebilir. 15 Temmuz'u da yalnızca o gecenin sıcaklığı içinde değil, Türkiye'nin demokrasi, bürokratik vesayet ve sivil siyaset tecrübesi bakımından yeniden düşünmek gerekir. 15 Temmuz ilk bakışta dönemin iktidar partisine karşı yapılmış bir hareket gibi görülebilir, fakat bu eksik ve yanıltıcı bir okuma olur. 15 Temmuz'un asıl hedefi belli bir parti olmaktan çok demokratik siyasetin kendisiydi. Darbeciler seçimle gelmiş hükümeti devirmek, seçilmiş cumhurbaşkanını tasfiye etmek, parlamentoyu etkisizleştirmek ve demokratik aktörleri zor yoluyla devre dışı bırakmak istediler. Bu nedenle 15 Temmuz'a karşı çıkmak herhangi bir partiyi savunmak anlamına gelmez. Demokrasiyi, seçimleri, sivil siyaseti ve halk iradesini savunmak anlamına gelir. Bu bakımdan 15 Temmuz karşısında bütün siyasi partilerin açık, kesin ve tereddütsüz bir tavır alması gerekirdi. Darbe teşebbüsünün ilk günlerinde hayli geniş bir demokratik tepki ortaya çıktı. Ancak zaman geçtikçe bu berraklığın zayıfladığı görüldü. Bazı siyasi çevreler, özellikle 15 Temmuz'un sıcaklığı geçtikten sonra FETÖ ile aralarına yeterince açık bir mesafe koymakta zorlandı. En başta CHP olmak üzere muhalefetin bir kısmı 15 Temmuz'u demokrasiye yönelmiş büyük bir saldırı olarak görmek yerine iktidar partisiyle sınırlı bir siyasi tartışmanın parçası haline getirmeye meyletti. Oysa darbelere karşı tavır iktidarda kimin bulunduğuna göre değişmemelidir. 15 Temmuz'u anlamak için FETÖ'nün Türkiye'de bürokratik vesayet geleneğini sıfırdan başlatmadığını da görmek gerekir. FETÖ zaten var olan bürokratik vesayet geleneğini iyi okudu. Türkiye'de uzun yıllar boyunca gerçek iktidar seçilmiş siyasetçilerde değil, bürokratik merkezlerde, askeri ve yargısal yapılarda kapalı devlet kadrolarının elinde bulundu. FETÖ de bu vesayeti tasfiye etmekten çok Kemalistlerin yerine geçmeye çalıştı. Kemalistlerle ideolojik bakımdan farklılıklar taşısa da siyasete bakışında, seçilmiş siyasetçiyi küçümsemesinde ve devlet iktidarını bürokratik kadrolar üzerinden ele geçirme arzusunda aynı zihniyetin izlerini taşıdı. FETÖ'nün amacı Türkiye'de demokrasiyi korumak değildi. Tam tersine kendi bürokratik vesayet düzenini tesis etmekti. Bu hareket tıpkı Kemalist vesayet geleneğinin Mustafa Kemal'i her iyi şeyin kaynağı, başlangıcı olarak görmesine benzer biçimde Fethullah Gülen etrafında bir kişi kültü inşa etti. Gülen örgüt mensupları için neredeyse sorgulanamaz bir otoriteye dönüştürüldü. Böylece siyasal akıl, ahlaki muhakeme, demokratik sorumluluk ve seçilmiş otoriteye siyasal sadakat yapılmaz, yanılmaz ve ölümsüz addedilen bir kişiye sadakate feda edildi. Bereket versin 15 Temmuz teşebbüsü başarılı olamadı. Bunda siyasi liderliğin direnmesi, halkın sokaklara çıkması, siyasi aktörlerin önemli bir kısmının darbeye karşı durması, medyanın teslim olmaması ve polisin darbeci askeri unsurlara karşı mücadele edebilecek bir kararlılık göstermesi etkili oldu. Toplum o gece yalnızca bir demokratik hükümeti değil, kendi seçme hakkını ve demokratik siyasetin meşruiyetini savundu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesi, Türkiye'de bürokratik vesayet geleneğinin önemli ölçüde geriletilmesine de zemin ve imkan hazırladı. Fakat bu gelenek tamamen ortadan kalkmış değil. Türkiye'de bürokratik vesayet, farklı ideolojik kılıklar altında yeniden canlanma potansiyeline sahiptir. Bazen askeri, bazen yargısal, bazen güvenlikçi, bazen de başka cemaatçi veya ideolojik yapılar üzerinden kendisini gösterebilir.
Bu yüzden 15 Temmuz'u yalnızca geçmişte kalmış bir darbe teşebbüsü olarak değil, demokrasiye yönelik bürokratik vesayetçi zihniyetin en tehlikeli tezahürlerinden biri olarak okumalıyız. Türkiye'de demokrasiye inanan herkesin görevi seçilmiş siyasetin üzerinde vesayet kurmak isteyen bütün kapılara, yapılara çıkmaktır. Karşı çıkmaktır. 15 Temmuz'un asıl dersi budur. Demokrasi yalnız seçim günü değil, seçilmiş iradeyi zor ve hile yoluyla tasfiye etmek isteyen her odağa karşı her gün savunulmalıdır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın 15 Temmuz'u doğru okumak başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ PKK'dan daha büyük bir tehdit başlıklı makalesini sunuyorum. "15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ'nün Türkiye'de hala bir tehdit unsuru olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Türk halkının %68.7'si evet cevabını veriyor. Dahası FETÖ'yü tehdit görenlerin oranı azalacağına yıldan yıla artıyor. 2021 yılında FETÖ'nün Türkiye için tehdit olduğunu düşünenlerin oranı %63 iken 2024'te %67.2'ye, 2026'da ise neredeyse %70'e dayandı. Arede Araştırma Şirketi'nin 7-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1100 kişiyle yaptığı ankete göre FETÖ'yü tehdit olarak görmeyenlerin oranı ise 2021'de %37, 2024'te %32.3, 2026'da ise %31.3'e geriledi. Aynı ankette 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin FETÖ'yle yürüttüğü mücadeleyi yeterli buluyor musunuz sorusuna evet cevabını verenlerin oranı %60.2, hayır diyenlerin oranı ise %39.8 olarak çıktı. Bu iki soru devletin yürüttüğü FETÖ'yle mücadeleyi %60.2 oranıyla büyük ölçüde yeterli gören Türk halkı %68.7 oranıyla FETÖ'yü tehdit olarak görüyor. FETÖ'yü bir tehdit ile tehlike olarak görmek arasında eylemsel bir fark var. Yani toplumun tamamının FETÖ'nün tıpkı PKK gibi tehlikeli bir terör örgütü olarak gördüğü kesin ama FETÖ'yü bir tehdit unsuru olarak görmesi yapabileceği kötülükleri işaret ediyor. Optimar Araştırma Şirketi'nin anketine göre de FETÖ %69.2 oranında tehdit olarak görülüyor. FETÖ'yü tehdit olarak görmeyenlerin oranı ise %27.7. Öyle ki Optimar'ın araştırmasına göre FETÖ, PKK terör örgütünden daha tehlikeli. Optimar'ın anketine katılanlar %43.1 oranında FETÖ'yü tehdit olarak görürken, PKK'yı tehdit olarak görenlerin oranı %33.8, DAEŞ'ı tehdit olarak görenlerin oranı %9.2, DHKPC'yi tehdit olarak görenlerin oranı 13.8. Sadece ankete verilen cevaplar değil, yaşanan gerçekler FETÖ'nün hala nasıl bir büyük tehlike olduğunu ortaya koyuyor. Önceki gün 81 ilde 973 FETÖ mensubuna yapılan operasyon örgütün nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de sosyal medya üzerinden yalan haber ve dezenformasyonla toplumsal kaos çıkarmaya çalışan FETÖ, hala milli güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Duran, FETÖ'nün kaos çıkarmayı amaçladığı binlerce sosyal medya hesabının belirlendiğini ve yargı yoluyla bunların kapatılarak mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Bugüne kadar kapatılan hesap sayısının 2702 olduğunu açıkladı. Türk halkı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler de FETÖ'nün Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu biliyor ve bunu da söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili her konuşmasında FETÖ tehdidiyle mücadelenin kararlı biçimde devam edeceğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizinde FETÖ'nün casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütü yönünün ortaya çıktığına vurgularken şu tanımlamayı yaptı. Bu örgüt dini istismar eden salt bir terör örgütü olmaktan ziyade emperyalizme hizmet eden dini duyguları kullanan bir casusluk ve terör örgütü. Uçum, FETÖ'nün emperyalizmin hizmetinde bir casusluk örgütü olduğunu şöyle ifade etti. FETÖ çetesi emperyalizmin bir aparatı olarak
özellikle Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye içi ve dışı risk ve tehdit olma özelliğini sürdürüyor. Başka bir deyişle açık örgütlenme kapasitesi zayıflamış olsa da hücresel ve dış bağlantılı faaliyetin oluşturduğu risk sürmektedir. Bu tehdit ve risk Türkiye içinde ciddi seviyede azaltıldı ama bitmedi. Dışarıda önemli mesafeler kat edildi. Bununla birlikte FETÖ çetesiyle mücadele içeride ve dışarıda hiçbir zaman rutin bir güvenlik sorunu olarak ele alınamaz. Hukuk içinde olmak kaydıyla özel ve rutin dışı mücadele yöntemleri kesintisiz devam eder. Asla gevşekliğe düşülemez. Bu casusluk ve terör örgütü tamamen tasfiye edilinceye kadar mücadelenin yüksek kararlılıkla devam etmesi elzemdir. Hakimlik ve başsavcılık dönemlerinde olduğu gibi bugün de FETÖ ile mücadelede sembol isimlerden biri olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'yü küresel ahtapotun kolları olarak tanımlarken tehdidin varlığını şöyle ifade etti. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir. Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak dezenformasyon ve algı operasyonları yürütmektedirler. Kendilerine yeni gizli finansal kaynaklar bulmaya çalışan kripto yani gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızdadır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız felsefesiyle hareket edilmektedir. Bu yüzden devletimizin bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesi en küçük bir gevşeme göstermeksizin kararlılıkla sürdürülmektedir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son açıklamasında FETÖ tehlikesinin varlığından ve tehdidin devam ettiğinden söz ederken şunları söyledi. Türkiye bu konuya en yüksek ihtimamla dikkat etmeli. Çünkü örgütün kurucu lideri öldükten sonra yerine geçen yönetim kadrosu Türkiye ile ilgili hedeflerinden ve eylemlerinden vazgeçmiş değiller. Türk devletine yönelik operasyonları devam ediyor. Devleti yönetenlere yönelik operasyonları devam ediyor. PKK'nın bile Türkiye'de silahlı eylemlerden artık vazgeçiyorum dediği bir noktada FETÖ'nün hala Türkiye'de mücadele etme pozisyonunda kalması tabii ki devletin bu tehdidi bir milli güvenlik önceliği olarak görmesi gerektiği zorunluluğunu ortaya koyuyor. Yani bütün güvenlik kurumları da buna göre hareket etmek zorunda. Bir sonraki 10 yıla FETÖ tehdidi kalmaması için etkili mücadele şart. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ PKK'dan daha büyük bir tehdit başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var.

0: Akşamda Turgay Güler'in CHP ahbap üzerinden iktidar hesabı yapmıştı başlıklı makalesini sunuyorum. Ne yani? Şu ahbap babala meselesi sadece paraların kumarda teknede ezilmesi meselesi mi? Deprem sürecinde Babala TV'nin bir operasyon merkezi gibi çalışmasını nereye koyacağız? O gün Haluk Levent'e topladığı paraların hesabını soramazsınız diyen sevgili Ece Üner meslektaşımızı ve gibilerini ne yapacağız? Erdoğan'ın gitmesi için çok ama çok büyük depremler, yangınlar, seller lazım diyen Can Ataklı'yı ne yapacağız? 6 Şubat depremi olur olmaz bundan siyasi rant devşirmeye kalkışan Kızılay'a AFAD'a itibar suikastı yapan CHP'ye ne diyeceğiz? Ben size olayı özetleyeyim. 6 Şubat depremi olur olmaz buradan bir iktidar çıkarabilir miyiz derdine düşen CHP ve şürekası kolları sıvayıp Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkıştılar. Bu uğurda troll ordularıyla kamuoyunu manipüle etmek, kışkırtmak için her türlü yalana başvurdular. Bir kısım yazarı, çizeri, sanatçısı da hunharca destek verdi bu operasyona. Babala TV de en işlevsel yalan üretim merkezi haline gelmişti. Bakınız o gün iletişim başkanlığının bu yalanlarla mücadelesini, yetişmekte zorlandılar yahu. Muhalif koro FETÖ'nün bestelediği "Devlet yok, ahbap var" türküsünü bir tarafını yırtarcasına seslendirdi. Oysa ahbap yoktu, devlet vardı. Bakanlar haftalarca deprem bölgesinde kaldı. Çoğunun saçı sakalı birbirine karışmıştı. Felaket dünya tarihine geçecek büyüklükteydi. Kar, fırtına, dondurucu soğuk. Tam 11 il. Elbette bazı aksaklıklar yaşandı, normaldi. Lakin devlet tüm imkan ve kabiliyetiyle felaket bölgesindeydi ve rekor sayılabilecek bir sürede enkazı kaldırıp yeni evler inşa etti. Dünya bu yeniden inşayı gıptayla müşahede etti. Ama ahbap yoktu. Bir de o gün ahbaba destek verenler. Yahu o kadar para topladınız, ne yaptınız bu paraları demediler. Uzun lafın kısası demem o ki bu ahbap babala işinin arkası görünenden çok daha karanlık. Derinlemesine araştırılması, irtibatların ortaya çıkarılması gerekiyor. Dün sormuştum hatırlarsınız. Oğuzhan Uğur Babala TV'ye gelen paralardan bahsediyordu o gün. Bize geliyor, biz de ahbaba teslim ediyoruz demişti. Babala TV'ye ne kadar para geldi, kime teslim edildi? O gün Babala TV'de telefonlara bakıp IBAN verenler kimlerdi? Onların hesap hareketleri incelendi mi? Tabii Oğuzhan Uğur'un da. Bakalım soruşturma derinleştikçe daha ne bağlantılar çıkacak ortaya. Ve son bir not. Bugün 15 Temmuz destanının 10. yılı. FETÖ'nün CHP ile bağı hala devam ediyor. Ben demiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Akşamda Turgay Güler'in CHP ahbap üzerinden iktidar hesabı yapmıştı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in Asırlık Geceden Türkiye Asrına başlıklı makalesini sunuyorum. Bazı geceler vardır, dünyanın ve zamanın akışı içerisinde sadece birkaç saattir. Ama bir milletin kaderi adına asırlık bir değişimi temsil eder. 15 Temmuz da işte böyle bir geceydi. O gece sadece Türkiye gibi şanlı bir ülkeyi, kutlu bir devleti ele geçirmek amacıyla her türlü melanetten geri kalmadıkları 57 yıllık sinsi bir operasyonun son ve en kanlı aşaması olan darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün hain emelleri yerle yeksan edilmedi. O gece aynı zamanda bir asırdır aralıksız süren bir milli mücadelenin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla en destansı anlarından birisine 85 milyonla hep beraber şahit olduk. 1916'da Osmanlıların paylaşım planlarıyla başlayan bir kirli oyundan, ihanetlerden, içimize sızdırılmış hainlerden söz ediyoruz. Öyle ki bir asır boyunca kimi zaman işgallerle, kimi zaman darbelerle, kimi zaman muhtıralarla, kimi zaman ekonomik operasyonlarla, kimi zaman da devletin içine sızdırılmış ihanet odaklarıyla Türkiye'nin milli egemenliğini, bağımsızlığını yok etmeye, bertaraf etmeye çalışan, dışarıda da uzantıları olan vesayet odaklarıyla soluksuz bir mücadeledir bu süreç. 15 Temmuz, milletimizin destansı kahramanlığı ve güçlü iradesiyle, kökü dışarıya uzanan vesayet odaklarına, ihanet çetelerine, dünyanın en tehlikeli terör ve istihbarat örgütlerine karşı elde edilmiş tarihi bir zafer anıdır. 15 Temmuz'u anlamak için yalnızca 2016'ya değil, bir asır geriye bakmak gerekir. 1916'da Sykes-Picot'la Osmanlı'yı masa başında parçaladılar. Mondros'la devletimizi teslim almak istediler. Sevr'le Türk milletine Anadolu'nun ortasında dar bir hayat alanını reva gördüler. Bu nedenle Milli Mücadele ve İstiklal Harbi yalnızca işgal ordularına karşı değil, mandacılığa ve teslimiyetçiliğe karşı tarihi bir zaferdir. Cumhuriyet bu tarihi zaferlerin ve Türk milletinin iradesinin üzerine inşa edilmiştir. Binbir mücadele ve fedakarlıkla kurduğumuz cumhuriyet kısa bir süre sonra yeniden vesayet odaklarının ve dışarıdaki uzantılarının farklı yöntemlerle bir kez daha saldırılarına maruz kalmaya başladı. Soğuk savaş yıllarında Türkiye darbeler, muhtıralar, siyasi mühendislikler, ekonomik krizler ve terör üzerinden sürekli baskı altında tutuldu, şekillendirilmeye çalışıldı. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan e-muhtırasına kadar her mücadelenin, müdahalenin artık sonucu aynıydı. Türk halkının milli iradesine rağmen devleti ve ülke yönetimini şekillendirmek ve daha da vahimi Türkiye'nin bağımsız karar verme kapasitesini sınırlandırmak. Bu süreçte 1950'lerin sonlarından itibaren devletin kılcal damarlarına adım adım sızan FETÖ, Türkiye'yi kıskaca almak isteyen vesayet düzeninin en tehlikeli aparatlarından biri haline geldi. Yıllarca eğitimden yargıya, emniyetten Türk Silahlı Kuvvetlerine kadar uzanan örgütlenmesini gizlemeyi başaran bu hain yapı, 15 Temmuz gecesi dünyanın en tehlikeli terör ve istihbarat örgütlerinden biri olduğunu ayan beyan ortaya koyan bir kalkışmaya yeltendi. Ülkemizin her bir vatandaşı şunu çok net idrak etmelidir ki, o zorlu gecede hedef yalnızca hükümetimiz değildi. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bombalandı. Devletimizin en üst makamı Cumhurbaşkanlığımız hedef alındı. Ülkemizin güvenliğinin kahraman evlatları olan emniyet teşkilatımız vuruldu. Halkımızın vergileriyle üretilmiş silahlar, tanklar milletimize karşı kullanıldı. Savaş uçakları şehirleri bombaladı. FETÖ'cü hainlerin duvara tosladıkları ve yerle yeksan oldukları destansı direnişle Türk halkının perçinlenmiş özgüveni ve ortaya koyduğu tarihi kahramanlıkla karanlık bir gece aydınlık bir geleceğe dönüştü. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta olduğu gibi dünya devletleri nezdinde tarihe nam salmış bir başka kahramanlık destanı için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla bu defa milyonlar meydana çıktı. Tankların önüne yatanlar, kurşunlara göğsünü siper edenler aslında yalnızca bir darbeyi durdurmuyor. Bir asırdır kimi emperyalist yapılar ve içerideki hain uzantılarının devam ettirmek için her türlü kötülüğü ve tuzağı denedikleri bir vesayet zincirini de paramparça ediyordu. O gece 253 şehidimiz ve binlerce gazimiz Türkiye'nin bağımsızlığına ve milli egemenliğine sahip çıkarken bir an dahi tereddüt etmediler. İşte bu yüzden 15 Temmuz asırlık bir mücadelenin Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen zorlu bir sürecin sona erdiği tarihtir. Öyle ki dünyanın en tehlikeli terör örgütü Türkiye'nin kılcal damarlarından koparılıp atılınca, Türkiye ekonomisi 1 trilyon dolarlık bir sıçramayla dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geldi. Bugün savunma sanayinden enerjiye, diplomasiden istihbarata, dijital dönüşümden yüksek teknolojiye kadar atılan her adımın arkasında da aynı ruh var. Kendi kararını kendisi veren, kendi güvenliğini kendisi sağlayan, kendi geleceğini kendi iradesiyle inşa eden Türkiye. Türkiye asrının yükselişinde işte bu tarihsel kırılma yatmaktadır. Çünkü bazı geceler yalnızca sabahı getirmez. Bazı geceler destansı mücadelelerle bir milleti yeni bir asra uyandırır. 15 Temmuz, Türk milletinin bir asırlık vesayet dönemini tarihe gömdüğü, Türkiye asrının kapısının ardına kadar açıldığı gecedir. Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in Asırlık Geceden Türkiye Asrına başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı. FETÖ, Balyoz, Ergenekon başlıklı makalesini sunuyorum. FETÖ'nün ta 1980'lerden bu yana, bir rivayete göre 1970, hatta başka bir rivayete göre de 1960'lardan bu yana devlete sızmasında esas sorumlu olanların pişkin pişkin yaşananları izleyip bir de utanmadan bizim yapamadığımızı Fethullah Gülen ekibi başardı diyerek alkış tuttukları gerçeğini unutmayalım. Ve hemen herkesin kabulünü hatırlatalım. Tayyip Erdoğan olmasaydı FETÖ devletten tasfiye edilemezdi. İlk söylememiz gerekeni şimdi söyleyelim. FETÖ nedir? FETÖ derin devletin bir versiyonudur. FETÖ CIA kuklası bir yapıdır. Derin devlet yapılanmasının sağ versiyonudur. FETÖ'yü Ergenekon'dan ayırmayınız, Balyoz'dan ayırmayınız. Bunların hepsi kardeştirler. Bunların her biri mirasa tek başına konmak isteyen, diğer kardeşleri tasfiye etmek isteyen hayırsız evlatlardır. 27 Mayıs'taki hayırsız evlatlar yaptıkları darbenin hesabını vermeden ölüp gittiler. 12 Eylül'deki hayırsız evlatlar ömürlerinin ahirinde hesap verdiler ama cezalarını çekmeden ölüp gittiler. 28 Şubat darbecilerinden hesap soruldu ama cezalarının tamamını yatmadan kenara çekilip en azından hayırsız evlatlığı sürdürmeden son nefesi doğal yolla vermeyi bekliyorlar. 15 Temmuz darbecileri hesabı verdiler, cezaevine girdiler, hesabı veriyorlar, vermeye devam ediyorlar. Tayyip Erdoğan'ın iktidara geliş tarihi 27 Mayıs darbecilerinden hesap sormasına imkan vermedi. Erdoğan 12 Eylülcülere kıl payı yetişti, 28 Şubatçılara yetişti, Erdoğan iktidarı bunlardan hesap sordu, 15 Temmuz zaten kendisine yönelik yapılmıştı, hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. Bu süreçlerde solcular nerede? Hangi darbenin hesabının sorulmasında solcuların bir katkısı var? Şimdi iktidara gelmemize bir adım kaldı diyen Özgür Özel'in veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin hangi darbeciden hesap sorulmasında katkısı oldu? Onlar darbecilerden yana oldular. Olmaya devam ediyorlar. Kemalistler zaten darbecilerin öz çocukları. Bakmayın siz FETÖ'nün Kemalistlerle kavga ediyor gibi verdikleri görüntülere. Bugün bir tane FETÖ'cü gösterebilir misiniz Kemalistlere karşı çıksın? Bütün FETÖ'cüler Kemalistlerle kol kola Erdoğan'ı devirmek için geceli gündüzlü çalışıyorlar. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Solcular artı Kemalistler artı ezik muhafazakarlar hep birlikte Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ittifak yapmış durumdalar. Derin devletin tüm versiyonlarını mercek altına alarak aynı gerçeği ifade edecek olursak, Ergenekoncular artı Balyozcular artı FETÖ'cüler hep birlikte Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ittifak yapmış durumdalar. Kısa vadeli birliktelikleri, ayrılıkları bir kenara bırakın. Ergenekon, Balyoz, FETÖ isimli kardeşlerin birbirleriyle olan kavgalarında birinin öne çıkmasını önlemek için diğerinin alt edilmesine engel olunmasını, daha açık söyleyeyim, FETÖ'nün Balyozcuları alt edip tek başına mirasçı olma girişimine Tayyip Erdoğan'ın engel olmasını kimse AK Parti artı Balyoz ittifakı gibi gösteremez. Veya FETÖ'nün Ergenekon'u tasfiye edip ama kendisini tek mirasçı bırakmak için attığı adımların engellenmesinde Ergenekoncuların cezaevinden çıkarılmasını kimse AK Parti artı Ergenekon ittifakı olarak tanımlamaya kalkışmamalı. Ergenekon da Erdoğan'ın devrilmesi için girişimlerde bulunmuştur. Balyozcular da, FETÖ'cüler de. Her üçünün de ortak hedefi Erdoğan'dır. Değişik zaman dilimlerinde de olsa üç örgüt de Erdoğan'ı kendilerine rakip görmüşlerdir. Her üç derin yapıda sandıktan çıkan Erdoğan'ı devirmek için değişik tarihlerde darbeye kalkışmışlardır. Bugün artık derin devletin Balyoz'u Ergenekon'uyla, Balyoz'uyla, FETÖ'süyle tasfiye günüdür. Artık bugün kimse derin yapılardan medet ummasın. Kimse Ergenekoncu olduğu halde kendilerini ipe götürmeye kalkışan FETÖ'cülere sahip çıkarak Erdoğan'ı alt edeceğini sanmasın. Balyozcular bazı dereleri geçmek üzere FETÖ'cülerle yol yürümeye kalkışmasın. Daha somut anlatayım.
Teorik izahlar aciz kalıyor, örneklerle meramımı aktarayım. Emin Çöleşan, Ergenekoncu kafasına rağmen, balyozcuları destekleyen zihniyetine rağmen, bizim yapamadığımızı Fethullah Gülen ve ekibi yaptı diyerek kirli işbirliklerine soyunmasın. Balyozcu emekli amiral Türker Ertürkler, emekli general Naim Babiroğlular, FETÖ'nün operasyonundaki MİT tırları algılarını dillendirerek Erdoğan'ı devirme yolunda FETÖ'cülerin yalanlarını biz de dillendirerek çorbaya tuzumuzu atalım demesin. Bugün büyük çoğunluğu yurt dışına kaçmış olan FETÖ'cülerin kafasındaki plan şudur. Ergenekoncuların, balyozcuların bir içimlik canları var. Bunlar bizim için rakip bile sayılamazlar. Erdoğan'ı devirene kadar Ekrem İmamoğlu'na, Özgür Özel'e destek verelim. Sonra bu destek verdiklerimizin de icabına bakarız. Mantık budur, plan budur. Hiç kimse bu planın ve işi kirli işbirliğinin milletin gözünden kaçtığını sanmasın. Somut isimler verdim ama belki yine yeterli olmayabilir. Dünkü gazetelerden bu kirli ittifakların ipuçlarını sizlere aktarayım. Sözcü'de Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihtilafında tahkime gidilmesindeki süreç ve şimdilik gelinen aşama eleştiriliyor. Yurt dışından yayın yapan FETÖ'cü internet siteleri ve sosyal medya hesapları da aynı minvalde, aynı bakış açısıyla aynı konuyu işliyorlar. Cumhuriyet gazetesinde CHP'deki yönetim tartışması kimden yana tavırla ele alınıyorsa, yurt dışındaki FETÖ'cülerin hesaplarına bakın, hepsi tıpkı Cumhuriyet gazetesinin bakış açısı neyse o şekilde konuyu gündeme taşıyorlar. Bir Gün gazetesinde ahbap yolsuzluğunu örtmek için Haluk Levent'in "Bombayı bekleyin, hayretler içinde kalacaksınız" oyalaması nasıl okurla alay edercesine haber yapılıyorsa, FETÖ'cülere bakınız, hepsi ahbap yolsuzluğunu, baş aktörün suçunu görmezden, gözlerden kaçırmak için siyasi iktidar bu suçun ortağı yalanlarıyla olayı yorumluyorlar. Hangi konuyu ele alırsanız alınız, Ergenekoncu bildikleriniz, balyozcu diye tanıdıklarınız, FETÖ'cülüğünden şüphe etmedikleriniz hepsi ama hepsi Erdoğan karşıtı. Hepsi aynı argümanlarla siyasi iktidarı devirmek için çabalıyorlar. Çünkü darbecilerden hesap soran Türkiye Cumhuriyeti'nde bir lider var, Tayyip Erdoğan. Darbe severlerin hepsi onun için Erdoğan düşmanlığında birleşiyorlar. Ama yine her biri kendi darbesini yapmak için diğerinden ayrışıyor. Ergenekon'la, balyozla FETÖ'nün savaşı bundandır. FETÖ'nün Ergenekon ve balyozla savaşı bu sebeptendir. Ergenekon artı balyoz artı FETÖ'nün bir araya gelip Erdoğan'la savaşı bundandır.

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı FETÖ, Balyoz, Ergenekon başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Café de Paris başlıklı makalesini sunuyorum. Gezi olayları öncesi parkta tatbikat yapıyorlardı. Nasıl Türkiye'yi karıştıracaklarına, devleti ele geçireceklerine dair hazırlık görüntüleri sonradan ortalığa saçıldı. Her şey planlıydı. Türkiye'nin küreselcilerle ortak olan en büyük sermayesi bile daha olaylar başlamadan ünlü otelini hastaneye çevirmişti. Devrim aşkına haberdar edilmişlerdi demek ki. Kanlı olacak, hastaneyi kur diye. Olaydan sonrası İngiltere'ye kaçan, Londra'yla kucaklaşan devrimci sanatçı lider, mesele ağaç değil, siz hala anlamadınız mı diye tweet atıyordu. Pek çok sanatçı da ona destek veriyordu. Onlardan biri de şu anda Türkiye'nin gündeminde olan Haluk Levent adlı ahbaptı. Antalya Manavgat'taki konserinde Gezi'ye destek veriyor, Türkiye'de pek çok kişi bu yapılanların bir ağaç için olduğunu zannediyor, oysa gerçek öyle değil diye sesleniyordu. Hızını alamıyor, bir çam ağacının üzerine çıkıp konserine devam ediyordu. Daha sonra bir tweet atıp, biz İzmir'de biber soslu Café de Paris yerken, ok meydanında insanlar harbi harbi dayak yiyor, ne güzel Türkiye be diyerek destekçi devrimci sanatçılar kervanına katılıyordu. Devrimci Haluk'un yediği Café de Paris adlı yemeği hiç tatmamıştım. Merak ettim, araştırdım. Café de Paris aslında tek başına bir yemek değil. Klasik Fransız mutfağına ait tereyağı bazlı özel bir sosmuş. En çok ızgara antrikot ile servis edilirmiş. Dünyanın her köşesinde ülkelere bahar adı altında darbe yaptırıp Amerika'ya bağlayarak sos yapan CIA, Türkiye'yi de zapt etmek zorundaydı. Mesele ağaç değil, Erdoğan'ın indirilmesiydi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye büyüyor ama trajik bir şekilde diyordu. Bunun açılımı net bir şekilde artık büyümeye başlayan Türklere söz geçiremiyoruz, istediğimiz gibi kullanamıyoruz şeklindeydi. Türkiye'nin Café de Paris adlı sosu kaçmıştı, tadı bozulmuştu. Onlar için müdahale şarttı. Alman Deutsche Bank ve pek çok yabancı şirket gibi 5 milyar dolarla Türkiye'ye o günlerde giriş yapan Soros, olaylar bittiğinde yatırımını katlayarak ülkemizi soyuyordu. Siyonist küreselcilerin tetikçisi olarak olayların arkasındakilere milyon dolarlar yağdırmıştı. Önemli değildi. Finalde yüzlerce milyar doların bizden çıkmasına sebep olmuştu. Tabii ki bir çekimde Meksika'dan Gezi Parkı'na 100 bin dolarlık pizza gönderecekti. Sonuçta finalde Café de Paris soslu Türkiye'yi yemek vardı. 100 bin dolarlık pizzanın lafı mı olurdu? Gezi'de başaramayınca Erdoğan'ı indirmek için bu defa kullanışlı CIA aparatı FETÖ'yü kullandılar. Hedef tekrar peki efendimci, hizmetçi Türkiye'yi hizaya sokmak ve aynı anda da cezasını kesip parçalamaktı. Beşe böleceklerdi bize. İstanbul'dan Antalya'ya kadar bir sahil devleti, Batı Trakya devleti, Kürdistan, Akdeniz devleti ve İç Anadolu diye. Ukrayna'nın yanında da Ruslarla savaştıracaklardı. FETÖ eliyle Rus uçağının düşürülmesinden, Rus elçinin öldürülmesine kadar bir dizi CIA masasında hazırlanmış Amerikan soslu proje izledik. Ardından tutmayınca 15 Temmuz darbesiyle geldiler. CIA adına darbe ve bölme girişimine alet olan FETÖ'nün karşısına bu ülkenin asil evlatları dikildi. 15 Temmuz'da sadece FETÖ'yü değil, CIA'yı, aslında Amerika'yı dize getirip mağlup ediyorduk. O dönem NATO'da görevli Amerikalı General Scaparotti ekranlardan "Türkler NATO'daki müttefikimiz generalleri tutuklayıp tasfiye ediyor, buna tahammül edemeyiz, Türk Genelkurmayına bu yanlışı bildirdim" diyerek FETÖ'cü subaylar için ağlıyor, dizlerini dövüyordu. NATO içinde köreleştirilmiş Türk generallerine sahiptiler. Adam ağlamayacak da ne yapacaktı? Café de Paris soslu Türkiye hayalleri bir kez daha elden gidiyordu sonuçta. O yüzden 15 Temmuz'daki şahlanış çok önemlidir. Bölücülere dayak atıldı. Bayrak yere düşmedi. Ezan susmadı. Çünkü bu millet vatanını canından aziz bildi.
O gece Amerika ve Batı başkentlerinden gökyüzümüzü karartanlar oldu, fakat bir milletin yüreğindeki vatan sevgisini karartamadılar. 15 Temmuz, Amerika'yı ve ahbaplarını mağlup ettiğimiz, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği gecedir. Unutmayın, bir millet ayağa kalktığında en karanlık geceler bile şafağa teslim olur. 15 Temmuz, karanlığın sabaha yenildiği, cesaretin korkudan, millet iradesinin zorbalıktan güçlü olduğunu tarihe yazdığı gecedir. Daha da ötesi, ellerindeki tüm kullanışlı aparatlarla saldıranların, ABD'nin bile bugün hizaya çekildiği ve el öptürüldüğü bir milattır. Takvim gazetesinde Bekir Azar'ın Café de Paris başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
4: Ya üzüntüden ağladığımı biliyorum ya, böyle asabım bozuldu. Adam duvara dayanmış, elini almış geviş piyade tüfeğini, vatandaşa ateş ediyor ya. Sen nasıl bir askersin ya? Böyle gözünü kan bürüyebilir mi? Ya da pilot gidiyor göl başında, Sayın Erdoğan, Kahraman Özel Harekatımıza bomba atıyor. 47 tane yavrumuz orada öldü gitti, şehit oldu gitti. Ya bu nasıl göz dönmektir? Bu nasıl beyin yıkamadır? Bunların çok iyi bir

0: Yargıda,
1: örgütten de,
0: tabii
1: yargıda, akademide,
0: emniyette,
1: işte çeşitli kurumlarda. Ama sonuçta bir darbe girişimi var. Burada devletin silahlı gücü içerisindeki örgütlenmenin kritik bir rol oynadığı açıkça ortada. Tabii TSK içerisinde askeri vesayetten kaynaklanan, o dönemlerden kaynaklanan bir cuntalaşma eylemi de var. Türkiye'nin böyle bir ne yazık ki geleneği de var. Yani 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar çeşitli darbeler, darbe girişimleri, muhtıralar. Hatta Osmanlı geçmişi de var. Yani Yeniçerilerin işte hükümdar değiştirdiği bir dönemde. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Devleti'nin temel kurumlarından bir tanesidir. Ama içerisinde böyle bir eğilim de var. 15 Temmuz'dan sonra bir kere yeni Türkiye'nin temel özelliklerinden biri şu: askeri vesayet kapandı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki sivil otoritenin gücü, seçilmiş hükümetin gücü tam olarak tesis edildi. Bu önemlidir. Birkaç açıdan: devletin iç mimarisi, modern bir devlet olmamız, gerçekten demokrasi olmamız. Yani demokrasi için zaten seçim lazım ve devleti güvenliğini koruyacak birimlerin de ordu, polis gibi aslında onu devletin kendisine ya da topluma doğru yöneltmemeleri lazım. Bu çok asgari bir koşul. Türkiye çok uzun süre bu koşulun dışında kaldı. FETÖ ile ilgili bir hatırlatma da tabii burada, tabii takiye, gizlilik gibi şeyler belki konuşuruz. Uluslararası yapılardan alınan destekler, yani FETÖ'yü asla bir Türkiye içi, sadece Türkiye'ye özgü ve özel bir yapı olarak da görmemek gerekiyor. Yani 15 Temmuz'un kendisi dahil olmak üzere şu an bir sürü ilişkide olduğumuz işte bazı ülkelerle, mesela Fethullah Gülen'in nerede yaşadığı ve nerede öldüğünü unutmayalım. Yani
0: Tabii.
1: böyle bir yapı var. Uluslararası sistemin de bu işi çok kolaylaştırdığı da açıkça ortada. Yani o bağlamda da bir, hani sadece bizim eksikliklerimiz ya da yapımızdaki devlet iç mimarisindeki sorunlar değil. Türkiye'nin uluslararası sistemle eklemlenmiş bir ülke orayla ilgili de bazı sorunların, sıkıntıların olduğu var.
0: Mesela Armağan
1: Buyurun,
0: hocam,
1: özür
0: orada
1: dilerim.
0: bir araya girmek istiyorum. Hani bu
1: Buyurun.
0: CIA ya da istihbarat örgütlerinin altı çiziliyor ya. Mesela BILOG.
1: Evet.
0: BILOG CIA için üretilmiş bir yazışma
1: Evet.
0: programı. Sonra bir bakıyoruz ki biz bu Fethullahçı terör örgütünün üyelerine BILOG'u vermişler. Bunlar BILOG içerisinde yazışmışlar. Yani BILOG da onlara verilmiş. Daha sonra tabii
1: Evet.
0: tereyağından kıl çeker gibi BILOG kullananların hepsi toplandı.
1: Çağlar Hocam da bilir filan. Yani Türkiye uzun süredir bir NATO ordusu aynı zamanda. Yani bir askeri darbe girişiminin, bir cuntalaşma girişiminin ordu içinde, bu arada ordu ile ilgili de bence o gece ve sonrasında epey insanı hayret ettiği asıl mesele şu: Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürkçü kimliğiyle de bilinen bir kurumdur aynı zamanda. Yani böyle bir kurum içerisinde bir dini cemaatle ilişkili. Bu arada o cemaatin FETÖ'ye dönüşmesi de zaman aldı. Yani
0: He.
1: o zaten kendini gizlediler. Bir de böyle bir
0: Önce
1: gizleme var.
0: cemaat olarak başladı, değil mi?
1: Evet, önce cemaat olarak başladı. Bir sosyolojik, dini, iktisadi, öyle bir sürü çalışma var Türkiye'de biliyorsunuz. Yani aslında bu cemaatin dar anlamda bir tarikat olmadığı, işte böyle işte ekonomiyle, eğitimle entegre olmuş bir toplumsal hareket olduğunu bazıları sosyolojik açıdan inceleyen, bazıları daha sonra ortaya çıkıyor aslında meşrulaştırmak için incelediği düşünülen sayısız araştırma var FETÖ ile ilgili de. Yani bilimsel çalışma da var istihbarat meselesinin dışında. Önce bir cemaat olarak başladı, ama o başladığı andan itibaren biz onu anlıyoruz ki 30 yıl öncesinden, 40 yıl öncesinden orduya, yargıya, şuraya buraya insanların yerleştirilmesi bakımından, yani FETÖ'nün aslında sivil bir şey olmadığı, en baştan itibaren devleti ele geçirmeye dair bir yönelimi, bütün bu yapının nihai amacının bu olduğunu görüyoruz. Yani böyle sivil başladı da sonra devlete, sonra hükümeti devirme, öyle değil. En baştan, yani harp akademilerine ilk subayların girdiği andan itibaren, çeşitli kurumlara ilk memurların girdiği andan itibaren 30-40 yıllık hikayesi aslında bir gün gelecek, biz bu devleti ele
0: He.
1: geçireceğize dair bir süreç en
0: Yani
1: baştan
0: şöyle
1: itibaren.
0: değil, cemaat olarak başladı, daha sonra kullanılan bir aparata dönüşmedi. Başında
1: E,
0: cemaat
1: tabii.
0: görüntüsüyle başladı ama amaç
1: Evet.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaktı.
1: Evet, veya
0: Anladım.
1: kontrol etmek, ele
0: Ele
1: geçirmek,
0: geçirmek. Ele
1: birileri
0: geçirmek.
1: adına
0: Yani yıkmak
1: yönetmek
0: derken
1: gibi.
0: kendilerinin başa
1: Tabii.
0: geçeceği.
1: Peki
0: O benim
1: bu ne
0: için
1: oldu 10
0: yine
1: yılda?
0: yıkmak.
1: Türkiye tabii bir olağanüstü dönemle karşılaştığı için 15 Temmuz'u takip eden süreçte bir olağanüstü hal ilan edildi. KYK süreci var. Ve daha sonra devletin iç mimarisi de değişti. Mesela başkanlık sistemi, yeni bir yapıyla karşı karşıyayız. Burada kendisine darbe yapılanlar kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o devletin seçilmiş hükümeti, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Erdoğan. Yapan kim?

0: terör örgütü. Şimdi bunlarındaki değişime bakmak lazım. Bir kere FETÖ terör örgütü önce 15 Temmuz'da, ardından da örgütün liderinin vefatından sonra çözüldü. Yani tümüyle yok oldu mu, olmadığını biliyoruz. Amerika'da okullar, hala dünyanın çeşitli yerlerinde organizasyonları var. Ama bu böyle bir tür ideolojik merkezi olan bir yapı olmaktan çıkarak dağınık bir çıkar ve mülkiyet ağı yapısına dönüştü. Yani Amerika ve diğer ülkeler bağlamında Türkiye'deki etkisi de sınırlarını bilmemekle beraber önemli ölçüde gitti, azaldı. Türkiye'de o günden beri yeni bir siyaset tarzıyla devam ediyor. Mesela Türk siyaseti geri dönüşü olmayacak şekilde değişti. Yeni Türkiye tartışmaları, Cumhur İttifakı'nın kendisi, başkanlık sistemi, Türkiye'de bugün ne tartışıyorsak Pınar Hanım, hepsinin aslında siyaseten miladı bir terör örgütünün yaptığı darbe girişimi sonucunda Türkiye'nin aldığı bazı kararlardı. Bu bağlamda bir takım değişikliklerin de yolunu açtı, önünü açtı veya Türkiye'yi başka bir yapıya, zemine doğru evrildi.
1: Peki mesela Çağlar Özer, Armağan Hocam da ilginç, önemli şeyler açıklıyor gerçekten. Şimdi tekrar TSK'ya dönecek olursak, Türkiye'nin yıllarca hani Türk Silahlı Kuvvetleri en güvendiği kurum. Bunu hani bütün anketlerde böyle %90'larda olan, daha sonra diğer kurumların geldiği bir TSK'yı biz biliyoruz. Halen öyle ama biraz tabii o imajı biraz yara almıştı. Tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde o gücü, o şeyi görüyor musunuz? Yani evet. Yaralar iyileşiyor mu TSK'da?
2: İyileşiyor. Büyük bir yara aldı gerçek. Bakın.
1: Bir de Atatürkçü subaylar diyor. Yani TSK demek Atatürkçü subayların çok olduğu. Yani vatansever subaylar. Atatürkçü evet, değil de ayırmayalım. Orayı, tabii, vatansever. Yani bu vatan için canını feda edecek subayların olduğu bir yapı. Yani hiç mi görülmedi diyor. Yani siz dediniz ya hani göremedik, evet, yapamadık. Hiç anlaşılmadı mı evet, Çağlar Hocam? Ya?
2: Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Önce bir, bu örgüt ne istiyor? Bu örgüt Anayasanın ilk üç maddesinde adı koyulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeklini, başkentin, İstiklal Marşı'nı, demokratik, sosyal, layık, hukuk devlet yapısını ve dördüncü maddeyle de değiştirilmesi teklif edilemeyecek bu yapının değiştirilerek kendi kafalarındaki hani dini esaslara dayalı bir devlet kurmaya, yani demokrasi dışı bir yapıyı hedefleyen bir örgüt. Bir tane sümüklü, öyle diyeceğim, özür dilerim.
1: Öyleydi,
2: bir tane,
1: yani öyleydi ve bir, öldü.
2: Bir manyak, bakın çok net söylüyorum. Kurmuş olduğu bir yapıyla, tabii milletimizin, büyük Türk milletinin en hassas olduğu konulardan biri dindir. Anadolu mütedeyyindir. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu Müslümandır ve din konusunda hemen hemen hepimizin hassas olduğu, olağanüstü saygı refleksleriyle davranmış olan bir yapıyız biz. Bu kanaldan içeriye girerek, işte hocam da ifade etti, polis, emniyet, yargı vesaire. Terör örgütleri FETÖ ile başlamadı. Terör örgütleri benim kuşağım iyi biliyor. Biz 17-18'li yaşlardayken sağ ve solla denemeye kalktı. O zaman da polisler, öğretmenler ayrımcıydı vesaire. Arkasından bu yapı, tabii ki 12 Eylül darbesinin arkasından bunlar çok iyi kamufle olmuş bu yapı. Özellikle 80'ler, belki 70'lerin sonu diyebilirim. Yatılı okullara, ordu, polis vesaire buralara sızarak kendi içerisindeki teşkilatlanmalarıyla geldi. Hocam bulunamadı mı diye sordunuz. Dönem dönem yakalandılar ve dönem dönem ihraçlar oldu askeri okullardayken. Efendim mesleğe geçtikten sonra da ihraç kararlarıyla atıldı. Fakat o ihraç kararlarında ölçü kaçtı. Neye kaçtı? Bakın bunu ilk defa duyacaksınız belki. Mütedeyyin bir kişiyle bu adamdan aynı kefeye koyularak benim kanaatimdir çoğu insanın canı yanmıştır.
1: Bakın bu çok. Yani masum isimler
2: mütedeyyin. Bakın mütedeyyin. Yani sağ işte
1: Muhafazakar
2: demiyorum bakın. Mütedeyyin, tamam. Bu ülkenin çocuğu, işte milli manevi değerlere saygılı. Bakın çok hassas bir noktaya giriyorum. Ama bu ölçü kaçtı. Farklı farklı yapılar işte içerisinde böyle hani suçsuz günahsızlar da gidince işin şeyi kaçtı orada. Ondan sonra potansiyel bir tehlike gibi algılandı bu insanlar. Nasıl bir şekilde bir araya geldi? Yani mütedeyyin insan potansiyel tehlike, hiç alakası yok. Ya ben yemin törenleri yapıyordum mesela, geliyordu böyle mütedeyyin insanlar bana, ya komutanım Allah razı olsun girebildik içeriye. Eşimin başı kapalıydı, sağ olun müsaade ettiniz geldik. Ya girmek, gireceksin zaten. Bunun için benim sana bir lütuf vermeme gerek yok. Bu ordu bu kışla senin. Senin vergilerinle biz bu işi yapıyoruz. Bu algıyı biz, bu anlayışın çoğu da vardır Türk ordusunda. Mesela bazıları bilmez. Mesela Kahraman Deniz Kuvvetlerimiz için işte Ya bugün Pınar Hanım, yani bizim bütün donanmamızın gemilerin o direklerinde, denizaltılarımızda dahil Kur'an-ı Kerim vardır. Bunu bilsin herkes. Ordu dinsiz falan değil. Bunlar işte bunun suistimal ederek girdiler, yayıldılar, çok iyi kümelendiler. Tamam mı? İstedikleri şey şu: ülkeyi ele geçirmek. Vatansever subaylar, vatansever az subaylar, vatansever Mehmetçikler, hepimiz vatanseveriz. Yani biz burada hani ucu bucu ayırmayı ben doğru bulmuyorum ama bunlar çok tehlikeli insanlar. Tehlikesini bir tane örnek vereyim ben size. Bakın, 15 Temmuz hain darbe gecesinde o çocuk daha sonra akciğer kanserinden vefat etti. Bir kurmay albayı, jandarma. Çok kıymetli bir çocuk. Mesai yaptığı arkadaşı yatırıyor, kafasına tabancayı dayıyor. Hatıratında yazıyor. Tetik düşürüyor, yurmaya kalkıyor. Patlamıyor silah, işte olmuyor. Tamam diyor, sabah seni infaz ederiz. Çocuk hatıratında rahmetli bunu anlatıyor. Bu kadar kin ve nefretle büyümüş insanlar. Ya da işte efendim uçaklarla vatan halkını bombalıyor. Bakın, bu örgütün kafa yapısı bu. İcraatından ziyade nasıl o noktaya geldi noktasına geleceğiz, evet, değil mi? Şimdi o mütedeyyinlerle bu teröristleri ayırt etme konusunda...
1: Demokrasinin beşiği olan meclisimiz. Yani demokrasi karşıtı oldukları zaten net bir şekilde buradan.
2: Sayın Pınar Hanım, yani zaten hakikaten o gece bir utanç gecesidir. Evet. Saldırı anlamında ama evet, direniş anlamında da Türkiye, evet, Cumhuriyeti'nin dönüş noktasına, evet, geçti. Bundan büyük dersler çıkarmalı. Bütün kurumlar yani işte iyice incelenmeli. Efendim işte alımlarda, devlete alımlarda, daha sonraki safahatında bunlar takip edilmeli. Mütedeyyin bir insanla devlete hiçbir kademesinin sorunu olamaz, olmamalıdır. Ama böyle teröre veya başka şeylere bulaşıyorsa acımayacaksınız. Bakın, asla acımayacaksınız. Adam komutanına silah çekiyor. Şimdi ben, o da rahmetli oldu gitti, dinledim ondan. Ya Çağlar dedi, 6-7 yıldan beri benimle beraber çalışan çocuk, arabaya bindim silahı kafama dayadı diyor yani. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bunlar olmaz, olmamalı. Bunlar bulunacak, öyle ya da böyle bulunacak. Temizleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün Sayın Erdoğan çok net bir şekilde söyledi. Bitmedi. Halen bakın uyuyan hücreler çıkıyor kenardan, kıyıdan, şuradan, buradan. Nasıl yakalanır? Nasıl bulunur? Çok iyi bir istihbarat ağıyla bulacağız bunu. Bulmak zorundayız. Yani bunun yöntemlerini burada ben çok açıkla bir şekilde deşifre etmeyelim. Şöyle söyleyeyim. Yani bunlar çok ciddi bir şekilde eliminasyondan geçiyor ama şunu söyleyeyim. Sadece bir ipucu vereyim Pınar Hanım. Diyelim ki Allah saklasın, buraya adam hedefe koydu sizi. Tamam. Pınar Ardoğru hedefe koydu. Tamam. Buraya öyle bir şey koyar ki sizin mentalitenize uygun, şey böyle çalışkanlığıyla, hareketleriyle, siz evet bununla çalışmalıyım. Tamam, işte o size buraya yaklaşır, aha, gelir ve sisteme dahil olur. Korkunç bir şekilde kendilerini kamufle edebilme yetenekleri vardı. İtiraflarında var zaten. İtiraf. Adam teğmen girmiş. Bırakın albaylı general. Ya sen kimsin gidip kılıcını Amerika'daki sümüklüye veriyorsun? Onun yemek artıklarını yiyorsun. Senin amirin, senin şeyin o mu? Senin esas şey yapacağın, işte karşısında duracağın senin milletindir. O milletin vergileriyle ayakta duruyorsun. Hepimiz çok orta halli ailelerin çocuklarıyız. Hatta ben askeri silahlı kuvvetler için söyleyeyim. Büyük bir çoğunluğu orta gelir ailelerin daha düşük çocuklarıyız. Benim rahmetli babam kamyon şoförüydü. Biz yani böyle çok ultra şeylerde gelmedik. Daha zor şartlarda gelen insanlar. Milletin vergisini, milletin kuruşunun ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız. Onlar daha farklı boyutta geldiler. 13-14 yaşlarında alınıp, beyinleri yıkanıp, yeri geldiğinde öldüreceksiniz komutuyla büyümüş insanlar. Evet. Şimdi hala yurt dışından bazı hesaplardan saldırıyorlar. Bana da zamanında çoksa, ben mağduruyum bunların. Ya benim 35 senelik emeğimi çaldılar. Benim çok kıymetli arkadaşlarımı, çok değerli komutanlarımı, çok kıymetli çocukların hayatları çalındı. Öldürdüler, hapse attılar, sistemin dışına itildik. Ama biz küsmedik milletimize, vatanımıza. Çalışırız. Bugün geldiler gene. Ama bu adamlar bitmedi. Bu adamları koruyan bir yapı da oldu. Demin hocam yurt dışı ayağından bahsetti. Çok önemli. Eğer o gece, bakınız, bunlar bu kadar hain insanlar, devletin helikopterleri uçarak Yunanistan'a kaçtılar. Bak, hiçbir asker bunu yapar mı? Helikopter Yunanistan'a kaçıyor. Bazıları yurt dışında. İzliyorlardır şu anda bizi.
1: Tabii canım. Amerika,
2: yani izliyorlardır. Avrupa'da. Değişik yollardan bize saldıracaklardır. Onun da farkındayım. Umurumuzda bile değil. Büyük Türk milletin evlatları, Türk milletinin başını tacıra koyar, başını tac eder, onun için canını verir, vatanı için. Bunlar gibi sümüklü bir manyak için gidip de kılıcını, mılıcını verip onu yemek artıktan, böyle bir şey olabilir mi ya? Sadakat orduya, milletedir. Gidip de bir adamın arkasında sen, şeydi böyle rezil bir adamın arkasında sen gelip de şu görüntülere bakar mısınız? Efendim, uçaklarla 47 tane özel harekat polisi şehit edilir mi? Bu nasıl bir manyak kafadır yani?
1: Şimdi Armağan Hocam, şimdi Çağlar Özer diyor ya, o sümüklü manyak adam dedi. Evet. Peki öldü. Yerine bir orada bir komisyon kurmuşlar. Yani yeni bir isim yok. Peki FETÖ hala bitmedi. Yani olay o işte Fethullahçı terör örgütünün başındaki o adam mıydı? bu yapıyı tutan şimdi bir komisyonla yönetiyorlarmış. Şimdi mesela buradan bir dağılma da beklenmiyor mu?
0: Şimdi şöyle tabii bir kez şunu söyleyeyim. Bu örgütün dine verdiği zarar devlete verdiği zarar kadar fazla. Böyle bir o da pek konuşulmuyorum, onu da söylemek lazım. Yani dinin ahlak, adalet, tevazu, iyi niyete dair hükümleri ortadayken, bir kültürü, bir uygarlık varken bunlar işte takiye, gizlilik, iktidar, sadakat, sürekli yalan söyleme. Az önce konuşulan çerçeve onunla ilgili. Yani cemaatler, tarikatlar bunlarla ilgili çok kötü bir şey bıraktılar, iz de bıraktılar. Yani bir nesli de yok ettiler. Yani ister iyi niyetle bilerek, ister çeşitli şekillerde buraya gitmiş olan Anadolu'daki yüz binlerce, milyonlarca insanın hayatını, bir nesli yaklaşık 50 yılı yok ettiler. Bu çok ilginç. Çok da incelenmiş bir konu değil. Yani biz siyasi sonuçlar üzerine, askeri devlet sonuçları üzerine duruyoruz ama yani Anadolu'da, kasabalarda, ilçelerde çocukları bu ailelere giden ve bütün hayatları yok olan insanların sosyolojik açıdan dramı, böyle bir şey de var. Türkiye bir yara aldı bunlar. Bunların dine ve topluma verdikleri zarar da önemli. Gelelim bu yapıya ilgili. Şimdi bu bir tür kült üzerine kurulmuş, lider kültü üzerine kurulu. Fethullah Gülen o lider kültü yok oldu onun ölümünden sonra. Yerine biri geçemedi. Yapı dağınık bir şekilde, adem merkeziyetçi bir şekilde devam ediyor. Eski gücünün tabii ki çok gerisinde. Gülen ölene kadar şu vaat edildi: biz Türkiye'ye geri döneceğiz, tekrar gücümüze kavuşacağız, iktidar alacağız. Ama yani işte çeşitli yazılardan, üzerine yapılan analizlerden de görmekteyiz ki örgütün mensupları dahi, o işte tarikat, cemaat, bunların tamamı artık bu hedefe, onların kendisine hedef olarak gördüğü şeyle olan duygusal bağları yitirmiş durumdalar. Ama varlıkları devam ediyor mu? Evet, çünkü bir sosyolojik yapı da var. Yani düşünün ki 30 yılınız orada geçmiş, orada evlenmişsiniz. Böyle bir evlilik şeyleri de vardı onlar, birbirleriyle evlendirme.
2: Katalog evlilik.
0: Çocukları da o kültür içinde büyümüş. Katalog okullardan evlilikleri olmuş. Değil mi? Size işi onlar bulmuşlar. Yani onun dışında bir hayatınız yok zaten. Dolayısıyla yine kopuşlar olabilir mi? Evet, bireysel bir sürü kopuşa biz tanıklık etmekteyiz ama yani siyasi amacını yitirmiş bir yapıya karşı karşıyayız. Bir de şunu unutmayalım. Ha, bu yapı niye hala tümüyle yok olmuyor? Onu kurduranlarla ilgili bir mesele. Yani o zamanında ona çeşitli ülkelerde okul açması, işte çeşitli destekleri veren yapılar, onların varlıkları, ona üstü örtük desteklerini devam ettirdiği müddetçe Fethullah Gülen ve çevresindekiler ölü hücreler olarak, bu da ilginç bir tabir ama hani buraya da uyuyor, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde varlıklarını sürdürecekler ama hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'da bir kırılma yaşandı. Onun gerisine düşmek artık imkansız, çünkü bir gerçekle de yüzleşirdi. Ama bu sadece bizim için mi sorun mu? Hani biz kendi ülkemizi konuşuyoruz ama FETÖ Kırgızistan için de sorun, Kamerun için de sorun, Özbekistan için de sorun. Yani o okullardan yetişen elitlerin çeşitli ülkelerde devletleri ele geçirme girişimleri oldu. Orduya sızalım, bakan yetiştirelim filan. Yani böyle bir yapı aslında. Buranın merkezi Türkiye'deydi. Ama başka ülkelerdeki faaliyetleri de, mesela o okullar devralıldı. Maarif işte yapısı oluşturuldu filan. Buna da dikkat etmek lazım.
1: Ama mesela hedefleri Avrupa karşı değil. Karşıyayız. Hocam, hedeflerinde Avrupa yok mesela.
2: Hedeflerinde dünya var. Dünya imamlığı diye bir kadro var bunlarda. Böyle ya bakın, bakın şehirler, bölgeler, Avrupa. Hocam özür dilerim, araya giriyorum. Yani Afrika'sı, Asya'sı.
1: Peki Avrupa'da ya mesela yapılanabiliyorlar mı bu kadar?
2: Vardı tabii.
0: Ama şöyle bir şey var. Avrupa ve Amerika'da iktidar, ya şu bakımdan hani ki yorumda birleştireyim. Avrupa'da ve Amerika'da iktidarı değiştirme. Normalde nedir bir dini cemaatten, tarikattan beklenen? İşte İslam'ı yayması filan, işte değil mi? Öyle bir şey Amerika ve Avrupa için değil. Orayla ilgili bir mesele yok. Nerede Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Sudan, yani daha çok halkının çoğu Müslüman olan ülkelerdeki yönetimleri devralmaya yönelik ve öyle olmayan başka ülkeler tarafından desteklenen bir yapıya karşı karşıyayız. Yani kime karşı kullanıyorlar? Amerika'da mı iktidar değiştirecek? Hayır, Türkiye için bunu kullanmakta. Böyle bir maksatlı yanları tabii ki var. O amaç bence üstü örtük bir şekilde devam ediyor. Ama eski güçlerinin iyi ki de tabii ki çok gerisindeler.
2: Hocam şuradan kaldırdan devam edelim sevgili Armağan hocamın. Bir kere askeri silahlı kuvvetler üzerinden. Ordu ve askeri şey emri kimden alır? Başkomutanından. Gidip de dışarıdan bir tane sümüklü bir deliden emir alınır mı ya? Devletin amiralleri, generalleri, albayları gidip kılıcını verip rütbesini taktırıp...
1: Hocam zaten bizim de anlayamadığımız o koskoca profesörler, koskoca generaller...
2: Şimdi şöyle, hocam dedi, alıyor 12...
1: Valiler, emniyet müdürleri yani...
2: O kayığa binmişler, gidip oraya bir 13-14 yaşında biat edilmiş, kandırılmış da olabilir, kandırılmıştır büyük bir ihtimal. O hayallerle büyümüşler, o böyle ütopyayla büyümüşler. Yani gün gelecek, gerekirse öldüreceğiz, ülkeyi ele geçireceğiz, ülke bizim olacak. Bunun için yaşadılar, bunun için beklediler. Arkadaşları atıldığı zaman veyahut da deşifre olup sistem dışına atıldığında bile üzülmediler. Önemli olsun, şey düşüncemiz devam edecek. İçeride adamımız olsun. İşte bakın ben kendi kurumumla ilgili bir şey söyleyeyim. Ya bir bakıyorsunuz atılanlara baktık şeyden sonra. Enteresan yerlere girmişler bunlar. Nerelere? İstihbarat başkanlıklarına, okullara, kritik yerlere, tayin dairelerine. Ve komutanlara yakın bölgelere. Genellikle böyle vatansever, canavar gibi çalışkan, ülkesini milletini seven, içinde vatan ve millet sevgisinden başka asla sevgi taşımayan gerçek böyle vatansever askeri personel ise kenarda kıyıda etkin yerlerde değiller. Oralara bunlar yerleştiler. Günü geldi ve onlar için gün geldi deyip harekete geçtiler ve acımasızca hareket ettiler. Acımasızca, bakın tekrar söylüyorum, tankla. Ya bir arabanın üzerinden geçmek ne demektir? Bunu sadece izleyiciler için söylüyorum. Evet, devam edecek mi? Etmelidir. Yani çok ciddi manada etmelidir. Bugün Türkiye'mizin istihbarat başkanlıkları olsun, emniyeti olsun, silahlı kuvvetleri olsun bu konuda çok deneyimlendi. Artık daha mücadeleye devam. Gene kıyıya köşeye saklanıyorlar. Böyle saklandıkları fare deliğinden bulup çıkaracaksınız bu adamları. Bunlar çok tehlikeli insanlardır. Gider en milliyetçi adamdan daha milliyetçi davranır, onun gözüne girer. Dikkat edelim. Çok değişik partilerden de, özür dilerim hani siyasi parti, siyaset konuşmam ama hiç konuşmam ama.
1: Siyaset dışı bir şey ama siyasi ayağı önemli.
2: Siyasi partilere de girdiler. Oralardan da çıkıyor. Mesela bazı siyasetçilerimiz bazı imalarla konuşuyor. Bunlar bu kalemun gibi. Üstad bu kalemun gibi. Bir yere gidecek, orada kümelenecek. Adam diyor ki ya atıyorum mesela X kurumunda da bizim adamımız olsun. Y'de de olsun. Silahlı kuvvetler tabii güç olduğu için. Orası emniyet, yargı, polis, siyaset. Neresi esnaf odada, aklınıza neresi gelirse her yere teşkilatlanmış ve girmiş vaziyetteler. Ve bunlar günü gelince işte denemeye kalktılar. Büyük Türk milletinin tokadını yediler işte.
1: Peki Çağlar Hocam, bu soruyu Armağan Hocam size de soracağım. O akşam kırılma noktası, şimdi biraz daha erken saatlerde tabii deşifre oldular ya da erkene çektiler. O akşam kırılma noktası ne oldu sizce?
2: O akşam kırılma noktası, bir kere erkene çektiler çünkü şöyle...
1: Herhalde bir
2: askeri şura,
1: içeriden bir sızma oldu ya da
2: şöyle,
1: Milli İstihbarat Teşkilatımızın.
2: O taraf daha tam yargı boyutu devam ettiği için o konuda fazla yorum yapamayacağım ama şunu söyleyeyim. Yani bilmediğimden değil, öngörülerim var fakat şey olur, bağlayıcı olur, o yüzden pot kırmak istemiyorum. Şimdi bunlar darbeyi aslında daha geç saatlerde yapacaklardı. Yaklaşan Yüksek Askeri Şura, Silahlı Kuvvetler için söylüyorum. Kendilerinin deşifre olduklarını, atılacaklarını anlayınca öne çektiler ve kendilerince bir şeye karıştılar. En önemli faktör Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyük Türk Milletini sokağa talimatı gelince...
1: O FaceTime'la bağlantıları.
2: Evet, bakın bu çok önemli. Eğer orada, işte liderlik böyle zamanlarda belli olur. Benim haddime değil kişilerin liderliğini takdir etmek veya vesaire ama çok önemli bir... Orada çekinik bir hal tarzı olsaydı bugün farklı bir Türkiye'ye uyanabilirdik. Allah korusun. O çok önemlidir birincisi. Bu çok önemli. Yani bir ikincisi de bu büyük milletin ferasetidir. Ben hamasiyet yapmıyorum burada. Adam diyor ki öleceksek bugün ölelim kardeşim diyor köprüde. Ne zaman öleceğiz ya diyor çocuk. Değil mi? Orada rahmetli oldu gitti bunların hepsi. Bu önemli. Bu iki şey önemli. Kararlılığı gördüler. Ondan sonra da Çilyalısı gibi dağlığa. Şimdi isim vermek istemiyorum. Gazetecisi, askeri, şoförü, esnafı, kim olursa olsun. İşçisi, memuru, işsizi, güçsüzü. Büyük Türk milletinin o yeter kardeşim bura bizim ülkemiz, hayatta size yedirmeyiz yani o duvar şeklindeki çıkışı, kırılma noktası. Tabii ki ifade etmiş olduğum üzere yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkadaşlar ey Türk milleti hep beraber sokaklardayız bunlara geçit vermeyeceğiz talimatının sahada vücut bulmasıdır aslında en önemli faktörlerden bir tanesi.
1: Armağan Hocam katılıyor musunuz? O gecenin kilit noktası Sayın Cumhurbaşkanı'nın o FaceTime'la bağlantı yaptığı an ve sonrası. İşte Atatürk Havalimanı'na giden... milyonlar bir de tabii o daha sonra biz ne ayrıntılar öğrendik toplumca. Buyurun.
0: 3 tane önemli gelişme var o güne dair. Bir tanesi Bir kere muhalefet, Türkiye'deki yerleşik muhalefet hükümeti devirmeye çalışan bu darbe girişimine destek vermemiştir. Bunu bir kere altını çizelim. Bu çok önemli. Yani o günden bugüne, hatta bugün de değil mi? Yani Erdoğan ve karşıtlar arasında ciddi bir kutuplaşma düzeyimiz var. Bu bağlamda ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere Türkiye'deki yerleşik siyasi yapılar iktidarın bu yolla devrilmesine hayır dediler. Bu çok önemli bir kırılma noktası, bu bir. İkincisi, birinci ordunun tavrı tabii ki. Yani bu darbe girişiminde mesela Çağlar Hoca da hatırlar. Birinci ordunun çıkıp da televizyon ekranlarına biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın emrindeyiz gibi bir açıklama yapması. Bizde başarılı olan ve başarısız olan darbe girişimlerinin bir tarihi var. Yani Türkiye bu arada eski Türkiye değil. Yani Türkiye askeri vesayeti açtı, sivil toplum gelişti ama yani silahlı kuvvetler bakımından kara kuvvetlerinin özellikle de birinci ordunun tavrı çok önemli. Yani ordu içerisinde de yok o büyük bir desteğe sahip olmadıkları, aslında bir azınlık grup olduklarının da ortaya çıkması bağlamında ve son olarak tabii ki devirmeye çalıştıkları kişinin, yani ülkenin cumhurbaşkanının, liderinin çıkıp halkı ve tüm herkesi hükümetin değil devletin arkasında halk meydanlara çağırması, bu da çok kritik. Böylelikle psikolojik üstünlük darbeye karşı olan kesimlerin eline geçti. Aynı zamanda işte siyaseten, askeri açıdan da ve sabaha karşı da bu darbe girişimi püskürtüldü. Bunlar önemli. Yani o geceki bu üç tane aktör, Türkiye'deki muhalefetin, ordunun büyük bir kısmının ve aynı zamanda hükümetin aynı anda belki de birbirlerine bağlantılı veya bağlantısız dik durması ve topluma bu darbe girişiminin bastırılması yönünde açık mesaj vermesinin ben 15 Temmuz'u geride bırakmamızı çok kolaylaştırdığını düşünmekteyim. Yani bir öyle oldu zaten.
1: Toplumsal birliktelik muhalefetin de, yani o gün Allah muhafaza Twitter'dan, yani muhalefetten bir kişinin bir tweet'i bile son derece kritik bir noktaya getirebilirdi ülkeyi, ama hani o günü çok net hatırlıyoruz. O geceyi hatırlamak dahi istemiyoruz. Ama herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Yani mutlaka eksikleri var. Hani onlar mutlaka. Ama genel itibariyle herkes üzerine düşen, yani FETÖ muhalefetten destek alabileceğini düşündü mü?
2: Gayet tabii düşündü. Çünkü öyle bir fake bir, yani hazırladıkları ya konular.
1: Mesela Atatürkçü subaylardan destek alacaklarını düşünebilme noktasına geldiler mi?
0: Öyle bir yanılgı. Bildirim metninin kendisi, çok özür dilerim Pınar Hanım, bildirim metni, darbe bildirim metninin kendisi sanki Atatürkçü subaylar tarafından hazırlanmış, işte Atatürk Türkiye'si yıkılıyor, biz bunu kurmak için yani bu böyle bir plan, ama hani yani o söylemle insanları bir yere inandırmak imkansızdı.
1: Yani o söylem bile karşılık bulmadı. Yani insanlar anladılar. Yani bir Atatürkçü subaylar, yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti artık darbelerin, yani darbelerle mi yönetilecek demokrasi? Hani biz böyle geri şeyde kalmış artık, o darbeler kabile dönemi bitti.
2: Şimdi burada medyanın da gelişen tek... Arman Hocam devam edecekseniz ben şey yapayım.
0: Yok, buyurun, özür dilerim.
2: Estağfurullah. Bir kere sizin, yani sizin medyanın da hakkını vermek lazım. Yani medyanın etkinliği çok önemli. Yani an be an şey de olması. Eskiden öyle kapalı toplumlar, gece bir bakıyorsunuz bizim çocukluğumuzdan beri haydi kalkan darbe yapıyor falan tarzı bir şey yaşandı. Evet, sizin dediğiniz gibi. Onlar bitti artık. Büyük Türk Milleti bu darbe, ya biz darbelerle ben yaş olarak bir sürü şeyle karşılaştım ki ne gençlik gördük ne orta yaş gördük ya. Yeter artık, yani millet bu darbelerle bir şey istemiyor. Bu millet darbeyi sevmiyor. Askerini seviyor. Ordusu için canını veriyor fakat darbeyi sevmiyor.
1: Darbe
2: kardeş.
1: Kabul edilebilecek darbe kabul bir şey değil.
2: Şey değil. Dünyanın en lanet olası şeyi. Ama o gece medyanın rolünü unutmayalım lütfen. Buradan şahsınızda medyaya da ben şükranlarımı sunuyorum. Çünkü eğer medya bu konuda tek vücut yayın yaptı, hatırlıyorum o akşam. Evet, farklı bir yansıtma olsaydı şey dediniz, muhalefet hakikaten tehlikenin büyüklüğünü gördü. Muhalefeti, iktidarı, vatanını seven herkes bu elini taşın altına koydu. Bir de şunu unutmayın lütfen, ordu dedi üstad, birinci ordu ama jandarma genel komutanlığımızda, diğer bütün kuvvetlerde bile vatansever silah arkadaşlarımız duruma müdahale ettiler. Hiç bunu şeyi yok, baktılar bu farklı bir şey. Yani burada bir tehlike var, görülüyor, duyuluyor. Hemen de yayılır zaten, küçüktür silahlı kuvvetler. O vatansever subaylar canını dişine sıktı, evinden kalkıp gelen emeklisi muvazzafı bu ülkeyi FETÖ'ye bırakmamak için canı pahasına geldi. Çok görüntüler var zaten 10 yıldan beri izleniyor biliyorum. Bizler bile gereğini yapmaya çalıştık. Dolayısıyla FETÖ şunu düşündü. Ya ben işte şurayı kafaya alırım affedersiniz ya Atatürkçü vatansever. Hiç öyle bir tepki alacağını düşünmedi. Çünkü ortaya koydukları mentalite ya da böyle bir şeyin bak şunu sorabilirsiniz Pınar Hanım. Böyle bir şeyin ayak sesi geliyor muydu? Fark edilmiyor muydu? Hmm. Bunu
1: söylemiyordu böyle minik minik
2: son,
1: böyle bir takım.
2: Son bir yılda bazı kıymetli medya mensupları bu FETÖ'yü deşifre edecek manşetleri taşıdımışlardı.
1: O zaman paralel devlet yapılanması olarak defaatle konuşuluyordu tabii kamuoyunda.
2: Tabii.
1: Yaptıkları, çok adımları.
2: Bir de şöyle şimdi burada izliyorlarsa onların da hakkını vermek istiyorum. Yani sonuçta bunları konuşacağız. Bu kumpas davalarıyla sistemin dışına çıkarılan çok vatansever subay arkadaşlarım var, komutanlarımız var. Onlardan bazıları uyardılar, yazdılar. Kitapları hala var. Bakın böyle böyle şeyler olabilir diye. Fakat o esnada işte bu FETÖ etkin yerlerde olduğu için onlara karşı mücadele etti görevdeyken. Yani hukuk yoluyla vesaire fakat hani şey taştı bardak taşınca zaten ortaya bu çıktı. Onların da haklılığı ortaya çıktı. Ama tabii ki böyle bir şey hiçbir kimse istemez. Dünyada da itibarımız biraz sıkıntılı bir sürece girdi ama esas şuna da değinmek istiyorum. Şu kötü olaydan 15-20 gün sonra kahraman Türk ordusu Suriye'de harekat edecek. Değil mi?
1: Evet.
2: Affedersiniz pislikler atıldı. Atılmaya da devam ediyor. Gitmeye de devam ediyor. Biz bunun arkasında durmak durumundayız Sayın Ardur. Bu adamları bulup neredeyse hangi delikteyse bulup sistemi dışına atmak lazım.
1: Sadece ve verilecek, bu değil. Bu ve buna benzer her türlü ülkeyi...
2: Bir şey daha söyleyeyim üstadım. Bakın eğer cezası vesaire verilecek en ağır ceza verilmesi lazım. Hiç acımayacaksınız bunlara. Bunlar gene bir yerden mitoz bölünmeyle çoğalıp karşımıza çıkarlar. Bakın öyle sinsi çalıştılar ki aklınız durur. Siz mesela diyelim ki pırıl pırıl bir medya mensubusunuz. Gelecek vaat ediyorsunuz vesaire. Hedefe sizi koysun. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ahlaki iftiralarla başka iftiralar bir anda sizi itibarsızlaştırıyorlar. Sonra da hedef haline getiriyorlar. Böyle çalıştı bunlar. Bunlarda ahlak yok. Bunlarda sevgi, vatan hiçbir şey yok bunlar. Bunların inandıkları sapkın bir düşünce var. Ama karşılarında da büyük Türk devletini buldular. Hocama da katılıyorum. Çok da güzel bir noktaya temas etti. Hakikaten çok doğru. Onun da hakkını vermek lazım. İktidarın muhalefeti siyaset kompakt halde hareket etti. Yani iç cephe olayını kastediyoruz.
1: Yani iç cephe. Tabii. Olay kesinlikle. O. Şimdi bir taraftan terörist Türkiye. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Millet Bahçesi'nde az sonra konuşacak. Armağan Hocam terörist Türkiye süreci var. Mesela Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Sayın Erdoğan'ın da açıklamaları. Hani bir iç cephe çok kuvvetli olursa işte bu darbe girişimleri ya da terörsüz Türkiye gibi mesela bir süreç. Yani bu süreçlerin yara almadan yürümesi çok daha kolay olur.
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: Şimdi demokratik ülkeler çoğulcudur. Yani biz Pınar Armağan'dan farklı düşünür. Armağan Çağlar'dan farklı. Yani bu korunmalı. Ama iç cephe kavramı şöyle bir şey. Yani bizim aramızdaki farklılıklar üstünde, ötesinde toplumsal birlik ve devletin birliğine yönelik bir yurttaş sadakatinin sağlanması ve bizi bir arada tutan şeylerin, ayıran şeylerden daha önemli olması. Aksi takdirde zaten devletin bağımsızlığı ve ulusun birliği tehlike altına girer. Yani iç cephenin böyle bir sosyolojik bir anlamı da var ve değerli. Yani iç siyasi hesapların dışında terör örgütlerinin amaçları olabilir. Uluslararası örgütlerin, başka devletlerin de amaçları olabilir. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Yani bir daha FETÖ benzeri bir şey, PKK işte ne bileyim çeşitli örgütlerin bu ülkeyle ilgili bazı işte emellerini engellemek veya daha önceden engellemek, daha büyük zararlar vermeden engellemek için tabii iç cepheye dikkat etmek lazım. Mesela kutuplaşmanın azalması gerekiyor örneğin. Yani muhalefetle iktidar arasında, muhalefetin kendi içerisinde konuşabilmemiz gerekiyor. Hakkımızdaki ön yargıları da azaltmamız lazım ki sorunlarımızı sözle demokratik bir zeminde çözelim. Bu bir. İkincisi de biz bu FETÖ tartışmasına şeyden başlamıştık. İşte cemaattir, tarikattır, oradan buraya doğru. Türkiye'nin devlet, toplum, devlet, din, din-siyaset ilişkileri bağlamında bence daha ciddi bir iç mimarik değişikliğe de ihtiyacı var. Yani bizim bazı yapısal sorunlarımız var. Bunlar çözülmeli ki bu tür örgütler bunu istismar etmesinler, insanları böyle devşirmesinler Anadolu çocuklarını. Yani bu konuda daha yapısal bir çözüme de bence ihtiyacımız var. Ama her halükarda o çözümler gelse de gelmese de bu tehlikenin bertaraf edilmiş olması önemli ölçüde. Hala bir takım uzantıları olabilir ama Türkiye için bir kazanımdır. Bunun arkasına gerisine düşmeyeceğimize eminim.
1: İki dakikam kaldı Çağlar Bey.
2: Son cümlelerimizi söyleyelim. Büyük bir melaneti başımızdan attık ama bitmedi. Yani bitmedi. Bunun arkasını bırakmamak gerekiyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hangi etnik yapıya, hangi mezhepsel yapıya, hangi siyasi düşünceye, neye sahip olursak olalım Pınar Hanım, bizim bir tane vatanımız var.
1: Öyle.
2: Bir o gök kubbe, güçlü ordumuz olması lazım. Güçlü ordumuz varsa caydırıcılığımız vardır. O vatan gök kubbe çökerse hepimiz altında kalırız.
1: Aynen.
2: Bu ve buna benzer türevleri bu coğrafyada asla ve kata barınmamalı. Birbirimizi farklılıklarımıza rağmen sevmeliyiz. Kucaklaşmalıyız. Ayrışarak biz, benim kuşağım ayrışmanın ne olduğunun bedelini fazlasıyla ödedi. Zaman ayrışma zamanı değil. Şartlar ne olursa olsun kucaklaşmalıyız. Aynı bayrağın altında da binlerce sene, ezel ebediyete kadar yaşamak durumundayız.
1: Armağan Hocam, son sözü alayım. Bu arada yeni nesil gerçekten ayrımı çok daha az yapan bir nesil, çok daha kucaklayıcı bir nesil, çok daha ayrıştırmayan bir nesil. Umarım böyle gider. Ne diyorsunuz Armağan Hocam?
0: Bir evet, ben olarak sivilliğin Türkiye'de güçlendiğini düşünüyorum. Bu 15 Temmuz buna da yol açtı. Yani artık daha sivil bir dil kullanabiliyoruz birbirimize karşı. Ama daha az kutuplaştırıcı mı, ona tam emin değilim. Yani Türkiye'nin başka kutuplaştırmayı da teşvik eden zeminleri var. Umarım bunlar daha kontrollü olur. Yoksa tabii ki birbirimizden farklılığımız var. Ama birilerinin bunu istismar etmesini de önüne geçmemiz lazım. Ben ülkeye güveniyorum. Umarım bu yolda devam ederiz.
1: Peki. Profesör Doktor Armağan Öztürk, çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben
1: Doktor
0: Çağlar
1: Özer, çok teşekkür
2: ben
1: ederim
2: teşekkür
1: hocam
2: ediyorum,
1: sizlere.
2: Sağ olun,
1: şimdi sağ ben olun. Sözü yine sevgili arkadaşım Gülden Kaleci'ye bırakacağım. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Doğada ne varsa
6: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış ve hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Bugünkü konumuz şartlarına uygun ibadet. Sevgili dinleyicilerimiz, herkes bilir ki gelişi güzel ibadet olmaz. Keyfimize, aklımıza göre yahut kolayımıza geldiği gibi ibadet yapamayız. Dinimizin bildirdiği şekilde ibadet etmemiz gerekir. Kulun vazifesi kendi aklına değil, dinin emrine uymaktır. İbadet de, kulluk da bu demektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, insanlar yokken sonradan yaratılmış, zayıf, muhtaç, ayıplı ve kusurludur. Allahü Teala ise sonsuz vardır. Ayıplardan, kusurlardan uzaktır. Bütün üstünlüklerin sahibidir. İnsanların Allahü Teala'ya hiçbir bakımdan benzerlikleri, yakınlıkları yoktur. Böyle aşağı kullar öyle bir yüce Allah'ın şanına yakışacak bir şükür yapabilir mi? Çünkü çok şey vardır ki insanlar onları güzel ve kıymetli sanır. Fakat Allahü Teala bunları kötülük bilir ve beğenmez. Saygı ve şükür sandığımız şeyler beğenilmeyen bayağı şeyler olabilir. Bunun içindir ki insanlar kendi kusurlu akılları, kısa görüşleriyle Allahü Teala'ya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü Teala tarafından bildirilmedikçe övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir. İşte insanların Allahü Teala'ya karşı kalp, dil ve bedenle yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri Allahü Teala tarafından bildirilmiş ve onun sevgili peygamberi tarafından ortaya konmuştur. Allahü Teala'nın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslamiyet denir. Allahü Teala'ya şükür onun peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü Teala kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir. Her Müslümanın kendisine lazım olan ilmihal bilgilerini doğru yazılmış, nakli esas alan bir ilmihal kitabından öğrenmesi gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilimden bir mesele öğrenmek dünyadaki her şeyden kıymetlidir. Bir kimse amel etmese de ilimden bir mesele öğrenirse, 1000 rekat nafile namazdan eftal olur. Eğer öğrendiği ilimle amel eder veya bunu başkasına öğretirse, hem bunun sevabını alır, hem de kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevabını alır. Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir. Bir ihtiyaç veya zaruret olmadıkça sünnetler terk edilmez, mekruh işlenmez. Zaruret varsa, zaruretler yasak olan şeyleri mübah kılar hükmüne göre, sünnet terk edilebilir, mekruh işlenebilir. Yani başka hiçbir çare yoksa, haram olan bir şeyi zaruret miktarı işlemek ve farzı zaruret ortadan kalkana kadar terk veya tehir etmek caiz olur. Fakat geçerli bir mazeret yokken sırf nefsimize ağır geliyor diyerek sünnetleri terk edip mekruh işlememelidir. Nefse mağlup olmayıp bilakis üstüne gitmelidir. Küçük tavizler sonra daha büyük felaketlere sebep olabilir. Elini veren kolunu alamaz. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri buyuruyor ki, müstehapları yapmakta gevşek davranan sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranan farzların yapılmasında zorluk çeker.

Farzlarda gevşek davranan da marifete, yani Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Mekruh işlemek de böyledir. Genelde mekruh tek başına söylenince tahrimen mekruh anlaşılır. Bu ise harama çok yakındır. Nasıl farzı terk etmek haramsa, vacibi terk etmek de tahrimen mekruh olur. Bir ihtiyaç olmadıkça, tenzihi de olsa mekruhtan sakınmaya çalışmalıdır. Mekruh, kerih olan, yani çirkin, beğenilmeyen şey demektir. Mekruh işlemeye alışan kimseye, zamanla haram işlemek de kolay gelmeye başlar. Alışmış kudurmuştan beterdir demişlerdir. Ayrıca küçük günaha devam etmek büyük günah olur. Büyük günaha devam etmekse insanı küfre kadar götürür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, günahların küçük görüneninden sakının. Bunlar toplanınca sahibini helak eder. Bu şuna benzer ki, bir kavim bir vadiye iner, çer çöp, odun ne bulurlarsa toplayıp getirirler, böylece koca bir yığın olur, bunu yakıp ateşinde yemek pişirirler. İşte küçük görünen günahlardan hesaba çekilen de helak olur. Uçurumun kenarında dolaşan her an uçuruma yuvarlanabilir. Ne olursa olsun, namaza mani olan hiçbir işte hayır yoktur. Akşam namazını yarım saat sonraya, yatsı namazını da gece yarısından sonraya bırakmak tahrimen mekruhtur. Maliki mezhebinde de yatsıyı gecenin üçte birinden sonraya bırakmak caiz değildir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir edebi gözetmek ve tenzihi olsa bile bir mekruhtan sakınmak, zikirden ve tefekkürden daha faydalıdır. Tahrimen mekruhtan sakınmanın faydasını buradan anlamalıdır. O halde tahrimen mekruh olarak kılınan namazları kaza etmelidir. İmam-ı Azam Hazretleri, abdestin edeplerinden bir edebi terk ettiği için 40 yıllık namazı kaza etmiştir. Halbuki edebi terk etmek mekruh da değildir. Demek ki abdest alırken, namaz kılarken edeplerine de riayet etmeye çalışmalıdır. Hele mekruh işlemek hiç caiz olmaz. Sevgili dinleyicilerimiz, namazın doğru olması için şu şartlara riayet etmek gerekir. 1. Ehl-i sünnet itikadında olmak. Bidat ehlinin kıldığı namaz sahih olsa da kabul olmaz. Yani doğru namaz olmaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Bir bidat ehlinin namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tövbesi, farzı, nafilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz. O halde ehl-i sünnet itikadında olmalı ve bidat işlemekten çok sakınmalıdır. Bidat işlenerek kılınan namaz doğru namaz olmaz. 2. Haramlardan sakınmak. Haramlar çeşitli şekilde işlenir. Elle, dille, gözle, kulakla, ayakla, kalple, mideyle ve elbiseyle olabilir. 3. İhlasla kılmak. Yani sırf Allah rızası için kılmalı, riya karıştırmamalıdır. 4. Namazın doğru olması için farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına, edebine de riayet etmek gerekir. 5. Namazın doğru olması için guslün ve abdestin de doğru olması şarttır. Abdest ve guslün doğru olması için de bunların farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına, edebine riayet etmelidir. Bu 5 maddeye riayet edilirse namaz doğru kılınmış olur.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, dört şey vardır ki onların azı da çoktur. Ateş, düşmanlık, fakirlik, hastalık.

Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh. En büyük ibadet. Bu zat buyuruyor ki, çok şükür Rabbimize. Çok maddi ve manevi nimetler verdi bize. Bir keşmekeş içinde inlerken bütün alem, bizler rahat ve huzur içindeyiz tamamen. Çünkü iman, ibadet, huzurun kaynağıdır. En büyük ibadet de elbet namaz kılmaktır. Çünkü namaz Allah'ı hatırlatıyor bize. Günde en az 5 kere geliyor kalbimize. Onu hatırlamak da zikir ve ibadettir. Namaz kılan Allah'ı zikrediyor demektir. Hatta 5 defa değil, anılır daha fazla. Zira her şey zikirdir, ilgiliyse namazla. Ezan kaçta oluyor, vakite ne kadar var, kalkıp abdest alayım şeklinde konuşmalar, namazla alakalı olduğundan dolayı hatırlatır bizlere Allahü Teala'yı. Çünkü zikir Allah'ı kalben hatırlamaktır. Bu da namaz kılmakla müyesser olmaktadır. Kim 5 vakit namazı her gün eda ederse ve bir vakti kılınca ötekini beklerse, yani hep düşünürse her kim namaz kılmayı, o zikretmiş sayılır her an Hak Teâlâ'yı. Kalp hastalıklarının ilacı bu zikirdir. Allah'ı hatırlamak kalbin temizliğidir. Kimin kalbi Allah'ı zikrederse eğer ki, yerleşir o kalplere Allah'ın muhabbeti. İşte namaz kılmakla bu zikir hasıl olur. Allah'ın sevgisi de bu kalplerde bulunur. Muhabbet-i ilahi bir kalbe girse eğer, bu dünyanın sevgisi o kalpten çıkar gider. İşte bu yüzdendir ki en kıymetli ibadet, ihlas ile 5 vakit namaz kılmaktır elbet. Bir günde buyurdu ki, namaz büyük ibadet. Namazla hasıl olur Rabbe sevgi, muhabbet. Nefis de güçsüz kalır kılındıkça her namaz. Gitgide zayıflayıp insanı aldatamaz. Sevdiği içindir ki Allah Müslümanları hep mükellef kılmıştır namaz ile onları. Bir lütfu ilahi ki namaz bize aslında, nefis kahrolmaktadır namaz kılındığında. Bir de yapıldığında bir amel ve ibadet, emredildiği gibi yapmalı onu elbet. Mesela bir namazın sahih olması için, abdestin doğru sahih olması lazım ilkin. Doğru dürüst bir abdest alınmamışsa eğer, buna bağlı olarak namaz da olur heder. Şartlarına uyarak emredildiği gibi yapılan bir ibadet sahih olur tabii.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Temmuz gecesi sadece Ankara'da 149 kardeşimizi şehit verdik. 1508 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi. Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu, sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum demişti. Annesine devleti bu çapulculara mı bırakacağız demişti. Babasına ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara benim safım belli, ben hakkın safındayım, namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi. Annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Bizleri Livaül Hamd sancağı altında kendileriyle haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız, burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa, kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek, her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir: terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık oldu, birbirine kenetlendi, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
4: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde konuşmasını yaptı. Aslında gündüz Gazi Meclis'te yaptığı konuşmada olduğu gibi bir kez daha şunun altını çizdi. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele olacak, tehlike geçene kadar mücadelemiz sürecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: TGRT FM Haber.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı kimselerde şöyle bir anlayış var. Aslında yaygın bu. Hani bazı derken böyle birkaç kişi değil. Yaygın bir anlayış var. Ben işte ya dünyaya 10 kere mi geleceğiz? İşte bir kere geleceğiz. Onun için istediğimiz gibi kafamıza göre yaşayalım. Keyfimize göre yaşayalım. Biz işte bir daha dünyaya gelmeyeceğimize göre istediğimizi yapmakta serbest olalım. Ben öyleyim veya diye düşünen insanlar var. Tabii bu Allah-u Teala'nın emir ve yasakları var. Onları hatırlattığın zaman da ya işte Allah-u Teala cehenneme atacak kulları yaratır mı filan gibisinden böyle kendilerine göre de şeyler çıkarıyorlar. Dolayısıyla bunlar kanun kürek de tanımıyor yani. Kanun filan da tanımıyorlar. İstediği gibi yaşayan, ben özgürüm, bırakın, sınırlandırmayın beni diye düşünen insanın kanunlarla da bir problemi vardır demektir. Bir Müslüman böyle dilediği gibi yaşamayı düşünebilir mi?
1: Siz böyle şey yaparken bir fıkra var. Yarım yamalak hatırımda kalmış ama belki izleyicilerimiz de hatırlayacaksınız da. Şimdi böyle tembel, çalışmayan bir adam. Birisi ona nasihat ediyor. Bak diyor ki sen diyor işte senin diyor babandan kalan tarlalar var. Onları eksen, oradan mahsul elde etsen, onları şey yaparsın. Ondan sonra o mahsuller işte sebebiyle zengin olursun. Zengin olunca hizmetçilerin olur, villan olur sonra demiş. Böyle demiş. Demiş sonra ne olur? Sonra demiş sen gelir yan gelir yatarsın, hizmetçilerin çalışır. Biz zaten onu yapıyorum demiş. Yan gelip yatıyor
0: Beni uğraştırmaya zaten yatıyorum ya.
1: Zaten yatıyor. Şimdi bazıları da hep Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okunmamayışı. Öyle kendi kafalarında yorum yapmaları. Hani güzel aktardınız. İşte ya Allah Teala yapmaz. Adam her haltı yiyor falan. Ondan sonra orayı da kendi yorumuna göre kapatıyor. Yani böyle bir şey gelmeyecek diye şey yapıyor. İnanıyor mu, inanmıyor mu? Nefsi şeytan inandırıyor bazılarını. İşte bir defa geleceksin zaten, eline bir imkan geçtiyse vur patlasın, çal oynasın, mutlaka aynı şekilde bunu böyle değerlendirmen lazım gibi söyleyenler çok hakikaten. Şimdi bir hadis-i şerif var. Peygamber diyor ki dünya için dünyada kalacağınız kadar çalışın, ahiret için orada sonsuz kalacağınıza göre çalışın. Şimdi bu sözü söyleyen kimse iman etmiş olsa, iman noksanlığı var, iman etmiş olsa Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Evet, bir defa, sen de bir defa, herkes bir defa geçecek ama burası imtihan yeri. Burası imtihan yeri. Sen şimdi mesela diyelim ki seni götürdüler aynı şekilde bir yerde böyle yatakhanesi var, her şey var. Çocuklar dediler işte bir ay sonra imtihana gireceksiniz. Size çalışma şartlarını hazırladık. Buyurun aynı şekilde. Bir ay sonra imtihana tabi tutulacaksınız. Ya aynı şekilde geri dönük tarlada ırgat olacak çalışacaksın. Veyahut da abad olacaksın. Aynı şekilde bilgi sahibi olacaksın. Okuyacaksın, yükseleceksin. Devlete de millete faydalı olacaksın. Tercih sana ait. Bir aylık zamanınız var. Şimdi yatak var, yorgan var. Yiyecekler de var. Boş ver ya. Bir defa bu fırsat elimize geçer.
0: Milletin faydasından bana ne?
1: Deyip yatarsan netice itibariyle seni gönderirler ırkat olarak. Değil mi?
0: Tabii.
1: Neticesi o onun. Dolayısıyla ya bir defa geldin de neticesi ne bunun? Sen kendi isteğinle bu dünyaya gelmedin. Kendi isteğinle de bu dünyadan ayrılmayacaksın. Hani bazen böyle yaş hayli ilerlemiş, hastalıktan böyle bir itap olmuş, onda sana öyle melül melül bakıyor, bir türlü duymuşsundur böyle. Bir türlü ölemedim diye. Yani ölmeyi istiyor, evet. Ama gidemiyor. Gidemiyor. Dolayısıyla yani gitmek de senin elinde değil, gelmek de senin elinde değil. Öyleyse bir kuvvet seni bu dünyaya getirmiş, bu kuvvet seni tekrar buradan alıyor. Burası geçici bir vatan. Senin bu düşünceler nefsinle şeytanın aynı şekilde vesvesinden başka bir şey değil. Ben burada vur patlasın, çal oynasın, yapayım sonra ne olursa olsun. Dikkat et, gazetelerde zaman zaman magazin gazetelerde çıkıyor bu şarkıcısı. Artisti bilmem işte meşhur olanları yaş ilerledikçe diyor ki evet diyor kalabalıklar var, alkışlar var ama yalnızım diyor. Yalnızım. Çünkü O şöhret birçok şeyi ne evlat yetiştirmeye ve şey yapmış işte vücudumu hırpalatmam, başkasının hani çocuk da olsa onun esiri olmam bilmem. O sana bir tabir kullanarak cassavlak kalıverdi ben lan dedi.
0: Doğru.
1: Ya yapayalnız kalıverdi falan. Ne oldu şimdi? Dilediği gibi yaşıyordu o. Sonu daha ölmeden önce evde düşse tökezlese işte çağıracak bir dostu, bir yakını.
0: Elinden tutacak kimse yok.
1: Ha dışarıdayken, gençken işte herkes alkışlıyordu, bilmem ne yapıyordu falan da peşmekandı. Şimdi dönüp kimse baktığı yok. Yapayalnız. Ama öyle değil. Allah-u Teala'nın emrine uygun olmuş olsaydı ve Allah-u Teala'nın kullarına faydalı olsaydı, evlenip çoluk çocuk sahibi olsaydı, çoluğu, çocuğu, komşusu ve hatta iyilik ettiği kimseler zaman zaman onun halatını sorarlar. O evde yalnızken falan gelip ziyaretini yaparlar, işini görüverirler. Yani onu yalnızdan kurtarlardı. Onu yalnızdan kurtarlardı. Sen diyorsun ki eline fırsat bir defa geçti, dilediğin gibi vur patlasın, çal oynasın. Bir şey var. Bir hadis-i şerif var. Kısa ama öz. Ayş maşik tepe inneke meyitun. Ayş maşik tepe inneke meyitun. Ayş aşeye avşu fiilinden geliyor. Emir sigarasıdır. Ayş keyfine yaşa.
0: Yaşamak.
1: Ayş yaşa.
0: Yaşa.
1: Maşik de. Dilediğin gibi keyfine göre yaşa.
0: Kafana göre.
1: Kafana göre yaşa. Fe inneke meyitun.
0: Bir gün öleceksin.
1: Muhakkak öleceksin. O inne muhakkak. Fe inne değil, muhakkak meyit olacaksın, öleceksin. Öyleyse ona göre hazırlan. Öyle ona göre.
0: Bu şekilde düşünen Müslümanım dese bile ahiret gününe inanmıyor demektir, değil mi?
1: İnanmıyor demek.
0: Hesaba çekileceğine inanmıyor.
1: Hesaba çekileceğine. Yani kendini kandırıyor ve başkalarının da aynı şekilde kafasını karıştırıp dinden uzaklaştırıyor. Sinsice dinden uzaklaştırıyor. Bir de Mustafa Bey şu da var mesela. Bu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Tamim Nasihat Tebi'nin kitabında ve diğer hazırladığı kitapların hemen hemen hepsinde bir beyt ama her şeyi özetliyor. Şimdi o Osmanlıca kitapların hepsinde var o beyt. İşte mala mülke olmama mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yel eser savurur arman gibi. Evet ben bugün genel müdürüm, ben bugün bakanım, ben bugün aynı şekilde başbakanım. Ben bugün cumhurbaşkanıyım. Arkadaş deme öyle. Biri muhalif yel eser, pat diye inersin. İndiriverirler. Elde avuçta bir şey kalmaz. Kendini gözünü bir açarsın, hapishanenin dört duvar arasında görürsün.
0: Koca şirketlerin vardır ama bir gün bir bakmışsın iflas etmiş.
1: İflas etmiş. Kaçacak delik ararsın. Onun için de çok güzel bu. Mala mülke olma mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalif yel eser savurur harman gibi. Bunun için efendim dilediği gibi yaşa değil. Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yaşa. Dünyada da rahat et, huzurlu ol. Ahirette de ebedi saadete kavuş. Seyyid İbrahim Desuki Hazretleri talebelerine böyle evladım diye hitap edermiş. Buyuruyor ki ey evlatlarım, ömrünüz her geçen gün azalmakta, eceliniz yaklaşmakta. Bir gün bu üzerinde yaşadığınız dünya dürülecek, kıyamet kopacak. Her gün amel defterinizi hayırlı işlerle doldurmaya bakınız. Böyle yapanlara müjdeler olsun. Vakitlerinizi israf etmeyiniz. Bu çok önemli. Birazcık işte böyle hani diyor ki şey yapalım. Vakit öldürelim falan filan. Vakitlerinizi israf etmeyiniz. Çünkü bir daha verilmeyecek o. Zamanlarınızı boşa geçirmeyin. Değerlendiriniz. Yoksa pişman olursunuz. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız helalden yiyiniz. Ve Müslüman kardeşlerinizin hakkında yersiz söz etmekten dilinizi tutunuz buyururmuş talebelerine. Ata Horasani Hazretleri de sevdiklerine şöyle nasihat edermiş. Hep iyilik yapın. Zira yapılan iyilikler işlere kötülükleri yok eder. Sonunda dünyadan ayrılacağınız için kendinizi ondan ayrılmış kabul ediniz. Ya burada efendim işte vur patlasın çalın. Ayrılacaksın arkadaşım ya. Ayrılacaksın.
0: Eninde sonunda ayrılacaksın.
1: Ya şeyde Hazreti Ömer radıyallahu teala anh Hazretleri döneminde Hazreti Ömer devlet başkanı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğleden önce kaylule yaparlarmış, biraz uyurlarmış. Adetine uymak için mescidin o sofasında yani gölgeliğinde elini işte yüzünün altına koymuş oraya
0: uzanmış.
1: Uykuyla uyanık arasında bir ses. Dışarıda işte bir sevgili kulumuz var. Git onun ihtiyacını gör. Salih kulumuz var deniyor. Hemen uyanıyor. Hemen Hazreti'nin bir kese şey alıyor falan. Öyle vakti, Seval vakti. Yani dışarıda kimse yok. Bak hufe ağacının altında birisi uyuyor. Uyuyor ama başının altında bir saz var. Sazı yastık yapmış ona. Allah Allah. Başka da yok.
0: Salih kul.
1: Ha. Derdi. Sazlı Salih kul.
0: SS.
1: Allah Allah. Gidiyor. Başka da kimse olmayınca uyandırıyor onu. Korkuyor Hazreti Ömer'i görünce falan. Yok demiş, endişe etme, sen kimsin, necisin? Yaşlı birisi. Diyor ki efendim ben diyor düğünlerde şurada burada işte şarkı söyler, türkü söyler, darbuka çalar, def çalar, oynar güler. Kazancımı öyle temin ederdim. Şimdi yaşlandım, sesim gitti. Kimse beni çağırmıyor. Açım. Gidecek kapım da yok. İşte Allah-u Teala dedim ki ya Rabbi ben bugüne kadar sana isyan ettim. Emrini dinlemedim. Geldiğimde kapı bu. Ama baktım ki bütün kapıların hepsi suratıma kapandı. Hiçbirisi. Vaktiyle beni çağırıp gel gel gel bize bir türkü söyle. İşte ne bileyim ben darbuka çal falan diyenler. Hiçbirisi dönüp bakmıyor. Açım diyor. Senin kapı. Birden diyor uyku bastırdı yattım. Hemen getirdiği o keseyi veriyor. Al bunu diyor. İhtiyacın olduğu zaman doğru bana gel. Şimdi Allah-u Teala öyle Erhamirrahiminim buyuruyor. Yani o anda kalbinden diyor ki senin kapından başka bir kapı olmadığına ben yakinen inandım. Yok başka diyor. Yok. Ben geçmişlerin hepsine tövbe ettim. Demek ki samimiyetle içten tövbe edince Allah-u Teala da kabul ediyor. Sevgisini veriyor ona. E sevgisini verince ne olur? Salih kul olur. Tamam? Salih kul olur. Dolayısıyla Allah-u Teala'dan başka gidecek bir şeymiş yok. Bak dikkat edersen işte Seyyid İbrahim Desuki, Atay Horasani Hazretleri. Sonra bak Muhammed Adimi Hazretleri. Dünyaya kıymet verme ve dünya ehline ihtiyacını da açma. İhtiyaç gösterirsen her şeye muhtaç olmaktan kurtulamazsın. Ömrün boyunca düşkün ve aşağı olursun. Hiçbir şey de elde edemezsin. Diye devam ediyor Muhammed Adimi Hazretleri de. Yani ortak özellikleri hiçbir ehli sünnet alimi dünyaya bir defa geleceksin. Dilediğin gibi yaşa demiyor. Allah-u Teala ne belirttiği gibi yaşa. Sana verilen zaman sınırlı. 50 sene, 60 sene, 80 sene, 90 sene ne kadar verildiyse. Bazen bu kadar da verilmiyor. 30 sene veriliyor. Ne? Doğuyor, ölüyor. Öyle olan da vardı. Hiç yani. Gerçi o masum gidiyor. Anne baba Müslümansa insan bazen onlara kıpta ediyor. Anne baba Müslümansa tınasit cennete gidiyor. Tamam mı? Dünyanın kötülüğünü de görmüyorlar. Tamam mı? Hiç yaşamıyorlar falan. Dolayısıyla İmam-ı Gazali Hazretleri de buyurmuş. Dilediğin gibi yaşa. Keyfine göre yaşa. Fakat unutma ki bir gün öleceksin. İşte hadis-i şerif açıklarken. Keyfine göre yaşa. Dilediğin gibi yaşa. Unutma ki bir gün öleceksin. O ölüm anında gelen melek sana ne diyecek? Müjde ya mümin. Allah-u Teala sana cenneti ihsan etti mi diyecek? Cehenneme hazırlan mı diyecek? Bunu düşünerek aynı şekilde dilediğin gibi yaşayabilirsin.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, en akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mektubundan Kisra'yı bir heybet kapladı. Mektubu götüren Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh yanından çıkınca Kisra adamlarını çağırıp "Bundan sonra benim yanıma Araplardan hiç kimsenin girmesine izin vermeyiniz." diye tembih etti. Sonra hususi odasına çekildi. Oraya hiç kimse giremezdi. Bir de baktı ki odasında bir Arap duruyor. Elinde bir sopa tutuyordu. "Ey Kisra, Allahü Teala halkı hak dine davet eden bir peygamber gönderdi. İman et," dedi. Kisra, "Hele bugün git de sonra," dedi. Kisra hemen adamlarını çağırıp bir takım bahanelerle kimini astırdı, kiminin ayağını kestirdi. ben size sıkı sıkı tembih ettiğim halde niçin benim odama bir Arap'ın girmesine izin verdiniz?" dedi. Adamları yemin ederek, "Biz kapıyı kilitledik ve içeriye asla kimseyi salmadık," dediler. Sonra o şahıs bir defa daha Kisra'nın karşısına çıktı. Yaklaşıp elindeki sopa ile Kisra'nın başına bir defa vurdu. "Ey Kisra, bu sopa başında parçalanmadan çabuk iman et," dedi. İman etmedi ve üçüncü defa karşısına çıkınca sopa başında parçalandı. O gece Kisra, oğlu Şireviye tarafından öldürüldü. Kisra, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem davet mektubunu yırttıktan sonra Yemen'deki naibi, valisi Bazan'a bir mektup yazıp o tarafta bir şahsın peygamberlik davasında bulunduğunu haber aldık. Derhal iki alim gönderip onun halini araştırsınlar. Mümkünse yakalattırıp bana ulaştır diye emir verdi. Bazan iki kişi gönderdi. Medine'ye varıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Melik Kisra Bazan'a mektup yazmış. Seni huzuruna çağırıyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve oturun dedi. İkisi de diz çöküp oturdular. Resulullah onları Müslüman olmaya davet etti. O iki kişi, "Ya Muhammed, Melik Kisra'nın emrine uy. Eğer kendi isteğinle gidersen, Bazan senin için Melik'e bir mektup yazar da sana faydalı olur. Eğer gitmezsen, Kisra'nın nasıl bir kimse olduğunu biliyorsun. Seni ve kavmini helak ve mülkünü harap eder." dediler. O iki kişi her ne kadar bunları söyledilerse de, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunmanın heybetinden vücutlarını bir titreme almıştı. Dışarı çıkınca birbirlerine, "Eğer huzurunda bizi biraz daha alıkoysaydı, az kaldı helak olacaktık," dediler. Sonra o iki kişi Bazan'ın mektubuna cevap istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Bugün gidin, yarın gelin," dedi. Ertesi gün huzuruna geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi: "Gidin sahibinize söyleyin. Rabbim bana bildirdi ki sizin melikiniz Kisra'yı dün gece oğlu öldürdü. Eğer Bazan iman edip İslam'ı kabul ederse halen elinde bulunan mülkü yine ona bırakayım. Yakında benim dinim her tarafta duyulur ve yayılır. Müslümanlar Kisra'nın memleketine hakim olurlar." Resulullah'ın bu sözlerini Bazan'a ilettiler. Bazan, "Eğer sözü doğru çıkarsa muhakkak o Allah'ın Resulüdür. Hiçbir melik ona iman etmeden ben iman ederim," dedi. O sırada bir elçi gelip Kisra'nın öldürüldüğünü söyledi. Bazan bütün ailesini ve akrabasını ve kavminden iman edecekleri toplayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler ve huzurunda iman etmekle şereflendiler ve İslam nimetine kavuştular.

Ayet-el Kürsi, İhlas, Muavizeteyn ve Fatiha surelerini sık sık okumak da insanı cinden muhafaza eder. Bu ayeti kerimeleri okumakla ve bu mektubu taşımakla ve şifa ayetlerini okumakla ve yazıp suyunu içmekle faydelenmek isteyenlerin ehli sünnet itikadına uygun olarak doğru iman sahibi olması lazımdır. Bunları yazanın ve kullananın itikadı doğru olmazsa ve küfür alametlerini kullanır, haram işlerse faydeleri görülmez. Cinden kurtulmak için en iyi 10 çareyi kısaltarak yazıyoruz. 1. Euzu Besmele ile Fatiha suresi okumalıdır. 2. Euzu Besmele ile 2 Kul Euzu'yu okumalıdır. 3. Euzu Besmele ile Bakara suresinin ilk 5 ayetini okumalıdır. 4. Euzu Besmele ile Ayetel Kürsi okumalıdır. 5. Euzu Besmele ile Bakara suresinin son 2 ayetini okumalıdır. 6. Euzu Besmele ile Hamim Mü'min suresinin başından Masire kadar ve Ayetel Kürsi okumalıdır. 7. La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir okumalıdır. 8. Çok Allah demelidir. 9. Hep abdestli bulunmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir. 10. Kadınlara bakmaktan, çok konuşmaktan, çok yemekten ve kalabalıktan sakınmalıdır. Berekat kitabında Muhammed Saidi rahmetullahi teala aleyh anlatırken sonunda İmam-ı Rabbani'nin rahmetullahi teala aleyh cinden korunmak için la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuduğunu yazıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri 174. mektubunda cini def için bunu okumayı tavsiye etmektedir. Buna kelime-i temcid denir. Cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sar'a hastalığına ve sihre karşı Teshilül Menafi kitabının sonundaki Ayat-ı Hırz'ı 7 gün okumalı ve yazıp üzerinde taşımalıdır. Celaleddin-i Suyuti'nin rahmetullahi aleyh Kitab-ı Rahme Fit-Tıbbi ve'l-Hikme kitabında sihir, nazar ve cinden korunmak için kıymetli bilgi vardır. Şeytanın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için her gün bu duayı okumalıdır. Ya Allahur Rakibül Hafizur Rahim. Ya Allahul Hayyul Halimul Azimur Raufül Kerim. Ya Allahul Hayyul Kayyumul Kaimu Ala Külli Nefsin Bima Kesebet Hulbeyni ve Beyne Adüvvi. 174. maddesi sonunda diyor ki, Hiltit veya

0: okumalıdır. Ayat-i hırs, koruyucu ayetler de okumalıdır.
1: Mest üzerine mesh. Topuklarla ayakları örten ayakkabıya ve aba terliğe mest denir. Mestlerin ikisi üzerine abdest alırken mesh edebilmek için bunları abdestliyken giymiş olmak lazımdır. Ayakların parmakları ucundan başlayarak yanlardaki topuk kemiklerini aşmak üzere ıslak üç el parmağıyla çizerek üzerleri sıvanır. İçinde ayak olmayan kısma yapılan mesh sahih olmaz. Mukim olan 24 saat, misafirin ise 3 gün 3 gece sonra mestleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak bir kere abdest alması lazımdır. Bu müddetten önce mestin birisi ayaktan çıkınca, abdestli ise yalnız ayaklarını yıkar. Maliki'de mesh müddeti cünüp oluncaya kadardır. Mestin bir saat yürüyebilecek şeyden yapılmış olması lazımdır. Tahta, cam veya bezden yapılmış mest üzerine mesh edilmez. Bir mestte üç ayak parmağı kadar delik olmaması lazımdır. Yürürken açılmayan uzun yarık zarar vermez. İki mestteki delikler toplu hesap edilmez. Necaset ve avret mahalli hesabındaysa toplanırlar. Mestin su sızdırmaması lazımdır. Mesh müddeti 24 saattir. Mesti abdestli olarak giyip, abdest bozulduğu zaman başlar. Mestli olarak sefere çıkanın müddeti 3 gün ve 3 gece olur. Bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir, mukim olunca bunlara mesh edemez. Bir mestin üzerinde 3 el parmağı kadar yeri bir kere mesh etmek şarttır. Mestin biri ayaktan çıkınca iki ayağı da yıkamak lazım olur. Mest üzerine giyilen çizme, lastik bot üstüne mesh edilebilir. Çizme çıkarılınca altındaki mestin mesh zamanı değişmez. Bir meste su girip ayağın çoğu ıslanırsa ayakları yıkamak lazım olur. Başlık, eldiven, parmaktaki oje, peçe, kaplama diş üzerine mesh yapılmaz. Maliki'de mestin altını ve üstünü tamamen mesh etmek lazımdır. Bunun için yaş sağ el ayası sağ mestin ucuna konup topuğa doğru çekilir. Sol el ayası da altına konup çekilerek topuğun iki tarafı baş ve küçük parmaklarla kavranır. Sonra sol el ayası sol mestin üstünden ve sağ el ayası altından çekilip kavranır. Mestin tahir olması Maliki'de de farzdır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine tarihi beldemiz Birgi'den sesleniyorum. Hakikaten Birgi'nin tarihi anlatmakla bitecek gibi değil. Şu bulunduğumuz tepelerin üstünde kim bilir ne evler vardı. Şu anda mezarlığı var ama efendim bir kabristandayız. Bu kabristanda şöyle şahide taşı büyük bir sütun olan bir kabir var. Bu sütun sonradan dikilmiş. Bu bir tarihi esere ait bir sütundur ama gelmiş yerini bulmuş buraya dikmişler. Tabii burada çok kabir var. Bu kabrin altında yatanın burada yatanlardan farklı bir hali var da onu anlatmak istedik. Türk tıbbıyla ilgili köşe taşlarından birisi efendim. Nasıl Amasya'da Sabuncuzade varsa efendim, burada da beylikler döneminden Hızır Ali Bey veya Hekim Paşa gibi isimlerle anılan bir zat yatıyor. Efendim Hızır Ali Bey esas Konyalıdır. Öyle biliyoruz kayıtlarda. Hakkında fazla bilgi yok ama bundan sonra hakkındaki bilgilerimin çoğalacağına inanıyorum. Çünkü Birgi Belediye Başkanlığı bu işe el atmış. Aydınoğlu Mehmet Bey döneminde yaşamış ve Mısır'da tıpla uğraşmış. Daha sonra da bu bölgeye gelip tıp ve din hususunda birçok kitap telif etmiş olan bu zatın artık Türk tıp adamı.

0: adımlarınca gündeme getirmesinin zamanı geldiği anlaşılıyor. Belediye de bunun için canla başla uğraşıyor. Yeni yolunu açmış. Burayı çok kısa sürede gelen ziyaretçileri ziyaret edebileceği bir rahat yola kavuşturacağını da ben inanıyorum. Şimdi bu zat Konya'da ilk öğrenimini yaptıktan sonra kuvvetli bir rivayette medrese tahsili için Mısır'a gitmiş. O zamanlar böyle vardı efendim. Bir rivayette de medrese tahsilini Konya'da devam ettirirken orada hastalanmış. Derdine çare bulmak için Mısır'a gitmiş. İkisi de dert efendim. Yani tahsilini yapabilmek için koşturmak da insanın ilimle ilgili bir derdi. Öteki de bedeniyle ilgili bir derdi. Yani bir derd uğruna Mısır'a gider. Mısır'da hastalanır veya hasta gider, orada tedavisi için uğraşılırken kendisini tedavi eden hekimlerin tedavi usullerine kafasını yormaya başlar. Dert de kendinde ya efendim. Herkes de çare bulamıyor. Bu sefer tıbba merak sarar, tıp tahsiline başlar. Hem hastalığını kendisi tedavi etmeye çalışır, hem tıp tahsil eder. Mısır'da ileri seviyede tıp adamlarından birisi olur. 1335 doğumlu olduğu tahmin ediliyor. 1424'te 80 yaşına yakın, işte 79-80 arası, bugünkü miladi takvime göre söylüyorum, hicri takvime göre değil, vefat ettiği biliniyor. Doğum tarihi için söylentiler var. Orada Mısır'da bir hastanenin, Kalavun isimli hastanenin uzun süre başhekimliğini yaparken, o arada Aydın oğlu Mehmet Bey'in kurduğu efendim beyliğin, Aydınoğulları beyliğinin o anda başında bulunan İsa Bey, ki Selçuk'u başkent yapmıştı Umur Bey'in vefatından sonra, İsa Bey kendisini davet eder. Bir müddet Selçuk'ta kalır. Orada beyliğin merkezinde uzun hizmetleri olur. Sonra Birgi'ye gelir, Birgi'de kalır ve Birgi'de vefat eder. Aşağıda asfalt yolun kenarında adına dikilmiş bir anıt gördük. Nedir? Sonunda iş buraya kadar çıktı. Belediye başkanı da bize uzun uzun bu konularda izahat verdi. Tarihe çok duyarlı bir belediye başkanı ve Türkiye Tarihi Beldeler Belediye Başkanlıkları gibi bir örgüt var. O örgütün de üyesi Birgi şu anda hem yurt dışında hem yurt içinde çeşitli tetkik gezileri yaparak tarihi eserlere nasıl bir katkıda bulunabiliriz, nasıl onları hayata kazandırabiliriz çalışmaları hızla devam ediyor. Küçük bir belde ama çalışmaları güzel efendim. Biz doğrusu hoş bulduk bu çalışmaları. Bu zatın yazdığı din kitapları efendim, isimleri hatırımda kalamadı. 9 tane eseri var. Din kitapları bunlardan, bu 9 eserden. Mecmuaül Envar, Fi Cemül Esrar, Mesailül Kelam, Metailül Envar. Evet, 3 tane dinde derin ilimleri içerisinde bulunduran kitap yazmış.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

uzun hizmetleri olur. Sonra Birgi'ye gelir, Birgi'de kalır ve Birgi'de vefat eder. Aşağıda asfalt yolun kenarında adına dikilmiş bir anıt gördük. Nedir? Sonunda iş buraya kadar çıktı. Belediye başkanı da bize uzun uzun bu konularda izahat verdi. Tarihe çok duyarlı bir belediye başkanı ve Türkiye Tarihi Beldeler Belediye Başkanlıkları gibi bir örgüt var. O örgütün de üyesi Birgi şu anda hem yurt dışında hem yurt içinde çeşitli tetkik gezileri yaparak tarihi eserlere nasıl bir katkıda bulunabiliriz, nasıl onları hayata kazandırabiliriz çalışmaları hızla devam ediyor. Küçük bir belde ama çalışmaları güzel efendim. Biz doğrusu hoş bulduk bu çalışmaları. Bu zatın yazdığı din kitapları efendim, isimleri hatırımda kalamadı. 9 tane eseri var. Din kitapları bunlardan, bu 9 eserden. Mecmuaül Envar, Fi Cemül Esrar, Mesailül Kelam, Metailül Envar. Evet, 3 tane dinde derin ilimleri içerisinde bulunduran kitap yazmış. Tıbbi kitapları da efendim, Şifaül Eskam, Kitab-ı Ta'lim, bu tıp öğrenimi kitabı efendim. El Kümmiyül Celal, Kitab-ı Feride, Müntehab-ı Şifa, Teshilü Şifa kitapları vardır. Kendisinin bir de anıtı konmuş oraya. Onu da sizlere orada göstermek istiyoruz. Ondan sonra da bir Derviş Ağa Camii var Birgi'nin. Onu da programımızın bir köşesine sıkıştıralım istedik. Yeni restorasyondan çıkmış. Çok cicili bicili olmuş ama boyalarını yine tenkit edeceğiz. Hiç olmazsa son cemaat yerine kadar olan yerinden göstermek istiyoruz. Yani Hızır Ali Bey'in anıtını göstereceğiz. Oradan da aşağı inip Derviş Ağa Camii'ni gösterip bugünkü programı noktalamak istiyoruz efendim. Şimdi oraya gidelim. Hızır Ali Bey'in adına dikilmiş olan Ödemiş'ten gelip Birgi kabristan giden yolun kenarındaki anıtın önündeyim. Burada görüldüğü gibi 1404 vefat tarihi yazılıyor. Başka kayıtlarda 1424 diyor. Daha başka kayıtlarda daha farklı bir tarih söylüyor. Demek ki burada bir şey var. İhtilaf var. Bu ihtilafın çözülmesi ve Türk tıp tarihine bu kişinin isminin de artık ciddi biçimde bir madde halinde yazılması için tarihle ve tıp tarihiyle uğraşan üniversitelerimizdeki hocalarımızın öğrencilerine bu konuda tez konuları vererek bu işi iyice bir olgunlaştırmalarını kendilerinden bekliyoruz. Zaten herhalde yapıyorlardır ama ben gene duramadım, söyledim. Bu anıtın hemen arkasında Derviş Ağa Camii var. Şimdi bir iki dakikada o Derviş Ağa Camii'nden bahsedip programımızı noktalamak istiyoruz. Şimdi de Birgi'de yeni restorasyondan çıkmış olan Derviş Ağa Camii'nin önündeyiz. Güzel bir cami, gösterişli bir cami. Eğer vaktimiz müsait olsaydı, çünkü güneşin yattığı bir saate denk geldik, sizlere bu caminin içinde gösterecektik. Ama son cemaat yerinden bu caminin içinde nasıl olduğunu bizim seyircilerimiz anlar ümidiyle efendim burayı gösteriyoruz. Son cemaat yeri gördüğünüz gibi 4 tane sütunu var. Ve bu sütunlar boyalı sütunlar, mermer sütun olmasına rağmen bazıları baktım boyanın alttan şöyle tırnağımla bazalt sütun da var, mermer sütun da var. 3 tane kubbesi var diğer bundan önceki programlarda gösterdiğimiz Karaoğlu Camii gibi. Burası daha yenilenmiş, boyaları daha gösterişli görünüyor ama boya burada maalesef bu tarihi eserlere zarar vermiş, halen de vermekte. Gördüm bazaltın altı böyle bulgur bulgur olmuş, hava almadığı müddetçe de bu zarara uğrayacaktır. Keşke restorasyon esnasında projeye bunu da dahil etselerdi. Ben vakıflarımızın bu konuda bir gayrete gelip bu Birgi'yi ele alıp şöyle güzel, insanımızın rahat rahat göz zevkine uygun şekilde gezecek hale getireceğini de bekliyorum ve inanıyorum. Kıymetli seyircilerim, şöyle böyle 10 gündür Birgi'deki tarihi eserleri bahar aylarında geldik, bir çekelim dedik. Daha önce Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında geldiğimizde içi bize sinmedi. Mevsim de tabii biraz müsait değildi.
O yüzden iyi görüntüler veremeyeceğimizi anladık. Birkaç yer çektik. Çakır Ağa Konağı'nı çektik. Efendim, bir gibi Hazretleri'ni anlattık rahmetullahi aleyh. Geri kalanında borçlandık bilgilere, dedik ki hem de seyircilerimize, inşallah müsait ilk zamanda geleceğiz. Diğer programlarımızı bir tarafa bırakacağız, burayı çekeceğiz. İşte şimdi Birgi Belediyesi'nin davetiyle, destek ve katkılarıyla bu ikinci Birgi çekim grubumuzu da burada noktalıyoruz. Bu çekimlerimiz hususunda gerek camilerdeki çekim müsaadesi için İzmir Valiliğinden, gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan çekim izinleri için gösterdikleri kolaylıklar ve personelin de çekim sırasında bize katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii Birgi Belediyesi'nin buradaki çalışmaları, gayretleri de şüphesiz ki çok takdire şayandır. Onlara da işlerinde başarılar dileyerek programımızı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: ve Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayına geçtik.
1: Bu fotoğraf karesi aslında bu görüntü tam böyle 22 sularında çekilen görüntü değil mi? Tam böyle tankların köprüye gittiği.
0: Bu 8.30, 8.45, 20.45 arası kapanmıştı köprü. Ve 9'a doğru da polisten yetki devri istediler askerler, darbeci askerler. O andan itibaren biz canlı yayınlarımıza başladık. Bunun bir darbe girişimi olduğunu halkımıza, kamuoyuna anlatmaya başladık. Sizin de bahsettiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın milleti sokağa davet etmesinden itibaren milletimiz adeta sokağa akın etti. Bu sırada askerlerle milletimiz karşı karşıya geldi. İhlas Haber Ajansı bu noktada devreye girerek vatandaşın direnişini, vatandaşın darbeci askerlere adım attırmamasını kamuoyuna, hem Türkiye medyasına hem dünya medyasına anlatmaya başladılar. Bu arada İhlas Haber Ajansı abonesi olan olmayan bütün kanallara şifresini ve ücretsiz olarak ve şifresiz olarak yayın yapacağını deklare etti. Bütün Türkiye'ye ve bütün dünya medyasına bu görüntüleri aktarmaya başladılar.
1: Şimdi bir fotoğraf karesi var Oğuzhan Bey. Aslında dünya medyasının da, uluslararası medyanın da manşetlere taşıdığı bu görüntü. İhlas Haber Ajansı'nın çektiği bu görüntü. Bu fotoğraf karesinin hikayesini anlatır mısınız?
0: Burada tanklar Atatürk Havalimanı'nın önüne gelmişlerdi ve havalimanını ele geçirmeye çalışıyorlardı malum. Ve vatandaşlarımız burada darbeci askerlere çok sert tepki gösterdiler. Adeta onların adım atmasının önüne geçtiler. Ve bir vatandaşımız burada görüyorsunuz tankın altına yatıyor. Bu kare İhlas Haber Ajansı'nın özel görüntüsüdür, özel fotoğrafıdır. Ve dünyanın en önemli gazetelerinde yayınlandı. Dünyanın en önemli internet sayfalarında yer aldı. Adeta Türk halkının darbeye direnişinin, darbeye nasıl direndiğinin bir simgesi haline geldi bu fotoğraf.
1: Evet. Yanda da bir fotoğraf karesi daha var. Aslında o gecenin çatışmaların en ciddi anlamda yaşandığı, şiddetin arttığı anlardan bir kare değil mi?
0: Biraz önce söylemiştim. Vatandaşlarla darbeci askerler karşı karşıya geldikten sonra bir sürtüşme başladı. Fakat ilerleyen saatlerde darbeci askerlerin vatandaşın üzerine ateş etmeleriyle bu daha da şiddetlendi. Burası Boğaz Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü. Burada askerlerin vatandaşların üzerine hedef alarak, hedef göstererek ateş etmeler ve birçok vatandaşımız burada şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyorum bu arada şehitlerimize. Ve burada şöyle bir ayrıntı da yaşandı. Sabaha karşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşın üzerine top atışı dahi yapıldı.
1: Şimdi burada da aslında hızlıca geçmek istiyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Aslında kırılma anı diyebiliriz,
0: evet,
1: değil mi burası?
0: Bu da İhlas Haber Ajansı için çok önemli bir nokta. Artık morallerin çöktüğü, 15 Temmuz darbecilerinin bildirisinin televizyonlarda yayınlandığı bir anda hepimizin morali çökmüştü. Üsküdar'da askerlerin teslim olma haberleri bize gelmeye başladı. Bunu da ilk İhlas Haber Ajansı yayınladı. Önce Üsküdar'da, ardından Bayrampaşa'da pişman olan, teslim olan askerlerin görüntülerini yaymaya başladık. O arada hem bizde hem de diğer medya kurumlarında bir geri dönüş, bir moral olması açısından önemli bir kare olduğunu düşünüyorum.
1: Son fotoğraf karesine gelmek istiyorum Oğuzhan Bey. Aslında bu fotoğraf karesi bize her şeyi özetliyor değil mi? İhanetle başlayan gece zaferle sonuçlanıyor. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, darbeci askerler teslim olduğu fotoğraf, tarihi bir fotoğraf karesi.
0: Şimdi siz de hatırlayacaksınız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü darbenin adeta simgesi haline gelmişti. Evet. Türkiye'de ve İstanbul'da birçok noktada darbeciler vazgeçmesine rağmen bir türlü İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde vazgeçmiyorlardı. Söylediğim gibi vatandaşların üzerine ateş ettiler, top atışı dahi yaptılar ve bir türlü vazgeçmediler. Bu görüntü sabah saat 5.30-6 civarında çekilmiş bir görüntü. Artık darbecilerin tüm ümitlerini yitirdiği ve teslim olmaya karar verdiği an, bu İhlas Haber Ajansı'nın özel görüntüsüdür. Evet. Yine dünya televizyonlarında, Türkiye televizyonlarında yayınlandı ve darbenin bittiğini adeta ilan ettik bu fotoğrafla. Bu da İhlas Haber Ajansı'na nasip oldu.
1: Çok teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Yayınımıza katıldığınız için, bu anlamlı sergiyi bize özetlediğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Son bir fotoğraf karesiyle.
2: Sevgili Kaan. Sevgili Kaan.
1: Yayının başında demiştik ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletin kanalına çıkıp milletine seslenmişti. Darbe gecesinin ilk dakikalarından sonuna kadar İhlas Medya olarak hem TGRT Haber hem İhlas Haber Ajansı hem de Türkiye Gazetesi olarak Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımızın yanındaydık. Bu fotoğraf karesi aslında bize her şeyi anlatıyor. Burası devlet konuk evi. Ben de bu noktadaydım. İşte burada bakın sayılı bir kanalların mikrofonu var. Çoğu medya kuruluşu darbenin şokunu yaşarken TGRT Haber'in mikrofonunu görüyorsunuz. İLAS Haber Ajansı'nın mikrofonunu görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın yanındaydık ve Cumhurbaşkanı'nın her açıklamasını ve meydanlarda, havalimanında, cadde ve sokaklarda yaşanan her gelişmeyi İLAS Medya olarak anlayan izleyicilerimize paylaştık. Tabii ki o gece yönetim kurulu başkanı Mücahit Ören beyefendinin talimatı bizlere netti. Şu ifadeyi kullanmıştı. Biz demokrasinin yanında olacağız demişti Mücahit Ören beyefendi. Milletin yanında olacağız, Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız, darbecilere karşı dimdik ayakta duracağız demişti ve biz de bu mantıkla yayınlarımızı gerçekleştirdik. Darbeci hainler merkez binamızın üzerinde alçak uçuşlar yaparken, sonik patlama gerçekleştirirken TGRT Haber bu ekranlarda darbecilerin bildirisini hiçbir şekilde okumadı. Milletin yanında oldu ve ihanetle başlayan gece zaferle sonuçlandı diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.
2: Sevgili Kaan, senin şimdi az önce sergide gösterdiğin fotoğrafların hikayelerine birazdan uzanacağız. O fotoğraflar nasıl çekildi? O fotoğrafı çeken arkadaşlarımız ne anlatacaklar? Tek tek uzanacağız. Ama önce programda bir öne aldığımız bir bölüm var. O da Atatürk Havalimanı'nda herhalde bir program var. Dolayısıyla orada da arkadaşımızı hemen yayın almamız gerekiyor. Sevgili Melike İnal. Melike'yi göreyim ben bir. Evet Melike, şu anda senin yanında iki foto muhabiri arkadaşımız var değil mi? Birisi İsmail Coşkun, öbürü Ahmet Sarıkoç olması lazım. O geceyi bize anlatacaklar. Atatürk Havalimanı'ndaki evet. Görüntüyü anlatacaklar.
3: Ahmet Faruk Sarıkoç.
2: Evet, şimdi sendeyiz sevgili Melike.
3: ...15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli noktalarından belki de birindeyiz. Atatürk Havalimanı'ndayız. Foto muhabiri arkadaşım İsmail Coşkun ve yine foto muhabiri arkadaşım Ahmet Faruk Sarıkoç'la birlikteyiz burada. Onlar bu gece buradaydı aslında. Yaşananlara birebir de tanık oldular. Kısaca o gece burada neler yaşandı biraz ondan bahsetmek istiyorum. Darbeci hainler o gece buraya zırhlı araçlarla geldiler. Giriş ve çıkışları kapatmak istediler buradaki. Hedeflerinde de hava trafik kontrol kulesi vardı. Burayı ele geçirmek istediler. Başarılı olamadılar ancak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na akın etti. Darbeci hainler burada sivil vatandaşın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu onlarca vatandaş yaralandı. Ne yazık ki Atatürk Havalimanı'nda iki şehit verildi. O karanlık gecede, hain darbe girişimi gecesinde. O gece halkın direnişi sonuç verdi. Özel harekat polisleri darbeci askerleri hava trafik kontrol kulesinden uzaklaştırdı. O geceye dair yaşananlara yalnızca halk tanık olmadı elbette. Az önce belirttiğim gibi foto muhabir arkadaşlarım da buradaydı. Onlardan İsmail Coşkun şu an yanımda. Neler yaşadığını bir de kendisinden duyalım. İsmail, neler anlatacaksın o geceye dair?
4: 15 Temmuz'da ilk olarak köprünün tanklar tarafından trafiğe kapatılmasıyla olayı öğrendim, duydum. İlk anlarda belirsizlik hakimdi. Henüz kimse ne olduğunu çözememişti yani. Sonrasında hazırlanıp dışarıya çıktım, ekipmanlarımı aldım. Köprüye gidecektim ancak havalimanına doğru giden tankları gördüm. Sonrasında buraya yöneldim ve buraya geldim. Havalimanına, Atatürk Havalimanı'na. Darbeci askerlerin buraya girişinden halkın püskürttüğü ana kadar, darbeyi bitirdiği ana kadar fotoğraflar çektim ve o fotoğrafları anında servis ettim. Fotoğraflar, simge fotoğrafım vardı, tankın altına yatan adam. O fotoğraf sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gündem olmuştu ve o gece gündem olmuştu. Mesleğimizin en büyük sorumluluklarından bir tanesi tarihi tanıklık edip bir belge bırakmaktır. Şimdi baktığımız zaman üzerinden 10 yıl geçmiş.
2: Melike, beni Allah duyuyor musun?
4: Yaşatmasın diyorum.
3: Teşekkür ediyorum
2: Melike.
3: İsmail o gün
2: Melike.
3: Burada. yaşadıklarına Melike, dair bir aslında Melike, bir birebir gözlemlerini anlattı, yaşadıklarını anlattı. Bir diğer foto muhabir arkadaşım var yine yanımda, Ahmet Faruk Sarıkoç.
2: Melike, beni Ahmet, duyuyor musun?
3: Ahmet, sen neler yaşadın? Senden dinleyelim.
5: Evet, o gece ilk haberi Beylikdüzü'nde evde aldım. Televizyonlarda askerlerin köprüyü kapattığı görüntüleri gördüm. Gazeteci refleksi olarak hemen dışarı çıktım ve ben de köprüye doğru ilerlemeye çalıştım. Ancak tabii ki yol çok kötüydü, yani o ilerlemek mümkün değildi. Trafik çok fazlaydı. Havalimanında bir askeri hareketlilik olduğu haberini aldık. Havalimanına doğru yöneldim zar zor ama yolda birçok ağır tonajlı araç ve otobüsün bilerek çapraz park ettiğini ve yolu kapattığını gördüm. Yani bu yüzden de insanlar bir yere çok zor gidiyordu. Buraya geldiğimde askerlerin havalimanında vatandaşların girişine izin vermediğini gördüm. Tabii ki daha önce böyle bir olaya tanıklık etmemiştim. Yani hayatım boyunca tabii ki unutamayacağım anlara şahitlik oluyordum. Askerler tabii ki vatandaşların geçişine hiçbir şekilde izin vermiyordu. İçeridekileri de dışarı çıkartıyorlardı. Benim en çok ilgimi çeken nokta, hemen birçok askerin zırhlı personel araçları içerisinde şarjörlere çok sayıda mermi koyduklarını gördüm. Tabii o anları da kayıt altına aldım. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşlar meydanlara geldi. Ve bu sefer darbeci hain askerler buradan püskürtülmeye başladı. Yani vatandaşlar öyle bir andı ki tankların üstüne çıkıyordu. Yani egzozlarını kapatmaya çalışıyorlardı. Tanklar ve askerler buradan kaçtılar, bertaraf edildiler. Cumhurbaşkanımız devlet konuk evine geldiği zaman ilk açıklamasını biz tüm dünyaya canlı olarak yayınladık. Rabbim bir daha böyle bir gece yaşatmasın diyorum. Teşekkür ederim.
3: Biz de Allah milletimize bir daha böyle bir hain girişimi, hain teşebbüsü yaşatmasın diyoruz.
2: Peki.
3: Atatürk Havalimanı'ndan arkadaşlarım anlattı buradaki Peki. gözlemlerini o geceye dair diyelim. Peki. Sözü tekrardan merkeze bırakalım.
2: Şimdi sevgili izleyiciler, gerçekten o fotoğraf beni çok etkilemiş fotoğraflardan biridir. Yani 15 Temmuz'a dair aklında kalan 10 kare ne der dersen, bir kare tankın önüne yatmış o kişi. İletişimde biraz problem oldu. Eğer olmasaydı onu soracaktım. O kişi nasıl yattı? Sonra yattıktan sonra ne yaptı? Tank gitmedi mi üstünden? Bir de bir tankın altına atlayan birisi var. Hatırlıyor musunuz onu? Tankın altına atladı, altından çıktı ve bir şey olmadı Allah'tan.
6: Dünya medyasında bu fotoğraf çok konuşuldu. Tankın
2: bu inanılmaz bir fotoğraf. Sevgili izleyiciler, bakın şu fotoğraf işte. Yani Melike ile o anda onu sormak istedim. İsmail Coşkun çekmiş. İlas
7: Metin
2: Haber
7: Doğan'dı
2: Ajansı'na.
7: Efendim? Sanırım. Metin Doğan'dı çocuğun ismi.
2: Evet, değil mi? Akıl almaz bir şey sevgili izleyiciler. Bakın, gözü dönmüş bir artık darbeci tankla beraber, ki o tanklardan bir kısmı Atatürk Havalimanı'na gelirken bazı arabaları ezerek geldi. O görüntüleri gördük biz. Ama bakın önüne yatmış. Ya dünya tarihinde var mı böyle bir şey bilmiyorum ben. Yok. Hakikaten inanılmaz bir öykü, inanılmaz bir fotoğraf. Gerçekten aradan 10 yıl geçmesine rağmen ben her izlediğimde, her gördüğümde çok etkileniyorum bu fotoğraf karesinden.
6: Öyle iki tane fotoğraf var Gürkan Bey. Biri Tiananmen Meydanı'nda.
2: Ha, meşhur. Tank böyle tank kaçıyor. Adam. Tankın önüne çıkıyor değil mi?
6: Evet,
2: doğru.
6: Evet. Bir de bu
2: 80
6: fotoğraf.
2: Kaçtı hocam? 89.
7: 89
2: değil mi? 89 doğru, Tiananmen'de. Peki şimdi devam edeceğiz ama sevgili izleyiciler, o geceyi tam olarak gerçekten Türkiye'ye duyuran, rahmetle anacağımız bir arkadaşımız vardı. Ben de Ankara'da gazetecilik yaptığım yıllarda kendisini çok tanır ve severdim. Ama çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Batuhan Yaşar. Allah rahmet eylesin. Amin. Tekrar ailesine ve kalanlara tekrar tekrar başsağlığı diliyoruz. Bu olaydan sonra bir rahatsızlık sebebiyle bu dünyadan göçtü. Allah rahmet eylesin. Batuhan Yaşar o gece saat tam 00:30'da. Bakın saat tam 00:30'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'teki konutunda, Marmaris'teki yerinde ve herkes Erdoğan'dan gelecek bir mesajı bekliyor. Daha doğrusu tam nerede olduğu da bilinmiyor o saate kadar ve Batuhan Yaşar TGRT Haber'in o zaman Ankara temsilcisi olarak FaceTime dediğimiz o FaceTime'la bir görüşme yapıyor. Bu tarihi görüşmeyi, bu tarihi anı sizlerle paylaşacağız. Kesintisiz ve ham görüntü olarak sizlerle paylaşacağız. Şimdi izliyoruz. 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı, daha doğrusu cumartesiye geçmiş artık ve 16 Temmuz olmuş. Saat 00:30'da Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi.
8: Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı akşamlar.
9: Hayırlı akşamlar.
8: Sayın Cumhurbaşkanım, siz başkomutansınız. Siz başkomutansınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir talimatınız olacak mı şu an itibariyle?
9: Şunu çok açık net söylüyorum. Pensilvanya'dan Türkiye'yi yönetmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ülkeyi millet kendisi yönetmektedir. Ben bu ülkede başkomutan olarak Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım. Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına gelmek suretiyle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın kulesini işgal edenleri bir an önce askerimiz, generallerimiz, polisimiz hep birlikte oradan söküp atmalıdır. Meydanlara inelim, hep beraber meydanlardan şunu haykıralım: bu milletin üstünde beşer planında başka bir güç yoktur. Tanklarıyla da gelseler tankların üzerine hep beraber çıkarız.
2: Sevgili izleyiciler, gerçekten tarihi anlardı o günler. Hatırlayanlarımız, hepimiz hatırlıyoruz gerçi ama yaşı genç olanlar belki hatırlamaz diye tekrar üstünden geçiyoruz. Çünkü 10 yıl olmuş. Az bir zaman değil İsmail Bey. Yani kısa bir süre değil. Ama 10 yılda etkilerini halen daha etkilerini hissediyoruz, yaşıyoruz. Şu anda iletişim başkanı Burhanettin Duran, değil mi? Bir yayında, evet.
10: O geceyi tekrar yaşadık. Şehitlerimizi andık. Gazilerimize hürmetimizi gösterdik ve millet olarak bizim için o gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk. Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün bu çalışmalara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve bize liderlik eden, bugün başkentimizde, Millet Bahçesi'nde bize tekrar Türkiye'nin ufkunu, ileriye yönelik olarak neler yapması gerektiğini gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
11: Teşekkür ederiz efendim.
10: Evet, İletişim Başkanlığı olarak bu koordine ettiğimiz projelerin aslında tüm kurumlarımızın katılımıyla bugün itibariyle 22 bini aşkın proje olduğunu söylemek isterim. İstanbul'da da biliyorsunuz öncelikle Ayasofya'da 253 hatimle başladık. Şehitlerimizin aziz hatırası için bu hatimle başladığımız aktivitelerimiz daha sonra bisiklet turuyla, daha sonra yürüyüşle devam etti. Bu gece Boğaz'da drone gösterisiyle ve mapping gösterisiyle Galata'da ve Kız Kulesi'nde devam edeceğiz. Tabii bunlar 15 Temmuz destanını hatırlamak için yaptığımız çalışmaların bazıları. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız ve bu çerçevede bütün üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesiminin sahip çıktığı bu 15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti. Ve yaklaşık 5 gündür bu çerçevede çok sayıda aktivite yapıldı. Ümit ediyorum ki kolektif hafızamızda gerçekten unutulmayacak bir 10. yıl anma töreni gerçekleşmiş oldu. Belki son olarak şunu da söylemem gerekir. Yakamda görmüş olduğunuz bir rozet var. Bu rozeti merak ediyor olabilirsiniz. Bu rozet göl başında endemik bir çiçek olan sevgi çiçeğinden ilham alınarak hazırlandı. Bu rozet 15 Temmuz'u anmanın 10. yılının hatırasına yapıldı. aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğilmek ve gazilerimize de hürmetlerimizi iletmek için yapıldı. Bunun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
2: Evet sevgili izleyiciler, İletişim Başkanı Profesör Burhanettin Duran'ı dinledik. Tabii 15 Temmuz 10. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı'nın da pek çok etkinliği var. Bu etkinliklerle bu tarihi olayı hem diri tutmak, canlı tutmak hem de birazdan programın ikinci bölümünde değineceğimiz, yeni konuklarımızla da değineceğimiz konu başlıklarımızdan biri olan bundan sonra bizi böylesi bir tehlike bekliyor mu, beklemiyor mu? Bunları da konuşacağız. Dolayısıyla bu anlamıyla da oldukça önemli. Şimdi şöyle, muhabir arkadaşlarım biraz daha beklesinler. Ben şimdi kısa bir özet geçeyim. Ondan sonra değerli konuklarımızla bir kısa yorum, bir tur alalım. Şimdi sevgili izleyiciler, hatırlatmak için, hatırlamak için, unutmamak için bu sayıları ve 15 Temmuz'u kısaca bir özetliyorum size. 15 Temmuz hain darbe girişimi. Meydana geldiği gün tam 21 saatte bastırıldı. Tam anlamıyla bastırılması 21 saati buldu. Yani neredeyse bir gün Türkiye'de darbecilerle büyük çatışmalar yaşandı. 252 idi ama daha sonra vefat eden bir kişinin, bir şehidimizin olduğunu da öğrendik. Ve 253, o voleyi verelim evet. 253 şehit, 2194 kişi yaralandı. Yani bakar mısınız sevgili izleyiciler? Kurtuluş Savaşı gibi bir şey. Böyle bir tablo olamaz. Bir gecede tam 253 insanımızı kaybettik ve 2194 kişi de yaralandı. Bunların çoğu silahlı yaralama sonucunda oldu. Darbe girişimine katılan, şu ana kadar tespit edilen, yani şu ana kadar diyorum aradan 10 yıl geçmiş. 9000 askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4000'e yakın hafif silah kullanılmış darbe girişiminde. Türk donanmasının, burası çok önemli, Türk donanmasının %70'ini oluşturan fırkateyn, korvet ve hücum botla 29 ana muharip gemisinin darbe faaliyetine katıldığı tespit edilmiş. Darbe girişiminin ardından ülkede hatırlayacaksınız OHAL ilan edildi. Ve 120 bin kişi kamudan ihraç edildi. Kurulan olağanüstü hal komisyonunda yapılan başvurular sonucunda bu 120 bin kişinin 20 bini geri dönmesi kabul edildi. 20 bin kişinin. 16.176 hakim ve savcıdan 4 bini yargıdan ihraç edildi. FETÖ nedeniyle 705.172 kişi hakkında işlem yapıldı. 125.456 kişi hakkında mahkumiyet verildi. Şimdi bakın sevgili izleyiciler, çok enteresan bu rakamlar. Darbe girişimine katılanlara verilen mahkumiyet kararı içerisinde 4.891 kişi mahkum oldu. Bunun 1.634'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis. 1.366'sı müebbet, 1.891'i ise çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldılar. 2.870 kişi hakkında da fiili darbe soruşturmaları sonucunda beraat kararı verildi. Şu anda cezaevlerinde 13.251 FETÖ hükümlü ve tutuklusu bulunuyor. Bunların 870'i tutuklu, 10.360'ı da hükümlü olarak bulunuyorlar. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 32.189 subayın 10.468'i, yani %33'ü ordudan atıldı. 1.886 kurmay subayın 1.524'ü, yani %81'i de FETÖ'den ihraç edildi. Kurmay subaylarda daha büyük bir ağırlıkları varmış. O da oldukça ilginç. Başka not ne var? Deniz Harp Akademisi'nin birinci ve ikinci sınıflarında eğitim gören kursiyerlerin tamamının ilişiği kesildi. İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde de görevli 44.444 kişi ihraç edildi sevgili izleyiciler. Tabloyu görüyor musunuz? Yani Türkiye neyin kıyısından dönmüş? Gerçekten oldukça çarpıcı. Bu rakamları alt alta verince çok daha çarpıcı bir tablo çıkıyor. Merve Hanım şimdi Türkiye neyin kıyısından döndü? 10 yıl öncesine gider bakarsın.
7: Evet, o gece başarılı olsaydı eğer nasıl bir Türkiye'de olurduk değil mi?
2: Evet.
7: Her yıl dönümünde aslında onu düşünüyorum. Muhtemelen batıya daha şirin gözüken bir Türkiye olabilirdi ama bağımsız dediğimiz şeyden ne kadar uzak olduk. Sadece Türkiye değil aslında, bölgede neler olurdu? Suriye iç savaşından tutun. İşte bugün örneğin İran'da, Gazze'de olanlarla ilgili Türkiye'nin tavrı ne olurdu? Neler olur biterdi? Hakikaten çok önemli sorular. Bugün baktığımız zaman evet kurtulduk diyoruz ama ya kurtulamasaydık nasıl bir Türkiye ve nasıl bir bölgede yaşardık? Bu bence hiç unutmamamız ve geleceğe de anlatmamız gereken soru. Siz az evvel dediniz ya 10 yıl dile kolay, çocuklar büyüdü. O gün doğan çocuk bugün ilkokul mezunu. İlkokulu. O gün doğmuştu. Böyle bir hafızası yok. 5-6
2: yaşında olanlar veya 8 yaşında olanlar, daha idrak aşamasında olanlar bugün 18 yaşında.
7: Evet.
2: Oy kullanacak.
7: Evet. Pek çoğu için o aslında geçmiş. Bizler için dün gibi, daha dün yaşanmış gibi ama onlar için şahit olmadıkları bir geçmiş. O yüzden çok değerli bunu anlatmak. Fakat hakikaten sadece bir gecelik bir mücadele değildi. Onu da unutmamak gerekiyor. Belki de 2012 MİT meselesiyle, MİT kriziyle başlayan, tabii 6 Şubat MİT kriziyle başlayan ve ondan sonra adım adım devletin içerisine, kılcallarına yerleşmiş, işte orduda, askerde, yargıda, sivil bürokraside sızmış, damarlara yerleşmeyi ve gizlenmeyi tercih etmiş bir yapının o zaman içerisindeki mücadelede kendini göstermek zorunda kalması ve aslında darbe girişimi son hamle, son varlıklarını, en büyük varlık şekli, aslında onların varoluş şekli tedbir ve gizlilik, gizli kalmayı başarmak ama zaman içerisinde ortaya çık ve bu bir varlık yokluk meselesi, artık burada kendimizi göstermeliyiz, göstermek durumundayız diyerek bu darbeye giriştiler. Hamdolsun, elhamdülillah o gece çok insanlar da şunun farkındalardı. Pek çok kişi bu acaba bir Kemalist darbe mi? Atatürkçüler mi darbe yapıyor falan, böyle bir düşünceye sevk oluyorsa, olmaya çalıştılarsa bile, ki Fethullahçılar bu taklidi çok yaptılar malumunuz. O kisveye çok bürünmeye çalıştılar. Sokaktaki insanlar daha ilk an itibarıyla bunun Fethullahçı darbe girişimi olduğunun farkındaydı. Boğaziçi'nde hatırlarsınız, Boğaz Köprüsü'nde biri bağırıyordu, yani bu darbe değil, asker değil bunlar, FETÖ'cü bunlar diye.
2: Fethullahçı... O mesela gecenin hangi saatlerinde belli oldu?
7: Onlar erken saatler sanırım, 11-12 gibi. Sonra ya çünkü şöyle bir durum oldu. Sokakta yakalananlar hali hazırda bir yerden bir yere gitmek için ya da işte dışarıda işi varsa, esnaftır şudur budur, hali hazırda dışarıdaydı. Ve dışarıda bu sürece yakalananların zaten böyle bir direnç ortaya koymaya başladığını gördük. Ardından zaten insanların zihnindeki en büyük soru ne oluyor? İşte asker Boğaz Köprüsü'nde durduruyor, işte Ankara'da uçaklar alçak uçuş yapıyor. Bu bir terör saldırısı mı, ki DAEŞ vardı, PKK vardı, çok yoğun terör endişelerinin de olduğu bir dönemdi. Ama insanlarda sezgisel olarak bunlar bir şey yapmaya kalkışacak düşüncesi de vardı ve bu da olabilir diye düşünüyorlardı. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım bir kalkışma var diye ne kadar...
2: Onun saat galiba Binali Bey başbakanken bağlandı, saat 11 suları falan.
6: 11 civarıydı.
2: Değil mi? 11 evet. Civarında evet. Bir bağlandı ve dedi ki ordu içerisinde bir kalkışma var.
7: Evet.
2: Yani aslında resmi ağızdan biz ilk defa Binali Bey'den o zaman duymuş olduk değil mi? Bir darbe girişimi olduğunu.
7: Ben çok üst üste geldiği için, saniyeler içinde olduğu için söyleyeceğim. Boğaz Köprüsü'nde bir kalkışma olduğuna dair, bir şeyler olduğuna dair bir haber alınca işte sağa sola aramaya başladık ne oluyor diye kaynaklarımızı. Çünkü sosyal medyada bir şey paylaşmadan, hele böyle ciddi bir şey paylaşmadan doğrulamak istiyorsunuz. Ulaşabildiklerimizin bir bilgisi yoktu. Ulaşamadıklarımız da hani daha büyük soru işaretleriydi. Ulaşamama sebebimiz ve ben o sırada Vatan Caddesi'ne çok yakın 150-200 metre mesafede bir çay bahçesindeydim. Yani üst üste geldi anlık, koşa koşa terli 14-15 yaşında çocuklar tanklar caddede diye bağırıyorlardı Ve oradaki ekranda, yansıtılmış ekranda çay bahçesinde Binali Yıldırım'ın kalkışma var ifadesi aynı ana denk geldi. Muhtemelen dediğiniz gibi 11 civarıydı. 11,
11: biraz daha 11 erken olabilir. Yok. 11'den biraz daha erken olabilir.
2: Şey, ona bir baksanıza Binali Bey'in şeyi kaçtaydı? Eftal bir bakar mısın? Onu söyler şimdi saatini bize. Tam söyler saatini.
7: Yani 10.30 olabilir ama daha erken değil sanki.
2: Bir televizyon kanalına bağlı. NTV'ye bağlanmıştı galiba o zaman.
11: 10.30 olabilir.
2: Evet.
7: Hakikaten yani 10 yıl dile kolay bize dün gibi geliyor. Ben bu sabah yine ağladım mesela. Yani o gün, o gece olanları, kaybettiklerimizi. Kazanmak başka bir şey, doğru. Bugün biraz daha sakin bakıyoruz. Öfkemiz doğru, biraz doğru, daha azaldı doğru. Belki. Daha ruh sakinliğiyle, daha hani böyle geleceğe dair düşüncelerimiz var. Mücadelede ciddi anlamda yargısal açıdan, yargı boyutunda çok ciddi ilerleme kat edildi. Hatta o dosyalar kapanma noktasında. İstihbari açıdan bakıyorsunuz, ülke içerisindeki mücadelede önemli bir aşamaya gelinmiş durumda. Algı ve toplumsal algı konusunda çok iyi bir noktadayız ama adamlar hala örgüt zihnini, o örgüt yapısını Fethullah Gülen ölse dahi korumaya çalışıyorlar. Orada şu anda 3 baş ihtimalinden bahsediliyor.
2: Evet, onu
7: konuşacağız. Hatta yani ayrışmadan falan bahsediliyor ama o yapıyı hala bir arada tutmaya çalışanlar var. Hala finansal destek sağlamaya çalışanlar var. İşte paranın transferleri vesaire hala ortaya çıkabiliyor.
2: Peki.
7: Bu yüzden dikkat edilmeye çalışılıyor ama herhalde en zayıf karnımız, şunu söyleyerek bitireyim, diplomatik açı. Çünkü onlar artık içeride değil, dışarıda Türkiye'ye karşı tehdit olmayı sürdürmeye çalışıyorlar.
2: Valla ben şöyle söyleyeyim yani Merve Hanım, propaganda makineleri var. Siz dış politika yazarısınız. Yani Amerika'da halen propaganda makineleri Enes Kanter'inden tut da başkalarına kadar devam ediyor. Onların propagandada hiçbir sorunları yok. İsmail Bey'e döneceğim ama muhabir arkadaşlarımıza da arada gidelim. Şimdi bende kim var? Hasibe var. Hasibe Karadağ abi bağlanalım. Hasibe şu anda vatan emniyetin önünde. Evet Hasibe sendeyiz. Vatan emniyette yanında galiba Sadık Kahraman, İhlas Haber Ajansı muhabiriyle Murat Horoz var. Her ikisi de vatan emniyette o gün, yani 15 Temmuz 2016'da oradalardı. Bize ne anlatacaklar?
12: Öncelikle iyi yayınlar dileyelim Gürkan Hacır. Fethullahçı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen kalkışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletini meydanlara davet etmesiyle aslında emellerine ulaşamamalarıyla sonuçlanmıştı. O gece tabii ki birçok noktada hareketlilik vardı. İstanbul'un birçok noktasında kritik gelişmeler yaşandı. Bizim de bulunduğumuz nokta Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Yanımda da İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşlarımız var. İhlas Haber Ajansı Emniyet Muhabiri Sadık Kahraman ve Murat Horoz var. Onlara sözü bırakmadan önce şunu, bulunduğumuz noktayla ilgili şunları söylemek isterim. O gece bir şeylerin ters gittiğinin anlaşılmasının ardından, bir kalkışma girişiminin olduğunun anlaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın da önce sözlü ardından da yazılı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından darbeci askerlerle ilgili gözaltı kararı verilmişti. Dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da görevli arkadaşlara, görevli polis memurlarına telsizden birebir olarak gelişmeleri aktarmıştı. Aslında bizlere de yansıyan, hafızamızda da yer eden önemli açıklamalar vardı. Neydi o açıklamalar? Kısaca Çalışkan'ın hafızalara kazınan o sözlerinden de bahsetmek isterim. Hiç kimse bulunduğu noktayı terk etmeyecek, silahlarını da teslim etmeyecek. Kanun ne diyorsa ona göre davranacağız. Kanuna uymayan bedelini ödeyecek demişti. Onlarla ilgili gözaltı kararını tüm emniyet mensuplarına duyurmuştu. Hemen o gecenin tanıklarına dönelim bu konuşmalarla ilgili. Yanımızda Murat Horoz var. O gece görevdeydi. Murat Horoz, o gece neredeydin ve neler yaşadın?
13: Evet, önce şöyle başlayayım. O gece biz evdeydik. Mesaimiz bitmişti. Evimize gitmiştik. Biz de haberi televizyondan izledik ve hemen Taksim'e çıktık biz. ekip arkadaşlarımla beraber Taksim'e gitmemiz biraz zor oldu. Çünkü yollarda askerler vardı. Taksim'e ulaşmak istedik ama askerler engelliyordu. Taksim'e çıktığımız için, çıkmak istediğimiz için vatandaşlar da bize yardımcı oluyordu. Askerin elinden bizi alıp böyle yolumuza devam etmemizi sağladı çoğu vatandaşlarımız. Biz Taksim'e çıktığımız zaman çok olaylarla karşılaştık. Askerler Taksim'i avluk altına almıştı. O avluk altına aldıkları sırada vatandaşlar şaşırmıştı. Biz de şaşırmıştık ne oluyor diye. Daha sonra darbeci oldukları anlaşıldı. Cumhurbaşkanımıza çağrı yapınca vatandaşlarımıza meydanlara çıkın deyince Taksim inanılmaz bir kalabalık olmuştu. O sırada anlaşıldı, darbeci oldukları anlaşıldığı sırada vatandaşlar askerleri üzerlerine yürümeye başladı ve silahlarını almaya çalıştılar. İşte şöyle diyorlardı vatandaşlar: siz de bu vatanın evladısınız, bırakın silahları, kışlanıza gidin, yapmayın etmeyin diyorlardı. Ama askerler dinlemiyordu. Ateş etmeye başlamışlardı ve vatandaşları vurmaya başlamışlardı. Şöyle bir şey şahit olmuştum ben orada. Bir vatandaş askerin silahını tutup yapma etme diyordu, bu vatan bizim diyordu. Ve o sırada arbede çıktı ve vatandaşı vurdu. Vurdu, yere düştü. O sırada hemen başka bir vatandaş aynı şekilde hiç böyle şey yapmadan, korkmadan aynı şekilde tekrardan askeri tutmaya başladı. Silahına böyle sarılmaya başladı. Burada bir kahramanlık örneği gösterdi. Hiçbir şekilde hiç kimse korkmuyordu. Vatanına sahip çıkıyordu o sırada. Tabii yaralılar çok oluyordu. Herkes rastgele ateş etmeye başlamıştı askerler. Hiç yaşlı çocuk demeden herkesin üzerine ateş ediyorlardı. Biz bir ara böyle yerlerde sürünmeye başlamıştık. Her yerden ateş geliyordu. Vatandaşlar yaralıydı. Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyordu. Polis ekipleri gelmişti. Onlar da askerlerle konuşmaya çalışıyordu. Bırakın diyorlardı. Yapmayın, bu vatan bizim diyorlardı ama dinlemiyorlardı. Dediğim gibi Erdoğan Cumhurbaşkanımız meydanlara çıkın dedikten sonra inanılmaz bir birlik oldu orada ve Taksim'de onlara fırsat vermedik. Bu şekilde olayları gözlemlemiştim orada.
7: Peki, Sadık Kahraman'a dönmek istiyorum. İhlas Haber Ajansı emniyet muhabiri. Emniyetteki gelişmeler nasıldı 15 Temmuz ve sonrasında? Sana soralım, sen neler gözlemledin, nasıl yorumladın?
14: Hasibe, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirmiş olduğu kanlı darbe girişiminin başarısı olmasındaki en önemli duraklardan, en önemli faktörlerden birisi burası. Vatan Caddesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü arkamızdaki. Burası bir milletin aslına bakarsanız direniş destanı yazdığı bir noktalardan birisi. Önemli noktalara, duraklardan birisi. Burada o dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, darbe kalkışmasını haber aldığı andan itibaren kurmaylarıyla beraber ekibini toplayıp ilk önce köprüye çıktı. Köprü kapatılmıştı bilindiği gibi. Bir kısım kurmayını da buraya bırakarak emniyeti kimseye teslim etmeyeceksiniz diyerekten, tesislerden anonslar yaparak kimse silahlarını bırakmayacak diyerek bir direniş destanı sergiledi. Buradan Mustafa Çalışkan'a da selam ve saygılarımızı iletelim. Büyük bir direniş gösterdi. Yanındaki koruması köprüde yaralandı. Bir tane şehit verdi. O nedenle buraya baktığımızda burası kalkışmanın en önemli noktalarından birisi. Çünkü darbeciler saat gece 10 sıralarında 66. Piyade Mekanize Tugayı'ndan hareket ederek Vatan Caddesi'ne doğru hareket etmişlerdi. Bunun üzerine emniyetteki kurmaylar, şube müdürleri, polis şefleri ana ve ara arterleri keserek emniyet müdürlüğüne çıkacak bütün sokakları ve caddeleri kapattı. Halk da bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara çıktı ve kanlı darbenin bastırılmasına önemli direniş sergilemişlerdi. Darbeciler buraya geldiğinde Vatan Caddesi'nin girişinde kalabalıkla karşılaşınca biraz da şaşkınlık yaşadı tabii.
7: Büyük bir direniş oldu. Sen de şahit oldun.
14: Çok büyük bir direniş sergilendi.
7: Bu şekilde toparlayalım istersen Vatan Emniyet'teki yayınımızı. Şunu söyleyelim, 10. yıl dönümünde darbe girişiminin Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler gerçekleştiriliyor. O noktalardan bir tanesindeydik. Vatan Emniyet'te sembol noktalardan bir tanesindeydik. Burada o gece tanık olan ekip arkadaşımız Murat Horoz ve emniyet muhabirimiz Sadık Kahraman'ın izlenimlerini sizlere aktarmaya çalıştık Gürkan Hacır. Sözü buradan size bırakalım.
2: Peki.
7: Şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz. Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın diyelim.
2: Peki. Hasan Bey Karadağ, çok teşekkür ederim. İsmail Kapan'la devam edelim. Şimdi İsmail Bey, Merve Hanım dedi ki o gece başarılı olsaydı Türkiye belki Batı'nın çok hoşuna giden bir figür olurdu ama çok şeyi de kaybederdi. Başta bağımsızlığımız olmak üzere çok şeyimizi kaybederdik dedi. Şimdi aynı soruyu size sorayım ama ondan önce siz Türkiye Gazetesi'nde o zaman da genel yayın yönetmeniydiniz.
11: Evet.
2: Saat kaçta haber aldınız? Gazete baskıya gitmiş miydi? Bize bir anlatır mısınız o geceyi?
11: İlk haberler 9.30'a doğru geldik. Boğaz Köprüsü'nde askerler yolu kapatıyor şeklinde. Daha sonra altyazılar geçti televizyonlardan filan. Ondan sonra ne kadar geçti tam bilmiyorum ama Sayın Binali Yıldırım'ın açıklaması geldi.
2: Bu bir kalkışma.
11: Bir kalkışmadan bahsediliyor dedi. Daha sonra çok kısa zaman sonra bir emekli valimiz beni aradı. Genel

0: İspanyol asıllı bir Amerikalı filozof var, Santayana diye. Diyor ki milletler geçmişlerini unuttuklarında onu sık sık tekrarlamak zorunda kalırlar. Şimdi bizim son 150 yılımız darbelerle geçti. 1876-2026, tam 150 sene. Sultan Abdülaziz Han'ın indirilmesi ve katledilmesiyle birlikte başlayan süreç. Ondan sonra 1909'daki 31 Mart vakası var, 1911'deki Baba Ali baskını var, nihayet 1960'taki darbe var, 71 muhtırası var, 80 darbesi var, efendim 28 Şubat'ı var.
1: Aralarda darbe girişimleri var.
0: Girişimler 62, var, gizli açık akamete uğrayanlar var. Talat Aydemir'in iki tane 62, kalkışması
1: 21
0: var.
1: 21 Şubat 62. ve Mayıs ayındaki.
0: Şimdi yani Türk milleti en azından umumi olarak bu meseleleri unutmuş olduğu anlaşılıyor ya da bugüne kadar gereği yapılamamış. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı meclis çatısı altında yaptığı konuşmada dedi ki geri adım atmayacağız, vazgeçmeyeceğiz.
1: Tehlike geçmedi dedi.
0: Tehlike geçmedi. Şimdi tehlikenin geçmediği belli. Siz demin önemli rakamlar verdiniz. 705 bin kişi hakkında hukuki işlem yapılmış. Bunlardan yaklaşık yarısı 300 küsür bini yargılanmış. 125 bini mahkumiyet almış. Bunlar korkunç rakamlar.
1: İnanılmaz i̇şte, canım tabii.
0: Askerden, efendim eğitim camiasından, yargı şeyinden, polisten binlerce, toplamda 10 binlerce insan ihraç edilmiş. Yani bu bir ülkeyi aslında normal şartlarda çökertebilecek bir felaket.
1: Evet.
0: Bir taraftan yabancı güçlerin devşirdiği ajanlar, casuslar. Düşünebiliyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunun %55'i aşağı yukarı
1: tabii
0: devşirilmiş. Bu olaylara karışmış. Böyle bir orduyla siz nasıl ülkeyi savunabilirsiniz? Nasıl terörle mücadele edebilirsiniz?
1: Daha çarpıcı rakam, kurmay subayların %81'i ya. Akıl alır bir şey.
0: Yani Türkiye tek kelimeyle uçurumun kenarından döndü. Allah yardım etti. Başarılı olamadılar. Ama başarılı olamadılar geçti artık. Bundan sonra için herhangi yeni bir ihanet olabilir mi? Aslında bu ihtimali tamamen zihinlerimizden silmek isteriz. Yani 150 sene boyunca yaşadıklarımız yeter de artar. Fakat maalesef endişeler bitmiyor. Çünkü dünya bir kurtlar sofrası, bölgemiz ateş çemberi. Bu bölgenin meseleleri bu bölgenin sakinleri tarafından değil, emperyalist güçler tarafından tartışılıp kararlara bağlanıyor. Dolayısıyla bugün çevremize baktığımız zaman eğer güçlü olmasanız sizin haliniz başta Filistin gibi olur, Suriye gibi olur, Lübnan gibi olur, nihayet İran gibi olur, Irak gibi olur. O yüzden bu geçmişi hiç unutmamamız lazım. Ve hakikaten bundan sonrası için artık böyle bir şeyin, böyle bir ihtimalin gündeme gelemeyeceği kadar etrafı sağlama almak lazım. Evet. Aksi halde her seferinde büyük kayıplar. Şimdi 253 şehidimiz var. Onların kanının değeri hesaplanamaz hiçbir zaman. O bir vatan borcudur. Ödediler. Biz de onlara minnettarız. Ama ekonomiye gelen zarar, milletin kasasından, kesesinden, cebinden, boğazından kesilen paralar, bunların hesabı milyarlarca dolar. Bunların açtığı yaraları senelerce kapatamıyoruz. Her bir darbe Türkiye'yi 5-10 sene geri götürmüş.
1: Evet.
0: Dolayısıyla dünya rekabet alanında bizi ayağımızdan çekip aşağıya çekmiş, prangaya bağlamış neredeyse. O halde bizim millet olarak çok daha dikkatli olmamız lazım ve son 150 sene içerisinde yaşanan bütün bu irili ufaklı darbeleri, darbe teşebbüslerini, ihanetlerini hepsini bir topyekün değerlendirmemiz lazım ve milletçe topyekün şekilde buna karşı vaziyet almamız lazım, alabilmemiz lazım. Başka türlü tekrarlamasının önüne geçemeyiz.
1: Peki, şimdi tekrar döneceğim. Hocam geleceğim size ama muhabir arkadaşımız Volkan Kayalar 15 Temmuz Köprüsü'nde o zaman darbe girişimi olduğunda sevgili izleyiciler Boğaz Köprüsü'ydü. Boğaz'ın incisi olarak bilinen Boğaz Köprüsü'ydü ama o kadar vahim olaylar, o kadar dehşet verici olaylar yaşandı ki o gece oranın adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Şimdi Volkan Kayalar orada. Sevgili Volkan, tam sen şehitler makamı diyorsun.

0: var galiba değil mi? Tam oradasın herhalde ve yanında kimler var?
1: Evet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o zamanlarda Boğaziçi Köprüsü'ydü burası. Burası darbe girişimin, o hain, o karanlık gecenin en kritik noktalarından bir tanesiydi. Yanımda o zaman bizde görev yapan Oğuzcan yazar arkadaşım, diğer yanında da o akşam burada bulunan Murat Ergin arkadaşım var. Önce ben kısaca bir anlatacağım o gece neler yaşandı. Daha sonra iki arkadaşıma söz vereceğim. Çünkü onlar burada tarihe tanıklık ettiler. Onlar burada görev yapmışlardı. O gece dediğimiz gibi burası en kritik noktalardan biriydi. Hain darbeciler bu noktaya geldiğinde, köprüyü kapattıklarında, biz aslında ilk olarak haber gruplarımızdan, muhabir arkadaşlarımız, bölgede bulunan muhabir arkadaşlarımız haber merkezine köprü kapatıldı. Askerler burada, köprü kapatıldı dediğinde ilk anlarda biz de ne olduğunu anlamamıştık. Acaba bir eylem mi var, bir terör saldırısından dolayı mı köprü kapatıldı diye düşünmüştük ama çok kısa süre içerisinde bunun hain bir kalkışma olduğunu öğrendik. Tabii ki o dakikadan itibaren İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber ekipler olarak tamamen sahadaydık. Her noktada muhabir arkadaşlarımız vardı. Hepimiz farklı farklı noktalarda görev aldık o gece. Tabii ki şunu da belirteyim. O gece İhlas Haber Ajansı olarak biz haber akışını, görüntülerimizin hepsini abonemiz olsun olmasın tüm kanalları açmıştık. Çünkü şu çok önemliydi. Halka burada yaşananları, köprüde yaşanan vahşeti, o darbeci hainlerin elinde silah olmayan, sadece bayraklarıyla buraya gelmiş, vatanını korumak için, devletini korumak için buraya gelmiş insanlara ateş açan insanların, o hainlerin o durumunu göstermek çok önemliydi. Buradaki görev yapan arkadaşlarım, hem Oğuzcan olsun hem Murat olsun, o gece buradaki her şeyi an be an ekranlara getirdi. Diğer farklı noktalardaki arkadaşlarımızla beraber tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya o hainlerin nasıl bir insan oldukları, onların nasıl bir yaratık olduklarını göstermiş olduk. Tabii ki şunu da belirteyim. O gece köprüde darbeci hainler geldiğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milyonlar Türkiye'de sokaklara aktı. Köprü de o noktalardan biriydi. Vatandaşlar akın akın köprüye geldiğinde darbeci hainler tam köprünün arkamda gördüğünüz, o zamanlar Boğaziçi ama şimdilerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tam ortasında kaldılar ve ondan sonra ne yapacaklarını şaşırdılar. Burası dediğim gibi en kritik noktalardan bir tanesiydi. Diğer noktalar, gecenin ilerleyen saatlerinde oradaki darbeci hainler püskürtüldü. Atatürk Havalimanı'nda olsun, diğer noktalarda püskürtüldü. Ancak bu nokta çok kritikti. Bu noktadan sabaha kadar teslim olmadılar. Sabahın ilk ışıklarına kadar teslim olmadılar. Öyle ki burada yaylım ateşi açtılar ve 34 vatandaşımız, ikisi polis memuru olmak üzere 34 vatandaşımız köprü üzerinde şehit oldu. 318 de gazimiz vardı. Şunu belirttik az önce, sabahın ilk ışıklarına teslim oldular. Tüm dünyaya aslında darbenin fiilen bitmiş olduğunu gösteren görüntü yanımdaki Oğuzcan yazar arkadaşım çekti. Askerlerin teslim olmasını, burada o hainlerin teslim olmasını, ellerini kaldırarak, silahlarını bırakarak teslim olmasını hem Türkiye'ye hem dünyaya Oğuzcan yazar arkadaşımız o günkü görüntüsüyle ekranlara getirdi. Ben şimdi ona döneceğim. Evet Oğuzcan, tarihi bir andı. En karanlık gecesiydi Boğaziçi Köprüsü'nün, şu anda ışıl ışıl olan köprünün o geceki en karanlık görüntüsüydü. O gece neler yaşandı, neler hissettin? Teslim olma görüntüsünü çekerken neler hissettin? Bunları bize aktarabilir misin?
2: O gece mesaimiz bir hayli hareketli başladı. Öyle ki anonslar gelmeye başladığında Murat Ergin'le birlikte zaten beraber yan yanaydık. Anonsları, ihbarları alır almaz biz köprüye doğru yola çıktık. Zor da olsa köprüye uzun uğraşlarımız sonucunda vardık ve vardığımız ilk andan itibaren Murat Ergin'le birlikte o anları kaydetmeye başladık. En kritik nokta burası, aslında başlangıç ve bitiş noktası burası. Ta ki o dönem başbakan olan Binali Yıldırım'ın açıklaması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla burada binlerce insan köprüye gelmeye başladı. O darbecilere direniş göstermeye başladı. O direniş arttıkça darbecilerin silahla yaylım atışı da bir o kadar arttı. Her kurşunda, her sıkılan kurşunda milletimizin iradesi bir adım öne geçmiş oldu. O iradeyi sahip çıktı ve kolay kolay bırakmayacaklarını gösterdi. O gece tabii yaklaşık 10 saat sürdü o teşebbüs köprüde. 10 saat içerisinde birçok şeye şahit olduk. Birçok unutamayacağımız anlara sahne oldu o anlar.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
5: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
4: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: Şimdi reklamlar.
4: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
5: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
7: Yani orada 2,5 saat çok acayip şeyler yaşandı ve mesela Vatan Caddesi bence stratejik önemi, o geceye dair önemi.
0: Emniyet müdürlüğünün olduğu
7: bina. Tabii yani. Yani orada insanlar etten duvar oldular. Emniyete geçmelerini engellediler. Emniyete gidebilmesini, o 6-7 tankın emniyete gidebilmesini.
0: Bu görüntü mü Merve Hanım?
7: Evet, bu benim çektiğim görüntülerden.
0: Evet.
7: Orada yanında mesela İHA Başkanı Bülent Yıldırım var. Onun işte bazılarımızın, çünkü o an Cumhurbaşkanı henüz konuşmamıştı. Bu bazı görüntülerin bir kısmı zaten Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla, hani arkama dönüp baktığımda insanların akın akın geldiğini görüyordum. Ama öncesinde sokakta olanlar, mesela bu belediye otobüslerini falan görüyorsunuz. Tanklar Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasına ulaşamasın diye vatandaşın o anlık refleksiyle çapraz vesaire, hani tankların paletlerinin böyle ezemeyeceği şekilde önlerini tıkamak için konmuştu. Ve ben ilk başta fotoğraf çekip paylaşmaya çalışıyordum. İnsanlar bunlar Mısır'dan, doğru değil, yalan söylüyorsun falan deyince, yani video çekeyim bari en azından Türkçeyi duyup bunun gerçekten olduğunu düşünürler diye paylaştım. Ve silahlarla önce uzaklaştırmak için gerçekten hani korkuturum ve gelmelerini engellerim diyerek uzaklaştırmak için havaya ateş ediyorlardı, ama sonrasında insanların üzerine ateş etmeye başladı. Ve tanklar emniyete ulaşamadıkça bir helikopter geldi oraya. Helikopter inmeye çalıştı. Ve o helikopter çevreyi taradı. Orada bir şehidimiz var mesela, esnaf Mehmet Güder'di sanırım. 50 yaşında bir esnafı şehit etti. O yani helikopterin inmesini engellemeye çalışan bir vatandaş vardı. Ve çok bence sembolik kıymetli yerlerden bir tanesi Vatan. Çünkü polis özel harekat o gecenin çok kritik noktalarında, günün sonunda askerleri derdest edip alan, tutuklayan, gözaltına alanlar onlardı. Tabii. Eğer onlar olmasaydı vatandaş, millet direnmeyi bırakmazdı, ona eminim, ve ülke iç savaşa giderdi. Evet.
0: Doğru.
7: O kadar kritik yerlerden bir tanesiydi İstanbul açısından.
0: Evet. Hocam?
2: Ben müsaadeniz olursa
8: genelde arkadaşlar bu sürecin nasıl olduğuyla ilgili bilgiler paylaştılar. Ben tekrara düşmemek açısından izniniz olursa ben biraz bu darbe girişiminin anatomisinden biraz bahsetmek istiyorum. Neden bizim için yani bir 12 Eylül askeri darbesi, biz bugün bir bayram olarak 12 Eylül darbesinin olayının yıl dönümünde böyle etkinlikler yapmıyoruz da biz neden bir bayram haline dönüştürdük bunu? Çünkü bunun Türk demokrasi tarihi açısından çok büyük bir farklılığı var. Öncelikle bu diğer askeri darbelerden farklı. Bu bir askeri darbe değildi sadece. Bu bir örgütün hazırladığı bir sosyolojik darbeydi. Bütün askeri darbelerin kökenlerine bakacak olursanız hepsinin arkasında askerler vardı. Fakat bunun içerisinde yönetim kadrosunda askerler değil siviller vardı. Ve bu siviller aslında askeri yöneten bir mekanizma olması bakımından aslında
0: tabii,
8: sivilin askeri müdahalesiyle yapılan tehlikeli bir süreçti. Ve bu
0: hocam şeyleri diyorsunuz. Kara kuvvetleri imamı, değil mi?
8: Tabii ki.
0: Genelkurmay imamı, hava kuvvetleri imamı. Bakın yani bir... orada bakıyorsunuz sıradan sivil bir kişi geliyor. Koca kuvvet komutanının üstünde, üst rütbesindeymiş gibi ona talimat veriyor ve yönlendiriyor. Bakın bunu bir... Akıncı üstündeki şeyde de gördük. Ki, oradaki bakın... görüntülerde de gördük. Evet. Bakın... Ve daha sonraki mahkemelerde de gördük.
8: Bakın mahkemede olan bir olayı söyleyeyim. İsmini yani kendisi istersen açıklayabilirim. Bir bu yargılamaları yapan bir hakim arkadaşımın bir açıklaması var. Yargılamayı yaparken diyor bir generalin diyor ağlamaya kendisine hapis cezası verince diyor ağladığına şahit oldum diyor. Ve ben kendisine diyor refleksle şunu söyledim. Sen bir Türk paşasısın, ihanet etmiş olsan bile ağlamak sana yakışmıyor. Bana şu cevabı verdi diyor. Benim ağladığım şey benim ömür boyu muhabbet hapse mahkum olman değil. Ben ahirette bunun hesabını hoca efendiye nasıl vereceğim? Böyle bir teslimiyeti bir generalin birine bu kadar teslimiyetini sorgulamamız gerekiyor. İşte bu nedenle de bu askeri, tırnak içinde askeri diyorum, bu müdahalenin aslında sosyolojisi 12 Eylül'den 28 Şubat'tan tümünden tamamıyla farklı. Bu her şeyden önce biz askerin yapısını biliyoruz. Silahlı kuvvetlerdeki ilk darbe yapan silahlı kuvvetlerdeki personeli bir militer mantık ile yapıyor. Fakat bu bir militer mantık değil, bu tamamıyla sosyolojik bir mantıkla yapılıyor. Ve dünyada ilk defa askeri bir darbe medya aracılığıyla canlı yayınlanırken medya, dünyayı yöneten medya böyle bir çatışmada Sayın Cumhurbaşkanı'nın teknolojiyi kullanmasıyla bu çatışma süreci bitirildi. Ama bu darbe girişiminin bizim için önemli olan tarafı şudur. Ben evet şuna ben de katılıyorum. Bu örgütün ne kadarı deşifre edildi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi, tehlike henüz geçmiş değil. Bakın bir örnek vereyim silahlı kuvvetlerden. Silahlı kuvvetlerden öncesi de söylediniz. Bakın silahlı kuvvetlerde Hulusi Akar Paşa'nın yaveri 1986 evet, yılında, bakın tarihin altını özellikle çiziyorum, 1986 yılında soruları alarak harp okuluna girdiğini itiraf ediyor. Ve onun beyanından da yola çıkarak az önce siz de söylediniz silahlı kuvvetlerde kurmay sınıfının %80'i FETÖ'cü ifadesi kullanılıyor.
0: Tabii 81.
8: %81. Peki evet, ne kadar ihraç edildi? %20'si, kimisine göre %10'u, %30'u. Buradaki sorun şu, bu arada bilgileri bana ileten arkadaşımızdan da bahsedeceğim. Şimdi piramidin tepesindeki kişileri bilemiyoruz. Piramit aşağıya doğru indikçe ancak bunlar yakalanabiliyor. Bu nedenle özellikle silahlı kuvvetler bu konuda hakkını vermek gerekiyor. Silahlı kuvvetler, emniyet, istihbarat bu konuda gerçekten FETÖ ile mücadele konusunda çok büyük başarılara imza attılar. Ancak burada ben müsaadeniz olursa bir iletişimci kimliğiyle bir kavramın altını çizmek istiyorum. Fakat yapılan bazı FETÖ ile mücadelede askeriyenin, adliyenin, polisin, istihbaratın büyük başarısı var. Ama böyle bir örgütle sadece askeri, sadece istihbarat, sadece kolluk kuvvetleriyle mücadele edilmemeli. Çünkü bu örgütün kültürel bir altyapısı da var. Ve burada farkında olmadan bir iletişimci olarak yapılan iki tane hatanın altını çizmek istiyorum müsaadenizle. Bunlardan birincisine biz istemsiz meşrulaştırma diyoruz iletişimde. İkincisi yükseltici paradoks. İstemsiz meşrulaştırma nedir? Bakın. Bunu ben bir sayın bakana da söyledim. FETÖ ile ilgili haber yapılırken, bu örgütün kirli yüzüyle ilgili haber yapılırken, verilen haber metinlerinin doğru analiz edilmesi gerekiyor. Bakın birkaç örnek vermek istiyorum müsaadenizle. Türkiye'nin en sağ gün kurumlarından bir tanesi, ismini vermeyeceğim, haber yapıyor. Haberde geçen metin şu: Fethullahçı terör örgütünün yurt dışındaki okullarına işte Amerika'da şey yapılıyor, inceleme yapılıyor. Bakın haber tamamıyla FETÖ'nün aleyhine gelişen bir haber. Fakat hepimiz bir gazete, hepimizin bir medya kimliği var. Habere bakıyorsunuz, haberde Fethullahçı terör örgütünün yurt dışındaki muhteşem devasa görüntülü bir okulu, önünde Amerikan bayrağı dalgalanıyor, yanında Türk bayrağı dalgalanıyor, içinde Amerikalılar ders veriyor, bilgisayar laboratuvarları, bilmem laboratuvarların olduğu bir okul görüntüsü. Bakın biz buna örtük imgelem diyoruz. Kişi bu görüntüyü görünce farklı algılıyor. Bakın diziler, diziler üretiyoruz. Diziler üretilirken bakın yükseltici paradoks dediğimiz bir olay vardır. Siz bir kavramı anlatırken nasıl anlattığınız o kavramla ilgili algıyı her türlü şekilde yönetir. Şimdi bazen biz terör örgütünün ki mesela bir...
0: ne yapmalıyız hocam?
8: Bakın bu konuda özellikle Fethullahçı terör örgütüyle ilgili görsel, afiş, dizi, her türlü içerik oluştururken bunların çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü karşınızdaki örgütü bakın yaklaşık 60 yıllık bir örgütten bahsediyoruz. Devletin bütün kılcal damarlarına, medyasından tutun üniversitelerine kadar sızmış bir örgütten bahsediyoruz. Buradaki yapılan diziler, açıklamalar, etkinlikler, bütün bunların hepsi şunu bilmeliyiz. Bakın bugün sizin Türkiye Gazetesi'nin bir haberi. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin bir tanesinin açıklaması var. Örgüt %80 oranında dağıldı. Bana göre örgütle mücadeledeki en önemli kriterlerden biri budur. Yani bu konuda ben Türkiye Gazetesi'ni ve TGRT'ye gerçekten duyarlı gazeteci için ben tebrik ediyorum. Bakın bu haberi okuyan, şimdi açık konuşalım, bu haberi okuyan Fethullahçı terör örgütüne sempatisi olan veya gizli şey diyelim, bu haberi okuduğu zaman örgütün dağılmakta olduğunu zaten kendi gözleriyle görüyor. Fakat biz kendi elimizle acaba örgütün içerisinde acaba yeniden kalkabilir mi şüphesini uyandıracak her türlü haber, içerik, bütün bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şunu bilmeliyiz. Şu anda yapılan mücadele büyük bir başarıyla sonuçlandı. Yurt içinde, şimdi Merve Hanım'ın söylediği, yurt dışında evet bazı sıkıntılarımız var. Özellikle Fethullahçı terör örgütünün yurt dışındaki okulları konusunda henüz istediğimiz noktaya gelemedik. Buradaki temel sebep Türkiye'nin diplomatik başarısızlığı değildir. Türkiye bu konuda kendini fazlasıyla ispatlamıştır. Buradaki sorun bu örgütlerden yetişen öğrencilerin bugün o ülkelerde, Çad'da, Nijer'de, Kamboçya'da, buralarda yönetici pozisyonunda olmasıdır. Hmm. Şimdi burada süreyi çok fazla kullanıyorsam
0: hakkınızı helal edin. Ankara'ya çünkü
8: bir hemen bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bakın askeri mücadelede biz gerekeni yapıldığına inanıyoruz. Polis buna yaptığına inanıyor. Ama bakın Fethullahçı terör örgütünün asıl beslendiği noktalardan biri akademidir. Üniversitelerdir. Üniversitelerde bakın doçent...
0: Hocam tam olarak üniversitelere FETÖ neşteri vuruldu mu sizce?
8: Şimdi bakın yakalanabilen...
0: Böyle çok zor bir soru sorayım ama yani...
8: Yok bu benim, çünkü değil mi? Benim uzmanlık alanımda...
0: Alanınız olduğu için soruyorum. Evet.
8: Şimdi... Yani bilinebilen, ulaşılabilene elbette ki yapıldı. Bu konuda biz ihmal vardır diyemeyiz. Ama 50 yıllık bir örgütten bahsediyorsunuz. 50 yıllık bir örgütün sızmasından kaynaklanan akademide elbette ki daha incelenmesi, araştırılması gereken noktalar vardır. Bu konuda silahlı kuvvetlerin ve diğer birimlerin yaptığı gibi akademide, belki siyasette veya diğer kamu kurumlarında buna ihtiyaç var. Unutmayalım ki Fethullahçı terör örgütünün Hava Kuvvetleri imamı bir akademisyendi. Unutmayalım ki hakimleri, savcıları, kaymakamları, bütün bunları yetiştiren üniversitelerdeki
0: hocalar. Hava Kuvvetleri şey, Adil Öksüz değil miyim?
8: Adil Öksüz evet.
0: Bir, şey, İlahiyat Fakültesi.
8: İlahiyat Akademisyeni. Doçent. Evet evet, bir yardımcı doçentti.
0: Peki, bir Ankara'ya uzanalım mı hocam, izin verirseniz? Ankara'da Hüseyin Fazla var sevgili izleyiciler. Doktor Hüseyin Fazla, hava pilot, tuğgeneral, emekli. Değerli komutanım, şimdi... Az önce Serhat hocamız dedi ki 86 girişli dediniz.
8: Evet.
0: Ben bir baktığımda, incelediğimde genellikle 90 mezunları bu darbe girişimine katılan kurmay subaylara baktığımızda 90 mezunları diye, hatta 90-91 dediler. 90 tarihi kırılma tarihi midir? Siz bu konuda bakabildiniz mi? Yani 90 yılından sonra gerçek anlamda FETÖ'cü kadrolar, yani o şeyle yetişmişler. O zaman o dönemde tırnak içerisinde cemaat dedikleri, kendilerine cemaat diye tanımlayan grup 90'dan sonra tam anlamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdı diyebilir miyiz? Sizin değerlendirmeniz nedir?
9: Yani Gürkan Bey, şimdi kesin bir tarif vermek sanıyorum çok mümkün değil. Ama ben 1980 yılında Kuleli Asker Lisesi'ne girmiş bir kişiyim. 1982 yılında hatırlıyorum, beraber okuduğumuz bazı arkadaşlarımızın irticai faaliyetlerin bir parçası olarak bir yerlerle irtibatlı, iltisaklı olduklarına dair o zaman bir şeyler kulağımıza geldi. O zaman bu tür şeyler, soruşturmalar, tabii sonuçta bunlar lise öğrencileri, gizlilik içerisinde soruşturmalar yapılıp bazı arkadaşlarımızın okuldan ilişiğinin kesildiğini, ailelerinin gelip aldığı günleri hatırlıyorum. Yani bu sanıyorum 1982 yılıydı. Yine 1986 yılında sanıyorum İzmir'de Maltepe Asker Lisesi'nde böyle bir şey var, geniş çaplı bir soruşturma ve okuldan ayırma faaliyetleri var. Ağırlıklı olarak Maltepe Asker Lisesi diye duymuştuk. Ben o zaman Hava Harp Okulu'nda okuyordum ama Hava Harp Okulu'nda herhangi bir olay hatırlamıyorum. Yani biz okurken bu manada net işte sızdılar veya çok fazla oranda var gibi bir şey söylemek çok
0: peki,
9: olası değil.
0: Peki çünkü... Hüseyin Bey, Hava Kuvvetleri, evet, hani içinde hangi kuvvet komutanlığında daha odaklanmışlar dersek, gerçekten Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri çok öne çıkıyordu. Yani Kara Kuvvetleri'nde de çok varlar. Genelkurmay'da da aynı şekilde. Jandarma. Ama Hava Kuvvetleri'nde bir neredeyse böyle bütün yerlere, bütün noktalara sızmayı başarmışlar. Neden Hava Kuvvetleri'ne bu kadar bir yoğunlaşma olmuş? Bu konuya dair bir fikriniz var mı?
9: Yani şimdi darbenin seyrine baktığımızda Adil Öksüz sanki darbenin lideri gibi gözüküyor. Yani şey olarak sivil kanatta ve Hava Kuvvetleri imam olduğunu anlıyoruz. Hava Kuvvetleri'ne örgütün özel bir önem verdiği kesin. Hı hı. Burada tabii ki yıllara sari olarak sayılarının arttığını anlıyoruz. Hatta 2007 yılından sonra işte askeri liselere, harp okullarına girenlerin çoğunluğunun örgütle bir bağının olduğuna dair de çeşitli açıklamalar yapıldı ve onlarla ilgili de çeşitli işlemlerin yapıldığına dair bilgiler elimizde şu anda mevcut. Ama şu an biz şey yapıyoruz, şu anki durumdan geçmişi bir anlamda anlamaya çalışıyoruz ama buradaki bence kırılma noktası, tamam, örgüt belki 1980'li yıllardan itibaren, hatta 70'li yıllara kadar götürebiliriz. Oradan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bu sadece orası olduğunu da sanmıyorum. Yani bunun emniyet bölümü var, çeşitli tabii, bürokrasiyle tabii, ilgili kurumlar tabii, var, tabii. Bunun hukuk bölümü var, var, mali bölümü var. Yani çok çok kapsamlı bir şeyden bahsediyoruz. Bürokrasinin ele geçirilmesine yönelik bir faaliyetler zinciri olması gerekiyor ki biz sonuçta 15 Temmuz 2016'da bu darbe girişimini yaşayabilirim. Aksi takdirde sadece askerler içerisinde çöreklenen bir örgüt sanıyorum çok daha önceden rahat bir şekilde ortaya çıkarılabilirdi ve biz de böyle bir şeyi yaşamazdık. Şimdi toplumun kılcal damarlarına kadar sızan bir şeyi bahsediyoruz ve toplum da bundan bir oranda aslında haberdardı. Yani özellikle ben şeye dikkat çekmek isterim. 28 Şubat 1997 ve sonrasında işte bu Batı Çalışma Grubu gibi bir takım şeylerle bürokrasi içerisinde işte fişleme diyebileceğimiz çeşitli kişilerin özel hayatına kadar takip edildiği ve artık listelerin tutulduğuna dair bilgilerin olduğu bir ortamda bu örgütün muhtemeldir ki yer altına inme kararı almış olması yüksek veya işte o noktadan sonra birileri daha kendilerine göre örgütü koruyacak şekilde tedbirler almış olması lazım ki biz bu kadar, şimdi diyoruz ki mesela 32 bin subaydan 10 bini FETÖ'cü. Ya bu büyük bir rakam.
0: Evet. Yani akıl alır bir şey.
9: İnsanın hapsalası almıyor. Yani 1000 kişi, 2000 kişi olsa bir şey dersiniz ama bir yerde %32-33 ise fark edilmemesi mümkün değil. Ha, bizlerin fark ettiği nokta zaten çok geç. O ayrı bir olay. Şimdi Bu
0: ama Hüseyin komutanım, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın,
9: evet,
0: bunu inceledik. Ben bu konuda çalışmalar, makaleler de yazdım zamanında, yani 15 Temmuz'dan sonra.
9: Evet.
0: Şunu gördük. Özellikle TSK'daki yapılanmalarında personeli hiç bırakmamışlar. Personel daire başkanlığını. Yani o hep onların uktesinde kalmış. Ve orada Yüksek Askeri Şura'ya gidecek listelerin hazırlanmasında bir özel bir ihtisas yapmışlar. Ve önü açık dediğimiz, parlak dediğimiz subayları, kurmay subayları mutlaka basın yayın yoluyla bir yıpratmanın içerisine girmişler. Mesela iki dönem var diyorlar böyle bir yıl içerisinde. Bir Ocak ayı, bir de Temmuz ayı gibi. Çünkü raporların yazıldığı bir ay var. Bir de Yüksek Askeri Şura'nın 30 Ağustos'taki Şura'ya gitmeden önceki ön listelerin hazırlandığı Temmuz ayı var. Ocak ve Temmuz aylarında o kişilerin, mesela bir kurmay subay, bir tuğ general, bir tüm general korluğa çıkacak veya tümlüğe çıkacak. Onunla ilgili basında bazı haberler servis edilmiş. O zamanki medyada, o zamanki onların medyasında ve onlar rapor edilmiş. O raporlar dosyaya konduğu zaman, yani onun komutanı ister istemez o rapor şeylerden etkilenmiş, o medya haberlerinden hocam, ve olumsuz raporlar yazarak Yüksek Askeri Şura'da rütbe almasının önüne geçmişler. Yani personel daire başkanlığını hiç bırakmamışlar.
9: Tabii ki. Yani burada özellikle komutanları yönlendirebilecek mekanizmaları mutlaka ele geçirmiş olmaları gerekiyor ki özellikle üst düzeydeki komutanlar alttan gelen bir takım çalışmaları, bu bizim karargahlarda tekemmül etmiş, yani karargahın ilgili birimler arasında koordine edilerek yapılan çalışmalara binaen, çünkü kendileri de zamanında karargah subay olarak çalışmış, o noktalarda görev yapmışlar, çalışmaların nasıl yapıldığını biliyorlar. Dolayısıyla önlerine bir yazı geldiği zaman arka planda birilerinin derinlemesine çalıştığını farz ve kabul ediyorlar ve subayına, karargahtaki karargahına güvenmek zorunda. Şimdi bu karargahı, sizin söylediğiniz gibi, personel başkanlığını büyük oranda ele geçirip buradan yürümeye başladığınızda sizden olmayanları biraz bertaraf etme olasılığınız daha yüksek. Bir de tabii ki silahlı kuvvetlerde bir takım şey var. Mesela kişiyi siz tabur komutanı yapacaksanız onun öncesinde bölük komutanı yapmanız lazım.
0: Doğru.
9: Bölük komutanı olmadan o kişinin tabur komutanı olamaz. Tabur komutanı olmadan da alay komutanı olamaz. Alay komutanı olmadan tugay komutanı olamaz. Dolayısıyla daha siz o kişinin tabur komutanı olmasını engelleyecek, işte bu medya dediğimiz, yani bir aralar biliyorsunuz işte bulut altı vardı, hangarın sesi vardı, ama bunların aslında çoğu 2008, 2009, 2010'lu yıllar. Onun öncesinde çok fazla herhangi bir şey yoktu. Bu kadar internet halkın gözü önünde değildi. O dönemler biraz artık çok geç oldu. Ve yine birçok subayın asılsız ihbarlarla, sonuçta komutana birisi bir yazı yazıyor, bir mektup yazıyor. İşte diyor, Hasan şunu yaptı, ahlaksız bilmem şey yaptı, kumara düşkün, şudur gibi kişilere yönelik çeşitli vasıtalarla o mektuplar geldiği zaman, daha sonra bunu internet üzerinden şey olarak mesajlar şeklinde komutanlara aktarıldığı zaman, siz de komutan olsanız ona yönelik bir işlem yapılması için nereye gönderiyorsunuz? İşte askeri hakimliğe, askeri savcılığa gönderiyorsunuz. Eğer ki askeri savcılık, askeri hakimlikte sizin kendi adamlarınız ise, yani mektubu yazan sizsiniz, komutanı yönlendirmek için
0: okuyan sizsiniz,
9: onun danışacağı birinci elden savcı, hakim de sizsiniz. Dolayısıyla burada iftiraya uğrayan herhangi bir subayın, az subayın çok da yapacak, kendini koruyabilecek gücü kalmıyor. Yani
0: doğru,
9: burada çok fazla sayıda sanıyorum insanımız, subayımız, bu belki eğitim camiasında da aynı olabilir, polisimiz de aynı
10: polis
9: olabilir,
10: akademisyenler.
9: Onları bilemediğim için, ama en azından askeri camiada bu tür şeylere maruz kalıp da istifaya zorlanan çok fazla sayıda insanın olduğunu biliyoruz. Bunların
0: Sahibim,
9: hepsi
0: şey,
9: yani sizin askerdeki bu tür ayrılma, yani kendi isteğiyle olsa bile ayrılmaların arkasında, işte o zaman alan boşaltıyorsunuz. Yani
0: doğru,
9: birileri giderken oraya sizin kendi adamlarınızı özellikle kurmaylık sistemine sokma ihtimaliniz daha yüksek oluyor.
0: Doğru.
9: Bunu büyük bir mekanizma gibi düşünmek lazım.
0: Doğru. Bunun benzerini polis teşkilatında yaşadık.
10: Polis akademisyeninde de kura çekiminde, imtihanlarda bu şekilde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığına dair 91 yılından itibaren yoğun şikayetler var. Şimdi şurada enteresan bir şey daha var. 1999 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bu yapı için, o zamanki adıyla cemaat için rapor hazırlanıyor ve üst makamlara gönderiliyor. O zaman açık olan Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne de gönderiliyor. 1999'da. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu. Bakın, doğru, burası çok önemli. Tabii.
0: MGK kararı var.
10: Kararı var ve bu örgütün ülke için tehlike olduğunu karar altına alıyor. Ve bu daha bundan yukarı bir kurul yok yani. Milli Güvenlik
0: bir de
10: Kurulu.
0: O dönem yani çok güçlü oldukları bir dönem. Fethullahçıların artık iyiden iyiye güçlenmeye başladıkları
10: 2004'te bu Milli Güvenlik Kurulu bu kararı veriyor. 2012'de MİT operasyonu yapılıyor. 2013'te Gezi olayları ve 17-25 Aralık hadiseler oluyor. Nihayet 2016'da ihanet kalkışması oluyor. Şimdi aradaki bu uzun zaman zarfında bunca rapora, bunca şikayete, bunca efendim tartışmaya rağmen nasıl oluyor da bu örgütün gerçek fonksiyonu, yapısı, kimliği, uzantıları tespit edilemiyor, gereken yapılamıyor. Doğrusu anlaşılabilir bir şey değil yani. Aradan geçen zaman çok uzun bir zaman.
0: Doğru.
10: Ve en üst seviyelerde sözde rapor yazılıyor, tahkikat yapılıyor, kararlar alınıyor. Ya bunun ötesi yok.
0: Doğru. Tabii. Biz hatta hatırlıyor musunuz? Özür dilerim hocam. Medya konusuna da geleceğiz şimdi. Galiba Sabah gazetesiydi. Bir isim çıkmıştı mesela. O zaman o ismi hiç duymamıştık o tarihe kadar. Ben çok iyi hatırlıyorum. Sabah'ta yayınlanmıştı galiba. İşte Kozanlı Ömer diye. Hatırlıyor musunuz? Emniyet imamı dediler. Ya kimdir bu? Emniyet müdürü müdür? Genel müdürü müdür? Danışman mıdır? Nedir? Bilmediğimiz bir adam. Evet. O zamanlar da şeyi de bilmiyoruz. Bu işte imamlık mekanizması varmış vesaireymiş.
8: Normal
0: o aslında imam emniyet sanırım. Genel müdürünün de üstündeymiş. Bir anda böyle bir adam çıktı. Galiba Hanif Avcı'nın kitabında da bahsetti. Bir bölümünde bahsetti ama öncesinde Sabah gazetesi o dönem yazmıştı, hatırlıyorum. Kozanlı Ömer. Allah Allah. Şimdi bakıyoruz ki çok kritik bir adammış.
10: Kozanlı Ömer kod adı tabii.
0: Kod adı tabii. Gerçek adı başkaydı onun tabii. Kozanlı Ömer diye. Fakat dehşet bir organizasyonun başındaki isimmiş. Sonra da yurt dışına kaçtı. O galiba yakalanamadı. Buyurun hocam.
8: Ben müsaadenizle kendisine bilgisi dahilinde paylaşıyorum bu bilgiyi. Profesör Doktor Nurettin Yiğit. Kendisi şu anda Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimi. Aynı zamanda GATA'dan emekli. Yani GATA'dan ayrılan. Kendisi asker kökenli bir hekim arkadaşımız ki özellikle askeride FETÖ yapılanması ile ilgili çok ciddi çalışmaları olan bir, onun benimle paylaştığı bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Programımızı izliyor, diyor ki yani bu özellikle GATA'ya girecek olan subay adaylarının, harp okullarına gidecek subay adaylarının belirlenmesinde en son aşama sağlık kuruludur. Sağlık kurulunda diyor kendi adaylarının girmesi için diyor pek çok insan yani şey olmadığı halde, sağlık kusuru olmadığı halde elerlerdi ki kendisini de elemeye çalışıyorlar. Burada ilginç bir şey söyledi, ben bunu da buradan not düşmek istiyorum. Bakın, bir isim yazmış Nurettin Bey, hatta bunu paylaşmış, Nedim Şener de paylaşmış, Mustafa Sarsılmaz. Kendisi Sayın Turgut Özal'ın vefatında o zamanki üniversitenin hastanesinde sorumlu doktor.
0: Hacettepe'de.
8: Bakın, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Turgut Özal'dan doku örneği, saç örneği almak aklıma gelmedi diyor. Ama bu adamın enteresan bir özelliği var. Nurettin Hocam paylaşmış. Bu adam 1900, işte tarihe şu anda bakmam gerekiyor. Fethullah Gülen'in arandığı tarihte Fethullah Gülen'le beraber aynı arabanın içerisinde gözaltına alınmış.
0: Burdur mu, İsparta mı?
8: Evet.
0: Bir yerde yakalanıyorlar ve birkaç saat sonra serbest bırakılıyorlar.
8: Bakın,
0: ama adamın, o bayağı eskidir. O.
8: Bayağı eski.
0: Yani 80'li adamın, yılların başı galiba.
8: Evet. Bakın, bu adamın enteresan bir özelliği. Bu adam daha sonra Türkiye'den kaçıp Pensilvanya'da Fethullah Gülen'in yanında gözüküyor. Yani buradan yola
0: bir
8: çıkarak...
0: Bir dakika hocam, dur, ben hatırlayayım. Adı ne?
8: Mustafa Sarsılmaz.
0: Mustafa mı, Mahmut mu?
8: Mustafa Sarsılmaz. Bana gelen bilgi böyle.
0: Ben hayır, çünkü daha sonra Türkiye'den kaçtığı dönem Fethullah Gülen'in bir rapor meselesi var.
8: Evet, yani
0: raporu burada da veren bir doktor. Evet. O doktor da daha sonra İzmir'de bir hastane sahibiydi hatta.
8: Nedim Şener Mustafa Sarsılmaz olarak girmiş. Nedim
0: ya Bey'de, şifa hastanesi. Şimdi Nedim Şener birazdan konuğumuz olacak. Evet. Kendisine yani, ilk soru bunu soracağım.
8: Ben şimdi aklıma gelen şeylerden biri acaba Sayın Özal'ın vefatında acaba FETÖ'nün parmağı var mıydı sorusunu da buradan yola çıkıp sormakta fayda var.
0: Ya bu, bütün ezberlerimizi tekrar gözden geçiriyoruz.
10: Hiçbir şey göründüğü gibi değil hocam. Hiçbir şey göründüğü gibi değil.
0: Evet.
10: İşin içinde iş var.
0: Tabii. Sınav sorularını çalmak hocam, siz bir akademisyen
7: yani,
0: olarak.
7: Yani.
0: Sınav sorularını çalmak, ben şöyle diyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Şu milletin kafasına bomba atmak kadar vahimdir. Tabii. Tamam, burada şehitlerimiz var, doğru. Gazilerimiz var. Dehşeti yaşadık ama sınav soruları da bu ülkeyi tahrip etmek anlamında bu kadar kötüydü. Çünkü bu ülke bugüne kadar, bu cumhuriyet iyisiyle kötüsüyle bu saate kadar bir yani ne bileyim Diyarbakır'ın bir köyündeki çocuk bile çalışkansa, dersine çalışıyorsa istediği üniversiteyi tutturabildiği bir sistem vardı. Evet. Ki onlarca, yüzlerce
7: bunu
0: örneğini
7: yurt
0: gördük.
7: Yurt dışında anlatma konusunda en çok kullandığım konulardan bir tanesi.
0: Bu mu?
7: Evet, çünkü hayır, bu yapının nasıl, nasıl devletin içerisine girmiş bir örgüt olabiliri, FETÖ'yü özellikle batıda anlatırken çok zorlanıyorduk. Hı. Ama sınav sorularının çalınması argümanı hiç karşı koyamadıkları bir argüman oldu. Bence daha fazla, hani gençlere nasıl anlatacağız derken de benim düşüncem naçizane, bu konuyu hiç aksatmadan anlatmak lazım. Çünkü çocuklar rekabet ediyorlar bugün orada.
0: Tabii,
7: en iyi bildikleri, yaşadıkları şey. Ve o haksızlığın nasıl oradan başladığını, yani insanların gelecekleriyle oynadılar. Bugün hoş buradan baktığımızda o insanlar şimdi şunu söylüyorlar. İyi ki şurayı kazanamamışım mesela. Kara harp okulu, hava harp okuluna girmemişim. Bunlardan biri olabilirdim de deniyor ama neler yaşandı.
0: Tabii, tabii
8: yani. Onlardan olmasanız giremezsiniz.
10: Oradan bir gruba baskı yapıp yıldırıp onları okuldan kaçırtanlar, böyle yüzlerce örnek var.
0: Okuldan da kaçıranlar.
10: Evet.
0: Tabii. Şimdi Merve Hanım. Bitti mi hocam bu arada sizin?
8: Evet. Yani,
0: peki şimdi Merve Hanım. Medya. Medyaya biraz gelelim. Şimdi medyada bu yapının aslında bir resmi yayın organları vardı. Bir de yandan onlara böyle destek verenler
10: eklemlenmiş
0: vardı.
10: Eklemlenmiş.
0: Embedded değil mi abi?
10: Embedded.
0: Evet. Embedded. Eklemlenmiş gazeteciler vardı. Aslında her sektörde, her branşta bunun örneklerini görebiliriz. Bir Fethullahçı yapının tam göbeğinde olanlar vardı. Onun çekirdek yapısında olanlar. Bir de böyle yancılar diye tabir edeceğimiz, onun elde ettiği güçten istifade etmek isteyen, evet, oradan faydalanmak isteyen, böyle ona yanaşan tipler vardı. Ama medya bunun çok aslında polarize olduğu bir yer. Yani medya alanı. Medyadaki değişim dönüşümü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 15 Temmuz saat 02'den sonra tweet atanlar var. Hmm. 3'ten sonra atanlar var.
10: Bayrak alıp çıkanlar
0: var. Bayrak alıp çıkanlar var. Ama 2'ye kadar, 12'ye kadar ortalıkta gözükmeyenler var. Neler gözlemlediniz medyadaki değişim dönüşüm anlamında?
7: Vallahi niyet okumak istemiyorum, bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz bunları anlatırken aklıma biri geldi. 2011 yılında büyük kavga etmemizin sebebi Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan, kendi ifadesiyle söylüyorum, kavga edecek, ben de Hoca Efendi'nin yanında duracağım diyen bir soldan gelme bir gazetecinin gün sonunda bugün işte darbe gecesi belimde silahla yayın yaptım noktasına gelmiş olmasıdır yani. Hadi yani şöyle, neden niyet okumak istemiyorum diyorum.
0: Bu
7: İnsanlar değişebilir.
0: Şu anda Türkiye'de mi hala?
7: Evet, tabii. Yayın falan da yapıyor televizyonlarda. O yüzden hani ben sadece bir not düşeyim. Medyanın hali diyelim. Hayır. Ama şunu da söyleyeyim. Tekrar niyet okumak istemem dememin sebebi, ben o kişiyle o 2011 yılından sonra bir daha selam sabahım olmadı. Olmaz da bundan sonra. O da gelip benimle helalleşmedi. Ama şunu hala söylüyorum. Bu hani hakkaniyetli olmak adına değişmiştir, dönüşmüştür diye düşünmek, ummak istiyorum. Hı hı. O sizin dediğiniz o ikinci çevrede, halkada, yani ana halkada olmayıp çevrede oldukları için, hani güç burada, oraya yakın duranlardan olalım diyenlerden olduğu için bu gücü başka yerde görüyordur. O yüzden değişmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama o ana halka, o ana halka hiç değişmedi, dönüşmedi. Bence en iyi, zaten benden daha iyi anlatacak kişi hocam İsmail Kapan'dır. Ama mesela bazı şeyleri çok net görüyorduk. Ben ülkede aramıza nifak sokmaya çalışanların da o günlerde görmesi gerektiğini çok düşünürdüm. Ya mesela Taraf gazetesi vardı bir zamanlar. Hani Taraf'la işte bu Samanyolu Zaman grubu vesaire, onların arasındaki organik bağı kimseye anlatamadık. Ya ben bu bahsettiğim kişinin haberlerini Tarafta da çalıştı.
0: Tarafın malum liberal kişi görüyorlardı.
7: O malum kişi Tarafta da çalıştı. Haberlerini Samanyolu'nun Ankara temsilcisine doğrulattığını biliyorum. Kaç kere şahit oldum. Yani hani artık daha nedensin? Yani işte patronun yanına gidiyorum diyorlardı Amerika'ya giderken falan. Daha ne olsun? Bunu ben bu kadarını biliyorsam ki o zaman bir ayağım medyanın içerisindeydi. Tam anlamıyla değildim. O zamanlar daha teknoloji işindeydim. Bugün buralara bence iyi geldik diyebilirim. Bazı şeyleri eksik yaptıkları için ve insanları ahmak yerine koydukları için bence olanlardı. İkincisi, bizim aramıza nifak sokma konusunda en başarılı olacakları ama çok açık, aleni, kendilerini çok akıllı görüyorlardı bu arada onlar da, değil mi hocam? En zeki, en
10: kapılar
7: eğitimli.
10: Kapılar açılınca kendinden.
7: Evet, en donanımlı onlar ve biz ne yaparsak anlaşılmaz diyorlardı. Mesela Zaman Gazetesi, Today Zaman Gazetesi. Gezi olaylarında benim ne olup bittiğini anlamama sebep olan iki gazeteydi. Açın sayfalarını işte Haziran ayında falan. Ya birinin ana sayfası tam bir Erdoğan destekçisi çıkıyor Zaman Gazetesi. Today Zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk diktatör diyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı ilk yayınları yapan, dışarıda işte bu New York Times'tır bilmem nedir falan ne söylediyse bunların önce biz Today Zaman'da gördük. Ya Allah aşkına, bunlar birbirinden ayrı konuşabilecek ne adamlar. Biri Bülent Keneş, işte öteki de neydi?
0: Ekrem Dumanlı.
7: Ekrem Dumanlı. Bunlar birbirlerinden ayrı konuşabilecek adamlar da değil. Aynı merkezden emir alan insanlar, ne söyleyin. Burada birine böyle konuş, birine böyle konuş dendiği o kadar açık.
0: Rolleri dağıtmışlar.
7: Tabii öyleydi. Ve bir de dediğiniz, hani bunların dışında farklı medyalara dağıttıkları. Çünkü her yerden yürümeye çalıştıkları için her zaman. Ya ben ciddi anlamda bir dönüşümün olduğunu düşünüyorum. Ama şu beni endişelendiriyor. Hani gizli var mıdır, kripto var mıdır, orada değilim. Tekrar böyle bir yapı, bunlar ya da başka bir yapı, tekrar bir güç odağı haline gelmeye başlarsa, memleketteki en kritik nokta her zaman, çünkü insana, topluma seslendiği için medya oluyor ve medya da birkaç kişi tekrar buralara doğru gidebilir. Bu en büyük endişe. O yüzden medya kurumlarının başındakilere, patronlara, genel yayın yönetmenlerine çok iş düşüyor. Çalışanlarının kendilerine sadakatini, mesleğe sadakatini sağlayabilmek için bütün haklarını vermeleri gerekiyor deyip, yani biraz meslektaşlarımın adına konuşayım. Çünkü ya güce neden gidiyorsunuz? Ekonomik şartlar vesaire belli. Ben burada olursam geleceğimi garanti altına alırım. Bunu yaptırmamamız en baştan aslında gerekiyor. Dışarıdan çıkıp tamam kardeşim ben almayayım, ben yerimden memnunum dedirtebilmek lazım insanlara. Yani mesleğimizde de 10 yıl öncesiyle aynı değil Gürkan Bey, yani.
0: Tabii.
7: Yeni bir sürü arkadaşımız
0: şimdi
7: geldi, gelecekler.
0: Tamam geldi. Merve Hanım, bir de hem size hem de değerli hocama sorayım. Bir sosyal medya diye bir şey şimdi. 2016'da bu kadar yaygın, bu kadar çok ne diyelim, operasyona açık bir yer değildi belki.
7: Tabii.
0: Vardı, girmişti hayatımıza. Ama şu anda mesela devasa gazeteler bile artık sosyal medyanın arkasına takılıyorlar. Onun yaptığı haberler üzerinden gidiyorlar. Ama sosyal medya şu anda tam anlamıyla bir denetimsiz mecra. Bütün evet. Dünya için böyle. Her ne kadar çeşitli yasal düzenlemeler yapıldı. Bir tanesi de şu anda mecliste. O da yapılacak. Ben de onu çok destekliyorum. Çok, bu troll teröründen yıldık, bıktık. Tamam. Ama oraların gerçek anlamda kontrol edilebilmesi de kolay iş değil. Yani bugün görüyorsunuz destekler, yani bu tip FETÖ vari işler. Mesela ben şeyi çok görüyorum. Fotoğrafları Atatürk fotoğrafı koyuyor. Tamam mı? Altına bir Atatürk'ün imzasını atıyor. Ama paylaşımlarına bakıyorsunuz, geriye dönüp bakıyorsunuz. Tam bir yurt dışı FETÖ hesabı ya da bir troll hesabı.
10: Troller o kadar zehirledi ki o zehirin sökülüp atılması da mümkün değil.
0: Mümkün
10: zaten
0: değil mi,
10: yeteri,
0: kolay değil mi?
10: Yeteri kadar zararı verdiler yani.
0: Çok çok çok tahrip ettiler. şeyin tedbirini almak lazım dedi Merve Hanım. Medya kuruluşlarına iş düşüyor, görev düşüyor dedi. Peki sosyal medyada sadece devletten bekleyeceğiz.
8: Şimdi Gürkan Bey, öncelikle sosyal medya diğer medya kanalları gibi kontrol edilebilir yaptırımlarla, yasal düzenlemelerle kontrol edilebilir bir mecra değil. Çünkü sosyal medya dediğiniz şey artık kendine göre tırnak içerisinde kendi anayasası, kendi dili, kendi kültürü, kendi milliyeti olan bir kavrama dönüştü. Ve şimdi siz yasal düzenlemeler getirseniz bile işte bizim VPN dediğimiz başka uygulamalarla insanlar farklı yöntemlerle bunları yapabiliyorlar. Yani sosyal medyada bir kısıtlamaya giderek ki bazen biz de karşılaşıyoruz işte bazı provokatif olaylarda doğal olarak Türkiye'de işte bazı sosyal medya platformlarının kısıtlandığını görüyoruz. Bakın bunlar kısıtlandığı anda yabancı haber kaynakları ücretsiz tabii. VPN yayınlıyorlar. Tabii. Bunlardan bir tanesi de Deutsche Welt'tir bakın. Hemen VPN yayınlıyor. Ücretsiz VPN'den alıp kullanabilirsiniz diyor. Böylece siz o şeyleri geçebiliyorsunuz. Yani sosyal medyanın önüne teknolojiyle, yasal uyarılarla açıkçası geçebilmeniz şu anda çok mümkün değil. Burada ne yapılması gerekiyor ki günümüzde baktığınız zaman enformasyon akışının %76'sı şu anda sosyal medya üzerinden izleniyor. Bakın şu anda Türkiye'de %76'sı sosyal medya üzerine gidiyor enformasyon.
10: Korkunç bir durum.
8: Şimdi bakın size şöyle bir örnek vereceğim. Şu anda bu yayın, yani sizin yayınınız olduğu için söylemiyorum Gürkan Bey. Türkiye'de en fazla izlenen haber portalı şu anda sizinki. Yani bunu hepimiz biliyoruz yani TGRT. Şimdi sizin bir de sosyal medya hesaplarına bakın. Sosyal medya hesaplarında bu yayının izlenme oranı şu andakinin 4-5 katı, belki de 10 katı kadar çıkabiliyor. Çünkü sosyal medyada haber çok daha hızlı tüketiliyor ve bizim interaktif iletişim dediğimiz şey meydana geliyor. Siz bir haber paylaşıyorsunuz, altına vatandaş yorum yapabiliyor. Peki burada ne yapılabilir? Bu kadar %76'lık kısım ve her geçen gün büyüyor. Peki ne yapılabilir? Biz buna anti habercilik diyoruz. Yani şöyle bakın, diyelim ki bir haber paylaşıyor. Fethullahçı terör örgütü bir haber paylaşıyor. Fethullahçı terör örgütünün paylaştığı haberin hemen akabinde bu haberin yanlış olduğunu belgelerle ama özellikle bakın sosyal medyayı kullanan kitle için özellikle sesleniyorum. Z kuşağı, alfa kuşağı geliyor, beta kuşağı geliyor. Bugün X kuşağı dediğimiz 50'nin üstündeki insanların sosyal medya alışkanlıkları artık bir yere kadar. Ama gençleri özellikle Merve Hanım söylediği gibi gençleri biz bu konuda ikna etmek istiyorsak özellikle sosyal medya dilinin az önce söylediği bakın televizyon dizileri farkında olmadan yanlış mesajlar veren diziler var. Fethullahçı terör örgütüyle ilgili, kadına şiddetle ilgili. Yani Türkiye'de medya konusunda ben de Merve Hanım gibi düşünüyorum. Ciddi anlamda sadece Fethullahçı terör örgütü için demiyorum, şiddet olaylarıyla ilgili de medyanın ciddi bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Sosyal medya için özellikle iletişim başkanlığı olmak üzere, diğer ilgili birimler olmak üzere, özellikle Z kuşağını merkeze alan içeriklerle bu haberlerin önüne geçilmesi için içerik oluşturulması gerekiyor. Yani bugün biz bir yapay zeka teknolojisinin olduğu bir dönemdeyiz. Emin olun yapay zeka ile aşamayacağınız hiçbir engel, ikna edemeyeceğiniz hiçbir kitle yoktur.
0: Doğru, doğru budur. Yani ben bile bazen gün içerisinde bir iki kere tuzağa düşüyorum.
8: Gerçek mi diye değil mi?
0: Hayır, şöyle tuzağa düşüyorum. Önceki gün neydi ya Zelenski ile gördünüz mü?
7: Evet.
0: Ondan sonra tuhaf bir videoyu göndermişler. Halbuki Tucker Carlson'ın röportajının arkasına eklemişler falan. O dinliyorsun, inanıyorsun.
8: Evet.
0: Ondan sonra onu temize çekinceye kadar onun sahte bir AI işi olduğunu anlayamayacağı kadar
7: bile.
0: Tabii yani, biz anlıyoruz ama yani bir müddet ama bu bir kullanıma iki, giriyor.
7: Bir süre sonra bunu da anlayamayabiliriz teknoloji doğru. Vaziyette yani.
0: Doğru. Doğru. Yani bu da bir mühendislik olacak. Şimdi bir de Ankara'ya uzanalım son olarak. Hüseyin Fazla Bey. Şimdi biz burada medya işine daldık ama Hüseyin Bey çok vahim rakamları verdik. Az önce konuştuk. Halen görüntüler bakın geliyor. O geceye ait görüntüler. Dehşet görüntüler. Komutanlar birer ikişer böyle silah zoruyla götürülürken. Şimdi tabii bu darbe girişiminin aslında bir kökeni var. Bir sosyolojik temeli var. Değerli Serhat Hocam da söyledi. Ama son bulduğu nokta asker ve askerin silahı oldu. Dolayısıyla herkesin yüreği titriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha bu hafta yeni operasyonlar oldu. Daha bu hafta oldu. Evet. Hatta 15 Temmuz haftasında 900 küsür kişi hakkında, sadece TSK değil tabii, onu düzeltelim. TSK değil, çok çeşitli kurumlardan, devlet kurumlarından 900'e yakın kişi gözaltına alındı. Muhtemelen şu saatte de gözaltındadırlar. Bilmiyoruz. TSK'dan tam anlamıyla temizlik nasıl olacak? Sizce halen kendilerini saklamış, gizlemiş çeşitli unsurlar bulunuyor mu? Biz bulunmadığını temenni etmek istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz TSK'nın bu konudaki mücadelesi hakkında?
9: Şimdi efendim, burada önemli olan demokrasi, milli iradenin dokunulmazlığı. Yani sonuçta halkımızın oylarıyla seçilen siyasi iradeye, siyasi iradenin yönetimine bu seçilmemişler. Yani devlette çalışan rütbesi ne olursa olsun, pozisyonu ne olursa olsun, hangi kadroda çalışırsa çalışsın saygı duyması gerekiyor. Ve demokrasinin şartları gereği işte 4 yıl 5 yıl o hükümet halkımıza hizmet götürdükten sonra tekrar halka göreceğe çıkıp tekrar seçilir seçilmez başka bir şey. Şimdi bu siyasi iradenin gerekçesi ne olursa olsun değiştirilmesinde güç kullanılması, ki güç dediğimiz zaman da tabii ki birçok ülkede de görüldüğümüz üzere darbeyi kim yapabilir? Elinde silahlı güç kimde varsa onun yapma olasılığı daha yüksek. Şimdi burada asker yanında işte bunun jandarması da var, polisi de var, sahil güvenliği de var. Yani bu sivil halkın elinde de silahlar olabilir ama en nihayetinde güç kullanımına engel olacak şekilde siyasi iradenin gerekli kanunları çıkarması ve gerekli önleyici tedbirleri alması gerekir. Bu okullara girişler, okulların içerisindeki müfredatın belirlenmesi, okullar içerisindeki yönetim zafiyetleri varsa onların bertaraf edilmesi ve nihayetinde liyakatla devlete sadık olacak kişilerin, bu devlete sadık olacak kişiler derken siyasi iradeye de sadık olacak. Yani o seçim sistemine de sadık olacak. Kendi inandığı ideolojinin esiri olmadan, buna dindarlığı da koyabilirsiniz. O aşırı sapkın milliyetçilikleri de koyabilirsiniz. Yani kendi etnik grubu olabilir, kendi mezhebi anlayışı olabilir. Her ne olursa olsun devleti, milleti ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı yaklaşımların bertaraf edilmesine ihtiyaç var. Bunda da şüphesiz her şeyde olduğu gibi siyasi irade sorumludur. Her ne kadar darbelerin odak noktası, yani darbeler siyasi iradeye karşı yapılıyor olsa da siyasi irade aynı zamanda darbeleri önleyecek mekanizmayı hayata geçirecek. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa darbeler olmadan hayata geçirmesi gereken yegane makamımızdır. Onun haricinde önleyici bir mekanizmamız yok. Şimdi bunun altını çizdikten sonra Türkiye'de şöyle bir gelenek var. Bu daha Osmanlılara kadar uzanıyor. 1876'dan günümüze kadar bu devletimizin okullarında okuyan kişilere aynı zamanda devlete sahip çıkma, işte cumhuriyeti koruma, kollama gibi gerçekten vatana hizmet etme, sadık olma konusunda güzel bir bir anlamda o kişilerin devletin dışında başka bir yere bağlı olmamasını sağlayacak bir eğitim sistemi var, bir anlayışımız var. Bu bir yere kadar çok doğru ve gerekli ama bir yerden öteye de siyasi iradeyi gerektiğinde bunlar yanlış yapıyor, esas devletin sahibi biziz noktasına kadar gidebilecek şekilde bu devletin yetiştirdiği kişilerin bir aşmaza girdiğini görüyoruz. İşte bu nokta aslında tam kırılma noktası. Yani geçmişten günümüze kadar devlete vesayet sahip rejim çıkıyoruz diye, evet, halkın seçtiği siyasi iradeyi saymayan, ona karşı gerektiğinde güç kullanan bir anlayışın yok olması gerekiyor. Şimdi diğerlerinden aslında Serhat Hocam bahsetti. 1960, işte 72 muhtırası, 1980 biraz farklı. Tamam, ordunun içerisinde ideolojik yapılandırmalar da olabilir, başka şeyler olabilir ama biz inancın kullanılarak bir darbe yapıldığına veya darbe, evet, girişimine ilk defa 15 Temmuz'da şahit olduk. Doğru. Bunun da kökeninde belki şu var. Biraz önce işaret ettiğim o 28 Şubat 1997, bir de 2004 yılındaki MGK kararı. Yani burada o Batı Çalışma Grubu'nun fişleme hareketi beraberinde 2004 yılında siyasi iradenin inanç sahiplerini koruma ihtiyacını beraberinde getirdi. Yani burada sapla saman biraz karıştı belki. Orada tam ayrım olmadı. O ayrımın tam yapılamaması yıllara sari olarak da örgütün güçlenmesi neticesinde biz 15 Temmuz denen bir şeyi gördük. Şükür ki en ucuz şekilde atlattık. Yine burada millet kendi seçtiği siyasi iradenin yanında yer aldı. Peki. Başka bir yerde yer alsaydı veya halk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap vermeyip sokağa çıkmasaydı

0: okullarda saygı öğretilmesi gerekiyor. Bu okullardaki müfredatın yılmaz bir parçası olarak demokrasi inancı mutlaka en altı çizilecek şekilde okullarımızda gençlerimize, çocuklarımıza öğretilmesi gerekiyor.
1: Hüseyin Fazlah, emekli Tuğgeneral hava pilot. Çok teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Oruç, çok teşekkür ediyorum efendim. Serhat Ulağalı, tamam. Profesör Doktor, çok teşekkür ediyorum.
2: Ve bir cümle Türkiye söyleyebilir miyim?
1: İsmail Kapan, elbette buyurun.
2: Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Dolayısıyla bu hususta en azından bu nisyanı bir kenara atabilmemiz lazım. Yani bu 15 Temmuz'un zihinlere çakılı şekilde, kazılı şekilde...
1: Nisyan geleceğim. Ne demektir İsmail Bey? Onu
2: nisyan
1: da söyleyeyim.
2: Unutmak.
1: Unutmak, peki. Onu da hatırlatmış olalım. Yani, genç kuşak bilmeyebilir evet. Çünkü. Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Böyle bir gecede 15 Temmuz gibi Türk tarihinin en önemli gecelerinden birisiydi. Dediğim gibi kabusla başladı. Sabah şehitler pahasına demokrasinin zaferiyle sonuçlandı diyebiliriz. Bugün bile halen etkilerini konuşuyoruz. Ama değerli İsmail Kapan'ın söylediği gibi unutmamamız lazım. Sevgili izleyiciler, bu özel yayınımız devam ediyor. Programın ikinci bölümünde müstafi tüm amiral Cihat Yaycı olacak konuğumuz ve gazeteci Nedim Şener. Onlarla programa devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından 15 Temmuz özel yayınımız sürüyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen

0: itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz özel yayınımız 10. yıl dolayısıyla hazırladığımız 15 Temmuz özel yayınımızda ikinci bölümle devam ediyoruz. 15 Temmuz'un çok kahramanı var. Gerçekten önce bir kere şehitlerimiz, 253 şehidimiz, gazilerimiz var. O geceye damga vuran isimsiz kahramanlar var. Tabii ölenleri, kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize de minnet duygularımızı iletiyoruz. Ama şehit olmadan, gazi olmadan o geceye damga vuran kahramanlarımızı da anıyoruz. Kahramanlarımız ve o geceye damga vuran, bedel ödeyenler dışında bana kalırsa o günden sonra, o gün ve o günden sonra bu konuda en fazla konuşulan iki isim bugün konuğumuz. Gerçekten 15 Temmuz üzerine hem kafa yoran, bu konuda çalışmaları olan, makaleler, kitaplar yazan ve bu konuda gerçekten Türkiye'nin sembol olmuş iki ismini ağırlıyoruz. Müstafi Tümamiral, değerli komutanımız Cihat Yaycı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Cihat Bey. Hoş bulduk Gürkan Bey.
0: Ve bu konuda gene sembol olmuş bir gazeteci arkadaşımız, abimiz, sevgili Nedim Şener. Nedim Bey, hoş geldiniz.
2: Abimiz derken kastım.
0: Yani az da olsa fark, ben söyleyeyim dedim. Kaç? 1-2 yaştır herhalde. Yaş.
2: Doğum tarihi kaç? Yaşını söyleme,
0: benim.
2: Doğum tarihini söyle.
0: 70 benim.
2: Tamam, o zaman 4 yaş büyüğüm senin.
0: Tamam, o zaman abi diyebilirim tamam, size. Peki. Peki.
2: Abisinin gülü.
0: Gülü. Hadi bakalım. Tamam. Hoş geldiniz bu yayınımıza. Gerçekten merak ettiğim çok şey var. Özellikle değerli komutanımla hep Mavi Vatan üzerine söyleşiyorum.
2: Çok zor soru sor. Ben hep onu söylüyorum üniversitelerde bile. Diyorum ki bak, bu iş tiyatro muydu, siyasi ayak, şu bu. Arka aklınıza gelen en zor soruyu sorun. Yani FETÖ'cülerin uydurduğu şeyler dahil olmak üzere sorun diye hep söylerim. O yüzden hani acıma yani.
0: Acıma. Peki acıma. Tamam.
2: Çünkü hepsinin cevabı verildi.
0: Doğru.
2: Burada da tekrar etmekten
0: şeref duyuyoruz. Doğru. Tabii tabii. O konuda çekinmeyeceğinizi biliyorum zaten. Şimdi Cihat Bey, şöyle bir başlayayım. Çok fazla geriye gitmeyeceğim ama bu özellikle az önceki programda da bunu konuştuk, değerlendirdik. TSK'ya sızması, Fethullahçı terör örgütünün TSK'ya sızması. Değerli bir komutanımız vardı, Hüseyin Fazla. Ankara'dan dedi ki, onunla da konuştuğumuzda ağırlıklı olarak 90 ve 91 mezunlarının aslında bu darbe girişimine katılan kurmay takımın içerisinde olduğunu gördük. Siz geriye dönüp baktığınızda tam anlamıyla sızmanın hangi yıllarda başladığını görüyorsunuz ve nasıl şekillendi? Bir de ben özel olarak şunu soracağım. Personel daire başkanlıklarını hiç elden bırakmıyorlar. Çünkü atama ve terfileri hep kendileri yapıyorlar. Bugün dönüp baktığımızda bu tabloyu çok net görüyoruz. Bunu nasıl başardılar?
1: Evet. Şimdi birincisi şu. Bu Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızması 1970'lerde başlıyor. 1980'lerde hız kazanıyor ve 1986'dan sonra sınav sorularının çoğunu alıyorlar. Nasıl alıyorlar? Daha önce soktukları adamlar vasıtasıyla onlar sızıyorlar ve onlar askeri lise ve harp okulu sınav sorularını alıyorlar. Şimdi fakat kırılma noktası
0: 86 askeri sınav sorularının çalındığı yıl.
1: Tabii tabii, 86 yılından itibaren askeri lise sınav soruları çok net bir şekilde çalınıyor. 2000 yılından itibaren hazırlanıyor.
0: Hazırlayan ekip de bunlar.
1: Hazırlayan ekip bunlar oluyor. Nasıl? Daha öncesi de var ama 2000 yılında ÖSYM'yi ele geçiriyor FETÖ ve askeri lise harp okulu sınavlarını da ÖSYM'ye yönlendiriyorlar. O da nasıl, komutanlara diyorlar ki, komutanım hakkımızda şaibe çıkar, hakkımızda şu olur bu olur, devletin bir sınav seçme değerlendirme merkezi
0: var, ÖSYM
1: var, ÖSYM'ye biz bunu devredelim, ÖSYM yapsın. Komutanlar da diyor ki doğru, haklılar. Yani böyle
0: madem merkezi
1: bir sistem var, oraya yönlendirdim. Halbuki ÖSYM'yi ele geçirmiş oluyorlar. Şimdi burada askeri liseler ve harp okulu sınavları burada hazırlanıyor ve bu hazırlıkla beraber sınav soruları kendi yetiştirdikleri çocuklara veriliyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Fethullah Gülen terör örgütünün eğitim konusundaki yapılanması ve halk nezdinde aslında bir takdir görmeleri şöyle görülüyor. Deniyor ki ya bunların eğitim kurumları çok başarılı, bilmem şöyledir böyledir filan deniliyor. Bunlar hep zeki çocukları seçiyorlar falan. Hep zeki çocukları seçtikleri kısımda birazcık
0: haklılık payı var
1: birazcık
0: mı?
1: Birazcık olabilir, olabilir. Ama zeki çocuk kavramı, başarılı çocuk kavramı, bunların dershaneleri ve okulları başarılı kavramı Türkiye'de bu eğitim sisteminin bir sorunudur. Sınav sonucuyla değerlendiriliyor. Sınav da başarılıysa, sınavları kazanıyorsa, sınavlarda derece yapıyorsa o okul başarılı, o dershane başarılı, o çocuk başarılı kabul edilir. Halbuki sınav soruları cevaplarıyla birlikte o çocuğa veriliyor. Yani başarılı ya şey. Başarılı değil yani. Ve bu kul hakkı yemenin böyle tam ortasından bir şey.
0: Ben demin yayında siz orayı izleyememiş olabilirsiniz şey dedim. Yani bu halkın tepesine bomba yağdırmak kadar dehşet verici bu FETÖ'nün yaptığı en büyük kötülükleri sıralasak. Hani bomba yağdırmak, sınav sorularını çalmakta ya ikinci olur ya birinci olur bana göre. Dehşet
1: net,
0: bir şey.
1: Net birinci.
0: Evet.
1: Net birinci. Bu daha beter bir şey. Bütün insanları bakın. Veliler, çocuklar, o yaştakiler. Herkes düşünsün. Gerçekten düşünsün. Çocukları oyun oynamıyorlar. Çocukları uyku uyumuyorlar. Çocuklar dershanelere gidiyorlar. Özel öğretmenler tutuluyor. Hafta sonu yok velilerin. Hafta sonu o dershaneye götür, bu dershaneye. Yemelerinden içmelerinden kesiyorlar. Çocuklarına yatırım yapıyorlar. Çocukları sınavları hazırlansın diye. Ve sınava giriyor çocuk. Öteki çocuğa, FETÖ'cü çocuğa sınav soruları cevapları ile birlikte veriliyor. Sizin çocuğunuz bütün emekleri, bütün fedakarlıkları, ailecek yapılan fedakarlıklar çöp oluyor. Şimdi mağdurum diye geçinen bu FETÖ'cüler var ya, devlet kadrolarından atıldım, yok KHK mağduruyum, yok bin. Ya siz kardeşim zaten okullara hırsızlıkla girdiniz. KPSS sınavlarını aldınız, devlete öyle yerleştiniz. Kariyer sınavlarını gene aynı şekilde yaptınız ve şimdi de bunu bir hakmış gibi görüyorsunuz. Başkalarının hakkını yemeyi de mağdur gibi gösteriyorsunuz. Aslında mağdurlar o sınavlarda hakkı yenenlerdir. Yani gerçekten bunu görmek lazım. Doğru. Bunu görmek lazım. Ben size bir tane örnek göstereyim. Şu bir nolu yansıyı açabilir miyiz benim
0: tamam,
1: gönderdiğim?
0: O slaytlardan bakın, arkadaşlar.
1: Bakın bir de
0: ekran ortasına da verelim onu.
1: Evet. Şimdi bakın burada göstereyim size.
0: Nedir bu değerli komutanım?
1: Şimdi bakın.
0: Ekran vole de verin.
1: Vole de verirseniz volden de gösteririm. Şimdi burada 2000 yılından itibaren bu resmidir. Bu hani
0: bir dakika ben anlayayım hocam. Nedir bu? Şimdi 2000 yılından. Buyurun ayağa kalkın
1: evet,
0: istersen.
1: Bakın beraber. Şimdi şöyle. 2000 yılından itibaren askeri lise sınavları.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Matematik testini aldık burada. Matematik tamam. testini. Matematik. Her sınavın ÖSYM yapıyor bunu. Askeri lise sınavının matematik testi. Her sınavın bir zorluk derecesi var. Bu sınavın zorluk derecesi 33. 2000 yılında. Tam yapanların sayısı 34 kişi.
0: Sadece 34.
1: 34 kişi. Zorluk 2001'de 32, tam yapanların sayısı 35 kişi. Ama bu sırada öğrencilere sınav sorularını gene veriyor. Kendi öğrencilerine FETÖ, ÖSYM'den. Bakın veriyor. 32, 34, 60. 60 kişi tam yapıyor. Bu arada bu sınav zorluklarına rağmen gerçekten çalışkan hazırlanan öğrenciler de sınavı kazanıyorlar.
0: Doğru.
1: O zaman sorun oluyor. Bunları elemek gerekiyor. Bunları eleyebilmek için bir uğraş gerekiyor. İşte işkence mangaları kuruluyor. Onlar okullar, harp okullarında şunlar yapılıyor, askeri liselerde. Bu çocukları atmak gerekiyor. Bununla uğraşmak istemiyor FETÖ.
0: Cihat Bey, ben şimdi buradan kopya çekerek bakıyorum. Dehşet bir rakam geliyor burada.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Bakın. Üf. Sınav zorluğunu %32'den %38'e. %20 arttırıyorlar. Diyorlar ki, yani biz soruları veriyoruz, başka çalışkanlar giremesin. Hani buna çalışıp da. %38 arttırıyor ve müracaat sayısını da arttırıyor. 234 kişi tam yapıyor.
0: Ya akıl alır bir şey değil sevgili izleyiciler. %33 veya 32'deyken tam soruları cevaplayan, bütün soruları cevaplayan öğrenci sayısı 34-35 iken sınav zorlaşıyor. 38'e çıkıyor zorluk derecesi. Ama kazanan, tam bilen, evet, 234 kişi oluyor. Daha da vahim tablo var.
1: Daha da.
0: 491.
1: Daha da. Ya bakıyorlar, gene giriyor buradan. Gene yapabilen.
2: Sızma olur. Var yani. Başka yabancı,
0: normal öğrenciden sızıyorlar.
2: FETÖ'cülerin arasında.
1: FETÖ'cülerin arasında sızıyor. Çocuk başarılı. O zaman diyorlar ki, sınav zorluğunu %44 yapıyoruz. %50 arttırıyoruz diyor. %44 yapıyorlar.
0: 491. Akıl alır
1: bir kişi. Çünkü herkesi buraya müracaat ettiriyorlar. Kendi aralarından seçiyorlar. Kendi aralarından. Sonra 2010 yılı büyük bir kırılma noktasıdır. Devlete tam sızmadır. KPSS de bu dönemdedir. Bütün herkes devletin kadrolarına müracaat ettiriliyor. FETÖ mensupları.
2: Üniversite sınavlarının hatırlıyorsunuz. Tabii. Çalınması meselesi.
1: 2000 yılından tabii. itibaren üniversite 2000'den. Sınavları çalınmıştır.
2: Tabii ama 2010 tabii. yılı artık zirve.
0: Zirve. 2000.
1: Şimdi 1214 %41 zorluk, 1214 kişi tam yapıyor.
0: Tamam mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Bunların arasında kim olduklarını biliyor muyuz bunların?
1: Biliyoruz.
0: Tahmin ediyoruz ama.
1: FETÖ-METÖ işte böyle bir şey. He. Onu da söyleyeceğim şimdi. Şimdi diyor ki sınava girerken öğrencilere sınav soruları ve cevapları veriliyor. Dikkat ederseniz FETÖ'nün dershanelerinde kamplar vardı. Çocuğu kampa aldılar. Bu lafları hatırlarsınız.
0: Tabii.
1: Çocuğu dershanede kampa aldılar. Son 15 gün kamptalar. Son bir hafta kamptalar. Dışarıya çıkmıyor çocuk. Neden? Çünkü soruları veriliyor.
0: Sorulara çalışıyor.
1: Ezberleme çalışıyor. Ve direkt sınava onları götürüyor. Arada sızmasın
2: şey
1: diye.
2: Diyorlar, örgüt adında Fatih okuma diyorlar.
1: Evet.
2: Ve, ezberlemeye Fatih okuma diyorlar.
1: Değil mi?
2: Tabii kodlama ve, o mesela.
1: Ve çocuk dışarıya giderse, hani soruları gösterildi diye bir laf sızarsa, o zaman çöker. Güvenlik içinde bu kamp alıyorlar ve kamptan direkt sınav yerine götürüyorlar.
0: Şey gibi, halen öyledir herhalde. ÖSYM sorularını basan matbaa işçilerini son bir hafta 10 gün kapatırlardı matbaaya. Halen öyledir herhalde bildiğim kadarıyla. Evet. Onlar çıkamazdı bir yere. Sorular çıkmasın diye. Böyle yapıyorlar çocukları.
1: Ve diyorlar ki fenden farzıma 3-4 yanlış yapacaksın. Matematikten 4-5 yanlış yapacaksın.
0: Bu da veriliyor yani. Veriliyor. Bu sayı veriliyor.
1: Çünkü diyor kopya çıkar ortaya diyor. 4-5 yanlış yapılacak. İşte Türkçeden 1-2 yanlış yapacaksın. Sosyalden 2-3 yanlış yapacaksın diyor. Sen ona göre yanlış yap. Ben sana tam veriyorum diyor. Şimdi bu kalıp bizim elimizde var. İtirafçı ifadelerinden. İtirafçı ifadelerinden. FETÖ-METÖ dedikleri şey, FETÖ-METÖ değildi aslında ismi. Bunu FETÖ'cüler küçümsemek için koydu ama halkımız tuttu bunu, Türk halkı tuttu. Dediler ki FETÖ-METÖ'yi beğendik, FETÖ-METÖ yapıştı. Aslında personel araştırma, inceleme, tetkik uygulamasıydı bu. Yani PAYTU diye. Şimdi bu paket var değil mi elimizde? İtirafçı ifadesi var. O dönemde girenler var. Ben ÖSYM'den şey istettim. Herkesin nerelerde kaç yanlış yaptığını. O bilgileri aldım. Ha. Fakat bu arada kurunun yanında yaşanmasın diye gerçekten de hakikaten aynı
0: tesadüfen,
1: şekilde yanlış
0: aynı yanlışları yapmış olabilir.
1: Yapabilir. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuğun matematik notlarını hissettirdim ortaokuldayken. O ortaokuldayken aldığı notlar vasat ama burada pik yapıyor. Mesela vasat bir not var 5-6'lık, burada 90'lık 100'lük yapıyor mesela. 50-60'lık bir öğrenci 90'lık yüzlük yapıyor. Dedim ki o zaman biraz daha daralttım. Ama dedim gene de çocuklar gerçekten dershaneye gitmiş olabilir, çalışmış olabilir. Vasat bir öğrenci burada çok başarılı olmuş olabilir. Kendini geliştirmiş olabilir. O zaman Denizli Lisesi'ndeki, askeri lisedeki notlarını istedim. Askeri lisede ne yapıyor? Askeri lisede yani ortaokulda vasat,
0: tamam,
1: sınavda çok başarılı, ve
0: askeri lisede de tekrar vasatsa,
1: o zaman pik yapıyorsa, o zaman ona bir küçük puan ekledik.
0: Yani ama bu negatif puan tabii.
1: Bu negatif. 300 kriterden bir tanesi. 300 kriterden bir tanesi. Ve devam ediyorum şimdi. Bakın seyircilerimiz görsün. 2010'da 1214 kişi %41 zorluk derecesiyle 1214 kişi tam yapıyor. Geliyoruz 2011'e. 12'ye. 2011'e geldik. 2011'de zorluk derecesi 38.
0: 642
1: yeterli adam girmiş. 2012'de devlet ÖSYM'de sızıntıyı fark ediyor. Ve tedbir almaya başlıyor.
0: 2012 sadece ÖSYM değil zaten.
1: Tabii.
0: Devletin aslında FETÖ tehlikesini...
1: FETÖ tehlikesi dershanede...
0: Ciddi ol, alarm verdiği yıl.
1: Yıl. Tabii. Şimdi 2012'de bu ÖSYM'deki yapı tespit edilince tak örgüt üyeleri ÖSYM'deki sınav derecesini, zorluk derecesini %44'lerden %31'e düşürüyor. Bari yapabilsinler. Hı hı. Bütün sınavları veremiyoruz diye. 717 kişi yapıyor. 2013'te iyice devlet buraya
0: el atmaya başlıyor.
1: %44'ten %23'e düşürüyor zorluk derecesini. Yarı yarıya düşürüyor. 262 kişi. Yine sınav soruları sızıyor. 2013'te...
0: Ya çok dehşet ama burası dehşet.
1: 2013'te 17-25 Aralık oluyor.
0: Evet.
1: ÖSYM'yi dağıtıyor devlet. ÖSYM'yi dağıtınca sınav derecesi %23'e, 23'te hala. Sınav sorularını bunlar hazırlıyor ya. Hı hı. Bir sürü de seçiliyor. Herkes düşük hazırlıyor. Hazırlayan ekip gene bunlar. Hı. 23'e düşürüyorlar. Ama tam yapan 2 kişi.
0: O zaman sınav sorularını dağıtamıyorlar.
1: Yani. Dağıtamıyorlar. Dağıtamıyorlar.
0: Sevgili izleyiciler görüyorsunuz değil mi? 2014 yılında artık sınav soruları dağıtılamadığı
1: yarı
0: için
1: kolaylaşmış.
0: Tam yapan kişi sayısı 2'ye düşüyor. 2015'te daha sıfır, dramatik.
1: Sıfır.
0: Tam yapan yok.
1: Sıfır. 2016'da 4 kişi. Şimdi gördüğünüz üzere bu tabloyu gördükten sonra, bu bilimsel bir tablo. Bu resmen iddianamelerde ve mahkemelerin kararlarında, mahkumiyet kararlarında...
0: Askeri liseler giriş sınavı bu. ALS diye
1: tabii
0: geçiyor.
1: Tabii.
0: Ve şu anda yıllara sari olarak sevgili izleyiciler matematik sorularını tam yapan öğrencilerin FETÖ'nün en kudretli olduğu yıllarda 1214'e kadar nasıl çıktığını gösteriyor. 2010 onların zirve yılıymış.
1: Zirve yıl. Şimdi bakın vatandaşlarımız şunu görsün. Sadece askeri lise, harp okulu sınavları alınmadı. Üniversite sınavları, fen lisesi sınavları, Anadolu Lisesi sınavları, TUS sınavları, kaymakamlık sınavları, hakimlik, savcılık sınavları, hepsi ÖSYM'nin hangi sınavı varsa FETÖ'cülere verildi. Şimdi şu anda aramızda profesör olmuş, sağlığımızı emanet ettiğimiz FETÖ'cüler var. Hakimler var,
0: halen.
1: Savcılar var.
0: Halen.
1: Halen tabii. Halen tabii.
0: Buyurun.
1: Tabii.
0: Hocam, ya bu dehşet bir tablo gerçekten.
1: Bunun bir de, bunun devamı var. Daha korkunç, ne şeytani işler var. Onu da Nedim Bey'den sonra anlatayım.
0: Tabii,
1: devamını
0: tabii
1: isterseniz.
0: Ben hakikaten şu...
1: Ama konu bütünlüğü açısından isterseniz şurada bir girdi
0: buyurun,
1: yapayım.
0: Buyurun.
1: Şimdi bir sonrakine gelebilir miyiz? İki
0: bir sonraki slaytı alalım.
1: Şimdi burada ben bir gün oturuyorum karargâhta. Nedim Bey bilir, Nedim Bey'le sohbet etmiştik. Ya oturuyorum, bir tane binbaşı geldi bana. İmza personelde. Ondan sonra bir şey imzalayacak. 2016 yılı 15 Temmuz'undan sonra. Ben de Deniz Kuvvetleri Personel Başkanıyım. FETÖ'cüleri temizlemeye çalışıyoruz. Her tarafımız FETÖ'cü kaynıyor. Binbaşıya baktım. Ama herkesin de geçmişini almıştım. Dedim ki sen dedim FETÖ'cüsün. Yüzüne.
0: Gece.
1: Gece.
2: Nereden anladın diyormuş.
1: Sen dedim FETÖ'cüsün. Hayır komutanım nerede? Sen dedim bak. Sınav komisyonlarında görev yapmışsın. Personel başkanlığında görev yapmışsın. Deniz Lisesi'nde görev yapmışsın. Şimdi yine personel başkanlığındasın.
0: Personelden hiç ayrılmıyor.
1: Sen dedim, sen FETÖ'cü olmamana imkan yok dedim. Korktu, endişe etti, terledi. Vallahi aynen böyle, hiç unutmuyorum o geceki. Loşta bir ışık vardı odamda, ben loş ışıkta çalışırım. Dedi ki komutanım ben onlardanım dedi. Ben onlardanım dedi. Dedim ki bir dakika otur dedim sana bir fırsat vereceğim dedim. Sen bir otur dedim. Çay söyleyeceğim sana dedim. Şimdi kafama bir soru takılmıştı benim. Şimdi ben mühendis kökenliyim. Ben yani fizik ve elektronik mühendis kökenliyim. Şimdi uluslararası ilişkiler profesörüyüm ama normalde fizik mühendisiyim ve elektronik mühendisiyim. O analitik düşünmenin çok faydasını gördüm o eğitimlerin bu şeyde. Dedim ki ya benim kafama bir şey takılıyor dedim. TC kimlik numarası çıktıktan sonra ehliyet sınavına giriyorsun. TC kimlik numarası. Üniversite sınavına giriyorsun. TC kimlik numarası. Niye dedim bizim askeri liselerde ve harp okulu giriş sınavlarında aday numarası var. Niye bir de aday numarası var dedim. Dedi ki komutanım dedi aday numarasını bir sistem geliştirdik dedi.
2: Kodlama.
1: Kodlama. Çünkü bu çocuk kimlik kazanıyor değil mi? Askeri lise sınavını kazandı yazılıya. E bundan sonra mülakatı var, beden eğitimi sınavı var, sağlık muayenesi var. Örgüt gizliliği çok önem veriyor. Topluca bir liste geliyor. Bir grup bunu aday numarası şeklinde algoritma geliştiriyor. Örgüt kendi adaylarına bir şifre veriyor. Ve o şifreyi mülakat komisyonlarında ve sağlık komisyonlarında görevli subaylara, tabiplere gönderiyor. Evet. Diyor ki bir sonrakine gelelim.
2: Şöyle burada şunu ekleyelim. İnsanların kafasına ya bir dakika hem FETÖ'den bahsediyoruz hem FETÖ'cü öğrencileri FETÖ'cü sınav komisyon üyeleri nasıl bilmiyorlar?
1: Nasıl?
2: Niye kodlamaya ihtiyaç var?
1: Tanımıyorlar.
2: Gizlilik. O deminden rakam gösterdiğinde 1214 tane öğrenci kazanmış. Örgüt o kadar yayılmış ki. Doğru. Cihat Bey söylemiştir.
3: İsim bilmelerine imkan yok.
2: Şey yapmadım. Yedekler de onlardan.
1: Yedekler de onlardan.
2: Yani hani dışarıda 200-300 yedek kalıyor ya. Yedekler de onlardan. Örgüt üyeleri birbirleriyle yarışıyorlar. Yani artık örgütte üst düzey yöneticiden torpil bulup kendisini oraya sokmaya çalışıyor. O kadar.
3: Yani bütün yarış kendi içlerinde tabii, aslında.
2: Kazara birkaç kişi girince tabii. Ne oluyor hocam?
1: Ya zaten ondan sonra onu atmak tabii. Onlar atmak için. Şimdi girdi mesela. Şimdi bunlar girdi. Ayıracak yani kazayla birkaç kişi girdi. Şimdi şöyle yapıyor. 8 haneli bir aday numarası var. Her sene değişiyor bu sistem. Diyor ki bu sene mesela birinci basamak sayıyla dördüncü basamak yani A ile D'nin toplamı 9'dan büyükse bizdendir geçir. Beden eğitimi sınavından geçir, mülakattan geçir, doktordan geçir.
3: Tam formül bu mu yoksa bu, örnek olsun diyor.
1: Örnek olsun her sene
3: hayır,
1: geçiyor.
3: Hayır yani mesela bu ikisinin toplamı diye böyle bir
1: formül tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Böyle. Birinci rakamla dördüncü rakamı topla sana gelen adam yüzüne bile bakmıyor. Evet. Bakıyor 9'dan büyük bizden geçsin.
2: Diyeceksin ki o zaman bu numara nasıl veriliyor ve kim tarafından veriliyor? Bilgi işlemdeki FETÖ'cüler o listeye göre numarayı belirliyor sana. Yani mesela 5, birinci rakam 5,
3: A'nın yerine,
2: üçüncü evet. rakam 4 olacak 4. şekilde veya 6-3 olacak şekilde, 7-2 olacak şekilde.
3: 9'a denk getiriyor.
2: Tabii. Ama
1: bir program geliştirmişler.
2: Senin isim listen o bilgi işlemdeki FETÖ'cü askere gidiyor. O orada ona göre numara düzen ediyor. Yazılımı var elinde. Ona göre düzen ediyor. Tesadüfen olmuyor hiçbir şey.
1: Ve bakıyor. Şey doktor yani. Bakıyor mesela. Göz doktoru bakıyor. FETÖ'cü göz doktoru bakıyor. Bizimki de FETÖ'cü mü değil mi diyor. 9'dan büyük. Tamam. Sağlam.
3: Korkunç.
1: 9'dan küçük. Hiç bakmıyor bile. Gözünde şu var diyor.
2: Bir, yani böyle şey yapalım. Önder Aytaç sınav polis okulunda akademisinde sınav komisyonunda şöyle yapıyormuş. Mesela diğer komisyon üyeleri o biliyor kim hangi örgüt üyeleri girecek. Diğer örgüt üyeleri yani komisyon üyesi olanlara bu bizden demek için mesela şey geliyor aday soruyorlar ya yeşil kalemi alıyor eline. Mesela yeşil kalemle ona böyle şey yapıyor. Diğer komisyon üyeleri tanımıyor ama Önder Aytaç onu kaldırdığı zaman biliyorlar ki bu bizden mülakatta geçiriyorlar. Oradaki gibi aynı. Orada da kalemle kodluyor mesela. Kırmızı kalem.
3: Önder Aytaç biliyor onu.
2: Onu biliyor.
3: Öbürleri bilmiyor.
2: O irtibat elemanı o. Diğer üyeler bu akademinin diğer hocaları. Onlar bilmiyor. Ama Önder Aytaç.
3: Ama onlar da gene FETÖ'ye.
2: Tabii. Tabii. Üyeler hep onlar. Zaten bir iki kişi şey dışarıdan da oluyor.
3: Çünkü... Ya bir dakika değerli komutanım bir şey soracağım. Mahkemelerde de böyle bir düzenek yok muydu? Yani mesela siz yargılandınız, yattınız cezaevinde. Mahkemelerde de üçlü heyet var ya,
2: evet.
3: Mahkeme heyeti.
2: Evet, tutuklama.
3: Bir heyet ama 2+1 ile evet, oluyordu evet. ya. Evet. Bir heyetteki bir hakimi normal dışarıdan bir olabiliyor. Hakim yapabiliyorlardı. Olabiliyor. Bilmiyorum yanılıyor muyum hatırladım. Yok,
2: olabiliyor. Köksal, olabiliyor.
3: Yani mesela şu... Köksal Şengül müydü bir hakim vardı. Silivri, evet, evet. Ergenekon'da. Değil mi baş? Evet. Mesela o adam düzgün, dürüst evet, bir adama evet. benziyordu ama gücü yetmiyordu.
2: Savcı da evet. onlardan.
3: Savcı onlardan, iki tane yedek üyeler ve oy çokluğuyla
2: adam
3: geçiyordu.
2: Adam işte. Kaçtı gitti biliyorsunuz.
3: Tabii, değil mi?
2: Tabii. Tabii, tabii. Ya ben mesela Hrant Dink davasında, yani Dink cinayeti ve istihbarat yalanları kitabıyla ilgili FETÖ'cünün açtığı davada yargılanırken mahkeme başkanı Şeref Bey vardı. Adı gibi şerefli bir insandı. Ama yanındaki savcı kimdi? Celal Kara. 25 Aralık operasyonunu yapan FETÖ'cü. Yanında kim vardı? Metin. Geçenlerde şey yapıldı ya, ceza aldı.
3: Evet evet.
2: Metin bir şey. O ve diğer şey vardı. Şaban mı ne? O ikisi FETÖ'cüydü. Bir tek o düzgün şey yapardı. Evet, evet, ama evet. biz orada tabii.
3: Yani böyle bir dengeyi tabii, tutuyorlar. Tabii. Mahkeme heyetinde bile 2+1. 2 onlardan bir tane normal tabii, olabilir.
2: Koyuyorlar.
1: Ve bu bizim için çok önemli bir...
3: Bu çok acayip ama ben buna dehşete düştüm. Yani.
1: Ama nasıl oldu biliyor musunuz? Her seneki verileri silmişler.
2: Evet.
1: Ve onu yakalam... Bu en sonunu yakalayacaktık biz 2016'yı. Deniz Eğitim'de olduğunu öğrendik. Deniz Eğitim Komutanlığı'nda olduğunu öğrenmiştik. Bu sistemi geliştiren o birim Deniz Eğitim Komutanlığı'nda kurulmuş. Beylerbeyi'nde ve muhtemelen şeyde... kilitli kasada o sistem, bilgisayar sistemi. Biz bunun üzerine giderken geciktik. Yani işte bir takım adli süreçler oldu. Onun hani alınması bilmem nesi falan filan soruşturma. Bunu yapan ekip yurt dışına kaçtı. Evet. Bilgi işlemciler yurt dışına kaçtı.
3: İnanılmaz yani, bir şey değil.
1: Ya hepsi firari şu anda.
3: Peki şimdi şöyle devam edelim. Bu sınav soruları meselesi çok acayip. Tabii askeri okullar
2: şimdi aslında... o yıllardan geldin ya bak ben sana bunu ya ete kemiğe büründürelim. Kim mesela böyle birisi? Şimdi Gürol Doğan diye bir eski Hava Kuvvetleri mensubu var. Bu 15 Temmuz'dan sonra daha öncesinde ifade vermiş. Hı hı. Devlete yardımcı olmak için. 15 Temmuz'dan sonra da darbe komitesindeki isimleri görünce bir daha gidip ifade vermiş. Verdiği ifade şu. 1986 yılında, 83 yılında şeye giriyorlar. Askeri okula giriyorlar ve orada FETÖ, yani daha önce eniştesi vasıtasıyla FETÖ şeyi var ama öğrenciliğinde bir çok bir ilgisi yok. Ama bir yatkınlığı var. Askeri okula girince orada ilk günlerde tabii kimseyle arkadaşlık falan değil. İşte abdest alırken böyle yüzünü falan yıkarken hapşırmış. Hapşırınca orada Semih Koşucuoğlu diye Koşucuoğlu var. Ne yazdım? Koşucuoğlu. Bunun devre arkadaşı. Bu hapşırınca çok yaşa diyeceğine ne demiş? Bu elhamdülillah demiş hapşırınca. O yerkemu Allah demiş. Şimdi ikisi de şaşırmışlar. Bu örgütün şeyi birbirlerine yaklaşımını tabii, gösteriyor. Tabii. Ondan sonra bir de demiş ki ya şimdi bir de Yehdim de yehdi kumullah dersin sen şimdi falan deyince anlıyorlar ki bunlar aslında cemaatin şey kadrosundan. Bunlar tanıştığı öğrenciler şunlar bakın. Şimdi Cihat Bey bu isimleri tanıyacak yani daha doğrusu tanıyacak derken şey bilecek hepimiz gibi. Hı hı. Şaban Umut, Ayhan Aydın Gündüz, Hakan Evrim, Semih Uğur Buldu.
3: Hakan Evrim şey değil mi ya?
2: Bunlar Akıncı Üstü'ndeki kadro.
3: Şeyinde damadı. Akın Öztürk'ün de damadı değil mi?
2: Yok, yok hayır o şey.
1: O
3: Hakan. Ha bu öbür Hakan. Tabii. Bu şey. Bu Hava Tuğ generali.
2: Şey baş selamı veren var
3: tamam,
2: ya.
3: Tamam şey, Kemal Batmaz'a.
2: Kemal Batmaz'a Adil baş selamı veren. Evet. Tamam. Şimdi bunları 1986'da Mehmet Ayvacı var. FETÖ'cü, psikolog, şeyci, terapist falan. Bunlar bu FETÖ çünkü mankurtlaştırırken bu psikolojik şeyleri falan çok kullanıyorlar yöntemleri. Bu Mehmet Ayvacı'yı da tanıştırıyorlar. Sonra bunları 1986 yılında FETÖ'nün elebaşı Altunizade'deki dershanesine götürüyorlar.
3: Ya o acayip o dershane değil mi ya?
2: Tabii. Şimdi FETÖ elebaşı bak FEM dershanesi. Doğan'ın 31 Aralık 2016 tarihli ifadesinden söylüyorum. Oraya gittik diyor. FETÖ elebaşı dedi ki bize askeriyede örgütlenin 30 yıl sonra harekete geçtiğinizde sistemin buna karşı koyacak hali kalmayacak. Bakın şeyde
3: 86'da mı diyor bu?
2: 86. Bizim işimiz
3: 2016.
2: Bak şöyle söyle. 19 bak. 1986 yılında diyor ki bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş. Acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede, marifte, emniyet içerisinde ve bunların etkin yerlerinde yerinizi alacağız. En az 20-30 sene içerisinde harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten. 1986, koy 30 üzerine 2016.
3: Korkunç.
2: Yani bu bahsettiğimiz kişiler kimler? Bunlar Yurtta Sulh Konseyi adı altındaki darbeci juntanın FETÖ'cü üyeleri. Kim? Şaban Umut, Aydın Gündüz, Hakan Evrim, Semih Buldu falan filan. Şimdi işin, hocamın anlattığı şeylerin ete kemiğe bürünmüş tabii halini bize bütün bu olaylardan bağımsız olarak ifade vermeye giden bir FETÖ'cü. Bunun gibi binlerce, yani mesela nasıl o binbaşı anlatmış, onun gibi birçok örneği var.
3: Bu arada o binbaşı ne oldu sonra?
1: Vallahi ben de bilmiyorum o şeyini.
2: Şey yaptınız mı? Nöbetçileri çağırıp teröre gönderdiniz
1: binbaşı,
2: mi?
1: O binbaşı, abi, öteki bir tane binbaşı var ya, ondan bahsediyoruz zaten. O normal büyük darbe vurdu.
3: Öyle mi?
1: Tabii büyük darbe vurdu.
3: Yani şeyler,
1: ifşaatlarla. Yani peki, muhafaza edildi.
3: Faydalı oldu diyorsun.
1: Faydalı.
3: Peki şimdi bu yüksek askeri şura meselesine gelelim. Şimdi az önce de çok böyle kıyısından değindik ama yüksek askeri şura kararları giderek öyle bir hal alıyor ki neredeyse FETÖ'nün terfi şeyine
2: tamamıyla
3: dönüyor. Terfi organizasyonuna dönüyor. Fakat bunun
2: hani sınavlarda olduğu tabii gibi evet, araya listeye başkasının girme şansı kalmıyor.
3: Evet, başkası sızamıyordu.
2: Evet.
3: Ama şunun altını bir çizelim. Ben o dönemde mesela yıpratma harekatı yapıyorlardı. Hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında. Ocak ayında sicil raporlarının hazırlandığı aymış. Temmuz ayı da Yüksek Askeri Şura'dan bir önceki raporların verildiği ay. Her iki ayda da bir atak dönemi başlıyor ve bu atak döneminde işte Zaman Gazetesi, STV'de vesairede işte kimine göre Kemalist subaylar, kimine göre işte hani Fethullah Gülen'le ve o terör örgütüyle ilişkisi olmayan subaylar hakkında bir takım haberler, bir takım işte
2: internet siteleri kurdular.
3: İnternet siteleri, evet. Başında. Bunları yaymaya başlıyorlar.
2: Alo ihbar falan.
3: Evet.
2: Deniz, yüksek askeri Bahriyeli miydi? Tabii. Bahriyeli. Tabii. Denizin bilmem nesi falan.
3: Evet,
2: falan.
3: Evet. Siteler şey kurdular. Hangar.
2: Orada adınızı tabii geçiriyordu. Tabii. Zaten onun çıktısını personel dosyanıza koyduğu zaman bitti artık.
3: Onu biraz açalım istiyorum. Yani personel daire başkanını da hiç bırakmıyorlar. Yani dikkat ediyorum. Personel hep onlarda. Hatta en son darbe gecesi. İstihbarat değil mi? Darbe gecesi bile mesela Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İlhan Talo muydu?
1: O personel başkanıydı.
3: Personel başkanıydı. O halen onlardandı yani. O gece bile onlardandı.
1: Bu başkanların zaten Genelkurmay başkanlığındaki J başkanların hemen hepsi FETÖ'cü çıktı, darbeci çıktı. Evet. Yani kor general rütbesindeki bir kişi hariç yanlış hatırlamıyorsam hepsi FETÖ'cü darbeci çıktı. Hepsi darbeci çıktı.
2: Yani genellemeyi şöyle yapabilirsiniz. Yani 180 aşağı yukarı generalden 140'ı yakını şey çıktı.
3: Kurmaylardan FETÖ'cü. %81'miş.
2: Tabii 80.
3: İşte kurmay subayları.
2: Kurmay subayların o daha geniş bir yelpaze, evet, ama general statüsünde olup %80 civarında FETÖ'cü çıktı. 85 civarında.
1: Ama daha da korkuncu şu. Genelkurmay Başkanlığındaki J başkanları dediğimiz yani istihbarat başkanı, işte personel başkanı, plan prensipler başkanı, harekat başkanı, şu başkanı bu. Bunların hepsi, hemen hepsi FETÖ'cü çıktı. Peki bu seçimler nasıl yapıldı? Ha? Bunu yapanlar neredeler şimdi? Yani bunun sorular sorulmadıkça tabii biz havanda su dövüyoruz.
3: Peki Cihat Bey, ben şunu merak ediyorum. 2004 yılı değil mi? Fethullahçı terör yapılanmasıyla Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan karar. Yani tavsiye kararı. MGK'da 2004'te bir karar var. 2004'ten sonra oysa ki görüyoruz ki giderek daha da hakimiyet sağladıkları, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir döneme giriyorlar. Yani kimse neden engel olamadı? Yani siyasi irade hadi tamam bekliyor bir takım şeyler ama TSK kendisini o saate kadar nasıl arındıramadı, nasıl koruyamadı, neden engel olamadı?
1: Şimdi bakın olaylara biraz geriden bakmak lazım. Şu kitap Graham Fuller.
3: Evet, Türkiye'nin Kürt meselesi.
1: Türkiye'nin Kürt meselesi. Bakın konu sanki bununla hiç alakalı değilmiş gibi gözüküyor değil mi? FETÖ ile alakalı değilmiş gibi gözüküyor. Şimdi bu Graham Fuller herhangi bir adam değil. O dönem CIA İstihbarat Konsey Başkan Yardımcısı. Henry Berkey FETÖ'nün ağababası, Pentagon, İzmir doğumlu bir Yahudidir.
3: Hem de 15 Temmuz'dan dolayı 15 darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle aranıyor.
1: Aranıyor, öldü.
3: Aranıyordu.
2: Fuller öldü ama.
1: Evet, Fuller öldü.
3: Yok
1: Henry Berkey.
3: Henry Berkey ölmedi ya.
1: Şey, ölmedi, Graham aranıyor. Fuller. Graham Fuller öldü. Bu Morton Abramowitz de, bu kitabın yazarı. Bunu gösterebilirsek çok memnun olurum.
3: Arkadaşlar ekrana verin onu. Bir daha gösterir. Bir verdik ama bir daha verin.
1: Bu kitabı anlatıyorum ben.
2: Ön sözünü.
1: Evet, ön söz. Bu kitabı Morton Abramowitz o tarihte Türkiye'de Amerika'nın Ankara Büyükelçisi. Ankara Büyükelçisi.
2: Yani bu kitap... ikisi, şu iki isim, pardon, üç isim, yani iki isim özellikle FETÖ elebaşı Amerika'da vize alırken tabii referans mektubu yapan, evet, yazan adamlar.
1: Tabii. Ve devlet, yani aynı devlet zamanda, yani Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon yazıyor bunu. Bu kitap öyle bir kitap. Bu kitapta diyor ki Türkiye'nin yeniden şekillendirilmesi için diyor. Türkiye'nin yeniden şekillendirilmesi için askeri vesayet, aynen böyle diyor. Askeri vesayetin kaldırılması lazımdır diye bir algı oluşturulacak diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırılacak diyor. Ve Graham Fuller bir kitap daha yazıyor. Bu dönüşüm sağlanırken yeni Türkiye Cumhuriyeti nasıl dizayn edilecek? Bu kitapta FETÖ'nün açıkça kuruluşu, desteklenmesi ve devlet kadrolarına yerleştirilmesi yazıyor. Tamam mı? FETÖ'yü.
2: Ilımlı İslam.
1: Bu ılımlı İslam modeli. Şimdi bu kitaplarda yazdığı üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir yıpratma kampanyası başlatılıyor. İşte Balyoz, Ergenekon aynen burada zaten söylüyor. Bunlar itibarsızlaştırılmalı diyor.
3: Onlardan önce hafızalarımızı şöyle bir yokladığımızda Harp Okulları Komutanlığı'na gelen ve daha sonra geleceğin Genelkurmay Başkanı olarak görülen bir Reha Taşkesen vardı. Değil mi? İlk ona bir şey yapıldı. Kaset komplosu gibi ses kaydı yayınlandı.
2: İşte Alo İhbar sitesinde yayınlandı.
3: Değil mi? Tabii. Yayınlandı ve onun önü kesildi. İstifa etmek zorunda kaldı diye hatırlıyorum ben.
1: Şimdi bunun gibi kaç tane olay var. Şimdi bir kere bunların hepsi birbiriyle ilintili. 2005 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Daha önceden isimsiz ihbarlara işlem yapılmayacaktı. Yapılmıyordu. Telefonla gelen ihbarlara işlem yapılmayacaktı. Fakat örgüt bunu sağdan girdi, soldan çıktı. Bunu hukuki bir zemin oluşturdular. İsimsiz ihbarlarda soruşturulacak diye. Dolayısıyla bir telefonla birisi hakkında bir ihbar diye iftirada bulunuluyordu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir kurmay sahibi hakkında hemen soruşturma açılıyordu. Soruşturma açıldığı an o kurmay subayın ilerleme imkanı yok. O temizlense bile zor, temizlenmesi de zor. O süreçte bir kere hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Zemin hazırlandı bunda. Ben size bir halkımızın iki tane örnek anlatacağım, canlı örnek. Şimdi bunlar da ar, namus, şeref, vicdan yoktur bu FETÖ'cülerde. Gerçekten yoktur. Aynen bir Siyonist örgüttür bu. Siyonist örgüt yapılanmasıdır. Kendisinden olmayan herkesin yok edilmesi gerektiğini düşünür. Herkes düşmandır. Bunların dostu yoktur. Ya onlardansındır ya değilsindir. Aynen. Bunlara yaranılmaz da, yani yaranmaya çalışanlar da biz paçayı kurtarırız filan diye düşünenler de yanılırlar. Çünkü bunların sadece sırası geride kalır. Bunlara yaranmak, ya ben size de bir şey söylememiştim ya falan, hani bak o zaman da böyle demiştim, hiç affetmezler. Sadece sıranız ertelenir. Şimdi ar, namus, şeref, vicdan yok dedim ya. Benim bir gemi komutanım vardı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Nasıl olduğunu anlatacağım şimdi. Ben binbaşıyken o da gemi komutanıydı. Genç, o kıdemli binbaşıydı. Ben savaş harekat subayıydım ve çok vatanperver bir kurmay binbaşıydı. Sonra albay oldu. O sene terfisi konuşuluyor. Herkes diyor ki epeydir terfi sırasını atlatmışlardı FETÖ'cüler ama o sene terfi edecek. Herkes de böyle bir inanç başladı. Hak ediyor da. İsmi Berker'den. Berker'den.
3: Berker'de.
1: Berk Erden.
3: Berk Erden.
1: Erden. Hanımı da öğretmen. Hanımı hakkında gayri ahlaki dedikodular yazmaya başladılar o sitede. Adamın hiç lekeleyecek bir şeyleri yok. Evet. Hanımı pirupak, namuslu, şerefli bir kadın. Hiçbir şekilde, yani hani bir gerçeklik payı yok, sadece dedikodu. Adam karargaha gidiyor.
2: Fotoğrafını çektiler kadını ya uzaktan.
1: Uzak.
2: İnternete koydular.
1: Yani. İnternete
3: ne var fotoğrafta?
1: Fotoğrafta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
2: Kendi evi yani.
1: Kendi evi. Yani oraya girerken, kendi evine girerken caddede bir resim çekmişler, bilmem nereye giriyor filan diye. Adam karısından şüphesi yok. Karısının zaten namusundan şüphesi yok. Adam öyle bir durum olsa boşanacak. Öyle bir durum yok. Ama her gün karargaha gidiyor ve her gün sabahleyin dolduruyorlar bunlar. Namusuyla, şerefiyle oynuyorlar o sitelerde. Herkesin kendisine şüpheyle baktığını düşünüyor Berk Albay İzmir'de. Herkes kendisine şüpheyle bakıyor diye düşünüyor. Karısı ve bir oğlu var. Adam en sonunda işin içinden çıkamıyor. Karargâhta intihar etti.
3: Aa.
1: Tabii. Bunları intihar ettirdi. Bir tane daha olay söyleyeyim. Bir kuvvette.
3: Bu hangi yıl oldu?
2: 2006 falan yani daha şey başlamamış.
1: 2011.
3: Balyoz yok. Ergenekon.
1: 2011'de oldu.
2: Öyle mi?
1: 2011 galiba. 2011'de ya da 2010'da oldu. Ve bir tane daha olay söyleyeyim size. Nasıl karalama yaptıklarını. Bir kurmay yarbay. Kurmay yarbayın bir kuvvetin. Kuvvetin ismini söylemeyeyim ama kara, hava, deniz neyse işte. Bir kuvvetin disiplin kurulunda, disiplin kurulu yoluyla...
2: 2010'da Beylik Tabanca lojmanında
1: intihar etmiş. Evet. Tabii. Bu şey, yarbay, disiplin kurulu... Şimdi zemin hazırlandı. Disiplin kurulu yoluyla ihraç. Kamu, yani ihraç ediliyor, tard ediliyorsunuz kuvvetlerde. Yüksek Disiplin Kurulu'nda bir video gösteriliyor. Görüntü. Bir kurmay yarbay bir kadınla yatakta. Hemen generaller var zaten orada. Kurmay başkanı da onun heyetin başı. Diyorlar ki böyle bir şey kabul edilemez Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Bunu tard ediyoruz. Böyle ne rezalet diyorlar.
3: Ne çıkıyor?
1: Hakikaten böyle rezalet diye hani dişimiz. 2016'dan sonra 15 Temmuz'dan sonra çocuk geliyor. Ya ben böyle ihraç edildim. Ben bunlar beni attı. Benim böyle bir durumum yok falan. Tekrar görüntüler izleniyor. Adamın karısı. Yatak odasına kamera koymuşlar. Başka kadın diye de Yüksek Disiplin Kurulu'nda söylüyorlar. Adamın mesleki hayatını bitiriyorlar.
3: O tard oldu mu?
1: Oldu. Sonra
3: dönemedi.
1: Aradan seneler geçmiş. Bütün şansını yitirmiş. Mesela ben söylüyorum şimdi. Balyoz, Ergenekon, kumpas davalarında yargılananlar, yatanların kıdemleri verilmedi hala.
3: Peki.
2: Ya. Ya Ali Tatar 2009'da
3: evet, yani rahmetle analım.
2: Allahsız, vicdansız, namussuz, şerefsiz Zekeriya Özler adamı bir gözaltına alıyorlar orada bahriyelleri alıyorlar
3: rezil ya. Rezil bir iftira ala gittiler.
2: Tabii serbest kalıyor. Sonra bir hafta sonra tekrar almaklarında adam namus haysiyetinden dolayı gidip evinde intihar ediyor. Ali Tatar hala bir vicdan ağrısı yani insanlarda.
3: Nedim Şener, şimdi benim bu özellikle Ergenekon kumpası sırasında kırılma anı diye gördüğüm şeyi şimdi bu 15 Temmuz'a giden süreçte de bir görmek istiyorum. Mesela senin tutuklanman aslında bir kırılma anı olmuştu. Evet. Yani senden sonra sana kadar geldi mevzu ve sen alındın. Sen orada çok sert de tepki verdin. Çıktığında da verdin, içeride de vermeye çalıştın. Fakat senle beraber bu kurdukları kafalarındaki senaryo biraz tahrip oldu ve çöktü. Bitti demesek zaten. De kırıldı yani. Bir kırılma yaşandı. O tarihte. 2010'du senin girişin. Çıkışın.
2: 2011'de girdim.
3: 11'de girdim.
2: Önce çıktım evet.
3: Evet. O bir kırılmaydı. Evet. Şimdi bu şey de
2: bu zaten sonrasında Ergenekon operasyonları bitti yani.
3: Bitti. Doğru. Sonra 2014'te tahliyeler oldu zaten.
2: Tabii.
3: 2014 Mart'ta tahliyeler.
2: Biz 2012'de tahliye olduk. Artık süreç öyle işledi. Çünkü 7 Şubat operasyon olunca hükümet gerçeği gördü. Yani bomba, kitap bombadır falan derken bir anda aslında FETÖ'nün ne yaptığını gördüler. O yüzden bizim
3: şimdi bu 15 Temmuz'a giden süreçte kırılma anı olarak sen nereyi görüyorsun? Evet. Mesela şimdi dönüp baktığımızda darbeyle o gece yüzleştik ama darbeye gelene kadar da böyle neredeyse davul zurna çalarak gelen bir darbe girişimi
2: bunu
3: vardı
2: çok
3: yani.
2: Kere anlattım.
3: Çünkü bunun medyaya, bürokrasi ayağı, en önemlisi yargı ve emniyet ayağı vardı. Bu ayaklarda sonuç alınmaya başlanmıştı. Mücadele ediliyordu.
2: Cevat Bey son zamanlarda da çok vurgu yapıyor. Ben de yapıyorum. Özellikle Gazze soykırımından sonra İran saldırısıyla beraber İsrail'in nasıl İran içerisinde İranlılardan ajanlar devşirerek Mossad'a oradaki yönetimi değiştirme girişiminde bulundu ve katliamlar yapabiliyorsa Türkiye'de de Fethullahçı terör örgütüdür Mossad'ın ayağı. Hiç tartışmasız. Evet Amerika'da CIA gözetir korur ama İsrail'in aparatıdır. Yöntemlerinin tamamı istihbari olarak tamamen Mossad şeyidir. Teknolojiye hakimiyetleri tamamen Mossad taktikleridir. Yalan, iftira, kumpas tamamen Mossad taktiklidir. Ben bazen yayınlarda falan da söylerim bu Netanyahu'yu anlatırken. Bakın diyorum hani FETÖ'cüler gibi farkında mısınız? Yani çok rahat yalan söylüyor, çok rahat iftira üretiyor, çok rahat kumpas kurabiliyor. Ve ön alıcı sahte bayrak operasyonu yapabiliyor. Tabii. O yüzden FETÖ'nün patronu İsrail'dir. İsrail aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de patronudur. Yanlış anlamayın. Yani biz Amerika'nın casusu burada CIA'den falan bahsediyoruz. CIA'nin sahibi de Mossad'dır. Nasıl bir zamanlar biz de 1970'lerden bahsediyorum. MİT Başkanı, MİT'in müsteşarı Fuat Doğu. Ben MİT müsteşarıyım ama CIA'den bir tane görevli gelirse ben onu Sinop'taki NATO üssüne götürmekte görevliyim. Biz onların memuruyuz gibi bir açıklaması varsa, sözü varsa CIA'de bildiğiniz Mossad tarafından kontrol edilir. Pentagon Mossad tarafından yani İsrail tarafından kontrol edilir. Amerika'nın kendisi, medyası, kongresi tamamıyla Mossad tarafından. Şimdi bu genel anlatım bizi özelde nereye getirecek? İçeride de Fethullahçı terör örgütünün hükümete karşı yani 15 Temmuz'a giden süreci başlatmasındaki en önemli neden İsrail'in Cumhurbaşkanı Shimon Peres miydi o gün? Yok.
3: Bir dakika.
2: Söylesenize. Unuttum.
3: Shimon Peres ondan önceki.
2: İsrail Cumhurbaşkanı'na one minute çıkışı.
3: Shimon Peres.
2: Shimon Peres değil mi?
3: Tamam. 2008 o.
2: 2009 Ocak.
3: 8 mi 9?
2: 2009 Ocak. Çünkü Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakanı Erdoğan Gazze'de bu İsrail-Filistin görüşmelerinde dengeleyici olmaya çalışıyor. Fakat buna rağmen dökme kurşun operasyonu başlatmışlar ve öylesine 3000'e yakın insanı katletmişler ki uçaktan atılan bombalarla sahilde bebekler ölmüş. Ve Başbakan Erdoğan bu duygu yoğunluğuyla ve hakikati haykırmak için nereye gitti? Davos toplantısına. Orada Shimon Peres'in suratına siz teröristsiniz. Siz insan öldürmeyi bilirsiniz dedi ve o günden itibaren İsrail odaklı olarak küresel bütün sistem bak Erdoğan'ın üzerindeki algı operasyonu onunla mı başlamıştır? Hani 2010 dediniz ya bakın burada. O 2010'da
3: ama biz zirve kamuoyu olarak 2012'deki dershane krizini biliyoruz.
2: Tabii. Şimdi ama
3: ve MİT krizini biliyoruz.
2: Şimdi AK Parti cemaat işbirliği veya yakınlığı 2000 yani iktidar olduktan sonra başlıyor. Hiçbir kavga yok, gürültü yok. Kavga etmeleri için de herhangi bir neden yok biliyorsun. Ama birdenbire one minute olayından sonra Mavi Marmara 2010'da artık fikir ayrılığının, görüş ayrılığının çatışmaya dönmeye başladığı yıl 2010. Hani askeri liselerde artık 1214 tane doğruların yapıldığı şey var ya, yok, artık tam hükümete savaş açmışlar. Yani hani barajın kapaklarını açar gibi artık her yere hakim olmaya çalışıyorlar. 2010 aynı zamanda Yargıtay'da seçimlerin yapıldığı, anayasa değişikliklerinin yapıldığı, seçimin yapıldığı, yargıya da hakim olmaya çalıştıkları yıl. Niye bunu yapıyorlar? Yargı operasyonuyla aslında Erdoğan iktidarını devirmeye çalışıyorlar. Ve bunun için ilk girişimde karşımıza 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan tutuklanmaya, PKK üyesi gibi tutuklanmaya çalışılıyor. Peki Hakan Fidan kimin hedefindeydi? Bugün olduğu gibi İsrail ve Mossad'ın. Ben şeyde de yazdım, son MİT mahrem yapılanması kitabında da detaylarıyla yazdım. Mossad'ın başkanı Hakan Fidan, İrancı şu bu falan. O günkü Ehud Barak, Hakan Fidan'ı istemiyoruz, İran'a çalışıyor, İran ajanı falan filan. Ve bakın o tarihte, o kavga başladığı an 2009-10 itibariyle, 2010'da Mayıs'ında Mavi Marmara gemisi olayından hemen sonra FETÖ'cüler İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul'da FETÖ'cü savcıların nezdinde bir soruşturma açıyorlar. Adı Selam Tevhid. Konusu İran ajanlığı. Kimin? AK Parti'nin bütün siyasi kadrosu, bürokratik kadrosu ve medya dahil olmak üzere herkesi İran ajanı olarak dinliyorlar. Şey, ne yapmışlar? İşte Uğur Mumcu suikastinden Türkiye'de aydınlar suikastine kadar. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürkçü motifi verdikleri gibi toplumsal meşruiyeti ve toplumsal desteği olan muhalefetin de destekleyeceği bir soruşturma haline çeviriyorlar. Türkiye'de AK Parti'den nefret eden ya da işte bugünkü gibi cinnet geçiren hastalıklı ruhlu insanlar var ya, o kitle var, düşünün. Hani mesela bazıları da darbeyi alkışlayanlar falan. Şimdi eğer yargıdaki o etkinlikle beraber Selam Tevhid operasyonunu AK Parti'ye yönelik açmış olsanız, yapmış olsanız alkışlarlar mıydı? Alkışlarlar, der ki zaten İslamcı bunlar falan. Şimdi o zemini böyle kullanmak istiyorlar. Şimdi ama o dinlemeler yapılıyor çokça. Binlerce insan var orada. Onun yerine ne yapıyorlar? Hakan Fidan'ı alalım. Çünkü Oslo görüşmelerini sızdırmışlar. Onun üzerinden bu talimatı kim verdi? Erdoğan verdi. Dolayısıyla onu da arkasından alırız. Niye? Tam o tarihte artık generalleri almaya başlamışlar. Ve 2011'de en son kimi almışlar? İlker Başbuğ. Yani bir genelkurmay başkanını alıyorsunuz.
3: 26. Genelkurmay başkanı.
2: DGM binasının önünde...

0: merkez medyada.
1: Hayır hayır, PKK'nın görüşmeleri.
0: Tabii o görüşmeleri.
1: Olsa, tabii canım, tabii hatırlamam mı?
0: Yani düşünün, Diyarbakır'daki HDP binasının çay ocağında bilmem ne flash bellekte çıkıyor. Nerede? Oslo'da yapılmış görüşmelerin kaydı. Bakar mısın? Kim yapıyor bunu? FETÖ'cüler oraya koyuyorlar. Ve bu nasıl haberleştiriliyor? Medyada, Türk medyasında, merkez medyada haberleştiriliyor. FETÖ'nün aparatı olmuşlar hocam. Tanıdığımız adamlar, tanıdığımız, beraber çalıştığımız adamlar. Şimdi ne oluyor? O görüşmeler üzerinden Hakan Fidan'ı alırız. Çünkü şeyi almışız, Genelkurmay Başkanı'nı almışız. Kim kalmış ki önümüzde? Gelen istifa ediyor, gelen çaresiz, kimse hiçbir şey yapamıyor. Ardından tabii orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeyi, iradesi çok önemli. Ve sakın gitmeyin diyor Hakan Fidan'a ve işte yardımcılarına, MİT Başkanı'nın. Güvenli evlerde saklanıyorlar. FETÖ'cüler ne yapıyor? MİT karargahlarını polis ekipleri çeviriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de evet. MİT karargahlarının etrafını polis ekipleri çeviriyor. Sözüm ona polis, FETÖ'cüler. Tabii ne yapılıyor? İşte Sarıkaya o şey, ne Sarıkaya'ydı?
1: Hakim.
0: Savcı. Yok, savcı Sarıkaya.
1: Ne Sarıkaya'ydı?
0: Evet. O bir takım savcılar, Muammer Akkaş falan filan görevden el çektiriliyor. Yerleri değiştiriliyor falan. Bir de MİT kanununda bir küçük değişiklik.
1: Ferhat Sarıkaya.
0: Küçük bir yasa değişikliğiyle işte başbakanın izne tabi tutuluyor ve o şekilde kurtuluyor. Bu başarısız oluyor. Ardından 17-25 o sırada Erdoğan başlıyor şeye, dershaneler üzerinden taciz atışlarına başlıyor. Diyor ki ya bu böyle olmaz, işte soru çalmalar gündemleşiyor, insanlar isyan ediyor falan filan. O rahatsızlık veriyor. Artık bir savaşın başladığını görüyoruz. Ve devamında 17-25 Aralık operasyonu yapılıyor. Yolsuzluk şeyiyle, gerekçesiyle doğrudan Erdoğan'ın tutuklanması bu sefer. Evinin etrafının çevrilmesi dahil. Yani polis ekipleri gönderilmeye çalışılıyor. Ondan sonra 17-25 Aralık yapılıyor. O da püskürtülünce ardından Ocak ayında MİT tırlarının durdurulması gündeme geliyor. Sonradan hani kahraman gazetecimiz var ya, Can Dindar, şimdi firari Almanya'da, bir şey bulmuş gibi CHP'lilerin ellerine tutuşturup verdiklerini işte işine giden silahlar diye manşetleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu var ya, günahı o kadar büyük ki onun. O yaptı bu işleri. Bülent Tezcan falan hepsi beraber. Eren Erdem'i hatırlarsın ya, CHP'li. Yani ben bu MİT tırları görüntülerini Bülent Tezcan'dan aldım falan diyordu. Yani ve adamı hapse attılar bu şekilde. Ya yani bundan da hapse girdi. Şimdi Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan ekibinin işte FETÖ'cülerden alıp insanların nasıl başını yaktığını görüyoruz. MİT tırları ile gerekçe şey neydi? FETÖ'cüler bir şey yapıyorlardı. Türkiye, Suriye'de özellikle Özgür Suriye Ordusu'na desteği konusunda veya Türkmenlere desteği konusunda Türkiye IŞİD'e silah gönderiyor. Bunu işliyorlardı. MİT tırlarının, yani bir MİT'in MİT tırları dedikleri bir silah sevkiyatı sırasında durduruyorlar.
1: Tabii.
0: Fotoğraflar, görüntüler.
1: Hemen
0: ve bununla edin. Bütün dünyada Türkiye uluslararası mahkemelere yargılanacak terör desteksiz devlet haline getirilmeye çalışılıyor. Bu sefer tabii Nisan ya da Mayıs'ta MGK toplanıyor ve deniyor ki FETÖ-PD'ye yapılanması olarak tarif ediliyor. Tabii. Şimdi diyeceksiniz ki 2012'de artık devlete, daha önce bizim gibi insanlara kumpas kuran FETÖ, şimdi devlete, hı hı, Erdoğan'a ve bütün bürokrasiye savaş açmış. Peki ya şunu diyeceksiniz, hani bugün çok oldukça güçlü bir iktidardan bahsediyoruz ya. Bakın o tarihten, yani 2012'den ta 2014'e kadar hiç kimseyi şey yapamıyorsunuz, yerinden oynatamıyorlar.
1: Tabii.
0: Çünkü yargı elini ayağını bağlamış, yürütme onlarda. Siyasetin içinde en yakındaki insanlar, ya düşünün Erdoğan'a mesela Şike, bak Şike yasasını cemaat hazırlıyor, cemaat dediğim FETÖ hazırlıyor. Sadullah Ergin işin içinde, Erdoğan'a bunu imzalatıyor. Adı da ne, sporda şiddeti bilmem evet. Ne yapma. Ama ne? Fenerbahçe operasyon için.
1: Peki.
0: Bak, şimdi geliyoruz.
1: Bir kısa reklama gidelim.
0: Peki tamam.
1: Nedim Bey, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz özel yayınında 15 Temmuz'a nasıl geldiğimizi konuşuyoruz. Bunu birazdan bitireceğiz. Ardından 15 Temmuz gecesi ne oldu, neyi yaşadık, onu konuşacağız. Sonra da bugünden sonra ne yapmamız gerek ve tehdit devam ediyor mu? Bu soruların cevabını arayacağız iki değerli konuğumla. Kısa bir ara, aranın ardından geliyoruz.
2: TGRT FM Haber.
3: Sultan Rabbi de Rabbi.

0: Lizzet'i amma Yusuf'un ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Asker uğurluyorlar.
2: Aklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
5: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
6: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz?

0: madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
8: TGRT FM Haber.
9: Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz özel yayınımız devam ediyor. Nedim Şener ve değerli müstafi tüm amiral Cihat Yaycı. Şimdi...
10: Bende kalmıştınız.
9: Tamam, devam edelim
10: şöyle
9: oradan.
10: Şöyle söyleyeyim.
9: Bir soru da ilave edeceğim.
10: 15 Temmuz'a nasıl geldik? 15 Temmuz'a 2009'da Erdoğan'ın İsrail'le One Minute çıkışıyla geldik. 17-25 Aralık 2012
9: zirve yaptı.
10: 17-25 Aralık ve MİT tırlarının durdurulması, artık FETÖ bitti yani, hiçbir şey yapamıyor. Tek bir koz vardı ellerinde, o da fiili olarak artık şey yapmak, indirmek, o da darbe girişimiyle onu denediler. Ama bunu yaparken bu tek başına örgüt amaçları için gerçekleşecek bir şey değil. Küresel sistemin bir şeyiydi bu, kararıydı. Bunu şuradan biliyoruz. Bütün Amerika kaynaklı, bugün hani düşünce kuruluşu veya işte dergiler diyoruz, medya diyoruz, hep şunu yazıyorlardı hatırlarsanız, Türkiye'de darbe olacak. Darbe olmalı.
9: Evet, evet.
10: Demokrasi yani, şöyle tabii, böyle. Çünkü Erdoğan Time'ın kapağında hani böyle siyah beyaz böyle fotoğraf falan vardı. Bir imaj oluşturuldu. Siyah gözlüklü falan, böyle cami, şeyler, narkotik şeyleri falan. Sağ olsun Kılıçdaroğlu epey uğraştı o algı oluşsun diye. O yıllarda hatırlayacaksınız. Ya işte kaçacak maçacak falan diye laflar edip duruyordu. Yani işte yolsuzluk var, şu var, kaçakçılık var. Türkiye uyuşturucu narko devlet densin diye Kılıçdaroğlu proje yürüttü ya. Bunu yapanlar FETÖ'cülerdi. Şimdi diyor ya Özgür Özel'e, FETÖ'cüler niye onu destekliyorlar?
9: Özür diliyorum dedi ama Kemal.
10: Efendim?
9: Kemal Bey özür diliyorum dedi.
10: Kimden?
9: Halktan.
10: Niye?
9: Açıklama yaptı, dinlemediniz mi bugün?
10: Yok, niye?
9: FETÖ'cüleri dedi yanıma kadar sızmışlar, haberim olmamış, halkımdan özür diliyorum. Bence dedi. O konuşmayı dinlemediniz mi?
10: Bilmez miyim? Yazı yazık. Bugün bir şey söyledi. Özgür Özel'den özür diliyorum zaten.
9: Hayır, bugün demedi.
10: Abi ben ona...
9: O genel başkanlığa geldiği
10: gün... Güldüm. Yani o lafa güldüm.
9: Peki, şimdi şeye gelelim o geceye, Cihat Bey.
11: Valla ben bir şey daha göstereyim mi?
9: Ne var sizde?
11: Al mı? Katalog evliliği ekran görüntüsünü.
9: Hayda. Var mı?
10: Katalog evliliği ne? Tabii onu bir anlatmak tabii, lazım.
11: Tabii.
9: Önce şimdi, bilmeyen izleyiciler, evet, biz biliyoruz ama duyduk daha doğrusu.
11: Şimdi şöyle, katalog evliliği bu kere örgüt... Özellikle mahrem hizmetler dedikleri silahlı kuvvetler, emniyet, MİT, yargı, mülkiyedeki elemanlarını birbirleriyle evlendiriyorlar. Yani birbirleriyle evlendiriyorlar derken, mesela bir subay örgütün içerisinden bir hanım seçiyor.
9: Tamam.
11: Ve bu seçimi eğer örgütün içerisinden evlenmezse o dışlanıyor. Tamamen dışarıya atılmıyor ama dışlanıyor.
9: Dış çembere gidiyor.
11: Dış çembere kurmay olamıyor, terfi edemiyor. O dış çemberde kalıyor. Çünkü örgütün içerisinde bir komiserlik sistemi var aslında. Ekomizmde olduğu gibi. Hmm. Kadın kocasının komiseri oluyor aynı zamanda. Kadın rapor ediyor kocasını da.
10: Ablaya.
11: Ablaya. Şimdi dolayısıyla örgüt içi evlenmeyi 1990 sonlarına kadar örgütte...
9: Bu mu katalog?
11: Evet. 8 numara. Evet. Bakın,
9: buraya da, vole de.
11: Şimdi 1990'ların ikinci yarısına kadar örgüt subayları işte general kızlarıyla, amiral kızlarıyla, milletvekili kızlarıyla, kaymakam vali kızlarıyla evlenmeye teşvik ediyor ki o oraya sızabilsin diye. Fakat boşanmalar falan olunca örgüt güvenlik tehlikesi görüyor bunda. Ve diyor ki örgüt bundan sonra kendi içinizde evleneceksiniz. Kendi içinizde. Dışarıya dolayısıyla bilgi sızmayacak ve kendi kendinizi kontrol edeceksiniz. Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz? Aynen böyle. Bu ekran görüntüsü katalog evliliği, FETÖ'nün katalog evliliği programının ekran görüntüsü.
9: Birebir aynısı.
11: Birebir aynısı.
9: Ne yazıyor?
11: İddianameden. Şimdi burada diyor ki
9: eşimden olmasını beklediğim karakter özellikleri.
11: Karakter özellikleri. Mesela burada cilveli olsun var. Yok nasıl, sakin olsun. Evet. Sabırlı olsun, yemek yapabilsin, boyu şu olsun,
10: İnatçı.
11: Esmer olsun, şu memleketli olsun, açık olsun, kapalı olsun, mesleği şu olsun, eğitim seviyesi ne olsun. Onda bunların hepsi var orada. Ve şimdi şöyle örgüt
9: aplikasyon yani.
11: Ya, şey, aplikasyon algoritma. Tabii. Algoritma. Tabii izdivaç aplikasyonu gibi yani.
10: Tabii, tabii.
11: Ama şöyle örgüt üyesi subay abisine diyor ki abisi dediğimizde örgüt abisi bir genelde öğretmen ya da esnaf her hafta gidiyorlar bunlar ya da iki haftada bir gidiyorlar birliklerinde ne olduysa anlatıyorlar. Mesela gemi atış yapabildi mi? Yaptıysa isabetli mi? İsabetsiz mi? Geminin ne arızası var? Gemideki komutanın haleti ruhiyesi ne? Ki ailevi sorunları var mı?
10: Var mı?
11: Her şeyi rapor ediyorlar.
10: Biyografik istihbarat,
11: teknik istihbarat,
10: tabii.
11: Her türlü istihbarat, harekat istihbaratı, bunların hepsini o öğretmene ya da esnafa veriyor. O esnaf da bunu alıyor, bir yukarıya veriyor. Örgütün merkezi nerede? Amerika'da.
10: Oraya,
11: bu bilgilerin hepsi Amerika'ya gidiyor. Yani
9: Amerika'da personel daire başkanlığı gibi bir şey var yani neredeyse.
11: Amerika'da.
9: Örgüt için.
11: Bu nereye gidiyor? CIA'ya gidiyor.
9: Ha.
11: Bu CIA'ya gidiyor. Dolayısıyla bu örgüt bir terör örgütü değildir. Bunu ilk gündeme getiren hakikaten naçizane söyleyeceğim casusluk örgütüdür.
10: Evet.
11: Casusluktan yargılanmaları lazımdır diyen de benim. Bu örgüt bir casusluk örgütüdür aynı zamanda. Neyse şimdi bunu casusluk...
9: Bir dakika bu şey üstte değerli komutanım dindarlık, fiziki evet. Görünüm ne diyor ne güzelliği?
11: Önceliklerini seç diyor.
9: Heh, tamam da ne dindar... güzel. 4 numarada ne yazıyor?
11: Bu ona göre seçmiş. Maddi durumu diyor.
9: Yok onun üstü.
11: Onun üstü tam burada
9: dış güzelliği mi?
11: Evet. Dış güzelliği mi diyor? Ne diyor? Tam burada görme.
9: Tam okunmuyor orası.
11: Tabii. Evet. Ondan sonra ve
9: eğitim, kariyer.
11: Burada
9: kurumla varsa orijinali bakalım orada.
11: Bunda da tam çıkmamış ama ben şöyle söyleyeyim. Ve diyor ki neyse her şey var. Bu sayfa sayfa zaten 100 tane falan kriter var. Ben 2 tane ekran görüntüsünü aldım sadece. Şimdi burada şöyle diyor. Bunlar hepsi iddianamelerde ve mahkemelerin gerekçeli kararlarında var. Abisine gidiyor subay. Diyor ki ben evlenmek istiyorum. Tamam diyor. Peki diyor. Haftaya ben geleceğim diyor. Haftaya seçimini yapacağız diyor. Haftaya bu programla bilgisayarla
9: bu program
11: beraber
9: abi de mi var?
11: Abi de var. Abi bildiriyor yukarıya. Diyor ki bizimki diyor evlenecek diyor. Evlenmek istiyor diyor. Ona bu programı veriyorlar. O programda geliyor abi. Diyor ki şimdi işaretle bakalım sorular. Boyu kaç olsun? Esmer mi olsun, sarışın mı olsun? Hepsini burada işaretliyor. 80-100 tane kriter var. Onun önüne seçenekler çıkıyor. Çünkü kızlar da yüklü. Burada. Kızlar da yüklü.
10: ona göre formatlanmış ya, anında bilgisayar döküyor önüne.
11: Döküyor. Kızlar da yüklü. Hangisiyle görüşmek istersin diyor. Bununla diyor. Kıza da soruyorlar, görüşmek ister misin subay falan. Subay isteyenler var çünkü. Onlar da ona göre çıkıyor zaten.
10: Tabii.
11: Onlar da kızlar da subay istiyorum diyor bilmem ne. Eşleştiriyor ve bu alternatif. Peki diyor. İki hafta sonra kız ablasıyla bu abisiyle geliyor. 45 dakika aynı masada 4 kişi oturuyorlar. Beğendin mi? Beğendim. O zaman ikinci bir görüşme. 2 hafta sonra. Gene 45 dakika. Bu sefer abiyle abla başka yerde oturuyor. Kızla erkek aynı masada oturuyor. 45 dakika. Orada karar anı. Ben hani reddettin. Sonra tekrar geri dönme yok.
10: Bildiğim kadarıyla maksimum 3 kez gösteriyorlar.
11: 2 kez.
10: Maksimum 3 kez.
11: Belki 3 kez. Ama 2 kez diye biliyorum ben. Sonra evlenmeye karar verdin. Evlenmeye karar verdin. 3 ay içerisinde evleniyorsun. Şimdi bu itirafçı ifadelerinde var. İmamların yakalanmış bilgisayarlarında var. İmamların itiraflarında var. Dolayısıyla petometrenin kriterlerinden bir tanesi şu. Tamam mı? Gel bakalım kardeşim. Bana bu hanımınla nasıl tanıştığını anlat. Söz yok. Nişan kız yok. İsteme yok. Nişan yok. Düğün yok. Tamam mı? Bunlardan resim getir. Flört ederken ki biz askeriz. Biz 13 yaşından 14 yaşından beri beraberiz. Birisiyle evlenmeye karar versek sınıf arkadaşlarımızla tanıştırırız ilk önce. Herkes tanır birbirini. Yani uzun bir süre mesela yaparsın. Flört devresi geçer, sözlülük geçer, bilmem ne geçer. Bunlar da yok. Bunlar uyduruk kaydırık. Ve genelde hatırlayın, bu diğer mesleklerde de böyle. Aniden evlenirler bunlar. Aniden. Hiç kimsenin haberi olmadan aniden evlenirler. Ailelerle ilişkileri, ana baba ilişkileri çok zayıftır. Yani görüşmede kayınvalide pek gelmez, kayınpeder pek gelmez, bilmem ne. Düğün dernek de yoktur. Şimdi evlendirdi mi örgüt? Okula da yerleştirmişti. Kariyerde de diğerlerini elimine etti, yükseltti
9: tabii,
11: mi?
9: Tabii.
11: İşte soru şu. Bu amiraller, generaller, profesörler, bürokratlar, genel müdürler nasıl bu örgütün eleman, bu bir tane sümüklü hocanın peşinden gidiyor derseniz, çünkü anne baba rolünü örgüt alıyor.
9: Örgüt alıyor tabii.
11: Okutuyor, büyütüyor, yetiştiriyor, evlendiriyor. Ondan sonra da mesela çocuklara ikinci ismi kim verir normalde bizim Türkiye'de? Dedeler. Değil mi? Hı. Dedeler, babaanneler, anne. Çünkü onlara sorulur, onların da gönlü olsun diye. Bunlar da isimleri örgütten alıyorlar. Hı. Çocuklarına ikinci isimleri. Yani
9: Peki buyurun.
10: FETÖ elebaşından isim istiyorlar. Görebaşı gönderiyor ismi.
9: Doğru. İsim de yıllara göre de galiba bir isim kataloğu
11: var. Var. Belli bir model var.
9: Evet.
11: Belli bir model var.
10: Şöyle, bir doları var ya. Hani bir dolar diye isim. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Bir dolar ruhunu satmış şerefsizler falan dedi ya. O bir doları da şöyle yapıyor. Mesela ziyarete gidiyorlar ya. Bunlar işte 100 doları, 200, 500, 1000 doları bozduruyorlar. O birer dolar olarak gelenlere böyle dağıtıyorlar. O kadar kadro büyüyor ki artık. Yani FETÖ elebaşını cebinden çıkarıp da sana bir dolar vermiyor. Oradakiler sana bu bir doları veriyor. Şifresi orada yani.
9: Evet. Bu arada gerçekten çok ilginç bir şey. Yani bu katalog evliliği.
11: Ya bu işte hani katalog evliliği evet. Var mı?
9: Var.
11: Var. Gerçekten bu i̇lginç ya bunlar çok kolay çözümlenmesi gereken hususlar
10: şey,
11: yani.
10: İlginci şu. Hala bu katalog evliliklerine devam ediyor. Güncel yapılanma içerisinde hala bu faaliyetlere devam ediyorlar.
9: Peki. Şimdi sevgili izleyiciler,
11: pardon bir şey daha söyleyeyim. 2017 yılında hatırlarsınız Nedim Bey. 2017 yılında gene ÖSYM'ye bir programla soru çalmışlardı 2017
10: evet.
11: yılında.
10: Evet.
11: Tabii. Yani hiç hırsızlıktı darbeden sonra.
9: Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz özel yayınımızda 15 Temmuz'un 10 yıl öncesindeki o yaşanan günü konuşuyoruz. O geceyi konuşuyoruz daha doğrusu. Bunun öncesini ve sonrasını da konuşacağız birazdan. Öncesini konuştuk, biraz da sonrasını konuşacağız ama bugün bu saatlerde, daha doğrusu 10 yıl önce bu saatlerde hayatını tabii daha sonra kaybetti. Gecenin ilerleyen saatlerinde tablo daha vahim hal aldı. Ama Türkiye'deki bütün camilerden sela okunmuştu. Evet. Şimdi de 10. yıl dolayısıyla Türkiye'deki bütün camilerden sela veriliyor. İşte o selayı şimdi dinliyoruz. Taksim'deki camiden o görüntüyü veriyor.
11: Tamamdır abi.
9: Görüşürüz.
11: Aleyke ya Ya Resulallah.

Yeah.

وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'deki camilerden sela okundu. 10 yıl önce de özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla o saatlerde, yani 10 yıl önce bu saatlerde, şu anki saatlerde camilerimizden selalar okunmuştu. Bu da aslında toplumun birlik beraberlik duygusuyla bu büyük mücadeleyi yürütmesine öncü olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir kararıyla bu selalar okunmuştu. Tabii bugün, bu gece bu selalar şehitler için okunuyor. 253 insanımızı kaybettik ve o 253 insanımız bu gecede bu selalarla, rahmetle ve minnetle tekrar anılıyorlar.
1: Evet, darbeyi alkışlayan, darbenin amacına ulaşamamasından memnun olmayan ve bu sela seslerinden rahatsız olan 125 kişi gidip 125 müezzini darp ettiler o akşam. Evet. Yani çok dehşet. Bu ülkede biz bunu da gördük. Müezzinlerin darp edildiğini, sela okuyor, darbeye direniyor diyor. Bu insanların bu ülkede nefes dahi almaması lazım. Sen darbe için çıkmış, belki hayatını riske atmış olan o müezzinler o şerefli görevi yapıyor. Sen gidiyorsun, öfkenden nereye saldıracağını bilemiyorsun, müezzin darp ediyorsun. Bunların hepsi oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Darp edenlere hiçbir şey olmadı. Sadece hocalarımız darp edildiğiyle ve travmasıyla kaldı ve üzüntüyle biz kaldık yani.
0: Evet. Maalesef. Peki, şimdi gelelim o geceye. O geceye dair çok şey konuşuldu, yazıldı. Kitaplar da yazıldı bu konuda. Ama bugün geldiğimiz bilgiler, ben şöyle yapıyorum. Değerli Cihat Yaycam herhalde katılır herhalde. Her birkaç yılda bir bu bilgileri bir tekrar revize etmek gerekiyor. Tekrar bir üstüne
1: hafıza
0: geçmek.
1: Hem ondan
0: Nedim Şener, hem de şundan yeni bilgiler çıkıyor ortaya.
1: Tabii.
0: Mesela Akıncı yargılamalarını ben dinledim. Evet. İnternetten dinledim, yazılanları okudum. Yurt dışında bazı FETÖ'cülerin yaptığı itiraflar var. Hatta kendi içlerine birbirine girdiler falan. Onlardan da biraz bilgiler aldım, topladım. Dolayısıyla yeni yeni bilgiler, yeni yeni şeyler. Öyle tabii söyleyeyim. Bir filtreden geçirmek gerekir onları, ayrı dava da. Ama yani şu anda hani 2-3 yılda bir güncelliyoruz bu bilgilerimizi.
1: Şöyle, müsaade eder misiniz?
2: Tabii, estağfurullah.
1: Şöyle, bu darbe davaları, aslında darbe girişimi ile ilgili bütün davalarla ilgili tüm olgular, gerçekler o ilk soruşturma evresinde ele geçiyor. Ondan sonraki çok az bir gelişme, itiraf varsa onları ekleyebilirsiniz. Hani bizde bir laf var ya, karakolda doğru söyler mahkemede şaşar diye. O ilk travmayla yakalanmanın ve doğru, işledikleri doğru, suçun doğru, büyüklüğüyle doğru. İşte Levent Türkkan Hulusi Akar'ın özel kalemi, onun boğazına sarılan FETÖ'cü. Neler yazıyor? El yazısıyla mektupları var. Cumhurbaşkanlığına var, mahkemeye var. Sonrasında biraz vakit geçip cezaevinde biraz artık örgüt atmosferi oluştuğunda, bunlar yalan, böyle onlar değil. Aslında darbeyi onlar yapmaya kalktılar, biz önlemeye kalktık. Biz Atatürkçüyüz, onlar diye uydurmalar başlıyor. Şimdi darbe davalarının tamamına yakını aslında bitti. Fakat şimdi bazıları, 16 tanesi, İrincele'de mahkemelerde sonuçlanmış, Yargıtay'dan döndü, tekrar görülüyor. Farkındaysanız o mahkemelerde yargılanan, özetle darbenin yönetim kadrosunun yargılandığı davalarda askerler tamamen artık tıpkı İmamoğlu'nun savunmalarında olduğu gibi uydurmaya başlıyorlar. Siyasallaştırmaya başlıyorlar. Olmayan şeyleri anlatmaya, yani Cihat Yaycı'nın aslında darbeci, kendilerinin Atatürkçü olduğunu anlatıyor mesela. Veya Zekai Aksakallı'nın darbeci olduğunu ama asıl kahramanın vatan haini Semih Terzi olduğunu yutturmaya çalışıyor.
0: Ben bir tane
1: kötü olan şu,
0: Akıncı üstünde bir imamlardan birisi avukatıyla tanıştım. Dedim ki avukat da yani böyle solcu bilinen birisi, gitmiş almış onların davasını.
1: Zaten öyle seçiyorlar avukatları.
0: Dedim ki ya sana söylüyor mu mesela, hani biz darbeyi planladık. Hayır dedim, bana da söylüyor. Tabii. Ya insan avukatına hani der ki ya biz bunu yaptık, böyle oldu, beni nasıl kurtaracaksın değil mi? Bana da söylemiyor dedi. Peki sen niye gidiyorsun dedim. Dedi ki yani o genel haklarını korumak, İşte davada şu dilekçeyi şöyle yaz, böyle yaz. Hani genel avukatlık hizmeti dedi. Konunun derinine, özeline kesinlikle benle de girmiyorlar dedi.
1: Ya şöyle, öyle kafaları çalışıyor ki bunlar. Mesela Ergenekon davalarında biliyorsunuz sanık, avukat artık kamuoyuna mal olmuş isimlerdi. Ve bu insanlar Ergenekon'la ilgili kumpas konusunu etkili bir şekilde avukatlar ortaya döküyorlardı. Ve bununla da ünlendiler. FETÖ ne yaptı? Bunların hepsini satın aldı. Avukatlık verdi, para verdi bunlara. Çünkü niye? Ergenekoncularda para yoktu. Ergenekon davasına yargılanan garibanlarda zaten para yoktu. Tamam mı? Ama FETÖ'cülerde para var.
2: Ama bir de şöyle var. FETÖ'cü olup kumpas davası sanıklarının davalarını alan avukatlar da var.
1: Tabii.
2: Ya.
0: Evet. Yani peki şimdi 15 Temmuz'a gelelim.
2: Ondan sonra o da anti FETÖ'cü gibi gözüküyor.
1: Tabii.
2: Anti, aklanmış, tabii. Paklanmış gibi aynen. Gözüküyor. Aynen. Halbuki dibine kadar FETÖ'cü ve sonradan 15 Temmuz'tan sonra da FETÖ'cülerin avukatlığını yapmaya başladılar.
1: Ben sorunun şimdi, cevabını tamamladım bilmiyorum. İlk soru neydi sizin?
0: O şeyi konuştuk bana, işte. Hayır, 15 Temmuz gecesine konuşmadan önce neyi konuşuyorduk ya? En son verdiğiniz cevap şey işte bu, onu araya gireyim ben dediniz, öyle evet. Anlatayım dediniz.
1: Öyle tamamladım, pardon. Evet. Sizin sorunuzu
0: şimdi, görmüş olmayayım ben. Evet. Bu 15 Temmuz gecesine geleceğim ama geceden önce gündüz var. Gündüzde saat 4'te Milli İstihbarat Teşkilatı'na giden bir binbaşı var. Bir binbaşı hikayesi.
1: İki civarı. 14 civarı.
0: 14 mü? Pardon. 14 civarında bir şey var. Hatta daha sonra yakın zamanda Yeni Şafak'a da galiba bir mülakat vermiş o kişi.
1: O Karaca diye.
0: O Karaca. Diyor ki ben diyor işte bana bir harekat olacağı söylendi. Ondan sonra ben de şeyciyim diyor. Ben de cemaattendim diyor. Fakat diyor ben ondan sonra korktum, vazgeçtim. Bir takım detaylar
1: 17-25 Aralık sürecinde soğudum, evet, örgütten.
0: Soğudum diyor. Sonra diyor taksiye bindim. Taksiye dedim ki beni MİT'e götür. Hatta taksici abi Kirazlıdere mi yoksa Yeni Mahalle mi diye.
1: O genel merkezine diyor.
0: Bu da genel merkeze.
1: Karargah
0: demiyor da genel merkeze götür dedim diyor. Girdim kapıya. Kapıda işte kimliğimi söyledim falan filan. Ondan sonraki süreçleri anlatıyor. Şimdi devlet, gerçek anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti o gece tarih olarak, saat olarak elbette ki böyle bir şey tahmin ediyor. Ama belli bir beklenti ve hazırlıkta vardı değil mi? Yani bu FETÖ'cülerin günün birinde bir ayaklanma, bir darbe girişimine kalkışacağına dair bir kanaat var mıydı? Ama tarih ve günü elbette evet, kimse bilemez. Yani o binbaşıyla mı öğrendik?
2: Şimdi şöyle, bir kere bir kalkışma yapacaklarını, köşeye sıkıştıklarını, beklemedikleri şekilde bir köşeye sıkışmışlık olduğunu, kontrollerinin dışına çıkan bir köşeye sıkışmışlık olduğunu biz görüyorduk. Nasıl görüyorduk? Nedim Bey detayını belki anlatır. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan Batu, bunlar hakkında 1000 küsur kişilik bir iddianame hazırladı.
0: Orada bir de 6 amiral hakkında da
2: hepsi karşı bir tanesi
0: kararı verildi.
2: 5'i yurt
0: dışı. Bir hafta falan önce 15 Temmuz'dan.
2: 5'i yurt dışındaydı. Bir tanesi de yurt içindeydi. Yurt içindeki de bayramda kaçtı. Hala bulunamadı. Şimdi bu onlara şöyle benim bildiğim, bunlar bu iddianame hazırlanma sürecini gayet iyi biliyorlar. Yani bilmemeleri imkansız. Ne kadar gizli tutarlarsa tutsunlar. Çünkü bu örgüt bir casusluk örgütü. Oradan alıyor, buradan alıyor. Ve bizim bu itirafçılardan, bilmem nelerden edindiğimiz intiba aslında Kasım ayı civarında bir...
0: Ekim-Kasım gibi değil mi?
2: Darbe girişimi. Çünkü iyice deşifre olduklarını ve bir temizlik yapılacağını düşünüyorlar. Ama bu iddianamede tutuklama, gözaltı kararı isteniyor. Bu geliyor, ilgili makamlara veriliyor. Savcı geliyor, değil mi? Ankara'ya geliyor Okan Batu, veriyor. Diyor ki bunu bayramdan sonra yapalım. Bayram geçsin, Ramazan geçsin, bayramdan sonra gözaltına alalım filan. Şimdi bunları panikletiyor. Bizi... Bir de şura var. İyice deşifre olduk. deşifre olduk. Zaten şura öncesinde gözaltına alınacağız. Kasım ayındaki darbe planını
0: Temmuz'a
2: 15 Temmuz'a çekiyorlar.
0: Orada kritik bir şey var Cihat Bey. Adil Öksüz.
2: Evet.
0: Adil Öksüz'ün bir Amerika ziyareti var.
2: Gidiyor, onaylattırıyor orada.
0: Evet, darbe girişim planını o onaylattırıyor.
2: O onaylattırıyor.
0: Yanında da Kemal Batmaz var.
2: Kemal Batmaz var ve bu bir tane Ankara'da bir villa tutuyorlar.
0: Doğru.
2: Ankara'daki villada Ömer Faruk Harmancık isimli amiral de var. Bir havacı general de var. Bunlar sabit. Üst düzey FETÖ'cü komutanlara, sözde komutanlara planı anlatıyorlar. Hı hı. Herkes geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Ve parmak izleri filan her şey siliniyor. Ev tertemiz ediliyor. Ondan sonra. Ama bir tanesinin parmak izi kalıyor orada. Adam onun için diyor ki, o kadar emin ki o evde parmak izinin kalmayacağından, her şeyin silindiğine, parmak izim çıksın parmağımı keserim diyor adam. Bu Ömer Faruk Harmancık. Ama parmak izi çıkıyor. Şimdi neticede plan anlatılıyor. Gece 3'te yapılacak. Darbeler hep cuma akşamları yapılır. Cuma akşamları yapılır. Neden? Hafta sonları yapılır. Çünkü devlet kısmen uykuya yatar. Nöbetçilere kalır her şey. Askeri birliklerde nöbetçiler vardır. Devletin resmi daireleri kapalıdır. Herkes azaltılmış personeldir. Hafta sonudur. Bir de Temmuz ayı zaten
0: tatil,
2: tatil ayı.
0: Doğru.
2: Güzel bir ay. Gece 3'te yapılacak. İşte bu ihbar. Bu ihbar.
0: OK'nin yaptığı ihbar.
2: Kara Kuvvetleri Komutanı'nın gidip Kara Havacılık Okulu'nu ziyaret etmesi, onu görmesi, bunlar panikliyorlar. Diyorlar ki, şimdi de halkımıza şöyle algı operasyonu yürütüyor. Ya bu saatte darbe mi olur? İşte darbe
0: onu
2: bu
0: ne
2: saatte
0: kadar çok
2: olmayacaktı.
0: Konuştular ya, ne tabii, kadar çok konuştular.
2: Darbe yani. Bu saatte olmayacaktı zaten. Darbe gece 3'te olacaktı. Gece 3 adam zaten hangisi diyor Tuncay Ofçin, yatağınızdan alacağız size gece.
0: Yatakta basıp şafakta asacağız dedi.
2: Tabii. Böyle o yüzden böyle saat 3'te olacakken, fakat deşifre olduklarını düşünüyorlar. Ve o gece toplanacaklarını düşünüyorlar. Ani bir kararla diyorlar ki biz bunu 20.30'a çekiyoruz.
1: Evet.
2: 21'e. Şimdi
0: bir şey daha ilave edeyim buraya. Hakan Fidan'ın Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyareti var.
1: Evet.
0: O da kritik bir saatte. O da 8 sularında 6.30'da gidiyor.
1: 8'de ayrılıyor.
0: 8'de ayrılıyor. O sırada personel daire başkanı, demin söylediğimiz İlhan Talu, Kor General galiba, onu da çağırıyorlar şey odaya ve ihraç edilecek şeyler hakkında bilgi istiyorlar. Hulusi Akar'ın odasına çağrılıyor ve panik galiba bu söylediğiniz gelişmeler olduktan şimdi, sonra zirve yapıyor.
1: Panik
0: ve
1: şeyle.
0: Mehmet Dişli karargahı terk ettiği halde apar topar Genelkurmay Başkanlığı'na geri geliyor.
2: Senelik izinden dönenler var, senelik izine gönderilenler var. Tam bir aslında...
1: Şöyle, sadece İlhan Talı'nın gördükleri sezgileri değil, Hulusi Akar bir takım emirler yayınlıyor. Havada tabii. Taşıt olmayacak.
0: Uçak, hava trafiğine kapatıyor.
1: Hava yerden kalkmayacak, birliklerden çıkış olmayacak diye emirler geçirince planın sızdığını o zaman düşünüyor bütün yapı. Hı-hı. Yoksa İlhan Talı hani tek başına o izlenimi şey yapabilir. Ama o emirlerle birleştirince diyorlar ki bunlar öğrendi, harekete geçmemiz lazım. O yüzden erken alıyorlar.
0: Tabii. Ondan sonra da Mehmet Dişli dönüyor. Tabii. Ve Hulusi Akar'ın, o zamanki evet. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın odasının basılma tabii, işlemine kadar gidiyor.
1: Yani darbe,
0: 9'da saat
1: darbeye başlangıç için bu mesela Ankara'da da iddianame çıkmıştı. İzmir'de de Okan Batur'un yazdığı iddianame. Bu iddianamelerle şimdi örgüt deşifre olanları ya da yargıya ismi düşenleri asla dönüp kurtarmak için bir çaba sarf etmiyor. Çünkü zaten şöyle düşünün. 5600 tane subay, az subay ve uzman çavuş darbe girişimine katıldı. Hı hı. Zaten elinde onun 5 katı personel TSK'da mevcutmuş. Nereden öğrendik? İşte fetömetre, itirafçı ifadeleri veya ankesör soruşturmalarıyla beraber darbe girişimine katılanların 5 katı TSK'dan ihraç edildi. Hı hı. Bir kısmının rütbesi geri alındı. 24 bin ihraç, 2 bin civarında da rütbeleri geri alındı. Yani 26 bin kişiye işlem yapıldı. Hı hı. Şimdi aslında bu, peki bir yere hakikati bir yere oturtmamız lazım. FETÖ darbeye bu iddianameler yüzünden mi hazırlandı? Hayır, aslında gene biz bunu Adil Öksüz'le Kemal Batmaz'ın ilk kez Kasım ayında Pensilvanya'ya gidip FETÖ elebaşıyla darbe toplantısı yapmasıyla biliyoruz. Çünkü 11 kez gidiyorlar. Ankara, İstanbul ve Amerika'da 23 toplantı yapıyorlar. Subaylar, FETÖ imamları Pensilvanya'da FETÖ elebaşıyla beraber, değişik isimlerle beraber. Peki Kasım niye söylüyoruz? Çünkü 1 Kasım 2015 tarihinde seçim oldu ve AK Parti %50 oyla tekrar iktidar oldu. Onların Türkiye'de iktidar değişimi diye bekledikleri şey neydi? 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti ilk defa seçim kaybetti ve bir müttefik şey aramak, ortak, koalisyon ortağı aramaya başladı. Bu çok önemliydi onlar için. Yani bunun gerçekleşmesi için ellerinden geleni yaptılar. Fakat
0: olmayınca bu sefer bunu, Kasım ayında %49'la gelince bakın,
1: tam da o çözüm sürecinin içerisindeydi. Çözüm sürecini öyle bir provoke ettiler ki, hatırlıyorsanız DEM Parti HDP patladı ve özellikle ilan ettiler. Bunlar hepsi 2014 itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'na serpiştirilen, yani sürülen FETÖ'cü emniyetçiler, valiler falan vardı ya, onların nezaretinde oldu. Göz yumdular bunun yapılmasına. Ve devlet şu Ankara'dan şu kararı verdi. Bugün Turgut Aslan dediğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını yapan ve başında FETÖ'cülerin sıktığı mermiyi taşıyan kahraman vatan evladı TEM daire başkanı iken bunu sahada görüyor. Ve diyor ki burada askerler dahil PKK'lara alan açıyor ve raporluyor. Neyi raporluyor? FETÖ'cüleri, yani cemaatçi dedikleri Fethullahçıların kimler olduğunu ve neler yaptığını karargaha bildiriyor. O yüzden mesela Turgut Aslan hedef alınıyor. O gece koruması, Allah rahmet eylesin, öldürülüyor. Kendisi de öldürülmek üzere, kafasına kurşun sıkılıyor. Ve bugün yaralı gazi olarak aramızda kendisi. Allah uzun ömür versin. O süreç, düşünün, FETÖ PKK'yı da ne diyelim teşvik ederek, tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde PKK'nın eylemlerine ara verip FETÖ'nün darbe girişiminin gerçekleşmesi ve tekrar Türkiye'yi bölme için sınır dışında birlik bekletmesi gibi. İki örgüt arasında dayanışma var. Biz bunu itirafçı ifadelerinde görüyoruz. 1 Kasım seçimlerinde ya devlet tekrar PKK ile mücadeleyi başlatıp da 1 Kasım seçimlerine %50 ile alınca bu sefer diyorlar ki bizim kaybettiklerimizi geri alma şansımız yok. Ne yapmamız lazım? Darbe. Ve Adil Öksüz'le Kemal Batmaz atlıyorlar, Pensilvanya'ya gidiyorlar ve bu konuyu açıyorlar. Biz bunun teyidini nereden alıyoruz daha sonraki dönemlerde? Ebu Seleme Gülen, Adil Öksüz'ün yeğeni, Amerika'ya geldiğini, kendisine hatta bir animasyon teklif ettiğini, 20 milyon dolar gibi bir ciro hazırlandığını, işte Erdoğan'ın kötülendiği, işte Meral'ı tokatla Meral Akşener'i dalga geçen bir tweet hazırlayın, animasyon hazırlayın. Bunu AK Partililer yapmış gibi de Türkiye gündemine servis edin. Erdoğan niye işte kötüdür diye bir oyun yapın ona göre. Ve bu animasyon çalışması 20 milyon dolar. Ve FETÖ elebaşı tam bu toplantılar devam ederken, çünkü 11 defa gidip geliyorlar ya, FETÖ elebaşı Ebu Seleme Gülen'le yanındakine şöyle kafalarının iki yanına alıyor, ağzı ikisinin kulaklarında. Arkadaşlar bir şeye karar vermişler diyor. Yakında Türkiye'de tüm kurumlar el değiştirecek. Siz de önemli yerlere geleceksiniz ama bu bir sır olarak kalacak aramızda diyor. Şimdi ve bunun başlangıcı Kasım itibariyle iktidarın tekrar AK Parti'ye de olması, elinde olması ve bunun değişmeyeceğine dair çaresizliğin verdiği bir şeyle tabii. Darbe girişimi ve askerleri de katıyorlar. İnce ince planlanmış. Bakın gibi düşünün, 12 Eylül darbesi veya 60 darbesinden şöyle bir farkı var. İşte Genelkurmay Başkanı'ndan kadar.
0: Ama orada bir şey var Nedim Şener, katılır mısınız? Cihat Bey de katılır bilmiyorum. Son ana kadar Hulusi Akar'ın onlarla birlikte hareket edeceğini düşünüyorlar.
1: Bunu böyle kendi aralarında bunu konuşuyorlar. Bu şekilde ikna edildiğini söylüyor. Hayır, öyle bir şey yok.
0: Yok yani, kendileri öyle diyor.
1: Tabii yani
0: kendi aralarında onu konuşuyor.
1: Zaten şöyle oluyor. Eğer mesela biz Mehmet Dişli'nin ifadelerinden de diğer tanıkların sanıkların ifadelerinde, eğer öyle olsaydı Mehmet Dişli saat 20.45'te karargaha gittiğinde
0: onu söylemezdi.
1: Komutanım, harekete hazırız. malum Hakan Fidan sizi ziyarete geldi, bu iş sızdı. Ya da Mehmet Dişli'nin gelmesine yani, gerek yok.
0: Hulusi Akar'ın zaten haberi
1: yok. Gelmesine tabii. gerek yok. Hulusi Akar yaverine zaten tabii, FETÖ'cü tabii, Levent'e tabii. der ki Levent harekete geçin. Hakan Fidan öğrendi
0: hayır,
1: bu
0: hayır,
1: iş.
0: Hayır hayır şöyle yapmıyor. Onu demiyorum ben. Hulusi Akar'ın tabii ki haberi yok. Yok ama bunlar ben, kendi aralarında
1: tamam.
0: kendi aralarında ben, böyle bir inançları var.
1: Bak ben şöyle ben FETÖ'nün tiyatro iddiası dahil, kontrollü darbe iddiası dahil onların gözüyle oradan o cümleyi alıyorum. Ben ona bir cevap üretiyorum. Diyorum ki Hulusi Akar onların söylediği gibi bu işin içinde olsa ya da etrafında olsa der ki ya Hakan Fidan geldi buraya. Biz şey öğrenmişler.
0: Tabii, tabii.
1: Ya hatta şöyleyken daha gündüz vakti ilk MİT müsteşar yardımcısı gittiğinde tamam siz adamı gönderin biz onu hallederiz falan deyip sustururlar da olur biterdi yani anlatabiliyor muyum? Hulusi Akar bunu yapacak gücü var mı? Var.
0: Evet, getirin canım,
1: mesela
0: evet.
1: şöyle yapabilirdi. Getirin biz bir de gece.
0: Halbuki öğleden sonraki ha, saatlerden itibaren hava trafiğini
1: yani
0: kesiyor.
1: Yaşar Güler, evet, Allah razı evet. olsun. Direkt MİT müsteşar yardımcısı da konuşuyor. Onun çok rolü çok büyüktür. Zaten bakın Yaşar Güler o kadar düşmanlaştırılmış ki şey tarafından FETÖ'cüler tarafından yerde sürüklenen tabii, tek komutan. Tabii, tabii. Elleri ayakları bağlanan gözleri kapatan.
0: Görüntüleri var.
1: Tabii şeyi var yani komutanın içine yara olmuş bu konu. Dolayısıyla Hulusi Akar'ın o işin içinde olmadığını şuradan anlıyoruz. Mehmet Dişli gittiğinde komutanım bilmem ne şey yapıyoruz darbe yapıyoruz siz de içinde misiniz değil misiniz karar verin. O dedi ki ne yapın gidin evet, falan diyor küfür ediyor. Şimdi
0: var.
1: Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla,
0: peki şeyi sorayım Cihat Bey.
2: Şimdi burada tabii şöyle burada Yaşar Güler Paşa'nın FETÖ'nün tam hedefinde olduğunu çok net görüyoruz. Yani muamele nasıl muamele edildiğini gayet iyi görüyoruz. Şimdi açık açık konuşmak lazım. Bir postalıyla emir subayı yüzüne basıyor. Gözünü kapatıyorlar ve süründüre süründüre, sürükleye sürükleye eziyetle götürüyorlar. Ve tuvalete dahi şu görüntü, bırakmıyorlar. Evet. Artı tabii bakın.
0: Yerde şu anda evet.
2: Şimdi ve tuvalete dahi.
1: O kara kuvvetleri komutanı. Şimdi Yaşar Güler.
2: Bakın böyle götürüyor elini. Şimdi bu görüntüyü hiç diğerleriyle kıyaslamak lazımdır.
0: Tabii.
2: Tamam mı?
0: Tabii.
2: Bu diğerleriyle. Bu bir or generaldir. Bir or generali böyle götürüyor. Ve Akıncı da sandalyeye bağlıyorlar. Gözleri de kapalı bağlıyorlar. Ayaklarını da bağlıyorlar. Tuvalete dahi gitmiyor. Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Komutanı, o da or general. Onu da yere yatırıyorlar. Onu da aynı şekilde sürükleye götürüyorlar.
0: Evet.
2: Şimdi peki. bu iki tane komutan nerede yere yatırılıyorlar?
0: Genelkurmay
2: kararı. Genelkurmay'da. Yatırılanlarla yatırılmayanları bir ayıracağız. Onu çok hiç
1: ya yatırılmasa o şöyle şöyle onlar şöyle bakıyorlar. Biz ya,
2: kimin baktığını ben bilmem. Psikolojisini bilmem ama ortada.
0: Şeyinler. Şimdi onu değindim ama ben aslında
1: onun şeyi şöyle.
2: Neyse ben ben bilmem ama
1: konu bak, benim yorumum şu. FETÖ şeyler darbeciler, FETÖ'cüler Erdoğan'ı artık öldürmek için infaz timi göndermişler.
0: Marmaris'e göndermişler tabii.
1: Eğer Erdoğan'ı katletme, öldürme amaçlarına ulaşmış olsa da Allah korusun ülkede çok büyük kaos çıkacağını görüyorlar. Ve bunu tahrik etmek için, yani bunu ortaya koymak için şimdi Erdoğan'ın Allah korusun başına bir şey geldiğinde, öldürüldüğünde bir şey olsa, yani çünkü şey yanındaki korumalar şehit edildi. Ortaya çıkan toplumsal kaosu ölçmenin veya tahmin etmenin imkanı yok. Bu durumda darbecilerden yana olmasa da çıkar belki de komutan der ki ülkenin selameti için sokağa çıkma yasağı. Çünkü artık insanlar birbirini öldürürler. Yani sokakta kim kimi gördü yani Erdoğan'a bir şey olsa sokakta kim kimi buluyorsa öldürür.
0: Tam iç savaş.
1: Yani tam iç savaş. Olur. O durumda bir emir komutaya ihtiyaç olur diye onu götürüyorlar. Yani onun o şekilde
0: götürmesinin bir nedeni merak ettim o arada bir şey var ya. Marmaris'le ilgili bir şey var. Gökhan Sönmez Ateş diye bir
1: darbeciyim ama FETÖ'cü değil.
0: Ona inanıyor musun?
2: FETÖ'cünün tam dibi o.
0: Buyurun. Öyle mi?
2: FETÖ'cünün tam dibidir o.
0: FETÖ'cülerin... Ben diyor Atatürkçüyüm diyor.
2: Ya ne Atatürk?
0: Benim darbeciyim, diyor FETÖ'cülükle alakam yok ama ben darbeciyim kardeşim diyor.
2: olay FETÖ'yü aklamak için yapılan bir şey. Çünkü adam suçüstü yapılmış artık. Onun kurtarırı yok. Ben darbeciyim diyor.
0: Ve şöyle nasıl
2: şöyle diyor. Yani? Şöyle diyor. Yargılamalı. Şöyle diyor. Bunu bu darbeyi FETÖ yapmadı. Atatürkçüler de yaptı. Evet. Demek için evet, yapıyor tabii. Bu hareketi. Ha. Yani bu tamamen dezenformasyon. Onu herkes bilir silahlı kuvvetlerde. FETÖ'cünün tam dibi olduğunu. Ve köklü bir FETÖ'cü olduğunu herkes bilir.
0: Bunu ve, ama uzunca bir süre mahkemelerde daha sonraki verdiği ifadelerde hep bunu savundu.
2: Ya savunacak ne olacak? Sen, adam zaten hainin teki. Onun söylediğini mi itibar edeceğiz yani?
0: Yok edelim diye söylüyorum.
2: Tabii onu söyleyeceğim. O mahkemede zaten söylüyorum. Siz mahkemede bir tane FETÖ'cüyüm diyen FETÖ'cü gördünüz mü?
1: Bakın ben size Anadolu Ajansı mahkeme tutanaklarından okuyorum. Mahkeme kayıtlarına göre 39.060 kez baylok bağlantısı tespit edilmiş.
0: Ha baylok var.
1: Var tabii canım.
2: Tabii canım baylok var, baylok var.
1: Yani bütün diğer kriterleriyle zaten FETÖ'cü olduğu ortada, size bir tane anlaşılsın diye. Hani ben Atatürkçüyüm, darbeciyim ama FETÖ'cü değilim.
2: Baylok var.
0: Benim derdim şey diyor. Peki. Şeye geleyim ben Cihat Bey. Saat 03'te dediniz darbenin saati.
2: Evet.
0: 03'te olsaydı başarı şansları var mıydı?
2: Vardı tabii. Ama iç savaş çıkardı Türkiye'de. Çok net söyleyeyim. Çok net söyleyeyim.
1: Çok büyük kan döküldü.
2: Tabii. Ama şimdi halkımız şunu anladı mı? Neden 20-30'a yapılıyor? Ani bir kararla. Çünkü deşifre olduklarını ve toparlanacaklarını düşünüyorlar.
0: Bu arada izleyicilerimiz için söyleyelim. O Karacan.
1: Binbaşı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'na gidiyor sevgili izleyiciler. Ve böyle böyle bir duyum var. Hakan Fidan'ı gece helikopter operasyonuyla kaçıracaklar.
1: Ben de helikopteri kullanacağım.
0: Ben de bu görev verildi bana diyor. Orada MİT görevlileri alıyorlar, ifadelerini alıyorlar. Ve irtibatta olduğu kişiyle de telefon görüşmesi yaptırtıyorlar. Daha sonra üzerine de dinleme cihazı koyarak, ya film gibi ya nasıl değil mi? Dinleme cihazı koyarak tekrar düşmesini sağlıyorlar.
1: Şundan dolayı bunu çok ciddiye alıyorlar ve karargaha bildiriyorlar. Buna benzer işte FETÖ'cüler ayaklanacak falan diyor. Bizzat FETÖ'cülerin bile sahte ihbarları var. Boş çıkınca sizi ne yapıyor? MİT'i boşa çıkarmaya. Yani şey yapmaya çalışıyor. Hani eğer bir ihbar, gerçek bir ihbar giderse MİT onunla da ilgilenmesin diye sahte ihbarlarla oyalamaya çalışıyorlar. Onu bildiği için MİT 2 saat falan mülakat yapıyor. Kimlik teyitleri yapıyor. Karargaha ondan sonra bildiriyorlar. Yani böyle ciddi bir durum var diye.
0: Evet.
2: Şimdi bu tabii şunu söyleyelim. 20-30 bir de daha da paniklettiren Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yani yerde süründürdükleri daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın Kara Havacılık Okulu'na gitmesi var.
0: Etimesgut'a gidiyor.
2: Kara Havacılık Okulu'na gidiyor. Ve iyice bunlar ani kararla sonra erkene çekildi diyorlar. Aslında kadroları daha büyük. Kadro onun için de aza düşüyor. Çünkü alt kısma tamamen erişemiyor bu öne çekme kararı. Ve öne çektikten sonra örgüt içerisinde şu tartışma oluyor.
0: Peki darbeci, onun şeyi biliyor muyuz biz? Kararı kim veriyor öne çekme kararını?
2: Şeye bildiriyorlar. Adil Öksüz bilmem ne
1: var. Sivil imamlar var ya.
2: Sivil tamam. Zaten i̇şte
1: onlar
2: bakın,
1: direkt zaten.
0: Harun Biniş, Hakan Çiçek
1: değil mi? Onlar gündüzden bir vesile zaten mesela işte şey Hakan Çiçek laik Atatürkçü ya. Anafartalar Lisesi.
0: Anafartalar Koleji. Ankara'daki meşhur Anafartalar Koleji'nin
2: sahibi. Atatürkçü.
1: Şöyle alçak.
0: Ya onlar var ya bir 29 Ekim kutlardı. Değil mi? Ağlarsın
1: tabii,
0: yani. Böyle.
1: Kendini öyle şey yapıyor. Şimdi o biliyorsun akşam üzeri karargaha giriyor. Hepsi bir vesileyle kapıya not bırakılıyor. Mesela bu diyor ki işte benim bir velim var okulda diyor. Onun çocuğunun doğum günü.
0: Bir dakika kimler gidiyor?
1: Sivil imamlar.
0: Sivil imamlar genelkurmay karargahına mı?
1: Hayır. Akıncı üstüne. Akıncısı, tamam. Onlar oraya yerleşiyor. Darbe zaten saat 9 civarı Hakan Çiçek Pensilvanya'yı arıyor. FETÖ elebaşı o saatte saat farkı itibariyle namazda karşısına çıkan kişi namaza deyince namazı bozsun çok önemli diyor. Kararı veren askeri junta yapılanması çünkü
0: yurtta sulh
1: tabii Mehmet Dişliler ve diğerleri ve diyor ki bunu harekete geçirmemiz lazım eğer geceye kalırsak sabah devlet bize operasyon yapacak tamamen iş bitecek yani zaten isimler
0: bir dakika kararı o zaman buradaki imamlar vasıtasıyla yurtta sulh konseyi alıyor
1: evet
0: Ama Fethullah Gülen'e bildiriyorlar.
1: Bildiriyorlar saat 9 civarı. Sonradan biliyorsunuz bu iPhone yani telefonunda bulundu. Yazışma üzerinden şey yaptıkları, konuştukları bütün bu ayrıntılar çıktı. Hatta FBI bu konuyu incelemeye geldi. Onlara da verildi bunların kayıtları. Hmm. Dolayısıyla askeri şey hemen WhatsApp grubu açıyorlar o saat
0: itibariyle.
1: Peki ne diyor?
0: Teres başı Fethullah Gülen diyor ki tamam yapın.
1: Tamam, o kısmını bilmiyoruz. Sadece tek taraflı yazışma kayıtlarını bulduk. O kısım sesli illa konuşmak istiyor, teyit alacak. O kısmın ne olduğunu bilmiyoruz ama yazılı kısmı mesajlaşma ele geçtiği için rahat söyleyebiliyoruz. Askeri kısım zaten darbeye başlama saati yani o köprülerin kapatılması, karargahlardan çıkışlar için WhatsApp grubu kuruyorlar. Önden her şey hazırlanmış. Yani harekat bu darbenin bir harekat planı var. Yani bunu uygulamaya geçirmişler. Mesela niye diyordu ki insanlar ya Boğaz Köprüsü'nü kapatarak darbe mi olur
0: falan. Tek taraflı
1: falan.
0: Bir de tek
1: ama
0: taraflı.
1: Ama niye? Çünkü Ümit Dindar komutanımız, 1. Ordu Dündar. Komutanı o müdahale etmesin diye Selimiye Kışlası'ndan o bölümü kapatıyorlar. Öbür taraftan sokuyorlar. Çünkü Avrupa yakasındaki birçok mekanize birlikler dahil olmak üzere jandarması falan filan darbe... Ciler tarafından kontrol ediliyor. Tekirdağ, Edirne tarafından birlikler kaydırılacak. İstanbul'u muhasara altına alacaklar. Yani hiç kimseye nefes aldırmayacaklar. Hani darbeden sonra ne oldu? Birlikler hep bir takım merkezler dışarıya çıkarıldı. O bölgelerden İstanbul, yani şöyle mesela Şırnak'tan gelen ekip işte Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Semih Terzi'nin vatan haini gelip oraya alacak. Denizli'den, Kayseri'den hep İstanbul ve çevresi büyük şehirleri muhasara altına alıp yani çevreleyip sokağa çıkma yasağını ilan edecekler. Eğer 03'te bu iş başlasaydı var ya ciddi bir şekilde ilerleme kaydederlerdi. Evet büyük ayaklanma çıkardı. Halk itiraz ederdi. Ama örnek aldıkları bir darbe girişimi var. Mısır'daki Sisi darbesi. Ha. Orada 20 bine yakın insan öldürdüler. Bunlar bakın o gece sadece bakın uçakla sivillere bomba atmayı.
0: Şimdi oraya geleceğim. Gece saat 2'den sonra mevzu biraz...
1: Tank atışıyla sivillere doğrudan hedef almayı alacak kadar gözü karartmış teröristlerden siz şunu söyle 20 bir kişi öldürürler mi? Hiç gözünün yaşına bakmaz. Orada Beykoz'da mülteciler çıkrıkçı var ya ateş edin kafasını kaldıranı vururum. Hiç dinlemez. Adam Boğaz Köprüsü'nde bir asker darbecilerin yanında sivillere ateş etmiyor. FETÖ'cü komutan kafasına sıkıp öldürüyor çocuğu. Evet. Şehitlerden biri o mesela.
0: Doğru. Şimdi o saatlere tekrar dönüp bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela saat 0:24-0:30
1: 24:00-24:00'te
0: ve 0:30'da da TGRT haberi bizim rahmetli
1: Batuhan Yaşar
0: Ankara temsilcimiz ona FaceTime ile bağlanıyor. Bağlandıktan sonra aslında bir toplum tamamen hareketleniyor ve insanlar sokaklara çıkmaya başlıyorlar. Yani aslında darbe girişiminin bastırılmasının kaderi biraz o tarih, o saatten sonra tabii. Daha belirginleşiyor. Ama 2'den yaklaşık 2-2.5'tan sonra darbecilerin bir delirme halleri başlıyor. Yani artık bir imkansız işlere kalkışıyorlar. Şöyle. İşte külliyeyi bombalıyorlar, meclisi bombalıyorlar. Ondan şimdi, sonra bu niye böyle? 2'den sonra ne var mesela?
2: Şimdi bir şunu söyleyeyim. Bir kere darbe girişim bunlar kopyacı.
0: Yani bunlar nereden kopya çekiyorlar?
2: Çünkü şöyle söyleyelim. Bu sınavları bile kopyayla aldıkları için doğru. Alışıklar çok emek sarf eden bir ekip değil bunlar. Kopyacı ve kopyayla da yükseldikleri için bunlar gerçekten becerikli askerler değil. Hı hı. Onu söyleyelim. Bunlar inisiyatif kullanabilen tipler de değil. Bunların örgütle emir komuta zinciri koptuğu an afışıp kalıyorlar. Hı. Hepsi ama. Hepsinde böyle bir bunların generallerini biz tanırız akademide falan da beraberlik. Bu adam nasıl akademiye girdi değil, bu adam nasıl subay çıktı dediğimiz adamlar akademiye de girdiler, akademiyi de bitirttirdiler. Sonra da mesela general oldular. Ve bunlar FETÖ'cü, darbeci. Bir kere şunu söyleyelim. Öyle biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'yü bilmiyorduk. Ha? Bunu söyleyen haindir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'yü 1980 yılından beri herkes bilir. Ve FETÖ dışında da herhangi bir cemaat falan filan da yoktu. FETÖ'cüler ve FETÖ'cü olmayanlar vardı. Ben size söyleyeyim. 2016 çok net bir şey.

0: paralel devlet yapılanması var diye isim veriyor falan diye Andış hazırlandı. Andış bana bizzatihi zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı 15 Temmuz'dan sonra Bülent Bostanoğlu tarafından verildi. He? FETÖ'yle mücadele mi vardı 15 Temmuz'dan önce? Şimdi herkes çıktı, kahraman kesiliyor. He? Kurtarmaya çalışmayalım kimseyi. Asıl suçlular orada. 15 Temmuz saat 20.30'a kadar TSK'da FETÖ'cü var diyeni Genelkurmay Başkanlığı mahkemeye veriyordu. Vermiyor muydu? Veriyordu. Niye şimdi kıvırıyoruz? Açıkça bu gerçekleri söylemek lazım. Şu anda
1: Genelkurmay Başkanı da mı yargılandı bu nedenden?
0: Şu andaki Genelkurmay Başkanı da ordudan tard edilsin diye andış verildi. Andış hazırlandı.
2: Cihat Bey, şunu da söyleyeyim.
0: Neden uçaklar uçuyordu? Neden bombalar atılıyordu? Bunun nedeni saat 20.30'a çekilmesidir. Halkı bastırmak için. Biz de şimdi
2: halk sokağa çıkınca
0: halkı bastırmak için. Peki. Eğer gece saat 3 olsaydı böyle olmayacaktı.
2: Peki.
0: Bunlar bir şey adreslerden alınacaktı.
2: Peki şimdi bir şey soracağım. Sonlara geldik çünkü.
0: Bu çok önemli bir şey. Dezenformasyon yapıyorlar ya, diyorlar ki mesela köprünün bir tarafı.
2: Anlattı onu şimdi.
0: Ben anlatayım asker olarak. Aha. Çünkü bunun üzerine çalıştım. Köprünün bir tarafı niye açık bir tarafı kapalı. Niye kapalı? Böyle saçma sapan iş mi olur? Şimdi olay şu. Bunlar 1980 darbesini kopyalıyorlar. Tamam mı? 1980 darbesinde bir köprü var. Birinci köprü. Tamam mı? O köprünün kapatılması var. İkinci köprüde bir şey yok. İkinci köprüye sonradan geliyorlar. TRT'nin mesela ele geçirilmesi. Hep bunlar 1980 darbesinin kopyasıdır. Şimdi Maltepe'deki Tugay, Zırhlı Tugay'a köprünün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünü kapatması talimatı veriliyor. Plan bu. Hadımköy'deki Tugay'a Avrupa'dan Asya'ya geçiş kapatması. Hastal'dan geliyor. Köprünün bu tarafını Maltepe'deki Tugay, bu tarafını Hadımköy'deki ve Hastal'daki Zırhlı Tugay. Bu arada kahraman iki tane komutanı daha da anmak isterim. Birisi o dönem köprüye sivil olarak koşup gelen ve kendi emrindeki Tugay'a geri dön emri veren ama onu dinlemeyen Yavuz Türkgenci. Ve aynı zamanda Metin Temel komutanlar, bunların hepsi emekli edilmişlerdir. Metin Temel 2. Ordu komutanı. Bunlar FETÖ'ye karşı muazzam mücadele edenlerdi. Şimdi ve Emniyet Müdürü Mustafa Bey, İstanbul'da
2: Çalışkan.
0: Bunları anmamız lazım. Ve Ümit Dündar komutanımız.
2: Birinci Ordu komutanı.
0: Şimdi bunları anmamız lazım. Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz? Maltepe'den gelen Tugay rahatlıkla geliyor. Neden? Günlerden cuma akşamı saat 20.30 Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kolay. Trafik rahat. Hastal'dan ve Hadımköy'den gelenler gelemiyor. Trafik kilit. Çünkü Avrupa'dan Asya'ya geçiş yoğun. Onlar trafiğe takılıyorlar. Yolda ele geçirilen tanklar bunların tankları. Bunlar arabaları falan eziyorlar ama sonu gelmiyor. Çünkü trafik kilit. Yani tamamen basit bir nedenden dolayı oluyor. Şimdi bir kere bu o gece bir atama emri yayınlanıyor. Üstü örtüldü bu iş. Üstü örtüldü. Genelkurmay Başkanlığından bir atama emri yayınlanıyor. Evet. Bu atama emrinde generaller ve bazı albaylar, general amiraller ve bazı albaylar atanıyor. MİT müsteşarlığına atanan var mesela. Mesela TRT Genel Müdürlüğüne atanan var. Mesela banka müdürlüklerine atanan var. Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanan var. Bunlar ve diğer yandan sıkı yönetim komutanlıklara atananlar var. Üç grup var. FETÖ orada artık kendini açık ediyor. Açık ediyor. Ama bunun üstü örtüldü. Bunun üstü itibar.

0: tutarsızlaştırdığı en keskin delil de budur FETÖ'nün yapılanması ile ilgili. Bir, mesela tüm amiralsiniz, or amiral görevine atanıyorsunuz. Birinci grup terfi ettirilendir. Mesela donanma komutanı yapılıyor. Tüm amiral rütbesinde donanma komutanı yapılıyor. Tuğ amiral rütbesinde, kor amiral rütbesinde Kuzey Deniz Saha Komutanı yapılıyor. O gece Genelkurmay'dan en ücra birliğe kadar bir emir yayınlanıyor.
1: 400 kişilik abi değil mi?
0: 400 daha fazla. Evet. Bütün silahlı kuvvetler değişiyor. İkincisi göreve devamlar. Adam bulamayıp ettirilenler var ya da kendi adamları var. Üçüncüsü kesinlikle kendisinden olmayan, görevden alınan ve yakalandığı yerde tutuklanacak olanlar. Bunların içerisinde ben de varım. Emre alınanlar. Tamam mı? O gece böyle bir atama emri yayınlanıyor. Şimdi bu atama emri aslında örgütün deşifresi için çok önemli bir delildir. Ve bu atama emri maalesef yeterince gündeme getirilmedi. Üstü örtüldü. Öyle kaldı. Şimdi bu konu çok önemli bir konudur yani. Onu da söyleyeyim.
2: Şimdi çok teşekkür ederim.
1: Nedim bitti mi yoksa?
2: Vallahi saati bir yaptık.
1: Yapacak. Ne anlatacaksın? Hani FETÖ darbe tehdit midir hala falan diye.
2: Birer cümle alayım ama uzun olursa başka
1: şöyle
2: program yapmamız gerekecek.
1: Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları.
2: Evet, cümlesini aldım ben buraya. Yani evet. Bence istersen... Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki sevgili izleyiciler, tehlike halen geçmedi diyor. Bir cümle alayım. Buna sığmaz şöyle, ama birer tabii. Cümle alayım lütfen bu konuda.
0: Bir gazete küpürü göndermiştim. Onu bir göstereyim.
2: Onu da verelim ekrana orada. Nedim Bey. Evet.
1: İki tane anket. Biri Optimum.
2: İki dakika rica edelim arkadaşlar. Evet, birisi, süre alalım. İki dakika.
1: Tehdit şöyle bir şey. Optimum'un anketine göre %69.2. Areda'nın araştırmasına göre 68.7. Türk halkı FETÖ hala bir tehdittir diyor. Yani tehlike değil, tehdittir diyor. Asıl önemlisi ne biliyor musun? Optimum'un araştırmasında sen çok daha iyi bilirsin. Yani bizzat tanı, gazeteciliğin de bunun üzerine kurulu. Türkiye'de terör örgütü denince kim, ne gelir akla? PKK. 50 yıldan beri 16 bin insanımızın şehit olmasına sebep olmuş. 2 trilyon dolar da maliyeti olmuş. Doğru. Yani biz terör örgütü deyince PKK. Ya hatta ne derler bizde? PKK'lı mısın falan derler. Terörist misin derken PKK'lı mısın? Bir marka olmuş terörizmde. Bakın bu her zaman en tehlikeli terör örgütü, en tehdit eden terör örgütü hangisi dediğiniz zaman PKK çıkardı. Bu yıl ilk kez %44 ile FETÖ çıkıyor. Hmm. PKK %33'e düşmüş. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak. İnsanların algısında PKK artık bir terör örgütüdür. Evet, %100 buna hiç itiraz etmiyoruz. Tehlikedir. Ama tehdit açısından baktığın zaman şu anda bana şiddetini yansıtma, beni tehdit etme ihtimali %33 olarak tahlil ediyor Türk halkı. Peki diyor, FETÖ'yü ne kadar tehdit olarak görüyorsun? %44. Yani marka olarak artık FETÖ bütün birinci toplum nezdinde %70 oranında büyük bir tehdit. Tehlike boyutu itibariyle %44 olarak birinci. Mesela DHKPC %9, IŞİD %13 civarında. Hani tehlikeli örgüt, yani benim hayatıma değeceği noktada ne kadar tehlikeli? %33 civarında PKK çıkıyor. Yani bu Türk milletinin ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, Hakan Fidan'ın konuşması, Akın Gürley'in konuşmaları, Mehmet Uçum'un açıklamaları, bakın hep terör tehdidinin sürdüğünü. Bakın girişte çok önemli bir ayrıntıdan bahsetti. Benden başka bu işin casusluk yönünü ortaya koyan hiç olmadı. Öyle de davalar açılmadı biliyor musunuz? Terör örgütü darbe girişimi, terör örgütü üyeliği, yardım yataklık. Hep davalar böyle açıldı. Şimdi oysa bu adamların yaptığı ne? Bakın asker personel, sivil imamlar yan yana geldiğinde ne soruyor? Peki. Kaç atış yaptınız? Gemiyle nereye gittiniz? Yani casusluk faaliyeti. Şimdi ben Mehmet Uçum'un yazısını okuduğum zaman, bu son tahlil yazısını, FETÖ dini istismar eden bir terör örgütünden dini istismar eden bir casusluk örgütüne dönüşmüştür diyor. Bugün küresel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinde küresel sistemin aparatı olarak hala onlara hizmet ediyorlar derken şunu anlıyorum. Yakında Sayın Yaycı nereden çıktı? Ya'nın söylediği o casusluk noktasında FETÖ ile mücadele yeni bir kapı açılacak, kapalı. Yeni bir şey olacak gibi geliyor bana.
2: O zaman yani
1: değişecek, konsept değişecek.
2: Yeni soruşturmalar olabilir tabii, diyorsunuz. Tabii.
1: Zaten bakın 2 gün önce tabii. 81 ilde 973 kişi alındı.
2: Kişiye yakın.
1: Yani şöyle dünya, yani Türkiye'nin yer yerinden oynaması lazım. Bin kişi ya bir günde.
0: Evet, şimdi bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın o ciddi iradesi, liderliği o gece olmasaydı, halkımız da onun peşinden gelmeseydi, biz şu anda tamamen Amerika'nın istediği şu yapıya dönmüş olurduk. İsrail'in istediği. Şimdi burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey vardır. Bu yeni anayasa çalışmaları falan yapılırken işte gene dillendirilmeye başlandı. Diyor ki Fethullah Gülen'in Abant platformu var. Hı hı. Abant platformunda
2: vardı.
0: O zaman bir sonuç raporu yayınlandı. Sonuç raporunda diyor ki FETÖ diyor ki resmi belgelerde Türk milleti artık olmasın diyor. Yani Türk milleti yerine Türkiye'li, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı laflarını dile getirenler kripto FETÖ'cülardır PKK ile birlikte. Türk milleti lafı, Türk lafı çıkmamalıdır. Yani bunu bir kere çok net bir şekilde ifade etmek
1: lazım. En hassas, terörsüz Türkiye sürecinin en hassas konusu Cihat Bey'in söylediği nokta zaten bunların olmayacağı, hatta meclisteki komisyonun da anayasa değişiklikleri görevi olmadığını açıkça ilan etti. Dolayısıyla benim çok yakından takip ettiğim bir konu, yani bu Türk milletinin ya da vatandaşlık tanımının veya ana dil veya resmi dil meselesi ya da eğitim konusunun değişmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bu tamamen terör örgütünün tasfiyesine yönelik bir şey. O yüzden hani Cihat Bey'in uyarıları çok önemli ama bu terörsüz Türkiye çabasının içinde bu yok.
0: Peki. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bunlarla barış vesaire PKK'ya af geliyor falan gibi kripto FETÖ'cüler gazetelerde, maskelerde yazmaya başladılar. Bir kere Cumhurbaşkanımız da bunu gayet güzel söyledi. Benim de bir sözüm var. Yani özür.
1: Söyleyin lütfen.
0: Haine merhamet vatana ihanettir.
1: Cumhurbaşkanı da bunu nasıl söyledi? Zalime merhamet mazluma ihanettir. Yani mazlum olan bu halktır. Tabii. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı o kapıyı kapatmıştır. O yüzden Türkiye içinde bunu tartışmaya çalışan, hatta bir zamanlar bakanlık yapmış Hüseyin Çelik gibi adamlar veya işte Doğu Perinçek gibi kişiler, ya bir af maf falan, tamamen sıfır kapı. Yani sıfır. Daha yeni başlıyoruz. Bak şöyle söylüyorum. Biz 10. yılında ikinci 10 yıla, bak Cumhurbaşkanı nasıl söylüyor, ikinci 10 yıla yeniden başlıyoruz. Yani FETÖ nasıl
2: FETÖ'yle
1: kendini
2: mücadele konusu.
1: Tabii FETÖ konusu, bakın nasıl kendini güncelliyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk konuşması, öğleden sonraki konuşması güncellenmiş FETÖ ile ilgili güncellenmiş mücadele yöntemlerinin ipuçlarını veriyor zaten.
2: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
2: Var olun.
1: Valla kısa oldu değil mi?
2: 2 saat. Evet. 2 saat yaptık ama gerçekten çok doluydu. Evet. Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz ve FETÖ ile mücadele denince Türkiye'deki iki sembol isimdi. Nedim Şener ve Cihat Yaycı Müstafi Tüm Amiral. Gerçekten doluydu. Bıraksanız 1-2 saat daha gideriz. Çok rahat, çok net. Onu gördüm. Umarım bu programları sık sık yaparız ve siz izleyicilerimizle bu bilgileri, ya yeni bilgileri veririz ya da eskileri tazeleriz ve dimağımızı bu konuda hep diri tutmaya çalışırız.
1: Gürkan, bölüyorum, yayının akışını bozuyorum biliyorum ama mesela İletişim Başkanlığı'nın, Burhanettin Duran'ın açıklaması, 2700 civarında FETÖ'cü hesap kapatılmış.
2: Ya.
1: Yeni savaş konseptinde dijital alan, sanal medya çok etkili. Biz bu savaşı medya üzerinden veremezsek, yani bu yayınlarda olduğu gibi, sağ olun bu imkanı verdiniz, veremezsek kaybederiz. Çünkü medya alanını FETÖ ele geçirmeye çalışıyor. İnsanların beynine ve algısını oradan yönetebildiğini biliyor. Bizim ona karşı hem konvansiyonel hem dijital alanda çok etkili mücadele etmemiz lazım.
2: Peki. Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz özel yayınımızı burada bitiriyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi, hain darbe girişiminin 10. yılıydı. Bugün özel bir yayınla sabah saat 9'dan itibaren TGRT Haber ekranlarında bu yayını yaptık. En sonunda saat 21'den itibaren de ben TGRT Haber'in akşam kuşağında bu programı sizlerle paylaştım. Hani Mehmet Akif'in, milli şairimiz Mehmet Akif'in söylediği bir şey var. Allah bir daha İstiklal Marşı'nı bize yazdırtmasın, yazdıracak duruma düşmeyelim demiş. Gerçekten bir daha öyle bir gece yaşamayalım ama öyle bir geceyi, öyle bir hain darbe girişimini yaşamamamız için de yapmamız gerekenler var. Daima.
1: Ben şöyle söyleyeyim, yine bölüyorum.
2: Estağfurullah.
1: Eğer FETÖ'nün veya benzeri bir emperyalist aparatın aklı varsa bence bu duayı onlar etmeli.
2: Peki.
1: Türk milleti bunu bu sefer bu kadar kolay bırakmaz onların yanına. Neden biliyor musunuz? 253 şehit vermişiz. Darbeci hainlerden sadece 33 tane öldürülmüş.
2: Evet.
1: İstese bu millet 3000 darbeciyi elleriyle boğardı, katlederdi. Ama üniformasına saygıdan, vatan evladıdır bunlar diyerek yine bu namussuzları, bunun adı general olsun, erine kadar ya da şeyine kadar fark etmez. Sadece 33 kişi öldürüldü biliyor musunuz darbecilerden? Evet. Normal şartlarda rakamın ters olması lazım. Ayağa kalkan şeyin, halkın darbecileri daha çok öldürmesi lazım değil mi? Çünkü artık zaferi kazanmışsın. Şey, elin bu şey, şeyin meşruiyetin var. Yani darbeye karşı sana silah çekmiş bir gruba istediğin gibi imha edebilirsin. Ve ne oldu? Sadece 33 kişiyi insanlar alıp bunlar vatan evladır diye teslim etti.
0: Şu yayın esnasında biz bu yayında konuştuklarımızdan dolayı şu anda sosyal medyada bana tehdit ve hakaretin haddi hesabı yok.
2: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Olsun. FETÖ'cüler. Sosyal medya işte bak. Olsun. Ama şöyle bak şöyle üstad. Bu yarın bu kanala, sana, kanalı yönetenlere, bu silah herkese döner. Bunu bizim yok etmemiz lazım. Yani bak Burhanettin Duran o uyarıyı yaptı. Herkesin buna göre mevzi alması lazım. Yani hiç öyle ya bana bulaşmasınlar. Ben kenara durayım. Öyle bir şansınız yok. Cihat Bey'in söylediği gibi sadece sizi imha edecekleri süre uzar. Peki. Ama mutlaka imha eder.
2: Peki. Çok teşekkürler tekrar. Evet, bitiremediğimiz bir program oldu. Farkındasınız herhalde. Ama gerçekten bitecek gibi değil konu. İyi geceler diliyorum efendim.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Yakub-i Çerhi Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, insanların itikat, amel, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 17.'sidir. İsmi Yakup bin Osman bin Mahmud'dur. Kabil yolu üzerinde Gazne yakınlarında Çerh köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1447 Hicri 851 senesinde Hilfetu'da vefat etti. Burası Hisar Şadman'a yakın sınır köylerinden bir köy olup kabri oradadır. Yakub-i Çerhi önce Herat'a gidip bir müddet ilim tahsili yaptı. Sonra yine ilim tahsili için Mısır'a gitti. Orada Zeynüddin-i Hafi ile birlikte zamanının büyük alimi Mevlana Şihabüddin Şirvani'den ve diğer alimlerden akli ve nakli ilimleri öğrendi. Sonra Buhara'ya gitti. Orada da alimlerden ilim öğrenip icazet aldı. Zahiri ilimlerde yetiştikten sonra tasavvuf ilmine yöneldi. Tasavvuf ilminde ve hallerinde önce Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari'nin, sonra da onun halifesi Alaüddin-i Attar'ın sohbetinde yetişti. Yakub-i Çerhi Hazretleri bir eserinde şöyle anlatmıştır. Allahü Teala'nın inayetiyle bu fakirde erenler yoluna girmek arzusu doğup da fazla ilahiye Allahü Teala'nın yardımına kavuşunca Buhara'da Hace Behaeddin-i Buhari Hazretlerine kavuşmak nasip oldu. Onun kerem ve iltifatları beni saadete garg etti. Gördüm ki mürşidim kamil ve mükemmildir ve evliyanın en üst tabakasındandır. Çeşitli vakalar ve gaybi işaretlerden sonra Kur'an-ı Kerim'i açıp bir ayeti işaret tutmak istedim. Mealen o peygamberler Allah'ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. En'am suresi 90. Buyurulan ayet-i kerime çıktı. Bağlılığım kat kat arttı. Tereddüt içinde bulunduğum günlerden bir gündü. Evimin bulunduğu Fethabad'da Şeyh Seyfüddin Hazretlerinin kabrine doğru oturmuştum. İçimde öyle bir fırtına koptu ki hemen Hace Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin huzuruna kavuşmak için Kasr-ı Arifan'a doğru yola çıktım. Kasr-ı Arifan'a varıp Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin evlerine yaklaştığım zaman yola çıkmış beni beklemekte olduğunu gördüm. Bana ihsanda bulundular, yanına oturttular. Namaz kıldıktan sonra sohbete başladılar. Heybeti beni öyle sarmıştı ki konuşmaya mecalim kalmadı. Bu sohbet sırasında buyurdu ki, ilim iki kısımdır. Biri kalp ilmi, bu ilim en faydalı olan ilimdir. Bu ilmi nebiler ve rasuller öğretir. Diğeri lisan ilmidir. Bu ilimde Allahü Teala'nın insanoğluna hüccetidir. Batın ilminden sana bir pay erişmesini ümid ederim. Yine nakledildi ki sadakat ehliyle oturduğunuz zaman sıdk, doğruluk üzere bulununuz. Çünkü onlar kalp casuslarıdır. Kalplerinize girerler ve himmetinize bakarlar. Biz kendi kararımızla kimseyi kabul edemeyiz. Böyle memuruz. Bakalım bu gece bize ne işaret buyurulur. Eğer seni kabul ederlerse biz de kabul ederiz buyurdu. Ömrümde o gece kadar çetin ve zor bir gece geçirmedim. Saadet kapısının açılmasını umarken, bu kapının yüzüme kapanmasından korktum. Sabah namazını Behaeddin-i Buhari Hazretleri ile beraber kıldım. Namazdan sonra, sana müjdeler olsun, kabul işareti geldi. Biz insanları az kabul ederiz. Kabul ettiğimiz zaman da geç kabul ederiz. Ta ki gelenlerin nasıl geldiği ve zamanının gelmiş olduğu belli olsun, buyurdu. Bundan sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri, silsilelerini Abdülhalik Gonç Divani Hazretlerine kadar gösterdi. Yakub-i Çerhi Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Muhammed Buhari Hazretlerinin sohbetine kavuşmasını ve o büyük rehberden duyduklarının bir kısmını Farsça bir risale halinde yazmış, bu risalesinde o büyükler yolunun edep ve dine bağlılıklarını halisane bildirmiştir. Yakub-i Çerhi Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki, iç temizliği, kalbin kin, çekememezlik, haset, insanlara düşmanlık, cimrilik gibi kötü sıfatlardan ve Allah sevgisinden başka her sevgiden temizlenmesi ve Allah sevgisiyle rahatlamaktan ibarettir. Kalp, kötü sıfatlardan temizlenip, iyi sıfatlarla süslenince düzeltilmiş olur. Bu dünyanın kötülüklerinden ancak salim, doğru kalple kurtulunabilir. Bütün ibadetlerden maksat, zikr, Allah-u Teâlâ'yı anmaktır, demişlerdir. Hak Teâlâ'dan gafil olunca, ibadetlerden beklenen fayda hasıl olmaz. Zikir de ihlâssız olunca, beklenen faydayı vermez. Her halde uyanık olmalıdır. Yerken, yatarken, konuşurken, yürürken, alışveriş ederken, abdest alırken, namaz kılarken, Kur'an-ı Kerim okurken, yazarken, ders ve vaaz verirken, bir göz açıp kapayacak kadar Hak'tan gafil olmamalıdır. Gerçek tevekkül sahibi, başkasına eziyet ve sıkıntı vermez. Başına gelen bela ve musibetlerden dolayı, kimseden şikayetçi olmaz. Mahrum kaldığı şeylerden dolayı da kimseyi kötülemez. Çünkü o, hayrın da şerrin de Allah-u Teâlâ'dan olduğuna kâmil bir şekilde iman etmiştir. Kim mürüvvet sahibi değildir diye sordular. Allah-u Teâlâ'nın kendisini gördüğünü, bildiğini, kiramen kâtibin melekleriyle hafaza meleklerinin yanında bulunduklarını ve kendisini takip etmekte olduklarını bildiği halde günah işlemeye cüret edebilen kimse mürüvvet sahibi değildir buyurdu. Affetmekte kerem şöyledir ki affettiği kimsenin aybını affettikten sonra bir daha hatırlamamalıdır. Hayatın en güzel anları Allah-u Teâlâ'yı hatırlayarak ve onun rızasına uygun amel edilerek geçirilen anlardır. Allah-u Teâlâ'ya hakkıyla aşık olanların ciğerleri, onun rızasından mahrum kalmak korkusuyla yanıp erir. Allah-u Teâlâ'ya muhabbetin alameti, onun Resûlü Muhammed aleyhisselama tabi olmaktır. Alçak kimsenin kalbi dar olduğundan, bir başkasını affetmeye muvaffak olamaz. Kalbin yaşaması, kendisinde ölüm ve yokluk olmayan Allah-u Teâlâ'yı devamlı hatırlamasıdır. Güzel yaşamak ise, Allah-u Teâlâ'dan başka her şeyi unutup, Allah-u Teâlâ ile beraber olmaktır. Kul, Allah-u Teâlâ'ya ancak onun yardımıyla kavuşur. Bütün işler ve Resulüne tabi olabilmek de onun yardımıyladır. Kim Resulullah'a tabi olmadan Allahü Teala'ya kavuşmak isterse muhakkak ki sapıtır, dalalete düşer. Halbuki o kendisini doğru yolda zanneder. Allahü Teala'nın bir kuluna imandan sonra verdiği nimetlerin en büyüğü takvadır. Müttaki olan kimse takva ile bütün hayır ve iyilikleri Allahü Teala'ya yaklaşma ve yaklaştırma sebeplerini, yani ibadetleri ve insanlara doğru yolu göstermeyi kendisinde birleştirir. Takvanın aslı ihlastır. Hakikati ise kendisinden ittika ettiğin, korktuğun Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirmektir. Sıdk, dinde doğru yolda, ehli sünnet yolunda olmak ve amellerde de Peygamberimizin sünnetine tabi olmaktır. Nefse hakim olan en büyük kuvvet şehvettir. Şehvet ancak Allahü Teala'nın korkusu ve sevinçli anlarda ondan utanmakla giderilir. Nefsinin isteklerini ve mahluklara yönelmeyi terk etmeyen kimsenin ahiret nimetleri ve hayırlı işler ve ibadet için kalbi dirilmez. Tevekkül, fakirlik ve zenginliği eşit bilmek ve kaderde olan şeylere razı olmaktır. Fütüvvetin aslı 5 haslettir. Birincisi, Allahü Teala'nın emirlerine uymak. İkincisi, vefa. Üçüncüsü, şükür. Dördüncüsü, sabır. Beşincisi ise, rızadır. Nefsi gözetip, arzuları peşinde koşmak, Allahü Teala'nın sana olan ihsanlarını unutturur. İlmin en faydalısı, Allahü Teala'nın emirlerini ve nehilerini, vaatlerini, vaidlerini, tehditlerini, sevaplarını ve ikaplarını, cezalarını bilmektir. İlimlerin en üstünü de Allahü Teala'yı, sıfatlarını ve isimlerini bilmektir. Kim gözünü haramlardan korursa Allahü Teala bununla onun lisanına hikmeti yerleştirir. Kendisini dinleyenler ondan faydalanırlar. Kim de şüpheli şeylere bakmaktan kendini korursa, Allahü Teala onun kalbine kendi nurunu yerleştirir ve onu razı olduğu yola kavuşturur. Yakub-i Çerhi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Tereddüt içinde bulunduğum günlerden bir gündü. Evimin bulunduğu Fethiabad'da Şeyh Seyfüddin'in kabrine doğru oturmuştum. İçimde öyle bir fırtına koptu ki hemen Hace Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin huzuruna kavuşmak için Kasr-ı Arifan'a doğru yola çıktım. Kasr-ı Arifan'a varıp Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin evlerine yaklaştığım zaman yola çıkmış beni beklemekte olduğunu gördüm. Bana ihsanda bulundular. Yanına oturttular. Namaz kıldıktan sonra sohbete başladılar. Heybeti beni öyle sarmıştı ki konuşmaya mecalim kalmadı. Bu sohbet sırasında buyurdu ki, ilim iki kısımdır. Biri kalp ilmi, bu ilim en faydalı olan ilimdir. Bu ilmi nebiler ve rasuller öğretir. Diğeri lisan ilmidir. Bu ilim de Allahü Teala'nın insanoğluna hüccetidir. Batın ilminden sana bir pay erişmesini ümit ederim. Yakub-i Çerhi Hazretleri sohbetlerinde buyurdu ki, Eûzu okumak, Eûzu billahi mineşşeytanirracim demektir. Besmele çekmek, Bismillahirrahmanirrahim demektir. Abdullah İbni Abbas diyor ki, Resulullah buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek, Eûzu okuyarak başlamakla olur. Ve Kur'an-ı Kerim'in anahtarı, Besmele'dir. Bu ikisini okuyan kimse, sözünü, okumasını bu iki zinet ile süslemiş ve bu iki hazinede dostlar için toplanmış olan faydalara kavuşmuş olur. Allahü Teala'ya yaklaşmak isteyenler, Eûzu'ya yapışmakta, ondan korkanlar da Eûzü'ye sarılmaktadır. Günahı çok olanlar Eûzü'ye sığınmıştır. Allahü Teala Nahl suresinin 97. ayetinde mealen peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyacağın zaman Eûzü söyle buyurmuştur. Bu emir Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan Allahü Teala'ya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim de demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hoca çocuğa besmele okur. Çocuk da söyleyince Allahü Teala çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır. Abdullah İbni Mesud Hazretleri diyor ki, cehennemde azap yapan 19 melekten kurtulmak isteyen besmele okusun. Besmele 19 harftir. Levh-i Mahfuz'da ilk yazılan besmeledir. Âdem'e aleyhisselam ilk gelen besmeledir. Müminler besmele yardımıyla sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası besmeledir. Besmelenin manası her var olana onu yaratmakla iyilik etmiş ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü Teala'nın yardımıyla başlıyorum. Arifler onu ilah olarak tanıdı. Âlemler onun merhametiyle rızık buldu. Günah işleyenler onun rahmetiyle cehennemden kurtuldu demektir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'e bu üç isim ile, yani Allah, Rahman ve Rahim isimleriyle başladı. Çünkü insanın üç hali vardır: dünya, kabir ve ahiret halleri. İnsan Allahü Teala'ya ibadet ederse dünyada işlerini kolaylaştırır. Kabirde ona acır, ahirette günahlarını affeder. Bir kimseden bir uygunsuzluk meydana gelirse ya yediği lokmanın şüpheli oluşundan veya niyetinin düzgün olmamasındandır. Birisine dünyalık bir menfaat için muhabbet besleyen ne kadar bayağı ve basit bir kimsedir. Şu insanlar ne kadar gafil oluyor. Dişlerini Allahü Teala'nın nimetlerini yemekle, dillerini onun beğenmediği sözleri söylemekle yıpratıyorlar da mutlaka şükretmeleri gerektiğini düşünmüyorlar. Sebeplere yapışmak emrolunduğu için sebebe yapışmalı. Ancak bu suretle ele geçen dünyalığa gönül bağlamamalıdır. Nefsini zelil kılan kimseyi Allahü Teala aziz kılar ve derecesini yüksek eyler. Nefsini bir şey zanneden kimseyi Allahü Teala zelil kılar. Allahü Teala'yı zikreden ondan bir karşılık beklememelidir. Kim zikrine karşılık Allahü Teala'dan bir şey bekler ve o beklediği şey olursa, karşılığında maddi bir şey aldığı için zikrin bir manası kalmaz. Kalbin iman ile dolu olmasının alameti, bütün Müslümanlara şefkat etmek, onların dertleriyle dertlenmek, işlerinde onlara yardımcı olmaktır. Nifakla dolu olan kalbin alameti, kin, haset ve düşmanlıktır. Yaptığı ibadetleri herkese gösterme arzusunda olan gösteriş yapmış olur. Her durumunu, bulunduğu her halini insanlara göstermek isteyen de gösteriş yapmış olur. Şerefli bir insan olabilmek için edep sahibi olmak, farzları eda etmek, salihlerle sohbet etmek ve fasıklardan uzak durmak lazımdır. Her hayrın esası, bütün hallerinde ve sözlerde edebe riayet etmektir. Kalbe hayat veren şeyler dörttür. İlim, takva, haramlardan sakınmak, taat ve Allahü Teala'yı zikretmektir. Kalbi harap eden şeyler de dörttür. Cehalet, masiyet, günah, itirar, aldanmak ve tuli gaflet, yani Allahü Teala'dan ve ahiretten habersiz gafletin uzun ve devamlı olmasıdır. Allahü Teala'nın kitabına sımsıkı sarılan her an Allahü Teala'yı düşünür. Kendisine din ve dünya işlerinden hiçbir şey gizli kalmaz. Bütün vakitleri gafletten uzak müşahede üzere geçer. Allahü Teala ile rahat bul. Ondan başkasıyla rahat bulma. Allahü Teala ile rahat bulan kurtulur. Ondan başkasında rahatlık arayan helak olur. Allahü Teala ile rahat bulanın kalbi onun zikriyle rahat bulur, kuvvetlenir. Ondan başkasında rahatlık aramak gaflete devam etmektir. Bütün hayırların aslı dört şeydir. Seha, cömertlik, tevazu, nüsuk, ibadetlere devam ve güzel ahlaktır. Güzel ahlak üç kısımdır. Allahü Teala'ya şikayeti terk etmek, gönül hoşluğu ve tam bir teslimiyetle onun emirlerini yerine getirmek ve halka karşı iyilikle, yumuşaklıkla muamele etmek. İzzet ve şerefi Allahü Teala'nın dinine uygun olmayan hallerde arayan kimseyi Allahü Teala hor, hakir ve zelil eder. Dine uymakta gevşek davrananlarla beraber olmaktan son derece sakınmalıdır. Onlar insanın felaketine sebep olurlar. Reca, Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmak hali insanı ibadet ve taat yapmaya sevk eder. Havf, Allahü Teala'nın azabından korkmak hali de insanı günah işlemekten uzaklaştırır. Allahü Teala'nın nimetlerine şükredenin hem nimeti artar hem de muhabbet ve marifeti çoğalır. Tasavvufun esası İslam'ın emir ve yasaklarına dört elle sarılıp nefsin kötü arzularından ve bid'atlerden, yani dinde olmadığı halde ibadet olarak uydurulan, sonradan meydana çıkarılan şeylerden uzak durmaktır. Ayrıca dinini doğru olarak kendisinden öğrendiği İslam alimini çok sevmek, verilen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmek, insanlardan gelen sıkıntılara sabretmektir. Kabahatlerinin af ve mağfiretini istemek niyetiyle yapılan ibadet, iyiliklerine mükafat istemek niyetiyle yapılan ibadetten daha makbuldür. Marifet ve Allahü Teala'ya yakın olma hali farzları eda etmekle ve sünnet-i seniyyeye tabi olmakla ele geçer. Rıza derecesine kavuşmak isteyen kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan hallerden kesinlikle ayrılmasın. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh buyurdu ki, beş şey müttekilerin alametlerindendir. 1- Dindar kimselerle beraber olup diline sahip olmak. 2- Pek çok dünyalığa kavuşunca bunu akıbeti için iyi görmemek. 3- Dünyadan az bir şeye kavuşunca onu fırsat, ganimet bilmemek. 4- Haram yeme korkusundan karnını helal ile de fazla doldurmamak. 5. Herkesi helak olmaktan kurtulmuş, sadece kendisinin günahları sebebiyle helak olduğunu sanmak. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki, şu dört şey olmasaydı, insanların hepsi salih olurlardı. 1- Dini bilmemeye rıza göstermek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala dünyayı bilip ahireti bilmeyen her alime buğz eder. 2. Dünyaya düşkün olmak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünyaya rağbet etmemek kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyaya rağbet etmek ise kalbi ve bedeni yorar. 3. İhtiyacından fazlasını vermek de cimrilik göstermek. 4. Amelde riya yapmak. Abdullah bin Amr bin As hazretleri buyurdu ki, kimde şu 5 haslet varsa, dünyada ve ahirette mes'ud olur. 1. Her zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylemek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her halükârda Allahü Teala'yı çok anınız. Çünkü Allahü Teala'ya onu zikirden daha sevgili ve kulu dünya ve ahiretteki her kötülükten kurtaran daha güzel bir amel yoktur. 2. Başa bir bela ve musibet gelince, İnna lillah ve inna ileyhi raciun ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'yı zikretmenin dışında çok konuşmayınız. Çünkü Allahü Teala'yı anmanın dışında çok konuşmak kalbi katılaştırır. İnsanların Allahü Teala'dan en uzak olanı kalbi katı olanıdır. 3. Bir nimete kavuşunca nimete şükür olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek. 4. Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek. 5. Günah işlediğinde Estağfirullah el-Azim ve etûbi ileyh demek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, size hastalığınızı ve ilacını bildireyim mi? Hastalığınız günahlar, ilacı istiğfardır. 7 sözü söylemeye riayet eden, Allahü Teala'nın katında ve meleklerin yanında şerefli olur. Deniz köpüğü kadar da olsa, Allahü Teala onun günahlarını af ve mağfiret eder, taatin tadını duyar. Hayatı da vefatı da hayır olur. Bu 7 söz şunlardır. 1. Her işe başlarken Bismillah demek. 2. Her işi bitirince Elhamdülillah demek. 3. Faydasız şeyler söylediği zaman istiğfar etmek. 4. Bir iş yapılmak istenince inşallah demek. 5. İstemediği bir şey başına gelince la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. 6. Başına bir musibet gelince inna lillah ve inna ileyhi raciun demek. 7. Gece gündüz her zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 şeyden önce 5 şeyi fırsat bil. 1. İhtiyarlıktan önce gençliği, yani ihtiyarlık sana gelmeden, kuvvetin varken, gücün kuvvetin yerindeyken salih amel yap. 2. Hastalıktan önce sıhhati, yani sıhhatin varken, hastalık gibi bir mani çıkmadan salih amel yap. 3. Fakirlikten önce zenginliği, yani muhtaç duruma düşmeden ihtiyacından fazlasını sadaka olarak dağıt. 4. Ölümden önce hayatı, ölümden sonra faydasını göreceğin şeyi fırsat bil. Çünkü ölen kimsenin ameli kesilir. 5. Meşguliyetten önce boş vakti. Büyüklerimiz buyurdu ki, beş şey vardır ki, kalp katılaştığı zaman onun ilaçlarındandır. 1. Salih kimselerin meclislerinde bulunmak. 2. Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünerek okumak. 3. Karnını doyurmayıp, helalden az bir şey yemekle yetinmek. Helal yemek kalbi aydınlatır. 4. Allahü Teala'nın kâfir ve günahkar için hazırladığı acı azabı ve tehdidini düşünmek. 5. Kendisini Allahü Teala'ya kulluk vazifesini yapmakta aciz ve noksan görmek. Bununla beraber Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanını düşünmek. Bu tefekkür olup bundan haya meydana gelir. Tefekkür insanda Allah korkusunu arttırır. Nefsi kınamaya ve ayıplamaya vesile olur. Tefekkürden bir kısmı da şunlardır. 1. Allahü Teala'nın seni her şeyinle içini dışını bildiğini, her an onun seni gördüğünü düşünmek. 2. Dünya hayatının meşguliyetlerinin çokluğunu, dünya hayatının çok çabuk geçtiğini, ahiretin ve nimetlerin devamlı olduğunu düşünmek. Bu tefekkürün meyvesi, dünyaya düşkün olmayıp, ahirete rağbet etmektir. 3. Ölümün geleceğini, fırsat elden kaçtıktan sonra pişmanlık olacağını düşünmek. Bu tefekkürün meyvesi, uzun emel sahibi olmamak, amellerini düzeltmek, ahirete hazırlık yapmaktır. Allahü Teala'nın ayetlerini, kudret ve büyüklüğüne delalet eden şeyler üzerinde düşünmeli, fakat Allahü Teala'nın zatını düşünmemelidir. Nitekim Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allahü Teala'nın ayetleri hakkında düşününüz. Allahü Teala'nın zatını düşünmeyiniz. Çünkü sizin buna hakkıyla gücünüz yetmez. Buna hakkıyla bilemezsiniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gizlilik, gizli işleri muhafaza eder. Sadaka, malları korur. İhlas, amelleri korur. Doğruluk, sözleri korur. Yalancının sözü, Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Evliyadan birisi şöyle buyurdu, dilsizlik, yalandan daha iyidir. Doğru konuşan dil, saadetin başıdır. Meşveret, görüşleri korur. Yine buyurdu ki, meşveret, işin sonunda pişman olmaya karşı bir kale, kınanmaya karşı bir emandır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte buyurdu ki, mal toplamakta 5 kötü şey vardır. 1- Mal toplarken karşılaştığı zillet ve meşakkat. 2. Mal toplarken Allahü Teala'nın zikrinden, onu anmaktan uzaklaşmak. 3. Topladığı malı elinden zorla birisinin almasından ve çalmasından korkmak. 4. Cimri ismini taşıması. 5. Mal ile meşgul olurken salihlerin meclisinden ve sohbetinden ayrı ve uzak kalmak. Malı hayır yerlere dağıtmakta 5 güzel haslet vardır. 1. Beden, mal aramak ve onun peşinde koşmaktan kurtulur. 2. Malı muhafazayı bırakıp, kendisini Allahü Teala'nın zikrine verir. 3. Malı soyan ve çalan kimsenin korkusundan emin olur. 4. Kendisine Kerim ismi verilir. 5. Salihlerle beraber olma imkanı bulur. Yakub-i Çerhi Hazretleri başka bir sohbetlerinde buyurdu ki, İşlerde acele etmek şeytandandır. Fakat 5 şey müstesnadır. Bunlar Resulullah Efendimizin sünnetlerindendir. 1. Eve misafir gelince onu doyurmak. 2. Müslüman kardeşi öldüğü zaman onu teçhiz etmek. Yani yıkanması, kefenlenmesiyle meşgul olmak, namazını kılmak ve defnetmek.

1. Zellesini itiraf etti. Ayşe validemiz buyurdu ki, kul günahını itiraf edip tövbe edince Allahü Teala onun tövbesini kabul eder. 2. Yaptığından dolayı pişman oldu. Abdullah İbni Mesud Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki, kul bir günah işler de bundan dolayı pişman olursa bu onun için kefarettir. 3. Zellesinden dolayı nefsini kınadı. 4. Sebeplerine yapışarak derhal tövbe etti. 5. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmedi. Mübarek hocalarımız buyurdular ki, şu 5 haslete sarılınız. 1. Allahü Teala'ya ihtiyacınız kadar ibadet ediniz. Yani bütün gücünüzle ve imkanlarınızla ibadet ediniz demektir. Çünkü insan Allahü Teala'ya pek çok muhtaçtır. 2. Dünyada kalacağınız kadar alınız. 3. Allahü Teala'ya karşı azabına dayanabileceğiniz kadar günah işleyiniz. Burada da mana asla günah işlemeyiniz. Allahü Teala'nın azabına hiç kimse dayanamaz. Çünkü onun azabı pek şiddetlidir demektir. 4. Kabirde kalacağınız kadar azık hazırlayınız. Yani ahiret yolculuğu için azık hazırlayınız ve hazırlık yapınız demektir. Burada mana hem kabir hem de kabirden sonrası için azık hazırlayınız demektir. Burada sadece kabrin zikredilmesi ahiret yolculuğunun ilk konağı olduğu içindir. Meyyitin kabirdeki durumu hafif ve rahat olursa ondan sonrası da rahat olur. Meyyitin durumu kabirde iyi olmazsa sonrası da iyi olmaz. 5. Cennet için orada kalacağınız kadar salih amel yapınız. Cennet ehlinin mertebeleri dünyadayken yapmış oldukları salih amellere göre farklı farklıdır. Ameli en güzel olanın mükafatı Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanı ile en yüksek mertebeye nail olmasıdır. Yine buyurdular ki, aradığımız 5 şeyi 5 şeyde bulduk. 1. Günahları terk etmeyi duha namazında bulduk. 2. Kabrin aydınlığını gece namazında bulduk. 3. Kabirde münker ve nekir meleklerine cevap verebilmeyi Kur'an-ı Kerim okumakta bulduk. 4. Sırat köprüsünü geçmeyi, oruç tutmak ve sadaka vermekte bulduk. 5. Arşın gölgesinde gölgelenmeyi yalnızlıkta bulduk. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh buyurdu ki, bütün dostları gördüm. Fakat onlar arasında dili muhafaza etmekten faziletli bir dost görmedim. Bütün elbiseleri gördüm. Fakat veradan, harama düşmek korkusuyla şüphelilerden sakınmaktan daha üstün bir elbise görmedim. Bütün malları gördüm. Kanaatten daha faziletlisini görmedim. Bütün iyi işleri gördüm. Fakat nasihatten daha hayırlısını görmedim. Nefis, kalbin hükmünü kabul ettiği andan itibaren İsyandan kurtulur, huzura kavuşur. Nefis kalbin hükmünü kabul etmedikçe kendi şirk ve küfrü nispetinde münakaşa ve mücadelesi devam eder. Allahü Teala bir kuluna ilim ve marifet ihsan ettiği zaman insanlar o kul hakkında ikiye ayrılırlar. Bir, melek seciyeli, yumuşak tabiatlı ve itaatkar olanlar. İki, haset edici, şeytani seciyeli olanlar. Ey doğruyu arayan kişi! Allahü Teala'nın ilim vererek seçtiği evliya kullarına muhtaç olduğunu bil. Onlara hürmetkâr ol ki selamete kavuşasın. Sakın onlara buğz edip haset eyleme ki böylece nefse ve şeytana teslim olmaktan kurtulasın ve rahmetten mahrum kalmayasın.

0: Akıllıların sana sefih demeyeceği, cahillerin de seninle alay etmeyeceği şekilde giyin. Bütün hallerinde sana yardımcı olacak ve kemale götürecek arkadaşı seç. Alim ve kerimin gazabından, laimin, kınayıcının ve zalimin zararından korunacak kadar edepli ol. Devamlı taat üzere olmanı sağlayan itikat, ehli sünnet itikadı üzere ol. Hak'tan başka bir şeyi seçmeyecek ve sapmayacak kadar hakkı bilmek sana kâfidir. Batıldan sakınmanı sağlayacak kadar batılı tanıman sana yeter. Allahü Teala'nın merhameti vardır diyerek isyana kalkışma. Kahrından da korkarak ümitsizliğe düşme. Allahü Teala'yı unutmuş ve zulmet içinde kalmış kimselerle arkadaşlık yapmak büyük bir felakettir. Nefis müminin bineğidir. O halde nefsin uyması emredilen ilahi emirlere uy. Nefsi kötü ahlaktan men eyle. Serkeşliği adet edinmemesi için dikkatli ol. Çünkü böyle binekle esas memleketine, ahirete döndüğün zaman çok yorulursun. Cennet ile cehennem arasında gidip geldiğinde taşkınlık yaptığından dolayı pişman olursun. İyi bil ki kurulmuş köprüden geçmek için hazırlanan kimsenin bineği nefistir. Eğer nefis serkeşlik, taşkınlık yaparsa binicisini istenmeyen hallere düşürür. Eğer nefis yumuşak ise, ıslah olmuş ise biniciyi maksadına ulaştırır. Böyle kimse cehennemden uzaklaşıp cennete giden kurtulmuşlardan olur. Bir zalime kalben meyleden kimseyi fitne ateşi sarar. Böyle kimse ancak Allahü Teala'nın yardımıyla kurtulur. Hakiki matlup birini çekerse, kabul ederse ona hiçbir şey mani olamaz. Nefis günah deryasına dalmışsa üzüntüler nasıl kalkar, nasıl yok olur? Tövbe ederek Rabbini razı edecek, Rabbine dönmek için çırpınan ve zahmetlere katlanan kul nerede? Seninle elbisen arasına, vücuduna karınca, sinek, pire, bit girmesini istemezsin. Hatta böyle bir şey olursa elbiseni sırtından çıkarıp attığın da vaki olur. Nasıl olur da hakikatin ile, asıl maksat ile arana başka bir şeyin girmesine razı olursun? Sakın Allahü Teala'nın lütfuna mazhar olmuş ve senden üstün kılınmış bir kimseye haset etme. Çünkü hasedin sebebiyle Allahü Teala'nın gazabına uğrayabilirsin. Suretin değişip kötü akıbetlere düşebilirsin. Nitekim Adem aleyhisselama haset edip böbürlenerek secde etmeyen iblis mel'un oldu. İblisin bu halinde senin için bir ihtar vardır. Şöyle ki, Hakk'a riayet eden, gerçek bir rehber gördüğün zaman sakın ona haset etme ve ona itaat etmekten kaçınma. Ona uy. Böyle yapmadığın takdirde menfi hareketin sebebiyle sendeki razı olunan güzel sıfatların tamamen silinip gazabı celbeden kötü sıfatlara düşmene sebep olur. Fakat ehli sünnet itikadında olan, yetişmiş ve yetiştirebilen bir hidayet rehberine tabi olman senin şeytani suretini melek suretine çevirir. O zaman gerçek kulluk zirvesine doğru yükselmeye başlarsın. Ey Ademoğlu! Sen iyi sıfatlara sahip olduğun müddetçe aslından ayrılmamış olursun. İyi sıfatların yerini kötü sıfatlara terk edersen, sendeki insani vasıf şeytani surete döner. Dünya serveti öyle acayip bir şeydir ki, elde etmek için çekilen zahmet ve devamlı yorgunluk huzuru kaçırır. Elden gittiği zaman da büyük üzüntüye sebep olur. Mü'min kul ancak yüzünün akıyla Rabbine kavuştuğu zaman rahat bulur. Dünya padişahları, ahiret padişahlarına muhtaçtırlar. Bu daha dünyada apaçık görülmektedir. Ahiret padişahları dünyada zahitlerdir. Dünyaya düşkün olmayanlardır. Onlar Allahü Teala'nın ihsanına kavuşmuşlardır. Dünyaya düşkün olan dünya ehlinin yanlış yolda oldukları, ölümden sonra ahirette bütün fırsatlar elden kaçınca belli olacak. Fakat o zaman artık fırsat kaçmış, iş işten geçmiş olacaktır. Nasihati kabul eden rezaletten kurtulur. Şehvetin esaretinden kurtulmuş olarak bir kulübede oturman, şehvetin esareti altında bulunup büyük bir sarayda oturmandan daha hayırlıdır. Çünkü nefsin esareti altında bulunursan mahcup ve mahrum kalırsın. Marifet, tanıma nispetinde muhabbet, muhabbet nispetinde de yakınlık olur. Allahü Teala bir kulunu severse onun kalbini razı olduğu kullarının sevgisiyle doldurur. İnsanoğlu ne zaman kalbini Allahü Teala'dan başka bir şeye bağlarsa zelil ve rezil olur. Çünkü kölesine köle olmuştur. Kendi emrine verilen şeylere köle olmuştur. Kalbini Rabbine bağlayan kimse aziz olur. Çünkü kendini asıl gayesine döndürmüş olur. Sana Allahü Teala'yı unutturan, gaflete düşüren her şey düşmandır. Düşmanı terk edip Allahü Teala'ya sığınan kimse bütün varlığıyla Rabbine dönmüştür. Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. Eğer bir kimse sana kaba ve ağır muamele ederse, sakın sen onun içinde bulunduğu aşağı dereceye düşüp de aynı şekilde muamele etme. Bilakis, şerefli kimseye yakışan sıfatlarla muamele etmeye gayret göster. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurdu: de ki, herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. O halde kimin yolca daha doğru olduğunu Rabbin daha iyi bilir. Seni asıl maksattan, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktan alıkoyan bir şeyin muhabbetiyle meşgul olduğun müddetçe kötü ahlaktan kurtulduğunu iddia etsen de bu doğru bir iddia olmaz. Allahü Teala kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa artık o kimsenin kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o zahiriyle halkla, batınıyla da Allahü Teala iledir. Yakub-i Çerhi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Nice zaman Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin hizmetinde ve sohbetinde bulundum. İcazet verdikleri güne kadar yanlarından ayrılmadım. Yanlarından ayrılıp yola çıkacağım zaman sana tarikat edebi ve hakikat sırrı olarak bizden ne erişmişse Allahü Teala'nın kullarına ulaştır, götür. Bu senin saadete kavuşmana sebep olur, buyurdu. Ayrıca halifesi Alaeddin Attar Hazretleri ile sohbet etmemizi emretti. Behaeddin Buhari Hazretlerinin vefatından sonra ben uzun müddet Bedehşan'da kaldım. Alaeddin Attar Hazretleri ise Ciyaniyan'da bulunuyordu. Bana bir mektup yazarak Behaeddin Buhari Hazretlerinin emrini hatırlattılar. Bundan sonra hemen Alaeddin Attar Hazretlerinin yanına gittim ve vefatına kadar sohbetlerinde kaldım. Vefatlarından sonra memleketime döndüm. Yakub-i Çerhi Hazretleri başka bir sohbetlerinde buyurdular ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mescide giren kimsenin dikkat etmesi gereken hususları bildirirken şöyle buyurmuştur: mescide sağ ayak ile girmelidir. Kelime-i şehadet getirmelidir. Namaz kılanın önünden geçmemelidir. Dünya işiyle uğraşmamalıdır. Dünya kelamı konuşmamalıdır. İki rekat namaz kılmadan mescitten çıkmamalıdır. Abdestsiz girmemelidir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz dinin direğidir. Yüzün süsü kalbin nurudur. Bedenin rahatı semanın anahtarıdır. Mizanın ağırlığı Rabbin rızasıdır. Cehennem ateşine perdedir. İbn Abbas Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İblis'e "Ümmetimden kaç dostun var?" buyurunca İblis "Ümmetinden dostlarım 10 tane olup şunlardır. 1. Zalim devlet reisi. 2. Malı nereden kazandığını aldırmayan zengin. 3. Emiri zulmünde tasdik eden alim. 4. Kibirli kimse. 5. Ölçü, tartı ve başka hususlarda hainlik yapan tüccar. 6. Karaborsacılık yapan kişi. 7. Zina yapan kimse. 8. Faiz yiyen. 9. Malın nereden geldiğine önem vermeyen. 10. İçki içen ve ona yardım eden kişi dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İblis'e "Ümmetimden düşmanların kaç tanedir?" buyurunca İblis şöyle dedi. "Ümmetinden düşmanlarım şunlardır. Ey Muhammed, birincisi sensin. Ben sana kızıyorum. 2. İlmiyle amel eden alim. 3. Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarıyla amel eden Kur'an-ı Kerim hafızı. 4. 5 vakit namazda Allah için ezan okuyan müezzin. 5. Fakirleri, yoksulları ve yetimleri seven. 6. Merhamet sahibi. 7. Hakka tevazu gösteren. 8. Allahü Teala'ya taatte bulunan genç. 9. Helal yiyen. 10. Allah için birbirini seven iki mümin. 11. Cemaatle namaza rağbet eden. 12. İnsanlar uyurken geceliğin namaz kılan. 13. Sözünde ve işinde kendisini haramdan uzak tutan kimse. 14. Kalbinde kin, hile gibi bir şey olmadan insanlara nasihat eden. 15. Cömert kimse. Malının bir kısmını verip diğer kısmını bırakan seha sahibidir. Malının en çoğunu veren cud sahibi, zaruret haline göğüs gerip başkasını tercih eden İsar sahibidir. 16. Daima abdestli olan. 17. Ahlakı güzel olan. 18. Allahü Teala'nın rızık hususunda verdiği vaadi tasdik eden. 19. Mesture, örtünmüş olan dul kadınlara yardım eden. 20. Ölüme hazırlanan. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurdular ki, devamlı elde kalmayacak olan bir şeyin varlığıyla övünmek ve kendi başına da gelebilecek bir şeyden dolayı başkasını ayıplamak ahmaklıktır. Çünkü pek iyi bilirsin ki, başkasının başına gelen sana, senin başına gelen şey de başkasına reva görülebilir. Bunu iyi düşün. Dünyanın zevkleri ve lezzetleri boştur. Bunlara kavuşmak için dinini dünyaya değişenler, dininden taviz verenler, rüşvet vererek çerçöp satın almaya çalışmış sayılırlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün yanındaki eshabıyla giderken onları bir çöplüğün yanında uzun müddet durdurdu. Kokusundan rahatsız olup "Bizi neden burada durdurdunuz?" dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh çöplüğü göstererek buyurdu ki, insanların kavga ederek elde etmek istedikleri dünya, yani haram ve mekruhlar işte budur. Kamil şükrün hakikati, Allah'a yaptığı şükrün yine Allah'tan geldiğini kulun idrak etmesidir. İnsanlara yol gösteren hidayet rehberleri, Allahü Teala'nın hıfz ve emanında, koruması altındadırlar. Onların ağlaması ve sızlaması kendileri için değildir. Kendilerine tabi olanlar içindir. Ya hareketleriyle onlara nasıl amel edeceklerine dair örnek olurlar veya onlara şefaat talep ederler. Keşif, keramet, her şeyi bilen Rabbinden, perdeler ise nefsinden gelir. O halde keşfe kavuşmak için nefsinden yardım isteme. Çünkü nefis gittikçe zulmete batırır. Allah'tan sıdk ile istediğin zaman vermez diye korkma. Çünkü Allahü Teala sıdk ile ihlasla isteyene bol bol verir. Muhabbet sıfatı cimri, yumuşak olmayan, aceleci ve asi kullara verilmez. Allahü Teala kuluna inayette bulunmak istediği zaman şakilerin şekavet sebebini saadet sebebine çevirir. Kul günah işler, pişman olur, utanır ve yalvarır. Rabbinden uzak kalmanın, rızasına kavuşamamanın acısını tadar. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmanın kıymetini anlar, daha çok şükreder, daha çok iyilik yapmaya çalışır ve rahmet deryasına dalar. Bunun aksi ise felakete gider. Allahü Teala dilediğiyle hükmeder. Rüyamda Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, sana bir defa salavat-ı şerife getirene Allahü Teala 10 defa salavat-ı şerife sevabı verir. Acaba bu keyfiyet kalben diyen kimselere mi mahsustur diye sordum. Buyurdu ki, hayır, bana salavat-ı şerife okuyan gafil de olsa bu fazilete nail olur. Allahü Teala dağlar gibi melekler yaratır. Bu melekler salavat-ı şerifeyi okuyana dua eder. Kötü arkadaşları terk etmek istersen, ilk önce kendindeki kötü ahlakı terk et. Nefsin sana herkesten daha yakındır. En yakına emr-i maruf yapmak daha önce gelir. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Çegereti efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Segeri FM'deyiz. Buluştuk ana kumanda masamızda. Yücel bizimle birlikte, ben Hülya. Bugün hem haftanın ortasındayız, hem bir resmi tatildeyiz, hem de 15 Temmuz destanının yazıldığı gündeyiz. Bundan tam 10 yıl öncesine gideceğiz sizinle birlikte. 15 Temmuz dediğimizde aslında 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de anayasal düzeni bozmak, demokrasiyi askıya almak için milli irade aleyhine, bu iradeyi hedef alan bir darbe girişimi gerçekleşti. Buna topyekun herhangi bir parti, yaş, cinsiyet ayırmadan herkesin tepki gösterdiğini, o yaşı, o yılı yaşayanların, o dönemi yaşayanların, o günleri yaşayanların hala hafızasında yakın tarihli bir olaydan bahsediyoruz ama belki biraz daha gençler için, daha küçükler için daha fazla anlam ifade etmesi için üzerine biraz konuşmamız lazım. O gün yaşananlardan sonra işte resmi tatil ilan edildi, 240 vatandaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu. O şehitlerin anısına pek çok yerde karşımıza çıkan çok güzel anıtlar var, görüyorsunuz. Bunlardan biri de özellikle de bu karşı duruşun sembolleştiği yerlerden biri Boğaziçi Köprüsü'ydü. Sonra adı Şehitler Köprüsü'ne dönüştü. İşte orada da bir makam var, Şehitler Makamı. Önünden geçiyoruz her seferinde duamızı okuyarak. İşte o günün, o yaşananların hafızasını sıcak tutmak için Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Şu anda 15 Temmuz, 10. yılındayız. Buradan hepimizin çıkartacağı sonuç aslında en güzel şeyin demokrasi olduğu, en güzel şeyin halk iradesi olduğu, bu iradeye muhalefet herhangi bir durumun söz konusu olamayacağı, insanların demokrasi arkasında, darbenin karşısında nasıl durduğunun 10 yıl önceki şahitleriyiz hepimiz, hala hafızamızda. İnşallah böyle günleri bir daha yaşamayalım. İnşallah demokrasi dediğimiz, kararımızı verdiğimiz, yöneticilerimizi seçtiğimiz ve sonrasında sürecini takip ettiğimiz sistemin akamete uğramadan, Türk milletinin, Türk devletinin varlığı akamete uğramadan devam etsin ilel ebed. Biz bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmetli anıyoruz. O gün sokaklara çıkan, o gün tanklara karşı duran, o gün askerini milli iradeye çağıran, davet eden herkes aslında gaziydi. Ama elbette yaralananlar oldu, gazi unvanı alanlar oldu. Onlara da bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Program içinde biraz sağlık konuşacağız. Özellikle de kalp kası iltihabını konuşacağız. Mevsimle ilişkisini konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. Çok sıcak günlerden geçiyoruz. Uzmanlar Ağustos'un da çok sıcak olacağını söylüyor ki zaten kış başından beri El Niño etkisiyle çok sıcak bir yaz yaşayacağımız ifade ediliyordu. Hatta önümüzdeki yazın bundan da sıcak olacağını, yani El Niño'nun zirveye ulaşacağı yılın önümüzdeki yaz olacağını, ondan sonra bir gerileme yaşanacağını ifade ediyorlar. Yani bu iki yazı dikkatli geçirmemiz gerekiyor. Özellikle işte sıcak havalar, kendi sağlığımız, çevre sağlığı ve elbette ki ormanlar açısından, yani yangın riski açısından da dikkatli olmamız gerekiyor. Havası ısındıkça, yağışlar azaldıkça bu ciddi anlamda problem olmaya başlayacak. Çok dikkatli olalım. Böyle münferit yangın haberleri geliyor, hızla müdahale ediliyor. Ama Allah korusun, böyle arka arkaya yaşanan olaylarda çok ciddi kayıplarımız söz konusu. O yüzden hepimizin teyakkuzda olmamız lazım. Bir yerden bir yere giderken en küçük bir dumanda hemen, hiçbir şey yapamıyorsak 112'yi aramak, bilgi vermek gerçekten çok kıymetli. Kendi yaşadığınız çevrede orman köylüsü olabilirsiniz, orman içinde tatil yapıyor olabilirsiniz, oradan geçiyor olabilirsiniz. Bunları mutlaka aklınızda tutun. En küçük bir duman sizi harekete geçirmeli. İşte pek çok yerde yaz boyunca ormanlara giriş bu yüzden yasaklanıyor. Çünkü ormana giriyorsunuz ama elinizdeki sandviçle ya da kahveyle girmiyorsunuz ya da soğuk içecekle girmiyorsunuz. Girer girmez bir çay sevdası, bir hemen bir semaver, bir mangal, bir ateş yakalım, bir hemen bir şeyler pişirmeye başlayalım havasıyla giriyoruz. Bu da ciddi bir risk ormanlar için. Çünkü söndürdüğünüzü zannettiğiniz ateş akşam haberlerine yetişiveriyor arkanızdan. Sonra da burası bizim piknik yaptığımız yer değil mi ya?
diyorsunuz. Halbuki o bizim piknik yaptığımız yer ve belki de o ateş bizim yaktığımız ateş. Bizimki olmasa bile, biz ateşi yakmamış olsak bile orada, işte orman girişleri bu yüzden yasak. Ormana gidemiyorsak hiç mi piknik yapamayacağız? Ayrılmış yerler var belediyeler tarafından, Orman Bakanlığı tarafından ya da valiliklerin belirlediği alanlar. Buralarda ateş yakmak için ateş çukurları ya da metal kaplar oluşturuluyor. Metal kaseler, büyük büyük diyelim bunlara. Bunun içinde ateşinizi yakıyorsunuz. Yere hiç temas etmiyor. Söndürürken de üzerinde kapağını mutlaka kapatıyorsunuz. Ya da bu nasıl diyelim, betondan çukurlar yapıyorlar, ateş çukurları. Bunun içinde mangalınızı yapıyorsunuz. Yine kontrollü ama elbette ki yine söndürüyorsunuz. Burada da görevliler var, sürekli kontrol ediyorlar bu ateşler gerçekten söndü mü diye. Dolayısıyla burası daha kontrollü bir alan. Evet, biraz daha kalabalık. Bakıyorum bazen geçerken işte bu piknik alanlarının yanından. Gerçekten hani evde bile misafiriniz gelse tanımadığınız insanlarla bu kadar yakın oturmazsınız piknik yaparken. Yani birisi yeni başlamış pikniğe duman tütüyor ocaktan. Öteki bitirmiş, kahve içmeye çalışıyor, duman altı olmuş. Çok mu güzel? Değil. Ama bizim niyeyse böyle bir sevdamız var. Yani piknik dediğimiz şeyin mutlaka bir ateş yakılarak yapılması gerektiğine dair. Halbuki evinizden soğuk yiyeceklerinizi hazırlayıp içeceklerinizi alıp bir soğuk buzdolabına ihtiyacınız var. Soğuk tutacak bir iki tane akülü buz kalıbıyla çok rahatlıkla bu işi görebilirsiniz. Biraz meyve, biraz soğuk içecek, bir iki tane kahvaltılıkla çok rahat piknik yapabilirsiniz. Amaç tabiata çıkmaksa, temiz hava almaksa. Hele o mangal başındaki zavallının temiz havayla alakası yok. Yani hiç temas edemiyor temiz havaya, öyle söyleyeyim. Ama yine de tercih ediyoruz. Burada biraz daha dikkatli, kontrollü ve sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor.

0: Evet, Türkiye Hastanesi'nden bir misafir ağırlayacağımızı söylemiştim sevgili dinleyiciler. Doçent Doktor Kahraman Coşan Su kardiyoloji uzmanı kendisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle kalp kası iltihabını konuşacağız. Sizden evet. aldığımız bilgileri onlarla paylaşacağız. Özellikle Covid döneminde çok konuştuğumuz bir başlıktı. Sonrasında da aşıların yan etkisi gibi çok konuştuk, tartıştık. Pek çok kişi aslında aşı sonrası yaşadığı kalp rahatsızlıklarının sebebi olarak bunu göstermişti. İşte aşı olduk ve kalp kası iltihabı ya da kalpte rahatsızlıklar ortaya çıktı diye. Bir kere hastalığın tanımını alalım sizden. Ondan sonra da çevresel faktörlerle beraber aşıyı konuşalım.
1: Evet. Şimdi bu kalp kası iltihabı dediğimiz şey bizim tıbbi dilde söylediğimiz miyokardit. Hı hı. Bu miyokarditin birçok sebebi var ama bu enfeksiyonların özellikle Covid döneminde gündeme gelen bir miyokardit tarzı viral enfeksiyonun sebep olduğu bir enfeksiyon bu.
0: Yani aslında vücudumuza bir enfeksiyon giriyor ve bu sonra kalbi mi etkiliyor?
1: Evet, yani şöyle düşünün, bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsunuz. Hı hı. Bir viral enfeksiyon, grip oldum diyorsunuz. Hı hı. Bir süre sonra bu bazı her kişide değil tabii ki, belli hı hı. kişilerde kalp kasını tutabiliyor ve kalp kasını tuttuğu zaman da sadece kalp kasını değil kalp zarını da tutabiliyor. Perikardit denilen tablo oluşuyor o durumda da. Hı hı. Çeşitli semptomlara yol açıyor ve ciddi kalp yetersizliklerine kadar gidebiliyor.
0: Hı hı. Şimdi biz bunu Covid döneminde çok konuştuk. Virüsün bu bölgeyi etkilemesini konuştuk. Sonra aşının bu bölgeyi etkilemesini konuştuk. Bir kere aralarında nasıl bir bağlantı var onu konuşacağız. Onun dışında biraz da belirtilerini konuşacağız. Çünkü kalp dediğiniz zaman biz hep kalp ve ağrıyı kalp krizi tablosunda yan yana görüyoruz. Bu hastalıkta nasıl belirtiler var?
1: Şimdi miyokarditin asıl bizim için belirti tablosu kalp yetersizliği belirtileri özellikle.
0: Yani aslında belli bir sonuç elde edildiğinde, yani kalp kasında bir sonuç ortaya çıktığında biz görüyoruz daha çok.
1: Şöyle, kalp kası her türlü etkileniyor ama bazı kişilerde sadece kalp fonksiyonları etkilenmeden, yani kalp yetmezliği gelişmeden kalpte ufak değişiklikler meydana geliyor.
0: Bunlar biz anlayabiliyor muyuz bunu vatandaş olarak? Yani
1: şöyle
0: kişi
1: söyleyeyim,
0: olarak.
1: Sadece yorgunluk belirtisi olabilir örneğin. Örneğin bir kat merdiven çıkma ile bile yorulma veya çok halsiz hissediyorum kendimi gibi. Bu tarz şikayetlere sebep olabilir. Bununla birlikte ciddi kalp yetersizliği tablosuna ilerlemiş ki bu da hemen olmuyor tabii ki. Enfeksiyondan birkaç hafta sonradan itibaren başlayan bir süreç. Kalp gücü 1/4, 1/5 düşebiliyor. O derece ciddi bir kalp yetersizliği tablosu gelişebiliyor ve bu durumda kişi tipik kalp yetersizliği semptomları da geliyor. Hı hı. Nefes darlığı olabilir, çarpıntı olabilir, göğüs ağrısı olabilir.
0: Her zaman ağrı oluyor mu?
1: Her zaman ağrı olmaz. Hı hı. Ağrı özellikle kalp zarını tuttuğunda bu tabloda belirgin olur. Hı hı. Özellikle batıcı tarzda, iğne batması, bıçak saplanır tarzda ağrılara sebep olur. Daha farklı, yani kalp ağrısından biraz daha farklı tarz bir ağrıdır bu.
0: Hı hı. Onun dışında bu saydığınız belirtiler aslında başka hastalıklarla da kolaylıkla karışabilecek belirtiler. Ne bileyim, insanın kansızlığı varsa da merdiven çıkarken yorulabilir, yorgun hissedebilir, kendini nefes nefese kalabilir. Aslında bu birbirine karışan hastalıklarda teşhisi doktora bırakmak lazım.
1: Şöyle söyleyeyim, göğüs hastalıklarıyla özellikle bizim bu konuda çok fazla tanı koyduğumuz hasta oluyor. Şöyle ki son 2 ay içerisinde 3 tane, birisi 28 yaşındaydı sanırım, birisi 33, birisi de 35 olması lazım. 3 tane hastamda ciddi kalp yetersizliği.
0: Çok genç değil mi bu tablo için?
1: Evet, evet. Grip şikayetlerini geçmeyen gribal semptomlarla göğüs hastalıklarına başvuruyor hastalar. Daha sonra göğüs hastalıkları da görüyor, bir akciğer filmine bakıyor. Kalbi geniş görüyor. Daha sonrasında kalbini dinliyor, sırtını dinliyor ve sırtında bazı özel seslerimiz var bizim. Onlardan duyduğu zaman bize yönlendiriyorlar hastayı ve taşikardisi oluyor. Yani kalp hızı da 120-130'larda seyreden hastalar bunlar. Bunlar aslında kalp yetersizliğinde gördüğümüz tablolar. Bize yolladığı zaman, biz de bir EKG'sini gördüğümüz zaman ve bir hemen kalp ultrasonuyla birlikte tabloyu oluşturuyoruz.
0: O kalp büyüyor. Sebebi aslında organlara daha fazla kan götürebilmek. Yani aslında çalışabilmek için büyüyor ama gün sonunda ne organlar yeterince kanlanabiliyor, ne kalp görevini tam olarak yapabiliyor, ne de kendini kişi zinde ve sağlıklı hissedebiliyor. Bu tablo bir kısır döngüye dönüşüyor size gelene kadar.
1: Evet evet, yani geldiğinde bu tabloyla karşılaştığında, genç yaşta kalp yetersizliğiyle karşılaştığında tabii ki hastalar şok oluyorlar. Şöyle bir durum ama bu miyokardit bazı hastalarda kalıcı kalp yetersizliğiyle sonuçlanıyor ama bazı hastalarda görüyoruz 6 ay sonra, 1 yıl sonra bir bakıyoruz ki tedavi süreci sonrasında ki kalp yetersizliği tedavisi alıyor bu hastalar özellikle. Bir bakıyoruz kalp fonksiyonları tamamen normale gelmiş. Aa, kalp güzel. Tamamen normale gelmiş.
0: Bu böyle yaş grubu olarak baktığınızda daha genç hastalarda beklediğiniz sonuç mu? Yani iyileşmenin bu kadar keskin olması.
1: Tabii özellikle immün fonksiyonları düzgün olan hastalar, çok geç kalmamış olan hastalar. Çünkü bazı hastalar aylar sonra geliyor bu enfeksiyondan ve aylar sonra geldiği zaman kalp artık çalışma gücünü kaybettiği için kalpte de geri dönüşsüz bazı genişlemeler, kalp boşluklarında büyümeler meydana gelebiliyor. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Birazcık da tabii yaşın erken olması, genç olması, geri dönüşü kolaylaştıran
0: şansı
1: bir etken.
0: Şansı artırıyor. Evet. Şimdi biz vücuttaki iltihabın kalp kasına yapışması ya da zarına yapışması ve buraya etkileyerek kalbin çalışmalarını bozması olarak tanımladık. Belirtilerini saydık hastalığın. Biraz da risk gruplarını sayalım. Yani herhangi bir enfeksiyon, vücuttaki herhangi bir enfeksiyon kalpte bu zararlara yol açar mı? Yoksa spesifik olarak bir enfeksiyon grubundan bahsediyor muyuz bir herhangi bir organdaki?
1: Ya şöyle söyleyeyim, bu bir organ enfeksiyonundan ziyade basit gribal üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili virüslerin yarattığı bir durum. Örneğin Covid de bunlardan biriydi. Covid virüsü de aynı şekilde bunu yapabiliyordu. Buna duyarlı olan gruplar tabii ki var. Daha önceden immün sistemi zayıf, yani bağışıklık sistemi zayıf olan hasta grubundan tutun
0: da. Onlar daha riskliler.
1: Evet, yandaş hastalıkları daha fazla olan, özellikle diyabetik hastalar, yaşlı hastalar, işte hipertansiyon hastaları, böbrek hastaları, böbrek yetmezliği hastaları gibi veya kalp yetersizliği hastaları gibi.
0: Zaten kalp yetersizliği
1: evet,
0: varsa.
1: Evet, evet, bu hastalar daha yatkın hastalar oluyor. Yani genelde altyapısında bir şeyler oluyor. Yoksa da en kötü ihtimalle viral enfeksiyona yatkın bir immünitesi olması durumu söz konusu.
0: Yoksa her viral enfeksiyon geçiren kişinin kalbinde böyle bir problem ortaya
1: evet,
0: çıkacağını
1: evet,
0: söylemek.
1: Evet, tabii herkeste tabii ki olacak bir şey değil. Çok küçük bir oranda oluyor ama olduğu zaman da tabii ki
0: kişi için
1: sıkıntı yaratıyor tabii ki. Başına geldiği zaman sonuçta olmuş oluyor.
0: Elbette, yani şimdi biz burada bir oran versek desek ki 100 kişiden ikisinde görülüyor. Siz eğer 100 kişiden ikisinden biri iseniz sizin için %100'lük evet. bir sonuçtan bahsediyoruz.
1: Evet, aynen öyle.
0: Peki tedavi prosedürünü biraz konuşalım. Hastayı teşhis ettiğinizde aslında bir başka doktordan gelebilir ya da direkt size başvurmuş olsun. Hastalığı teşhis ettikten sonra nasıl bir tedavi süreci başlıyor ve bu tedavi sonrasında %100 bir iyileşme söz konusu mu? Hastalık tekrar eder mi?
1: Şimdi öncelikle dediğim gibi kalp fonksiyonları bozulmamışsa işimiz daha kolay. Sadece destek tedavisi, immünitenin yerine getirilmesi, viral enfeksiyona yönelik göğüs hastalıkları tarafından özellikle veya diğer branşlar tarafından verilecek tedaviler. Mesela örneğin nefes darlığı varsa inhaler tedaviler gibi solunum yolu tedavilerini alacak. Onun dışında kalp açısından da biz bakıyoruz, kalp yetersizliği bulguları varsa illa kalp fonksiyonlarının azalması gerekmiyor. Ona yönelik bazı ilaçlarımız var. Onları başlıyoruz. Kalp hızı kontrolü önemli çünkü uzun süre eğer hastada taşikardi varsa, kalp hızı yüksek seyrediyorsa bu da bir risk. Çünkü uzun süre yüksek atımlı durumlar ne yazık ki onlar da kalp yetersizliğine dönüşüyor ki zaten bu hastalardaki altta yatan şeylerden birisi de bu kalp fonksiyonlarını bozan. Bu hastalar 140-150 nabız da geziyorlar aslında uzun süre. Daha sonra vücut bir yerde artık kompanse edemiyor bunu ve kalp yetersizliği gelişiyor. Normalde de böyle bir şey var. Yani
0: aslında taşikardi teşhisi evet. aldıysa bir insan kalp yetersizliğine doğru giden bir yolculuğa da başlamış oluyor vücudunda evet, evet. ve mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Tabii taşikardiyomiyopati diye bir kalp yetersizliği oluşturan durumumuz var. Yani taşikardiye bağlı kalp kası yetmezliği. İşte taşikardiyomiyopati tablosuna sebep oluyor aslında viral enfeksiyonlarda. Hepsi değil tabii ama bu kalp yetersizliği gelişen hasta grubunda böyle oluyor. Dediğim gibi kalp hızını kontrol altına almamız gerekiyor. Kalp yetersizliğine yönelik dediğim gibi bazı ilaçlarımız var. Onları başlamamız gerekiyor.
0: Bu kişiler böyle sürekli artık kronik bir hastalığım var benim ve sürekli ilaç kullanacağım durumundalar mı? Hani o şanslı genç grubu dışarıda tutalım. Onlar işte 1-1,5 sene sonra bakıyorsunuz normal fonksiyonuna dönmüş. Ama biraz daha ileri yaşta başka ona eşlik eden kronik hastalıkları da varsa bu kişinin artık hastalık grubuna bir kronik hastalık daha mı eklenmiş oluyor?
1: Aslında öyle değil, şöyle yapıyoruz. Biz hastaya öncelikle tabii ki bu durumu anlatıyoruz. Yani böyle bir durumda. İleride kalp yetersizliğin kalıcı olabilme ihtimali de var ama bu tamamen düzelme ihtimali de olduğunu söylüyoruz. Hı-hı. Bu nedenle bu tedaviyi uygulayacağız. Siz de bakacağız duruma, takiplerinizi yapacağız. Daha sonra düzelecek mi düzelmeyecek mi birlikte göreceğiz diye gerçekleri anlatıyoruz zaten. Bunun Hı-hı. dışında bu hastalar genelde geç geldiği için, birkaç ay sonra kalp yetersizliği gelişen hastalar için söylüyorum Hı-hı. bu durumda. Hı-hı. Onlara mutlaka öncelikle bir damarlarını da kontrol ediyoruz. Çünkü viral enfeksiyon öyküsü oluyor bu hastalarda ama tanıyı konabilmek için ilk olarak damarın da dışlanması lazım. Damar tıkanıklıkları da bu aynı kalp yetersizliği ve de fonksiyon bozukluğuna sebep olabildiği için biz kalp damarlarını dışlıyoruz öncelikle. Daha sonrasında miyokardit tanısını daha net koyup devam ediyoruz.
0: Tabii özellikle damar sağlığı, kalp ve damar, ikisini birlikte konuşuyoruz genelde. Damar sağlığı yani kalbe gelen kanın ya da kalpten çıkan kanın vücuttaki hareketini sağlayan yolların açık olduğunu bilmek, düzgün olduğunu bilmek bir kardiyolog için son derece önemli. Kadın erkek arasında bir fark var mı? Bir cinsiyet faktörü var mı hastalıkla risk grubu açısından?
1: Yani kalp hastalıkları için zaten özellikle menopoz dönemi öncesinde kadınlarda koruyucu evet. hormonlar var. O yüzden Hı-hı. genellikle menopoz sonrası kadınlar erkeklerle eşitleniyor risk açısından. Ama öncesinde kadınlar biraz daha korunma açısından şanslı.
0: Peki biz biraz önce dediniz ki bir enfeksiyon risk öyküsü mutlaka var. Yani önce bir enfeksiyon geçirmiş oluyor. Eğer o enfeksiyondan sonra hızlı bir şekilde doktora başvurursa şansı biraz daha yüksek. Ama eğer aradan zaman geçtiyse bu durumda bu şansı da kaybediyoruz. Peki biz her halükarda bir enfeksiyon geçirdiysek ve bir şekilde iyileşemediğimizi hissediyorsak ne zaman bir kardiyolog tarafından görülmeliyiz?
1: Evet, mesela gripal enfeksiyon genelde nedir? Bir hafta 10 gün sürer. Bir hafta 10 günden sonra artık normalde iyileşiriz. Hı hı. İyileşmiyorsa orada ters giden bir şey vardır. Ya bakteriyel enfeksiyon eklenmiş olabilir üstüne. Hı hı. Ya viral enfeksiyon çok ciddi ve bizim bağışıklığımızı toparlayamayacağı düzeyde bir ciddiyettedir. O durumlarda mutlaka zaten göğüs hastalıklarına başvurması lazım hastaların. Hı hı. Göğüs hastalıklarına başvurduktan sonra zaten onlar gerek duyarsa bize yolluyorlar. Hı hı. Onun dışında da veya kulak burun boğaz. Onun dışında da hastalar birkaç hafta geçti artık normale dönmesi hı hı. lazım. Hala kendinde yorgunluk, bitkinlik, çarpıntı, böyle nefesim hala daralıyor hı hı. gibi eskiden olmayan, enfeksiyon öncesi olmayan durumlarda hissediyorsa o durumda işte bir kardiyolojiye görünmekte fayda var.
0: Aynı durum çocuklar için de geçerli mi?
1: Tabii çocukları da etkileyebilir. Miyokardit sadece erişkin yaş grubunu etkileyen bir şey değil. Hı hı. Çocuk grubunda da, yaşlı grubunda da hepsinde etkili olabilen bir şey.
0: Aslında şöyle genel olarak baktığımızda özellikle çocukluk dönemi kalp hastalıklarını konuşurken işte çocukta enfeksiyon olmasın, enfeksiyon uzun süre devam etmesin. Bu sebebi diş de olabilir, grip de olabilir. Bunu çocuk hastalıklarını konuşurken hep konuşuyoruz. Genel anlamda işte bir enfeksiyon diyorsak kaynağı olarak baktığımızda grip değil de dişinde bir enfeksiyon var ama onu tedavi ettirmemiş uzun süre hasta. Bu da yine kalp sağlığı açısından bir risk oluşturur mu?
1: Tabii diş enfeksiyonları özellikle başka tür kalp kapak hastalıkları hı hı. başta olmak üzere problemlerine sebep olabiliyorlar. Akut romatizmal ateş dediğimiz tablolar da olabiliyor bunun dışında ve aylık insülin gibi penadur denilen penisilinli iğneler vuruluyor hı hı. hastalar. İşte bunlar genelde çocukluğunda eklem romatizması geçirmiş, bir enfeksiyon geçirmiş kişilerde meydana geliyor. Daha hı hı. sonrasında bu süreç devam edebiliyor.
0: Peki biraz koruyucu hekimlik ekleyelim buraya. Grip olduk diyelim ki ve kalp kasımızda ya da zarında herhangi problem olmasını istemiyoruz. Bilinçli bir kişiyiz. Bir şey yapmamız gerekiyor mu? Beslenmemize bir şey eklemek, hareketli olmak, bol su içmek var mı bir öneriniz? Yoksa sadece ilaçla hastalığı tedavi etmek ve tedaviye erken başlamak mı önemli?
1: Tabii ki yani mümkün olduğu kadar bağışıklık sisteminin destekleyici tedavileri yapmamız lazım. Eğer gücümüz yerindeyse tabii ki efor kapasitemizi arttırmalıyız. Eforumuzu kesmemeliyiz. Yani sürekli yani yatmak, sürekli yatmak tabii ki belli bir ilk hasta olduğumuz dönem dışındaki dönemde olmaz. Ondan sonra devam etmeliyiz. Yaşamımıza devam etmeliyiz ki hareketsiz kalmak tabii ki daha kötü bu durumda. Onun dışında özellikle D vitamini, çinko ve C vitamini destekleri alabiliriz. Bunlar önemlidir bu enfeksiyonda immüniteyi arttırmak için.
0: Peki tedavi sürecinde de bu destekleri devam ettiriyor musunuz özellikle vitamin desteğini?
1: Tabii yani kendim olduğumda da örneğin kendim diyelim ki herhangi bir gripal enfeksiyon oldu mutlaka destek tedavisi kullanıyorum. Çünkü o dönemlerde vücut savunma sistemimiz bu vitaminleri daha fazla kullanıyor. Yani normalde bize yetecek kadar vitaminimiz vardır.
0: Alıyor olsak ama, bile dışarıdan.
1: Ama bu dönemlerde vücut savunma sistemleri için daha fazlası gerekiyor. İşte o dönemlerde destek. Özellikle kullanabiliyoruz.
0: Adı üstünde destek. Evet. Lazım destek. Değil mi? Ben çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Önümüzdeki
1: günlerde
0: özellikle mevsimsel kalp hastalıklarında konuşalım. Daha doğrusu mevsimlerin kalbi nasıl etkilediğini de konuşalım istiyorum. Evet. Özellikle de kalp krizi riski açısından yaz ayrı problemler getiriyor. Kış ayrı problemler getiriyor. Bir de artık kalp krizi geçirmiş. Hayatını stentle ya da herhangi bir operasyon sonrasında devam ettirmeye evet, çalışanlar ve düzenlemeye çalışanlar var. Bir de onların durumunu konuşalım önümüzdeki günlerde.
1: Olur inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz bizimle birlikte olduğunuz için. Türkiye Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı doçent doktor Kahraman Coşansu bizimle birlikteydi. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesinin çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
2: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta olduğu, ikinci sırada yer aldığı ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle, ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te 1'i aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok bir korkutucu bir rakam hocam.
2: Tabii çok korkutucu bir rakam. Yani Macaristan, Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz. Obezite oranı olarak örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8. Yani Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı hı, fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığınızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben 1.36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler bir 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo oluyor?
2: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar. Bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu. Ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor. Çocuklarımız da erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme çabasının olmadığını görüyoruz.
0: Profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Ve bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
2: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, evet, ilişkinin spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
2: Evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlama ile alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekun gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak, hı hı, bir çabuk
0: yayınları olsa.
2: Peki, çok değerli.
0: Ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliğe artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağıyla beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken, ama biz okul çağıyla beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
2: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.
0: Okula gidip yani, gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek ve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
2: Tabii tabii, yani bakınız, biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız, evet, nedeniyle göndermiyoruz. Belki evet, 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Yapardık. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
2: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocukların mümkün olduğu kadar

0: bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10 bin adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Evet. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun. Ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da kilolu bir çocuğun anne babası, erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba mutlaka çocuğunu şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş çok erken yaşta nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin tabii böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan kalp, yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum. Vardır ama fark etmemiştir. Ya da kalbinde bir problem vardır, fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil, PlayStation oynarken bile veya bir sınav stresi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor. Ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor örneğin. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damar içerisinde pıhtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres. Bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabiliyor. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor. Ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta

0: Yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla. Onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte çok ben spor yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
0: Hocam bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledik. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
1: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
0: dışarıda daha fazla vakit geçiriyor
1: olması. Daha fazla vakit geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynamak kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
0: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
1: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması gerektiği, yağı günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyin kullanıldığını da bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem, ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflama ile ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
0: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz.

Sıcak havaların vazgeçilmez serin içeceği limonata. Lavantalısı, çileklisi, nanelisi, portakallısı, kekiklisi ya da orijinal sadece limon, limon kabuğu, şeker ve suyla yapılan özel tarifi. İşte bugün limonata dosyasını bir açalım istedik. Sıcak havaların vazgeçilmez içeceği dedik ama kışın da sıcak şekilde sıcak suyla hazırladığınız limonataları limonlu, portakallı, kekikli çay olarak servis edebilirsiniz.